0: Silahlı kuvvetleriyle milletimizi karşı karşıya getirmek isteyen dış güçler olabilir. İçeriden takviyeli güçler olabilir. Sakın bu oyuna gelmeyelim. Eninde sonunda bu silahlı kuvvetler bizimdir. Bu silahlı kuvvetler terör yapının değildir.
1: Şimdi meydanlara bir göz atacağız.
2: İşte dün gece kara bir gece yaşatılma hayali kurulmuştu. Ancak millet buna müsaade etmemişti. İşte bir gün geçti ancak yine vazgeçmediler.
3: Çok güzel görüntüler var. Anlatılacak çok şeyler var. Çok güzel şeyler var. Şölen devam ediyor. Binlerce kişi, binlerce insan Tomara Meydanı'nı hınca hınç doldurdu.
4: İzmir Konak Meydanı dün geceden bu yana tarih yazıyor. Burada ben bugüne kadar böyle bir kalabalık görmedim.
5: 75 yaşındayım, buraya geldim.
6: Canımı şu anda salar memnun o yola. Allah ayırmasın. Dua ediyorum. Yasin'i okuyup okuyup televizyonda yüzüne üfürüyorum.
7: Ölene de bu şeyin peşindeyiz, bayrağımızı. Tayyip'imizin peşindeyiz. Onları kahrine perişan edeceğim inşallah. Allah izin verirse teamlü müdebetteyiz. Dağılanacak buradayız.
8: Anam babamız zamanıyla aynı menderesi böyle yapmış asmışlar. Hama Türkiye uyandı. Allah ve devlete, millete zarar vermiyor. Tayyip'i başımızdan kesmiyor. Devletin etmeni yediler. Devletin silahını koydu. Bu asker elbisesine yazık değil mi? Tuttular tankları. Müslümana tuttular. Ula Türkiye'ye kara leke vurdu. Allah fısret vermiyor. Ne kadar da o tellakın burayı da olsa bile biz Cumhuriyet'in arkasındayız.
9: Burak'ın mühim mühimmeti, tekrülük geçtiğinde kenar. Her şeyi biliyorum ben ne oldu. Baba beni o ülkede harbet. Vatandaşı nasıl yedilerse onları yiyeceğim.
10: Allah razı olsun. Başkomandanımız çok iyi başarı verdi. Çok daha çok iyi başarılar verecek.
11: Darbe yapmaya çalışanlara hayır diyoruz ve buradayız. Başkomutanımız evlerinize tamam gidin diyene kadar engellim de, görme engelliyim ama sürekli buradayım Allah nasip ettikçe. Engelliyim ama burada görme engelli olmak benim vatanımı savunmama engel değil. Bedenimi gerekirse o tankların altına atarım. Yeter ki ülkem sağ olsun. Ben bedenimi feda etmeye hazırım.
12: Tarihin hiç görmediği ama hep yazacağı bir ihanetti o gece. Ve tarihin bir daha göremeyeceği ama hep yazacağı bir direniş destanı. Bir ihanet ve bir diriliş. Bir vatan böyle kurtuldu.
13: O gece ateş serbest. Ezin. Taviz yok. Sakın tereddüt etmeyin. Vurun diyerek 248 vatan evladını şehit eden, 2193'ünü yaralayanların sergilediği vahşeti ve caniliği biz en son Anadolu'nun işgalinde yaşadık. O gece bir tarafta ruhunu ve vatanını bir dolara satan alçaklar vardı, diğer tarafta ise canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diye haykıran vatan aşıkları var. 15 Temmuz bir milli şahlanıştır. Adeta Çanakkale'ye eş bir kahramanlık destanıdır. Anadolu toprakları o gece bir kez daha Türk milletine vatan kılınmıştır. Elhamdülillah. Hepsinden de öte 15 Temmuz yeni Türkiye'nin cemresidir. Öyle bakıyorum.
14: Ellerinde Türk bayrakları var.

0: Seyretmekle kalmayın. Bize ulaşın. A Haber görüntülü ihbar hattı 0505 188 10 çift 0.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü, 15 Temmuz darbe girişiminin. Türkiye 10 yılın ardından ne kazanımlar elde etti? Darbe tehdidi, Fethullah Gülen'in çetesinin, örgütünün, FETÖ örgütünün faaliyetleri ne kadar bertaraf edildi 10 yıl içerisinde? Bu akşam bunu anlamaya çalışacağız. O günlerde tabii ki olayı yaşayanlar sıcaklığıyla ileriye dair daha başka yorumlar yapmış olabilirler ama bugün FETÖ örgütünün geldiği noktada büyük oranda tasfiye olduğunu görüyoruz. Özellikle Fethullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt de bambaşka bir forma bürünmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte onlar için de dengeler epeyce değişti. Yurt dışındaki işleri en azından demokratların döneminde olduğu kadar itibar görmüyorlar. Kullanılıp atıldıklarının da kendileri de farkında. Bir süre sonra örgüt içerisinde de bölünmeler oluşmaya başladığını görüyoruz. Onlar içerisinde de itirafçılar çıkıyor. Uzlaşalım, devletle uzlaşalım diyenler var. Bugüne kadar asla kabul etmedikleri eylemleri kabul ettiklerini de görüyoruz. Bu akşam bütün ayrıntılarını 15 Temmuz'un konuşacağız. Kenan, böyle bir giriş yaptık ama FETÖ için hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum o Trump öncesi durumla aynı görünmüyor benim gözüme. Tabii, ne tabii. Dersin?
1: Ya Fethullahçı terör örgütü yani bu 15 Temmuz darbe girişimini ABD ve Avrupa ülkeleriyle beraber yaptı. Yani o dönemde örgüt Fethullah Gülen yönetiyordu. Avrupa ülkeleri işte darbe girişiminden sonra gördük FETÖ'nün üyeleri Avrupa ülkelerine kaçtı. Yunanistan mesela demokrasiden bahseder. Tsipras Cumhurbaşkanımızı katleden pilotlar Yunanistan'a kaçtı, korudular ve Yunanistan'dan da başka ülkeye kaçmasına sebep oldular. Ama kendileri için alan daralıyor. Trump mesela bir karar verdiğinde iş bitecek. Halkbank davasını hatırlayın. FETÖ'nün yasa dışı kayıtlarıyla Türkiye'yi mahkum etmek istemişlerdi 17-25 Aralık'ın o sahte ses kayıtları üzerinden. Trump Halkbank davasını kapattı. Yani Türkiye...
0: Trump demokratlar gibi de bakmıyor dediği tabii, gibi. Tabii. Bunlar kim ki diyor, umurumda da değiller diyor. Biz tabii. Bunları kullandık, attık zaten kenara diyor. Türkiye gibi bir önemli aktörle bunlar yüzünden aramı falan bozmam tabii. Diyor. Günün sonunda da gördük ki Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizce bir cenaze namazıyla
1: tabii.
0: Hurlandı. Bu da ironik bir durum yani. Tabii.
1: Ya uluslararası bir terör örgütü aslında FETÖ. Yani Yasin Bey bugün Sabah gazetesinde röportajı çıktı Yasin Bey'in. Yani bir terör örgütü sıradan bir terör örgütünün silahları olur. Bir ülkede ülke aleyhine faaliyette gösterir ama bu örgüt bizim silahlarımızı bizi doğrulttu. Yurt dışında şubeleri var çok etkin bir şekilde. Yani tek başına bu darbe girişimini gerçekleştirmedi ama tasfiye oldu. Mücadele devam ediyor. Biz de Sabah Gazetesi, A Haber, ATV bu örgütle mücadeleye an be an devam ediyoruz. Devam edeceğiz.
0: Kenan Kıran'ı tanıyor herkes. Sabah Gazetesi Haber Koordinatör. Kenan, o gün manşetimiz bizim Fethullah Gülen dedi, değil mi? Ben yanılmıyorum
1: tabii.
0: Yani.
1: Fethullah
0: Gülen. Manşet. Ve şu eleştirileri aldığımızı duyuyordum, ben hatırlıyorum. Yine mi FETÖ? Yani öyle bir gündem de yoktu. Ya sabah işte gene bak FETÖ'yü gündeme getirmiyor. FETÖ tehlikesi mi kaldı kardeşim? Denildiğini hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Ve 15 Temmuz 2016 tarihli Sabah gazetesi.
1: Kurşunlandı mı? Melih abi hatırlarsanız Balmumcu'da Sabah gazetesi ATV binası vardı. O gün o gece biz gazeteye hazırlıyorduk. İnternet sitesine bu darbe girişimine yönelik bilgileri kamuoyuna durmak için paylaşıyorduk.
0: Sabah gazetesi eski binamızın camı.
1: Turkuaz Medya'yı işgal etmek istediler. A Haber televizyonuna Toprak Holding'in olduğu binadaydık. Oraya gelmek istediler, başarılı olamadılar.
0: Onların ayrıntılarını senden
1: tabii
0: dinleyeceğiz.
1: Sermet Asmaz şehit oldu. Yani Turkuaz Medya gazetesi kurşunlandı, televizyonu bir şehidi var. Vatandaşımız bizim binamızı korumak için Beşiktaş'a geliyor ve

0: işgalciler, darbeciler Serme Tasması 4 yaşında şehit ettiler.
1: Allah rahmet eylesin. Bütün hepsini, bütün şehitleri de konuşacağız. Evet, Yasin Şamlı da bizimle. İkinoğlu Baro Başkanı İstanbul. Yasin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Bugün sizin çok yoğun programınız vardı. 15 evet. Temmuz'u anlatıyorsunuz. Şu an itibariyle de 10. yılını bu akşam konuşacağız. Siz ne görüyorsunuz bugünden dönüp baktığınızda? İlk aklınıza gelen nedir?
2: Ya şöyle, Kenan kardeşim biraz önce ifade etti. Ben bunu çok önemsiyorum. İşte bütün dünyada terör örgütleri var. Bu terör örgütlerine baktığımız zaman bunların örgüt üyeleri var, silahları var. Peki bunların örgüt üyeleri kimdir? İşte devşirebildikleri insanlardır. Peki silahları nedir? Silahları da silah kaçakçılarından aldıkları silahlardır. Veya bazı devletler destek veriyorsa onlardan aldıkları silahlardır. Şimdi bu terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün silahları hangi silahlar? Devletin savaş uçakları, devletin tankları, devletin topları. Peki örgüt üyeleri kimler? Devletin generali, devletin valisi, devletin hakimi, devletin savcısı. Şimdi böyle bir konsept, böyle bir mantıkla kuruluyor. Sizce bunu FETÖ, FETÖ'nün etrafındaki 5-10 kişi tasarlayıp kurabilir mi?
1: Mümkün değil. Dolayısıyla, now how diyorlar ya, bu fikir ondan çıkamaz.
2: Dolayısıyla ben şöyle diyorum. Onlara dediler ki siz merak etmeyin. İşte bu devletin silahları sizin silahlarınız olacak. Savaş uçakları sizin silahlarınız olacak. Ve örgüt üyeleriniz de biraz önce saydıklarım olacak. Önlerine verdiler. Ve bunlar da verilen görevi yaptılar. Ben bu kanaatleri yalnızca bir kanaat olarak ifade etmiyorum, bilgi olarak. Yani benim girdiğim dosyalarda 5 darbe dosyasına girdim. Bir tanesinin cesameti, büyüklüğü 107 klasördü. Oradan okuduğum bilgilerden hareketle bunları söylüyorum. Hı hı. Dolayısıyla işte ABD'nin, İsrail'in istihbarat örgütleri bu planlamaları yaptı. Bunlara bu görevleri verdi. Bunlar da bunları icra etti, edemedi vesaire. Benim kanaatim hedef çok daha büyüktü. Çok daha büyüktü. Ama Allah o planlarını başlarına geçirdi.
1: Evet. Özet bu. Bu arada yeni görüntüler Samet, değil mi? Ankara burası. Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde vatandaşlar toplandılar. Oraya doğru yürüyor insanlar. Cumhurbaşkanı'nda bir konuşması oldu. Akşam saatlerinde de, ilerleyen saatlerde de Cumhurbaşkanı programını ayrıntılarıyla takip edeceğiz. Bugün 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü olduğu için Cumhurbaşkanı'nın da olağanüstü bir programı var. İstanbul'a gelmesi de büyük ihtimalle bekleniliyor. An be an size aktaracağız gelişmeleri. Ekrem Kızıltaş bizimle, Takvim Gazetesi yazarı. Ekrem abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: 10. yılında sen geriye dönüp baktığında ne düşünüyorsun Ekrem abi? Bu FETÖ ile mücadelede ne kadar başarılı olundu? 15 Temmuz nasıl algılanıyor aradan geçen 10 yılda?
3: 15 Temmuz'la ilgili ilk söylenebilecek şey 10. yılında elhamdülillah Cenab-ı Hak zannediyorum belki o gece gerçekleşmeseydi sonraki dönemlerde oldukça başımıza bela olabilecek bir şey. O günün şartlarında muhtemelen bir zaman olarak geriye çekilmişti. Çünkü büyük ihtimalle yapılacak askeri şurada budanabilecek isimler sebebiyle biraz acele yapmak zorunda kalmışlardı.
1: Ağustos'tan önce yaptılar şuradan.
3: Bir de anladığım kadarıyla eğer o gibi 03'e kalsaydı, yani önceden o bir binbaşı Milli İstihbarat Teşkilatı'na bir takım duyumlarıyla ilgili haber vermeseydi, Milli İstihbarat'la Genelkurmay arasında bazı görüşmeler falan filan olmasaydı, herhalde paniğe kapılıp 20-30 gibi harekete geçmeyebilirlerdi. Dolayısıyla bunlar ve benzeri sebeplerle o gece ve herhalde hiç beklenmeyen, umut edilmeyen, daha önce 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 12 Mart'ı saymayalım bile, 28 Şubat'ı ve değişik darbe girişimlerini, muhtıraları falan yaşamış bir ülkede büyük ihtimalle kendilerine göre bir hesap yapıp o gece tereyağdan kıl çeker gibi halledebileceklerini düşünüyorlardı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve 20-30'dan itibaren başlayan hareketlenmede milletimiz ne oluyor dedikten sonra öncelikle o dönem Başbakanımız Binali Bey'in bir kalkışma var şeklindeki uyarısı. Zaten çoğunluk sokağa dökülmüş ve dökülmeye hazır durumdaydı. Ve saat gece yarısını geçtikten az sonra da Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Türkiye'nin hemen her yerinde, bütün illerde, meydanlara, sokaklara, havalimanlarına insanlar yığılıp ve bir anlamda hiçbir anlamı olmayan, manası olmayan, belki teknik olarak söyleyelim, daha önceki darbelerden hatırladığımız şekliyle herhangi bir hazırlığı da olmayan bir şey yapmaya çalışanlara dur bakalım dedi, hadi oradan. Ve o gece teknik olarak, fiili olarak izah edebileceklerimizin dışında bence hakikaten Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. İnsanların kalbinden korku çekilip alındı. Neden? Yani bir helikopter, bir tank, ne bileyim karşında bulunan G3'lerle dolu işte askerler falan insanı ürkütür.
4: Tabii.
3: Fakat şuradaki manzarada da o gece boyunca her yerde gördüğümüz gibi insanlar uçağa bile kafa tuttu. Helikoptere kafa tuttu. Ben uçağa bağırıp senin benzinin bitmeyecek mi, sen inmeyecek misin diyen adam gördüm. Ve sanki olabilecekmiş gibi çok katlı bir binanın üzerinden belki uçağa bir şey yapabilirim diye gayret eden insanlar vardı. Şimdi biraz şaka gibi gelen ama eninde sonunda insanların korku denilen şeyi bir kenara bırakıp ve ağırlıklı olarak zannediyorum gerek kendi istikballeri ama daha çok da çocuklarının istikballeri sebebiyle ya bunların yaşayacağı bir Türkiye nasıl bir Türkiye olacak, olur mu böyle şey deyip de diye insanlar sokağa çıktılar. Ve o gece bence bizim yaşadığımız ve gördüğümüzün dışında da 15 Temmuz'un Türkiye açısından bir milat teşkil ettiğini, o zamana kadar konuşamadığımız şeyler artık konuşmaya başladığımızı, yapamadıklarımızı yapmaya başladığımızı, o zamana kadar çeşitli şekillerde belki bir denge meselesi olarak baktığımız birçok şeyde 15 Temmuz'un hemen ardından ciddi adımlar atmaya başladığımız. Mesela çok açık konuşalım. 2016 Ağustos ayında Fırat Kalkanı Harekatı belki çok daha önce yapılması gereken bir harekattı. Komutanımın sahasına giriyorum ama neden? Yani Suriye'nin kuzeyinden sana sürekli saldırılar geliyor. Bunlarla ilgili birileri diyor ki misliyle mukabele ettik. Sonra ortaya çıkıyor ki yok, mukabele falan yok. Belli ki karşılıklı bir angajman var. Ve o gece mesela şimdi 10 sene geçti üzerinden hala bilmediğimiz şeyler var. Büyük ihtimalle yeni yeni şeyler de öğreneceğiz. Mesela o geceyle alakalı 15 Temmuz öncesinde son birkaç gündür hareketsiz hale gelen PKK'nın o gece belli bölgelerde konuşlandığı ve muhtemelen belli bir şeyi beklediği, muhtemelen eğer o gece arzu ettikleri gibi yürümüş olsaydı birilerinin onlara sınırı açarak ülkeye girmelerini zemin hazırlayacaklarına dair bilgiler var. Bunlar ve başkaları. Yani sadece bir darbe girişiminden ziyade belki Türkiye'yi işgal ve muhtemelen uluslararası sistemin kendi ayakları üzerinde durma gayreti sebebiyle sisteme karşı çıkan, Cumhurbaşkanımız sayesinde sisteme karşı çıkan bir ülkeyi sistemin arzularına rağmen etme girişimi.
4: Dört bir taraftan gireceklerdi tabii, yani. Tabii, PKK güneyden, bunlar içeriden, IŞİD bilmem nereden.
3: Yani belli ki birçoğunu zannediyorum yöneticilerimizin bildiği ama bize söylemek ihtiyacını hissetmedikleri şeyler var bence. Söylemeleri de gereksiz ama elinde sonunda o gecenin çeşitli açılardan bir milat olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığının muhteşem bir şekilde pekiştiği bir gece olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi bakın gelişmeleri, birkaç gün önce NATO'yu konuşuyorduk.
4: Evet.
3: NATO'ya işte 52'de girdik. Daha öncesinde Kore'de herhalde 1000'e yakın şehit verdik. Yüzlerce kaybımız var. Ardından 27 Mayıs'ta NATO'nun ciddi manada payı olduğunu biliyoruz. 12 Eylül'ü arkasında olduğunu biliyoruz. 12 Mart'ta katkıları olduğunu, 28 Şubat'ta olduğunu, hatta yani 15 Temmuz'da bile sonrasında hatırlayın birçok NATO mensubu ya Türkiye'de beraber çalıştığımız insanlar falan filan gibi bir takım yaveler de bulunduklarını da biliyoruz. Dolayısıyla hep maruz kalan bir ülke olan Türkiye şimdi 2026 senesinde Ankara'da yapılan zirvede evet gelin bakalım nerede kalmıştık? Ne durumdasınız? Ben Türkiye NATO üyesiyim, müttefikinizim. Güya da abiler yani siz mesela Suriye'nin kuzeyinden ve içeriden bana yönelen terör konusunda terör örgütüne hep destek oldunuz. Ben size rağmen durdurdum. Size rağmen şunu yaptım, size rağmen bunu yaptım. Dolayısıyla ben özerk bir yapıdayım. Ha size belki sizinle bulunuşum beni başkasına karşı korumanız diye bir şey getirmedi bana. Hatırlayın gene. Suriye'nin üzerinden ülkeye yönelik tehditlerden NATO gündeme geldiğinde ya kusura bakmayın biz karışmasak daha iyi olur falan dediler. Bize bir takım savunma şeyleri gönderip hemen geri çektiler. Mesela savunma füzeleri istedik vermediler. Ve daha önce bu terörle mücadelenin belli aşamasında NATO üyesi ülkelerden ülkemize verilen, NATO gereği verilen bir takım silah ve mühimmatı kullanmamıza müsaade etmediler. Dolayısıyla maruz kalan

0: bir ülkeden bence 15 Temmuz'un da sağladığı kararlılıkla, onun da bir milat olmasıyla geldiğimiz aşamada muhataplarımızı biliyoruz. Müttefiklik perdesi altında neler yaptıklarını, neler yapabileceklerini de biliyoruz. Onlara diyoruz ki oyunlarınızı biliyorum, sizi tanıyorum. Buna rağmen beraberiz. Biraz sizden korunmak için belki beraberiz. Ama ben NATO üyesiyim. Nasıl ki Finlandiya ve İsveç'e ot yoldurmuşsam, başka konularda da size ot yoldurmaya devam edeceğim. Çünkü bana ihtiyacınız var. Benim size çok olmasa da işte beraber gidiyoruz. Bence bu ve benzeri 15 Temmuz'la onun o tarihin milat olmasını gerektiren birçok gelişme yaşandı. Hı hı. Onun için Allah bir daha o günleri yaşatmasın, bir daha benzeri durumlara bizi düşürmesin. İnşallah. Ama elhamdülillah o gece Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet şahlandı ve silaha karşı, tanka, topa, tüfeğe, helikoptere, uçağa karşı çıplak elleriyle mücadele eden bu millet tıpkı İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi bağımsızlığını, milli iradesini tekrar kazandı ve en güzel kazanımı da galiba şu, bundan sonra Türkiye üzerine hesap yapmak durumunda olanlar galiba en az birkaç defa düşünmek durumunda kalacaklar.
1: Yani liderin faktörü bence sen de altını vurguladın çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani lider direnmezse sokakta,
0: doğru,
1: halk direnmiyor. Ne olursa olsun bu halkın demokratik özlemleri olmadığı anlamına gelmiyor elbette ama liderle gidiyorsunuz. Bugüne kadar yakın zamanda yaşanan o muhtıralarda, darbelerde direnemediler,
0: doğru,
1: liderler. Dolayısıyla ahali de onunla birlikte hareket edemedi. Cüneyt Küsmez de bizimle. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Cüneyt Hocam üniversitede akademisyen olarak görev yapıyorsunuz ama eski bir askersiniz. 15 evet. Temmuz'da da siz görevliydiniz. Daha öncesi bu FETÖ'nün gardiline uğramış isimlerden birisiniz. Dolayısıyla sizin 10. yılında 15 Temmuz'a bakışınızı, değerlendirmenizi çok merak ediyorum. Türkiye nasıl bir aşama kat etti? Tehdit hala sürüyor mu?
2: Vallahi şimdi ben birkaç açıdan bakıyorum meseleye. Mesele diyorum ki mesele devam ediyor çünkü. Yani bir asker olmanın gerektirdiği bir meseleye güvenlik açısından bir, evet, bakışım var. Bir de işte yeni akademisyen olduğumuz için meselenin teorik tarafının dan nasıl bir durum var, bir de ona kafa yoruyoruz. Bir de her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşıyız.
1: Evet.
2: Gelecek nesillere, çocuklarımıza nasıl bir ülke bırakacağız, nasıl bir durum içerisinde olacağız. O açıdan üç şeyle bakıyorum. Ama hepsinin özünde şu var Melih Bey. Bunu öncesi, esnası, sonrası diye bakmak lazım. Bu işin öncesi yaklaşık 50 yıllık bir hikaye.
1: 50 yıl.
2: Evet. Yani 1950'lerden itibaren bu Amerika'nın barış gönülleri diye komünizmle mücadele adı altında açtığı o yapılanmayı o günün nurculuk ifadesiyle kendini bulan bir grup üzerinden devşirdiği bir yapılanma. Çünkü o satıha çok kolaylıkla erişebiliyorlar. Bu 50 yılın, yani nereye getiriyoruz bunu? 15 Temmuz 2016'ya kadar 50 yıllık. Bunun iki ayrı grubu var. 40 artı 10 olarak. Bir 40 yıllık dönem, bir 10 yıllık dönem. Bu 10 yıllık dönem 2016 Temmuz'a yakın olan dönem. Bunu da kara ve gri diye ayırıyorum ben. Bu 40 yıllık dönem kara. Kimse bunların ne maksadını biliyor, ne yaptıklarını biliyor. Normal bir vatandaş gibi, bir asker gibi, bir bürokrat gibi toplumun içerisinde bunlar yer alıyor. Son 10 yıl, ama çok önemlidir, 2016'ya gelirken artık karadan griye doğru geçiyorlar. Yani yavaş yavaş
1: 2006'dan itibaren,
2: evet,
1: öyle
2: mi? Yani çok net. Tabii bunu 2000'li yıllara da götürebilirsiniz ama o gri döneme geçişleri artık alenileştikleri, cemaat adı verilen bir tanımlamayla toplum içerisinde kabul gördükleri, hatta bu kabulün çok daha böyle önemli bir safhaya, bürokraside, silahlı kuvvetlerde de zaman zaman itibar gördüğü, siyasette bir safhadır bu 10 yıllık. Bu safhanın griden beyaza, yani artık deşifre oldukları tarihte, esnası dediğim o 15 Temmuz 2016'dır. Bu safhaya kadar güçlerini artırdıkları ama her alanda çok muteber oldukları, toplumun çok önemli kesimleriyle artık içli dışlı oldukları, buna siyaset dahil, ticaret dahil, her alanda ve dolayısıyla burada gücün zirvesine geldikten sonra da artık bir karar aşamasına geldikleri. Burada tabii artık o eski polemiklere falan girmek istemiyorum. Onlar Bir de şunu söylüyorum.

0: bakın bu çok önemlidir. Biz bunun acısını çektiğimiz için bu 15 Temmuz 2016'dan önceki her bir durum, her bir ferdin vicdanında ölene kadar taşıyacak bunu. Kim bunlarla beraber olduysa, kim bunlarla birlikte iş tuttuysa, kim bunlara hizmet ettiyse bunu birey olarak vicdanında taşıyacak. Yani ne söyledikleri, ne medyada konuştukları, bunların hiçbirinin önemi yok. Dolayısıyla bu 15 Temmuz 2016 tarihi artık her şeyin alenen döküldüğü, saçıldığı bir tarih.
1: Yüzleşme tarihi.
0: Burası eylem alanı. Şimdi geriye bizim asıl uğraşacağımız nokta 15 Temmuz'dan sonra ne olacak? Ne yapacağız? Kaç yıl geçti? 10 yıl. Bu 10 yılda birey olarak ben ne yaptım? İçinde bulunduğum grubun içerisinde ben ne yaptım? Eğer bürokratsam ne yaptım? Askersem ne yaptım? Siyasetçiysem ne yaptım? Herkes bunu sorgulamak zorunda. Bunu sorgularken de şöyle 3 önemli konu var. Herkes bu aşamadan geçmeli. Bu da işin akademisyen olarak bunun da tamamlayayım burada. Mesele anlamayı anlamakla yetmiyor. Bakın her yıl biz bu yıl dönümleri kutluyoruz. Bu konu çok iyi anlaşıldı. Fakat kavranmadı. Sıkıntı bu. Yani anlamakla kavramak çok farklı bir şey. Bir şeyi anlarsınız, kavrayabilmeniz için de fiiliyata geçmeniz lazım. Peki kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen örneğin Orman Genel Müdürlüğü'nde daire başkanısın. Değil mi? Bir bürokratsın burada. Sen şu anda ne yapıyorsun FETÖ'yle mücadele adında? Emniyetin veya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmasını mı bekliyorsun? Yanımdaki kısım amiri, şube müdürü, FETÖ'cü mü diye hiç sen merak etmiyor musun? Ya sen yetkilisin, devletin bürokratısın. Bakan mesela. Bak bunları hiç çekinmeden konuşmamız lazım.
1: Tabii.
0: Devletin bakanısın sen. Bakanlığında mesela kimler var? Silahlı kuvvetlerde kışlada komutansın şu anda. Senin bölük komutanın, tabur komutanın mesela nedir durumu? Hiç merak ediyor musun? Bütün yükü emniyete mi attın? Yani emniyet soruşturmaları yapacak, ifadelerden, yeni delillerden. Ya burada işte FETÖ'cü varmış, gelip alacak. Görüyoruz zaten işte 70 kişi, 60 kişi falan. Bunu mu bekliyorsun? Beklememek lazım. Yani o senin de bir şeyler katman lazım. Hı hı. Kavradıktan sonra mesele ne? Uygulamaya geçeceksin. İşte bu cesaret ister. Sen eğer bakansan, bir yerde bir kışlada komutansan veya bir şube müdürüysen bunu benim dairemde, şubemde, kısımda şüphelendiğim insanlar var. Tahkikat yapacaksın kardeşim bak. İdari tahkikat. Senin ben Tunceli'de alay komutanıyken bu teşkilatta ilk tahkikatı yapan benim. Savcıyı falan beklemedim ben. Delilleri toplayabilmeniz için tazeyken, sıcakken alabilmeniz için ilk önce idari olarak, komutan olarak tahkikatı yapman lazım. Sağdaki soldaki alay komutanları bekledi. Hala korku vardı bakın. Tahkikat yapsam mı yapmasam mı? Yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Ben mesela topladım o delilleri, Tunceli'deki Cumhuriyet Savcısına teslim ettim. O dosyayla yürüdü savcı. Dolayısıyla bir de şurası çok önemli bakın. Bu örgütü anlamanın, ya biraz da bu hani bencillik yapmayalım ama bu biraz zeka işidir. Bak bu adamlar aslında zeki değil. Hepsi de süprüntü adamlar. Kafaları çalışmaz ama bunları yönetenler bunları kodladığı için, bir akışın içinde devam ettiği için o akışı anlamanız lazım. Hı hı. Bu şöyle bakın, çok önemli burası. Bunları böyle 4 gruba ayıracaksınız anlamak için. Bir, çekirdekten yetişenler, işte 10-12 yaşlarında bu çocukları alıyorlar, beyinlerini yıkıyorlar bir şekliyle. İşte onlar tabiri irşat görüyorlar bunlar. Bu böyle bir grup var. İkinci bir grup var, bilerek ve isteyerek bunlara yardım edenler. Ama kendisi FETÖ'cü değil adam. Bunlarla iş tutmuş. Bak hala tutanlar var. Üçüncü grup sessiz kalanlar, korkaklar. Yani elini taşın altına koymayıp durumu biliyor ama uzaktan bakıyor. Bir de bu işe karşı çıkanlar. Dün de karşı çıkıyordum ben, bugün de karşı çıkıyorum. Şimdi bu dörtlü yapının içerisinde en tehlikeli olan hangi grup biliyor musunuz? Bilerek ve isteyerek yardım eden. Bunlar paçayı kaptırmışlar. Yani bugün 10 yılın içerisindeyiz. Hani kripto FETÖ'cüler falan diyoruz ya, bakın onlar bulunur. Kripto miripto bu ya, örgütün de işine geliyor aslında.

0: Bak biz bunları konuştukça örgüt diyor ki kendi adına
1: güç
0: ya
1: vermediyor
0: hala kendisine. Diyor kriptolarımız var bizim. Biz güçlüyüz diyor.
1: Evet.
0: Ama önemli olan bu işten kendini ayırmış gibi gösterip hala onlarla çalışanlar var. İşte bunları bulmak çok önemli. Daha detaylı
1: konuşacağız. Konuşacağız çok. Daha konuşacağımız var ama evet. Hocam kriptonun ötesinde şöyle bir şey yok mu? Siz hani anlamak ve idrak etmek, kavramak başka şey diyorsunuz. Bakıyorum. Kenan sen de görüyorsundur. Medyayı, sosyal medyayı çok yakından takip ediyorsun. Ya adam FETÖ'cü. Onu referans gösteren işte kendisini Atatürkçüyüm diyen ki öyledir de öyleyim diyorsa öyledir adam yani işte CHP'ye daha yakın falan filan. Ya bu adamlar var diyemiyoruz ki kardeşim sen hani bak FETÖ hassasiyetin vardı öyle diyordun.
0: Evet.
1: Bu adam FETÖ'cü ne olacak? Ben şunu görüyorum üzüntüyle ben de 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde şunu görüyorum. Artık bazı kesimler için FETÖ tali bir problem haline dönüşmüş. İktidara vuruyor mu diyor. İktidara vurma potansiyeli var mı diyor. Ben aynısının PKK'ya karşı tavırlarında da gözlemlendiğini düşünüyorum. Bilmem ne işte John Snow bilmem ne adam biliyorsun FETÖ'cü. Ya da yurt dışında yayın yapıyor. Sabah karşılaşıyorum biriyle Atatürkçü böyle CHP'li birisi. Öğlen bunu dinledim diyor. Ya diyorum bu adam FETÖ'cü sen bilmiyor musun? Öyle de falan filan. Ya ben inanamıyorum buna. Işte, dolayısıyla kriptoyu falan evet. Aramayı bırakın. Artık onlar kabul görmeye çok, başlamış.
0: O da işin en kötü tarafı. Zor taraflarından bir tanesi de orası. Evet. Yani, iktidarı yıkmak için yani FETÖ'cülerle işbirliği yapanlar.
1: Ne yazık ki referansta kabul ediyorlar. Şimdi Türkiye'nin çeşitli noktalarına bakacağız bu akşam. 10. yılında 15 Temmuz'da neler oluyor, neler bitiyor. Ata Gündüz Kurşun bizi Isparta'da bekliyor. Ata merhaba.
2: Merhaba Melih Altınok, iyi yayınlar diyorum size ve konuklarımıza.
1: Ata kolay gelsin, sen 15 Temmuz'da da sahadaydın, yayın yapıyordun. Şimdi 10. yılında yine sahadasın. Isparta'da durum nedir, arkanda neler var, neler oluyor?
3: Ruhunu 1 dolara satmış.
2: Hemen anlatalım Melih Altınok. Evet, Fethullahçı terör örgütünün üniformalı ve üniformasız teröristlerinin darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Acımız taze, anılarımız taze ama öfkemiz diri, kinimiz diri. Biz sabah saatlerinde Marmaris'teydik kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte. Çünkü Marmaris'te oldukça önemli. Malum FETÖ'cü hainler bir suikast tipi oluşturmuştu. Başkan Erdoğan ve ailesi Marmaris'teydi. Ve ona suikast girişimde bulunacaklardı ama başarılı olamadılar. Gün içerisinde oradaydık, yayınlar gerçekleştirdik. Gerçekten de aradan 10 yıl geçse de tüylerimiz diken diken oldu. Sebebi şu, mesela o suikast girişiminin gerçekleştirildiği konaklama tesisinde, konutta her şey yerli yerince duruyordu. Kelepçeler, mermi izleri, hatta iki polisimizin şehit edildiği nokta ve yine aynı zamanda da o Paşa Kod adlı terörist Zekeriya Kuzu'yla birlikte diğer FETÖ'cü teröristlerin etkisiz hale getirildiği, adeta fare gibi saklandıkları menfezi de görüntüledik. Oradan yayınlar gerçekleştirdik. Ayağımızın tozuyla da güller ve aynı zamanda da göller, gönüller diyarı Isparta'ya geldik. Tabii ki tüm Türkiye'de olduğu gibi 16 Temmuz gecesi de yine burada Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla, tıpkı Marmaris'ten çağrı yapmıştı malum Başkan Erdoğan, Isparta'da da on binlerce kişi sokaklara döküldü. 10 yıl aranın ardından tekrar burada vatandaşlar meydanlarda ve demokrasi nöbetinde. Tabii gün içerisinde Mevlüt-ü Şerifler okutuldu, Kur'an-ı Kerimler okundu, şehit aileleri ziyaret edildi, şehitlikler ziyaret edildi. Akşam saatlerinde de milli birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katılımıyla, protokol üyelerinin de katılımıyla Isparta Valisi Abdullah Erim burada, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ama en önemlisi tabii ki o darbeye karşı duran vatandaşlar. Özellikle çocuklar gözlerimizi yaşarttı çünkü ellerinde balonlar vardı. Ay yıldızlı balonlarımız. Bununla da sınırlı kalmadı. O balonların üzerinde de 253 şehidimizin fotoğrafları vardı. Birazdan o balonlar da o şehitlerimizin anısına gökyüzüne bırakılacak. Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç da işte o balonları gösteriyor. Binlerce kişi milli birlik yürüyüşüne katıldı. Isparta'da Güller Diyarı'nda. Şu dakika itibarıyla da Başkan Erdoğan'ın video mesajı dinleniyor, izleniyor vatandaşlar tarafından. Birazdan da Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak. Hemen öncesinde Isparta Belediyesi'ne bağlı Mehter takımı da bir gösteri gerçekleştirdi. Ve saatler 00.13'ü gösterene kadar o selalar verileceği kadar devam edecek. Buradaki etkinlikler günün önemine ve anlamına binaen ardından da sabaha kadar demokrasi nöbeti tutulacak. Takip takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Şimdi bir de Samsun'a gidelim. Mahmut Erdoğan bizi Samsun'da bekliyor. Orada da 15 Temmuz etkinlikleri var. Mahmut merhaba.
1: Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım.
2: İyi yayınlar diyelim sizlere ve konuklarınıza. 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden evet belki 10 yıl geçti. Bir ülkenin karanlığa götürülmek istendi. Bir iradenin karanlığın en dip noktasına götürmek istediği bir yerde irade ve zafer milletin bir temasıyla 10. yılda 15 Temmuz'u elbette ki meydanların kalbinden, dilinden göstereceğiz. Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun bir kalabalık ve yoğun bir şekilde 10 yıl geçmiş olmasına rağmen Samsun'daki tüm vatandaşlar, askeri, polisi, halkı ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda elbette ki tıpkı 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştiği gibi yine burada bu meydanda yerlerini aldı. Az önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir video gösterildi. Buradaki herkes gözyaşlarını tutamadı elbette. Ellerde Türk bayraklar, gözlerde o kararlılıkla birlikte 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde yine burada bu noktada ellerde bayraklarla birlikte o azimle, o şanla, o şerefle birlikte elbette ki bugün unutulmadı, unutturulmadı ve elbette ki unutturulmayacak. Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda tıpkı 10 yıl önce Başkan Erdoğan'ın vatandaşlarımızı, halkımızı meydanlara davet ediyoruz sözünün ardından yine buraya Cumhuriyet Meydanı'na gelen onlarca, yüzlerce, binlerce Samsunlu ilçelerden buraya geldiler. Yine burada o nöbetleri gerçekleştirmişlerdi. Yine işte 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde yine burada çocuklar, gençler, yaşlılar tıpkı bundan 10 yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştirildiği gün nasıl meydanlara gelip o nöbetleri tutmak için buralara akın ettilerse yine aynı yerde, aynı noktada daha kalabalık, daha yoğun, daha kararlı bir şekilde burada olduklarının bilgisini paylaşalım. Bir taraftan gözler hem Ankara'da hem de İstanbul'da gerçekleştirilen törenlerde hem de bir taraftan da Samsun'da gerçekleştirilen törenler devam ediyor. Şiirler okunuyor, dualar ediliyor, Kur'an tilavetleri gerçekleştirildi. Eller elbette ki semada hem şehitlerimizi bir kez daha anıyor, onlara minnettarlığımızı ifade ediyor hem de gazilerimize elbette ki saygıyla, minnetle bir kez daha yad ediyoruz. 15 Temmuz'un 10. yılında Samsun'da vatandaşlarımız 10 yıl önce hangi kararlılıktalarsa aynı kararlılıkla burada vatana, milletere bağlılığını bir kez daha gösteriyor diyelim ve sözü Samsun'dan, Cumhuriyet Meydanı'ndan tekrar size bırakalım.
0: Evet. Yasin Hocam, yurttan manzaralar her yerde.
3: Çok güzel. Ben 15 Temmuz'u birkaç yönüyle değerlendiriyorum. Bunlardan bir tanesi bir devrin sonu diyorum. Hangi devrin sonu? İşte bu milletin Türkiye'den değil dışarıdan yönetildiği devrin sonu. Darbeler devrinin sonu. Yasaklar devrinin sonu.
0: Yasin Hocam çok özür dilerim. Bir iletişim başkanı ki Burhanettin Duran konuşuyor değil mi?
4: Evet. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Şunu söylemek lazım. 15 Temmuz bizim milletimiz için çok önemli bir kırılma noktasıydı. Geçmişte ortaya çıkan darbe girişimleri ne yazık ki başarılı olmuştu. Ancak bu defa milletimiz kendi seçtiği liderine sahip çıktı ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte meydanlara, havalimanlarına geldi ve bu büyük destan yazıldı. Bugünden geriye doğru baktığımızda da bu 10 yıl içerisinde Türkiye yüzyılı dediğimiz Türkiye'nin kalkınması, büyüklüğü, refahı üzerine olan o müthiş hamlenin de gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'nin hem dışarıda hem içeride müthiş bir kalkınma hamlesi içerisine girdiğini görüyoruz. Bütün bunların hepsi 15 Temmuz'un 10. yılında hep beraber irade bizim, zafer bizim temasıyla kullandığımız ve gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz bir anma etkinliği oldu. Biliyorsunuz İletişim Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 15 Temmuz'un anma programlarının koordinasyonu bizim üzerimizde. Şu ana kadar 81 vilayetimizde anma çadırlarıyla, burada Kızılay'daki örneğiyle gördüğünüz üzere, valiliklerimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar halkımızdan, milletimizden çok büyük ilgi gördü. O geceyi tekrar yaşadık, şehitlerimizi andık, gazilerimize hürmetimizi gösterdik ve millet olarak bizim için o gecenin ne kadar önemli olduğunu kolektif hafızamızda tekrar hatırlamış olduk. Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım ve her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün bu çalışmalara katılan kurumlarımıza teşekkür ediyorum ve bize liderlik eden, bugün başkentimizde, Millet Bahçesi'nde bize tekrar Türkiye'nin ufkunu, ileriye yönelik olarak neler yapması gerektiğini gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
5: Teşekkür ederiz efendim.
4: Evet, İletişim Başkanlığı olarak bu koordine ettiğimiz projelerin aslında tüm kurumlarımızın katılımıyla bugün itibariyle 22 bini aşkın proje olduğunu söylemek isterim. İstanbul'da da biliyorsunuz öncelikle Ayasofya'da 253 hatimle başladık. Şehitlerimizin aziz hatırası için bu hatimle başladığımız aktivitelerimiz daha sonra bisiklet turuyla, daha sonra yürüyüşle devam etti. Bu gece Boğaz'da drone gösterisiyle ve mapping gösterisiyle Galata'da ve Kız Kulesi'nde devam edeceğiz. Tabii bunlar 15 Temmuz destanını hatırlamak için yaptığımız çalışmaların bazıları. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde ve yurt dışında yapılan paneller, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde dünyaya anlattıklarımız ve bu çerçevede bütün üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar toplumun her kesiminin sahip çıktığı bu 15 Temmuz 10. yılı aktiviteleri bütün gayretleriyle, bütün coşkusuyla devam etti ve yaklaşık 5 gündür bu çerçevede çok sayıda aktivite yapıldı. Ümit ediyorum ki kolektif hafızamızda gerçekten unutulmayacak bir 10. yıl anma töreni gerçekleşmiş oldu.
0: Yasin Hocam, kusura bakmayın, açıklamanızı bölmüştüm.
3: Yani birçok bakımdan bir devrin sonu olarak ifade ediyorum ama özet olarak şu söylenebilir. Mesela Türk siyasetine özgü bir şeydir, iktidar olup muktedir olamama.
0: Evet.
3: Bu devride sona erdirdi. Artık milletin oy verdiği, iktidar yaptığı kişilerin muktedir olduğu dönem başladı. O devri de bitirmiş oldu. Bir de ilkler var 15 Temmuz'da. Bu ilklerden bir tanesi, tabii bu hazırlanarak geldi. Biraz önce sizin anlattığınız gibi işte MİT saldırısı, MİT müsteşarını alma çabaları, ondan sonra 27 Nisan muhtırası vesaire hazırlanarak geldi. 15 Temmuz'da lider çağrı yaptı, bu bir ilk. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir lider, ben bu darbecilere karşı, üstelik de kanlı bir darbe, yani milletin üzerine ateş açılıyor, o ateş nasıl açılıyor birazdan tafsilatına gireriz, ona rağmen milleti meydanlara çağırdı. Lider ölümü de göze almıştı, bunu kendisi de beyan ediyor zaten. O günkü, o geceki daha doğrusu yaşandıklarımızdan biz de biliyoruz ölüm göze aldığını. Bu bir ilkti, milletin meydanlara çıkışı da bir ilkti. Ve yargı da bir ilki gerçekleştirdi. Bunu atlamamak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde her darbeyi tamamlayan unsur yargıdır. Eğer yargı darbecilerin talimatlarını yerine getirmemiş olsa, onların istedikleri kararları vermemiş olsa, darbeler kendilerini tamamlayamazdı. Şöyle düşünün, mesela 28 Şubat sürecinde Anayasa Mahkemesi iktidar partisini kapatmasaydı, yani yargı darbeyi nasıl tamamlıyor onu anlatmak için bunu söylüyorum, 28 Şubat bu kadar başarılı olamazdı.
0: Çok doğru söylüyorsunuz.
3: Dolayısıyla yargı ne yaptı 15 Temmuz'da, bu da bir ilkti. Hemen 15 Temmuz gecesi darbeciler hakkında yakalama ve tutuklama kararları verdi. Dolayısıyla 15 Temmuz birçok bakım, yani bir devrin sonu olduğu gibi birçok bakımdan da ilkleri barındırıyor.
0: O yaptığınız vurgu çok önemli bence. Yargının darbeleri tamamlama unsuru, hatta akademinin de 27 Mayıs'ta akademi

0: İsyanlar, onlar akademisyen falan değil bence. Katil sürüsü hepsi. Askeri idamları gerçekleştirmesi için teşvik eden unsurlar. Yargı da bunun içerisinde. Yani 27 Mayıs'ı yapan askerleri idamları gerçekleştirmesi için teşvik edenler o dönemin akademisyenleri ve yargı unsurları. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bazen önüne geçiyor. Meslektaşlarımız için de aynısını söyleyeyim. 27 Nisan muhtırası verilirken bugün televizyonlara çıkan utanmadan demokratlık lafları edenler, Genelkurmay Başkanı utanıyor. Muhtıra vermeyecek misiniz diyorlar adama. Yani bunu açık açık bu sözde değil ama evet, uyarmayacak mısınız diyorlar. Bunlardan birisi Murat Yetkin. Yani yaşıyorlar aramızda bu adamların
1: evet,
0: hepsi.
1: Evet.
0: Emin Çöleşan. Bugün mecliste Cumhurbaşkanı'nın peşinde koşup bir kare fotoğraf almak için yırtınan adamlar 27 Nisan muhtırası verilirken Genelkurmay Başkanı'nı utandırıyorlar. Ya da 28 Şubat sürecinde. Yani bunların hiçbirisini de unutmamak gerekiyor. O yan unsurları da gözden kaçırmamak
2: şunu
0: gerekiyor.
2: Şunu da ilave etmek Diyarbakır, lazım buyur, vaktimiz varsa. Yani vesayet odaklarının temizlenmesinin de başlangıcıdır 15 Temmuz. Bu Anayasa Mahkemesi, yani en belirgin onalı Anayasa Mahkemesi, biraz önce örnek verdiğim için hatırladım. Şimdi düşünün, yargı kararlarının, bütün mahkemelerin kararlarının en üstünde büyük harflerle Türk milleti adına yazar. Bu ne demektir? Yani yargı Türk milleti adına karar veriyor. Şimdi tenakuza bakın. Millet karar veriyor. Diyor ki işte beni X şahsı yönetecek. Ben bunu iktidara getiriyorum. Yargının tepesindeki mahkeme, Anayasa Mahkemesi diyor ki ben sizin iradenizin üzerine bir çarpı çekiyorum, bu partiyi kapatıyorum.
0: Evet.
2: Şimdi dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bizim karşımıza ne olarak çıkıyor? Vesayet kurumu, vesayet odağı olarak çıkıyor. Bu ne zaman yapıldı? 1960 darbesinden sonra. Bakın birkaç anayasa hükmü söyleyeyim, yani şeye, ayrıntıya girip boğmadan. 1921 ve 24 anayasalarında hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu hakimiyeti temsilcileri eliyle kullanır. Temsilcileri eliyle. Sonra darbe oldu 1960'ta. Aynı hüküm şöyle. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu hakimiyeti yetkili organlar eliyle kullanır. Aracı, yani hakimiyet kurulur, milletten alındı, yetkili organlara verildi. Bu yetkili organlardan bir tanesi işte Anayasa Mahkemesi. O da gereğini yaptı. Yani vesayet kurumu olarak konuldu. Peki 15 Temmuz'dan sonra ya da Cumhurbaşkanımızın iktidarı döneminde ne yapıldı? Hı hı. Bu vesayet kurumuna, yani Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru getirilerek Özgürlükler Mahkemesi haline getirildi.
0: Önü açıldı. Bu arada hocam Kız Kulesi'nden görüntüler var. Lazer gösterisi de var. Evet Samet, bağlantı yapacağız mı, reklama mı gidiyoruz, ne yapıyoruz? Öyle mi? Diyarbakır'a gidiyoruz. Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Sinan Yılmaz da Diyarbakır'daki 10. yıl etkinliklerini aktaracak bize.
3: Ve ayakta kalsın diye anadan, yardan,
4: Diyarbakır valinin önünde yapılan anma programında kameramanımızla beraber buradaki programı takip ediyoruz. Gün içerisinde bazı etkinlikler yapıldı. Sabah saatlerinde aslında anma etkinlikleri gerçekleşti. Biliyorsunuz Diyarbakır'ın iki şehidi var. Biri polis memuruydu, biri de askerdi. Şehit polis memuru Halit Gülser mezarı başında alındıktan sonra askeri çobanın mezarı başında da anma etkinliği yapıldı ve çok sayıda vatandaş anma programına katılıyor. Burası Diyarbakır Valiliği'nin önündeki İnönü Caddesi. 7'den 70'e herkes bu alanı doldurdu. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla çok sayıda kişi buradaki etkinliklere katılıyor. Diyarbakır'da milli birlik ve beraberlik mesajı verildiğini söyleyebiliriz. FETÖ hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ancak şehitlerimiz unutulmadı, unutulmuyor. Anma programları gerçekleşiyor ve şu anda da Başkan Recep Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı konuşmayı buradaki vatandaşlar dinlediğini söyleyebiliriz. Programa Diyarbakır Valisi biraz zorlu oldu. AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Zuna Kepoğlu ile beraber askeri Erkan, vatandaşlar, kurum öldürdüğünü ve çok sayıda vatandaşın katıldığını söyleyebiliriz. Hayli kalabalık var bir yandan da.
3: Kanlarıyla sulanmış bu vatan için, bu mübarek topraklar için
4: müdürleri burada
3: can verme sırrına
4: bazı ürünler, milli değerli silahlarla burada katıldığını söyleyebiliriz. Gerçekten büyük bir kalabalık var tüm Türkiye'de olduğu gibi. Diyarbakır'da da

0: 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi protesto ediliyor ve vatandaşlar, gençler, çocuklar ellerindeki Türk bayraklarıyla bir yandan birlik ve beraberlik mesajı veriyorlar. Bir yandan da
1: olan
0: teröre karşı dik duruyorlar.
1: Dediğimiz gibi
0: büyük katılım var.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
0: katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes şu anda ekranlar taşıyor. Buradaki program saat 20 itibariyle başladı. Kur'an-ı Kerim planıyla başlayan o program. Konuşmalar da devam etti. Diyarbakır Valisi konuştu. AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri söz aldı. Ve şu anda da Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı konuşmayı vatandaşlar burada izlediğini söyleyebiliriz. Ve buradaki program 7 saatlerine kadar devam edecek. 10 yıl önce olduğu gibi bugün de Diyarbakır halkı şu anda meydanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla beraber hatırlarsanız o gün tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır halkı da sokaktaydı. Bugün de sokakta bir yandan da engelli vatandaşları da ekranlara taşıyoruz. Bakın onlar da burada yerlerini aldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla.
2: Hemen Adana'ya bakalım. Adana'da 10. yıl etkinliklerinde neler var? Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor.
3: Melih Altınok, bizler şu anda Adana'da istasyon meydanındayız. Zira darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yine Adanalılar tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi ellerinde bayraklarla, dillerinde dua ve tekbirlerle bu alana gelmişlerdi ve bizler de ekranlara taşımıştık. İşte milli iradeye sahip çıkan illerden bir tanesi de Adana'ydı ve Adana'da işte darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ve Adanalılar tıpkı o ilk günde olduğu gibi yine meydandalar ve yine milli iradeye sahip çıkıyorlar. Yine millet iradesinin aşılamayacağını bir kez daha hainlere karşı haykırmak üzere buradalar. Demokrasi nöbetine devam ediyorlar. Tabii ki program şu anda devam ediyor. Bir taraftan da Adanalı şehitler bir kez daha burada dualarla anılmaya devam ediyor. Tabii ki tüm Türkiye'nin acısı Ahmet ve Mehmet Oruç ikiz şehit polis memurları. İşte onlar da yine burada bu noktada yine anılmaya devam ediyor dualarla birlikte. Diğer bir isim Yunus Uğur, Zeynep Sağır, Halit Mine Yaşar, Aytekin Kuru ve Sevda Güngör. Onlar şu anda işte bir taraftan biyografileri okunuyor, bir taraftan da burada yine yapmış oldukları çalışmalarla ilgili o günkü vermiş oldukları kahramanlık mücadelesiyle yine burada Adanalılar tarafından, hemşehriler tarafından bir kez daha yad ediliyor. Tabii ki şu anda bu noktada devlet ve millet yine tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi yine el ele verdiler ve şu anda burada yine o hainlere karşı tek yürek, tek bilek olmak üzere burada buluştular ve bir kez daha buradan darbecilere karşı milli iradenin daha güçlü olduğunu hatırlatıyorlar diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bakalım. Melih Altınok.
2: Teşekkür ederiz. Bir de Ankara'ya bakalım. Ankara'da da yoğun etkinlikler var. Burcu biz bekliyor.
4: Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçesi'nde yapmış olduğu 15 Temmuz programının ardından yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yürüyor. Şu anda aslında o harika görüntüleri de hemen ekranlara getirmek istiyoruz. Bu noktada vatandaşlar Mehter Marşı eşliğiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yürüyor. Ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla birlikte bu noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyorlar. Oldukça yoğun bir kalabalık olduğunu ifade etmekte fayda var. Bizim bulunduğumuz bu yol Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yolu ve her iki çift yolunda aslında ulaşıma kapatıldığını söyleyelim. Bu noktada yoğun katılımla birlikte vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla birlikte, verdiği mesajlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyor. Tarihler 15 Temmuz 2026'yı gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecelerinden biri yaşandı. Devletin kılcal damarlarına kadar işleyen Fethullahçı terör örgütü kanlı bir girişimde bulundu elbette. Akşam saatleriydi, İstanbul'da köprüler bombalandı ve Ankara'da bu noktada en önemli illerden biriydi. belediye özellikle özel polis harekatı da aslında bu noktada en önemli yerlerden biriydi. Özel harekat polis başkanlığına da aslında ilk bomba atılmıştı. Bu noktada Ankara'nın çok çok önemli olduğunu söyleyelim.

0: Bugün de yine vatandaşlar sokaktaydı. Ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla 15 Temmuz hain darbe gecesinde de sokaktalardı ve demokrasiye sahip çıktılar. Yine aynı şekilde bugün 10. yılında da 15 Temmuz'un vatandaşlar sokakta. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyorlar. Aslında yine 15 Temmuz gecesinde yaşandığı gün gibi diyebiliriz. Çünkü yine vermek istedikleri mesajlar bu noktada çok net. Hem demokrasiye hem de millete sahip çıkıyorlar, vatanına sahip çıkıyorlar. Onlarca kalabalığın, yüzlerce kalabalığın bu noktada olduğunu ifade etmekte fayda var. Ellerinde pankartlar var. O gece bir millet destan yazdı pankartları var. Şu anda ellerinde, dillerinde tekbirle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyorlar. Hemen aslında pankartlara bakmak istiyorum yine. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüyle ellerindeki pankartla birlikte gidiyorlar. Dillerinde dualar var, tebrikler var. Aradan geçen 10 yıla rağmen o gece verilen mücadele hafızalardaki yerini ilk günkü gibi koruyor. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen programa, düzenlenen etkinliklere başkent Ankara'da da devam ediyor. Bu noktada çok çok yoğun bir katılım olduğunu ifade edelim. Özellikle Mehter Marşı burada dikkat çekiyor. Çoluk çocuk, aslında kadın erkek, yaşlılar hep birlikte bu noktada Mehter Marşı eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyor. Hasan Can Türkeş'i şu anda o görüntüleri ekranlarımıza getiriyor. Bu noktada yine ifade ettiğimiz gibi aslında verilmek istenen mesaj o kadar net ki ilk gün olduğu gibi o hain darbe girişiminin yaşandığı gece gibi vatandaşlar yine demokrasiye sahip çıkıyorlar. Özellikle tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşlar sokağa inmişti o gece. Yine bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçesi'ndeki yaptığı konuşmanın ardından vatandaşlar Mehter Marşı eşliğinde yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ise onları çadırlar bekliyor ve sabaha kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buradaki vatandaşlar nöbet tutacak. Amacı hiç şüphesiz yine o hain darbe girişiminin yaşandığı gecede nasıl demokrasiye sahip çıktılarsa, vatana sahip çıktılarsa yine sabaha kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çadırlarda bekleyip demokrasiye, vatana, millete sahip çıktıklarını ifade edecekler. Gece yarısında camilerde yükselecek selalarla 15 Temmuz gecesi bir kez daha hatırlanacak. Verilen ortak mesaj ise ifade ettiğimiz gibi oldukça net. Milli iradeye uzanan hiçbir el amacına ulaşılmayacak. Ve FETÖ'yle mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülebileceği de vurgulanıyor. 15 Temmuz'un 10. yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçesi'nde yapmış olduğu anma programının ardından yüzlerce vatandaşın bu noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ettiğini ifade ettik. Mehter Marşı eşliğinde hareket ediyorlar. Özellikle ellerinde bayrak, dillerinde de tekbirle birlikte oldukça yoğun bir kalabalıkla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket ediyoruz diye söz işareti tekrar size bırakalım.
1: Evet. Bir de Erzurum'a gidelim. Yüksel Akalan bizi bekliyor. Erzurum'da etkinlikler ne alemde, Yüksel'den dinleyelim.
2: Evet, yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetleri tutulmaya devam ediyor. Oldukça kalabalık ve yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebilirim. Tabii program öncelikle 15 Temmuz'da hain darbe girişimi esnasında bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye sokaklara akın eden ve şehadet şerbetini içen şehitlerimiz için Kur'an tilavetiyle başladı. Ardından tabii şehitlerimiz için dualar yapıldı ve an itibariyle de 15 Temmuz halkın direnişi zaferinin 10. yıl dönümünde Mehteran takımı gösterisini sunuyor. Ellerinde Türk bayrakları, dillerinde dualarla yine yüzlerce Nenatun'un torunu meydanlarda tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi yine Cumhuriyet Caddesi'nde Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti tutuluyor. Şu an itibariyle de kameraman arkadaşım renk camlarınıza getiriyor. Mehteran takımının gösterisiyle birlikte tabii 15 Temmuz halkın direnişi zaferinin yıl dönümünde an itibariyle de yine coşku had safhada tabii 15 Temmuz'un

0: üzerinden 10 yıl geçti ancak acılarımız hala taze, gururumuz da hala taze. Çünkü o gün irade bizim, zafer bizim diyen binlerce kişi bugün yine Türkiye'nin dört bir yanında, milyonlarca kişi yine demokrasi nöbetini birlikte tutuyor. Birlik ve beraberlik içerisinde ellerde Türk bayraklarıyla birlikte yine sokaklarda, meydanlarda diyebiliriz. Tabii bir telefon ile aziz milletimiz 10 yıl önce istiklal ve demokrasi mücadelesinde günlerce, haftalarca meydanlarda nöbet tutmuştu. Bugün de yine meydanlar tıklım tıklım dolu diyebiliriz. Yerden gökten o hainler ölüm saçarken nice canlar şehit düştü bayrak açarken. Ancak demokrasi çiğnenmesin diye bir daha kimi tanka kafa tuttu, kimi silah ve bugün itibariyle de aslında o zaferin üzerinden 10 yıl geçti ve tüm Türkiye'de olduğu gibi, yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Dadaşlar Diyar Erzurum'da da Nenatun'un torunları 15 Temmuz demokrasi ve birliğinin nöbetinde bir araya geldi. Çeşitli etkinliklerle hem anma törenleri düzenleniyor hem de zaferin yıldönümünü kutluyor diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım. Veli Atun.
1: Kenan, o gece eski binadaydık.
2: Evet.
1: Değil mi? Turkuaz Medya bu binasına taşınmamıştı. Ne olup bitti? Onları bir anlatalım mı biraz?
2: Tabii ki.
1: Ne yaşandı? Dakika dakika. Önce hedefleri televizyon kanalları oluyor darbecilerin de olarak.
2: İlk başta şunu ifade etmemiz lazım Melih abi. Yani az önce bahsettiğiniz medya desteği olmasa darbe başarılı olamazdı.
1: Evet.
2: Yani Türkiye'nin tarihine bakıldığında 27 Mayıs'ta başbakan ve bakanlar idam edildi. O dönemde hatırlayalım.
1: Radyo önemliydi. Hemen radyo binasıyla geçelim.
2: Radyo binasına geçtiler. Ve Adnan Menderes ve dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 12 uçak dolusu altın mücevheratla kaçacağı yalanını Milli Birlik Komitesi gazetelerde yayınlattı. Ve unutmayalım, dönemin Akşam Gazetesi'nde cesetler yem makinalarına kıyılıp toz haline getirilmiş, öğrencilerin cesetleri. Bu yalanlarla 27 Mayıs yaptı. 28 Şubat'ta az önce ifade ettiniz, hala gazetecilik yapıyor Murat Yetkinler. Eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle AK Parti'nin adayının Cumhurbaşkanı olmaması için dönemin Genelkurmay Başkanı'na, Yaşar Büyükkanıt'a sorular sordular, alkışladılar.
1: Yaşar Büyükkanıt utanıyor ya, yapmayın diyor. Yani Emin siz Çöreşen askersiniz diyemiyor onlara da. Cevap geçiştiriyor adam, onu net bir şekilde söyleyelim. Yani
2: tabii tabii.
1: Daha geride duruyor.
2: Ya Genelkurmay Başkanı'nda briefing kaldılar. Ve Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas, Allah rahmet eylesin, o briefinge gitmedi. Darbeye karşı çıktı 28 Şubat'ta. Ya yani darbecilerden talimat aldılar, manşet attılar. Ertuğrul Özkökleri, işte Derya Sazakları, Beykoz Konakları'nda, Acar Kentler'de oturuyorlar. Nasıl oturdukları belli değil. Yani bu kişiler darbeye açık destek verdiler. Ve biz FETÖ tehlikesini Turkuaz Medya, Türk basınında ilk defa kamuoyuna duyurdu. Hatırlayalım, Gezi kalkışması oldu. Ağaç değil dedik. Mesele ağaç değil. FETÖ'nün polisleri ve yargıçları bir darbe girişiminde bulunuyor. 17-25 yargı darbe girişimine bakalım. Cumhurbaşkanımız, başbakandı, bakanlar, MİT müsteşarı hedef alındı. Sahte ses kayıtları üzerinden hükümet hedef alındı. O gün Sabah Gazetesi bunun yargı darbe girişimi olduğunu, kaset olmadı, dosya vereni başlığıyla verdi. Doğan Grubu, Habertürk Televizyonu, Habertürk TV o gün 17-25 Aralık darbe girişimine açıktan destek verdi. İlk kırılma yargı darbe girişimleri tarihinde Turkuaz Medya'nın ayrılarak FETÖ'nün 17-25 darbe girişimine karşı çıktı ve 15 Temmuz'a kadar FETÖ'nün tehlikesini manşetleriyle, televizyon yayınlarıyla kamuoyuna duyurdu.
1: Doğan Medya'nın hocam interneti, şuyu buyu, dönemin Hürriyet Gazetesi'nden bahsediyorum. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini çarpıtan, FETÖ'cülerle dolmuş tabii bir yayın kuruluydu.
2: Şimdi, ses kayıtlarını yayınladılar.
1: Evet, şimdi fazla bir şeyler söylemek istemiyorum tabii o gruplar
2: Haber
1: hakkında
2: Türk
1: ama.
2: Televizyonu
1: yani mesela, o günde dair 15 Temmuz süreci yaşanırken de durum farklı değildi. Bunun da altını çizeceğim.
2: 17-25,
1: şimdi bunu rekabete yönelik sözler olarak algılamalar mı? Öyle algılamasınlar.
2: 17-25 Aralık darbe girişiminde bir kırılma yaşandı. Turkuaz Medya Grubu seçilmiş iktidarın yanında yer aldı ve öncülük yaptı. Ve Fethullahçı terör örgütünün hain bir örgüt olduğunu, kanlı bir örgüt olduğunu belgeleriyle yayınladı. Ve biz 15 Temmuz'a kadar şunu duyduk. Ya siz çok fazla abartıyorsunuz. Çok üstüne gitmiyor musunuz? Bunlar hizmet yapıyorlar. Türkçe olimpiyatları yapıyorlar. Hayır dedik. Bu darbe girişimi dedik. Ve 15

0: ATV ve Sabah gazetesinin bulunduğu bina kurşunlandı ve A Haber'i işgal etmek için darbeciler 66. topçu, hemen bakayım, 66. mekanize piyade Tugay komutanından askerler çıkardılar. İki birlik çıktı ve vatandaşlar bizi korumak için, yani seçilmiş hükümeti, A Haber televizyonu, Sabah'ı kurtarmak için Beşiktaş'a akın ettiler. Sermet Asmaz 44 yaşında seramik ustası şehit oldu. Yani o gece Sabah gazetesi kurşunlandı. O gece A Haber televizyonu işgal edilmek istendi. Şehidimiz var. Sermet Asmaz şehit oldu. Yani 15 Temmuz darbe girişiminde Turkuaz Medya'nın şehidi var. Vatandaşımız bizi korumak için meydanlara çıktı. Evet. Şehidimiz var. İddianamelere yansıdı. Ve bu darbeci alçakların A Haber televizyonu, ATV işgaline yönelik kan duran ifadeleri var. Yani neden? Bizden rahatsızlardı. Fethullahçı terör örgütünün eylemlerini, gezi kalkışmasından 2012'den 2016 yılına kadar tek merkez medyada tek yayın grubu olarak biz işledik ve haklı çıktık ve o gün işte Cennet Yiğit'in babası Sermet Asmaz'ın ağabeyi, Sabah olmasaydı biz yalana boğulurduk, bu darbeciler istediklerini gerçekleştirirdi. İyi ki Sabah gazetesi var, iyi ki ATV var, iyi ki A Haber televizyonu var. Fethullahçı terör örgütü Turkuaz Medya grubu tarafından kamuoyuna duyuruldu. Evet. Ve çok az bile yazmışsınız dendi. Herkes çekinirken, korkarken, kasetleri varken, bagajları dolurken, biz tertemiz.
1: Tabii şimdiki hava gibi zannediyor pek çok seyirci 15 Temmuz öncesini, ama öyle değildi. Az önce de söylediğimiz gibi Sabah'ın o günkü manşeti yine mi FETÖ tepkileriyle karşılaşıyordu.
0: Tabii, Hizmet Hareketi.
1: Ve de başka gazeteler, yani sureti haktan görünen gazetelerde o dönem demiri soğutalım çağrıları yapılıyordu. Yani FETÖ ile uzlaşalım deniliyordu. Bunları açık açık konuşalım
2: bugün
1: hocam.
2: Gene var. Gene çıkıyor ara sıra böyle gene sesler.
1: Tabii. Yani tabii yine 15 Temmuz'dan çıkıyor. Sadece bakın 2 ay önce biz niye uzlaşmıyoruz, demiri soğutalım, bilmem ne yapalım şeyleri çıkıyordu. Çok ilginç. Tabii 15 Temmuz'dan sonra bütün tavırlar değişti. Yani darbeciler geri püskürtülünce bazı televizyon kanallarını, az önce söylüyorum, yani akıl sır erdiremediğimiz yayınlar yapılıyordu. Onlar bile döndüler, FETÖ karşıtı oldular bu 10 yıl içerisinde. Yani İyidir yani, geri dönmesinler, ama bugün dönüp baktığımızda tekrar aynı refleksleri gösterme işaretleri
0: nasıl
1: veriyoruz.
0: Yasin Bey ifade etti, 2. Baro Başkanımız Yasin Şamlı. Darbe girişimlerinde halk Menderes ve bakanların ölümüne, idamına sessiz kaldı. 28 Şubat'ta Necmettin Erbakan'ın iktidardan düşürülmesine sessiz kaldı. 12 Eylül'de siyasi parti genel başkanlarının cezaevine gönderilmesine sessiz kaldı, ama ya medyada etkili oldu. Turkuaz medyada bu süreçte çok etkili oldu. Vatandaşlar ilk kez seçilmiş iktidara destek verdi. Erdoğan'ın çağrısına AK Partili, CHP'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi, tüm siyasi partilerden vatandaşlar sokaklara çıktı ve Cumhurbaşkanımızın Anadolu Ajansı ve TRT tarafından yayınlanmayan görüntüsünü A Haber televizyonu Banuel Türk kamuoyuna duyurdu. Daha sonra Cumhurbaşkanımız bağlandı ve 1. Ordu Komutanı, 2. Ordu Komutanı, 3. Ordu Komutanı A Haber'e bağlanarak, düşünsenize siz, iki tane kritik nokta var. Ankara ve İstanbul, toplam 253 şehidin ikisi Marmaris'te, 251'i İstanbul ve Ankara'daydı. 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar A Haber'e bağlandı ve darbenin kırılma noktasıdır. 1. Ordu'nun darbeye karşı olduğunu 1. Ordu Komutanı olarak kamuoyuna duyurdu. Evet. Ve A Haber'deki bu çağrının ardından darbeciler İstanbul'da yenildi. Daha sonra komutanlar A Haber'e bağlandı ve darbeciler başarısız olduklarını, komutanların seçilmiş hükümetin yanında olduklarını A Haber'den öğrendi.
1: Yani şimdi kurum, bizim kurum, fazla şahıslar öne çıkmasın, kurum öne çıksın diye burada görev yapan o insanların en fazla reklamı yapılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Daha açık söyleyeyim. Dolayısıyla o gece ne olduğuna dair soru işaretlerinde başka taraflardan isimler öne çıkarılıyor. Hakkı yeniyor insanların. Bu biraz bir olgunlukta, hani kurum önde olsun diye, bu reklam olarak algılanmasın diye yapılmıyor. Çünkü insanın kendini anlatması da çok zor, yaptığı, ettiği işi elbette. Ama A Haber'in bu noktada büyük hakkı yenmiştir. Tabii. Bunda da herkesin sorumluluğu vardır.
0: Kesinlikle. Yani
1: Yani bunun bir payı iade edilsin diye demiyorum. Yarın bir gün zor günler olduğunda tekrar başvurulacak odakların

0: hakkı teslim edilmiyor.
1: Kesinlikle yani.
0: Bu büyük problem budur.
1: Fethullahçı terör örgütü darbe girişiminde başarılı olmamışsa 2013'te 17-25 Aralık darbe girişiminde Turkuaz Medya Grubu'nun bunun yargı darbe girişimi olduğunu kamuoyuna duyurmasıyla öğrenmiştir. Bir kırılma yaşanmıştır. O dönemin Hürriyet Gazetesi'ne, CNN, Habertürk Televizyonu'na, Habertürk Gazetesi'ne bakın. Yasa dışı ses kayıtları manşetlere taşındı. Ve FETÖ'nün propagandası yapıldı. Kim ayrıldı? Sabah gazetesi ayrıldı. A Haber, ATV ayrıldı. Bu darbe girişimidir dedi. Ve Fethullahçı terör örgütü ilk kez merkez medyada dershaneler süreciyle beraber Turkuaz'ın hedef olduğunu biliyordu. Ve o gece Turkuaz'ı sustururlarsa, Sabah gazetesini, A Haber'i sustururlarsa başarılı olacaklarını düşündüler. İki birlik A Haber televizyonu yayınını kesmek için geliyorlar. Yanlışlıkla Dijitürk binasına gidiyorlar. İşte
0: hatırlıyoruz değil mi? Arka binadan giriyorlar. Bizim binamız bir üniversiteyle iç içeydi Ekrem abi, hatırlıyorsun. Arkadan geliyorlar askerler ve üniversite tarafından giriyorlar. Orada da işçilerin hiç işi bitmezdi o toprak binada. O binanın hiç inşaatı bitmezdi. Soruyorlar.
2: Her işte bir hayır
0: var. Hayır, her işte bir hayır varmış. Biz hep yakınırdık, bu inşaat bitmiyor diye. İşçiler de bizi koruma maksadıyla değil. Biz içeride duruyoruz, yayın yapıyoruz ama ya diyorlar inşaat var, burası üniversite.
2: Evet.
0: O TürkSat'ın binasının evet. arkasından çıkıyorlar. Yani şimdi o geceye dair anılar böyle fazla ayrıntılı anlatılmadı evet. Kenan.
1: Melih abi ben hatırlıyorum yani size. Yani 15 Temmuz'da neler yaşandı diye Sabah gazetesine görüş
0: şeyler yapıyorduk işte burada çocuklar
1: görüş
0: çalışıyor.
1: Aldığımızda Cemil Barlas'la hatırlıyorum.
0: Cemil de vardı tabii. Cem Küçük vardı.
1: Silahımızı aldık, stüdyoya geldik, çatışmaya geldik demiştiniz, hatırlıyorum.
0: Kerem Şentürk vardı
1: evet,
0: tabii ki.
1: Evet yani tarihi ya yani o dakikalarda gazetecilerin tavır alması, yani siz darbe girişimi gerçekleşse stüdyoda sizi belki Allah korusun canlı olarak şehit edeceklerdi. Öldürmeye geliyorlardı ve yani o darbeci askerlerin A Haber işgal iddianamesinde, Turkuaz Medya işgal iddianamesindeki ifadeleri çok korkunç. Planlamışlar, hareket etmişler saat 12'de A Haber'i basmak için geliyorlar.
0: Evet.
1: Askerlerin ifadeleri var ve bu kişiler müebbet hapis cezası aldı. Bu işgal planını yürüten Menderes Sema yurt dışına kaçtı ve bunlar yargının konusu oldu. Birçok sanık, FETÖ'cü sanık Turkuaz Medya işgal planında ağırlaştırılmış müebbet cezaları aldı. Yani hakkını inanın, yani darbe girişiminde FETÖ'nün başarısız olmasında en büyük etki bence Turkuaz Medya Grubu'nun yayını.
0: Çamur atmaya da onun üzerinden çalıştılar. Cumhurbaşkanı'nın yayını verilmiyor. Ya burası A Haber ya. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Marmaris'te konuşurken yanında Anadolu Ajansı ve TRT var.
1: Ve o
0: iki ajansa izin verilmiş, iki televizyona. Yani devletin resmi televizyonu, devletin resmi ajansı. Görüntü gelir gelmez zaten
1: İyi
0: burada.
1: İyi yayınlayan A Haber televizyonu.
0: Biz yayınladık ve meclisten yayını yaptık. Bir de her şeyi bırak Kenan. Bir de altını çizerek söylüyorum. Yani A Haber'den, Sabah gazetesinden bahsediyoruz. Sürekli Cumhurbaşkanı'nın yayınını veriyorsunuz diyen adamlar o güne gelip Cumhurbaşkanı'nın yayınını mı vermiyorsunuz demeye başladılar. Buradaki bu kötü niyetin ötesinde başka bir bu sabotaj. Ben sana söylüyorum.
3: Ya işte bak bahsettiğim benim o biraz önce. İşte bu onu vermeyen adamları bulacaksın. Onlar şu anda bu görevde falan olmamalı. Birilerinin koltuğunun altına sığınmamalı. Bak bunlar kilit işler.
0: Doğru söylüyorsunuz hocam.
3: Bunlar görev başında olmamalı. Sizi bilerek yayına çıkarmıyorlar. Onun altındaki sebebi bulmak lazım. Aslında eğer Turkuaz Medya davası muhtemelen sonuçlandı mı bilmiyorum ama.
1: Tabii sonuçlandı.
3: Ama bilgi, bu davada soracaksın bu adamlara. Bu kanalı Cumhurbaşkanı'nın bağlantısını niye izin vermedi? Bak bunlar
2: orada
3: kilit işler.
2: Yapılan
3: işte.
2: Açıklamanın iletilmeyişi problemi var. O
1: Anadolu
2: ayrı bir
1: Ajansı
2: konu.
1: Ve TRT'nin geçmediği
3: ya kasıt
1: görüntüyü
3: var.
1: Türk medya tarihinde yani o gece A Haber televizyonu Banu El canlı yayında verdi.
0: Buradaydık işte Banu.
1: Buradaydı Cemil Barlas.
0: Evet şu hikaye şu. Bakın Banu burada yansıtıyor telefona. Orada bu tarz bir şey bağlandığında reji üzerinden ekrana vermek refleksi var. Yani net çıksın evet. Görüntü. Daha yeni bir şey. Yeni bir pratik yaşanıyor orada. Ama onun ötesinde yani böyle görüntüler kimseye ulaşmadan yayınlıyoruz ve zaten bütün refleksimiz bir şekilde Cumhurbaşkanı'na ulaşmak. Yanında Berat Albayrak var, irtibatı sağlamaya çalışıyor ve görüntü gelir gelmez de zaten Türk televizyonlarında bu yayınlıyor. Cumhurbaşkanının çağrısı tabii. veriliyor. Ama ilginç olan dediğim gibi o güne kadar sürekli, hatta o güne kadar derken 15 Temmuz günü sabaha gösterip ya yine FETÖ manşeti atmışsınız diyenler, sürekli Cumhurbaşkanını veriyorsunuz, açıklamalarını veriyorsunuz diyenlerin bu işe soyunmaları başka bir probleme işaret ediyor.
2: Az önce söylediğim gibi. Meyve veren ağaç taşlanır.
0: Aynen öyle. Ama Ekrem abi bir de olağanüstü bir durumda etkisizleştirmek için buraya yani. Bunu söylüyorlar. Yani bunun farkındayız. Bu da yine Cumhurbaşkanı'nın ilk görüntülerinden.
1: İlk görüntüleri.
0: Değil mi bu?
1: Tabii Kenan? Anadolu Ajansı ve TRT'nin servis etmediği geç o ilk görüntüyü Manuel A Haber televizyonu üzerinden ilk kez gösterdi.
0: Bundan sonra da zaten Cumhurbaşkanı tabii. yayınımıza bağlandı ve çağrıyı evet. yapmıştı.
3: O zaman şu soruyu soracaksın.
0: Bunları çok anlatmıyorsunuz o yüzden. Yani
1: ben
0: söylüyorum.
1: Anlatmaya çalışıyorum. Yani hakkının yendiğini ifade ediyorsunuz. Hakikaten Türk medya tarihinde 17-25 Aralık 2013 kırılma noktasıdır. Merkez medyada bir kırılma yaşanmıştır ve Turkuaz Medya gezi sürecinden bu yana ilk kez bir merkez medya grubu seçilmiş iktidarın yanında yer almıştır. Diğer merkez medya grupları o Fethullahçı terör örgütünün Doğan Medya Grubu, Aydın Doğan'ın Habertürk Televizyonu, Habertürk TV FETÖ'nün kumpasına açıkça destek vermiştir. Kırılma yaşanmıştır ve bildiği yoldan devam etmiştir ve 15 Temmuz gecesi Sabah Gazetesi'nin, A Haber'in, ATV'nin yayınlarına benzer yayını yapmak zorunda kalmıştır diğer televizyonlar ve iyi de yapmışlardır.
2: Burada affedersin Melih Bey.
0: Buyurun hocam.
2: Kenan'ın söylediklerine biraz katkıda, ilavede bulunmak istiyorum. Türkiye'de FETÖ'nün yapabilecekleri konusundaki kırılma belki de 2008-2009 Oslo görüşmeleriyle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına bela olan terör örgütünü çökertmek, onu bir şekilde halletmek için bireysel, yani kendisi olarak başladığı girişimleri üçüncü taraflar bir şekilde müdahil olamayınca içeriden önce görüşmeleri sızdırdılar, afiş ettiler falan. Sonrasında ilk açık hareket 7 Şubat 2012 MİT müsteşarının ve bazı görevlilerin ifadeye çağrılması oldu. Kavganın kızışması ondan sonra, dershaneler meselesi ondan sonra ortaya çıktı. Burada altı çizilerek söylenmesi gereken temel esas şu: Turkuaz Medya, yani yapısı itibariyle sürekli olarak Kenan'ın dediği gibi seçilmiş iktidarın yanında, ama esas olarak da bir davası, bir ideali olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında başından beri sağlam bir şekilde duran tek kuruluştu. Sonraya doğru diğerleri de çeşitli sebeplerle bir takım dönüşümler yaşadılar. Bugün geldiğimiz noktada istisnaları bir kenara koyalım. Medyadaki uyum bence Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhteşem eserlerinden birisidir. Detayları uzun. Şimdi Cüneyt Bey'in söylediğiyle alakalı da şunu söyleyeyim. O gece Marmaris'te ilk açıklamanın aktarılmayışa ya da geç aktarılışıyla alakalı bir takım problemler yaşandığı net. Ama Cüneyt Bey'in o bölümle alakalı söylediklerini şunu söyleyeyim. Bilgiden hareketle değil, ama o günden beri yaşanan birçok şeyi bildiğimiz için, mesela o gece Cumhurbaşkanı'nın uçağında bulunan pilotlardan birisi FETÖ'cü.
1: Berat Bey açıkladı.
2: Yani dolayısıyla şimdi açıklananlar ve açıklanmayanlar var. Dolayısıyla o gece ihmali bulunan herkesin defterinin dürüldüğünü, hatırının sorulduğunu, gerekenlerin yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu ana kadar yaşananlara baktığımızda o gecenin en güzel taraflarından biri, Cumhurbaşkanımızın iş tutuş tarzı sebebiyle belki bütün medyanın, gene istisnalar diyelim, belki bütün medyanın 15 Temmuz'a karşı durmak zorunda kalmasıydı. Ve önceki dönemde ikircikli tavırlarıyla dikkat çeken 17-25 Aralık'ta tabii. gezi olaylarında, MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasında, MİT tırları meselesinde ikircikli davrananlarında bir şekilde arkadaşlar siz pek de bu ülkenin medyası değilsiniz galiba deyip kenara çekilmek zorunda kaldıklarını da hatırlatalım. Bu da zannediyorum 15 Temmuz'un milat oluşunun herhalde temel sağladığı faydalardan birisidir.
0: Evet, bu sen az önce haberi basmak için gelen o FETÖ'cülerin iddianamelerinden bahsettin.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi bu adamların çoğu da kaçanlar da var mı bunlar arasında?
4: Uzay Şahin mesela firari.
1: Firari.
4: Murat
1: tabii.
4: Yanık firari.
1: Mesela bu
3: hemen o Çelebioğlu da firari.
1: Melih abi şu o da kronoloji evet. Turkuaz Medya işgal planı iddianamesinden çıkardığımız notlar.
0: Resmi
1: notlar bunlar. Dakika dakika görüntüler konulmuş ve Turkuaz Medya
0: önce toplantı yapıyorlar tabii, 11.25'te değil mi?
1: Darbe girişiminden bir gün önce saat 11.25'te Albay Uzay Şahin darbeci, Yarbay Murat Yanık, Binbaşı Murat Çelebioğlu, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ile üst düzey subaylarla toplantı yapıyor. Dertleri İstanbul'da kimleri susturabiliriz, hangi kurumları susturabiliriz? Hedeflerinde A Haber televizyonu var. Yani A Haber ve Sabah susturmak için, ATV susturmak için bu darbeciler, bakın fotoğrafları var. Menderes Sema, Mehmet Kocatepe, hı hı, Durdu Selim, Ayçetin. Dediğiniz gibi Yasin abi, Uzay Şahin firarda, yurt dışına kaçtı. O İstanbul'daki kanlı eylemi yöneten isimlerden.
0: Onların üçü de firari.
1: Evet. Daha sonra işte Melih abi, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin olduğu gün komutanlık katına geliyorlar. A Haber'i Sabah susturmak için bu darbeciler toplanıyorlar. Komutanlık katında silahları, teçhizatlı askerlerin gelip gittikleri görülüyor. Ve 22.30'da Harp Akademi Türk Komutanlığı'nda görevli Albay Durdu Selim Ayçetin ve Turkuaz Medya işgal planını yöneten Yüzbaşı Menderes Sema, İsmail Menderes Sema sivil kıyafetli olarak komutanlık katına geliyor. Şurada. Hı hı. Menderes Sema.
0: Evet.
1: Ve yola çıkıyorlar. Ve saat 23.20'de Yüzbaşı Mehmet Çataklı, Yüzbaşı darbeci Mehmet Kocatepe, İsmail Menderes Sema binanın dışına çıkıyorlar. İsmail Menderes Sema binadan ayrılıyorlar. Ve saat 1.12'de Mehmet Kocatepe, Sedat Çelik, Bayram Kantırk'ın hareket merkezine girdikleri, tekrar dışarıya çıktıkları, A Haber'i işgal amacıyla kışladan ayrıldıkları iddianamede yer alıyor. Diğer sayfaya gelsek, yani bunlar teknik bilgi ama önemli. Hı hı. A Haber'i işgal etmek için yola çıkan darbeci askerler Tem Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gazi Osman Paşa tır garajında geliyorlar ve polis ve vatandaşlar yolu kesiyorlar.
0: Bu A Haber'e gelen ekibi Gazi Osman Paşa tır garajı mevkinde durduruyor. Evet. Polis ve vatandaş. Evet.
1: Ve olay yerinde İsmail Menderes Sema, yurt dışında firari bu alçak, Rasim Erkan, Mehmet Purtaş, Abdullah Özdemir ve Sedat Ergin yanlarına bir kısım astsubay öğrencileriyle alarak polislerle ve vatandaşların yolun açılması hususunda tartışmaya giriyorlar. Vatandaşlar yolu kesiyorlar. Beşiktaş'a
0: onları göndermek istemiyorlar.
1: İstemiyorlar.
0: Vatandaşlar.
1: Ve tartışma sonrasında şüphelilere ateş edilmesi üzerine olay yerinde ve darbe girişimini engellemek amacıyla sokağa çıkan Sermet Asmaz, A Haber televizyonunun yayının kesilmemesi için sahaya çıkan Sermet Asmaz şehit ediliyor. 44 yaşında seramik usta.
0: Tabii Sermet Asmaz bunu bilmiyor. Nereye gittiklerini bilmiyor, darbecilerin A Haber'e, ATV'ye gittiğini bilmiyor ama bunların darbeci olduğunu biliyor tabii. Ve kötü bir işe gittiklerini biliyor. Önüne çıkıyor, Allah rahmet
1: tabii,
0: eylesin.
1: Tabii, tabii.
0: Durdurmaya çalışıyor.
1: Ve ağabeyiyle konuştuk biz. Sabah olmasaydı yalana boğarlardı, bu darbe girişimi gerçekleştirirdi. Düşünün, kardeşi şehit olmuş ve diyor ki iyi ki Sabah gazetesi A Haber var. Hastaneye götürülmesi engelleniyor. Yaralı halde bulunuyor. Orada tanık var. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bekletildiği gerekçesiyle Sermet Asmaz şehit oldu. Ve çatışmaya giren o darbeciler binaya giriyorlar. Bir kısmı yurt dışına kaçıyor. Bir kısmı da tutuklanıyorlar. Evet. Ve 35'e yakın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışlar. Yani evet. Sabah evet, gazetesini sabah kurşunlamışlar. A Haber televizyonunu işgale geliyor. İki birlik Topkule kışlasından çıkıyorlar. İfadeler işte. Assubay öğrenci Ali Malgil, darbeci. İfadesi aynen şu. Dışarı çıktık. Bir tane yüzbaşı geldi. Adını hatırlamıyorum. Yüzbaşı geldi. Arkadaşlar dedi. Gün bugündür dedi. Ya öleceğiz ya kalacağız dedi. Komutanım ne oluyor dedi arkadaşlar. Gençler, A Haber ve ATV Haber'in binasını basmaya gidiyoruz dedi. Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız dedi.
5: Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Bu konuşmaların olduğu zaman darbeciler darbenin başarısız olduğunu anladıkları halde bu konuşmaları yapıyorlar.
0: Öyle mi hocam?
5: Tabii. 12.30'dan itibaren, yani 00.30'dan itibaren darbenin başarısız olacağına ilişkin WhatsApp yazışmaları ve konuşmalar tabii var. Hatta tedbir alıyorlar işte. polis sizi alırsa şöyle konuşun, şöyle yapın, böyle yapın diyorlar. Yani tekrar geri gelirse bunu anladıkları halde hala işte vurun, öldürün, işgal edin, ateş edilen topluluklar dağılıyor, ateş edin şeklinde talimatlar var.
1: Mesela o ikinci ifade de kısa ama önemli.
0: Bu arada çok özür dilerim, konuşmaya devam edelim. Boğaz'ın üstünde bir drone gösterisi yapılıyor şu an itibariyle. Bunun görüntülerini aktarıyoruz size.

0: Biraz izleyelim, güzel görüntüler var. Dronlarla Türkiye haritası çiziliyor şu an. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen
1: 34
0: yanı
1: tane şehidimiz var.
0: 34 şehidimiz var. Bunlar dronlarla yapılan gösteriler. Türkiye haritası, bakalım neler gelecek şimdi.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o akşam çok enteresan şeyler yaşanıyor. Mesela motosikletli bir genç yaralıları hastaneye taşıyor. O delikanlıyı vurarak kasten şehit etti.
0: Yaralıları taşıyan genci vuruyorlar.
2: Genci vurarak şehit ettiler, evet.
0: Bunlar Türk askeri olamaz. Bunlar oranın
2: buranın
0: askeri.
2: Türk askeri olamaz deyince bir şey daha söyleyeyim. Orada bir rütbeli diyor ki, komutanım işte bayrağı açmış halk geliyor, bayrağı ateş edebilir miyim diyor. Korkutmak maksatlı. O da hayır diyor, bayrağı ateş etmene gerek yok. Sonra belli bir süre sonra tekrar bu talepte bulunuyor. Tamam et diyor. Türk bayrağının tam ortasına 3 el ateş ediyor.
1: Ve o dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şu an Emniyet Müdürü, koruması çelik yelekli Mustafa Çalışkan orada uçak var mermisiyle şehit ediliyor yanında.
2: Bir şey ya, daha söyleyeyim. 15 yani. Temmuz Şehitler Köprüsü ile alakalı. Orada rütbeliler bir askeri vuruyorlar ve diğer askerlere, bakın eğer ateş etmezseniz sizin sonunuz da böyle olacak diye de tehdit ediyorlar.
1: Ve bunu da işte askeri vurdular diye o yalanı sunuyorlar. Evet. Ve ifadeler.
0: Evet. Bunlar, bu faaliyetler Cüneyt Hocam. Nasıl bir motivasyonla bu harekete geçtiler sizce? O gece hakikaten böyle bir sonuca ulaşacaklarına nasıl inandılar? Nasıl bunu başarırız dediler?
3: Şimdi tabii bunlar hepimiz biliyoruz. 12-13 yaşlarından itibaren beyinler tamamen buna yıkanıyor. Hizmet edecek şekilde yıkanıyor. Ancak bunların içerisinde tabii seçtikleri bazı şeyler var. Yani seçkin gördükleri kişiler var. Bunları belli yerlere yerleştiriyorlar. Onlar bu işi götürüyorlar. Hepsi birbirini tanımıyor zaten. Öyle bir yapıları var kendi içerilerinde. Ama bu gün için bu toplantılarda özellikle belirledikleri kişiler çok daha önceden yaptıkları toplantılarda aldıkları talimatları bunlara iletiyorlar. Ve her biri bir kompartıman şeklinde birbirlerine bağlılar. Mesela 66. Mekanize Tugay'ın ilgili birimi A Haber üzerine görevlendirilmiş. Tabii. Onun başında bir tanesi var. O çok daha önceden, 2 ay 3 ay önceden kendi aralarında yaptıkları toplantıda o talimatı almıştır. O kendi grubunu kurmuştur. A Haber'e müdahale edecek grup diye. Dolayısıyla bunların sorunuza şöyle doğrudan bir örnek vereyim o zaman. Bunu yakın bir arkadaşım anlattı. O gece işte Ankara'da da oluyor bu işler. Bir tanesi de benim daha önce emrimde çalışan birisiydi. Yani defalarca söylememize rağmen, bakın, yani bildiğimiz, ettiğimiz ama durdu işte. Benim en çok üzüntü noktam buydu. Devlet de muhtemelen şeyi bekledi. İşte şurada atılacaklar diye. Ama görevlerindeydi. Bunun başka yöntemleri de vardı. Biraz konu değişiyor ama alınabilirlerdi. Emire verilebilirlerdi, bir yerde depo şeklinde tutulabilirlerdi. Yani kritik görevlerde kalmaları Ağustos şurasına kadar beklenmeyebilirdi. Bu neyse, geçti bu konular. Şimdi yakalandığında bu,
2: ama bu bahsettiğiniz şeyleri yapacakların birçoğu da onlardan.
3: İşte ama onlar da biliniyordu ama. İşte bunlar süratte görevlerinden alınmalıydı, alıkonulmalıydı. Başka bir yere, emrine, oraya buraya verilebilirdi.
0: Ama üstad, sözünüzü bölüyorum. O da yapılsa orduya müdahale ediyorlar kesinlikle. Olacaktı. İşte yani, Atatürk subaylar tasfiye ediliyor olacaktı. Çünkü bu, affedersiniz, bu sahtekarlar kendilerine, yüzlerine Atatürk maskesi takmış. Hala Atatürk için yaptık diyorlar.
3: Şimdi yani, ama biliniyordu Melih Bey. Bak, bunların listesi, biz biliyorduk ya. Biz biliyorduk yani. Bunları söylüyorduk. Şudur budur. Yıllardır. Bakın, ben 2003'te devletin istihbarat tehdit yapılanmasında Fethullahçılık diye geçtiğini söylüyorum, bakın.
0: Evet.
3: 2003'te geçiyordu tehdit olarak. Siz ama bunu kimse dikkate almıyordu.
2: Şöyle bir sorun var. Siz %100 haklısınız ama hukuk devletisiniz. henüz suç işlenmemiş. Mesela Amerika Birleşik Devletleri şu anda sizin dediğinizi yapıyor. Önleyici

0: vuruş teorisi diyorlar. Gidiyor halkı öldürüyor, şehirleri bombalıyor. Niye yapıyorsun bunu? Diyor ki o bize yapabilirdi, biz ona yapıyoruz. Şimdi mesela hukuk devletinde bu yapılamaz. Ben orada Melih Bey'e %100 hak veriyorum. Siz şu yönüyle haklısınız. Yani bu 15 Temmuz sizin haklılığınızı ortaya koyuyor. Ama o gün
1: ama geliyordu Yasin Bey. İşte, yani bu ses geliyordu ama. Ya bir haber veriyordu geleceği.
2: Doğru söylüyorsunuz. O atmosferi ama hatırladığımızda mesela hatırlıyorum. Dursun Çiçek'in Ahmet Hakan'la yaptığı bir röportaj var. Sonrasında Dursun Çiçek'e
1: ya bak,
2: sordum.
1: Ben size bir şey söyleyeyim.
2: Diyordu ki üstad bunu unutmayın ama. Ya atlamayalım. Ordunun darbeye kalkışma ihtimali %1 bile değil diyordu. Dursun ya Çiçek ama, bu davalardan yargılanmış.
0: Ancak bir
2: sonra
0: şey...
2: darbe oldu. Kendisine sordum. Dedim ki sen böyle böyle demiştin hocam. Yazmıştın diye. Ben darbeye kalkışırlarsa başarma ihtimalleri yok dedim diyor. O zaman hedef gösterilen polisti hocam. Askerin içi tertemiz deniliyordu. Bir sıkıntı yok deniliyordu. Yani öyle bir hava da yoktu 15 Temmuz öncesinde. O yüzden diyorum sabah FETÖ'yü manşet ya, yapınca Bey, onun, ne yapıyorsunuz siz diyorlardı.
1: Ya onun şahsi görüşü. Bugün bulunduğu konum, yaptığı beyanlarla da nasıl bir durum analizi yaptığını da görüyorum.
2: Eyvallah ama yani
1: sağlıklı bir
2: girdiniz.
1: Muhakemesi yok. O gün de yoktu. Evet ben onunla aynı davada yargılandım.
2: Onun için örnek verdim.
1: Ya var. Biliyorum yani tavırları, ifadeleri, açıklamaları tamam şahsıyla benim hiçbir problemim yok. Ama bu meseleyi anlamak, kavramak çok farklı şeyler.
3: Burada konuştuklarınıza katkıda bulunmak maksadıyla şunu söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz bu işlerin çözümle ilgili temel başlangıcı Baylok. Baylok'un Milli İstihbarat tarafından ele geçirilmesi derdi. Galiba Baltık ülkelerinden birinden o server ele geçirildi. Çözümleme çalışmaları başladı. Yüksek derecede şifreleme dolayısıyla 15 Temmuz öncesi yani en azından ortaya çıkan bilgilerde belki 15-20 kişi ya da 50-60 kişi söz konusuydu. Yüksek rütbeli subaylardan. Dolayısıyla 15 Temmuz'u yapmalarının sebebi bunların afişe edilmesiyle bir daha o gücü ulaşamayacaklar düşüncesiyle yaptılar. Ve anladığım kadarıyla Baylok'un çözümlenmesi çabaları henüz %100 tamamlanmış değil. Bugünlerde yürütülen FETÖ operasyonlarında falan hala oradan çıkan isimler var. Yani çözüldükçe bazı şeyler yapılıyor. Dolayısıyla o dönemde FETÖ ile alakalı başlıca delillerden birisi olan Baylok'la ilgili çözümleme zannediyorum %30'lar seviyesinde falan. Dolayısıyla yapının tümünden haberdar değildi kimse.
1: Ben onu demiyorum. Bak Ekrem Bey mesele o değil. O işin kriminal boyutu. Siz devlet olarak meseleye bakarken bir önleyici bir bakışınız olur. Bak biz ben yıllardır devlette çalıştık. Silahlı kuvvetlerin önemli yerlerinde görev yaptık. Sorumluluk üstlendik. Baktığınız zaman anlarsınız ya.
0: Anlarsınız çok, ama bir yetkiniz var. Ama şöyle var, uymanız gereken
1: o zaman bakın bu illa ben delil arayacağım tutuklayacağım meselesi değil. Adamı alırsınız oradan başka bir göre. Siz onu artık istihbarat daire başkanlığında tutamazsınız ya.
0: Doğru.
1: Personel başkanlığında tutamazsınız. Harekat doğru. Başkanlığında ama tutamazsınız. Ama bunu darbenin olduğu güne kadar bu adamlar istihbarat başkanlığında duruyordu. Niye duruyor Melih Bey? Alacaksın bunları. Bunları mesela hala bu adam F-16 pilotu olamaz. Şura'ya kadar beklenmeyecekti bu.
3: Yasin Bey'in sözünü unutmayalım.
0: Olağanüstü bir tedbirle bir
1: ya bunu alacaksın, diyorsun. Vereceksin bir yere, ya emrinde
3: almaları
1: tutacaksın.
3: Almaları gerekenler de Baylok
1: meselesi değil
3: karışıyor.
1: Ki. Zaten alması Baylok'lar çözüldüğü zaman bunların görevde olup olmaması meselesi hepsi gidiyordu. Bakın ben size bir şey anlatayım mı? 2012'de siyasi olarak bu mesele artık aydınlanmaya başladı değil mi? Bunlar devlete artık çökecekler belli.
4: Evet. Dershane süreci gezi.
1: Evet. Hala. 2007'de bunlar zirveye taşındı. Ergenekon, balyoz, amirallere suikast, işte askeri casusluk, bir sürü uyduruk davalarla devletin bütün bürokrat ve askerlerini topladılar, tıktılar içeri. Bunlardan bir tanesi de benim. Şimdi 2012'de devlet artık yavaş yavaş bunların birer tehdit olduğunu anlamaya başladı. Çok doğru. İşte dershaneler süreci, MİT müsteşarının çağrılması,
0: operasyon.
1: MİT tırlarının 17-25 Aralık. Bu 2012'den 2013'e kadar hızlanan bir devletin uyanma süreci var. Bu esnada bu Ergenekon, balyoz davalarından yatanlar nerede? İçeride değil mi hala? Şimdi bunlarla doğrudan uğraşacak, mücadele edecek kadro nerede? İçeride bakın. İşte benim en çok üzüldüğüm nokta bu.
3: Vallahi
1: bu kadroların,
3: hocam,
1: bak
3: affedersiniz.
1: Lütfen bak sözümü kesmeyin. Bu kadroların çıkması lazımdı. Niye bizi 16 yıl, 18 yıl, Yargıtay kararına kadar iki

0: 2014'e kadar niye beklettiniz kardeşim? Niye Anayasa Mahkemesi sürecine kadar beklettiniz?
1: Üstad, Cüneyt Bey, haklısınız ama kusura bakmayın. Ergenekon'un bir dakika. Ergenekon ve Diyarbakır'da geçen oraj bilmem ne bilmem ne bilmem ne gibi sizi tenzih ediyorum. Benzerlerinizi de tenzih ediyorum ama 2004, 2005, 2006'daki belgelere baktığımızda adam Deniz Kuvvetleri komutanı, kalkıyor nasıl darbe yaparız, yatıyor nasıl darbe yaparız. Adam jandarma komutanı, darbe yapmaktan şundan bundan bahsediyor. Böyle de oluşturulmuş bir hava var. FETÖ'nün yaptığı şu oldu. Yaşla kuruyu birbirine karıştırıp dediğiniz gibi uyduruk davalarla ortalığı bulandırdı.
2: Çünkü işine
1: ama
2: geliyor.
1: Ama tümüyle herkes masumdu, hayır.
3: Üstad, 2007 yani 27 Nisan muhtırasının 2008 yılında alanda, ben sizin dediğinizi çok iyi anlıyorum ama İlker Başbuğ'un açıklaması var o bahsettiğiniz tarihle. 2012-2016 yılları arasında İlker Başbuğ söylüyor. Tabii. Erdoğan tek başına mücadele etti.
1: Tutuklanan eski genelkurmay başkanı.
3: 2012 ve 2016 tabii arasında. Yani önceki döneme dair de sizin ya, dediğiniz
2: orada pek Erdoğan çok isim tek
3: bunları
2: başına...
3: ne kadar, mesela Çetin Doğan bunu ne kadar sahipleniyor bilmiyorum ama Çetin Doğan da bu darbe sürecine kalkışmıştı. Bu FETÖ'cülerin kendilerini içeri tıkmış olması ya da bu kumpasları yapmış olmaları onların darbe heveslisi olması, darbeye kalkışmadıkları anlamına da gelmiyor. Şimdi pek çok suçsuz da vardır ve bu davaya dahil edilen ama o isimler de yani bu yaşananlar onları aklamıyor ya diye
0: ben
3: düşünüyorum.
0: Ben şunu söylüyorum. Bakın on açısını bilmem. Tamam, bir iradi olarak böyle bir düşüncesi olmuş olabilir. Fiili bir durum
3: itiraf
0: yoktu
3: ediyor Çetin Doğan çünkü bir de.
0: Fiili bir durum yoktu.
2: İlker
0: şimdi
2: Başbuğ.
0: Şunu söylüyorum, bakın 2012-2013'te biz yargılanırken 2013'ün sonuna doğru Yargıtay dahil bu kararı verirken buradaki oturan hakim savcılar FETÖ'cüydü. Ama 2012-2013'te MİT'tırları 17-25 Aralık yargı olarak temizlenirken biz temizlenmedik ya. Bizim hakim savcılarımız FETÖ'cüler devam etti.
3: Her alanda ama dediğim
0: niye
3: gibi
0: devam etti, bakın ben bunu söylüyorum.
3: Ama dediğim gibi üstad, yani bak, hakikaten hiçbir şeye müdahale edilemiyordu.
0: Yok işte sarı kız ay ışığı, bakın o başka bir mesele. Ya bu kararı Yargıtay'ın FETÖ'cü savcıları hakimlerine verdirene kadar 2013'ün sonuna kadar niye beklediniz?
2: Ama şu gerçeği üstad görmek
0: 17-25 Aralık'ın savcısı hakimi süratte değişmedi mi?
2: Değişti çünkü orada bıçak kemiğe dayanmıştı. Bence şunu görmek gerekiyor. Şimdi sizin dediğiniz doğru ama şöyle bir şey var. Şimdi İlker Başbuğ'un, Melih Bey'in hatırlattığı o işte Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile tek başına mücadele etti. Bu cümle doğru ama eksik. Eksik olan kısmı şu. Cumhurbaşkanı bir taraftan FETÖ'cü darbecilerle mücadele etti. Bir taraftan da işte laiklik adına darbe yapmak isteyenlerle mücadele etti. Yani siyasi irade iki darbeci arasında, o darbecileri destekleyen emperyalistlerin arasında sıkışmıştı ve yalnızdı. Yani siyasi irade. Bu yönüyle baktığınız zaman yani olay anlaşılabiliyor.
3: Ben, hocam şu an içeride bir kişi... Ben FETÖ'cüyüm demiyor. Hepimiz Atatürkçüyüz diyorlar o FETÖ'cü darbecilerin yargılığında.
2: Bakın
3: mesela, yani ordu nasıl ayırt ediyor onu bilmiyorum ben.
2: Bir,
3: yani
2: Melih Bey, şu darbe bildirileri var ya, bu 1960'tan 15 Temmuz'a kadar lütfen bildirilere bakın, neredeyse kelimesi kelimesine aynı. Kelimesi
0: peki
2: kelimesine.
0: Ben size bir şey söyleyeyim. Bu Balyoz adı altında uyduruk darbe planının aynısı bu 15 Temmuz'da yaptılar, biliyor musunuz? Bu 66. Mekanize Piyade Tugayı'na
3: aynı planı uyguladılar.
0: Habere müdahale işte basma görevini Balyoz uyduruk planında da 66. Mekanize Tümeni'ne başka bir görev verdiler.
3: Ama bu aynı planı uyguladılar.
0: Tabii canım. Çünkü onu bunlar yazdı. Bize yaftaladılar. Tabii bir oradaki bir seminerden işte birinci ordudaki bir seminerdeki
3: bu arada birinci orduya genelkurmay dava açıyor.
0: Camileri
3: yani
0: bombalanma. Neden mesela bunu kullandılar?
2: Ama bakın şu...
0: Bakın şu vardı. Orada bir toplumsal hareket çıkaracaklardı. Bir galeyan. Silahlı kuvvetler de bu galeyanı ve iç karışıklığı bastırmak için sokağa inecekti. Ve bu da bir sıkı yönetim oluşturmak için bir vesile olacaktı. Ben Tunceli'deydim bu şey geldiğinde. Uyduruk sıkı yönetim emri geldiğinde. Aynı şey yazıyor. Toplumda meydana gelen kargaşayı, işte toplumsal hareketleri ve olayları önlemek adına silahlı kuvvetler sulh komisyonu kurmuştur diyor. Bak aynısı.
3: Hı hı. Bu arada genelkurmayla soruşturma açıyor dediğiniz şeyle ilgili.

0: 60'ta işte öğrenci olayları, hı hı. 27 Mayıs 60'ta öğrenci olayları gibi bir takım şeyler gerekçe gösterildi. 80'de de sokak olayları, sağ sol çatışma gösterildi. Ama bunda ne göstereceksin? Bir şey uydurması lazım.
1: Cüneyt Bey ama şöyle...
2: Ya Cumhuriyet mitingleri, o dönem Cumhurbaşkanı Gül'ün... İşte az önce söyledik. Evet. Açık açık askerler çıkıp televizyondan insanları tehdit ediyorlardı generaller, ya askerler derken. Bu adam aday olmayacak diyor. Ya sen görevlisin. Şimdi Türkiye'nin ortamında darbeler falan olmasa aşırı hassasiyet geliştirildi birileri için diyeceğim ama daha 27 Nisan 2008, yani 8 yıl önce 15 Temmuz'dan bir darbe girişimi yaşanmış bu ülkede. Bir muhtıra girişimi
3: darbe
2: yaşanmış.
3: Darbe girişi tamamlanmış. Bak post bu darbe tamamlanmış.
2: Yani dolayısıyla bu böyle bir hafızası
3: yani
2: var insanların.
3: Yani şunu söyleyeyim ben son
2: Samet
3: cümle
2: reklama
3: olarak.
2: Mı gideceğiz?
3: Yani Cüneyt Bey'in dediği doğru, ancak bu doğru şu doğruyu ortadan kaldırmıyor. Şimdi 28 Şubatçıların yargılandığı davada Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay 2. Başkanı bunlar dahil, ben o davada da avukatlık yaptım. Adamlar şunu söylediler açıkça, bugün olsa bugün de yaparız. Yani Melih Bey'in dediği o işte şu Cumhurbaşkanı olabilir, şu olamaz. Eşi başörtülü olan Cumhurbaşkanı olamaz diyen adamlar, işte İmam Hatipleri kapatanlar. Üniversitedeki bütün başörtülü öğrencileri neredeyse sınır dışı edenler, artık böyle söylemem lazım çünkü çocuklar okumak için yurt dışına gittiler. İşte başörtülü bütün öğrencileri, öğretmenleri, memurları atanlar, bu adamlar savunmalarında şunu söylediler, bugün olsa bugün de aynısını yaparız. Sizin söylediğiniz doğrular, doğru kabul ediyorum, bu doğruları geçersiz kılmıyor. Yani evet. Siyasi iradenin, milletin temsilcilerinin böyle bir sıkışmışlığı vardı. Ha, bu yönüyle baktığınız zaman da aslında
0: da.
3: Çok büyük bir başarı
0: mesela
3: elde
0: bak,
3: edildiği de görülüyor.
0: Çok doğru, haklısınız. Ben Tunceli'de alay komutanıydım. 14'ünde alaya katıldım, henüz alay komutanı olmadım. 15'inde gittiğimin ertesi günü darbe teşebbüsü oldu. Bak gene topladım. Elimde bir tabanca, bir MP5 silahla dolaştım. İşte detayları anlatmayayım. Mücadele ettik falan. Ne bekliyorsunuz? Kurmay albaysınız. İçeride devlete 35 ayınızı vermişsiniz. Tek kelime etmedim bakın. Devlete, millete karşı asla hakarette bulunmadım içerideyken.
3: Bu sizin sadakatiniz.
0: Kesin yani, hiç evet. Değişmez. Ne bekliyorsunuz doğal olarak? General oluruz diye bekliyoruz değil mi? Olmadık. Kimseye de tamah etmedim. Ne hiçbir siyasi, hiçbir general, hiçbir amiral haber de göndermedim. Beni general yapın, edin diye. Ya Allah evet. Takdir ettiyse oluruz. Olmazsa evet. Da evet. Çeker gideriz. Ama ne oldu bakın, burada bir şey oldu. Benim yanıma gelen komşu birlik komutanı çok genç. General olarak geldi. Yani onu general yaptılar. 6 ay sonra adamın üzerinden maylok çıktı. Şimdi burada bir şey eksik ya.
2: Eksik. Bir de hocam.
0: Ya bir burada insanın... bir şey eksik yani. Devlet burada bir şeyi tam oturtamadı.
3: Doğru.
0: Biliyorum. O sizin doğru. Dediğiniz evet. Doğru. Yani burada bir ayırt edemedi.
2: Bir de bir insanın general olması için kaçta orduya girmesi gerekiyor? Mesela 15 Temmuz'da
3: hakimiyeti de
2: generaller
3: yok.
2: Var.
0: Mesela o istihbarat başkanının
4: 80'lerin sonu.
2: 80'lerin sonu değil mi bir insanın yani general olması için?
4: Sonu ve 90'da.
2: Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 350'ye yakın generali vardı. Yarısı FETÖ'cü çıktı hocam. Ve 1984'te 85'te girmişler. Yani süper poz kesen, seküler takılan, dışarıdan bakıldığında asla yakıştıramayacağınız insanlar. Ama bunun yolunu açan şuydu bence. Dinini göstererek yaşayan insanları, evinin önünde ayakkabı çıkartan, evinde biblo olmayan, namaz kılan, yani dinini saklamayan, takiye yapmayan normal insanları ordudan dinci diye tasfiye edip yerine affedersiniz hani başka forma giren, işte içki içen ama öyle de düşünmüyor. Adam gözüyle takiye namaz yapanları. Kılıyor ama görüntüsü bu. O insanları da Atatürkçü diye ordunun bir tarafına doldurunca hocam. Yani sıkıntı ya var. Ben ona
3: bir şey söyleyeyim. Üstad siz lütfen bunu yorumlayın. Çok merak ediyorum. Tanıdığım bir subay bana şunu söyledi. Dedi ki eve gelip alkol olup olmadığını kontrol ettiklerini
0: doğru.
3: Fark ettim.
0: Yok,
3: bir şey, yok, bitireyim doğru. Lütfen siz yorumlayın. Fark ettim dedi. Sonra bir rakı şişesi götürdüm dolaba koydum dedi. Daha sonra gelip onun tüketilip tüketilmediğini kontrol ettiklerini fark edince... Bir miktar dökmeye başladım diyor. Buyurun siz yorumlayın. Ben çok merak ediyorum.
0: Ya o zamanki bunu anlamanın kriteri şekli kontroldü. Bak ben de size tam bunun daha örneğini vereyim. Ben evlendiğimde orada evinde evlendim. Benim düğünüme gelenlerin birçok kısmı... başı kapalıydı. Giremediler içeriye. İki, kayınvalidem benim namaz kılar. Yani eşim bakın evlendiğimiz günden beri beş vakit namaz
1: neden
0: kılar.
1: Neden giremedi mesela?
0: Ya başörtüsü nedeniyle giremedi.
1: Tehlike miydi o dönemde?
2: Ya benim ya Cüneyt Hocam'ın görüşü.
0: Şimdi bunu irdelemiyor bakın.
3: Şu ama benim sizden istediğim yorum, merak ettiğim şu. Yani devlet, milli irade öyle kuşatılmış ki bir bu taraftan kuşatılmış, laikçilik adına kuşatılmış, bir bu taraftan FETÖ adına kuşatılmış. Bunların kanaatimce her ikisinin arkasında da Amerika Birleşik Devletleri.
0: Ya mutlaka. O şimdi eğer zaman gelirse o tarafı da konuşuruz.
2: Yine güzel tartışma kesmek istemiyorum ama Kenan bir ek yapacaktın.
1: Ben şunu
2: hızlıca
1: demek,
2: Sayın
1: Komutanım mesela başörtülü yakınınız düğüne alınmadı. Ya ülkenin başbakanının eşi Emine Hanım, Emine Erdoğan, Gata'da Nejat Uygur'u ziyaret etmek istedi, alınmadı. 2004'te Cumhurbaşkanımız başbakandı, eşi Emine Erdoğan NATO zirvesine Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı tarafından alınmadı. 2008'de AK Parti kapatılmak istendi, iddianame hazırlandı. Genelkurmay Başkanlığı Psikoloji Kalp Dairesi sahte haber siteleri üreterek AK Parti'yi kapatmak için sahte haberler üretti. Çevik bir Çetin Doğan başörtüsüyle, İmam Hatiplerle mücadele etti. Keşke bu mücadeleyi yapmasaydı.
2: Ne İmam Hatibi?
1: 28 Şubat'ta 1637 subay, az subay ihraç edildi TSK'dan. Suçları namaz kılmak, bu, işi başörtülü olmak ama bir tek FETÖ'cü ihraç edilmedi.
0: Bunun sebebi şu. O günün general kadrosu dindarla dini istismar edeni ayıramadı. Mesele bu.
2: Evet.
1: Keşke FETÖ.
2: O yüzden de sonuçta bu oldu. Bence çok güzel özetlediniz ama sonuçta bu oldu.
0: Bunu da kendi belirlediği istihbari kriterleri vardır. Bakın bu öyle takip edilir. Eşinin başı kapalı mı? İşte cumaya gider mi? Namaz kılar mı? Mesai aksatır mı? Böyle şeyler.
2: Vallahi basit kriterler. Mesai olduğunu zannetmiyorum.
0: Şimdi bundan bir yola çıkarak bir şey yapıldı, listeleme. Bunlar o kişinin dindar olduğunu veya dini istismar ettiğini şey yapmıyor ki, ifade
2: etmiyor. Bir cümle Melih.
0: Bunu da çok iyi kavrayan FETÖ'cüler, bakın bunu çok iyi kavradık. Eşlerini de başını açtılar. Eşleri dekolte de giyindi. Ben hepsini biliyorum bunları.
1: Takip etseydi TSK.
0: Ve onlar sıyrıldı. Dindar olanlar da işte böyle
2: çok
0: atıldı.
2: Çok güzel bir tartışma. Hiç bölmek istemiyorum Ekrem abi ama reklama gitmemiz lazım. Reklamdan sonra devam edeceğiz bu tartışmayı. Bence çok önemli. Çok da samimi bir tartışma
3: reklamla
2: sürüyor.
3: Reklamla bölmek mübah diyorsun.
2: Evet, çok önemli. Bir Antep'e peki. Antep'e gideceğiz. Reklama ondan sonra ama konuyu burada merak etmeyin. Kapatmıyorum. Güzel bir tartışma bu. Mehmet geç gel, bizi Antep'te bekliyor. Bir soluk aldırsın Mehmet bize, sonra devam edelim.
4: Milletvekili olabilen, bakanlık yapabilen, üçüncü dönem
5: teşekkürler. Antep'te de 10 yıldır çocuğu gibi meydanlar olmuş durumda. Türkiye'nin çok olduğu gibi Antep'te 10 yıl önceki ruh aynı şekilde yaşanıyor. Gökyüzümüz savaş uçaklarının sesi sokakları, tankların kuletleri kaplamıştı 10 yıl önce. Ancak o gece milletin yüreğinde vatan sevgisi tüm silahlardan daha güçlüydü. Bugün yine 15 Temmuz ve biz Gaziantep Demokrasi Meydanı'ndayız. Bu meydan tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi ay yıldızlı bayraklar oldu. Çünkü bu meydanlarda toplanan insanlar sadece bir anma programına katılmıyor. Bağımsızlığa, demokrasiye ve bu vatan uğruna can veren kahramanlara verdikleri sözü bir kez daha yineliyor. Bu gece burada şehitlerimizin isimleri tek tek yüreklerde yankılanacak. Her okunan dua, geride kalan bir annenin gözyaşını, bir babanın hasretini, bir eşin özlemini, babasını hiç tanımayan evlatların sessiz bekleyişini hatırlıyor. O olduğunu da ifade 15 Temmuz gecesi millet tanklarının önüne göğsünü siper etmişti. Kurşunlara rağmen geri adım atmadı. O gece yazılan destan yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi değil, bir milletin iradesine sahip çıkışının, bağımsızlığı uğruna canını ortaya koyuşunun adı olmuştu. Şimdi Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda aynı ruh yeniden hissediliyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran binlerce vatandaş bu vatan sahipsiz değildir mesajını veriyor. Şehit aileleri, gaziler, gençler, çocuklar, 7'den 70'e herkes aynı duada, aynı heyecanda buluşuyor. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Şehitlerimiz için dualar edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitabı dev ekranlardan takip edildi. Gece boyunca ilahiler, maaşlar ve o karanlık gecenin hafızalara kazınan görüntüleri meydandaki binlerce kişiyle paylaşılacak. Çünkü bazı geceler

0: Unutulmaz bazı kahramanlar hiç ölmez ve bazı destanlar nesilden nesile anlatılır. 10 yılda her 15 Temmuz'da meydan, bu meydan tıklım tıklım doğmuş. Bugün de yine tıklım tıklım doğmuş durumda 7'den 70 herkes. Ellerinde Türk bayraklarıyla Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda hem şehitlerimize dualar ediyor hem de demokrasi gününü kutluyor. Gelin sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Şamlı Hocam da diyor ki
2: bu tedbir diyorum sebebi
1: alamazdı
2: şu,
1: çünkü hukuki olarak da bir kriminal iz bırakacaklar, hukukun konusu olacak, bir şey ortaya koyacaklar ve soruşturma açılacak, ona göre yeri değiştirecek, bilmem ne olacak.
2: Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma ama siyaseten de yapılamazdı. Sebebi de şuydu, işte milletin seçtikleri muktedir değildi ve milli irade bu tasarruflarda bulunamıyordu. Bu çok net. Yani orada hangi çıkar çevreleri, ABD'nin desteklediği hangi çıkar çevreleri iktidar olabilecek?
3: Ama Hulusi Akar
2: olacak?
3: O zaman Genelkurmay Mesela Başkanıydı buydu. Yasin
2: Efendim?
3: Bey.
2: Efendim?
3: Hulusi Akar Genelkurmay Başkanıydı o dönem.
2: Hulusi Akar Genelkurmay Başkanıydı, doğru, ama siz benden çok daha iyi bilirsiniz ne kadar orada muktedir olduğunu ya da olamadığını. Yani işte Cumhurbaşkanımız da başbakandı ama partisi kapatılıyor.
4: Tabii.
3: Yok yok, ben şeyi söylüyorum.
2: Hayır, ben
3: 15 Temmuz'un arifesini söylüyorum. Hemen yakın dönemini söylüyorum.
2: Olsun, o zaman da öyleydi. Yani AK Parti'nin kapatılma davasının tarihi 2008. Daha dün diyebileceğimiz, yani 15 Temmuz'dan önce daha dün diyebileceğimiz zamanlar bunlar. Yani şu anda ben sizin söylediklerinizin altına, hepsinin altına imza atıyorum ama mesele şu, bu değerlendirmeleri bugünden yapıyoruz. O günün şartlarında yaptığımızda o değerlendirmeleri karşımıza çok daha farklı tablolar çıkıyor.
3: Şimdi ben 2014 Haziran'da biz cezaevinden çıktık. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel müracaat üzerine çıktık, bakın. Anayasa Mahkemesi bunlar adil yargılanmamıştır dedi. Hı hı. Ondan sonra Kartal Anadolu 4. şeye geçti bizim davamız. Orada biz tekrar yargılandık, bakın. Yani tekrar muhakeme edildik.
2: Anayasa
3: orada
2: Mahkemesi kararı gereği yeniden dosyalar alındı.
3: Evet, açıldı, evet. Ve oradan beraat ettik. Hı-hı. İşte 7 kişinin dosyası ayrı tutuldu falan. Evet, onlar öyle oldu. Bu söylemek istediğim şu, bizim ya bizi sonuna kadar beklettiler ya. Ya sonuna kadar hüküm verilsin diye beklettiler. Diyorum ki tır davası 17-25, işte bunların hakim savcıları değiştirilirken, yerine vatansever hakim savcılar gelirken biz sonuna kadar bekledik.
0: Vallahi
3: buradan ikili çıkar var. Bak, lafı ben uzatmıyorum. Buradaki sonuç şu. Ya gitsin bu adamlar da sonra bakarız'a döndü. Ha, evet. Sonra bakarız nasıl oldu? İşte ben 2014'te Haziran'da çıktıktan sonra göreve iade edildim, geldim. Ondan sonra da biz bir 6-7 ay biz gene dolaştık. Bak, emirde kaldık Yasin Bey. Hmm. Bizi alıp devlet kritik makama gene vermedi. Gene bize baktı böyle, yani bunlar gene bir şey yapar diye. Ya neyine bakıyorsun kardeşim daha?
1: Cüneyt Bey,
2: hocam bu şüphede de yersiz mi devlet? Siz söyleyin.
3: Ya gene gezdik devlet, biz böyle bak 6 ay orada burada şurada.
1: Çetin Doğan'dan bahsediyor. Çetin Doğan'la ilgili.
3: O ya bana ne Çetin Doğan'dan ya? Yani, devlet bunu ayırt edemiyor mu? Dosyasını ayırmış.
1: Birinci ordudaki soruşturmadan dolayı Genelkurmay Başkanlığı siz ne yapıyorsunuz diye kendisi soruyor. Bu medyayla, hükümetle alakalı bir şey değil. Çetin Doğan da diyor ki belediye başkanlarının isimlerini vererek darbe planı yapıyor, yakalanırsak da harp oyunu oynardık diyor. Şimdi bu adama, yani darbe yaptığını itiraf ediyor, darbe yapmaya kalkıştığını itiraf ediyor. Devlet nasıl güvenebilir üstad?
3: Ya
1: nasıl
3: bu, güvenebilir ama yani? Bak, devlet bu konuşmanıza işte katılmıyorum.
2: Devlet,
3: bak, neden?
2: Devlet de orada şimdi Cüneyt Bey'e...
3: Bak o değil, ya, şimdi onun meselesi ayrı. Devlet bu ayrımı, 365 kişi yargılandık biz bu davada. Kimin ne olduğunu devlet bilmiyor mu? Benim bilmiyorum. Mezhebimi, meşrebimi, itikadımı, sicilimi. Hangi hepsini
2: devlet
3: biliyor?
2: Hangi devlet?
3: Bak ama
2: o
3: bak,
2: devlet ne kadar soruyor.
3: Ama ben şunu biliyor, bak 2012, 2013, 2014 FETÖ gittikçe palazlanıyor. Onları ayırt edebiliyor. Biz müstesna olarak biz yargılamanın köküne kadar kaldık. Niye kaldık? Ben onu anlamıyorum. Cüneyt ve ondan sonra çıktık.
1: Ama size özgü bir şey değil. Ben de yargılanıyordum mesela o dönem halka askerlikten soğutmaktan. Şehit ailelerin cenazesine giderken askerlerle fotoğraf çektirdiğim için halka askerlikten soğutmaktan yargılandım. Ekrem ama abi şehit ailelerini ziyarete gidiyorum. Sayın savcıya dedim ki bakın PKK askerlerimizi şehit etmiş, ailelerini ziyarete gidiyorum. Askerlerle

0: fotoğraf çektiriyorum. İşte o FETÖ'nün İslami camiada gezen bir takım unsurları var. Hala o gazeteler çıkıyor. Onların hedef göstermesiyle askeri aşağılıyor denildi. Savcıya dedim ki siz iyi misiniz? Kendinizde misiniz? Balka, ben askere moral vermeye gidiyorum. Kimsenin yapmadığı şeyi yapıyorum. Dolayısıyla yargı üzerindeki FETÖ unsurlarının ya da devletin bir takım mekanizmalarındaki unsurların varlığını devam ettirmediklerini söylemiyorum. Siz haklısınız. O döneme kadar da devam ediyordu ama devletin refleksi olması yasal iktidarın bana çok anlamına gelmiyor.
1: Nehmet Bey'in söyledikleriyle ilgili şunu söylemek gerekiyor. Doğru. Yalnız o dönemde sapı samandan ayırması gerekenler arasında çok sayıda FETÖ unsurunun bulunduğu, bazı yerlerde hala kripto bir şekilde varlıklarını sürdürdükleri, büyük ihtimalle birilerine diyelim ki Cüneyt Bey'le alakalı ya hele bekleyelim dedikleri kuvvetle muhtemel.
2: Evet.
1: Ha o dönemde dediği haklı fakat öyle bir şey ki sürekli olarak bir takım darbelerle karşılaşıyorsunuz. Onu halletmek için bak, bir adım atıyorsunuz. Bak, başka bir adım daha atıyorsunuz.
3: Burası çok önemli. Bak anlatmak istediğim şu. 2014'te bu davalarda yargılananlar hepsi çıktı mı? Bir şekliyle. Ergenekon'du, Balyoz'du falan. Bunların muazzaf olanları görevlere iade edildi ama çoğu pasif görevlere verildi. Emirde kaldılar. Ben mesela 6 ay gezdim ben orada burada. Paçalı tavuk gibi dolaştık yani. Bu esnada bütün FETÖ'cüler silahlı kuvvetlerde kritik yerlerde hala duruyor. Bak.
1: Demek ki hangi devlet bak, sorusu önemli şimdi?
3: 2014, 2015, 2016'ya kadar 2,5-3 yıl bu adamlar kritik görevlerde. Atamaları gene bunlar yapıyor.
2: Doğru.
3: İstihbari faaliyetlere bunlar giriyor. Mesela ben çıktıktan sonra iki kez, üç kez şuraya girdim. İşte iki kez girdim. Gene şura dosyasını bunlar hazırlıyor. Bak gene getirmiyorlar. Burada artık bir şeye, devletin bir şeye müdahale etmesi lazım. O zaman ne oldu? Bak burası çok acıdır. Hı hı. Bu Balyoz'dan, Ergenekon'dan yargılanıp çıkıp arkadaşlarımız generallik sırasına gelenlerden bazıları siyasilerle birlikte, siyasetin gücü tabii giderek artmaya başladı, onların vasıtasıyla general olma çabasına girdiler. Hı hı. Baktılar ki silahlı kuvvetlerde bu yapı duruyor daha. Yapmıyorlar. Bu sefer ne oldu? İşte milletvekilini buldu bazı arkadaşlarımlar. Parti binalarına gittiler. Bak bunu AK Parti de dahil. Hı hı. AK Parti'yi ziyaret ettiler. Onların vasıtasıyla veya bakanlıklardaki ilgili kritik yerde oturan şeyler, bürokratlarla irtibat kurarak general olmak istediler. Ne kadar acı değil mi?
2: Doğru.
3: Ben yapabilir miydim? Asla yapmadım.
2: Ama işte belki şu soruyu sormak lazım size üstadım. Şimdi siz kurmay albaydınız. Bu anlamda da şeyi biliyorsunuz, yapıyı biliyorsunuz. Şimdi kritik soru şu benim dünyamda. Kaç tane general, bu bütün generalleri kastediyorum. Ya bu milletin inancı, değerleri benim değerlerimdir diyebiliyor. Bu bir. İkincisi, hadi bunu diyemiyorsa, ya ben, bu benim değerlerim değildir ama ben bu milletin inancına ve değerlerine saygı duyarım diyen kaç general vardı? Şu yapılıyordu, şu şekilde olacak, cumhurbaşkanınız böyle olacak, üniversiteleriniz şöyle olacak, kadınlarınızın kıyafeti şu olacak. Bunu yalnız FETÖ'cüler değil, bunu işte o sizin bahsettiğiniz hani devletin ayırması gereken generallerin kahir ekseriyeti böyleydi. Ve işin garip tarafı da, hazin tarafı da Türkiye'nin gündemini onlar oluşturuyordu. O zaman Çevik bir ne söyleyecek, Türkiye'nin gündemi nasıl şekillenecek diye bakılıyordu. Başbakan, bakanlar ne diyecek diye bakılmıyordu.
3: Ama bu söylediğiniz da, Yasin Bey çok öncesi. Bak ben 2014-2016 arasını diyorum.
0: Siz 28 Şubat'ta gidiyorsunuz. O kadar önce
3: yani devletin hocam da eski reaksiyona diyor tabii. 28 geçtiği dönemi söylüyorum.
0: O kadar geriye 28 Nisan'ı hatırlatın. 2008'i 2009'u falan hatırlatın. Bence siz 28 Şubat deyince hocam da diyor ki doğal olarak onlar çok eski diyor.
4: Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt başörtülü Cumhurbaşkanı adayına karşı basın toplantısı düzenlemişti.
3: Ya onlara bakın hemfikirim, hiçbir sözüm yok. Ben diyorum ki
0: 2008 üstad.
3: Devlet
0: 28 Şubat'a gitmeyin bence.
3: Ya devlet dediğimiz soyut bir kavram mı? Yönetilenlerle kaim oluyor.
2: Ama işte orada benim şeyim şu, sorum şu. Bu bahsettiğiniz tarihler tamam kabul edelim. O kadar da eskiye gitmeyelim. Ama o zaman yani Cumhurbaşkanının ordu üzerindeki hakimiyeti
3: yani
2: ne
3: 2015'te
2: kadardı?
3: Yok muydu gene?
2: Efendim?
3: 2015'te yok muydu? 2014'te yok muydu?
2: 2014'te diyorsunuz.
3: Tabii çıktık işte.
2: Bak 2014'te
3: yani devletin çok nadide, nadide subayları çıktı oradan bakın. Devlette hiçbir kavgası olmamış. FETÖ ile kavgası olmuş. FETÖ'nün bütün zararını görmüş. İçeri girmiş. Çıkmış sesini çıkarmamış. Gene 6 ay orada burada gezmiş.
0: Ya bu, hocam bir şey diyeyim. Neyse, ben hocam, bunu, moral bir şey soruyorsunuz. Ben daha net bir şey sormak istiyorum. FETÖ darbe yapacak. Rakip cuntayı tasfiye ediyor hocam. Aralarındaki kavga buydu.
3: Ya bana
0: yani
3: bir gün gel,
0: daha net
3: bakın.
0: Ne söyleyebilirim? Darbe doğru. Yapacak bazı unsurlar var FETÖ. Bizden önce diyor bu rakip cunta kimse onları tasfiye etmek için uğraşıyor.
2: Ziyaretimize bizim daha buydu. Fazlası.
3: Bak ziyaretimize
2: daha fazlası kendine alan açmak için darbeci olmayanları da tasfiye ediyor.
0: Onun içine katmıştır o ayrı tabii. Bir konu mutlaka evet, katmış. Cüneyt Bey'e darbeci diyemez kimse.
2: Ama, şu, ama bakın işte
0: diyoruz
2: Mısır
0: ya bu
2: üzerinden,
0: gözden kaçıyor bu söylediğim
2: Mısır üzerinden
0: nokta.
2: Bir örnek vereyim ben. Yani
0: Türkiye değil diyorsunuz Mısır.
2: Şunun için örnek veriyorum. Ya yani Mısır'ı örnek vermemin sebebi şu. Aslında burada gezi olayları başladığı zaman 2013'te orada da Tahrir Meydan olayları başlıyor. Bunları planlayanlar aynı.
0: Böyle tartışmalı bir program oldu. Kendinize iyi bakın.

0: gelişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. FETÖ'nün izi büyük oranda silindi ama uyuyan hücreler hala var. Bu bölümdeki 3 dakikada FETÖ'nün bugününü inceleyeceğiz.
1: Evet, tehlike hala devam ediyor. Nedir tehlike? Tehlike dış güçlerin Türkiye içerisinde bir takım ittifaklar bularaktan, bir kişileri devşirerekten devleti ele geçirme, kendilerine biat ettirme projesidir. Bunlar bu kalemun gibi yapı değiştirir. Dışarıdan para geldikçe, dışarıdan güç geldikçe devşirir, devleti ele geçirmeye çalışırlar. Uyanık olmamız lazım, tehlike geçmiş değildir.
0: Peki bu 10 yıl içinde FETÖ'nün taktik ve stratejik değişimleri ne yönde oldu?
2: FETÖ biliyorsunuz çok büyük bir uluslararası organizasyon. Dolayısıyla CIA'nın ve diğer istihbarat örgütlerinin ortaya çıkarmış olduğu Türkiye'nin geleceğini karartmak, ayağına pranga olmak için oluşturulmuş bir örgüttür. Hala da değişik taktiklerle bunu sürdürmeye çalışıyor. Elbette ki Türkiye'nin ona karşı geliştirmiş olduğu önlemler vardır, savunma mekanizmaları vardır. Ama hepimiz uyanık olmalıyız. Su uyur, düşman uyumaz. Dolayısıyla FETÖ hiçbir zaman uyumaz. Dikkatli olmamız lazım. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Bayrağımız için, vatanımız için, milletimiz için.
0: Merak edilen bir diğer soru, siyasette ve medyada FETÖ izinin hala devam edip etmediği.
3: Yani siyasetçilerin ve medya mensuplarının kendi işlerinde arınmaya yol açacak adımları atması. Maalesef bugüne kadar arzu ettiğimiz düzeyde bir ilerleme göremedik. Ben bugün hala siyaset alanında, medya alanında FETÖ tarafından ileri düzeyde kirletilmiş vaziyette olduğunu düşünüyorum. İleri düzeydenin altını çiziyorum. FETÖ tarafından ileri düzeyde kirletilmiş durumda. Maalesef başka alanlarda, özellikle bürokraside elde edilen başarı bu alanlarda elde edilemedi.
4: Fethullahçı terör örgütü bir zihin olarak Türk devletinin varlığını ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir yapı olarak farklı siyasi yapıların içerisinde varlığını devam ettiriyorlar. O açıdan 15 Temmuz'un 10. yılında bu tehlike hala devam ediyor. 15 Temmuz'da tiyatro diyenler kimlerse, KHK'lılar mağdur oluyorlar şeklinde söylem üreten siyasi figürler kimlerse, bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlar Fethullahçı terör örgütünün siyasi uzantıları ve aparatlarıdır. Bu gerçeğe karşı halkımızın müteyakkız olması lazım. Amen.
0: Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ilk dalga operasyonda gözaltına alınan 25 kişi Mali Şube'deki sorgularının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 19'u tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Örtünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erkan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yayın tutuklanmasına karar verdi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında MASAK raporlarıyla ortaya çıkan kirli para trafiğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı, bu paralarla kumar oynandığı ve tapu devinleriyle mal varlığı aklandığı tespit edildi. Operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 kişinin Mali Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Başkan Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuştu. Önemli mesajlar verdi. 15 Temmuz gecesi milletin destan yazdığını vurgulayan Erdoğan, FETÖ olduğu müddetçe mücadelemiz de sürecek dedi. Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin yolculuğunu hiç kimsenin engelleyemeyeceğini dile getirdi.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz.
2: FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı verdi ve ekledi.
1: FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuştu. Terör örgütlerine net mesaj verdi.
1: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır.
2: Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı.
1: Her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek. Her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.
2: Erdoğan 15 Temmuz ruhu diri olduğu müddetçe Türkiye'nin önünü kimsenin kesemeyeceğini vurguladı.
1: Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya hareketi öncesi Polonya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 15 Temmuz'da Türkiye'nin yeni bir kurtuluş mücadelesi verdiğine vurgu yaptı. FETÖ'nün rehin aldığı kitleye çağrıda da bulunan Bakan Fidan, illüzyondan çıkıp örgüte baş kaldırmalılar dedi.
1: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'e yapacağı ziyaret öncesi 15 Temmuz destanının yıl dönümü vesilesiyle açıklamalarda bulundu.
1: İçerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine katı başta olmak üzere yoğun bir darbe vurduğumuz dönem olmuştur. FETÖ'den ayıklanan devletin tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk.
2: Polonya'da konuşan Bakan Fidan, terör örgütü FETÖ'nün yurt dışında da barınamaması için çalışıldığını ifade etti.
1: Tabii önceki görevlerimizde FETÖ'yle mücadelede başka bir çerçevede, bu görevimizde de uluslararası alanda FETÖ'nün gittiği hiçbir yerde barınamaması, gayrimeşru faaliyetlerine, ajanlık faaliyetlerine, Türkiye aleyhine olan yıkıcı faaliyetlerine devam etmemesi için her türlü çalışmayı gece gündüz yapmaktayız.
2: Terör örgütü FETÖ'nün varlığını korumak için yabancı güçlerle ortak çalıştığının altını çizdi.
1: FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir.
2: Örgütün üst düzey kademelerinin binlerce kişiyi rehin tuttuğuna da vurgu yapan Bakan Fidan, bu kişilere başkaldırı çağrısı yaptı.
1: Örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların tekrar aslında uyanıp, illüzyondan çıkıp geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor.
0: ...15 Temmuz şehitleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenlerle anıldı. 15 Temmuz şehitler anıtına karanfiller bırakıldı, şehitler için dualar edildi. 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi dijital gösterim sergisinin açılışını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye düşmanlarına net mesaj verdi.
2: Unutulmadı, unutulmayacak, unutturulmayacak ve mücadele kararlılıkla sürecek. 15 Temmuz şehitleri demokrasi ve milli birlik gününde milli iradenin kalbinde düzenlenen törenlerle anıldı. Meclis camisinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duayla şehitler rahmetle anıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri daha sonra 15 Temmuz şehitler anıtına karanfil bırakarak dua etti. Ardından fidan dikimi gerçekleşti. Meclis Başkanı ayrıca Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi dijital gösterim sergisinin açılışını yaptı. Kurtulmuş, Türkiye düşmanlarına da net mesaj verdi.
3: Hep beraber ilgilecek ve İstanbul içerisinde bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin istikrarına, istifayla kastederim. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı bir kuşluk olarak birlikte olacağız.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anma törenleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devam etti. Erdoğan mecliste meclis başkanı tarafından törenle karşılandı. Numan Kurtulmuş Gazi meclisteki anma töreninde de konuştu.
4: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir.
0: Şehit Assubay Ömer Halis Demir, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmek isteyen üniformalı terörist

0: Polislere geçit vermeyerek o gecenin seyrini değiştirdi. 15 Temmuz'un unutulmaz kahramanı şehadetinin 10. yılında kabri başında dualarla anıldı.
1: Bir isim tarihin en onurlu sayfalarına kazındı. Ömer Halis Demir. Kahraman şehit kabri başında dualarla anıldı. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü darbeciler Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için harekete geçti. O gece Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, yıllarca birlikte görev yaptığı Ömer Halis Demir'i aradı. Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin vatana ihanet ettiğini söyledi ve tarihin akışını değiştiren emri verdi. Ömer Halis Demir o gece sadece komutanının emrini değil, 80 milyon insanın yüreğini taşıdı omuzlarında. Bir saniye bile düşünmedi Ömer Halis Demir. Silahını çıkarıp tek kurşunla tüm darbe planlarını yerle bir etti. Ancak ardından hainler tarafından şehit edildi.
2: Ömer Halis Demir'in izinden gitmek istiyorum. Gururunu taşımak istiyorum. Asker olmak istiyorum.
1: Şehit Ömer Halis Demir şehadetinin 10. yılında da unutulmadı.
3: Çok gurur duyduk. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere de uzun ömürler versin gülüm.
4: Biz her gün geliyoruz. Her cuma, cumartesi, cuma, perşembe günleri falan geliyorum ben burada dua etmeye. Bugün de özel bir gün.
5: Tam 3652 gün önce bu millet tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Ama o gece karanlığa teslim olmadı. Şehit Ömer Halis Demir'in adı o gece gösterdiği cesaret kadar dimdik ayakta kaldı.
6: Biz 10 seneden beri buraya geliyoruz şehitliğimize. Unutmadık, unutmayacağız, unutulmayacağız. Her zaman minnettarız. Allah başımızdan eksik etmesin. Bundan sonra öyle kahramanları diyorum. Çünkü bizim vefa borcumuz var.
1: Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehidin kabri başında duygu dolu anlar yaşandı.
5: Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli kahramanlarımızdan biri Ömer Halis Demir, Niğde'nin Bor ilçesinde kabri başında dualarla anıldı. Şehidimizin kabrine hem yurt içinden hem de yurt dışından yüzlerce vatandaşımız geldi.
7: 15 Temmuz'un en büyük simgelerinden biri olan Ömer Halis Demir'e minnet borcumuz olduğunu düşündüğümüz için Kahramanmaraş'tan her sene biz buraya geliyoruz, şehidimizi ziyaret ediyoruz.
1: Emekli Kor General Zekai Aksakallı Niğde'nin Bor ilçesine gitti. Şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti. 15 Temmuz gecesiyle ilgili konuşan Aksakallı, Ömer Halis Demir ihanet şebekesinin içine dalıp Semih Terzi'yi öldürerek ihanete dur dedi ifadesini kullandı.
8: Ömer Halis Demir İhanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. Tabi katil sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur. Şehadeti kutlu olsun. O yüzden bunlar bize tarihi bir dönüm noktası. Tabi geldiğimiz noktada devletimiz, milletimiz bu ihanet şebekelerinden büyük bir şekilde kurtulmaya çalışmıştır ve iyi bir noktaya gelmiştir. Ordumuz bugün bütün bu ihanet şebekelerini arınarak en iyi seviyesini yaşamaktadır. Bu tabi tarihi bu dönüm noktası bizlere ders olması lazım. Bunu herkes iyi bilmesi lazım ki bütün dünya bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu millet mazlumların bir umut olarak ilerlemek yaşayacaktır.
0: ...15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul'da şehit olan kahramanlar için Edirne Kapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
9: Mevlam bu geceyi bir daha bize yaşatmasın.
10: Bu milletçe kıyama kalktığımız 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde kardeşlerimizi anmaya geldik, duygulanıyoruz. Hatırladıkça içimiz acıyor, yüreğimiz parçalanıyor.
1: Türkiye 15 Temmuz şehitlerini şehadetlerinin 10. yılında da yalnız bırakmadı, minnetle gururla andı. İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hayatını kaybedenler için Edirne Kapı 15 Temmuz şehitliğinde anma programı düzenlendi. Şehitlik sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.
11: 15 Temmuz'un İstanbul'daki en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle dışarı çıktı ve babasıyla birlikte vatanı korurken şehit düştü.
1: Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda askeri yetkili katıldı.
12: Aradan 10 yıl geçti. Bir sözümüz vardı. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız diye. Gerçekten de aradan geçen 10 yılda dahi görüyoruz ki halkımızın 15 Temmuz'u unutturmama azmi dimdik ayakta.
1: Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.
13: O günü hiç hatırlamak istemiyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.
14: Vallahi bu acımız yaşadığımız süre devam edecek. Çünkü bu vatan acısı, millet acısı, evlatlarımızın acısı.
15: Canlarını feda ettiler. Yani üzülmeme geldiler yani. Onun için Allah-u Teala böyle bir acıdan devletimize, milletimize, ülkemize yaşatmasın.
1: Şehit yakınları da duygu dolu anlar yaşadı.
16: 15 Temmuz'u bir daha Allah yaşatmasın, yaşatmak isteyenlere fırsat vermesin. O gece bu millet Cumhurbaşkanımızın emriyle bir savaşa girdi ve o savaşı kazandı.
17: Bu darbeyi duyunca bu çevik kuvvetin oraya gidiyordu. Birkaç tane tankı arkadaşlarıyla beraber teslim almışlar. Orada vatana, vatandan Saraçhane'ye gitmişler. Orada Saraçhane'den nokta ateşi çatıda kendine ateş edilmiş ve orada şehit düşmüş.
11: Oğlunuz muydu?
17: Oğlumdu. Allah razı olsun.
0: Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sela sesleriyle taşlandı. 81 ilde 90 bin camide aynı anda sela okundu. Ezanları susturan darbelerden, darbeleri susturan selalara sözü bir kez daha anlamını buldu.

0: Minarelerden yükselen sela, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü oldu. O karanlık gecede darbecilere direnenlere güç verdi. Millete birlik ruhu aşılayan sela sesi, demokrasi zaferinin 10. yılında da saat 00:13'te 81 ildeki 90 bin camiden aynı anda semaya yükseldi. O anlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun ifadelerini kullandı. Camiler gece boyunca ibadete açık kaldı. Minarelerin ışıkları da sabah namazına kadar söndürülmedi.
1: ...15 Temmuz demokrasi destanının üzerinden 10. yılında İstanbul'un dört bir yanında düzenlenen anma etkinliklerine on binlerce kişi katıldı. Kız Kulesi ve Galata gibi tarihi yapıların üzerine şehitlerin fotoğrafları ve 15 Temmuz'u anlatan animasyon yansıtıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise ışıklı drone gösterisi vardı.
2: Biz mutluyuz, gururluyuz. Millet olarak irademize sahip çıktık. Unutturulmaması lazım.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde İstanbul'da birçok etkinlik gerçekleştirildi. Fatih Camisi ve Anıt Park'ta İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.
4: Çok duyguluyuz. 10 yıldır her sene geliyoruz ve ağlıyoruz. Gözlerimiz doluyor.
5: 7'den 70'e, kadınından erkeğine binlerce insan şu anda

0: Ellerinde Türk bayraklarıyla işte Saraçhane yolunda yürüyüş yapıyorlar.
1: Ben şu an buraya geldim. 15 Temmuz'da küçüktüm ama o dönemki yaşanan şeyleri az çok hatırlıyorum. Hayal meyal dolusu hatırlıyorum. Tekrardan şehitlerimizi o günde yaşananları anmak için buraya geldik, toplandık. İnşallah yürüyüşümüz gerçekleşecek. Orada da bayrağımızı taşımak için geldik.
2: Darbeler ülkeleri daha çok geriye götürür. Onun için ülkemizin daima diri ve güçlü durması lazım. Bu halk, yani bu millet olduğu sürece de inşallah darbeler olmayacak bile.
3: Yürüyüş sonrası konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşılması gerektiğini söyledi.
4: Yani Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında, 21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu hedefin arkasında birlik olmak zorundayız. 15 Temmuz bize milletçe birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti.
3: 15 Temmuz anma programları kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı özel gösteriler, mega kentin tarihi yapılarında İstanbullulara duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşattı.
5: Bütün millete tek bir çağrı ulaştı.
6: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: Galata Kulesi'yle Kız Kulesi'nde 15 Temmuz her yerde temasıyla mapping gösterileri düzenlendi.
5: Adalet karşısında hesap verdi.
3: Bu kapsamda tarihi yapıların üzerine 15 Temmuz'u anlatan animasyon ve şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı. O gece darbecilerin odağındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarındaysa ışıklı drone gösterisi yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın silüeti ve Türk bayrağı dronlarla gökyüzüne yansıtıldı.
7: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. FETÖ ile mücadele de aralıksız sürdü. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 83.836 kişi hakkında ise dava ve soruşturmalar sürüyor.
8: Hareket görürseniz vurur.
3: Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Adalet Bakanlığı 15 Temmuz'un ardından açılan soruşturmalar ve davalarla ilgili rakamları paylaştı. Buna göre Fethullahçı terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. Bu kişilerden 54.027'si hakkında soruşturma, 29.809 hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde sürüyor. Soruşturma ve yargılamalarda 636.744 kişi hakkında karar verildi. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet, 124.861 kişi hakkında beraate hükmedildi. 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 373.642 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 32 kişi hakkında ise diğer karar türlerinden karar verildi. Şüpheli ve sanıklardan 193.082 hakkında adli kontrol kararı, 33.837 hakkında ise yakalama kararı verildi. 119.407 sanık hakkında verilen hükümler kesinleşirken 34.408'i mahkumiyet, 84.999'u beraat kararlarından oluştu.
7: Şimdi ihanetin merkezine uzanacağız. FETÖ darbe girişimini Pensilvanya'dan yönetti. Terörist başı Gülen öldü ama 15 Temmuz'un faili FETÖ'de ise miras kavgaları ve güç mücadeleleri yaşanıyor. Peki örgüt şu an ne durumda? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz terör yuvası Pensilvanya'dan detayları aktaracak.
9: Bölgeden bahsediyoruz. Bu 110 dönümlük bir bölge, benim tahminlerime göre son 8. yılıma gireceğim. Amerika'da iyi kötü emlak fiyatlarını da takip ediyorum. O açıdan burasının en azından yaklaşık sanıyorum 30-40 milyon dolardan aşağı değil bu.
10: A Haber bir kez daha FETÖ'nün Pensilvanya'daki sözde karargahı önünden özel bir yayın yaptı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bölgedeki son durumu aktardı. 110 dönümlük arazi üzerine kurulan ihanet merkezindeki hareketliliği yerinden takip etti. Örgüte verilen desteklerden

0: istedi.
1: Arkamda tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasalara göre onların sınırları içerisine giremem. Onun için de yolun karşısından hemen özellikle burayı göstermeye çalışıyorum sizlere. Tabii ben biraz geriye gitmek istiyorum. Konuklarımız sık sık tartışıyorlar. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ başçısı terörist Fethullah Gülen ve onun yandaşlarına ciddi bir yardım yapıldığından bahsediyorlar. Evet, şu ana kadar hala bu yardımın devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bizzat biraz geriye gitmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana akım medya, New York Post gibi, New York Times gibi, Washington Post gibi gazeteleri biraz önce yayına girmeden önce tekrar taradığımda çok açık ve net bir şekilde biz bu desteğin olduğunu görüyoruz. Özellikle de Graham Fuller gibi CIA yetkilisi tarafından çok uzun süre Amerika Birleşik Devletleri'nde kalabilmesi için çok özel yetkiler çıkartıldığını biliyoruz. Aynı zamanda Morton Abramovich gibi eski Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin bizzat bu işte rol aldığını biliyoruz. Yani bu çok aslında Amerika'dan baktığımız zaman garipsenecek bir durum değil. Malum özellikle de Soğuk Savaş dönemlerindeki ben Azerbaycan'da 12 sene kaldım. 2000'li yıllara kadar, 2000'li yıllardan 2011'li yıllara kadar Sovyet Cumhuriyetlerinde de ılımlı bir İslam modeli, tırnak içinde ılımlı bir İslam modeli adı altında bir yapılanmaya gittiler. Tabii ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 18 ayrı dev istihbarat topluluğu tarafından desteklendiğini söylemem gerekiyor. O açıdan baktığımız zaman CIA tarafından ki Amerika Birleşik Devletleri içerisinde tabii ki FBI iç istihbarata baktığı için Amerikan toprakları içerisinde de FBI tarafından desteklendiğini biliyoruz.
0: İrfan Sapmaz örgütün elindeki finansal gücü ve mülkün gerçek değerini de deşifre etti.
1: Burası da kapının girişi. Chestnut Retreat Center diyorlar buraya. 110 dönüm dev bir toprak üzerinde. Pensilvanya çok ağaçlıklı bir yer ve 100 dönüm arazi içerisinde çok büyük binalar var, eğitim merkezleri var, birçok faaliyet gösterdikleri alanlar var. O açıdan burası şu an itibariyle baktığımız zaman ben biraz önce tabii buradaki bu Chestnut Retreat Center bir anlamda işte tedavi merkezi gibi isim koymuşlar. Tam anlamıyla ne için koyduklarını bilmiyoruz ama burasının 110 dönüm üzerinde yapılandığına bir baktım. Ne kadar bir değeri olduğuna bir baktım. Evet ya, kağıt üzerinde 4,5-5 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor ama tabii ki burası bir 110 dönümlük bir bölgeden bahsediyoruz.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı. Böylece Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil olma süreci de başladı. Son olarak Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35'e parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
3: Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye, NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır.
4: ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşüne ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda umut verici gelişmeler yaşandığını söyledi. ABD Kongresi'nin de Türkiye'ye olumlu bir yaklaşımda olduğunu belirtti.
3: Türkiye S-400'lerin F-35 programına dönüşünün önünde artık engel oluşturmayacağı şekilde yasaya uyum sağlamak istediğini bildirdi. Bize aktarılan bilgilerin ayrıntılarını açıklayamam ancak oldukça umut verici. Heyetteki senatörlerin tamamı da duyduklarımızın olumlu olduğunu düşünüyor.
4: Turner, Türkiye'nin F-35 parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını da vurguladı.
3: Onlar bir NATO üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi ve kısa süre önce son derece başarılı geçen zirveye ev sahipliği yaptılar. Bunun arkasını getireceklerini ve geri dönmelerini sağlayacak şekilde hareket edeceklerini umuyorum. Yani Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye, NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır. Süreci sonuna kadar götürmelerini kesinlikle umuyorum ve bunu geri dönmelerini sağlayacak şekilde yapmalarını dilerim. Onlar aynı aynı zamanda F-35 için parça üreten bir ortaktı. Bu yüzden üretime tekrar dahil olmaları çok ama çok önemli olacaktır.
2: ABD ile İran arasındaki gerilim diplomasi masasından yeniden saha çatışmasına döndü. Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılarını artıran ABD ordusu yeniden İran'daki askeri ve stratejik noktalara hedef aldı. Saldırılara İran'dan misilleme geldi.
5: ABD ile İran arasındaki savaşın dozu her geçen gün artıyor. ABD ordusu Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik saldırısında Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınını hedef aldı.
6: 4 defa ard arda patlamalar oldu. Camlar kırıldı ve patlamanın dalgası çok şiddetliydi. O kadar yakındı ki biz hastaneyi tamamen vurdular, üst katları vurdular sandık.
5: Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi.
6: Kanser hastaları ve özel durumu olan hastalar var. Hepsi çok anormal bir durumdalar. Yani sıradan bir kaza geçiren hastalar gibi değiller, özel hastalar.
5: ABD ordusunun bir diğer hedefi ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker oldu. Curaçao bayraklı MT Belma adlı boş petrol tankerinin Hark Adası yakınlarına doğru ilerleyerek ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığı, yapılan uyarıları dikkate almadığı iddia edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ordusu İran'a yönelik deniz ablukası tedbirlerini uyguladı ifadesi kullanıldı. İran saldırıları karşılıksız bırakmadı. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine hava harekatı düzenlendi. Kuveyt, İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
2: İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, ABD ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Her zaman savaşa hazırız dedi. Kalibaf, ABD'nin hedefinin İran'ı parçalamak olduğunu söyledi.
4: İran-ABD arasında çatışmalar aralıklarla sürerken açıklamalar da ard arda geliyor. Son olarak İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, Trump yönetimine sert mesajlar verdi. Savaşa hazır olmalıyız, canımız pahasına mücadele etmeliyiz dedi. Kalibaf açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Savaşı hiçbir zaman memnuniyetle karşılamadık. Ancak güvenliğimizi korumak için her zaman savaşmaya ve sonuna kadar direnmeye hazırız ifadelerini kullandı. Müzakere sürecine de değinen Kalibaf, ulusal çıkarların korunması için diplomasi ve müzakere yollarının kullanılması gerektiğini söyledi. Kalibaf, eğer bir mutabakat saptığından herhangi bir fayda sağlayamayacaksak anlaşmaya bağlı kalmamız için bir neden yok dedi. ABD ile varoluşsal bir savaş içindeyiz ifadesini kullanan Kalibaf, Trump yönetiminin hedefinin İran'ı zayıflatmak ve parçalamak olduğunu vurguladı.
2: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, baş şüpheli Zeynel Abarakov'un o dönem adli emanette muhafaza edilen telefonuna dışarıdan müdahale edildiğini ve kritik delillerin silindiğini iddia etti.
0: Altı yıldır cevabı aranan tek bir soru. Gülistan Doku'ya ne oldu? Yıllardır çözülemeyen dosyada aile avukatının iddiası dikkat çekti. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
7: Ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun o dönemdeki erkek arkadaşı ve baş şüpheli Zeynel Abarakov'un cep telefonuna 58 gün sonra el konulduğunu ve aynı zamanda hazırlanan raporda ise önemli olan Rusya yazışmaların değerlendirilmediğini öne sürdü.
0: Avukat Ali Çimen, ısrarlı takibi sonucu hazırlanan bağımsız kriminal raporda daha önce yer almayan mesajların ortaya çıktığını belirtti. İddiaya göre şüphelinin mesajları tek tek deşifre edildi. Avukat Ali Çimen, şüpheli Abarakov'un Mama adlı kişiye gönderdiği mesajlara ilişkin, şüphelinin "gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak" şeklinde ifadeler kullandığının tespit edildiğini öne sürdü.
7: Aile avukatının bir diğer iddiası ise şüpheli Zeynel Abarakov'un o dönemde adli emanette bulunduğu sırada telefonundaki galeri ve sosyal medya verilerine müdahale edilerek silme işlemi yapıldığıydı.
0: Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Bu arada Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşabilmek için yeraltı görüntüleme cihazı desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler Rostar'la Dinar Derisi arasında kalan mevkide ve kentin çeşitli noktalarında arama faaliyetlerine devam ediyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
2: Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi kaldırımda yürüyen anne ile kızına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan anne kız hayatını kaybetti. Kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Ölüm anne ile kızını kaldırımda yürürken yakaladı. Konya'nın Karatay ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi kaldırımda yürüyen 53 yaşındaki Direk Öz ve 13 yaşındaki kızı Ecrin'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan anne kız hayatını kaybetti. Taksi park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada taksinin şoförü de yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Şanlıurfa'da bir binanın dış cephesinde boya çalışması yapan iki işçi üzerinde bulundukları iskelenin halatının kopması sonucu 5. kattan düştü. Ağır yaralanan genç işçiler kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
5: Tedbirsizlik iki genç işçiyi hayattan kopardı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephesini boyayan 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Toruntay'la 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan asma iskelenin halatının kopması sonucu 5. kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan iki genç işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ikisi de hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Başlatılan soruşturmada Toruntay ve Kızılkan'ın iskele üzerinde hiçbir iş güvenliği tedbiri olmadan çalıştığı belirlendi.
2: Sosyal medyada izlediği bir video Hakkari'li çiftçinin hayatını değiştirdi. Hurda malzemelerle kurduğu ilk seradan başlayan üretim serüveni bugün 6 seraya ulaştı.
4: Bir video izledim. Hayal etti. Hurda malzemelerle ilk serasını kurdu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Tahir Artık, 2023 yılında sosyal medyada izlediği seracılık videolarından etkilenerek üretime başladı. Tahta ve hurda malzemelerden kendi imkanlarıyla kurduğu derme çatma serada ilk olarak salatalık yetiştirdi. İlk hasattan elde ettiği verim, yeni seralar kurması için en büyük motivasyonu oldu.
8: Baktım verimi güzel. 2024'te ikinci seraya çıkarttım. Baktım daha da güzel. Yine hurdadan, demirden üçüncü seraya çıkarttım. Benim şu anda 3 tane Burada demirle 3 tane serum var. Geçen sene 2025'te sonbaharda fabrikadan 3 tane bir dönümlük serum daha istedim. Benim şu anda 6 tane serum var. Daha iyi olduğu için, verimi daha güzel olduğu için

0: Genellikle salatalık ekiyoruz. Verimi çok güzel.
1: Altı serasında damla sulama sistemiyle üretimini sürdüren Tahir Artık, hasat ettiği salatalıkları ilçe merkezindeki market ve manavlara satarak ailesinin geçimini sağlıyor.
0: Domates, biber, patlıcan ekmek istiyorum. Yeterli değil. Salatalık dışında lahana ekiyoruz. Domates, biber ekimi yapıyoruz. Öyle hayatımızı sürdürüyoruz.
1: Üretimini daha da çeşitlendirmek isteyen Tahir Artık, sosyal medyada izlediği bir video ile başlayan üretim hikayesini azim ve emekleriyle büyüyen bir başarı öyküsüne dönüştürdü.
2: Bir torba mangal kömürünün ardında günler süren zahmetli bir üretim var. İstanbul'da geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam eden mangal kömürü sabır ve büyük bir ustalık gerektiriyor. Peki bu zorlu üretim nasıl yapılıyor? Haberimizde izleyelim.
3: Sabah saat 5'te kalktık bir tane odun. Bir tek odun elinden belki 15-20 sefer geçiyor.
4: De 13 yaşından beri yapıyorum yani.
1: Yaz aylarının vazgeçilmesi mangalın en önemli malzemesi kömür. İstanbul Çatalca'da bulunan Karacaköy'de mangal kömürü üretiliyor. Mangal kömürünün olmazsa olması sabır. Büyük emek isteyen mangal kömürünün yolculuğu ormanda belirlenen ağaçların kesilmesiyle başlıyor.
3: Devletin bize vermiş olduğu odunları seyrekleme olarak bunu veriyor devlet bize.
4: Kesiyoruz, buduyoruz, dışarı çıkıyoruz, diziyoruz.
3: Ondan sonra devlet orman işletme geliyor, ölçüyor, nakliyemizi şey ediyor, kesiyor.
4: Biz de odunlarımızı gördüğünüz gibi böyle traktörleri yükleyip kömür ocağımıza getiriyoruz.
3: Bunları çak yükledik, bak geldik, şimdi torlağı yıkıyoruz.
5: Biraz önce gördüğümüz traktörlerde ormandan kesilen odunlar traktörlere konulmuştu. Daha sonra torluk ocağına geliyor ve piramit şeklini alıyor. Şu anda bu odunlar piramit şeklini almak için hazır halde. Efendim, bu piramit şeklini alması için kaç gün uğraşıyorsunuz?
6: Yaklaşık olarak burada 50 ton odun diye tahmin ediyoruz. 4 gün 5 gün sürüyor. Ondan sonra aşaması örtülmeye diyor. Şu gördüğünüz şu otlar var ya, bunlara biz pirin sapı diyoruz. Yani çeltikten sonra çıkan çeltik hali. Şu otlarla bunları dağıtarak üstüne dizdikten sonra, örttükten sonra toprak haline geliyor. Bu şekilde yani.
5: Piramit şeklinde hazırlanan odunların tepesi açık bırakılıyor. O tepeden aşağı ateş bırakılıyor ve odunlar 10-15 gün boyunca yanmaya bırakılıyor ve daha sonra kömüre dönüşüyor.
1: Ancak işlem bununla da sınırlı değil. Piramit şeklini alan odunların açılması için yanan kömürlerin tamamen soğuması gerek. Bu süreçte günler sürüyor.
6: Bu işin erbabı, ustaları olanlar tek tek tırmık halinde gelberi dediğimiz gelberi şeklindeki bu malı çıkarıyorlar. Gördüğünüz gibi bu kankal haline getiriyorlar. Evet. Ve görüyorsunuz şimdi de bu hazır hale geliyor.
1: Soğuyan kömürler ustalar tarafından tek tek çıkarılıp satışa hazırlanıyor.
7: Bunlar dönerlik için. Döner. Bu tükürür de sıra kömürü ızgaraya. Bunlar dönerle geldi.
2: Kapıları her sabah yeni bir güne açılıyor. Koridorlarında ticaret, atölyelerinde emek, kubbelerin altında ise 6 asırlık bir gelenek yaşatılıyor. Dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından biri olan Tarihi Kapalı Çarşı bugün de İstanbul'un hafızası olmaya devam ediyor. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
8: Yaklaşık 6 asırdır değişmeyen adres. Kimi için alışveriş, kimi için kültür ve tarih, kimi içinse bir sinema sahnesi. Kapalı Çarşı'nın asırlık hikayesi.
5: İstanbul'un kalbinde yaklaşık 6 asırdır ticaretin hiç durmadığı bir merkez. Evet, günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Tarihi Kapalı Çarşı yalnızca alışveriş yapılan bir yer değil. Aynı zamanda tarihin, kültürün, sanatın ve hatta zanaatin içe yaşamaya devam ettiği eşsiz bir mekan. Bugün Tarihi Kapalı Çarşı'nın sokaklarında dolaşıyor. Hem esnafa hem vatandaşa mikrofon uzatıyoruz. çarşıya birinci kapıdan girdiğimizde gözümüze ilişen çok güzel ipek şalların olduğu bir dükkandayız. Yanımızda Berkay Bey var. Berkay Bey, kaç yıldır bu dükkanınız?
9: Aşağı yukarı 10-11 sene oluyor. Dükkanımızda ipek şallarımız, kaşmir, şatuş, işlemeli, her tarzda şallarımız mevcut. Taş işlemeli olsun vesaire. Elimizden geldiğince burada güzel hizmet vermeye çalışıyoruz.
5: Peki bana bu taktığımız şalın özelliği nedir? Siz bayağı değerli bir şey olduğundan bahsettiniz.
9: Bu şal, çok pardon, sadece keçinin sakalından üretiliyor. İsmi şatuş deniyor. Üzerindeki el işleri de el dokuması ipek.
5: Çarşıda yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne?
10: Burada mı? Önce mağaza bakmak, sonra kahve içmek.
5: Yani kapalı çarşı aslında sizin için bir sosyalleşme alanı.
10: Kesinlikle.
5: Peki sizce İstanbul için önemi ne?
10: Hangisini söyleyeyim ki? Tarihten başlayalım o zaman. Yani Fatih Sultan Mehmet yapmış, bize sunmuş burayı. Bizim değerini bilip kıymetini bilmemiz gerekiyor.
5: Fatih Sultan Mehmet döneminde temelleri atılan kapalı çarşı zamanla dünyanın en büyük kapalı çarşılarından biri haline geldi. Günümüzde ise içerisindeki binlerce dükkanıyla halen daha İstanbul için en önemli ticaret merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.
8: Kapalı Çarşı'da ticaret yüzyıllardır canlılığını koruyor. Kapalı Çarşı'nın en değerli mirası yalnızca ürünleri değil, yıllardır yaşatılan el emeği ve ustalık.
5: Kapalı Çarşı'nın tarihinden bahsettik, kültüründen ve zanaatlarından. İşte şimdi de Kapalı Çarşı'da son zanaatkarlarımızdan Vedat Usta'nın yanındayız.
11: Gittikçe azalıyor. Daha önceden bu civar komple bakırcıydı. Fakat şimdi öyle oldu ki artı tanıdığın olmasa bulamıyorsun bakıcıları.
5: Kaç yıldır bu zanaati icra ediyorsun?
11: Aşağı yukarı 42 yılı falan oldu. 12 yaşında başladıydım ben bu işe.
5: Senden sonra kim devam ettirecek?
11: İnşallah. Şartlar iyi olursa oğlum devam ettirecek. Şu anda beraber çalışıyoruz zaten.
5: Vedat Usta'm, bana bu hediye ettiğin miğferin tarihine peki hikayesine?
11: Bu Selçuklu döneminde kullanılan modeldir. Yani ne bileyim biraz sivridir. Ondan sonra üzerinin figürleri Selçuklu'dur. Selçuklu daha detaycıdır. Ama Osmanlı'da daha farklı şeyi miğfer olarak.
5: Osmanlı'nın örneği var mı şu an burada?
11: Var tabii ki. Mesela bu Osmanlı tarzı genelde. Motifleri yani genelde çiçek desenleri yapılır. Selçuklu'dan apayrı durur yan yana koyduğunuz zaman.
5: Senin favorin hangisi?
11: Benim favorim Selçuklu.
8: Dünyanın dört bir yanından gelen turistler de Kapalı Çarşı'nın en canlı tanıkları arasında. Kimi alışveriş için, kimi ise bu tarihi atmosferi koklamak için burada.
12: Şu an Anna ile beraberiz. Anna, nereden geliyorsun?
13: Portekiz'den geliyorum.
12: Kapalı Çarşı'yı nasıl buldun?
13: Herkes Kapalı Çarşı'yı bilir. Eğer Türkiye'ye geliyorsan Kapalı Çarşı'ya muhakkak gitmen gerekir.
12: Beğendin mi peki? Bir şeyler bulabildin mi?
13: Henüz değil ama çok fazla şey bulacağımı düşünüyorum. Burası mükemmel.
12: İlk kez mi geliyorsun?
13: İlk kez İstanbul'a geliyorum ve bayıldım.
12: Kapalı Çarşı hakkındaki fikrin nedir?
5: About the Grand Bazaar.
13: İnanılmaz büyük ve hayret verici.
14: Oh, astonishing.
12: Did you find anything? Bir şeyler bulabildin mi?
14: Yeah, I did.
13: Ailem ve arkadaşlarım için beni çok mutlu eden güzel hediyeler aldım.
12: Bir daha gelecek misin?
13: Kesinlikle 100%. Geleceğim.
8: Tarihi çatısı, asırlık dükkanları ve hiç bitmeyen hareketliliğiyle Kapalı Çarşı, geçmişten bugüne Türkiye'nin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.
5: Kapalı Çarşı'nın içinden sizlere seslendik. Şimdi ise Kapalı Çarşı'da Efil Efil çatısından sizlere sesleniyoruz. Arkamızda Nuri Osmaniye Camii'nin ihtişamı, yanımızda ise Kapalı Çarşı Başkan Vekili Sayın Hocamız Reza Koç var. Evet hocam, hoş geldiniz.
15: Siz de hoş geldiniz.
5: Hocam, bize Kapalı Çarşı'nın tarihi hakkında biraz bilgi verir misiniz?
15: Kapalı Çarşı'nın tarihi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle başlıyor diyebiliriz. 1453'te fethettikten sonra 1461 yılında arkada görmüş olduğumuz Cevahir Bedesteni'ni kuruyor. Burası şehrin ticari hayatına yön veren bir alan olarak kuruluyor. Ticaretin kalbi, geleneksel ticaretin hala hüküm sürdüğü, olduğu bir yer. Bunun benzeri yerler dünyada müze halinde. Burası ise hala yaşayan bir alan. Dünyanın her yerinde AVM görebilirsiniz ama bir Kapalı Çarşı görmek neredeyse imkansız.
8: James Bond'un Skyfall filmi başta olmak üzere birçok Hollywood yapımına ev sahipliği yapan bu tarihi mekan, yaşayan bir kültürü de geleceğe taşıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Tutuklandı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ilk dalga operasyonda gözaltına alınan 25 kişi Mali Şube'deki sorgularının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 19'u tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusufcan Ertit, Kemal Örtünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erkan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yayın tutuklanmasına karar verdi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında MASAK raporlarıyla ortaya çıkan kirli para trafiğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı, bu paralarla kumar oynandığı ve tapu devirleriyle mal varlığı aklandığı tespit edildi. Operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 kişinin Mali Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
1: Efendim, kaza haberiyle devam edeceğiz. Çanakkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili dereye uçtu. Kazada ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. Ayvacık ilçesinde İbrahim Tunç Altan idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü İbrahim Tunç Altan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan bir kuzu da ne yazık ki telef oldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Bir kaza haberi de Tekirdağ'dan efendim. Tekirdağ'da bir kişi aracıyla park halindeki kamyona çarptı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Geliyor görüntüler. Bir araç park halindeki kamyoneti arkadan çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Savrulan kamyonetin çarptığı iki araçta hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kaza anı kameraya işte böyle yansıdı. Polis ise kaçan sürücünün peşinde. Efendim, gazete manşetleri diyeceğiz. Şöyle bir bakalım, gazeteler bugün manşetine hangi konuyu taşımış? Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Manşette emperyalizmin maşası FETÖ fırsat kolluyor başlığı karşılıyor bizi. Dün hain darbe girişiminin 10. yılıydı. Malum bugün de gazete manşetlerinde 15 Temmuz'a dair başlıkları görüyoruz. Başkan Erdoğan hainlerin milletten yedikleri sillenin rövanşı için fırsat kolladığına dikkat çekti ve uyardı dedi Sabah gazetesi. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar diyor Başkan Erdoğan'ın mesajlarına yer verilmiş manşette. Takvim gazetesinde de yine FETÖ fırsat kolluyor başlığını görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın ifadelerine yer verilmiş. Yeni Asır gazetesine bakalım. Unutmayacağız ve tetikte olacağız başlığını görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın dünkü konuşmasından ifadeler var yine manşette Yeni Asır'da. Tabii birazdan tüm bu gazeteleri detaylandırıyor olacağız ama Türkiye'nin manşetine bakalım efendim. Hainler milletten tokat yiyince iftiraya sarıldı. FETÖ'nün B planı kontrollü darbe başlığını atmış Türkiye gazetesi de. Bazı muhaliflerin ağzından düşürmediği tiyatro ve kontrollü darbe iftiralarının fikir babası da FETÖ diyor Türkiye gazetesi manşetinde. Bir diğer gazetemize baktığımızda Türk Gün gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri var. FETÖ'cüler hala fırsat kolluyor, tetikte olacağız başlığını görüyoruz. Hemen akşama bakalım. Akşam gazetesinde sürmanşette Başkan Erdoğan'ı görüyoruz. Manşette ise üzgünüm kandırdım başlığı var. Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluğun bir numaralı şüphelisi Haluk Levent iş insanlarını dolandırdığını sorgusunda itiraf etti diyor Akşam gazetesi de manşetinde. Şimdi devam ediyoruz, bir de Hürriyet'e ve Milliyet'e bakalım efendim. Hürriyet'in manşetinde ise tetikte olalım başlığını görüyoruz. Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı başlığı var. Birazdan detaylandıracağız. Ve Milliyet. Milliyet'te FETÖ ihanetine karşı aynı ruhla başlığı var. Milliyet gazetesinde de dün 10. yılıydı malum ve tüm gazetelerinde aslında manşete taşıdığını görüyoruz. Şimdi devam edeceğiz efendim. Gazetelerde de gördük, Başkan Erdoğan dün Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuştu. İzleyelim.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz.
2: FETÖ'yle mücadelede kararlılık mesajı verdi ve ekledi.
1: FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuştu. Terör örgütlerine net mesaj verdi.
1: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır.
2: Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı.
1: Her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek. Her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.
2: Erdoğan 15 Temmuz ruhu diri olduğu müddetçe Türkiye'nin önünü kimsenin kesemeyeceğini vurguladı.
1: Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
3: Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sela sesleriyle taçlandı. 81 ilde 90 bin camide aynı anda sela okundu. Ezanları susturan darbelerden, darbeleri susturan selalara sözü bir kez daha anlamını buldu.

0: Nereye yükseldi? O anlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun ifadelerini kullandı. Camiler gece boyunca ibadete açık kaldı. Minarelerin ışıkları da sabah namazına kadar söndürülmedi.
1: Hainlerin darbesini millet zafere dönüştürdü. 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Köprüler, yollar ve denizler ay yıldız renkleriyle süslendi.
2: Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde İstanbul tarihi bir atmosfere ev sahipliği yaptı.
3: Bu köprüyü tutmasalardı belki de bugün burada olamayacaktık. Belki de ben bu ayrağı tutamayacaktım. Yani onlara çok minnettarım. Allah vatanımızdan razı olsun. Vatanımızın evlatlarından razı olsun.
4: Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Biz onlardan razıyız. Allah'ım da razı olsun. Ya bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
2: O gece vatan savunması için sokağa dökülen binler, bugün irade bizim, zafer bizim dedi.
5: Vatan bir, bayrak bir, devlet bir. Ben onu diyorum şu anki gençliğe, vatanımızın kıymetini, bayrağımızın kıymetini bilelim diyorum.
3: Küçüktüm 15 Temmuz'da, bugün buradayım. Vatandaşlarımızla birlikte, valimizle birlikte, başkanlarımızla birlikte kol kolayız.
6: Bundan tam 10 yıl önce hainler bu köprüde milletin önünü kesmiş, milletin iradesine pranga vurmaya çalışmıştı. Ancak o hainlere yine millet gereken cevabı işte tam da bu köprüde vermişti. Üzerinden 10 yıl geçti ve bu köprünün üzerinde yine aynı millet var, aynı irade var.
7: O gün milletimiz şunu söyledi. Dedi ki tüm dünyaya beni kimin yöneteceğine ben karar veririm. Bunun dışında hiçbir iradeyi, hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Milli irade meydanlara çıktı. Hainleri bertaraf etti.
8: Şehitlerimiz var. İhanete uğradık. Bu anlamda bir hüznümüz var. Aynı zamanda da bu millet, bu devleti uçurumun kenarında aldı. Bir zafer var. Bu zaferi taşlandırmak, bu zaferin coşkusunu hissettirmek de kıymetli.
6: 15 Temmuz'un 10. yılında Zincirlikuyu metrobüs durağında toplanan 5000 kişi irade yürüyüşüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti ve 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda bu irade yürüyüşünü sonlandırdı.
9: Bu vatan bize miras olarak bırakılmadı. Emanet olarak bırakıldı atalarımızdan ve şehitlerimizden.
2: İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na 253 araçlık demokrasi konvoyu düzenlendi.
6: İstanbul Havalimanı'ndan başlayan 253 taksilik kortej Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
10: 15 Temmuz bizim için çok önemli bir çizgimiz. Cumhurbaşkanımızın arkasında durduk.
11: Allah tekrarından korusun istiyorum. Vatan varsa, millet varsa biz varız.
2: Denizden karaya 15 Temmuz temasıyla görkemli bir kortej gerçekleştirildi. 253 şehit için 253 tekne Boğaz'da süzüldü.
12: Deniz korteji 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de geçiş yaptı. Vatandaşları selamlayarak şu anda Sarayburnu'na doğru devam ediyor.
13: Duygulandık, çok güzel seyrettik biz de buradan. O günü anıyoruz, rahmetli hepsini.
14: Bugünü andıkça çok duygulanıyoruz, o günü tekrardan yaşıyoruz.
15: O güzel bir gösteri oldu. Şehitlerimize rahmet dileriz.
1: Darbe girişiminin 10. yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda köprü ve çevresinden getirilen yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarının zamanla yarışı ve hastanedeki yoğunluk yer aldı.
2: Temmuz'da cepheye dönen hastanenin tam 10 yıl sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı.

0: çıkılmaz bir geceydi. Her yer kan kokuyordu. Bazı arkadaşlarımızın üstü başı kan içindeydi. Yaralı bir vatandaşımızın kan içinde, işaret parmağı havada, tekbir getirip dualar ederek acil servise girişini gördüğümde çok etkilenmiştim. O hala aklımda.
1: 15 Temmuz gecesi hastane koridorları da milletimizin direnişinin en sessiz ama en güçlü cephelerinden biriydi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, Beylerbeyi ve Üsküdar Meydanı'ndan hastaneye getirilen yaralılara sağlık görevlilerinin yetişebilmek için zamanla yarıştığı anlar yer aldı. Memleket
2: sevdasından. Her şeyi vatanımız için yaptık. Gerçekten çok acı bir geceydi yani hepimiz için. Yeter ki hani insanlarımız sağlıklı olsun ve ülkemiz bölünmesin diye biz de çabaladık.
1: Görüntüler 15 Temmuz gecesi yalnızca meydanlarda değil, hastanelerde de demokrasi uğruna büyük bir mücadele verildiğini ortaya koyuyor. Aradan geçen 10 yıla rağmen görüntülere yansıyan bu anlar, milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelenin sessiz tanıkları olarak hafızalardaki yerini koruyor.

0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde dünyanın birçok noktasında büyükelçilik marjında etkinlikler vardı efendim. A Haber ekipleri kanlı gecenin yıl dönümündeki etkinlikleri takip etti.
1: Hain darbe girişiminin yıl dönümü dünyada anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinde anma programları düzenlendi.
2: Bu alanı kabul eyle.
1: İtalya'da ihanet gecesi unutulmadı. Büyükelçilik kapsamında tören düzenlendi.
3: Başkent Roma'da Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen törende şehitler anıldı. Birlik ve beraberlik mesajları verildi.
4: Dün gibi hatırlıyoruz 10 yıl önce olanları ve arada yapılanları ve aslında bu tehdidin ne kadar büyük bir direnişi teşvik ettiğini ve Türk halkını milli birlik ve demokrasi inancı etrafında kucaklaşmamıza da yardımcı olduğunu ama tehdidin tam olarak bitmediğini de gayet iyi biliyorum.
1: Almanya'nın Karlsruhe kentinde de etkinlik gerçekleştirildi. A Haber oradaydı.
5: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor.
6: 15 Temmuz'da Türk milleti gösterdiği cesaretle Çanakkale zaferini, Sakarya zaferini, Dumlupınar zaferini, Kurtul Amare zaferini kazanan kahraman ecdadımıza layık torunlar olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.
1: Milli İrade Gecesi Balkanlar'da da unutulmadı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Türkiye Büyükelçiliği'nde etkinlik düzenlendi.
7: 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye'de olduğu gibi dünyanın her noktasında, Balkanlar'da ve Bulgaristan'da da anıldı.
3: Biz bunu her vesileyle hatırlatıyoruz. Bu terör örgütünün Balkanlar'da ve komşu ülkelerimizde, buna Bulgaristan'da dahil, oluşturduğu tehdidi, güvenlik tehdidini her vesileyle dile getiriyoruz.
1: FETÖ terör örgütüyle mücadelede Türkiye ile ortak çalışan ülkelerden biri oldu Rusya. Bu kapsamda kanlı gecenin yıl dönümünde etkinlik düzenlendi.
8: Darbe girişimi sırasında Moskova ile Ankara arasındaki dayanışma ve işbirliği iki ülke ilişkilerine olumlu bir sayfa olarak yazıldı.
9: Darbe girişiminin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızı arayıp destekleyen eden liderlerden bir tanesi de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'di.
1: Yunanistan'da Gümülcine'de Türkiye Başkonsolosluğu'nda tarihi gece anıldı.
0: Efendim şimdi dünya gündemiyle devam edelim. Rusya, Ukrayna'nın baş

0: başkenti Kiev'i yine füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldı. Ülkede hava savunma sistemleri devreye girdi. Ukrayna makamları çok sayıda füze ve İHA saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. Kiev'in farklı noktalarında ise hasar meydana geldiği bildirildi.
1: Rusya Ukrayna'ya yeni saldırı düzenledi. Başkent Kiev gece boyunca balistik füzeler ve kamikaze İHA'larla hedef alındı. Peş peşe patlama sesleri duyuldu, sirenler saatlerce susmadı. Ukrayna Hava Kuvvetleri hava savunma sistemlerinin gece boyunca aralıksız çalıştığını duyurdu. Başkentin birçok noktasında konut, iş yeri ve altyapıda hasar oluştu. Çıkan yangınlara itfaiye ve acil durum ekipleri müdahale etti. Hasar gören bölgelerde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Can kaybı ve yaralı sayısı konusunda bir açıklama yapılmadı. Moskova yönetimi son haftalarda balistik füze ve uzun menzilli İHA saldırılarının sayısını arttırdı. Ukrayna ise derinlikteki Rus askeri ve lojistik hedeflerine İHA operasyonlarıyla karşılık veriyor. Çatışmalar hem cephe hattında hem de iki ülkenin iç bölgelerinde giderek daha sert bir boyut kazanıyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'da. Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek Fidan ve gazeteciler de ona eşlik ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameramanı Niyazi Kurt'un şimdi izlenimleri geliyor ekrana.
2: Tren yolculuğumuz başlayacak. 10 saatlik bir trene yolculuğumuz olacak Kiev'e. Malumunuz hava sahası kapalı olduğu için uçakta gidemiyoruz. Her gittiğimizde trenle gidip trenle gelmek durumundayız.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'ya gitti.
4: Saatlerimiz şu an itibariyle onu gösteriyor. Biz de birazdan hemen arkamdaki bu trene bineceğiz. Polonya'dan yola çıkacağız ve yaklaşık 11 saat sürecek yolculukla başkent Kiev'e, yani ateş altındaki Kiev'e ulaşacağız.
3: Bakan Fidan Kiev'de temaslarda bulunmak üzere zırhlı diplomasi treniyle Ukrayna'ya gitti. Güvenlik dolayısıyla kullanılan trende Fidan'a gazeteciler de eşlik etti.
4: Rusya-Ukrayna savaşının daha 3. haftasıydı. Ukrayna işte bu zırhlı trenleri organize etti. Bu trenlerde dönemin Amerikan Başkanı Joe Biden dahil Avrupalı liderler Ukrayna'ya saatler süren yolculuklar gerçekleştirdi. Ve bu kapalı kapıların ardında çoğu zaman stratejiler belirlendi, anlaşmalar imzalandı.
3: Yolculuk boyunca Bakan Fidan basın çalışanlarını da yalnız bırakmadı. Sık sık sohbet de etti.
5: Ama Kiev'de şey hala aynı diyorlar ya. Yaşam hayat aynı diyorlar herhalde.
6: Yani savaştan beri hiç gitmedik işte biz. 3 ay kaldık, 3. ay daha pes ettik, döndük. Bakalım şimdi göreceğiz, merak ediyoruz. Yani.
5: Konuşuruz şeyde.
3: Trenin ilk durağı sınıra yakın noktadaki bir kentti.
4: Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun ardından Ukrayna'ya geldik. Mestuska Druhi'deyiz şu anda. Pasaport kontrollerimiz yapıldıktan sonra ise Kiev'e doğru hareket etmeye devam edeceğiz.
3: Trenler yalnızca diplomatik amaçlı da değil, Ukrayna halkı da güvenlik gerekçesiyle trenleri kullanıyor.
4: Diplomasi treniyle yolculuğumuzda durağımız bu kez Lviv oldu. Kiev'e doğru hareketimiz devam ediyor. Ukrayna için hiç şüphesiz en güvenli ulaşım aracı trenler. Sadece biz değil, bizimki belki zırhlı vagonlar ama Ukrayna halkı için de yine trenler en güvenli yolculuk yapılabilecek ulaşım araçları. Ve an itibariyle de Lviv tren istasyonunda Ukraynalılar gidecekleri noktalara ulaşabilmek için tren seferlerini bekliyorlar.
3: Bakan Fidan Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya gelecek. Ukraynalı mevkidaşı Sibihay'la da bir toplantı yapacak. Burada ikili ilişkiler, savaşın geleceği ve bölgesel meseleler ele alınacak. Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'yla da görüşecek.
0: ABD ve İran arasında son yaşananlarla devam ediyoruz. ABD'nin İran'a yönelik hava ve denizden saldırıları arttı efendim. Washington'ın Tahran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik kapsamlı planının ayrıntıları da ortaya çıktı. ABD saldırısında İran'ın güneyindeki deniz gözlem kulesi de vuruldu.
7: Washington-Tahran hattındaki kriz yeni bir askeri aşamaya geçti. Müzakere masası yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD, İran'a yönelik hava ve denizden saldırılarını genişletti.

0: Tahran'sa Körfez'deki ABD üslerini ve askeri noktaları hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kapasitesini hedef alan yeni saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Büyük Tump Adası'ndaki kıyı savunma sistemleri, seyir füzesi depoları ve fırlatma noktalarının hassas mühimmatlarda vurulduğu duyuruldu. Açıklamada İran'ın ticari gemilere saldırı kapasitesi zayıflatıldığı ifadesine yer verildi. ABD saldırılarının kıyı hattının ötesine taşındığı hava savunma sistemleri, radar unsurları, lojistik tesisler ve deniz gözlem noktalarının hedef alındığı bildirildi. Çağbar'daki deniz gözlem kulesi de vurulan noktalar arasında yer aldı. Tahran'ın yanıtı da gecikmedi. İran devrim muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın kötülükleri sona erene kadar kapalı kalacağını duyurdu. İran devlet medyası da Boğaz'dan geçişlerin hala aksadığını aktardı. İran, misilleme saldırılarında Körfez'deki ABD askeri varlığını hedef aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, "Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız" açıklamasını yaptı. Bekai, İran'ın her saldırıya misille karşılık verdiğini söyledi. İran Sağlık Bakanlığı'na göre ABD'nin son saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. En fazla hasarın Hürmüzgan, Sistan, Belüçistan ve Huzistan eyaletlerinde oluştuğu açıklandı. ABD tarafı ise operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Washington'la Tahran arasındaki gerilim diplomasiden uzaklaşarak sahada karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyuta taşınmış oldu.
1: Ve Çin, Taklamakan Çölü'nü adım adım bir savaş sahasına dönüştürdü. ABD'ye ait savaş gemilerinin, F-35 savaş uçaklarının, Japonya'daki Amerikan üssünün ve Tayvan'daki kritik devlet binalarının birebir maketleri kuruldu. Uzmanlara göre bu bir savaş provası. Haberimizi izliyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında gerilim tırmanırken Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Uydu görüntüleri Pekin yönetiminin olası bir çatışmaya hazırlandığını ortaya koydu. Çin Taklamakan Çölü'nde ABD savaş gemilerinin, F-35 savaş uçaklarının, Japonya'daki Amerikan üssünün ve Tayvan'daki kritik devlet binalarının birebir maketlerini inşa etti. İngiliz The Telegraph gazetesinin uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre Pekin yönetimi Taklamakan Çölü'nü dev bir tatbikat ve silah test sahasına dönüştürdü. 2026'nın ilk yarısında tamamlandığı öne sürülen maketler arasında ABD donanmasının önemli savaş gemileri, F-35 savaş uçakları, Japonya'daki Amerikan deniz üssü ve Tayvan'daki stratejik noktalar yer alıyor. Uzmanlara göre bu maketler Çin'in uzun menzilli füzelerini ve yapay zeka destekli hedefleme sistemlerini gerçek hedeflere en yakın koşullarda test etmesine olanak sağlıyor. Denizden yaklaşık 2700 kilometre uzaklıkta bulunan maketlerin denize indirilmek için değil, füze denemelerinde doğrudan hedef olarak kullanılması amaçlanıyor. Analizlere göre Pekin, bu sayede ABD donanmasına yönelik hassas vuruş kabiliyetini geliştirmeyi hedefliyor.
2: Tayvan sorunu tamamen Çin'in iç meselesidir. Tayvan sorunu nasıl çözüleceği tamamen Çin halkının meselesidir. Ve Japonya ile hiçbir ilgisi yoktur.
1: Ve 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.
3: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu, az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci.

0: Yarıdan İngiltere atakta. Morgan Rogers baktı içeriye, yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top, savunmanın müdahalesi, atak devam etti. Tek top Rice'den. Rogers içeri baktı, arka direğe koşuya attı, golü de atıyor Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gol izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına, kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez 85'te. Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez gol attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
1: Amasya'dan bir kaza haberiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Amasya'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 46 kişi yaralandı. İstanbul'dan Ordu istikametine giden çift katlı yolcu otobüsü Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ankara'nın Mamak ilçesinde ise facianın eşiğinden dönüldü. Kontrolden çıkan bir belediye otobüsü önce elektrik trafosuna ardından önündeki 3 araca çarptı. Otobüs bir dükkana girerek ancak durabildi. Kazada şoför dahil 7 kişi yaralandı.
2: Direkt üstten aşağı geldi. Trafoyla birlikte komple götürdü.
3: Önce elektrik trafosu ardından 3 araca çarptı. Belediye otobüsü dükkana girdi.
2: Karşı tarafta da esnafım ben. Şuradan tam geçiyordum. Bir baktım otobüs üstten aşağı geliyor.
3: Çarpmanın etkisiyle dükkanın önünde bulunan araç adeta kağıt gibi ezildi. Kaza Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Kızılay Zirvekent seferini gerçekleştiren belediye otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle oto aksesuar dükkanına girdi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
4: Kontrolden çıkan Ego otobüsü ilk olarak elektrik trafosuna çarptı, ardından önündeki araçlara ve en sonda işte bu dükkana girerek durabildi.
3: O sırada yol kenarında kimsenin olmamasıyla da facianın eşiğinden dönüldü.
2: Allah'tan yaya da tek ben vardım burada. Saniyeyle kurtulduk. Mucize şey bu olsa gerek.
3: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför dahil 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
4: Çarpmanın etkisiyle Ego otobüsünün ön kısmında büyük hasar oluştu ve şu anda da Ego kurtarıcı tarafından bulunduğu yerden çekiliyor.
3: Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: İstanbul'da İstanbul Arnavutköy'de bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede fabrika

0: Burayı saran alevler yandaki binaya da sıçradı. Yangın 3 saatlik zorlu mücadele sonrası kontrol altına alındı.
1: Fabrika alev alev yandı. Gökyüzü siyah dumanla kaplandı. İstanbul Arnavutköy'de bir sünger fabrikasından alevler yükseldi. Yangın aynı işletmeye ait yan taraftaki başka bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın itfaiyenin 3 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da hastaneden bebek hırsızlığı personelin dikkati sayesinde son anda önlendi. Kaçan hemşire üniformalı hırsız kısa sürede yakalandı.
2: Hastaneden bebek çalmaya kalktı. Fark edilmeseydi bir anne babanın canını yakacaktı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yeni doğan servisine giren hemşire üniformalı bir kadın küvezdeki bir bebeği yoğun bakıma götürüyorum diyerek kucağına aldı. Durumu fark eden servisteki personelin müdahalesi üzerine sahte hemşire bebeği bırakarak kaçmaya başladı. Hastane çalışanları peşinden koştu ancak yakalamaları mümkün olmadı. Polisin güvenlik kameraları kayıtlarından tespit ettiği bebek hırsızının yakalanması ise uzun sürmedi.
0: Efendim, Muş'ta Murat Nehri'ne düşen Berat Karakaya'nın bulunması için arama çalışmaları sürüyor. 10 yaşındaki çocuğa ulaşmak için 116 personel sahada görev yapıyor.
1: Ekipler seferber oldu. Ancak 10 yaşındaki Berat'tan henüz bir iz yok. Muş'ta 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan Berat Karakaya'nın bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Muş Afat İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara Van, Siirt ve Bitlis'ten de bölgeye gelen dalgıç ekiplerinden oluşan 116 personel katılıyor. Ekipler nehir boyunca belirlenen bölgelerde sonar cihazı, drone ve diğer arama kurtarma ekipmanlarının desteğiyle çalışmalarına devam ediyor. Çocuğun acılı ailesi ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor. Muş Valisi Avni Çakır da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.
3: Mutlaka burada Allah'ın izniyle. Bu bulunacak ya, bu açık deniz olmadığı için suyun gideceği alan belirleniyor etinde.
0: Efendim, Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın kazı çalışması sırasında bitişiğindeki 5 katlı apartmanda çatlak ve kısmi çökme oluştu. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
1: İnşaat kazısı sırasında 5 katlı binanın duvarlarında çatlak ve çökme oluştu. Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın kazı çalışması sırasında risk oluşturan 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
4: İnşaat çalışmaları devam ederken yan tarafta bulunan binanın duvarının olduğu noktadaki her ne kadar koruyucu tedbirler alınmaya çalışsa da çalışmalar esnasındaki 5 katlı binanın duvarı inşaat alanına doğru kaymaya başladı.
1: İncelemede kaldırımlarda da çatlaklar tespit edildi. İstinat duvarıyla bina arasında yaklaşık 5 santimetrelik açıklık oluştu.
4: Bölgeye bölgeye gelen AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemenin ardından binada oturanlar hem AFAD'ın misafirhanesine, o noktada kalmak istemeyenler ise kendi yakınlarının yanında süreci takip etmeye başladı.
5: İlkten kazı yapıldı ama demirler ilk kazından sonra çakıldı biraz daha. Hani ilk kayacağı

0: 7'ydi. 6 çünkü boşaldı kumun.
1: Belediye ekipleri bölgede inceleme başlattı. Binanın durumu teknik raporla netleşecek.
2: İstanbul Esenyurt'ta her gün binlerce aracın geçtiği Balık Yolu Köprüsü tehlike saçıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki köprüdeki betonların dökülmesi ve demirlerin sarkması çökme riskini beraberinde getiriyor.
3: Kolon ve kirişlerinden beton parçaları dökülüyor. Demirler görülüyor.
2: İstanbul Esenyurt'ta Balık Yolu Köprüsü'nün hemen altındayız. Evet, binlerce vatandaşın ve hatta arabaların geçtiği bu köprü bakımsızlıktan adeta dökülüyor. Betonların döküldüğü ve demirlerin açığa çıktığı bölümler hem sürücülerde hem de çevre sakinlerinde tedirginliğe neden oluyor.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan köprü tehlike saçıyor.
4: Bu köprüyle ilgili ben ayrıca Büyükşehir Meclisi'ne defalarca dile getirmemize rağmen yaklaşık 2 yıldır herhangi bir şekilde bir adım atılmadı. Bu köprü sadece Esenyurt için değil, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece'nin E5 ve E6'yı bağlantı yolu. Ciddi şekilde araç sirkülasyonu ve yaya geçitinin olduğu bir bölge.
5: Çok şikayet ettik, olmadı. Ben hemen burada oturuyorum bu köprünün başında. Artı bu çok yoğun bir trafik oluyor. Çok kazaya neden oluyor. Her tarafta öyle. Yani bakımsız.
3: Sürücü ve yayalara göre köprüden geçmek oldukça tehlikeli.
2: İşte her gün binlerce aracın ve yayanın geçtiği Balık Yolu Köprüsü'nde son tablo bu. Vatandaşlar bir an evvel köprüde oluşan hasarların giderilmesini ve gerekli bakım çalışmalarının gecikmeden yapılmasını istiyor. Gözler şimdi sorumlu kurumların atacağı adımlarda.
4: Gördüğünüz gibi şu anda Balık Yolu Köprüsü'nün üstündeyiz. Ve burada gördüğünüz gibi binlerce araç geçiyor. Ve köprünün hali de ortada. Bizler bunu dile getirdiğimizde de biz bakacağız, yapacağız, edeceğiz diyerek yıllardır oyalandı. Büyük bir felaket oluşmadan bir an evvel bu konunun çözülmesini istiyoruz.
2: Siz ne düşünüyorsunuz? Tedirgin misiniz?
6: Vallahi her taraf dökülüyor, öbür taraf hep yıkılmış.
5: Çocuklarımız var, torunlarımız var, okula gidiyorlar, geliyorlar. Yani bu köprü böyle olmaz ki. Şikayetçiyim yani.
3: Bölge sakinleri bir an önce önlem alınmasını istiyor.
2: Değerli izleyenler, ekranlarınıza şimdi görüntüler gelecek. Boru döşeme gemisi Kastron İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. İşte görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor değerli izleyenler. 2012 yapımı 325 metre boyunda, 38-40 metre genişliğinde, 3000 metre derinliğe kadar boru döşeyebilen ultra ileri teknoloji bir gemi Kastron. İstanbul Boğazı'ndan geçiyor ve bu geçişte canlı olarak görüntüler şu an ekranlarınıza yansıyor değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin Karadeniz gaz projelerinde de görev alan Kastron şu anda İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. İşte enerji hatlarının arkasındaki devler böyle görünüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Sivas'ta yaşayan Naciye Erkan, KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmede coğrafi işaret tescilli zara balı üreterek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de kadın girişimcilere örnek oluyor. Arıcılık sevgisini en küçük kızına Polen adını verecek kadar hayatına taşıyan Erkan, zorlu doğa koşullarına rağmen üretimden vazgeçmiyor.
1: Doğayla iç içe bir yaşam, emekle gelen başarı, kadın girişimcinin bal dolu hikayesi.
7: 20 kovanla başladık, sonra 400 kovana çıkarttık. İşi ayırdıktan sonra 400, benim 400 de eşimin 800, 400 de ana kutum var ayrıyeten, anacılık yaptığım için.
1: Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Naciye Erkan, yıllar önce eşiyle başladığı arıcılığı devlet desteğiyle kendi işine dönüştürdü.
7: 32 yıldır arıcılık yapıyoruz. Eşimle beraber 25 yıl beraber yaptık. 25 yıldan sonra bir KOSGEB projesi vardı. KOSGEB projesini yaptırdık. Kovan ve kara

0: slogan çıktı. Ondan sonra eşime dedim ki ben işletmemi ayıracağım hem kadınlara örnek olmak için, hem de yani bu işi bir kadın da başarabilir diye bu işe başvurdum. İşimi ayırdım ve 5 yıldır da ayrı işletmemi ayrı çalışıyorum.
1: COSGAP desteğiyle kurduğu işletmede coğrafi işaret tescilli zara balı üreten Erkan, bugün hem kadın girişimcilere ilham oluyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.
0: Her şeye rağmen arıcılığı seviyorum. İşimi severek yapıyorum.
1: Giydiği pembe renkli arıcı kıyafetiyle de dikkat çeken Erkan, coğrafi işaret tescilli zara balını üretmenin yanı sıra ana arı da yetiştiriyor.
0: Çoğu insanlar çok güzel kıyafetin diyor. Genelde zaten beyaz giyilir. Ama ben bunu gördüm, sevdim. Bunu da giyiyorum, beyaz da giyiniyorum. Üretmek güzel bir şeydir. Hem ana arı üretiyoruz, bal üretiyoruz, polen, arı sütü, propolis. Yani bütün arı ürünlerini üretiyoruz.
1: Arıcılık sevgisini en küçük kızına polen adını verecek kadar hayatına taşıyan Erkan, zorlu doğa koşullarına rağmen üretimden vazgeçmiyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Efendim, İzmir'den ilginç bir haberimiz var. Dünya evine giren genç çift, düğün görüntülerinin kameraman tarafından kaydedilmediğini öğrenince dava açtı. Mahkeme çiftin manevi zarar gördüğüne hükmederek toplam 200 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
1: Kameraman kayıt tuşuna basmadı, düğün anıları kayboldu. Genç çiftin mücadelesi 200 bin liralık tazminat kararıyla sonuçlandı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Feride ve Şeref Derin çifti, 27 Aralık 2023'te Karabağlar'daki bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi. Gelin ve damat en özel anlarının kayıt altına alınması için anlaştıkları düğün salonundan görüntülerini istedi. Ancak büyük şok yaşadılar. Kameranın kayıt tuşuna basılmadığı ortaya çıktı.
4: Günün heyecanı, ailemizle yaşadığımız anılar, sevdiklerimizin mutluluğu, yani kısacası bu güzel günümüzü profesyonel şekilde kayıt alacağını düşünüyorduk. Ancak daha sonra düğün bitiminde kameranın kayıt almadığını, tekrar getirmeye çalışacağını dile getirdim.
1: Düğünlerine ait profesyonel hiçbir görüntünün olmadığını öğrenen çift soluğu mahkemede aldı.
5: Geriye dönüp baktığımızda o gün ait elimizde çok az görüntü olmamız, hatta hiç olmaması manevi olarak bizim için çok üzücü. Düğünümüz hayatımız boyunca bir kez yaşayacağımız en özel günlerden biriydi.
1: Yakınlarının cep telefonlarıyla çektiği görüntülerle o güne ait anıları yaşatmaya çalışan çift, İzmir Tüketici Mahkemesi'ne manevi tazminat davası açtı.
6: Bizim bir kameramanımız var deniliyor ve bu sabit kamerada da gezen kameraman çok görünüyor zaten. Yani tüm düğünü aslında çekiyormuş gibi yapıyor ama meğerse bir tuşa basmamış ve düğün aslında baştan sona hiç çekilmemiş. Tabii ki müvekkiller için bu manevi anlamda kabul edilemez bir durum.
1: Mahkeme Derin çiftini haklı bularak emsal bir karar verdi. Kişi başı 100 bin olmak üzere toplamda 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
6: Gerçekten hayatlarında bir kere yaşadıkları bir anı bir daha hiç izleme fırsatı bulamayacaklar ve bu da manevi anlamda onların zarar görmesine neden oldu. Emsal teşkil eden bir karar çıktı İzmir Tüketici Mahkemelerinden bu konuda.
3: Antalya'da proje kapsamında uydu takip cihazı takılan iki caretta caretta denize bırakıldı. Kaplumbağaların uyum süreçlerinin bilimsel olarak izlenilmesi hedefleniyor.
1: Akdeniz'in misafirleri mavi sularla buluştu. Manavgat'ta koruma ve izleme projesi kapsamında cihaz takılan İnci ve Mercan denize bırakıldı.
7: Şimdi tekrardan iki tane hayvanın izleme cihazı taktık.
1: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekolojik Araştırmalar Derneği ile Tüprak Metal Madencilik İşbirliği'nde iki caretta caretta uydu takip cihazıyla izlenmeye başlandı. Ulusoy cihazlarla göç rotaları, beslenme ve iklim değişikliğindeki uyum süreçlerinin de takip edildiğini belirtti. Proje gönüllüsü Meltem Mia Çorapçı, bu yıl ilk kez kaplumbağalarda gelişmiş takip cihazları kullandıklarını, bu sayede davranışlarındaki bilimsel verileri elde edeceklerini söyledi. Etkinlikte ziyaretçiler caretta carettalara ilişkin fotoğraf sergisini gezerek bilgi aldı.
8: Çok keyifli bir deneyimdi. Burada bunu deneyimleyebilmek diğer gününde arkadaşlarla birlikte çok güzeldi. Özellikle bize burada bütün

0: her şeyi sağlayan ekibe çok teşekkür ediyorum.
1: İlk sivil havacı Vecihi Hürkuş'un bugün vefatının 57. yılı. İlk uçuşunu yaptığında 16, pilotluk diplomasını aldığında 17, savaşta Ruslara esir düştüğünde 21 yaşındaydı. Bir aşkı da vatandı. Çok çalışkandı, yorulmazdı. Hep olması gerekeni yaptı. Acılı bir öykü bu. Vecihi Hürkuş'un öyküsü geliyor ekranlara.

0: Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 1896'da İstanbul'da dünyaya geldi. 3 yaşında babasını kaybetti. Yetim kalmıştı. Ama yalnız değildi. Geniş bir ailenin içinde geçti çocukluğu. Anne, amcalar, halalar, enişteler, yengeler, ablalar, abiler. Yani etrafı kalabalıktı. 3 kardeşin ortancası. Hareketli ve hayat dolu bir çocuktu Vecihi. Okul hayatı da başarılarla doluydu. 1912'de Balkan Harbi'ne eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında gönüllü olarak katıldı. Edirne'ye giren kuvvetler içinde yer aldı. Balkan Harbi sonunda İstanbul Ordu Kumandanlığı tarafından Beykoz Serviburnu'ndaki esir kampına kumandan oldu. Tayyareci olmak istiyordu ama yaşı küçük olduğundan makinist mektebini aldılar. Okulu bitirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Bağdat cephesine uçak makinisti olarak gönderildi. Bağdat'ta bir uçak kazasında yaralandı Vecihi. İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bu da bu adım adım büyüyecek öykünün giriş bölümüydü.
1: Kumandanım.
2: Vecihi. İyileşiyorsun çok şükür.
1: Hamdolsun. Bir maruzatım var.
2: Söyle bakayım.
1: Cepheye gideceğim.
2: Gidebilirsin, iyileştin. Yüzbaşıya söylemen yeterliydi. Niye bana geldin?
1: Ben tayyareci olacağım kumandanım.
2: Burası askeriye. Böyle keyfi davranamazsın. Kaide var, nizam var.
1: Kumandanım, 15'lik çocuklar, elinde bastonla ayakta duramayan dedeler, neneler Allah deyip cephelere koşarken kaide demediler, nizam demediler, vatan dediler. Şimdi aynı şeyi ben de sizden rica ediyorum. Hatta yalvarıyorum. Bana müsaade verin. Bana müsaade verin, düşmanla çarpışayım. Yerde cenk ettiğimizi semada secde ettireyim kumandanım. Of.
0: Aklı yükseklerdeydi hep. Yani gökyüzündeydi. İlk adım Yeşilköy'de. Tayyare mektebine girdi. Pilot oldu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 1917 sonbaharında Kafkas cephesine 7. Tayyare bölüğüne atandı. Bir ilki başardı orada. Kafkasya direniyordu. Kafkas dağlarında tek bir ses Allahu Ekber. Mehmetçik destan yazıyordu. Gökyüzünde işgal ordularının ölüm kusan uçakları. İşte onlardan biri düştü. Bir Rus uçağı. Kafkas cephesinde ilk kez bir düşman uçağı düşürülmüştü. Bir ilkti bu. Düşürense bir kahramandı. İlklerin kahramanı. Tanıdık bir asker. Adı Vecihi Hürkuş'tu.

Kahramanlıklarla dolu zorlu bir öyküydü onunki. Savaş sürüyordu. Bir hava savaşında uçağına ateş açıldı. Uçak düştü. Vecihi yaralıydı. Uçağını yakarak Ruslara esir düştü. Bu fotoğraf esir düştüğü Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'ndan. Esaret altında çekilmiş bir fotoğraf. Ruslar gülüyor, o düşünüyordu. Kurtulmalıydı. Ve kurtuldu da. Kamptaki Azeri Türklerinin yardımıyla adadan yüzerek kaçtı. Esaretten kurtulup İstanbul'a geldiğinde savaşın sonlarıydı. Başkent İstanbul'da hava savunma bölüğüne girdi. Derken...

İstanbul işgal edildi. Gizlice haremden kalkan bir gemiyle Mudanya'ya, Bursa'ya ve Eskişehir'e giderek Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Kolay olmayacaktı zafer. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu o yaptı. İzmir havaalanı işgalcilerden temizlendi. 3 kez takdirname alarak kırmızı şeritli İstiklal Madalyası kazandı. Aklı ömrü havada geçti onun. Hikayesi en tepede yazılıyordu. İşgal sonrası ilk Türk uçağını, yani Vecihi K6'yı imal etti. Ama yetmezdi bu. Uçmak için izin gerekiyordu. Uçabilirlik sertifikası için bir teknik heyet oluşturuldu. Lakin gelin görün ki teknik heyetin içerisinde uçağı kontrol edecek pilot yoktu. Heyetten biri, "Vecihi, biz sana bu lisansı veremeyiz. Uçağına güveniyorsan atla, bizi de kurtar," dedi. "Tamam," dedi, "sorumluluk bende." Vecihi Hürkuş 28 Ocak 1925 günü kendi imalatı K6 isimli uçağıyla ilk sivil uçuşunu izinsiz olarak yaptı. Bu onun izinsiz olarak yaptığı ve devletin yasakçı yüzüyle tanışacağı ilk eylemdi. Devleti tanıdı Vecihi. İzin almadan uçtuğu için cezalandırıldı. Uçması yasaklandı. Dahası uçağına el konuldu. Vazgeçmedi. 1930'da arkadaşlarıyla beraber bir keresteci dükkanının üst katında Vecihi 14 yaptı. Yine sertifika verilmedi, yine aynı şey oldu. Birileri yine devreye girdi, engel çıkardı. Bürokrasi dar geliyordu Vecihi'ye. Memurların kafasındaki Türkiye hayali Vecihi ile uzaktan yakından örtüşmüyordu. Vazgeçmedi yine de. Tüm uçağı parçalarına ayırdı, trenle Pırak'a kadar götürdü. Tekrar birleştirdi. Uçak Çekoslovakya'da uçuş müsaadesi alsa da yurda döndüğünde Vecihi Hürkuş'u yine engeller, yasaklar, yani bürokratlar bekliyordu. Herkes tam kadro hazırdı. Tabii yeni kılıf da hazırdı. Bu kez uçağın teknik özelliklerini değerlendirecek eleman ve ölçüm aletleri olmadığı gerekçe gösterilerek uçağa yasak konulacaktı. Öyle oldu. Hürkuş'un ikinci uçağı da uçuştan men edildi. Peki ne yaptı? Vaz mı geçti? Vazgeçmedi Vecihi. Hiçbir zaman vazgeçmedi. Aman demedi. 1932'de ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu kurdu. Okulunda yüzlerce pilot yetiştirdi. Sadece pilot mu? Uçakla ilgili her alanda öğrenci vardı o okulda. Yetiştirdiği öğrencilerle iki uçak daha yaptı. Ama kimseye yaranamadı. Elde avuçta yoktu. Gelir gideri karşılamıyordu. Tabii destek de yoktu kimseden. Okul parasızlıktan kapandı. Yıllarını ömrünü verdi Vecihi. Ömrü ne kadarına yettiyse çalıştı durdu. İnsan yetiştirdi memlekete. Her biri başarılı öğrenci. Çok çabaladı, sıkıntı çekti, başını derde soktu, borca battı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki unutulmaz kahramanlıkları için bağlanan maaşına bile el kondu. Yine de vazgeçmedi. 6 Ağustos 1954'te 40. hizmet yılını kutlamak için Yeşilköy Havalimanı'nda Türk Havacılar Bayramı adıyla bir jübile yapıldı ona. 29 Kasım 1954'te Hürkuş Hava Yolları'nı kurdu. Türk Hava Yolları'nın seferden kaldırdığı uçaklardan 8 tayyareyi Ziraat Bankası'ndan krediyle almıştı. Güçlük çekti, uğraştı, didindi, Türk Hava Yolları'nın sefer yapmadığı yerlere seferler koydu. Tabii yine yasaklar çıktı karşısına. İzin vermediler o seferlere.

Yıl 1969, aylardan Temmuz. 16'sı. Vecihi hürkuş, yorulmuştu. Ankara'da anılarını yazarken bir kaza sonucu beyin kanamasından komaya girdi. O gün, yani 16 Temmuz 1969 günü, tam da Apollo 11 uzay aracının ay yüzeyine doğru yol aldığı gün, tam da insanoğlunun aya ayak basmak üzere olduğu gün, işte o gün Vecihi Hürkuş hayata gözlerini yumdu.

0: Sabah Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 7'yi göstermek üzere. A Haber ve de A Haber Radyo Ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz yeni saatte de. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Gazi Meclisimizde bir anma programı gerçekleştirildi. Erdoğan, Fethullahçı terör örgütünün fitne kazanı kaynatmak için hala fırsat kolladığını söyledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Erdoğan, FETÖ'yle mücadelenin dikkatle sürmesi gerektiğinin altını çizdi.
1: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Gazi Meclis'te gerçekleştirilen anma programında açıklamalarda bulundu.
1: 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.
2: FETÖ'yle mücadelenin dikkatle sürmesi gerektiğinin altını çizdi.
1: Unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz.
2: Erdoğan Türkiye yüzyılına giden yolu işaret etti.
1: Suriye devrimine giden yolun taşları çok net söylüyorum. 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 10 yıllar boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir.
0: Temmuz Demokrasi Destanı'nın 10. yılında İstanbul'un dört bir yanında düzenlenen anma etkinliklerine on binlerce kişi katıldı. Kız Kulesi ve Galata gibi tarihi yapılara şehitlerin fotoğrafları ve 15 Temmuz'u anlatan animasyon yansıtıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise ışıklı drone gösterisi vardı.
3: Biz mutluyuz, gururluyuz. Millet olarak irademize sahip çıktık. Unutturulmaması lazım.
4: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde İstanbul'da birçok etkinlik gerçekleştirildi. Fatih Camisi ve Anıt Park'ta İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.
5: Çok duyguluyuz. 10 yıldır her sene geliyoruz ve ağlıyoruz.

0: gözlerimiz doluyor.
1: 7'den 70'e, kadınından erkeğine binlerce insan şu anda ellerinde Türk bayraklarıyla işte Saraçhane yolunda yürüyüş yapıyorlar.
2: Ben şu an buraya geldim. 15 Temmuz'da küçüktüm ama o dönemki yaşanan şeyleri az çok hatırlıyorum. Hayal meyal dolusu hatırlıyorum. Tekrardan şehitlerimizi, o günde yaşananları anmak için buraya geldik, toplandık. İnşallah yürüyüşümüz gerçekleşecek. Orada da bayrağımızı taşımak için geldik.
3: Darbeler ülkeleri daha çok geriye götürür. Onun için ülkemizin daima diri ve güçlü durması lazım. Bu halk, yani bu millet olduğu sürece de inşallah darbeler olmayacak bir daha.
4: Yürüyüş sonrası konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşılması gerektiğini söyledi.
5: Yani Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında, 21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu hedefin arkasında birlik olmak zorundayız. 15 Temmuz bize milletçe birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti.
4: 15 Temmuz anma programları kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı özel gösteriler, mega kentin tarihi yapılarında İstanbullulara duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşattı.
6: Bütün millete tek bir çağrı ulaştı.
7: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: Galata Kulesi'yle Kız Kulesi'nde 15 Temmuz her yerde temasıyla mapping gösterileri düzenlendi.
6: Karşısında hesap ver.
4: Bu kapsamda tarihi yapıların üzerine 15 Temmuz'u anlatan animasyon ve şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı. 7 darbecilerin odağındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında ise ışıklı drone gösterisi yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın silüeti ve Türk bayrağı dronlarla gökyüzüne yansıtıldı.
8: Ve hain darbe girişiminin seyrini değiştiren o kahraman, Assubay Ömer Halis Demir. Niğde'deki kabri yine ziyaretçi akınına uğradı, dualarla anıldı.

0: bile bile gitti. Yani sonunda ölüm olduğu halde gitti.
1: Hain darbe girişiminin seyrini canı pahasına böyle değiştirmişti. Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in kabri şehadetinin 10. yılında ziyaretçi akınına uğradı.
2: Biz Almanya'dan geliyoruz. 15 Temmuz'da burada şehidimizi anmak için buraya geldik. Hüzünlüyüz ama gururluyuz.
3: Adım Ömer Halis, Osmaniye'den geliyorum.
1: Şehit Assubay Ömer Halis Demir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın en seçkin askerlerindendi. Aldığı emrin ucunda şehadet olduğunu bildiği halde hiç tereddüt etmedi, ard arda tetiğe bastı. Cuntacı Semih Terzi'yi öldürerek darbenin seyrini değiştirdi. Ömer Halis Demir şehit eden hainse daha önce iki kez hayatını kurtardığı öğrencisiydi.
4: Ömer Halis Demir'in izinden gitmek istiyorum. Onun gururunu taşımak istiyorum.
5: Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli kahramanlarımızdan bir tanesi Ömer Halis Demir, Niğde'nin Bor ilçesinde kabri başında dualar.
4: Gurur duyuyorum onunla, yani ülkemizi kurtarmış bir darbe girişiminde.
1: Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret edenler arasında cuntacı Semih Terzi'yi öldürmesi için emir veren dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı da vardı.
6: Ömer Halis Demir ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. Bütün şehitlerimizin şehadeti kutlu olsun.
1: Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine ziyaretçi akını gün boyu sürdü. Dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
3: Kahramanlığımızı unutturmayacağız, unutmayacağız.
7: Efendim, FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıl içerisinde çok sayıda kahramanlık hikayesi ortaya çıktı. İlk dakikalarda İstanbul Adalet Sarayı'nda darbecilere karşı ilk olarak 5 kahraman savcı harekete geçti. O savcılardan biri olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan darbe öncesinde ilk gözaltı kararını verdi. Darbe girişimi gecesi yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

0: kısa cümle yapıyoruz diye. O da onun samimi cümlesi. Kardeş adliyeye geçiyoruz dedi. Bizim terör savcıları olarak o zaman 14-15 savcımız vardı. O grubumuz vardı, terör savcılar grubu. O gruba mesaj attım, ben adliyeye geçiyorum, gelen varsa beraber geçelim diye.
1: FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesinde kahraman savcılar darbecilere karşı ilk gözaltı kararlarını ve operasyon talimatlarını İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiler.
0: Geldiğimizde işte Hikmet Pak, Can Tuncay ve Mehmet Çenay Baygun vardı terör bölgeden. 3 arkadaşımız vardı, 2 de biz vardık, 5 kişi. Bir de sonra terör mahkemesinde üye hakim bey vardı. O da aşağıdaymış. O da geldi. Neyse biz oturduk konuşurken nöbetçi savcımız şey dedi. Ben dedi normal sözlü talimatı verdim. Kollağa gözaltı talimatını verdim. Yalnız yazılı talimat vermemiz lazım dedi. İşte orada hep beraber beşimiz, beş terör savcısı fikir birliği içerisinde ne yazılır, nasıl yazılır onları konuştuk ve Hikmet Pak katip olmadığı için kendi daktilo bilgisayarında onu yazdı. Bitirdikten sonra biz dedik ki yani herhangi bir şey olmasın diye biz beşimiz birlikte imza atalım terör savcılar olarak diye söyledik talimata. Bu talimat Fethullahçı terör örgütünün bir kalkışması olduğunu, bu kalkışmaya katılan askerlerin gözaltına alınması gerektiğine dair bir talimattı. Sonra ilk önce de kabul edildi. Yani beşimiz birlikte imza atma fikri kabul edildi ama daha sonra şöyle bir şey düşünüldü. Ya biz nöbetçi olmadığımız için kolluk bunu bahane eder, talimatı yerine getirmeyebilir dendi. Onun için tekrar tek imzayla, Hikmet Pak'ın imzasıyla gönderme kararı verdik ve WhatsApp'tan terör şubeye WhatsApp'tan o talimatı yazılı olarak Hikmet Pak attı.
1: 5 kahraman savcıdan biri İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan o gece yaşadıklarını bu sözlerle dile getirdi.
0: 7. katta aşağıya bir grup savcı, başsavcı vekili arkadaş da gelmiş o giriş kata. Onlarla beraber bir polis memuru tabii koridordan gelirken inanılmaz bir patlama oldu. Yani adliyenin sallandığını hissettik yani böyle. Tabii biz o zaman sonik patlamayı falan bilmiyoruz. Bir yere bomba attılar dedik ama gerçekten adliyenin sallandığını hissettik. O polis memuru aşağıda kapıdaki adliyenin nöbetçi polis memuru işte telaşla yanımıza geldi. Dedi Savcı Bey vatan emniyeti bombaladılar, adliyeyi de bombalayacaklarmış. İsterseniz aşağı kata inin dedi. Biz hatta o ara kendimiz arasında espri yaptık ya talimatı okumuş FETÖ'cüler falan diye.
1: Bazı iddialara göre Fethullah Gülen'in darbenin başarılı olması halinde Türkiye'ye dönmesinin planlandığını ifade etti.
0: Gerçekten söylendi ama o çatı iddianamesini yazan arkadaşlarımızı, çatı soruşturmasını yapan arkadaşlarımızı emeklerine hürmeten o konuda kesin bir şey söylemiyorum ama o konuda ciddi emareleri var.
1: Çalışkan o karanlık gecenin unutulmaması gerektiğini özellikle altını çizdim.
0: Bu millet inşallah yani ferasetiyle artık bunlara yani bu topraklarda tekrar kök salmalarına, barınmalarına izin vermez feraseti. Bu milletimiz aynen Mehmet Akif'in İstiklal Marşı için dediği gibi yani bu millet bir daha İstiklal Marşı yazmak zorunda kalmasın dediği gibi inşallah milletimiz 15 Temmuzlar yaşayarak tankların altına, çıplak elleriyle, yalın ayaklarıyla tankların altına, topların önüne yatmak, durmak zorunda kalmazlar. Allah milletimizi, devletimizi bu tür çürümüş insanlardan, mankurtlardan korusun diyorum. Şehitler ölmez.
2: Gazetelere bakacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz efendim. Sürmanşette sağ üst köşede AVM'deki rezalete büyük tepki başlığını görüyoruz. Günaydın'ın dün manşetine taşıdığı AK Merkez'de Ulu Orta LGBT filmi haberi büyük yankı uyandırdı. Kamusal alanda çocukların gözü önünde LGBT'yi özendiren film gösterimi yapan AK Merkez şirketi skandal için özür diledi. Gözümüzden sakındığımız çocuklarımızı korumak sosyal, ahlaki ve kanuni bir zorunluluktur diyor. Detaylar günaydın ekinde diyelim. Ve sabahın manşeti emperyalizmin maşası FETÖ fırsat kolluyor başlığı karşılıyor biz manşette. Başkan Erdoğan hainlerin milletten yedikleri silinin rövanşı için fırsat kolladığına dikkat çekti ve uyardı. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlığı

0: hizmetkar olmayı sürdürüyor diyor. Başkan Erdoğan'ın ifadelerine yer verilmiş. Yine hemen altında Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ifadelerinin içerildiği bir başlık var. 15 Temmuz cesaretin adıdır. Emine Erdoğan, zafer bizim etiketiyle paylaşım yaptı. 15 Temmuz vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece kahramanlarımız millet iradesinin sesi, istikbalimizin onurlu neferleri oldu ifadelerine yer verilmiş Sabah gazetesinde. Hemen altında bayraklarla meydanları doldurduk başlığını görüyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 81 ilde çeşitli anma törenleri düzenlendi. İstanbul'da binlerce kişi ellerinde bayraklarla şehitler için Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne yürüdü. Yürüyüşte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, milli iradenin zaferini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız dedi diyor. Ve son olarak yine tabanda ahbap masalı çöktü, cilalarınız döküldü başlığını görüyoruz. Bir kere olsun dürüst olun, itiraf edin, doğru düzgün bir yardım kuruluşu kurmayı ve çalıştırmayı hiç beceremediniz diyor. Haşmet Babaoğlu yazdı. Detayları sayfalarda diyelim. Ve tabii ki tüm Türkiye'nin konuştuğu bu başlığa ilişkin bir canlı bağlantı da gerçekleştireceğiz değerli izleyenler. Ahbap soruşturmasında mahkeme kararını verdi. Adliyeye sevk edilen Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı değerli izleyenler. Peki şüpheliler ifadelerinde ne anlattı? Gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor süreci. Kadir, günaydın. Hoş geldin yayına. Söz sende.
1: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Ahbap soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen 25 kişi savcılık ifadesinden sonra 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hekimliğine sevk edilmişti. Sabaha karşı mahkemede kararını verdi, sulh ceza mahkemesine kararını verdi ve Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontroller ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza atma şartı. Peki hangi suçlamalar var Haluk Levent için? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma, mal varlığı değerini meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma ve serbest meslek sahibi kişilerin dolandırılması gibi suçlamalar var Haluk Levent hakkında. Öte yandan savcılığın mahkemeye talep ettiği sevk yazısında ise şu ibareler yer alıyor. 2023 deprem yardımlarının şeffaf ve denetlenebilir şekilde yönetilmediğine dair kuvvetli şüphe bulunması, şüphelinin ekonomik durumu ile MASAK raporundaki tespitlerin bu kişiyi desteklemesi, Ahbap Derneği'ne mal varlığının azaltıldığı ve taşınmazların elden çıkarıldığına dair somut tespitler bulunması, bağış ve harcamalara ilişkin MASAK incelemesiyle delil toplama çalışmalarının sürmesi, kuvvetli suç şüphesiyle kaçma şüphesinin bulunacağından dolayı tutuklaması talep edilmişti ve sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki diğer tutuklanan isimler kim? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Haluk Levent'le birlikte Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusufcan Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Başdu, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya, Zafer Yay tutuklanan isimler arasında. Peki ifadelerinde ne anlattılar? Onlardan da bahsetmek gerekirse aslında gözaltına alınan şüphelilerin ortak vermiş olduğu ifadeler, savunmalar şu şekilde: bizim bu paraların nereye gittiğinden veya nasıl harcandığından haberimiz yoktu. Fakat Haluk Levent bazı isimlerin hem banka kartlarını hem de kredi kartlarını kullandığını kabul etmişti. Bu kişilerde yine vermiş olduğu ifadelerde Haluk Levent'in kendi kredi kartlarını ve banka hesaplarını kullandıklarını ikrar ettiler. Öte yandan yine bu paralar gönderilirken Ahbap Derneği de kullanılmış. Peki nasıl kullanılmış? Örnek veriyorum, Haluk Levent Ahbap Derneği'ne yardım eden bazı kişi ya da kişilerden borç para talep etmiş. Bu borcun ödenmesine yönelik de hazırlanan senetlerde Ahbap'ın hem imzası var hem kaşesi var. Eğer ki borcu Haluk Levent ödememesi durumunda bu borcun Ahbap Derneği tarafından ödenmesi şeklinde hazırlanan yazılar da var. Para miktarlarına da bakacak olursak dilerseniz onlardan da bahsedelim. edelim. Yaklaşık

0: şu ana kadar MASAK raporları ve diğer raporlar kapsamında milyarlarca liralık bir para transferi, para hacmi söz konusu. Örneğin Esin Önder Çağlayan ifadesinde hem emniyet ifadesinde hem de diğer ifadesinde toplamda 70 milyon dolarlık bir paradan bahsediliyor. Bir işlem hacminden bahsediliyor. Diğer bir kişi olan Ece Güner'in işlem hacmi 149 milyon. Yani bu Haluk Levent'le bireysel olarak aralarındaki para trafiği ve emniyetteki sorgularında kendilerine yöneltilen sorulardaki o işlem hacmi diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz Haber Ajansı'na. Değerli izleyenler, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Evladım gibidir evladım, evladım. Dimdik ayaktayız.
3: CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Çankaya Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları yargıya taşındı.
2: Belediyemize operasyon yapıyorlar.
3: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının son adresi Çankaya Belediyesi'ydi. Suçlamalar suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırmaydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.
4: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le birlikte 30 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevki gerçekleştirildi.
3: Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ile Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Yıldırım da bulunuyor. Şüphelilerin tamamı savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Güner hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Güner'in Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla bugün tutuklandığına değinilen açıklamada Anayasa'nın 127. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır ifadesi kullanıldı.
1: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel 15 Temmuz'un yıl dönümünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 Temmuz tiyatro değil bal gibi darbe girişimiydi diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Özel Kılıçdaroğlu'nun FETÖ Özgür Özel'e destek veriyor sözlerine tepki gösterdi. Ayağını denk al dedi Özel. Yeni Parti ile ilgili de konuştu. Partinin yeni parti olduğunu söyledi.
5: 10 yıl geçti üstünden. Bugün olsa aynı tutumda olurum. O gün çok çeşitli tartışmalar yürüyordu. Çok tartışıldı. Tiyatro miyatro değil, bal gibi darbe, kanlı bir darbe diyen kişiyim.
3: 15 Temmuz'un kanlı bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
5: O günden bugüne de fikrim hiç değişmedi. Hiçbir tutarsızlığım yok. Bu açıdan da tarih önünde, hep söylediğim gibi tarihin doğru tarafında durmuş olmanın kıvancı içindeyim.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ Özgür Özel'e destek veriyor açıklaması soruldu.
5: Kime FETÖ'nün tarafındasın, kime FETÖ'cüler seni destekliyor derken herkesin ayağını denk alması lazım.
3: Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na tepki

0: kendisi sert oldu.
1: Kemal Bey hep o savunuları biz buralarda güçlü yaptığımız için Kemal Bey'in o kası ve hafızası zayıf kalmış. O yönüyle herhalde buna verilecek cevabın bu olduğunu unuttu ki öyle bir imada bulunmuş.
0: Manisa Milletvekili Özel katıldığı bir canlı yayın programındaysa kuracakları partinin adını açıkladı.
1: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Şimdilik yeni parti diyelim.
2: Ve ABD ile İran arasında son yaşananlar. Gerilim diplomasi masasından yeniden saha çatışmasına döndü sevgili izleyenler. Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılarını artıran ABD ordusu yeniden İran'daki askeri ve stratejik noktaları hedef aldı. Saldırılara İran'dan da misilleme geldi.
3: ABD ile İran arasındaki savaşın dozu her geçen gün artıyor. ABD ordusu Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik saldırısında Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınını hedef aldı.
4: 4 defa ard arda patlamalar oldu. Camlar kırıldı ve patlamanın dalgası çok şiddetliydi. O kadar yakındı ki biz hastaneyi tamamen vurdular, üst katları vurdular sandık.
3: Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi.
4: Kanser hastaları ve özel durumu olan hastalar var. Hepsi çok anormal bir durumdalar. Yani sıradan bir kaza geçiren hastalar gibi değiller, özel hastalar.
3: ABD ordusunun bir diğer hedefi ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker oldu. Curaçao bayraklı MT Belma adlı boş petrol tankerinin Hark Adası yakınlarına doğru ilerleyerek ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığı, yapılan uyarıları dikkate almadığı iddia edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ordusu İran'a yönelik deniz ablukası tedbirlerini uyguladı ifadesi kullanıldı. İran saldırıları karşılıksız bırakmadı. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine hava harekatı düzenlendi. Kuveyt, İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
2: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Her zaman savaşa hazırız dedi. Kalibaf, ABD'nin hedefinin İran'ı parçalamak olduğunu söyledi.
5: İran-ABD arasında çatışmalar aralıklarla sürerken açıklamalar da ard arda geliyor. Son olarak İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, Trump yönetimine sert mesajlar verdi. Savaşa hazır olmalıyız, canımız pahasına mücadele etmeliyiz dedi. Kalibaf açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Savaşı hiçbir zaman memnuniyetle karşılamadık. Ancak güvenliğimizi korumak için her zaman savaşmaya ve sonuna kadar direnmeye hazırız ifadelerini kullandı. Müzakere sürecine de değinen Kalibaf, ulusal çıkarların korunması için diplomasi ve müzakere yollarının kullanılması gerektiğini söyledi. Kalibaf, eğer bir mutabakat saptığından herhangi bir fayda sağlayamayacaksak anlaşmaya bağlı kalmamız için bir neden yok dedi. ABD ile varoluşsal bir savaş içindeyiz ifadesini kullanan Kalibaf, Trump yönetiminin hedefinin İran'ı zayıflatmak ve parçalamak olduğunu vurguladı.
2: Değerli izleyenler, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Osmanlı'yı hedef alan skandal sözler geldi. Netanyahu, Osmanlı Devleti'nin Filistin'i 400 yıl boyunca kötü yönettiğini iddia etti.
3: Gazze şeridinde Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye ve Osmanlı hakkında asılsız iddialarda bulunduğu alçak sözler sarf etti. ABD'de yayın yapan bir radyoya konuşan Netanyahu, hem Türkiye'nin savunma politikalarını hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel hedeflerini değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Ürdün, Arap Yarımadası ve Filistin topraklarına 400 yıl hükmeden Osmanlı'yı yeniden inşa etmek istediğini ileri sürdü. Bölgenin yüzyıllarca barış içinde yaşamasını sağlayan Osmanlı Devleti'nin tarihi Filistin topraklarını 400 sene boyunca kötü yönettiğini iddia etti. Netanyahu, Şubat ayında İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada da Osmanlı'yı işgalci olmakla suçlamıştı.

0: Halit.
1: Osmanlı İmparatorluğu yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil. Benimle aynı fikirde olmayanlar olabilir ama bu böyle. Arjantin kapılarını binlerce Yahudi'ye açtı. Sadece Orta Doğu'da değil, Osmanlı İmparatorluğu'nda da çok çeşitli ekonomik sorunlar ve antisemitizmle mücadele ettiler.
2: Öyle ki Osmanlı'nın bölgede hüküm sürdüğü yıllarda kutsal mekanların statüsü korundu, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler dini hayatlarını özgürce yaşadı. Radyo yayınında Netanyahu'ya Türkiye'nin F-35'lere erişimi de soruldu. Netanyahu, Türkiye'nin kendi silahlarını ürettiğini gerekçe göstererek F-35'lere sahip olmaması gerektiği görüşünü savundu.
3: Evet, ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı. Böylece Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil olma süreci de başladı. Son olarak ABD Temsilciler Meclis üyesi Türkiye'nin F-35'e parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
4: Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır.
5: ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşüne ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda umut verici gelişmeler yaşandığını söyledi. ABD Kongresi'nin de Türkiye'ye olumlu bir yaklaşımda olduğunu belirtti.
4: Türkiye S-400'lerin F-35 programına dönüşünün önünde artık engel oluşturmayacağı şekilde yasaya uyum sağlamak istediğini bildirdi. Bize aktarılan bilgilerin ayrıntılarını açıklayamam ancak oldukça umut verici. Heyetteki senatörlerin tamamı da duyduklarımızın olumlu olduğunu düşünüyor.
5: Turner, Türkiye'nin F-35 parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını da vurguladı.
4: Onlar bir NATO üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi ve kısa süre önce son derece başarılı geçen zirveye ev sahipliği yaptılar. Bunun arkasını getireceklerini ve geri dönmelerini sağlayacak şekilde hareket edeceklerini umuyorum. Yani Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır. Süreci sonuna kadar götürmelerini kesinlikle umuyorum ve bunu geri dönmelerini sağlayacak şekilde yapmalarını dilerim. Onlar aynı zamanda F-35 için parça üreten bir ortaktı. Bu yüzden üretime tekrar dahil olmaları çok ama çok önemli olacaktır.
3: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı değerli izleyenler. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, baş şüpheli Zeynel Abarakov'un o dönem adli emanette muhafaza edilen telefonuna dışarıdan müdahale edildiğini ve kritik delillerin silindiğini iddia etti.
6: Altı yıldır cevabı aranan tek bir soru. Gülistan Doku'ya ne oldu? Yıllardır çözülemeyen dosyada aile avukatının iddiası dikkat çekti. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
7: Ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun o dönemdeki erkek arkadaşı ve baş şüpheli Zeynel Abarakov'un cep telefonuna 58 gün sonra el konulduğunu ve aynı zamanda hazırlanan raporda ise önemli olan Rusya yazışmaların değerlendirilmediğini öne sürdü.
6: Avukat Ali Çimen, ısrarlı takibi sonucu hazırlanan bağımsız kriminal raporda daha önce yer almayan mesajların ortaya çıktığını belirtti. İddiaya göre şüphelinin mesajları tek tek deşifre edildi. Avukat Ali Çimen, şüpheli Abarakov'un Mama adlı kişiye gönderdiği mesajlara ilişkin, şüphelinin "gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak" şeklinde ifadeler kullandığının tespit edildiğini öne sürdü.
7: Aile avukatının bir diğer iddiası ise şüpheli Zeynel Abarakov'un o dönemde adli emanette bulunduğu sırada telefonundaki galeri ve sosyal medya verilerine müdahale edilerek silme işlemi yapıldığıydı.
6: Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Bu arada Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşabilmek için yeraltı görüntüleme cihazı desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler Rostar'la

0: Pınar Derisi arasında kalan mevkide ve kentin çeşitli noktalarında arama faaliyetlerine devam ediyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
1: Son bir haftada farklı illerde 3 kız çocuğu yaşamını yitirdi. Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da yaşanan ölümler şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti ve soruşturma başlatıldı.
2: Farklı illerde 3 kız çocuğu ard arda öldü. Olaylar şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. İlk olay 9 Temmuz'da Mardin'in Derik ilçesinde yaşandı. Evlerindeki odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren aile, çocuklarını tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Merve Erbek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. 11 Temmuz'da ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Boğazören mahallesinde benzer bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu. Jandarma bölgede inceleme başlatırken cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 13 Temmuz'da Siirt'in Bahçeli Evler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp oturduğu apartmanın 6. katındaki dairenin balkonundan zemine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cemre Esila Kayaalp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ard arda yaşanan bu 3 olayın ardından Mardin, Siirt ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları dosyaları şüpheli ölüm kapsamında ele aldı. Soruşturmalar çerçevesinde ailelerin ifadeleri alınırken ölümlerin kesin nedeni adli ve kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacak.
1: CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Baykal'ın cuma günü Ankara'da eşinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.
3: Hadi içeri geçelim. Bir dakika.
0: Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, bir süredir Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Olcay Baykal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 88 yaşında hayata veda etti.
4: Olcay Baykal, eşi rahatsızlandı.
0: Olcay Baykal'ın cenazesinin Ankara'ya gönderildiği, cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği öğrenildi.
5: Merhaba, nasılsınız?
1: İstanbul Kadıköy'de piknik yapan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sopalı yumruklu kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olay güçlükle yatıştırıldı.
0: Sopalar, yumruklar havada uçuştu. Sahil savaş alanına döndü. İstanbul Kadıköy'de sahilde piknik yapan iki grup arasında sözlü bir tartışma başladı. Sataşmalarla başlayan gerginlik kontrolden çıktı. İki grup sopalar ve yumruklarla birbirlerine girdi. Sahil bir anda savaş alanına döndü. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Güçlükle de olsa son bulan kavga anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
1: Almanya'dan memleketleri Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan ailenin yolculuğu faciayla sona erdi. Kayseri Kırşehir Karayolu'nda takla atan otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı.
0: Almanya'dan memleketleri Kayseri'ye gelmek için yola çıktılar. Yolculuk faciayla sona erdi. Ortalık savaş alanına döndü. Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza Kayseri Kırşehir Karayolu Türkeli Beldesi Topaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Ahmet Erten'in kullandığı yabancı plakalı otomobil seyir halindeyken önce orta refüje çarptı.

0: Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra yol kenarında durabildi. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Fadime Ana Erten, Orhan Erten ile Boran Erten olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Erten ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan ailenin Almanya'nın Köln şehrinden memleketleri Kayseri'ye ulaşmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.
1: Sıcak bir gelişme var. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Kolaylıklar dileyerek telefon hattımızda bulunan Kadir'e sözü bırakalım.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon yapıldı. Bu sabah itibariyle bulunduğumuz dakikada halen daha o operasyonun devam ettiğini söyleyelim. 25 kişi hakkında gözaltı kararı var ve şu ana kadar gözaltına alınan kişiler arasında sanatçı ve şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve Levent Üzümcü'nün olduğu da biliniyor. İlerleyen dakikalarda isimlerin de netleşmesi bekleniyor. Konuyla alakalı olarak da aslında alışık olmadığımız bir şekilde bir duyuru yaptı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. O duyuruda şu şekilde: toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla birlikte bu sabah itibariyle İstanbul Jandarma Komutanlığı koordinesinde 25 kişi hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir dedi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu basın açıklamasından. Gözaltına alınan ünlüler ilk önce İl Jandarma Komutanlığı'nda bir ifade verecekler. Sonrasında Adli Tıp Kurumu'na gönderecekler. Buradaki test işlemleri bittikten hemen sonra ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk işlemleri yapılacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Kadir Mercan'a. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını paylaştı bizlerle ve izleyicilerimizle. Devam edelim Sabah Ajansı'na. Değerli izleyenler, anne karnında ayrık omurga tanısı konulan bebek İzmir Şehir Hastanesi gebeliğin 24. haftasında gerçekleştirilen fetal cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Omurgasındaki açıklığın onarıldığı bebek Ömer Asaf sağlıklı bir şekilde hayata gözlerini açtı.
3: Ne hissediyorum? Ya kelebekler gibi uçuyorum, öyle diyorum size. Çok şükür yani sağlıklı bir evladım var. Biz de sağlıklıyız çok şükür.
0: Anne karnında yapılan müdahale 24 haftalık bebeğin hayatını kurtardı.
4: Tedavi edilmediği takdirde yürüyüş bozukluklarıyla, zeka gerilikleriyle, zihinsel bozukluklarla giden bir anomali. Şöyle düşünün, İngiltere'de, İskoçya'da, Galler'de tespit edildiğinde gebelik sonlandırılmasının gündeme geldiği bir anomali. Bu özellikle ameliyatı hastanemizde gerçekleştirdik.
0: İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Güneş ve Hüseyin Aydın çifti heyecanla yavrularını kucaklarına almayı beklerken gebeliğin 18. haftasında yapılan tarama ultrasonunda bebeğe ayrık omurga tanısı konuldu. Bunun üzerine anne adayı ileri tedavi amacıyla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
3: Başta hiç kabul etmek istemedim. Çünkü bunun riski çok yüksekti. Riski vardı ama bunun riski olduğu kadar da bir güzel haberler alabileceğimizi de söylediler.
0: Değerlendirme sonucu bebeğe anne karnında cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi.
5: Bu cerrahi niye uyguluyoruz? Çünkü uzun dönemde doğduktan sonra yapılan cerrahiye göre bu cerrahiler bebekte nörolojik olarak iyileşmenin daha iyi olduğunu gösteriyor.
0: Gebeliğin 24. haftasında yaklaşık 4 saat süren ameliyatta annenin rahmine yapılan kesiyle bebeğin omurgasında

0: İki açıklık onarıldı.
1: Annenin rahmine bir kesi yapıldıktan sonra bebeğin bu anomalili kısmı yaklaştırılıyor sahaya. Daha sonra da beyin cerrahi ekibine teslim ediliyor. Beyin cerrahi ekibi buradaki açıklığı, ki burada deride de omurgada bir açıklık oluyor, bunu onararak tekrar kadın doğum ekibine devrediyor.
0: Bebek Ömer Asaf 26 Haziran'da gebeliğin 30. haftasında yaklaşık 2 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tedavisi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde devam eden bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Daha önce sonlandırma düşünülen ya da tedavisi doğum sonrasına ertelenen birçok bebeğimizi anne karnında yaptığımız bu tedaviyle iyileştirebileceğiz. Sonlandırma artık eskide kalmış olacak.
3: Bebeğim iyi mi? Şu an ben de iyiyim. Allah bin kere razı olsun doktorlarımızdan.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Piyasalardaki son duruma bakacağız. Ons altınına başlayalım efendim. Hemen şöyle bir baktığımızda %0,66'lık bir düşüş görüyoruz. Ancak hala 4000'in üzerinde bir değer var. Ons altın 4033 dolar seviyesinde. Bir diğer emtiaya bakalım hemen. Gram altın geldi ekranlarımıza. Yine gram altında da %0,65'lik bir düşüş var. 6101 lira seviyesinde gram altında iç piyasada işlem görüyor değerli izleyenler. Ve son olarak Brent petrole bakacağız. Brent petrolde ise 84,53 değerini görüyoruz. 84,53 dolar seviyesinde %0,49'luk bir düşüş var. Brent petrolde de tabii ABD İran arasında son yaşananlarda bu değerleri etkileyecek. Günün piyasaları böyleydi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
6: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A
7: Haber. Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
10: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün raporuna göre 2019-2025 döneminde uluslararası turist varışlarını en fazla artıran ülkeler arasında Japonya %34 ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi %28 ile Norveç, %22 ile Danimarka izledi. Türkiye ise 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını %21 artırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında 4. sıraya yerleşti ve Covid-19 salgını öncesi

0: Türkiye'ne göre turist sayısını en fazla artıran ülkeler arasında yer aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
14: İdefix. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS

0: Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
3: A Haber Radyo 24 saat haber.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Sapanca Gölü'nün dibinde merak uyandıran bir görüntü kaydedildi. Dalgıçlar göl tabanında oluşan pamuksu yapıyı sualtı kamerasıyla görüntüledi. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde Korsan Dalgıçlar Derneği üyeleri suya düşen bir drone'u ararken göl tabanında pamuksu bir oluşumla karşılaştı. O anları kayda alan ekip durumu yetkililere bildirdi. Harekete geçen ekipler göl tabanındaki pamuksu yapıdan numuneler aldı. Alınan örnekler detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi. Dalgıçlar havaların ısınmasıyla bu tür oluşumların normal karşılandığını ancak artışın göldeki ekosistemi tehdit edebileceğini belirtti. Pamuksu oluşumun nedeni laboratuvar incelemesinin ardından netlik kazanacak.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Bir video izledim. Hayal etti, hurda malzemelerle ilk serasını kurdum. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Tahir Artık, 2023 yılında sosyal medyada izlediği seracılık videolarından etkilenerek üretime başladım. Tahta ve hurda malzemelerden kendi imkanlarıyla kurduğu derme çatma serada ilk olarak salatalık yetiştirdim. İlk hasattan elde ettiği verim yeni seralar kurması için en büyük motivasyon oldu.
14: Baktım verimi güzel. 2024'te ikinci seraya çıkarttım. Baktım daha da güzel. Yine hurdadan, demirden üçüncü seraya çıkarttım. Benim şu anda 3 tane hurda demirle 3 tane seram var. Geçen sene 2025'te sonbaharda fabrikadan 3 tane 1 dönümlü

seradaha istedim. Benim şu anda 6 tane seram var. Daha iyi olduğu için, verimi daha güzel olduğu için genellikle salatalık ekiyoruz. Verimi çok güzel.

0: Değil, saatlerimiz artık 8 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Tüm Türkiye'nin konuştuğu o başlık, Ahbap soruşturmasında mahkeme kararını verdi ve Haluk Levent tutuklandı değerli izleyenler. Ve beraberinde 13 kişi de tutuklandı tabii ki. Şüpheliler ifadelerinde ne anlattı bunu merak ediyoruz. Ayrıca sıcak bir gelişme de var sevgili izleyenler. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga düzenlendi ve gözaltına alınan isimler var. Peki hangi isimler hakkında gözaltı kararı verildi? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor süreci. Kadir günaydın, hoş geldin yayına. Söz sende.
1: Dilerseniz Ahbap soruşturmasıyla başlayalım. Ahbap soruşturmasının ilk dalga operasyonunda gözaltına alınan kişiler dün itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. İlk önce savcı huzurunda bir ifade vermiş. Sonrasında ise savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 19 isim tutuklama talebiyle 6 isim adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sabah saatlerine doğru da sulh ceza hakimliği kararını verdi ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu toplamda 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci dalga operasyonunda ise Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerin bugün ya da yarın itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılması bekleniyor. Tutuklanan isimler Ahbap soruşturmasında Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Şan Erit, Kemal Ötünç, Şehmuz Başdu, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasındaydı. Sabahın bir sıcak gelişmesi, bir başka sıcak gelişmesi ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bulunduğumuz dakika itibariyle de Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık, İlyas Yeşiltaş'ın da aralarında bulunduğu kişiler şu anda gözaltına alınmış durumda. İlerleyen dakikalarda gözaltı sayılarının artması bekleniyor. Konuyla alakalı olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. Geçtiğimiz dakika itibariyle yapılan açıklama ise şu şekildeydi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüphe destekleri ile delillerle birlikte bu sabah saatleri itibariyle İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bir operasyon düzenlenmiştir dedi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Bir yandan da şu anda yine son dakika bir bilgi daha vereyim dilerseniz. Yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan aramalar kapsamında sanatçı İlyas Yeşiltaş'ın evinden bir hassas terazi çıktığını yine bulunduğumuz dakika itibariyle duyurdu ve o görseli de kamuoyuyla paylaştı. İlerleyen dakikalarda o görselin de yine bizler de bu ekranlardan paylaşacağız diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Mustafa Kadir Mercan'a çok teşekkür ediyoruz. Hem sıcak gelişmenin detaylarını aktardı, bize kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz sabah ajansını sevgili izleyenler. Bir kaza haberiyle ne yazık ki. Amasya'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 46 kişi yaralandı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. İstanbul'dan Ordu istikametine giden çift katlı yolcu otobüsü Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza

0: Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet, gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sırada Takvim gazetesi var. Hemen bakalım manşete hangi başlığı taşımışlar. FETÖ fırsat kolluyor başlığını görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın ifadelerine yer verilmiş Takvim gazetesinin manşetinde. Başkan Erdoğan 15 Temmuz anma törenindeki konuşmasında FETÖ tehlikesi devam ediyor dedi. Hainlerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının başladığını söyledi. Ve bir not var. Haşhaşiler emperyalizme uşaklık etti başlıklı. Başkan Erdoğan Ankara Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programında konuştu. Milletimiz o gece emperyalizme uşaklık eden Haşhaşi çetesine karşı ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım dedi. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir ifadelerine yer verilmiş takvimde. Hemen yanında Çiçekli Vurgun başlığını görüyoruz. İmamoğlu'nun da danışmanı olan Ece Güner 6 Şubat depremlerinden sonra Ahbap'a yüksek miktarda bağış yaptığını söyledi. Bunu gören Haluk Levent'in kendisiyle tanışıp çeşitli bahanelerle kişisel borç istediğini anlattı. Güner, Levent'in bazen ailesinin sağlık sorunları, bazen de Ankara'da kurulacak teknoloji parkı için para talep ettiğini söyledi. Israrla arayıp acıma hissi uyandıran hikayeler anlatıyordu. Geri çeviremedim dedi. Toplam 73.5 milyon TL verdiğini belirtti diyor. Ayrıca şoföründen de bir not eklenmiş habere. Kıbrıs'ta kumar oynardı notu paylaşılmış değerli izleyenler. Hemen altında doğmadan şifa başlığını görüyoruz. Paylaşalım ayrıntısını. İzmir'de yaşayan Güneş Aydın hamileyken kontrol amaçlı ultrason çektirdi. Bebeğinin omurgasının ayrık olduğu anlaşıldı. Minik yavru henüz anne karnındayken 4 saat süren ameliyatla omurga operasyonu oldu. Bir ay sonra da sapasağlam doğdu diyor haberde. Evet, Takvim gazetesinin başlıkları böyleydi. Devam edelim gündemin diğer gelişmeleriyle Sabah Ajansı'na. Efendim 15 Temmuz şehitleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenlerle anıldı. 15 Temmuz şehitler anıtına karanfiller bırakıldı. Şehitler için dualar edildi. 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisinin açılışını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye düşmanlarına net mesaj verdi dedi.
1: Aranızda rol yönelmişsiniz.
2: Unutulmadı, unutulmayacak, unutturulmayacak ve mücadele kararlılıkla sürecek. 15 Temmuz şehitleri demokrasi ve milli birlik gününde milli iradenin kalbinde düzenlenen törenlerle anıldı. Meclis camisinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duayla şehitler rahmetle anıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri daha sonra 15 Temmuz şehitler anıtına karanfil bırakarak dua etti. Ardından fidan dikimi gerçekleşti. Meclis Başkanı ayrıca Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisinin açılışını yaptı. Kurtulmuş, Türkiye düşmanlarına da net mesaj verdi.
1: Hep beraber içerisinde bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin istikrarına, istikrarına kastederim. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı bir kuşluk olarak birlikte olacağız.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anma törenleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devam etti. Erdoğan mecliste meclis başkanı tarafından törenle karşılandı. Numan Kurtulmuş Gazi meclisteki anma töreninde de konuştu.
3: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir.
0: İçişleri Bakanı

0: milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir.
1: 15 Temmuz darbe girişimine karşı göğsünü siper eden kahraman şehitler ve gaziler bu senede unutulmadı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi.
0: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık diyen o sarsılmaz irade, milletimizin tanklara göğsünü siper etmesiyle sonuçlanmış, canından aziz bildiği vatanı ve mukaddesatı uğruna anadan, yardan ve serden geçmiştir.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi, Türk milletinin o gece vatanı için canını hiçe saydığını söyledi. Bakan Çiftçi, FETÖ'yle mücadelede rakamları da paylaştı. Bu kapsamda 2016'dan bugüne 72 bin aşkın operasyon düzenlendi. Toplam 195.803 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Milli güvenliğe tehdit oluşturan ve yargı önünde hesap veren sanıklardan 34.164 kişi sorgusuz sualsiz tutuklandı. Son dönemde de 968 kişi daha gözaltına alındı.
2: Evet, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. FETÖ ile mücadelede aralıksız sürdü. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 83.836 kişi hakkında ise dava ve soruşturmalar devam ediyor. Detaylara bakalım.
3: Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Adalet Bakanlığı 15 Temmuz'un ardından açılan soruşturmalar ve davalarla ilgili rakamları paylaştı. Buna göre Fethullahçı terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. Bu kişilerden 54.027'si hakkında soruşturma, 29.809'u hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde sürüyor. Soruşturma ve yargılamalarda 636.744 kişi hakkında karar verildi. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet, 124.861 kişi hakkında beraate hükmedildi. 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 373.642 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 32 kişi hakkında ise diğer karar türlerinden karar verildi. Şüpheli ve sanıklardan 193.082'si hakkında adli kontrol kararı, 33.837'si hakkında ise yakalama kararı verildi. 119.407 sanık hakkında verilen hükümler kesinleşirken 34.408'i mahkumiyet, 84.999'u beraat kararlarından oluştu.
2: Değerli izleyenler, 15 Temmuz darbe girişiminde en kritik noktalardan biri Atatürk Havalimanı'ydı. O gece milletin silahını millete doğrultanlara karşı dimdik ayakta duran bir genç vardı. Ahmet Onay. Yaralandığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan yanına geldi, alnından öptü. Onay o karanlık geceyi A Haber'e anlattı.
4: Varsın zulüm bütün dünyayı sarsın, varsın sevinçlerde başka bahara kalsın. Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden reisimiz için olmasın?
1: O gece bir millet aynı ruhla indi meydanlara. İradesine darbe indirmek isteyenlere karşı etten duvar ördü.
4: Millet liderini hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Çünkü lideri bu milleti hiçbir zaman yalnız bırakmadı.
1: Ahmet Onay 18 yaşında bir gençti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için Atatürk Havalimanı'na gidenlerdendi.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız henüz ekrana çıkmadan, millete sesleniş yapmadan önce aslında biz abdestini alıp yola çıkanlardan olduk.

0: Sanıyorum gece 12-1 sularında biz buradaydık. İstanbul Beylikdüzü'nden Yeşilköy'e geldik o gece. Sonrasında da zaten şu anda sessiz sakin olan Atatürk Havalimanı. O gün burada yüz binler, belki de yolları da hesaba katarsak, milyonların desteğiyle dirilişin sembol alanlarından birisi oldu.
1: Cuntacılar halkın üzerine tankları sürdüğü sırada Onay üstündeki ceketi kafasına sarıp camları kırarak kalabalığa yaşam koridoru açtı. Yaralandı Onay. O sırada Başkan Erdoğan havalimanına gelmişti.
2: Vallahi geldi, seni öptü lan. Helal olsun sana var ya. Fotoğrafını çektim bak seni.
0: Önünde bulunduğumuz devlet konuk evinin önünde yaralandım. Sayın Cumhurbaşkanımız yanıma geldi. Eğildi, alnımdan öptü. Bize eğilmek yakışmaz oğlum. Ayağa kalk dedi. O anda kalkamadık. Fakat bugün 10 yıl geçti. Bugün dimdik yanındayız, ardındayız.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Halk ne yapılan ihaneti ne de kahramanları unutmadı.
0: Biz ömrümüzün sonuna kadar o gece buradan bu mücadeleye nasıl başladıysak kararlı bir şekilde öyle devam edeceğiz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Erdoğan, 15 Temmuz'un vatan toprağında yükselen direnişin ve sarsılmaz cesaretin adı olduğunu belirtti.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
4: 15 Temmuz vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz ve cesaretin adıdır. O gece karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu.
1: Paylaşımında "Zafer Bizim" etiketi de yer alan Erdoğan, 15 Temmuz'un milletin hafızasında daima yaşayacağının altını çizdi.
4: Demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlık milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim Dijital Zaman Tüneli Ankara'daki 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ziyarete açıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca ses, ışık ve yeni teknolojilerle hayata geçirilen tünele vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
5: Çocuğumu gördüğünde merakla bekliyordu. Onun için onu görsün istedim. O duyguyu yaşasın istedim.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim Dijital Zaman Tüneli Ankara'da ziyarete açıldı.
6: Kızılay Meydanı'nda kurulan zaman tünelinde 15 Temmuz gününü buraya katılanlar, burayı izleyenler yeniden yaşadı.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca ses, ışık ve yeni teknolojilerle hayata geçirilen dijital zaman tüneline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
7: Ya içeride duygulanmamak elde değil. Yaş itibariyle o yıllara, o günlere geri döndük. Vatana ihanet edenler unutmamalı, unutturulmamalı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından milli iradenin zaferine uzanan sürecin ziyaretçilere aktarıldığı zaman tünelinde Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisi ve teknoloji alanında kaydettiği gelişmeler de gözler önüne seriliyor.
6: Platformda 15 Temmuz'da olanlar burada anlatıldı.
8: Çok etkilendim, heyecanlıyım, o yüzden konuşamıyorum.
6: O günleri yaşadınız mı?
8: Yaşamaz mıyım? Tüylerim diken diken oldu.
6: Oluşturulan bu zaman tünelinde

0: Vatandaşlar 10 yıl geriye gitti. Sıradan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çağrıyı gözleri dolarak seyrettiler.
1: Bu vatan bizim, liderlik bizim. Tekrardan evet aynı duygular yaşıyoruz. Ve inşallah bir daha yaşamayız.
2: Unutmak mümkün mü? 10 yıl olmuş, nasıl olduğunu bilmiyorum.
3: Efendim Kırklareli'de traktörle yaklaşık 45 dönümlük tarlaya 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz yazısı yazıldı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Lüleburgaz ilçesine bağlı Evren 8 beldesinde fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol yaklaşık 45 dönümlük tarlaya pullukla 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz yazısını işledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan anlamlı çalışma şehitlerin aziz hatırasına ithaf edildi. Havadan da görüntülenen çalışma büyük beğeni topladı. Dünya gündemiyle devam edelim sabah ajansına. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yine füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldı. Ülkede hava savunma sistemleri devreye girdi. Ukrayna makamları çok sayıda füze ve İHA saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. Kiev'in farklı noktalarında hasar meydana geldi.
4: Rusya, Ukrayna'ya yeni saldırı düzenledi. Başkent Kiev gece boyunca balistik füzeler ve kamikaze İHA'larla hedef alındı. Peş peşe patlama sesleri duyuldu, sirenler saatlerce susmadı. Ukrayna Hava Kuvvetleri hava savunma sistemlerinin gece boyunca aralıksız çalıştığını duyurdu. Başkentin birçok noktasında konut, iş yeri ve altyapıda hasar oluştu. Çıkan yangınlara itfaiye ve acil durum ekipleri müdahale etti. Hasar gören bölgelerde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Can kaybı ve yaralı sayısı konusunda bir açıklama yapılmadı. Moskova yönetimi son haftalarda balistik füze ve uzun menzilli İHA saldırılarının sayısını arttırdı. Ukrayna ise derinlikteki Rus askeri ve lojistik hedeflerine İHA operasyonlarıyla karşılık veriyor. Çatışmalar hem cephe hattında hem de iki ülkenin iç bölgelerinde giderek daha sert bir boyut kazanıyor.
3: Ve ABD-İran, ABD ile İran arasındaki gerilim diplomasi masasından yeniden saha çatışmasına döndü. Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılarını artıran ABD ordusu yeniden İran'daki askeri ve stratejik noktaları hedef aldı. Saldırılara İran'dan da misilleme geldi.
4: ABD ile İran arasındaki savaşın dozu her geçen gün artıyor. ABD ordusu Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik saldırısında Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınını hedef aldı.
5: Dört defa ard arda patlamalar oldu. Camlar kırıldı ve patlamanın dalgası çok şiddetliydi. O kadar yakındı ki biz hastaneyi tamamen vurdular, üst katları vurdular sandık.
4: Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi.
5: Kanser hastaları ve özel durumu olan hastalar var. Hepsi çok anormal bir durumdalar. Yani sıradan bir kaza geçiren hastalar gibi değiller, özel hastalar.
4: ABD ordusunun bir diğer hedefi ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker oldu. Curaçao bayraklı MT Belma adlı boş petrol tankerinin Hark Adası yakınlarına doğru ilerleyerek ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığı, yapılan uyarıları dikkate almadığı iddia edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ordusu İran'a yönelik deniz ablukası tedbirlerini uyguladı ifadesi kullanıldı. İran saldırıları karşılıksız bırakmadı. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine hava harekatı düzenlendi. Kuveyt, İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
3: Yunanistan, İsrail üretimi yeni nesil mühimmatlarla hava gücünü artırmaya hazırlanıyor. Atina yönetiminin F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere Rampage füzeleri ve

0: Spice tipi akıllı mühimmatları envanterine katmayı planladığı iddia edildi. Yunanistan-İsrail savunma işbirliği derinleşirken bu adım Ankara-Atina hattındaki askeri denge tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.
1: İsrail ve Yunanistan savunma işbirliğinde yeni bir adım attı. Atina yönetimi hava gücünün vuruş kabiliyetini arttırmak için İsrail üretimi yeni nesil mühimmatlara yöneldi. Yunanistan'ın yıl sonuna kadar Rampage füzeleri ve Spice tipi akıllı mühimmatları envanterine katmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Yunan basınındaki haberlere göre söz konusu silah sistemleri Yunan Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçaklarında kullanılacak. İsrail'le yapılan savunma işbirliğinin Atina'nın bölgedeki hava üstünlüğü hedefinin bir parçası olduğu vurgulandı. Türkiye'nin yerli savunma sanayindeki yükselişi ve gelişen hava gücü Yunanistan'ın yeni silah tedariklerini hızlandırdığı yorumlarını da beraberinde getirdi. İsrail'le savunma alanındaki ortaklığını derinleştiren Atina, bölgedeki askeri dengeleri de yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.
0: Çanakkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada bir kişi öldü. Ayvacık ilçesinde İbrahim Tunçaltan idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü İbrahim Tunçaltan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan bir kuzu da ne yazık ki telef oldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Konya'da kontrolden sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi kaldırımda yürüyen anne ile kızına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan anne kız ne yazık ki hayatını kaybetti. Kaza anı bir güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.
1: Ölüm anne ile kızını kaldırımda yürürken yakaladı. Konya'nın Karatay ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi kaldırımda yürüyen 53 yaşındaki Direk Öz ve 13 yaşındaki kızı Ecrin'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan anne kız hayatını kaybetti. Taksi park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada taksinin şoförü de yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Hakkari'de Cilosat Dağı'na tırmanış için giden dağcı Yüksel Işık'tan pazartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Bölgede drone destekli başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Rize'de ise doğa yürüyüşüne çıkan ancak yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden 3 turist ise kurtarıldı.
1: Bursa'dan Hakkari'ye giden iki dağcı 13 Temmuz günü 4135 rakımlı Cilosat Dağı'na tırmanmaya başladı. Dağcılardan biri yolun yarısında geri döndü. Yüksel Işık'sa tırmanışına tek başına devam etti. Bir süre sonra Işık'la irtibatı kesilen arkadaşı jandarmadan yardım istedi. Havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi çevresinde yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 4000 metreyi aşan rakım, sarp kayalıklar ve engebeli arazi yapısına rağmen Yüksel Işık'a ulaşabilmek için tüm imkanlar seferber edildi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ise Amlakit Yaylası'nda doğa yürüyüşüne çıkan 3 Rus turist yoğun sis sebebiyle dönüş yolunu kaybetti. Yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, jandarma arama kurtarma ve profesyonel dağcılar yönlendirildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarında arama çalışmaları titizlikle yürütüldü. Yaklaşık 10 saatin sonunda turistlere ulaşıldı.
0: Konya'da kızgın boğanın saldırısına uğrayan besici ölümden döndü. Büyükbaş hayvanların bulunduğu alana giren besici, kızgın boğanın hedefi oldu. Boynuz darbeleriyle besiciyi birkaç defa yere savurdu.

0: Yaşanan korku dolu anlar çiftliğin güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Görüntülerde boğanın saldırısından kurtulmaya çalışan üreticinin büyük bir çaba sarf ettiği görüldü. Boynuz darbeleriyle yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın kazı çalışması sırasında bitişiğindeki 5 katlı apartmanda çatlak ve kısmi çökme oluştu. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
1: İnşaat kazısı sırasında 5 katlı binanın duvarlarında çatlak ve çökme oluştu. Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın kazı çalışması sırasında risk oluşturan 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
2: İnşaat çalışmaları devam ederken yan tarafta bulunan binanın duvarının olduğu noktadaki her ne kadar koruyucu tedbirler alınmaya çalışsa da çalışmalar esnasındaki 5 katlı binanın duvarı inşaat alanına doğru kaymaya başladı.
1: İncelemede kaldırımlarda da çatlaklar tespit edildi. İstinat duvarıyla bina arasında yaklaşık 5 santimetrelik açıklık oluştu.
2: Bölgeye gelen AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemenin ardından binada oturanlar hem AFAD'ın misafirhanesine, o noktada kalmak istemeyenler ise kendi yakınlarının yanında süreci takip etmeye başladı.
3: İlkten kazı yapıldı ama demirler ilk kazından sonra çakıldı biraz daha. Hani ilk kayacağı belliydi. Altı çünkü boşaldı kumun.
1: Belediye ekipleri bölgede inceleme başlattı. Binanın durumu teknik raporla netleşecek.
0: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'deki sınır kapılarında hareketlilik arttı. Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden yola çıkan gurbetçiler ana vatana giriş yapıyor.
4: Gurbetçiler akın akın ana vatana kavuşuyor.
5: Ülkemizin kıymetini bilin. Şuraya girdiğimizde ayaklarımın titremesini anlatmak mümkün değil. Gerçekten muhteşem bir ülkemiz var.
4: Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'dan binlerce kilometre yol kat ederek Kapıkule sınır kapısından ana vatana giriş yapıyor. Her gün binlerce gurbetçi Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşıyor. Sınır kapısından içeri girdikleri yakanda Türk bayrağını gören ve ezan sesini duyan gurbetçiler duygusal anlar yaşıyor.
6: Çok güzel bir duygu. Allah vatanımıza kavuşturduğu için binlerce kere şükürler olsun. Elhamdülillah 2 senedir gelmiyorduk.
4: Yıllarını Avrupa'da geçirmelerine rağmen gönüllerinin her zaman Türkiye'de olduğunu dile getiren gurbetçiler giriş işlemleri sonrası özlemlerini gidermek üzere memleketlerinin yolunu tutuyor.
7: Bizim bedenimiz orada olsa bile ruhumuz burada.
0: Antalya'da bir aylıkken karaciğer hastalığı tanısı alan 3 yaşındaki Metehan, 1,5 yaşında annesinden yapılan nakille sağlığına kavuştu. 3 yaşındaki Metehan artık yaşıtları gibi koşup oynuyor.
8: İkinci kez doğurdum ben çocuğumu. Yani hani bir kez doğurmuştum, bir kez daha doğurdum.
1: Henüz 1 aylıktı. Uzayan sarılık şikayetiyle hastaneye götürülen Metehan Gültekin'e karaciğer hastalığı olan biliyer atrezi tanısı konuldu.
9: Biliyer atrezi doğuştan safra kanallarının olmamasıyla giden bir hastalık. Bununla birlikte safra karaciğer içerisinde kalarak karaciğerde ciddi ve ilerleyici bir hasara sebep oluyor aslında. Ve bunun son ve kesin tedavisi, kesin çaresi karaciğer nakli.
8: Gerçekte de oluyormuş, yani o sahne gerçekmiş. Çok zordu, ilk baş anlamadım ben zaten. Hani doktorlar bir şeyler anlatıyorlar ama hani hastalık, acil tıpa gidin vesaire dediklerinde hiçbir şey anlayamadım. Ne hastalığı anlayabildim, ne çocuğun ne olduğunu anlayabildim.
1: İlk olarak karaciğerini bir süre koruyacak ameliyat yapıldı. Ancak hastalık ilerleyince karaciğer nakli kaçınılmaz oldu. Metehan 1,5 yaşındayken annesinden alınan karaciğer dokusuyla yeniden hayata tutundu.
9: Canlı vericili adayı oldu. hazırlıklarını yaptık. 1,5 yaşındayken Meta'nın annesinden canlı vericili karaciğer naklini gerçekleştirmiş olduk.
8: İkinci kez doğurdum ben çocuğumu. Yani hani bir kez doğurmuştum, bir kez daha doğurdum. İlki karnımdan da ikincisi ciğerimden oldu.
1: Bugün 3 yaşında olan Metehan düzenli kontrollerini sürdürüyor, yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor.
0: Efendim, bilinçsiz kulak damlası kullanımı sağırlığa kadar giden sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar muayene olmadan kulak damlası kullanılmaması konusunda uyarıyor.
1: Bilinçsiz kulak damlası kullanımı sağlıktan edebiliyor. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Necdet Özçelik önemli uyarılarda bulundu.
10: Bizler de bu damlaları kullanıyoruz. Bu damlalar sakıncalı değil. Muayenesinin yapılmadan kullanılması yanlış olanı.
1: Ağrı ya da kulak kirlenmesinde bilinçsizce kulak damlası kullanımı sakıncalı olabiliyor.
10: Damla kullanılması tanıyı geciktirebilir, rahatsızlığın tedavisini uzatabilir.
1: Kulak çöpü kullanmak da sağırlığa kadar giden sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
10: Kulak kiri dış kulak yolunun salgıladığı bir salgı. Dışarıdan gelen toz, parçacıklar gibi şeylerin tutulup dışarı atılması için yapılan bir salgı. Kulak kirini kulak çöpüyle ben temizleyeyim diye bir işleme kalkışırsanız bu sefer kulak kirini kulak zarına doğru daha çok itelemiş olursunuz.
1: Kulak damlasının uzman önerisiyle kullanılması gerektiği belirtiliyor.
10: KBB hekimine bilinçli olarak muayeneniz olduktan sonra onun önerdiği dozda, onun önerdiği sürede bu damlayı kullanmak sizin için daha faydalı olacaktır.
0: Ve 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.
11: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü, Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'dan. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.

0: ABD'nin New York eyaletinde gerçekleştirilen bir müzayedede büyük ölçüde korunmuş durumdaki dev dinozor iskeleti 50 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu. Tarihi fosil bu rakamla birlikte şimdiye kadar açık artırmada satışa sunulan en değerli dinozor kalıntısı ünvanını elde etti.
1: ...67 milyon yıllık T-Rex iskeleti New York'taki müzayedede 50.1 milyon dolara satıldı. Gaz adı verilen dev dinozor iskeleti bugüne kadar bulunan en büyük ve en eksiksiz T-Rex kalıntılarından biri olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki iskelet için yapılan açık artırmada 7 alıcı kıyasaya yarıştı. 10 dakika süren mücadelenin ardından çekiç 50.1 milyon dolarda kaldı. Böylece Gus bir müzayedede satılan en pahalı dinozor fosili olarak kayıtlara geçti. Dev T-Rex iskeleti 2021 yılında ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki bir çiftlikte bulundu. 3 yıl süren kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan fosil kalıntıları laboratuvarda yeniden birleştirildi. Dinozor fosillerindeki rekor satışların en yenisi olan Gus, daha önce 44.6 milyon dolara satılan Apex isimli fosili geride bıraktı. Milyonlarca yıl önce dünyada hüküm süren T-Rex bu satışla bir kez daha tarihe geçti.
0: Sabah Ajansı'na gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hemen manşetine bakalım efendim birlikte. Tetikte olalım başlığı karşılıyor bizi manşette. Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı notuyla paylaşılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutmayacağız, tetikte müteyakkız olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz," dedi. Diyor Başkan Erdoğan'ın ifadelerine yer verilmiş Hürriyet gazetesinin manşetinde. Ve bir alt başlık var, tiyatro değil kanlı bir darbe başlığı. Özgür Özel 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuştu. "O gün meclisin açılma fikrinin sahibi olan milletvekiliyim. Bugün olsa aynı tutumda olurdum. Tiyatro değil kanlı bir darbe diyen kişiyim. O günden bugüne de fikrim hiç değişmedi," ifadelerine yer verilmiş. Hemen altında "Beyin yakan paralar" başlığı karşılıyor bizi Hürriyet'in ilk sayfasında. Merkezinde Haluk Levent'in olduğu olağanüstü rakamlar havada uçuşuyor. İş kadını Esin Önder Çağlayan, "Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç verdim, 68 gayrimenkulle ödeme yaptı," dedi. 68 gayrimenkulden 22'si "Haluk Levent mallarıma çöktü" diyen Hüseyin Başaran'a ait. Değerli izleyenler, bu haberi de paylaşmış Hürriyet gazetesi ilk sayfasında. Ve turizmcilere prim desteği başlığı var. Hükümet İran'daki savaşın etkisini azaltmak için turizm sektöründeki istihdama yönelik teşvik paketi hazırladı. Konaklama tesislerindeki tüm çalışanlar günlük 116.67 TL, aylık 3500 TL prim desteği alacak diyor haberde. Ve Çankaya Belediye Başkanı tutuklandı haberi de Hürriyet'in ilk sayfasında yer alıyor değerli izleyenler. Başlıklar böyleydi. Devam edelim Sabah Ajansı'nda gündemin diğer gelişmeleriyle.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Efendim, Van'da devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan 5 çocuk annesi Gülçin Şahar, 10 yıl önce hibe olarak aldığı 40 koyunluk sürüsünü 400'e çıkardı. Üretimini büyüten Şahar ailesi hayvancılıktan elde ettiği gelirle hem geçimini sağlıyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor.
2: Kırk koyunla başladı, vazgeçmedi ve aradan geçen 10 yılda sürüsünü 400'e çıkardı. Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan Gülçin Şahar, 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı 40 koyunla üretime başladı.
3: 2016 yılında bize verdiler hayvanları. Biz hala bakıyoruz, bakımını yapıyoruz eşimle birlikte. Hayvanların kuzularına bakıyoruz, satıyoruz, sütünü sağıyoruz, satıyoruz. Onunla da geçimimizi yapıyoruz. Ben 5 tane çocuğum var. Onların da yani bakımını, okullarını, ihtiyacını hepsini koyunu desteğiyle yapıyoruz. Allah razı olsun, verdiler bize.
2: Şahar sürüsünü 10 yılda 10 kat büyüterek 400 koyuna çıkardı.

0: 40 koyunla başladık. Şu anda 400 tane oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
1: 2016'dan beri besliyoruz. Sütünü satıp ailemizi geçindiriyoruz. Çobanımızın ücretini ödüyoruz. İlacını, her şeyini onunla karşılıyoruz.
2: Devlet desteğiyle büyüyen üretim kırsalda başarı hikayesine dönüştü.
3: Bir yaşam mücadelesinin hikayesidir bu. Ve bu mücadelenin her bir noktasında bir başarı var. O başarının arkasında bir mutlu bir aile tablosu var.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Efendim Edirne'ye gideceğiz. Edirne'nin bereketli topraklarında yaban mersini hasadı başladı. Haber muhabiri Vedat Sezer bizi bekliyor. Hoş geldin diyelim yayına. Günaydın diyerek sözü Vedat Sezer'e bırakalım.
5: Günaydın Sümeyye Gafaroğlu. Evet Edirne'deyiz. Edirne'nin İpsala ilçesinin verimli toprakları, sen de söyledin. Burası Kumdere mevki ve burada oldukça yoğun bir yaban mersini üretimi var. Ve şu anda artık hasat zamanı geldi. Bir taraftan da hasat yapılmaya başlandı. Hem yaban mersini soracağız hem burada üretimi soracağız. Toprağa emeğiyle, alın teriyle bereket katan üreticimiz Ahmet Tarık Pamukçu. Bereketli olsun hasatımız.
6: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi dileklerinizden dolayı.
5: Ne zaman başladı bu merak? Ne zaman ektiniz? Nasıl bir verim var? Rekolte ne durumda?
6: Evet. Pandemi döneminde başladık biz burayı kurmaya. Karar verdik daha doğrusu. Toprak yapısını inceledik. İklimsel hareketleri inceledik. Uygun olduğunu gördük. Böylece karar verdik. 24 dekar alan üzerine bu bahçeyi kurduk 2021 yılında. İkinci yılında biz az bir hasat yaptık. Tabii 600 kilogram kadar bir ürün aldık. Daha fazlasını alabilirdik. Tabii bitkinin gelişimi açısından doğru olmadığı için o kadar bir miktar aldık. Üçüncü senesinde tabii bu 6 ton oldu. Dördüncü senesinde 9,5 ton aldık. Geçen sene yani. Bu senede 12 ton. Bir rekoltemiz olacak. İnşallah yıl be yıl üstüne koyarak miktar artacak.
5: Nasıl bir meyvedir yaban mersini?
6: Yaban mersini dünyada şu an en favori meyvelerden biri. Neden? Çünkü müthiş bir faydası var. Her şeyden önce çok iyi bir antioksidan. Beyin fonksiyonlarını düzeltmeye yarıyor. Kalp, damar sağlığı için çok önemli bir meyve.
5: Kan şeker hastaları için?
6: Şeker hastaları için şekeri düzenleme şeyi var, özelliği var.
5: Şimdi bu üzümlülerden bir meyve ama öyle kekremsi değil.
6: Yok, üzümsü bir meyve fakat sofralık. Çok harika bir aroması, tadı var. Özellikle bizim burada Kumdere'de yetiştirdiğimiz meyve, şöyle söyleyeyim, iddia ediyoruz, emsali yok. Yani aroma açısından, tat açısından çok müthiş bir meyve yani.
5: Peki bakımı nasıl? Bir yıl boyunca hangi aşamalardan geçiriliyor?
6: Bakımı şöyle söyleyeyim. Bu tarım 12 ay aslında. Yani işte ektim bıraktım değil. 12 ay boyunca ilgilenmeniz gerekiyor. Bunun en önemli şeyi, en uğraştırıcı diyelim kısmı budama kısmı. Her sene ağacın %75'ini biz buduyoruz verim açısından. Tane iriliği açısından belli bir bölümünü fidanın budamamız gerekiyor.
5: Yani bilinçli yapıldığında oldukça verim alınabiliyor.
6: Tabii kesinlikle. Yani doğru yükü bıraktığınız zaman ağaçta, fidanda çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Hem kalibre açısından iri meyve alabiliyorsunuz. Hem lezzet aroma açısından çok farklı ürünler alabiliyorsunuz.
5: Peki hemen ilk akla gelen soru şu. Yaban mersini bu tarzda organik mi?
6: Şimdi organik tabii diyemeyiz fakat organik denebilecek kadar doğal bu meyve. Şimdi biz burada bir defa hiçbir şekilde pestisit kullanmıyoruz. Hiçbir zirai ilaç kullanmıyoruz.
5: En önemlisi de o zaten, pestisit olmaması.
6: Kullandığımız gübreler işte organikten farklı. Aslında kullandığımız gübreler de zaten insan metabolizması için, vücut için gerekli olan mineraller. Magnezyumdur, potasyumdur, kalsiyumdur, demirdir. Bu gübreleri kullanıyoruz biz. Tabii bunlara biz konvansiyonel gübreler deniyor. Organikten farkı bu.

0: Yani bence organik diye bir şey varsa bu tarım yani. Çünkü hiçbir şekilde böcekle mücadelede, bakın otu görüyorsunuz. Üçüncü biçim ot yaptık. Tırpanla alıyoruz, temizliyoruz otları. Hiçbir şekilde bir mesela sistemik ilaçlar var. Zehirler var. Atıyorsunuz, ot bırakmıyor. Fakat bizim biz yapmıyoruz bunu.
1: Tamamen elle müdahale yapılıyor.
0: Tabii biyolojik mücadele ediyoruz. Böceklerle de aynı şekil. Mesela bizim burada Japon böceği var. Çok meşhur. 1 Haziran'da kurulu saat gibi gelir bahçeye. 30 Haziran'da çıkar. Bu fidanı çok hırpalıyor bu böcek. Ona rağmen ilaç veya tabii kullanmıyoruz. Evet. Onun çözümünü şöyle bulduk. İzledik böceği. Davranış hareketlerini, tarzını öğrendik. Sabahın erken saatlerinde donuk. Biz de yarım kova suyla
1: onları kovalıyoruz.
0: Onları suyun
1: evet.
0: içine silkeliyoruz.
1: Evet, Ahmet Tarık Pamukçu da anlattı. Şu anda biz Kumdere köyündeyiz. Oldukça verimli bir bölgedeyiz. İpsala'da tarım her geçen gün artıyor. Tabii ki üretim de artıyor. Ve organike yakın ürünlerde oldukça yoğun ilgi görüyor. Biz de Kumdere'deki bu güzel yaban mevsimi bahçesindeki sabah hasatına katıldık diyelim. Sözü İpsala'dan, Kumdere'den tekrar size bırakalım.
2: Veda Sezer'e çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. Marmara'nın en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün zemininde görülen pamuksu madde merak uyandırdı. Dalgıçların görüntülediği oluşumdan numune alınırken gözlerse laboratuvardan çıkacak sonuca çevrildi.
3: Sapanca Gölü'nün dibi uyandıran bir görüntü kaydedildi. Dalgıçlar göl tabanında oluşan pamuksu yapıyı sualtı kamerasıyla görüntüledi. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde Korsan Dalgıçlar Derneği üyeleri suya düşen bir drone'u ararken göl tabanında pamuksu bir oluşumla karşılaştı. O anları kayda alan ekip durumu yetkililere bildirdi. Harekete geçen ekipler göl tabanındaki pamuksu yapıdan numuneler aldı. Alınan örnekler detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi.
4: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Rus enerji şirketi Gazprom'un hisse değeri, Sibirya'nın gücü 2 doğal gaz boru hattına ilişkin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki haberlerin etkisiyle son 17 yılın en düşük seviyesini gördü.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tam ide çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
7: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tami.
9: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
16: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda.

0: Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
0: A Haber Radyo.
2: Bir reklam.
8: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Günaydın. Al Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Çok şükür sizi gördüm. Daha iyi oldum.
1: Sağ olasın.
0: Güzel bir gün olsun hepimize.
1: İnşallah. Haberlerini merak ediyorum ben
0: evet,
1: de.
0: Evet ama yine maalesef güzel bir gün olsun diyorum. Bu savaş gündemiyle bir başlayacağız.
1: Maalesef.
0: Tansiyon bitmiyor. Yüksek bitmiyor. Bitecek gibi de gözükmüyor gerçekten. Amerika ile İran arasındaki gerilim. Bir diplomasi masası, diplomasi trafiği kuruldu. Bir sonuç alınır gibi olundu. Ama yeniden bir saha çatışması görüyoruz. Hürmüz

0: Boğazı zaten düğüm noktası, kilit noktası. Onun çevresinde saldırılar var. Amerikan tarafından farklı açıklamalar, İran tarafından farklı açıklamalar var. Bir son durumu ekrana taşıyalım.
1: ABD ile İran arasındaki savaşın dozu her geçen gün artıyor. ABD ordusu Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik saldırısında Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınını hedef aldı.
2: 4 defa ard arda patlamalar oldu. Camlar kırıldı ve patlamanın dalgası çok şiddetliydi. O kadar yakındı ki biz hastaneyi tamamen vurdular, üst katları vurdular sandık.
1: Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi.
2: Kanser hastaları ve özel durumu olan hastalar var. Hepsi çok anormal bir durumdalar. Yani sıradan bir kaza geçiren hastalar gibi değiller, özel hastalar.
1: ABD ordusunun bir diğer hedefi ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker oldu. Curaçao bayraklı MT Belma adlı boş petrol tankerinin Hark Adası yakınlarına doğru ilerleyerek ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığı, yapılan uyarıları dikkate almadığı iddia edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ordusu İran'a yönelik deniz ablukası tedbirlerini uyguladı ifadesi kullanıldı. İran saldırıları karşılıksız bırakmadı. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine hava harekatı düzenlendi. Kuveyt, İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
0: Şimdi bir kısmın özeti bu. Öyle söyleyelim. Bir İran'a gidelim. Muhabir arkadaşım Ekber Karabağ hazır. Bizi bekliyor. Ekber günaydın. Hoş geldin yayına. Önce yeni bir açıklama var mı? Sonrasında sahadaki gerginlik sürüyor mu? Öngörünle gerçekten çözülemeyecek bir noktaya mı geldiler? Yoksa diplomasi trafiği işler ve bir sonuç alınır der misin?
3: Johnson, şöyle söyleyeyim ki savaşın tekrardan başladığını söyleyebiliriz. Gerçi an itibariyle başlayan savaş başkent Tahran ve ülkenin iç kısımlarını kapsamamaktadır ve genellikle %90'dan fazla ülkenin kıyı kesimlerini, güneyini kapsamaktadır. Hatta son birkaç gündür sosyal medyada İranlılar güneylilerle işte dayanışma içinde olduklarına ilişkin geniş kapsamlı kampanyaların başlattığını dayanışma kapsamlı işte kampanyayla başlattığını da ifade edebiliriz. Arkamda bir görsel görüyorsunuz Johnson Elvacı. Şöyle geçeyim, izleyicilerimiz daha rahat bir şekilde o görseli görmüş olsunlar. İşte dün bu görsel bu noktaya Tahran'daki İnkılap Meydanı'nın tam ortasına yerleştirildi. Tahran Belediyesi tarafından. İşte görüldüğü gibi bir tabut görülmektedir ve o tabutun içinde ABD Başkanı Donald Trump'ı görmekteyiz ki altında da Farsça ve İngilizce Donald Trump'ın öldürülmesinden bahsediyor. Biz Trump'ı öldüreceğiz diye yazıyor. Esasında son zamanlarda özellikle İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen cenaze etkinliğinin ardından bu yöndeki söylemlerin ciddi bir şekilde arttığını ifade edebiliriz. Hatta oğul Hamenei an itibariyle ülkeyi yöneten Mustafa Hamenei de babasının işte vefatı dolayısıyla cenaze etkinliği dolayısıyla yayınladığı son mesajında da bunun altını çizmiş oldu. İntikamın kesin olduğunu, işte suçlulardan ve başta Donald Trump'tan intikam alınacağını belirtti. Bunun halkın isteği olduğunu ve söz konusu bu kişilerin, işte Donald Trump olsun diğer suçluların rahat bir şekilde yataklarında ölmeyeceği yönünde bir ifade kullanmıştı. Ve özellikle söz konusu bu ifadenin ardından başkent Tahran'da gördüğü, hemen arkamda da gördüğünüz şekilde Donald Trump'a yönelik tehditler ve intikamların arttığını ifade edebiliriz. Sadece bu meydandan değil, hemen benim başka bir yakınımda bulunan başka meydanda, Filistin meydanında aynı şekilde hem Donald Trump'a hem de Benjamin Netanyahu'ya yönelik tehdit içerikli ifadeleri görmek mümkün. Savaşa gelince dediğim üzere savaş yeniden başladı diyebiliriz. Ülkenin iç kesimlerine yönelik saldırılar az, daha ziyade kıyı bölgelerine yapılmaktadır. Gece saatlerinde de bu operasyonlar yapıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamada takribi olarak işte 1,5 saat sürdü gece Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonu ve bu kapsamda İran'ın denizdeki hedefleri vurmak kapasitesinin zayıflatıldığı amaçlandığı ifade edildi. Donald Trump ise İran'ı bu saldırılarla müzakere masasına zorlamaya çalıştıklarını

0: ifade etti. Eğer İran bunu kabul etmezse İran'ın altyapısını, köprülerini ve enerji tesislerini vuracaklarını bildirdi. İlk başta önümüzdeki haftayı bunun için süre olarak belirtmişti. Ancak bu yöndeki sözünden dün akşam saatlerinde geri adım attı ve süre veremeyeceğim yönünde ifadeler kullandı. Tabii saldırılar kıyı bölgesiyle yoğunluklu olarak devam etse de içeriye yönelik de zaman zaman saldırılar oluyor. Öyle ki gece saatlerinde ülkenin iç kesiminde bulunan Simnan bölgesindeki hava alanına da bir saldırının söz konusu olduğunu ifade edebilirim. Az önce de haberimizde izlediğimiz üzere, senin de belirttiğin üzere İran'ın da bu kapsamda misillemeleri söz konusuydu. Bahreyn'e, evet. Kuveyt'e ve aynı zamanda Ürdün'e yönelik saldırıları söz konusu oldu. Bu saldırılarda üstlendi. Hatta gelen bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil kentindeki elçilere yönelik de saldırı söz konusu oldu. Son olarak da Johnson şunu belirttiğim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ablukası da yeniden başlatılmış oldu. Gelen bilgilere göre son 24 saat içinde bu abluka kapsamında Amerika Birleşik Devletleri İran'ın iki gemisini geri gönderirken bir gemisini ise işte füzelerle hedef aldı.
1: Ekber, kısaca şunu da öğrenmek istiyorum. Bu söylediklerin çok önemli. Dengeleri aslında bize aktardın ama İran için nasıl peki şu an? İran içerisinde yönetimsel olarak ya da halk bazında bir anlaşmazlık söz konusu mu? Yoksa o savaşın ilk başladığı günlerdeki gibi bir birlik, beraberlik mi söz konusu? Özellikle bunu yönetimsel olarak da soruyorum.
0: Johnson şöyle söyleyeyim, esasında biz başkent Tahranlılar pek oturanlar insanlar pek o savaşı hissetmiyoruz. Çünkü 40 günlük savaşla an itibariyle yaşanan savaş arasında şöyle bir fark var. Bu bölgeye yönelik saldırı yoktur. O yüzden tam olarak hissetmiyoruz. Halbuki o 40 günlük savaşta birebir bunu hissediyoruz. Daha ziyade dediğim üzere güney bölgeleriyle ilgili savaşı yapılmaktadır. Ve o bölgede çok şiddetli bir şekilde ABD savaş uçakları tarafından vurulmaktadır. Az önce de dediğim üzere ülke de çok geniş kapsamlı, özellikle sosyal medya üzerinden bir destek medyası, dayanışma medyası kampanyası başlatılmıştır. Ve ülkede güneyinde yaşayan ve buna maruz kalan insanlarla ilgili işte desteklerini bildiriyor. Özellikle dün o bölgede İran'ın güneyindeki Sistan Baluchistan ilinde orduya bağlı bir yere yapılan saldırıda bazı askerlerin hayatını kaybetmesi işte ile ilgili büyük bir dayanışma var. Yine Çabahar bölgesi oradaki hava alanı ve oranın simgesi haline gelen oranın kulesinin vurulmasıyla ilgili de İran medyasında, gazetelerinde çok sayıda haber görmek mümkün. Özetle ülkenin güneyi vurulsa da ülkenin diğer kesimlerine güneye yönelik destek açıklamaları sürekli bir şekilde gelmektedir.
1: Peki Ekber, sen sıcak bölgedesin. Yeni bir gelişme olursa bize seslen, yine konuşuyor olalım. Kolaylıklar diliyorum sana, sağ olasın. Ekber Karabağ bizimle birlikteydi. Şimdi bir yanda da Rusya-Ukrayna savaşı. Tam 4,5-5 yıl oldu. Savaşın ne zaman biteceğine dair tahminde bulunmak yine o bölgede de zor. Türkiye taraflarla biliyorsunuz uzunca bir süredir görüşüyor. Masalar kuruldu, arabulucu oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz ay Moskova'daydı. Bugün de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yine temaslarda bulunacak. Bir detayları öğrenelim. Bu ziyaretin kapsamı ne, amacı ne, bir sonuç alınabilir mi diye. Programlar şefimiz Emine Kavasoğlu bu ziyareti takip eden isim. Emine de hazır. Hemen dönelim bekletmeden. Emine, günaydın, hoş geldin yayına. Kameraman arkadaşımız Niyazi Kurt. Nedir son durum? Nasıl gidiyor ziyaret, amacına ulaşacak gibi mi?
2: Johnson, aslına bakarsan çok amacına ulaşacak gibi değil. Çünkü ne Rusya geri adım atıyor ne de Ukrayna geri adım atıyor. Savaşın kilitlendiği noktaysa hiç şüphesiz Donbas bölgesi. Çünkü yaklaşık bir yıl önce Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yine Kiev'deydi. Temaslarını sürdürdü. O zaman Rusya'nın sahip olduğu Donbas bölgesindeki toprak %24'lere ulaşmıştı. %24'lerdeydi Ukrayna'nın kaybetmiş olduğu toprak. Şimdi 15'e yükselmiş durumda. Dolayısıyla ne Ukrayna kendi toprağından vazgeçmek istiyor ne de Rusya savaşta kazandığı toprakları geri vermek istiyor. Dolayısıyla kilit nokta Donbas bölgesi hiç şüphesiz. Savaş tüm hızıyla devam ediyor. Dün yine hem Arkov bölgesinde hem de bizim bulunduğumuz Kiev'de, başkent Kiev'de saldırılar gerçekleşti. Öncelikle onu söyleyelim. Saatler 12.35'i gösterdiğinde önce o siren seslerini 4,5 yıl aradan sonra bir kez daha duyduk Kiev'de. Biz öyle duyduk. Çünkü biliyorsun ki Niyazi ile birlikte savaşın en başından bu yana buradaydık. Uzunca bir süre savaşı takip etmiştik. Aslında Kiev'de hayat normale dönmüş diye düşünüyorduk Niyazi ile ama saatler 12.35'i gösterdiğinde gece yarısı yine o

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kabul edecek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı, hem de mevkidaşıyla bir araya gelecek. Tabii bunun öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Paris'teydi. Paris'te bir gönüllüler koalisyonu toplandı biliyorsunuz, Avrupalı liderlerle birlikte. O koalisyon toplantısından çıktıktan sonra, Paris'ten sonra buraya geldi Hakan Fidan. Görüşmeleri gerçekleştirecek, Türkiye'nin mesajlarını iletecek hiç şüphesiz Ukrayna tarafına. Ama dediğim gibi bir barış umudu var mı? Şu anda yok gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi kilit nokta Donbas bölgesi. Hiç kimse bundan vazgeçmek istemiyor. Donbas'ta kazanımlardan ya da sahip olunan topraktan vazgeçilmek istenmiyor. Doğal olarak Ukrayna geri adım atmıyor dediğim gibi. Şimdi Kiev'de ardı ardına ziyaretçiler gelmeye de devam ediyor. Hemen şunu da söyleyelim. Ursula von der Leyen dün buradaydı. Bir drone anlaşması imzalandı. Çünkü artık biliyorsunuz ki savaş biraz daha seyrini değiştirdi. İlk zamanlarda işte bu tanklarla, toplarla gerçekleştirilen savaşlar artık drone savaşlarına dönmüş durumda. Öncelikle onu söyleyelim. Dün de Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında bir drone anlaşması imzalandı. Yine onun yanı sıra Gönüllüler Koalisyonu için Paris'te toplanıldığında FREA diye ortak bir savunma sistemine geçilecek. Füze hava savunma sistemine geçilecek. Yani dronlarla o saldırılar ve sistemler gerçekleşecek. Savaş teknikleri değişecek. Patriot'lardan daha uygun maliyette olması sebebiyle Avrupa böyle bir sisteme geçecek. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Hakan Fidan'ın programından biraz da bahsedelim. Dün gece saatlerinde geldik buraya. Diplomasi treniyle yaklaşık 11 saat süren bir yolculuktu bu. Polonya'dan yola çıktık ve saatler 9.30-10'a yaklaştığında da bu bölgeye geldik. Şimdi bugün 9.30 itibariyle Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na geçilecek ve saat 10.50 gibi de ortak bir basın toplantısı gerçekleştirecek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Andriy Sybiha ile birlikte. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir araya gelecek. Zelenski tarafından kabul edilecek. Ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Budanov'la bir görüşmesi var ve sonrasındaysa Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov'la bir araya gelecek. Temaslarının ardındansa yine akşam saatlerinde dediğim gibi biz Polonya'ya doğru yola çıkacağız. Polonya'ya doğru yola çıkıyoruz. Bir kez daha bunun nedenini anlatalım, artık izleyicilerimiz biliyor ama savaşın başladığı günden bu yana sivil uçuşlara kapalı Ukrayna'nın hava sahası. Durum böyle olunca da en güvenli yolculuk hiç şüphesiz trenle, yani demir yoluyla gerçekleşiyor. Savaşın 3. haftasında Ukrayna böyle bir sisteme geçmişti. Zırhlı trenlerle birlikte özellikle Avrupalı liderler, Hakan Fidan 2. kez o trenle Kiev'e geldi. Avrupalı liderler, bölgeyi ziyaret eden liderler o trenlerle 11 saat süren yolculuk sonrasında buraya geliyorlar. Biz de şimdi Hakan Fidan'la birlikte, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la birlikte Dışişleri Bakanlığı'na geçeceğiz. Burada savaşın seyrine ilişkin ve Türkiye'nin önerilerine ilişkin, mesajlarına ilişkin bilgileri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve şimdilik başkent Kiev'den söz size bırakalım.
1: Şimdi son durum böyle. Teşekkür edelim. Bir yandan da biliyorsunuz dün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüydü. Tüm gün yayınlarımızı gerçekleştirdik. O yıldan bu yana her gün olduğu gibi, aslında o yıldan bu yıla değil de o andan bu ana her zaman olduğu gibi hep de şununla suçlandık. Yeri geldi belki de dalga konusu oldu. Yine mi FETÖ diyorsunuz? Yine mi FETÖ döndü? A Haber yine mi FETÖ diyor? ATV Sabah Takvim yine mi FETÖ diyor diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları vardı Ankara'da, takip etmişsinizdir zaten.
2: Evet, tabii ki.
1: Bu arada dün yayında değildiniz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa önce mesajınızı alayım, sonrasında detayları
2: yani
1: vereyim.
2: Şey, duygularımız aynı. Gerçekten 10 yılda geçse benim burada iki şeyi unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir, bu ihaneti yapanların yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi hep fırsat kollayacaklarını hiç unutmamamız ve bizim hep ayakta olmamız lazım. Yani bu ülke üzerinde hep hesaplar var. Dolayısıyla bu ülkenin insanların hep ayakta olması lazım. İki, o geceki destanı da hiç unutmamak lazım. Yani insanlar ellerinde sadece bayrak alarak namlunun önüne geçtiler. Tek dertleri vardı bu vatanı savunmak. Bunu da biz bu nesil olarak bunu yaşadık. Gelecek nesillere de aktarmamız lazım. Dolayısıyla o gece sadece bir darbe girişimi

0: girişimi falan değildi. O gece ülkenin işgaliyle ilgili bir hareketti ve bunu da bu millet devletiyle birlikte durdurdu.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'daydı. Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz darbe girişiminin irade bizim, zafer bizim programında konuştu. Önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamadı. 15 Temmuz gecesi milletin destan yazdığını vurguladı Erdoğan bir kez daha. Zaten o anda sokaklarda olanları, işte o direnişi gösteren görüntüleri izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan her sene aynı duyguları yaşıyor. Yine gözyaşlarını tutamadı. FETÖ olduğu müddetçe mücadelemiz sürecek dedi. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolculuğunu hiç kimsenin engelleyemeyeceğinin altını çizdi. Mutlaka tetikte olalım. Bunlar an kolluyor. Mesajı çok önemliydi. Hala fırsat kolluyorlar cümlesini kurdu. Bir Ankara Millet Bahçesi'ndeki programın detaylarına bakalım.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz.
2: FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı verdi ve ekledi.
1: FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuştu. Terör örgütlerine net mesaj verdi.
1: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır.
2: Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı.
1: Her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek. Her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.
2: Erdoğan 15 Temmuz ruhu diri olduğu müddetçe Türkiye'nin önünü kimsenin kesemeyeceğini vurguladı.
1: Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
3: Konuşmasından bir kesitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O anları da ekrana taşıyacağız. Duygu dolu anlar yaşadı hem oradakiler. Aslında dün bütün Türkiye duygu dolu anlar yaşadı. Bir kez daha o görüntüler hafızalarda tazeliğini koruyor aslında. Yakın tarih diyoruz 10 yıl ama 10 yıl geçmiş gibi de değil bir yandan. Ama unuttuğumuz anlar vardı elbette. İşte o görüntüleri izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan
4: duygulanıyor değil mi?
3: Gözyaşlarını tutamadı.
4: Kim izlese duygulanıyor Cansın. Yani ben bu görüntüleri sık sık izlemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hafızalarda tazelemek lazım. Hiç böyle bir kalleşlik görmedik.
3: Bu görüntü yakınlaşıyor mu Tuğba?
4: Kendi insanına bu milletin... Bu

0: millete bu milletin silahlarıyla ateş ettiler.
1: Yakınlaşmıyor yani. Değil mi? Evet, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o duygusal anını görüyoruz. Aslında Faruk abinin geldi tam ekran. Faruk abinin söylediği doğru. Bir yandan baktığınızda dün yayın arasında bir gazimiz bana dedi ki bunun tiyatro olduğunu söylüyorlar. Bir şey soracağım size dedi. Birini kandırmak ya da böyle bir olayda tiyatro olsun diye birine diyelim ki hadi gel parmağını kes. Kesebilir mi Cansın
0: Bırak
1: Hanım
0: iğne
1: dedi.
0: Batırdı.
1: Ya hadi parmağını kes diyelim dedi tiyatro için. Gel bu parmağı kes. Millet dedi çoluğunu çocuğunu bıraktı. Çoluğunu çocuğunu aldı. Canını ortaya koydu. Bizim dedi ne silahımız vardı ne bir şeyimiz. Biz ülkeye siper olduk. Kimin kimden olduğunun önemi yoktu. Burada görüş vesaire farklı değildi diye. Gerçekten doğru yani. Şimdi Faruk abi doğru söylüyor. Hadi canımızı yakmak için bırakın parmak kesmeyi. Niye tiyatro bakacağım? Diye bir canınızı yakın bakalım. İşte bu onlara daha fazla acı veriyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabii buradaki mücadelesi ayrı bir mücadele olduğu için o duyguda başka
0: bazen
1: bir yoğunlukta.
0: Bazen yalnız kaldı.
1: Evet işte o süreç yürüdüğü yol.
0: Birlikte.
1: O yüzden dava vurgusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan hem dava arkadaşlarına hem de bu millete sürekli hatırlatıyor. Bu duygu dolanları da ekrana taşımış olduk. Şimdi Türkiye'nin konuştuğu neredeyse ana gündem başlığı oldu. Sıradaki başlık savaşı vesaireyi geride bıraktı. Çünkü sorduğumuz soru şu: asrın felaketini yaşadığımızdaki deprem paraları aslında depremzedelere gitmemiş mi? Korkunç detaylar var. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması da var. Biraz sonra bu detayı konuşacağız. Şu uyuşturucu soruşturması kapsamındaki son durumu bir alalım. Aralarında İlyas Yalçıntaş'ta yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu 25 şüpheli, doğru mu? Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir, doğru mu söyledim isimleri? Nedir son durum?
2: Cansın Elbacı, doğru ama dilerseniz bir önceki anonsunuza bir ekleme yapayım ben. Ahbap soruşturması kapsamında dün ilk dalga operasyonda sulh ceza hakimliği sonuçlanmıştı. 14 şüpheli tutuklanarak, aralarında Haluk Levent'in de olduğu 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün itibariyle de biliyorsunuz ikinci dalga bir operasyon vardı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmış. O operasyonda. O operasyon kapsamında da gözaltına alınan şüphelilerden Ceydan Köse ve Çiğdem Acil'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli bulunduğumuz dakika itibariyle İstanbul Adliyesi'ne sevk işlemleri yapıldı diyelim ve bu konuyu noktalayalım. Günün bir başka önemli gelişmesi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon yapıldı ve operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar gözaltına alınan 12 kişi var. Bunlar kim diyecek olursak İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Sıla Gencoğlu, Orhan Yıldız, Eylem İpek Şafak ve Gökhan Şafağan'da aralarında bulunduğu 12 şüpheli bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltına alınmış durumda. Konuyla alakalı olarak da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından aslında alışık olmadığımız bir basın duyurusu da yapıldı. Genelde bu kamuoyu duyuruları Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından bu şekilde duyurulmuyordu. Özellikle uyuşturucu soruşturmaları kapsamında. Fakat bugün farklı bir duyuruyla kamuoyu bilgilendirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Dilerseniz onu da ekranlara taşıyalım. Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillerle birlikte sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlenmiştir dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu açıklamasında ilerleyen dakikalarda gözaltı sayısının da artması bekleniyor. Şu ana kadar 12 kişi gözaltına alındı. Toplam gözaltı kararı sayısı ise 25 olduğunu tekrar hatırlatalım. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.

0: Kadir, teşekkür ediyorum. Aydın'a da sana da. Şimdi Kadir başta birkaç bilgiyi paylaştı bizimle, verdi. Ahbap Derneği. Haluk Levent tutuklandı. Ramazan Almaçayır bizimle birlikte, istihbarat şefimiz. Şimdi ifadesinde ilk önce bir susma hakkını kullandı. Sonra bazı şeyler kayıtlara geçmiyor denildi. Yayındaydım ben, böyle son dakika bilgileri geldi Ramazan. Sonrasında konuştu. Ne söyledi? Evet.
1: Şimdi bunun parasal transferlerle ilgili tamamen başka isimler üzerinden bir transfer gerçekleşiyordu. Şunu söyledi. Bence ifadesinde ana başlık olan iki nokta var. Birincisi, hem şirket olarak hem de kendi bireysel olarak etrafını yönetemediğini, bu konuda zafiyeti olduğunu söylüyor. Diğer bir önemli bence itiraf da borsada işlem yapmak gibi büyük bir zaafım var dedi. Yani aslında bu paralar nerede, nereye gitti sorusunun bir nevi de olsa cevabını vermiş oluyor. Şimdi bu soruşturmada 14 kişi tutuklandı. Benim dikkatimi çeken nokta şu. Tamam, bir dernek, yardım derneği olarak özellikle 6 Şubat depremlerinde maalesef devletin bazı resmi kurumlarına alternatif olarak gösterilen bir derneğin bu şekilde şaibeli bir işlemlerle gündeme gelmesi çok acıtıcı. Ancak soruşturma başladıktan sonra her gün Faruk abi de bu konuyu zaten yakından takip ediyor, bütün basın mensupları gibi. Şu dikkatimi çekiyor Cansın, Faruk abi, yeni ihbarlar gelmeye başladı. Ve bu yeni ihbarlar 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira değil, milyon dolarlardan bahsediliyor. Yani bu zamana kadar bu ihbarcıların susması da, ya bu konu ortaya patladıktan sonra gelen ihbarlar da aslında buzdağının belki de görünen kısmı. Çünkü biraz önce Kadir söyledi, bir Mali Şube, İstanbul Polisi'nin yürüttüğü operasyonda gözaltına alınanlar bu isimlerdi. Bir de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda 17 şüpheli daha gözaltına almış sanırım. Onların vereceği ifadeler de önemli.
0: Şunu bana söyler misin? Evet. Tamam, hepsi önemlidir ama bu ihbarda bulunanların içerisinde ben deprem bölgesine yardım yaptım, şöyle oldu diyenler de var mı? Yoksa bu yine mal mülk meselesini devri mi?
1: Saha faaliyetlerinde kullanılmak üzere güvenerek yani verdim diyenler de var. Ancak MASAK raporuyla Mali Şube'nin yaptığı araştırmalarda 990 milyon lira gibi bir paranın internet ortamında iddia oynandığı tespiti yapıldı. Şimdi 3 isimle zaten MASAK
0: 990 milyon lirayı nereden buldunuz?
1: Çok nasıl? Büyük bir para. 990
0: milyon lira, evet. Yani hani şaka değil bu.
1: Bu iddia oynandığı tespit edilen sanal ortamda. Bir de milyarlarca paranın giriş çıkış yaptığı bir ortamdan bahsediyorum.
0: Peki biraz detaylandırsana, ne dedi ifadesinde? Mesela şimdi, benim şeye çok şaşırdım. İlk defa duydum böyle bir şeyi. Hiçbir şekilde hiçbir kaydı yok. Ya yani banka hesap numarası yok, bir kredi kartı olmayabilir. Hiç yok. Yani SGK kaydı yok.
1: Şimdi bu işlemleri geçmiş dönemde çek konusundan, usulsüz çek konusundan zaten bir hukuki süreçte başının belada olduğu dönemler vardı.
0: Tamam.
1: Ve o dönemden sonra da zaten anladığımız kadarıyla banka işlemleri, kart işlemleriyle ilgili kendisiyle bir sınırlama olduğu aşikar. Ne yapmış? 3 isim var. Zaten MASAK raporunda da Mali Şube ekipleri bir bakıyorlar ki 3 ismin hesabına milyonlarca dolar, lira da değil, para giriş çıkışı var. Bu isimler mahkeme kararıyla dinleme kararı alınıyor mahkeme tarafından ve dinlemenin ardından da bu 3 ismin Haluk Levent'in yönlendirmesiyle para transferleri yaptığı tespit ediliyor. Borç almış saha faaliyetlerinde kullanacağım diye. O borcu nasıl geri ödemeye çalışmış? Yine Ahbap Derneği'nde sosyal amaçla kamu yararına kullanmak üzere iddiasıyla aldığı gayrimenkulleri borç aldığı kişilere devretmek suretiyle bu borcu kapatmaya çalışmış. Şimdi savcılığın takip ettiği bir başka konu daha var Cansın. Bu da önemli bir nokta. Şimdi bu yardım faaliyetinde kullanılmak üzere para verdim diyenlerin gönderdiği paralar da devasa rakamlar. Bu paraların kaynağıyla ilgili de herhangi bir
0: para nereden geldi?
1: Gayri resmi bir faaliyet mi? Yani bu tırnak içerisinde söylüyorum. Zaten soruşturma kapsamında kara para aklanması, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma gibi başlıklar vardı. Tabii ki ticari faaliyetlerde vergisini ödeyerek ticari kazanç olarak parasını, sermayesini büyüten kişilerle ilgili değil bu söylemimiz. Ancak
0: açıklayamayanlarla
1: ilgili. Çünkü dosya çok büyük. Daha jandarmadaki şüphelilerin, bugün sevk edilenlerin adliyede savcılığa vereceği ifadeler önemli. Bunlardan yeni isimler çıkacak mı?
0: Bak mesela sorulmuş.
1: Evet.
0: Haluk Levent'e soruyorlar. Diyorlar ki bu zamana kadar aktif ya da pasif ayrımı olmaksızın sizin adınıza veya

0: Başkası adına kayıtlı olup da sizin kullandığınız banka hesapları, borsa aracı kurumlarıyla yatırım hesapları, kredi kartları beyan ediniz var mı diyor. Yani siz kimsiniz?
1: Evet.
0: Bir anlatın.
1: Cevap yoktu.
0: Cevap var. Cevap şu. Yeliz Kaya isimli, yani avukatı.
1: Yeliz Kaya.
0: İsimli şahsın üzerine asistan, kayıtlı olan.
1: Asistanıydı sanırım.
0: Vakıfbank ve Halkbank bankalarında bulunan hesapları ben yönetmekteyim. Yani başkasının hesabını ben yönetiyorum. Evet. Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır. Burada da bir usulsüzlük evet. var. Yani çalışıyorum ben şimdi. Benim maaşım bana değil, senin hesabına yatıyor. Ben senin hesabından paramı yönetiyorum. Yani diyorum ki benim bir hesabım yok. Ben kayıtlı değilim. Bir sen hayaletim.
1: Sen maaşlısın ama senin hesabında milyonlarca lira para dönüyor. Yani maaşlı bir personel.
0: Evet, ama bir de bir yandan para bana geliyor. Ben evet. kazanıyorum. Ben verdim konseri. Ama bu konserin parasını Ramazan'a yatırın. Benim yok evet. diyorum hesabım.
1: Maaşlı bir
0: diyorum.
1: Personeli ve o maaşın...
2: Ama muhtemelen hesaplandı, bloke vardır. Hani çek senin meselesinden başka hesaplar kullanıyor.
0: Hiç hesap. Ondan sonra hiç kaydı yok. Tabii. Hiç kullanmıyor. Bu mümkün değil. Yani böyle yaşayamazsınız zaten sürdürüyor. Hayatın olağan akışına aykırı. Çok özür
3: dilerim. Burada da aslında cevabı.
0: Şunu da unutmadan söyleyeyim. Burada var mı o evet. diyor ya.
3: Kapalı durumda
0: bir kişi üzerinden, bir isim üzerinden, kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında, orada borsa aracı kurumları da başkasının üzerinden.
1: Evet. Yani aslında hep geri planda kalıp ikinci, üçüncü şahıslar üzerinden hesaplarının kontrolünü yapmış. Bu gözaltına alan isimler, hesaplarının kullandıran isimler ne diyor? Biz yanında çalışıyorduk, iyi niyetine güvendik, patronumuzdu. Bir para transferi için bunları kullanmayı kabul ettik diyor. Ancak yani hatta bir iki işlemde hesabının kullandıran kişilerden birisine 100 bin lira para transferi yapılıyor. Bankanın birisi, şimdi banka ismi vermeyelim. Evet. Dördüncü transferde, üçüncü ya da dördüncü transferde o 100 bin liralık işlemi şüpheli işlemi olarak görüp geri bildirim yapıyor. Yani hesabınızdan sürekli bir yüksek para transferi var deyip banka uyarı bildirimi gönderiyor. Bir müddet sonra diğer bir banka bu para transferi yapılan hesaplardan o tutuklu kişilerden birisinin hesabına blok akıyor, kapatıyor. Ancak bunu iddialarına göre yine Haluk Levent'e gidiyorlar, diyorlar ki bizim diyor hesabımız kapatıldı, benim orada kendi param da var, ne yapacağız? O da diyor ki bir şey olmaz, oraya gidersiniz bankayla konuşup açtırırsınız ve gittiğinde de hani bankaya söyleyip hesapların böyle tekrar açtırıldığı belirtiliyor. Şimdi bu o kadar artık ardışık bir şekilde gelişmiş ki MASAK raporu incelediğinde ilk olarak bu 3 kişinin hesaplarında milyarlarca liralık bir para, milyonlarca dolar bir para giriş çıkışı olduğunu tespit etmiş.
0: Ne diyor peki, ben dolandırmadım diyor.
1: Ya dolandırıcılık değil, usulsüzlük tarzında mi? Böyle bir savunması var. Ancak bu usulsüzlük savunması...
0: O da şöyle mi peki, anlamadığımdan. Usulsüzlük yaptım ama onu da yerine geri temin edecektim, koyacaktım gibi bir şey mi?
1: Aynen o şekilde. Ancak o temin edeceğini söylediği konuda yine... almış olduğu borcu başkasından aldığı borçla kapatma yoluna gitmiş. O Hüseyin Başaran kızı jet kazasında rahmetli olan iş adamından da 22 gayrimenkul alıyor. O 21 gayrimenkulün ödemesini geri yapıyor. 21 tanenin ise hemen devir işlemlerini yaptıkları tespit ediliyor. Yani yine borcu başka birilerinden aldığı gayrimenkullerle kapatma yoluna gittiği
0: yani
1: iddia ediliyor.
0: Bu borç saha çalışmalarından oluşan bir borç değil de kişisel Haluk Levent'in kendi ve iddialar doğruysa eğer kumar, borsa vesaire işte bu ne en son ne bahis çeteleri mi diyorduk onlarla ilgili bir...
1: O yasal bahis sitesinde oynamış.
0: Yani kumar o zaman.
1: Kumar yani bunları ödemek için Ahbap Derneği'ne yardım faaliyeti olarak verilen paraları buralara aktarıldığı iddia ediliyor. Ancak bu dosya iddiadan öteye gitmeye başladı. Faruk abi katılır mısın bilmiyorum. Evet. Çünkü çok ciddi evet. suçlamalar, belgeler var, itiraflar var. Şoförü, yanındaki çalışanları dahil evet. Ifadelerinde Haluk Levent'in yönlendirmesiyle bu para transferlerini gerçekleştirmeyi kabul ettiklerini
0: tabii,
1: söylüyorlar.
0: Yargı bunun peşini bırakmaz. Yargının verdiği karar doğrultusunda iddia mı değil mi gün yüzüne çıkacaktır
1: aynen
0: zaten.
1: Aynen öyle Cansın.
0: Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Ramazan.
1: Ederim.
0: Her zaman bekliyorum. Sağ ol. Ramazan Almaçayır istihbarat şefimiz bizimle birlikteydi. Ben şimdi bir Ankara'ya gideceğim. Bugün saat 14'te CHP'de bazı gelişmeler olacak. Muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş hazır. Bizi bekliyor. Hemen bir İlter'e günaydın diyeyim. Günaydın İlter.
4: Günaydın Cansel Bacı. Teşekkürler.
0: Hemen senden detayları dinleyelim.
4: Saat 14'te MHK toplantısı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık her hafta değişmez gündem başlığı ihraçlar. Önceki haftalarda yapılan MHK toplantılarında şu ana kadar 43 il başkanı görevden aldı.

0: olmuştu. O il başkanlarından bazıları da kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Bazı illere ise yeni il başkanları atanmıştı. Bugünkü saat 14'te başlayacak MYK toplantısında da yine yeni ihraçlar olacak. Yine bazı il başkanlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu yollarını ayıracak. Neden bu ihraçlar gerçekleştiriliyor? Çünkü bazı il başkanları, daha doğrusu Özgür Özel'e yakın il başkanları haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görmüyor ve tanımıyorlar. Bu sebeple de genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımayan, genel başkan olarak benimsemeyen isimlerle yola devam etmenin doğru olmadığını ifade ediyorlar haliyle. İşte bu nedenlerle il başkanları tek tek görevden alınıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlerde bulunan veya eleştirilerde bulunan il başkanları da kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediliyorlar. Bugün de yine yeni ihraç kararları alınacak. Bir yandan da tabii ki belediye başkanları ile ilgili de bir süreç yürütülüyor. Bir birim oluşturuldu. Özellikle yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediyeler, hazırlanan iddianameler tek tek masaya yatırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu dün ilgili birimle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yolsuzluk yaptığı CHP Genel Merkezi tarafından da tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak önümüzdeki süreçte. Yani o belediye başkanları ihraç edilecek. Böyle bir süreçte bir yandan yürütülüyor genel merkezde. Diğer yandan Özgür Özel cephesi ise yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni partinin de önümüzdeki hafta kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilebileceği ifade ediliyor. Bu yönde bir plan var. Özgür Özel de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada artık belli bir aşamaya gelindiğini ve partinin isminin de yeni parti olabileceğini ifade etti. Her iki tarafta da dinamik bir süreç var. Yoğun çalışmalar devam ediyor. Biz de takip ediyoruz.
1: İlter Yeşiltaş'a, Taşkın Ural'a teşekkür edelim. Son durum böyle. Amasya'dan bir haber var. İki katlı yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2'si ağır, 46 yaralı var. 75 yolcu ve 5 kişilik mürettebatıyla İstanbul'dan Ordu istikametine giden çift katlı yolcu otobüsü Amasya'nın Merzifon ilçesi Sarıköy mevkiinde devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun maalesef ağır olduğu öğrenildi. Ankara Mamak'ta ise facianın eşiğinden dönüldü diyebiliriz. Kontrolden çıktı belediye otobüsü, önce elektrik trafosuna ardından önündeki 3 araca çarptı.
2: Direkt üstten aşağı geldi. Trafoyla birlikte komple götürdü.
3: Önce elektrik trafosu, ardından 3 araca çarptı. Belediye otobüsü dükkana girdi.
2: Karşı tarafta da esnafım ben. Şuradan tam geçiyordum. Bir baktım otobüs üstten aşağı geliyor.
3: Çarpmanın etkisiyle dükkanın önünde bulunan araç adeta kağıt gibi ezildi. Kaza Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Kızılay Zirve Kent seferini gerçekleştiren belediye otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle oto aksesuar dükkanına girdi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
4: Kontrolden çıkan Ego otobüsü ilk olarak elektrik trafosuna çarptı, ardından önündeki araçlara ve en sonunda işte bu dükkana girerek durabildi.
3: O sırada yol kenarında kimsenin olmamasıyla da facianın eşiğinden dönüldü.
2: Allah'tan yaya da tek ben vardım burada. Saniyeyle kurtulduk. Mucize şey bu olsa gerek.
3: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför dahil 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
4: Çarpmanın etkisiyle Ego otobüsünün ön kısmında büyük hasar oluştu ve şu anda da Ego kurtarıcı tarafından bulunduğu yerden çekiliyor.
3: Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Muğla'da maalesef ardı ardına çıkan orman yangınları haberleri var biliyorsunuz. Ekipler alarmdaydı. Müdahaleler gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Son duruma bakacağız.
3: Muğla'da aynı gün birden fazla noktada orman yangını çıktı. İlk yangın Bodrum'daydı. Ardından Kavaklıdere, Ortaca ve Milas'ta alevler yükseldi. Bodrum'daki yangın rüzgarın etkisiyle otluk alandan ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Günün ilerleyen saatlerinde ise Kabaklıdere ve Ortaca'da orman yangınları çıktı. Her iki noktada da ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı. Kabaklıdere'de 10 hektar, Ortaca'da 3 hektar olmak üzere yaklaşık 13 hektarlık orman arazisi zarar gördü. Öte yandan Ortaca ilçesinde çıkan yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından tedbirsizlik sebebiyle yangına sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edildi. En büyük mücadele ise Milas'ın Gürşamlar Mahallesi Bozbük mevkiinde yaşandı. Akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek lüks otel ve villaların bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı.
5: Muğla Kaplankaya mevkiinde çıkan yangın gece boyu devam etti. Otellerin ve evlerin bulunduğu noktalardan ise tahliyeler yapıldı.
3: Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine giderek çalışmaları yakından takip etti.
6: Milas ilçemiz Gürçamlar Bozbük mevkiinde henüz nedeni belli olmayan bir orman yangını meydana geldi. O esnada Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz 3 tane yangına müdahale ediyorlardı. Ortaca'da, Kavaklıdere'de ve bu bölgede çıktı. Toplam bugün 6. yangınımız bu. Ancak diğer 5'i kontrol altına alındı. Burada da mücadelemiz devam ediyor.
3: Yangına gündüz saatlerinde havadan 20 helikopter ve uçakla, karadansa çok sayıda araç ve 500'den fazla personelle müdahale edildi.
6: Tabi bölgede tatil siteleri var, oteller var. 350 otellerden 770 tatil sitesine toplam 1220 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Tabi rüzgarın yönü, nem durumu, arazi şartları hiç şüphesiz yangının yayılması da etkili. Biz de canla başla tüm birimlerimiz mücadele ediyor.
5: Muğla Milas Kaplankaya mevkiinde çıkan yangın yaklaşık 14 saat sürdü. 14 saatin sonunda yangın hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları yapılmaya başlandı. Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.
3: Günün ilk ışıklarıyla birlikte felaketin boyutu da gözler önüne serildi. Orman Genel Müdürlüğü Milas'taki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Drone'la görüntülenen yangın bölgesinde yeşil örtünün siyaha dönüştüğü görüldü. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 850 hektar alan zarar gördü. Yangınların çıkış sebeplerinin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
1: Yazın kendini iyice hissettirdiği bu günlerde uzmanlardan gıda zehirlenmelerine karşı uyarılar var.
7: Yaz sıcaklarıyla birlikte acil servisler gıda zehirlenmesi vakalarıyla doldu. Özellikle besinlerin saklanma koşulları zehirlenme riskini en üste taşıyor. Beslenme uzmanı Mustafa Canberk Yaşar, gıdaların doğru şekilde saklanması konusunda önemli uyarılarda bulundu.
8: Gıdalarımızı iyi pişirmeliyiz. Pişirdikten sonra yaz aylarında 1 saatten fazla açıkta bekletmemeliyiz. Kış aylarında süre 2 saate kadar uzayabilir. Özellikle sütlü, kremalı, şekerli gıdalarda, pastane ürünlerinde, et, yumurta, balık, tavuk, kıyma gibi ürünlerde soğuk zincir taşınmasına dikkat etmeliyiz.
7: Mutfaktaki en büyük tehlikelerden biri çapraz bulaşma. Örneğin çiğ tavuk eti doğranan bir kesme tahtasında temizlenmeden salata hazırlanması, mikroorganizmaların diğer gıdalara geçmesine ve zehirlenmeye zemin hazırlıyor.
8: Kişilerin mutlaka eldiven, bone takması, kesme tahtalarının gıdalara göre ayrılması, çiğ gıdalarla pişmiş gıdaların da bir arada temas etmemesini sağlamalıyız. Özellikle pikniklerin artması, araçta gıdaların uzun süre bekletilmesi, salata malzemelerinde içerisine yoğurt veya mayonez eklenmesi de zehirlenme riskini arttıran faktörler arasındadır.
7: İshal, kusma, karın ağrısı, kramp şikayetlerinde acil servislere başvurulması gerekiyor.
8: Her kusma, ishal ve baş dönmesi de gıda zehirlenmesi işareti değildir. Bunlar enfeksiyonlara bağlı olarak da gerçekleşebilecek durumlardır. Ama her zehirlenmede bir ishal, bulantı, kusma olabilir. Özellikle yüksek ateş ve kanlı ishal durumunda çok fazla beklemeden acile başvurmalısınız. Hafif vakalarda ise eczanelerde satılan ORS, yani oral rehidrasyon sıvısı alarak durumunuzu rahatlatabilirsiniz.

0: Antalya'da 82 yaşındaki Tevfik Ekizoğlu, coğrafi işaretli serpme böreğin mucidi, dedesinin izinden yürüyor. Tevfik Ekizoğlu 70 yıldır eliyle açtığı börekler sayesinde kentin simge gastronomi yüzleri arasında yer alıyor.
1: Antalya'nın coğrafi işareti serpme böreği Tevfik Ekizoğlu'nun ellerinde 70 yıldır emekle ve sabırla yoğruluyor.
2: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Antalyalıların börekçi Tevfik amcası 12 yaşında başladığı börek üretimine 70 yıldır devam ediyor.
3: 1945 Antalya doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra dedemiz bize emanet etti. Bu börekçiliğe başladı 30'lu yıllarda. Oğluna öğretti, abime öğretti. En büyük abimiz börekçi Zeki Usta. Zeki Usta'dan ben aldım mesleği. Ben de inşallah oğluma devrettim, yani biliyor o da, hazır.
4: Almanca öğretmenliğini bitirdim ama mesleğe devamlılığını sağlamak için burada bütün detaylarını öğrendik. İnşallah dördüncü kuşak olarak devamlılığını sağlayacağız.
1: Hamur tamamen elemeyle açılıyor. İncecik seriliyor. Yıllardır aynı malzeme, aynı özen. Lezzeti de değişmiyor.
3: İşini düzgün yaparsan, severek yaparsan, reklama gerek yok zaten. O herkes duyar onu. O reklam daha güzeldir.
1: Dükkanın müdavimleri ise yıllardır değişmiyor.
3: Hindistan'dan, Güney Kore'den, efendim Almanya'dan, dünyanın her yerinden gelen var.
5: Her sene biz buraya geliyor. Her yıl biz buraya geliyoruz. Skoçya'dan kalıyoruz şimdi. İlk gün her zaman buraya geliyor kahvaltı yemeye. Börek harika.
0: Şimdi Faruk abi, biraz sonra yavaş yavaş reklam vakti de geliyor ama bu zamlı aylıklar bu hafta hesapta diye bir yazı yazmışsınız.
6: Evet.
0: Onu konuşalım ama şu savaş gündemiyle birlikte bu yani öngörülemezlik devam edecek belli ama bizi etkileyebilecek ne bileyim borsada vesaire bir tehlike öngörüyor musunuz?
6: Ya şöyle, tehlike diye adlandırmayalım da hani bu buralar zaten spekülatif piyasalar, yani aşağı iner yukarı çıkar, hani bunlar oluyor ama bizim de bütün dünyada olduğu gibi borsanın bundan etkilenmemesi mümkün değil ki. Zaten ne zaman işte savaşla ilgili bir açıklama olsa, oradaki işte müzakerelerin askıya alındığıyla ilgili bir haber gelse borsamız da etkileniyor bütün dünyada olduğu gibi. Dolayısıyla hani dün zaten kapalıydı biliyorsun, bizim resmi tatilimizdi, evet. 15 Temmuz. Bugün açılacak. Küçük düşüşler yaşanıyor. Belli sektörlerde yaşanıyor. Atıyorum işte petrolle ilgili hisselerde yükseliyor. Hı. Ama endekse bakarsan endeks elbette düşüyor. Şu anda altında da küçük düşüşler var. İşte petroldeki yükseliş yeniden 80 doların üzerini gördü. Dolayısıyla bütün bunlar endişeleri arttırıyor. Yani maliyetlerin artacağı, enflasyonun yükseleceği, dolayısıyla faizlerin yüksek kalacağı endişeleriyle hala altın 4000 dolarla hemen 4000 doların altına inip inip çıkıyor. Şimdi orada da tepki alımı geliyor. Belki de yani 3900 dolardan birileri çok yüksek alıp sonra 4000 doların üzerinde satıyor. Birileri cebine para koyuyor bu işten yani. Hmm. Bir satış varsa birileri de alıyor demektir yani, boşluğa satamayacağınıza göre. O yüzden de hani dikkatli olmak lazım. Elbette bu savaş meselesi bütün küresel piyasalarda olduğu gibi bizim borsamızı da etkiliyor ki şu anda bilanço dönemi, borsanın hikayeleri geliyor.
0: Konuşumdan onunla sordum, özür dilerim. Bu turizmcilere bir prim desteği hazırlığı mı var, yapılacak bu İran'daki savaşın etkisini azaltmak için hükümetin bir turizm sektörüyle ilgili bir çalışması zannediyorum. O yüzden dedim, evet. Hani dengeleri korumak için de içeride ummalı bir çalışma yani var
6: hükümet,
0: galiba.
6: İşte geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanı özellikle imalat sektörüyle ilgili 1 trilyon liralık bir can suyu diyelim biz ona, bir kredi imkanı açıkladı. Dolayısıyla hani belli sektörler, özellikle ihracata yönelik sektörler, işte turizm gibi bizim gerçekten hani bacasız fabrika dediğimiz sektörlerin desteklenmesi lazım. Orada da çalışanlarla ilgili bir prim desteği hazırlığı var zannedersem. Dolayısıyla hani elbette öncelikle böyle savaş ortamlarında gerginlik olduğu zaman turizm sektörü ve onun yan sektörleri, işte ulaşım vesaire, onlar etkileniyor özellikle. Dolayısıyla bu destekler her zaman yapılıyordu. Zaten hükümet ve ekonomi yönetimi bunu takip ediyor. Dediğim gibi o kredilerin de devreye girmesiyle birlikte oradaki nakit akışının sağlanması biraz daha kolaylaştırılacak.
0: Peki. İlerleyen dakikalarda bu zamlı aylıklar bu hafta hesapta olacak. Onun detaylarını Faruk abiyle konuşacağız. Bu arada Faruk abiyle günlerdir konuştuğumuz şu komisyon meclisteki haftaya genel kurulda olacak. Öğrenci affı çok merak ediliyordu. Komisyondan geçti.
6: Güzel.
0: Şunu söyleyeyim. Af düzenlemesi hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisans üstü, yani tüm öğrencileri kapsıyor, öyle söyleyeyim.
6: Ya şeydi, yani orada biz mesela işte son 10 yıl falan gibi bir
0: şöyle,
6: zaman sınırlaması
0: koyduk. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde üniversitelere başvuranlar 2026-27 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönecek, başlayabilecekler. Evet. Düzenleme hayır, gelecek haftada genel kurulda olacak.
6: Şöyle zaman sınırlaması yok diyorum. Hani işte ne bileyim 10 yıl içinde
0: evet,
6: atılanlar.
0: Evet, onun yok.
6: Ondan öncesi yani herkesi kapsayan geniş bir af. İnşallah herkes okuluna dönsün.
0: Evet, Faruk abi müziği duyunca hemen cümlesini noktaladı. Biz de ona güldük. Tuğba'nın korkusuyla. Bir reklam arası. Müsaade isteyelim. Devam aynen, edeceğiz.
7: Halkbank'ın katkılarıyla Çin'in Orta Doğu'dan petrol ithalatı yılın ilk yarısında %11,4 geriledi. Çin'in Ocak-Şubat dönemindeki ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,8 artarak yaklaşık 97 milyon tona yükselirken Mart'tan itibaren düşüş eğilimine girdi. Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre ülkenin ham petrol ithalatı Mart'ta yıllık bazda %2,8, Nisan'da %20, Mayıs'ta %29 ve Haziran'da %41,3 azaldı. Böylece ithalat, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,4 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla
8: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
11: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
12: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
16: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın kaşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten

0: arızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Haziran'da beklentilerin altında gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Haziran ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE Haziran'da bir önceki aya kıyasla %0,3 gerilerken Ağustos'tan bu yana ilk kez aylık bazda azalış kaydetti. Piyasa beklentisi üretici enflasyonunun yıllık bazda %6,2 olması yönündeydi. ÜFE Mayıs'ta yıllık %6 artmıştı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Canlı yayın.
10: Toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve artık o ilk dalga operasyon Sulh Ceza Hakimliği tarafından sonuçlandırıldı. 19 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. 14 kişi aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. O isimlere de gelecek olursak Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusufcan Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Başdu, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödel, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasında ilk dalga operasyon kapsamında. Öte yandan ikinci dalga operasyonunda da gözaltına alınan 17 şüphelinin artık İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında Çiğdem Acil ve Ceyda Köse'nin de olduğu 11 şüpheli bulunduğumuz dakika itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiğinin bilgisini verelim. İlerleyen dakikalarda da İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınan kişilerin savcılık ifadeleri başlayacak. Sonrasında ise savcılık talebi doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği işlemleri başlayacak.

0: Atılacak. Öte yandan Haluk Levent'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Kısa bir savunma yaptığını söyleyebiliriz. Savunmasında tıpkı emniyette olduğu gibi suçsuzum dedi. Biliyorsunuz ki iki farklı soruşturma dosyası vardı. Bu soruşturma dosyalarında ilki için Ahbap Derneği'ni ilgilendiren soruşturma dosyası için direkt şunu söyledi. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım. 80 milyon TL üzerinden alk ve kumpas operasyonu yapılmaya çalışılıyor dedi. Vermiş olduğu savcılık ifadesinde. Diğer bir taraftan Başaran dosyasına bakacak olursak biliyorsunuz ki Başaran grubun sahibi kendisinin tırnak içerisinde dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa bir suç duyurusunda bulunmuştu. Bu suç duyurusu kapsamında da yine bir soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda da Haluk Levent şu cümleyi kullandı. Soruşturmaya konu olacak suçlamaları reddediyorum. Alacak verecek ilişkisinden ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum dedi. Başaran dosyasıyla ilgili de her iki soruşturma kapsamında da yine Haluk Levent'in ifadeleri oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle emniyete vermiş olduğu ifadeler kapsamında IBAN hesaplarını kendisinin kullandığını, kendisinin sicilinin bozuk olduğundan dolayı kredi kartı ve banka hesabı kullanmadığını belirtmişti vermiş olduğu ifadesinde ve şunun altını çizmişti. Ben usulsüzlük yapmadım, usulsüzlük yaptım fakat dolandırıcılık yapmadım dedi vermiş olduğu ifadelerinde. Öte yandan günler geçtikçe iddialar da artmaya devam ediyor. Onun da altını çizelim. Özellikle Ahbap Derneği'ne, Ahbap Derneği'nin bağışçıları savcılığa vermiş oldukları suç duyurularında Haluk Levent'in kendilerinden dernek üzerinden borç istediği iddiaları var. Bu borçlarda örnek veriyorum Ahbap Derneği'ne herhangi bir kişi 2 milyon dolar veya 3 milyon dolar bağış yaptığında Haluk Levent'in tırnak içerisinde radarına giriyor. Sonraki günlerde ise ikili arasında Haluk Levent ve bağış yapan kişi arasında bir samimiyet oluşuyor. Bu samimiyeti de kullanarak Haluk Levent bu bağış yapılan paraların çok çok üstünde kendilerinden borç para istediklerini iddia ediyorlar. Bunlar da yine soruşturma dosyasının içerisine giren önemli bilgilerden biri. Söylemiş olduğumuz gibi artık ilk dalga operasyonda sulh ceza hakimliği işlemleri tamamlandı. 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci dalga operasyondaysa aralarında Çiğdem Acil ve Ceyda Kösen'in de bulunduğu 11 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi diyelim. İlerleyen dakikalarda da savcılık işlemlerinden sonra savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği işlemleri başlayacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Gazi Meclis'te anma programı gerçekleştirildi. Erdoğan, Fethullahçı terör örgütünün fitne kazanı kaynatmak için hala fırsat kolladığını söyledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. FETÖ ile mücadelenin dikkatle sürmesi gerektiğinin altını çizdi.
2: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Gazi Meclis'te gerçekleştirilen anma programında açıklamalarda bulundu.
2: 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.
3: FETÖ ile mücadelenin dikkatle sürmesi gerektiğinin altını çizdi.
2: Unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. zalime merhamet.

0: rahmet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz.
1: Erdoğan Türkiye yüzyılına giden yolu işaret etti.
0: Suriye devrimine giden yolun taşları çok net söylüyorum. 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 10 yıllar boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sela sesleriyle taçlandı. 81 ilde 90 bin camide aynı anda selalar okundu. Ezanları susturan darbelerden darbeleri susturan selalara sözü bir kez daha anlamını buldu.

0: Minarelerden yükselen sela, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü oldu. O karanlık gecede darbecilere direnenlere güç verdi. Millete birlik ruhu aşılayan sela sesi, demokrasi zaferinin 10. yılında da saat 00:13'te 81 ildeki 90 bin camiden aynı anda semaya yükseldi. O anlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun ifadelerini kullandı. Camiler gece boyunca ibadete açık kaldı. Minarelerin ışıkları da sabah namazına kadar söndürülmedi.
1: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel 15 Temmuz'un yıl dönümünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 Temmuz tiyatro değil bal gibi darbe girişimiydi dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir göndermede bulundu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ Özgür Özel'e destek veriyor sözlerine tepki gösterdi. Ayağını denk al dedi. Yeni parti ile ilgili de açıklamaları vardı. Partinin yeni parti olduğunu söyledi.
2: 10 yıl geçti üstünden. Bugün olsa aynı tutumda olurum. O gün çok çeşitli tartışmalar yürüyordu. Çok tartışıldı. Tiyatro miyatro değil, bal gibi darbe, kanlı bir darbe diyen kişiyim.
3: 15 Temmuz'un kanlı bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
2: O günden bugüne de fikrim hiç değişmedi. Hiçbir tutarsızlığım yok. Bu açıdan da tarih önünde, hep söylediğim gibi tarihin doğru tarafında durmuş olmanın kıvancı içindeyim.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ Özgür Özel'e destek veriyor açıklaması soruldu.
2: Kime FETÖ'nün tarafındasın, kime FETÖ'cüler seni destekliyor derken herkesin ayağını denk alması lazım.
3: Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na tepkisi sert oldu.
2: Kemal Bey hep o savunuları... Biz buralarda güçlü yaptığımız için Kemal Bey'in o kası ve hafızası zayıf kalmış. O yönüyle herhalde buna verilecek cevabın bu olduğunu unuttu ki öyle bir imada bulunmuş.
3: Manisa Milletvekili Özel katıldığı bir

0: Şu anda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndayız ve az sonra bakanlar gelecek ama hemen Dışişleri Bakanlığı'nın yanı başında kurulmuş olan küçük bir sergi var. Onu sizlerle paylaşmak istedik. Ukrayna biliyorsunuz son dönemlerde özellikle FPV dronlarla Rusya'ya karşı saldırılarını gerçekleştiriyor ve bu dronlar sayesinde de içerisindeki drone'u kullanan pilotun kameraya da video gözlüğü aracılığıyla sanki içindeymişçesine hedefleri vurduğuna tanıklık ediyoruz ki zaman zaman yapılan araştırmalar, raporlar Rusya asker 10 dakikadan fazla süre hayatta kalamadığını bizlere gösteriyor. İşte o FPV dronlar da şu an itibariyle burada. Yine hemen onların yanı başında insansız kara araçları sergileniyor ve bu kara araçları herhangi bir can kaybını önlemek amacıyla kullanılan araçlar. Mayın arama tarama faaliyetleri yapıyor. Yine onun yanı sıra yaralı askerler varsa o yaralı askerlerin taşınmasına vesile oluyor. Yine hemen yanı başında füzeleri görüyoruz. O dronların yanı sıra o füzeler de yine burada sergilenmeye devam ediyor. Mayınlar yine aynı şekilde mayınlardan taşınan askerler ve sonrasında kullanılan sistemlerin her biri burada. Kamikaze İHA'lar yine asker botları burada sergilenmiş durumda. Şurada hemen yine gösterelim can yelekleri. Burası adeta bir müze haline getirilmiş durumda. Ve onun yanı sıra burada sembolik saldırılarda kullanılan füzelerin de bulunduğunu görüyoruz. Neptün seyir füzesi bir maketi buraya yerleştirilmiş durumda. Neptün seyir füzesinin de ve sembolik saldırılarda kullanılan bir füze olmasıyla biliniyor. Yine insansız hava araçlarının her biri işte burada. Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırılarda verilen hasarın fotoğrafları da yine aynı şekilde burada sergileniyor. Bizim şu anda sözü hemen size bırakalım. Bizi uyarıyorlar. Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşı geliyor. Şu anda da basın toplantısı başlayacak. Sözü şimdilik size bırakalım Cansın.
1: Toplantı başlayacak. Emin'in de söylediği gibi hemen onu bir rahatlatalım. Bu arada biz gündeme dair birkaç başlık paylaşalım. Yine toplantıya dönebilirsek Tuğba dönebilme ihtimalimiz var herhalde değil mi? Tamam, dönebilirsek yine o noktaya da dönelim. Açıklamaları da dinliyor oluruz. Bu arada Donald Trump'tan Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklama yönünde bilgiler gelmişti biliyorsunuz. Bu yaptırımlar ne zaman kalkacak, nasıl takvim işler merak ediliyordu. Bu da gündem başlıklarından. Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz, bölgedeki savaşı da konuşuyoruz. Ama bir yandan da Trump'ın yaptırımları kaldıracağını açıklamıştı biliyorsunuz. Böylece Türkiye'nin F-35 programına dahil olma süreci de tabii ki başlamış oldu bu açıklamayla. Son olarak Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner'dan bir açıklama var. Türkiye'nin F-35'e parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
2: Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır.
3: ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşüne ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda umut verici gelişmeler yaşandığını söyledi. ABD Kongresi'nin de Türkiye'ye olumlu bir yaklaşımda olduğunu belirtti.
2: Türkiye S-400'lerin F-35 programına dönüşünün önünde artık engel oluşturmayacağı şekilde yasaya uyum sağlamak istediğini bildirdi. Bize aktarılan bilgilerin ayrıntılarını açıklayamam ancak oldukça umut verici. Heyetteki senatörlerin tamamı da duyduklarımızın olumlu olduğunu düşünüyor.
3: Turner Türkiye'nin F-35 parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını da vurguladı.
2: Onlar bir NATO üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi ve kısa süre önce son derece başarılı geçen zirveye ev sahipliği yaptılar. Bunun arkasını getireceklerini ve geri dönmelerini sağlayacak şekilde hareket edeceklerini umuyorum. Yani Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır. Süreci sonuna kadar götürmelerini kesinlikle umuyorum ve bunu geri dönmelerini sağlayacak şekilde yapmalarını dilerim. Onlar aynı zamanda F-35 için parça üreten bir ortaktı. Bu yüzden üretime tekrar dahil olmaları çok ama çok önemli olacaktır.
1: Adalet Bakanı açıklama yapıyor, o noktaya döneceğiz.
4: 2016'daki hapis cezalarında cezaevi işimiz gereken askeri süreyi düzenledik. Tekrar suç işleyenler bakımından infaz kurallarını yeniden belirledik. Vatandaşımız işlenen suçun karşılıksız kaldığını görmelidir. Suç işleyenin hukuk içinde yardım

projelerinde ilgili gerekir. Bununla birlikte ceza adaletinin yalnızca yaptırım boyutundan ibaret olmadığını da biliyoruz. Etkin soruşturma, adil yargılama, mağdur haklarının korunması ve hükümlünün yeniden topluma kazandırılması aynı sistemin birbirini tamamlayan unsurlarıdır. Değerli mesai arkadaşlarım, suç türleri ve suç örgütlerinin yöntemleri hızla değişmektedir. Dijital araçların, finansal sistemlerin, kripto varlıklarının ve sosyal medya platformlarının suç amacıyla kullanıldığı bir dönemde eski yöntemlerle mücadele etmek artık yeterli değildir. Bu nedenle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yeni ve uzmanlaşmış daire başkanlıkları kurduk. Faili meçhul suçlardan terör suçlarına, narkotik ve ekonomik suçlardan terörizmin finansmanına ve suç gelirlerinin aklanmasına, dijital ortam güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar pek çok alanda daha çok güçlü bir kurumsal yapı oluşturduk. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezdinde koordinasyonu sağlamak amacıyla soruşturmaların daha etkin, hızlı ve ihtisaslaşmış bir biçimde yürütülmesini amaçlıyoruz. Adalet hizmetlerinin etkinliği daire başkanlığımızla adliyelerimizin işleyişini, mahkemelerin performansını ve insan kaynağımızın verimli kullanımını temel amaç olarak benimseyeceğiz. Amacımız yalnızca istatistik üretmek değildir. Dosya yükünün dağılımını doğru analiz etmek, ihtiyaç bulunan yerlerde zamanında müdahale etmek ve vatandaşlarımızın adaletten duyduğu memnuniyetin artmasını sağlamaktır. Değerli arkadaşlarım, yıllardır ailelerin yüreğinde bir yara olarak duran faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Her dosyanın arkasında cevabını bekleyen bir aile, yarım kalan bir hayat ve tecelli etmeyi bekleyen bir adalet duygusu bulunmaktadır. Bugüne kadar 19 dosyada faili meşhur cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir. Adli bilimlerdeki gelişmeleri, yeni teknik imkanlarını, dijital verileri ve kurumlar arası koordinasyonu kullanarak geçmişte aydınlatılmayan dosyaları yeniden ele alıyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun haksız sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlığımızı seferber edeceğiz. Değerli Cumhuriyet Başsavcılarım, vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden sokak çeteleriyle mücadele öncelikle başlıklarımızdan birisidir. Çocukları ve gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Bu yapılara yalnızca örgüt yöneticileri, silahlı örgüt mensupları bakımından değil, finans kaynakları, bağlantıları, silah temin ağları, uyuşturucu ticaretinden ve suçtan elde ettikleri mal varlıkları yönünden de kapsamlı soruşturmalar yürütülmektedir. Özellikle gençleri kolay para, şöhret ve güç vaadi ile suç örgütlerinin içerisine çeken sosyal medya üzerinden yürüttükleri propagandaya karşı da dikkatli olmalıyız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile kolluk birimlerimizin güçlü koordinasyonu sayesinde sokak çetelerinin hareket alanını daraltmaya, kaynaklarını kurutmaya ve gençlerimizi bu yapıdan uzak tutmaya kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Kıymetli yargı mensupları, uyuşturucu yalnızca bireyi hedef alan değil, ayrıca aileyi dağıtan, gençlerin geleceğini çalan, toplumsal düzeni bozan büyük bir suç yapılanmasıdır. Ayrıca milletimizin geleceği, gençlerimizin geleceği içinde bir tehdittir. Uyuşturucu tacirleri gençlerimizin umutlarını, ailelerimizin huzurunu hedef almaktadır. Bu kirli ticareti yürütenlere karşı hukuk içerisinde en kararlı mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Özellikle okul çevrelerinde, sosyal medya platformlarında, dijital haberleşme ağlarında gençlerimize ulaşmaya çalışan suç gruplarının tespiti, etkisiz hale getirilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Uyuşturucu suçlarına ilişkin soruşturmalarda yalnızca sokaktaki satıcıya değil, organizasyonu yönetenlere, finansmanı sağlayanlara, sevkiyat ağlarına, suç gelirlerini aklayanlara da ulaşılmalıdır. Mal varlıklarına el koyma, finansal hareketleri takip etme ve örgüt bağlantılarını çözme imkanlarını etkin bir biçimde kullanmalıyız. Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Gençlerimizi korumak hepimizin hukuki, vicdani ve insani bir sorumluluğudur. Değerli meslektaşlarım,
milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ'yle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Bu yapı yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesidir. FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir. Bu mücadelede her zaman kararlı ve hukuki titizliği birlikte korumalıyız. Suç ve suçsuzu birbirinden ayıran, somut delile dayanan ve adil yargılanma hakkını gözeten bir yaklaşım hukuk devletinin gereğidir. Delile dayalı hukuk sınırları içerisinde yürüttüğümüz mücadeleyi devletimizin bütün kurumlarıyla koordinasyon halinde sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti milletinin iradesi üzerinde hiçbir vesayete, hiçbir paralel yapılanmaya, hiçbir terör örgütüne asla izin vermeyecektir. Değerli basın mensupları, yasa dışı bahis, sanal kumar, aileleri yıkan, gençlerimizi bağımlılığa sürükleyen, organize suç örgütlerinin finansman sağlayan çok yönlü bir tehdittir. Bu mücadele hedeflerimiz doğrultusunda yalnızca failleri yakalamak değildir. Suçun finansal kaynaklarını kurutmak, yasa dışı kazançlara el koymak, vatandaşlarımızı bu tehlikeden korumak da bizim amaçlarımız arasındadır. Banka hesaplarının ve GSM hatlarının suç amacıyla kullanılmasının önleme yönelik tedbirleri artırıyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bünyesinde bilişim suçları soruşturma bürolarını güçlendiriyoruz. Kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları, sosyal medya reklamları üzerinden kurulan para trafiğini yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızı hedef alan yasa dışı bahis ağlarının yalnızca görünen yüzünün değil, arka plandaki finansal organizasyonu ve suç gelirlerinin aklandığı kanalları da ortaya çıkarmakta kararlıyız. Değerli mesai arkadaşlarım, adalet hizmetlerinin kalitesi kadar vatandaşın hakkına zamanında ulaşmasını sağlamak da çok önemlidir. Geciken adalet, vatandaşın adalet duygusunu zedelemektedir. Dosyaların hedef süreler içerisinde sonuçlandırılması, gecikmeye neden olan sorunların zamanında tespit edilmesi ve soruşturmaların gereksiz yere uzatılmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın yıllarca süren dava ve soruşturma süreçleri nedeniyle mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Uzlaştırma, seri muhakeme ve basit yargılama usulleri sayesinde milyonlarca dosyanın daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağladık. Bu açıdan bütün başsavcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar uzlaştırma müzakeresi tamamlanan dosyaların %83'ü uzlaştırmayla sonuçlandırılmıştır. Seri muhakeme ve basit yargılama kapsamında ise yaklaşık 1.448.000 dosya karara bağlanmıştır. Masumiyet karnesini ve lekelenmeme hakkını korumaya yönelik düzenlemelerde soyut ve dayanaksız şikayetler nedeniyle vatandaşlarımıza gereksiz yere şüpheli sıfatı verilmesinin önüne geçtik. İhbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirmek kadar insanın şeref ve itibarını korumak da adaletin görevidir. Değerli yargı mensupları, hayata geçirmeyi planladığımız 12. yargı paketi ile yargılamaların hızlandırılmasına ve yargının daha etkin işlemesine yönelik bir kısım düzenlemeler getirmeyi planlıyoruz. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda zorunlu haller dışında iki duruşma arasındaki sürenin 3 ayı uzamamasını öngörüyoruz. Noterlik evraklarının doğrudan mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmesini sağlayarak inşallah bürokrasiyi azaltacağız. Bilirkişilik kurumunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz bilirkişileri incelemesi nedeniyle yargılamanın uzamasını engelleyeceğiz. İBAN kiralama olarak bilinen ve banka hesaplarının suç örgütlerinde kullandırılması şeklinde gerçekleşen eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız. Kanun yollarını daha öngörülebilir hale getirecek, istinaf ve temiz denetimini daha da güçlendirecek dijital materyallere bulunan kişisel verilerin saklanmasına, imhasına ilişkin güvenceleri artıracağız. 12. yargı paketi daha hızlı, daha öngörülebilir bir vatandaş odaklı adalet sistemi kurma irademizin bir göstergesidir. Kıymetli yargı mensupları, teknolojik imkanları kötüye kullanarak vatandaşlarımızı mağdur eden nitelikli dolandırıcılık şebekeleri toplumun ekonomik güvenliği

tehdit etmektedir. Sahte yatırım platformları, telefon dolandırıcılığı, sosyal medya ilanları, ele geçirilen banka hesapları üzerinden işlenen suçlar karşısında başsavcılarımız hızlı hareket etmelidir. Bankaların, finans kuruluşlarının ve GSM operatörlerinin sorumluluklarını artıran tedbirleri hayata geçirdik. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ilave düzenlemeler yapmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bünyesinde bilişim suçları bürolarını güçlendiriyor, yargı mensuplarımıza dijital delil, kripto suçlar, yapay zeka destekli analiz alanlarında eğitimler veriyoruz. Amacımız yalnızca teknik kapasiteyi geliştirmek değil, çağın gerisinde kalmayan güçlü ve yargı refleksi oluşturmaktır. Değerli mesai arkadaşlarım, kadına yönelik şiddet aileye, çocuklara ve toplumsal yapımıza yönelmiş bir tehdittir. 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasına, koruma tedbirlerinin süratle alınmasına, mağdurların ikinci mağduriyet yaşamamasına, failler hakkında etkili soruşturma yürütülmesi bizim önceliğimizdir. Bu dosyalarda gecikmenin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmamalıyız. Çocuk adalet sistemimizin temelinde ise çocuğun üstün yararı bulunmaktadır. Bununla birlikte toplumda derin infial oluşturan ağır suçlar karşısında adalet beklentisinde göz ardı edemeyiz. Amacımız yalnızca cezalandırmak değil, çocukların yeniden suça sürüklenilmesini önlemek, eğitim ve rehabilitasyon imkanlarını güçlendirmek, onları suç ortamlarından uzak tutmaktır. Çocuk mahkemelerini, çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk bürolarını ve çocuk adalet merkezlerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Kıymetli meslektaşlarım, Alo Adalet hattı ile vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve karşılaştıkları sorunları doğrudan iletebilecekleri daha erişilebilir bir sistemin hazırlıklarını yapıyoruz. Çünkü vatandaşın sesini duyan, mağduru yalnız bırakmayan ve sorunlara zamanında çözüm üreten bir adalet sistemi ancak güven verir. Hedefimiz yalnızca dosyaları soruşturmak değildir. Hedefimiz mağdurun kendisini yalnız hissetmediği, vatandaşın hakkını zamanında kavuştuğu, suçlunun cezasız kalmadığı, adalet olan güvenin güçlendiği yargı düzenidir. Yargı reformunu dönemsel bir çalışma değil, sürekli bir iyileştirme süreci olarak görüyoruz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, adaletin gerçek teminatı insan unsurudur. Sizlerin bilgi, birikim, cesaret, vicdan ve yüksek sorumluluk anlayışı adaletin terazisini dengede tutan en önemli güçtür. Adalet Bakanlığı olarak görevimiz yalnızca politika belirlemek değildir. Sahadan gelen sesi dinlemek, ihtiyaçları doğru tespit etmek ve çözümleri sizlerle birlikte geliştirmektir. Bu toplantımızın temel amacı da budur. Sorunları açık yüreklilikle değerlendirmek, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve adalet hizmetinin kalitesini daha da yükseltmek, sizlerin tecrübesi, önerisi, gayreti ve reformlarımızın başarıya ulaşmasında vazgeçilmezdir. Her birimizin görev yaptığı şehirde, adliye ve makamda ortaya koyduğu çalışma, milletimizin adalet duygusuna doğrudan temas etmektedir. Unutmayalım ki, adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında ve vatandaşın gönlünde karşılık bulmaktadır. Değerli mesai arkadaşlarım, sözlerimi son verirken, son günlerde kamuoyunun gündemine yer alan sivil toplum faaliyetleri kapsamında toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar üzerine yürütülen adli soruşturmaya da değinmek istiyorum. Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda devletimizle omuz omuza çalışan şeffaf ve hesap verilebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların, bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez.
Yine yargı süreçlerini ideolojik bir

0: zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir. Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk işinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde kamu düzenini korumaya, sivil toplum alanında şeffaflığı, hesap verilebilirliği, güçlendirme ve milletimizin emanetine sahip çıkma iradesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vesileyle adaletin tecellisi için gece gündüz demeden çalışan hakim ve cumhuriyet savcılarımıza, adalet teşkilatımızın bütün mensuplarına teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasını canlı yayında ekrana taşıdık. 12. yargı paketiyle yeni adımları atacağız dedi. Yeni döneme işaret etti. Adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Sokakları suç örgütlerine bırakmayacağız. Uyuşturucuyla mücadelemiz sürecek. Yasa dışı bahis, FETÖ'yle mücadelemiz sürecek dedi. Biliyorsunuz önemli olan son günlerde 15-18 yaş arasındaki çocuklarla ilgili müebbet hapis cezası verilebilecek. AK Parti'nin bir kanun teklifi var meclise sunduğu ve bu teklifte de düzenleme şöyle: yeni düzenleme ile birlikte kasten adam öldüren ve neticesi itibariyle ağır yaralanmaya neden olan 15-18 yaş arasındaki müebbet hapis cezası verilebileceğine yönelik bir çalışmaydı. Bu da Türkiye'de en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi maalesef. Şimdi bir yandan tabii Ukrayna'dan da açıklamalar bekliyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yapmak üzere. Bir yandan arkadaşlarımla teyitleşeyim, o noktaya döneyim mi, dönmeyeyim mi diye. Onlar beni uyarsınlar. O arada da Faruk abiye bu zamlı aylıklarla ilgili konuşmaya başlayalım. Memur ve sosyal yardım alanları için yeni aylıklar hesaplara yatıyor Faruk abi. Aile yardımı, emeklinin ek ödemesi ve taban aylık maaş. Evet.
2: Hızlıca söyleyelim. Bu biliyorsun Temmuz artışıyla birlikte yeni maaşlar belirlendi. Artık bundan sonraki 6 ay boyunca memurlar, emekliler ve sosyal yardım alanlar yeni paraları alacaklar, yeni rakamları alacaklar. Yarın da bu başlıyor aslında. Şurada da bir takvim var. Son tahsis numarasının son rakamına göre ilk ödeme yarın 17'sinde yani SSK emeklilerine yapılacak.
1: 17'si olmuş.
2: Ben evet, ay bitiyor.
1: Takip edemiyorum. O zaman yarın için söyleyeyim. Son rakamı, tahsis numarası 9 olanların
2: yarın ilk maaşları ödenecek. Burada SSK'lılar %17-76 arttırılmış maaşlarını alacaklar. Arkasından da 25'inde Bağkurlularınki başlayacak. 28'ine kadar devam edecek. Emekliler açısından bir tek memur emekleri zamlı maaşlarını alamadılar. Onlar ay başında maaşlarını aldılar. Onlara da bu ayın sonuna doğru...
1: Tahmin ettiğim oldu. Bir virgül koyayım mı? Başlamak istemedim o yüzden. Hakan Fidan konuşuyor. O noktaya bir dönelim.
3: Bu acıların bir an önce son bulması bizim millet olarak en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerli mevkidaşımla birlikte kapsamlı bir şekilde ele aldık. Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Bir yandan diplomatik çabalarda durgunluk yaşanırken diğer yandan çatışmaların daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmemiz kısa süre önce ev sahipliğini yaptığımız NATO Ankara Zirvesi'nin hemen ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir anlam taşımaktadır. NATO zirvesinde müttefikler olarak Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine yönelik güçlü mesajlar verildi. Türkiye savaşın ilk gününden beri Ukrayna'ya hem siyasi hem de askeri destek vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO liderler oturumunda belirttiği üzere Türkiye olarak Ukrayna için önceliklendirilmiş ihtiyaçlar listesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Zirveyi müteakiben malumunuz olduğu üzere bu hafta başında Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katıldım. Burada da Ukrayna'ya desteğimizin farklı becerilerini muhataplarımızla ele alma imkanımız oldu. Bildiğiniz gibi Türkiye savaşın başından bu yana iki tarafla da doğrudan temaslarını sürdürmektedir. Geçtiğimiz ay Moskova'ya gerçekleştirdiğim ziyarette savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik telkinlerimizi bir kez daha ilettik. Onlardan da görüşlerini alma imkanımız oldu. Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, savaşın başından bu yana dikkat çektiğimiz üzere çatışmanın yayılması riski halen önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmakta ve çeşitli şekilde bu tırmanmaları görmekteyiz. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz. Diğer taraftan Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz her geçen gün daha da derinleşmekte. Türk şirketleri devam eden savaşa rağmen Ukrayna'daki faaliyetlerini sürdürmekteler. Firmalarımızın yeniden imar başta olmak üzere Ukrayna'nın toparlanma ve ekonomik gelişim süreçlerine savaş sonrası dönemde de katkı sağlayacağına eminiz. Bu çerçevede az önce değerli meslektaşım da ifade ettiler. Ukrayna ile Türkiye arasında 2022 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının benim ziyaretimden bir gün önce Ukrayna parlamentosunda onaylanmasını ve anlaşmanın yürürlüğe girmesini de büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Emeklerinden dolayı değerli meslektaşıma da burada çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayla zaten aramızda var olan dinamik ticaret işbirliğinin çok daha ileriye taşınacağını, hatta savaş sonrası dönemde Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkilerinin stratejik bir seviyeye yükseleceğini, sadece iki ülke arasında değil, bağlantısallık imkanları da kullanarak bölge için bölgemizin dışındaki diğer ticaret ortaklarımız için de büyük fırsat sunacağına inanıyorum. Çünkü Ukrayna büyük bir tarım arazisine ve sanayi alanına sahip bir ülke. Türkiye'nin de benzer kabiliyetleri, yetenekleri ve imkanları var. Bunların güzel şekilde işbirliğiyle kullanması halinde gerçekten muazzam bir ekonomik potansiyel üreteceği ortada. 2025 yılı itibariyle savaş şartlarına rağmen 6.6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizin, ben inşallah savaştan sonra bu serbest ticaret anlaşmasının da etkisiyle çok daha yükseklere çıkacağına inanıyorum. Bu arada enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi ilerletmeye büyük önem veriyoruz. Ukrayna'nın enerji güvenliğine ve mal tedarikine katkıda bulunmanın en güvenilir ve en etkin yolunun Türkiye'nin gelişmiş altyapısından yararlanmak olduğuna inanıyoruz. Ukraynalı arkadaşlarımız da bunun farkındalar. Bölgedeki diğer ortaklarla da işbirliği içinde bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ukrayna ile ilişkilerimizde iki ülke arasında köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız biliyorsunuz bizim için müstesna bir yere sahiptir. Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyor, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her daim Kırım Tatar soydaşlarımızın arkasında olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Değerli basın mensupları, bugün mevkidaşımla açıkçası sadece yani devam eden savaşı ve ikili ilişkileri değil, biraz da bu konuların dışına çıkarak Orta Doğu'da ne oluyor? Devam eden şu anda İran'da müzakere var mı yok mu? Savaş yeniden başlıyor mu başlamıyor mu? O konuları ele alma imkanımız oldu. İfade ettiği gibi Suriye'de dahil olmak üzere Körfez'e giden ticari yollardan Ukrayna'nın katılımı ve yeni bağlantısallıkta bu imkanları hep beraber nasıl kullanabiliriz? Onları değerlendirme imkanımız oldu. Türkiye, Ukrayna'da uluslararası hukuk temelinde adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması için öncü ve etkin çabalarını bundan sonra da sebatla sürdürecektir. Sözlerime son verirken gösterdikleri hüsnü kabulden dolayı değerli dostum, mevkidaşım Sayın Sibiha'ya bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İlginiz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
4: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. And we will have a few questions from starting with the Turkish media TRT World, please.
5: And thank you for your kind interest and attention.
6: Thank you very much, Jafer Aslan, TRT World. Sayın Bakanım Hakan Fidan, size bir soru olacak. Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında yeni bir müzakere turuna ev sahibi yapmaya hazır olduğuna defalarca ifade etti.
5: I have a question
6: etti.
5: To you.
6: Peki bugünkü temasların ardında bu hedefe biraz daha yaklaştınız mı?
5: You have repeatedly said that.
6: Bakan Sabiha, size de bir soru olacak. Ukrayna'nın perspektifinden Rusya ile müzakerelerin gerçekçi hale gelebilmesi için hangi koşullara oluşması gerekiyor? Teşekkür ederim.
5: In order for the negotiations to be more realistic, what kind of conditions need to be met?
3: Değerli arkadaşlar, önemli bir soru. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu savaşın başından beri çok ilkeli bir tutumu var ve biz de bunu dış politikamızın aslında asıl mihenk taşı yaptık. Savaşın kazananı olmaz, barışın da kaybedeni olmaz ilkesi esas itibariyle onun vizyonunu ifade etmekte. Tabii ki savaşı ortaya çıkartan sebepler inanılmaz derecede karışık ve özellikle burada Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit altında olması meselesi, Ukrayna'nın haklı bir direniş içerisinde olması savaşı başka boyuta taşıyor. Şimdi burada savaşın 21. yüzyılda Avrupa'da 5 yıl konvansiyonel bir savaşın giderek daha yıkıcı bir şekilde devam etmesinin hiçbir izahı yok. Giderek daha büyük yaygınlaşma riski de gösteren bir savaş. Hem coğrafi olarak hem yeni hedefleri içeren maalesef altyapılara doğru yönelmek durumunda, hem de yeni Allah korusun silah çeşitlerinin devreye sokulması bu yayılma riskini artırıyor. Dolayısıyla barışa bizim her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz Ukrayna'ya desteğimizi sürdürürken diğer yandan sayıları çok az olan birkaç ülke olarak her iki ülkeyle de temaslarımızı barış yönünde artırıp ne yapılabilir konusunda çok ciddi bir çaba içerisindeyiz. Ben kendilerine görüşlerini benimle paylaştıkları için açıkçası bir şekilde çok teşekkür ediyorum. Moskova ziyaretimde de orada da samimi görüşlerini Rus tarafından dinleme imkanım oldu. Ben burada yaptığımız analizleri hem Amerikalı mevkidaşlarımıza da paylaşma imkanımız oldu ki, çünkü onlar da biliyorsunuz arabuluculuk işindeler. Gözlemlerimizi iki tarafa da aktarıyoruz. Yeni bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? Onunla ilgili yeni stratejik arayışlar içerisindeyiz. Yeni fikirler var. Onları masaya yatırıyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum. İstanbul formatına baktığınız zaman

0: Değerli arkadaşlar, tarafların çeşitli branşlardaki yetkililerin karşılıklı bir araya gelip gerçekten hem kendi işlerinde bir şeffaflık sağladı, hem de kendi aralarında birbirleriyle bir şeffaflık sağladı. Direkt müzakerelerin olduğu çok güzel görüşmeler gerçekleşti. Aynı türden görüşmelerin kesintisiz şekilde devam etmesi önemli. Yani savaşın devam ediyor olması aslında görüşmelerin bu formatta devam etmeyeceği manasına gelmez. Tabii ki İstanbul görüşmelerinden sonra biliyorsunuz Amerikalı müzakereciler devreye girdiler. Onlar daha nihai sonuç alıcı bir şey yapılabilir mi? Onunla ilgili uğraştılar. Ama bugün itibariyle maalesef halihazırda savaş devam ediyor ve gittikçe tırmanma riski var. Biz çabalarımızı devam ettireceğiz çünkü birilerinin çabayı devam ettirmesi gerekiyor. Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Tarafları destekleyen diğer aktörler tarafından, yani Avrupalılar tarafından, Amerikalılar tarafından da, Çin tarafından da altı çizilerek söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aslında uluslararası niyetin ve iradenin olduğu bir konunun bir yerde pratiğe dönüşmesi gerekiyor. Bazı tıkanıklıkların aşması gerekiyor. İşte Türkiye tam da burada bu tıkanıklığı aşmada hem zihni stratejik bir rol oynayarak hem de pratikte olayları uygulamada hayata geçirerek ben inşallah yakın gelecekte iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Burada barış için emeği geçen bütün katkı sunan taraflara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
1: Ми вітаємо зусилля турецької сторони і особисто шановного пана міністра Хокана Фідана і шановного президента Ердогана.
2: We believe that Turkey
1: Я особисто вважаю, що Анкара
2: has strived and created important efforts on the path
1: Анкара
2: to peace. And we know the work of Minister Fidan and President Erdogan to be able to reach
1: зокрема,
2: a peace. And we believe that Ankara is one of the centers of global diplomacy.
1: Until this point,
2: Ankara played especially an important
1: ми обговорювали про
3: bir dizi önemli görüşme gerçekleştirildi Türkiye'de. Ve bizler şunu da görüştük. Bu rolün daha önümüzdeki süreçte de devam etmesi ve bizler de müzakerelerin ve özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek potansiyel görüşmenin Türkiye'de olabileceğini ifade ediyoruz. Biz bu fikre destek veriyoruz ve Türkiye tarafına bunu, bu sorumluluğu almaya, bu misyonu gerçekleştirmeye yönelik niyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve genel olarak da konuşmak gerekirse yeni dinamikler barış sürecine ilişkin sadece bu görüşme sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum. Ukrayna tarafından sizin sorunuza cevap verirken bizler gerçek tekliflere sahibiz. Bu savaşı nasıl bitirebileceğimize ilişkin Ukrayna barış istiyor.
1: Ve bizler залученості американської сторони ми розраховуємо
3: bütün
1: на
3: barış чабаларына
1: цих мирних зусиллях
3: yönelik,
1: Україна готова
3: Американын тарафы Америка тарафынын катылымы да артык Европанын да yeni bir rol oynayacağına inanıyoruz. Ukrayna olarak
1: через наших партнерів
3: ateşkese hazırdır. Biz bunu da birçok defa bu sinyali ilettik.
1: Може бути вагомим результатом.
3: Ve hem partnerlerimiz aracılığıyla hem de bizzat ifadelerimizde ateşkese erişilmesi Zelenski ve Putin arasındaki gerçekleşecek görüşmenin de önemli bir temeli olabilir ve bu görüşmede Türkiye'de olabilir demiştik. Putin için durum daha da kötüleşmekte. Ukrayna cephe hattındaki pozisyonunu güçlendirmiştir. Asimetrik operasyonlarında, Rusya Federasyonu topraklarında yürüttüğü çalışmalarında giderek daha da fazla başarıya ulaşmaktadır ve bu olaylar bütünü ve kombinasyonu bizim müzakere pozisyonumuzu da güçlendirmektedir. Bu nedenle olabildiğince hızlı bir şekilde diplomasiyi devreye sokarak bu savaşı bitirmek için müzakere masasına oturmalıyız. Ми Україна каналом дан сору.
4: Пан Андрій, як Україна бачить безпеку в Чорному морі
3: і бакалану олуджак? Усталдерларна і Російська Федерація. Сайн Андрій Бей, Україна'ни Караденіз гювенліне йонелік бакші недір? Ве сюреклі бевамедан Русіяни салдерлари да деерлендірдіңізді? Ве Сайн Фідан, Караденізде Русіяни'н ліманлари, Түрк байраклы гемілері вурдуғыны görüyoruz. Русі Федерасіонуна bu konuya ilişkin bir sinyal var mı? Bu suçun işlenmesinin durduracağına ilişkin bir durum var mı? Türkiye barışçı çabaları konusunda da Ukrayna'da kendi silahlı birliklerini Ukrayna'da yerleştirmeyi düşünüyor mu? Kırım Tatarlarına değindiniz. Kırım Tatarları maalesef Rusya tarafından çok ciddi eziyetlere maruz kalmakta ve bu noktada uluslararası hukuk ciddi bir şekilde ihlal edilmektedir. Kırım Tatarları daha güvenli yerlere tabii ki de ayrılabilirler ama bu 2000 yüzlerce yılı aşkın süredir devam eden zulme ilişkin adaletin sağlanmasına götürmez bu. Bu bir çözüm değildir. Siz ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Rusya'nın Kırım işgal etmesinden itibaren Karadeniz'deki güvenlik mimarisi neredeyse tamamen imha edilmiştir. Ve bu güvenliğin yeniden inşa edilmesine ilişkin Karadeniz bölgesinde atılması gereken en önemli adım Kırım'ın işgalden kurtarılmasıdır. Bizim güvenliğimiz, Karadeniz'deki güvenlik birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ukrayna'nın ve Türkiye'nin bu konudaki rolü de birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Karadeniz güvenliğinin dengesini sağlamalıyız yeniden. Türkiye günümüz itibariyle bu konuda NATO'nun en güçlü devletidir. Karadeniz'deki varlığıyla, deniz filosuyla birlikte Ukrayna'da benzer şekilde denizdeki kuvvetini göstermiştir. Ukrayna teknolojisinin etkisini göstermiştir ve Karadeniz Rus Karadeniz filosunu Ukraynalı askerlerin adanmışlığı ve bu teknolojilerimiz sayesinde etkisiz hale getirebildik. Bu nedenle bizim Türkiye ile olan etkileşimimizin daha da güçlendirilmesini umuyoruz. Karadeniz'e bir an önce seyri sefer güvenliğini geri getirmeliyiz. Ukrayna için hayati önem taşımaktadır. Çünkü tam da Karadeniz üzerinden Ukrayna ürünlerinin ihracatı sağlanmaktadır. Rusya bizim limanlarımızı terörize ederek yabancı bayraklı gemilere ve bizim gemilerimize saldırarak aslında uluslararası toplumada bir çağrı göndermektedir. Ve bu devlet seviyesinde bir terörizm eylemidir. Bu nedenle bizler ve Ukrayna Devlet Başkanı ile birlikte Uluslararası Deniz Örgütü ile de görüşmelerde bulunduk ve burada biz de özellikle Uluslararası Deniz Örgütü'nün temsilcilerinin sürekli bir izleme, monitoring yapmasını rica ettik. Çünkü bu işlenen suçlara yönelik bir sorumluluk getirilmelidir. Uluslararası toplumun ve kuruluşların bu konuya yönelik tepkisi net olmalıdır. Ve bu noktada hem Ukrayna güçlendirilirken hem de suçlular cezalandırılmalıdır. Bu söz konusu Uluslararası Deniz Örgütü İzleme Komisyonu güz döneminde söz konusu eylemi başlatacaktır, faaliyetleri başlatacaktır.
0: Ben beyanımda da ifade ettim. Karadeniz'de
5: yerli basın mensupları
0: sefer emniyeti ve ticari güvenlik hayati derecede önemli. Bunu Moskova ziyaretim esnasında Rus tarafıyla da görüştüm. Burada değerli meslektaşımla da görüştüm. Bugün gün boyu yapacağım görüşmelerde de gündeme getireceğim. Bu bizim için önemli bir husus. Karadeniz ülkeleri için önemli bir husus. Esas itibariyle biliyorsunuz savaş devam ederken hem bizim hem Birleşmiş

0: milletlerin bir teklifi olmuştu. Savaş bütün alanlarda devam ediyor ama iki alanı buradan ayıralım ve taraflar burada belli bir taahhüte bağlı kalsınlar. Neydi o alanlar? Enerji güvenliği ve Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti, bununla da tahıl güvenliğinin garanti altına alınmasıydı. Bu alanda özellikle biliyorsunuz tahıl anlaşması yapılarak 2 sene önce bir kısmi başarı elde edildi ve bu süre içerisinde gerçekten dünya pazarlarına serbest bir şekilde Ukrayna tahılı da gitme imkanı buldu. Bu sadece fiyatları etkilemede kalmadı. Aynı zamanda Afrika'da dahil birçok yerde gıda güvenliğine çok ciddi bir katkıda bulundu. Şimdi Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Biz tekrar asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda savaş moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masadadır. Tarafların dikkatine. Ukrayna tarafı bu konuda gerçekten ciddi bir anlayış birliği içerisinde. Diğer taraftan Türkiye'nin hani olası askeri katkıları nasıl olabilir sorusu tevcih edildi. Burada şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de şu anda tartışılan belgelerde güvenlik garantileri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri. Bu güvenlik garantilerinin biliyorsunuz verilecek kara, deniz, hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta. Bu konuda bir soru da Kırım'la ilgiliydi. Yani Kırım konusunda da bizim duruşumuz baştan beri belli biliyorsunuz. Yani Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Türk dünyasının bir parçası Kırım Tatarları, sadece biz değil bütün Türk devletleri de bu konuda hassasiyet taşımakta. Bu konuda Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Söylediğiniz gibi belli hukuksuzlukların olması bizi gerçekten derinden etkiliyor. Bazı Kırım Tatarları liderlerinin hapishanede olduğunu biliyoruz. Bunların da açıkçası çıkarılması için Rus tarafıyla müzakerelerimiz devam ediyor.
1: And the next one goes to TV 100, Turkish media, please. Yes, thank you.
2: Please keep thank you very much. Thank you. Merhaba, Ahmet Yeşiltepe ben, Türkiye'den TV 100 dış haberler müdürüyüm.
3: Thank you very much.
2: Öncelikle bu zor günlerde bizleri en güzel şekilde ağırlayan Ukrayna hükümetine ve Ukrayna halkına içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten zor günler yaşıyorsunuz. Dün akşam da bulunduğumuz otelde patlama sesiyle uyandık geç saatte ve gördük durumu. Yani tecrübe ettiğimiz bir durum. O yüzden tekrar geçmiş olsun dileklerimizi de sunmak isterim. Şimdi NATO zirvesinin ve Paris'te gerçekleştirilen son diplomatik temasların ardından Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Türkiye'nin aktif diplomasi girişimini sürdürmeye devam ediyor. Tabii bu çerçevede geçtiğimiz yılda ben de bu heyetteydim. İkinci kez ülkenizi ziyaret ediyorum bu vesileyle. Ukrayna'ya, barışa biraz daha yakınlaştırabilecek yeni bir diplomatik fırsat ya da bir müzakere zemini oluşturmak amacıyla burada olduğumuzun farkındayız hepimiz. Ukrayna özellikle toprak bütünlüğü konusunda yeni bir yaklaşım sergiler mi? Böyle bir süreçte Türkiye'nin arabuluculuğu rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha somut ifade etmek istiyorum. Gelinen noktada yeni bir anlaşma ya da yeni bir arayış zemini Sayın Dışişleri Bakanımızın ifade ettiği şekilde İstanbul süreci başlayabilir mi? Buna hazır mısınız? Özellikle toprak bütünlüğü konusunda bir takım yani, tavizler ifadesi doğru olmayabilir belki ama yeni bir yaklaşım içerisinde olabilir misiniz? Son olarak

0: Hakan Fidan'a, Sayın Dışişleri Bakanımıza sormak istiyorum. Yani bir yıl öncesine kıyasladığımızda bugün ateşkese ya da kalıcı bir barış anlaşmasına daha yakın olduğumuzu düşünüyor musunuz? Ya da şöyle söyleyelim, kalıcı barışın ya da ateşkesin önündeki en büyük engel sizce nedir? Buraya bir parantez açmak isterim son olarak. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği açısından dediniz ama yaklaşık bir saat kadar önce gölge filo olarak nitelendirilen Rus gemilerine ait iki tankerin Ukrayna ulusal güvenlik birimleri tarafından vurulduğu yönünde de bir haber vardı. İki tarafında Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini önemsemesi gerektiği hususu çok önemli tabii muhakkak. Bunun da altını çizmek istedim. Tekrar çok teşekkür ederim nazik misafirperverliğiniz için.
1: Дякую вам за ваше запитання. Україна вже проявила достатньо політичної дипломатичної волі.
2: Україна gerçekten de bugüne kadar çok birçok kez siyasi diplomatik iradesi ifade etti ve şartsız koşulsuz ateşkesi kabul edeceğini söyledi. Bizim en yakın müttefiklerimizle birlikte başta ABD olmak üzere ortaklaşa hazırladığımız bir argüman paketimiz var ve diplomatik yollarla da bunu görüşmeye hazırız. Bizim için biz şunu gözlemliyoruz. Bu durumun askeri olarak çözülmesi ve sonlanmasına ilişkin, Rus saldırganlığının sonlanmasına ilişkin bir perspektif görmüyoruz. Bu nedenle diplomasi zamanı diyoruz. Ve elbette bizler sadece değerlendirmiyoruz ve aynı zamanda Türk tarafına başvuruyoruz ve Türkiye'nin bu katkılar konusundaki rolünün devamı konusunda ek bir platform veya ana platform olarak değerlendirmek istiyoruz. Sayın Fidan bizzat olarak bu konuda çok önemli network'e sahip, hem Rus tarafıyla, Rus temsilcileriyle bizim de bugün çok samimi bir görüşmemiz oldu ve bu da bize aslında yeni anlayışa ulaşmamıza yardımcı oluyor. Gelecekteki adımlarımıza yönelik ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bir kez daha tekrarlamak belki de Ukrayna hiçbir zaman herhangi bir formülasyonu, girişimi kabul etmez. Ukrayna toprak bütünlüğü veya egemenliğini zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez. Bu nedenle Sayın Fidan'a da bu konudaki net tutumu için teşekkür ederim. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik desteğinden ötürü bu konudaki ilkeli davranışınız bizim için çok kıymetli ve özellikle de Kırım'a ilişkin.
3: Savaşın başından beri belli aralıklarla sürekli gelmekteyim buraya. Maalesef tabii yani savaşları gözlemleme, analiz etme ve biraz da tabii içinde bulunma durumdan dolayı tecrübe sahibi olduğumuz için yani kötü senaryolarda neler olabileceğini analiz ettiysek onları görüyor olmaktan da ayrıca üzüntü duyuyoruz. Belli oranlarda tabii yaygınlaşma var. Bunu da az önce ifade ettim. Bu bizi gittikçe daha da endişeye sevk ediyor. Ama diğer taraftan da tabii savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye. Şu anda savaşta uğraştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz.
4: Suspilne, будь ласка, дуже коротко, якщо можна. Суспільне.
5: Дякую дуже за можливість. Ірина Гуць, Суспільне. Питання до пана Сабіги. Які аспекти розширення військової співпраці з Туреччиною загалом ви бачите?
2: Ірина Гуць, Суспільне. Сайн Сабігая Сорум Олуджак. Туркія іле Савма Санаїнін ханге аланда дага да генішлетебілечейм дүшінюрусунуз. Ве Сайн Фідан бір ай өнче Москова дайдыныз. Сізе гөрі Русе не дереджеде гөрішмеє хазыр ве ханге шартларда бу гөрішмеє? Neleri başlatabilirler? Rus tarafından neler duydunuz?

0: це взаємовигідні питання, і ми би зараз зайняти час до кінця дня. Так, ці перспективи величезні, це взаємовигідні перспективи, так, ця сфера завжди любить тишу, але чітко можу вам сказати,
1: на сьогодні це величезна перевага, Україна стає...
2: Ukrayna'nın savaşta elde ettiği benzersiz deneyim sayesinde gerçekten de Ukrayna'yı çok güçlendirdi. Ukrayna güvenlik müttefiki olarak hem Karadeniz'de hem de diğer hem Türkiye için hem de diğer ülkeleri için önemli bir partner haline geldi. Savunma sanayi alanında ki ortak komisyonumuzun oturumlarını güncelledik. Onların net bir görüşü var. Bütün bu çalışmalar aktif bir şekilde sürdürülmekte ve çok çok fazla perspektife ve geleceğe yönelik vaat edici bir işbirliğine sahibiz. Devam edelim.
3: Özellikle Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada iki tane husus var. Birincisi gerek aracılı gerek aracısız, yani konuşma konusunda nerede duruyorsunuz ki bu zamana kadar biliyorsunuz liderler hariç, Sayın Zelenski ile Sayın Putin hariç her iki taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalınan genel çerçevenin, yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler. Tabii burada Ukrayna için kabul edilemeyecek hususlar var. Bu genel çerçeve mevcut şartlar altında nereye evrilebilir, ne olabilir? Aslında müzakerecilerin şu anda üzerinde çalışması gereken konu bu. Benim tabii her iki tarafta da gördüm. Az önce de ifade ettim. Her iki tarafında acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
4: Teşekkür ederim. Дякую, панове міністре. Дякую, медіа. На цьому завершуємо. Дякую.

0: Ajans bugün de yeni saatte önemli gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Yeni saatte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna'da mevkidaşı ile birlikte yaptığı açıklamaları canlı olarak ekranlara getirmekle başladık. Önemli mesajları var, ilerleyen dakikalarda o mesajları sizlerle buluşturacağız. Yeni güne damga vuran bir başka gelişme var. Onunla devam edelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy'un da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Detayları alacağız. Ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan son bilgileri paylaşmak için yeni saatte de canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
1: Hatta Uysal, dilerseniz şu son dakika gelişmesiyle başlayalım. Bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Onun altını çizelim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bir operasyon yapıldı. Sabah saatlerinde ve operasyon kapsamında toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve bulunduğumuz dakika itibariyle de 12 kişi gözaltına alınmış durumda. Peki kimler gözaltına alındı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dalman, Aybükü Albere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu, Orhan Yıldız, Eylem İpek Şapak ve Gökhan Şapak'ın da bulunduğu bulunduğumuz dakika itibariyle 12 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Öte yandan İlyas Yalçıntaş'a bir parantez açacak olursak, yapılan ev aramasında bir adet hassas terazi ele geçirilmiş durumda. Öte yandan yine

0: bir operasyon düzenlenmiştir ve operasyon kapsamında sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillerle birlikte bu sabah itibariyle 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ilerleyen dakikalarda gözaltı sayılarının da artması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan an be an aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Hakan Uysal.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının ilk dalga operasyonunda gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 25 kişiden 14'ü tutuklandı. 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ilk dalga operasyonda gözaltına alınan 25 kişi Mali Şube'deki sorgularının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 19'u tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Örtünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erkan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yayın tutuklanmasına karar verdi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında MASAK raporlarıyla ortaya çıkan kirli para trafiğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı, bu paralarla kumar oynandığı ve tapu devirleriyle mal varlığı aklandığı tespit edildi. Operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 kişinin Mali Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
1: Yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle şüphelilerin ifadeleri çok çarpıcı, çok özel bilgilerle A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyomuzda. Mehmet hoş geldin.
3: Hoş buldum Aktan Uysal.
1: Haluk Levent kamuoyunu çok yakından tanıdığı bir isim. Özellikle deprem sonrası Ahbap Derneği ile ilgili o bağış sürecinde ama Türkiye kamuoyu Haluk Levent'i 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başında da çek sıkıntıları ile ilgili birçok kez yakalandığını, gözaltına alındığını, borçları ile ilgili hatırlıyordu. Yeniden bu başlıklara dair de önemli ayrıntılar var. Peki Haluk Levent emniyetteki ifadesinde neler söyledi? Hangi bilgilere ulaştın? Sözü hemen sana bırakayım, o özel bilgileri.
3: Öncelikle en sıcak gelişme şu, Haluk Levent'le ilgili yeni şikayetler ve yeni iddiaların hem emniyete hem jandarmaya hem de savcılıklara gelmeye devam ettiğini söyleyeyim. Yani şu ana kadar bizim günlerdir ekranlara taşıdığımız ya da günlerdir kamuoyuna yansıyan o şikayetler, bilgiler, milyon dolarlar yenileri gün yüzüne çıkıyor. Belli ki çok kişi bu iyi niyetiyle mağdur edilmiş gibi görünüyor. Dediğiniz gibi bir taraftan evet sevilen bir sanatçıydı. Şarkıları çok güzel, hepimiz dinliyorduk. Ama bundan ziyade daha çok kendisi ne yapıyordu? İşte bu Ahbap üzerinden, hatta Türkiye'nin böyle çok bilinen devlet kuruluşlarının bile alternatif olarak görülebileceği kadar kendisi ön plana çıkan ve sosyal medyada fenomenlerin, yine bazı meslektaşlarımızın, sanatçıların da bilinçli olarak desteklediği ve ön plana çıkarttıkları bir isimdi. Ve kendisi de zaten bu durumdan rahatsız olmak yerine daha çok bu işi avantaja çevirdiğini görüyoruz ortaya çıkan bu tabloda. Ve şu anda bir ifadesi var ortada, evet. İfadesinde şimdi son noktaya geldiğinde şunu söylüyor bu arada. Ben diyor, burada diyor yolsuzluk değil usulsüzlük yaptım diyor. Yani yolsuzluğu kabul etmiyorum, usulsüzlüğü kabul ediyorum diyor. Ama ortaya çıkan tablo yolsuzluktan başka da bir şey değilmiş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi Haluk Levent olarak ben kendimi diyor, ne etrafımı ne işlerimi diyor maalesef doğru dürüst yönetemedim diyor. Ve ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Burada dilerseniz hemen ek olarak yayına girmeden hemen önce bir mağdurla görüştüm. Kendisi bana ulaştı ve şunu söyledi. Dedi ki biz Fikirtepe'de kendisine 2,5 milyon dolar değerinde bir dükkan verdik. Bu dükkan da kesinlikle piyasa değerine bakıldığında hatta 2,5 milyon doların üstünde olan bir yerdi. Kendisini aslında ben Adana'dan tanırım. Kendisini daha öncesinde de bu tarz böyle karşılıksız çeklerle gözaltına alınmalar, cezaevine girmeler. Hatta belki 2000'li yıllarda sizin muhabirlik döneminizde Ankara'dan hatırlayacaksınız.
1: Çok yoğundu hatta konser sonu.

0: Oraları gözaltına alınmasıyla meşhurdu Haluk Levent. O yaşadığı problemler nedeniyle konser verirdi. Örneğin konserde gözaltına alınırdı. Çokça bu konuları bilirdi. İlk cümle benim dikkatimi çekti. Sözü hemen sana bırakacağım. Ne kendimi ne etrafımda ne de işlerimi doğru dürüst yönetemedim. Evet, 2000'li yıllarda da yönetemiyordu. Ama o yönetemeyen insana milyar liralar emanet edilmiş gibi görünüyor. Bir kez daha buradan da ders almadığımızı tüm Türkiye olarak özellikle de dediğin gibi belli bir kesimin yönlendirmesiyle hatırlatmakta fayda var. Bir kez
1: yani
0: daha
1: özellikle de bazı kaynaklarımla görüştüğümde yani Haluk Levent'e nasıl bu insanlar inandı diye hayatımız boyunca hep hayret ettik diyor.
0: Doğru.
1: Çünkü kendisinin karşılıksız çek konusunda defalarca kez gözaltısı var. Defalarca kez şikayetler var.
0: Bahis ve böyle kumar bir adam konusunda da zafiyetinin evet, olduğu çok söyleniyor.
1: Şimdi kendisinin daha çok belli ki bu zaten borsaya karşı bir zaafı olduğunu, kumar noktasında bir zaafı olduğunu kendisi ifade ettiği belirtiliyor. Ama şunu söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde en azından bizim şu an aldığım benim kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre çok daha fazla şey ortaya çıkacak. Yani kendisinin kripto para konusunda mesela inanılmaz detaylar ortaya çıkacak.
0: Şöyle bir bilgiyi de hatırlıyorum ben. HLK diye kendi adına bir kripto para çıkardığı.
1: Bir daha tekrar eder misiniz? Neydi ismi?
0: HLK isminde. Yani Haluk'un İçindeki harflerden HLK coin çıkardı. O coin'in çok yüksek liralardan piyasaya sürüldüğü, ardından da 100 liralardan 1 liralara düştüğü, buradan da ciddi bir kazanç elde ettiği iddiaları da yine vardı o dönemde.
1: Emniyetin başka da tespit ettiği kripto noktasında başka platformlar, başka dediğiniz gibi kripto camiasında farklı isimlerle de var olduğu biliniyor. Onlar da herhalde önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Ama şunu söyleyeyim, işte az önceki görüştüğüm kişi mağdur dedi ki Haluk Levent bana geldi ve bana dedi ki ne olur bana yardım et, son kez yardım et. Bu konuda daha önce de yardımcı olmuş, mağdur olmuş. Bana bu dükkanı ver demiş. 2,5 milyon dolara diyor, veririm dedim ama bir şartla veririm. Eğer sen bu derneği ahbabı kefil edersen, eğer oranın adına olacaksa olur. Tamam dedi, orayı kefil yaptı diyor. Sonra diyor Yelizkaya'yı getirdi. Yelizkaya'nın adına ben sattım. Aynı gün içerisinde benim tanıdığım birine satışı gerçekleştirdi. Ben hemen o gün şunu anladım ki, hatta onu satın alan kişiye de çok kızdım diyor. Çünkü o kendi parasını alabilmek için dolandırılmıştı diyor. Kendi parasını kurtarabilmek için başka birini dolandırmasına müsaade etti. Yani onun bana o parayı ödeyemeyeceğini bile bile benim dükkanımı aldı diyor. Yani şöyle yapıyormuş Haluk Levent, size borcu varsa, sizin borcunuzu ödeyemiyorsa bekleyin diyor. Gidiyor bir başkasından, başka birini iyi niyetinden suistimal ederek dükkan alıyor. Aldı dükkanı, size ödeyip sizin borcunuzu ödüyor. Sonra bunun borcunu ödemek için de bir başkasına gidiyor. Bu sefer ondan alarak öbürünün borcunu kapatıyor. Yani bu gayrimenkullerin 60 milyon dolar üzerinde olamaz gibi bir iddiaları var. Ama şu an sadece Fikirtepe'de benim şu anda öğrendiğim, tespit ettiğim sadece bir dükkan 2,5 milyon dolar. Yani bu çok büyük vurgun ortaya çıkacak gibi görünüyor. Ama tabii bunu savcılık nasıl bir sonuca varacak göreceğiz. Bununla ilgili zaten geçtiğimiz dakikalarda da Adalet Bakanımız Akın Gürlek söyledi. Biz milletin emanetine sahip çıkıyoruz. Kim olduğunun, nasıl biri olduğunun hiçbir önemi yok dedi. Kim olursa olsun, gerçek neyse, adalet neyi gerektiriyorsa onu yapacağız dedi. Ve nitekim süreçte devam ediyor. Ve kendisi burada... Evet,
0: Yelizkaya'nın ismini söylüyor.
1: Yelizkaya'nın üzerinde diyor kayıtlı bulunan iki banka hesabını ben yönetiyorum. Konserlerden kazandığım paralar bu hesaplara yatıyor ve Zafer Yayın'da üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarından da diyor hesabım vardı diyor. Geçmişte adıma kayıtlı olan bir adet kredi kartım vardı ancak şu anda kapalı durumda ve kredi kartı kullanamıyorum. Bu noktası doğru, bak şunu doğru söylüyor, çünkü neden diyeceksiniz. Kendisinin zaten isminin kirli olması sebebiyle, yani daha doğrusu oralarda sağlıklı bir itibar bırakmadığı için kredi kartlarını kullanamıyor. O kişilerin kartını kullanıyor ama burada sadece bir kredi kartı kullanmamışsınız. Siz milletten almış olduğunuz paraları, aldığınız tapuları başka birinin ismine geçiriyorsunuz. O başka birinin isminden de başkasına aynı gün içinde satıyorsunuz. Bakın bunun aslında her şey ortaya çıkıyor. Buyurun. Başlıkta anlaşılacağı gibi Yelizkaya bu soruşturmanın en kilit ismi. Diyor ki Haluk Levent beni yaktı. Bakın diyor ki ben sigortalı çalışan bir elemanıyım diyor. Bütün hesaplarımı Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda kullandım. Berkant Acil'le, yani kardeşiyle tek ilişkim yine Haluk Levent'in yönlendirmesiyle para göndermekten ibaretti diyor. Muzaffer Köse Haluk Levent'in eski arkadaşı olduğunu tanıyorum diyor. Ahbap Derneği'nin diyor iç işleyişini bilmiyorum. Dernekle doğrudan bir ilgim yoktur diyor. hesabım üzerinden yapılan para transferlerinin tamamını Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleştirdim. Bana dernek başkanı olduğu için derneğe borçlanabileceğini de ifade etti. Hani diyor ya, ben hiç derneğe dokunmadım diyor. Burada da tam tersini Yeliz Kaya ortaya çıkarıyor. Yani

0: oradan alıyordu ama bu yetkisi olduğunu bana söyledi diyor. Yine diyor Akberk isimli diyor firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para göndertti diyor. Sonrasında da ne olduğunu bilmiyorum. Kritik noktada bu cevap. Adıma düzenlenen çekleri de imzalar bana ait değil. O imzaları Haluk Levent kendi attı. Burada da
1: çek sahteciliği.
0: Sahteciliği yani belgede sahtecilik. Bunun devamı da vardı ama bilmiyorum.
1: Var devamını. Hemen ekranlara getirelim.
0: Çünkü Yeliz Kaya'nın söyledikleri çok önemli. Diyor ki taşınmazlarımı diyor Haluk Levent'in borçlu olduğunu söylediği kişilere onun yönlendirmesiyle devrettim. İşte onlardan en yüksek olanlardan bir tanesi az önce benim bana ulaşan o mağdurun 2,5 milyon dolara Fikirtepe'deki 560 metrekarelik dükkandan bahsediyor. O da bunun içinde yani. Bu kişileri diyor tanımıyordum. Sadece onun söylediklerini yaptım diyor. Kendi alacaklarımı tespit edebilmek için beni kullandı. Onun
1: kendi
0: yüzünden...
1: alacaklarını tahsil edebilmek için diyor. Evet, yani evet, kendi aynen. alacaklarını
0: kendi tahsil alacaklarını edecekti. Tahsil edebilmek için beni kullandı diyor. Onun yüzünden bankalara borçlandım. Kredi kartım tükendi. Haluk Levent beni kendi borçları yüzünden yaktı diye kendi ifadesi bu. Bizzat kendisi ifade ediyor.
1: Yani borç derken de şöyle borçlar Haluk Levent'in kendi hayatı içerisinde değil anladığımız kadarıyla o bahis yasal bahis hesapları üzerinden 900 milyon liralık bahis oynadığı bilgisi paylaşılıyor MASAK raporlarında ve 300 milyon lira da kaybetti. Yani borç alacak meselesi kendi hayatını idame ettirememesiyle ilgili bir süreç değil. Düştüğü o bahis sanal kumar anladığım kadarıyla kumar bataklığının bir sonucu.
0: Hatta kendisi diyor ki beni diyor gözaltına aldığınız zamanlama da çok yanlış bir zamanlama diyor. Emniyete bunu ifade ediyor. Çünkü diğer bir gün daha beni geç almış olsaydınız diyor ben o parayı diyor yatıracaktım diyor. O parayı yatıracaktım dediği kişi de yani parayı alacağını ifade ettiği kişi de olaydan bir gün sonra yine kendisi de bana ulaştı yayınlarımızdan sonra. Görüştüm evet dedi benden 370 milyon dedi daha doğrusu 370 milyon bir borcu olduğunu bunu kapatması durumunda en kısa sürede borcunu ödeyeceğini hatta bir ortaklık teklifi iddiası da söz konusu oldu da ben o detaylara çok girmeyeyim boş verin ama o alacağım dediği kişinin bile ona o parayı vermesi çok zor vermeyecekti zaten.
1: Süreç nasıl işliyor? Son olarak onu alayım. Süreç
0: şu anda 14 kişiyle birlikte biliyorsunuz tutuklandı. 17 kişi adli kontrole serbest bırakıldı. Berkant Acil yani Haluk Levent'in kardeşiyle ilişkili olduğu belirlenen 17 kişi de şu anda jandarmada. Onlar da herhalde gün içerisinde gönderilecek. Onların da savcılığa gitmesi al meselesi. Ama daha da önemlisi yeni iddialar var. Yeni şikayetçiler var. Bu yeni şikayetçiler az önce sizin de konuyu açtığınız yani açtığınız başlık işte bu kripto para ondan sonra borsa morsa gibi konu sanki birazcık oraya evrilecek gibi görünüyor. Biz de takip edeceğiz.
1: Mehmet çok teşekkür ederiz. Çok özel bilgiler size ulaşan bilgilere dair de ayrıntıları önümüzdeki saatlerde belki ya da günlerde izleyicilerimizle buluşturacaksınız. Kolay gelsin diyelim. Bir haberim var ekranlara getireyim hemen uyarayım sizi. Günlerdir Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkındaki ortaya atılan iddialar kamuoyunun gündeminde. Milyarlarca liralık bağışların kullanımına ilişkin tartışmalar sürerken gözler yürütülen soruşturmaya çevrildi. Peki vatandaş yaşanan süreci nasıl değerlendiriyor? Haluk Levent hakkında ne düşünüyor? Şimdi onu ekranlarınıza getirelim.
2: Kızılay varken, devlet varken neden Ahbap'a para verdiler? Ben bir türlü anlayamadım.
3: Ama ben kendim devletimin belirlediği, yönlendirdiği kurumlar neyse kendim ailem onu yaptım.
4: Milyarlarca lira depremzedeler için toplanmıştı. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar yerine ulaştırılmadı. Ortaya çıkan belge ve bilgiler tepkilere yol açtı. Depremzedeler için verilen paraların amacı dışında kullanıldığı iddia edildi.
5: Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı ancak depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen vaat edilen konutların henüz yapılmadığı öne sürülüyor. Peki vatandaşımız bu konuda ne düşünüyor?
6: Gerçek neyse ortaya çıksın istiyorum bu millet adına. Dosyalar hazırlansın, gerekli ceza verilsin. Ben de inanıp ona yardım yaptım. Evet. Bu devlet için, bu millet için. Evet. Ama yanlış yapan canı cehenneme herkes cezasını çeksin. Biz bu milletten yanayız. Biz bu ülkenin birliği, dirliği için ölümüne savaşa hazırız.
2: Ya devlet varken onun ne işi var? Ona neden yardım ettiler? Bilmiyorum şimdi yardım edenler pişman mı acaba? Herkesin hakkını yedi. Kim parasını başkasına verir ki? Yani devlet varken ben devlete veririm. Devlet yardım etsin insanlarına.
3: Ya o bir şarlatan. Yani kısacası yalan konuşan bir arkadaş. Yani kimse yardım ettiğine inanmıyorum.
7: Bu sinir bozucu bir durum bence. Ve en yakın zamanda tutuklanması gerekiyor. Bunun haricinde deprem Bölgedeki kazazedelere tekrar o paranın gönderilmesi ve yardım edilmesi gerekiyor. Çünkü çok zor bir durum.
8: Haluk Levent

0: Depremin ilk günden itibaren devlet burada yoktu gibi söylemlerde bulundu. Kızılay'ımız gereken yardımları yaptı. Ben de ailem deprem bölgesindeydi. Gittim yerinde gördüm. Herhangi bir sıkıntı falan görmedim. Devletimiz her yerde gerekeni yapıyor zaten.
1: Herkes arkadaşlarıma dedi, ah baba yardım edin, ah bab bir numara bilmem ne. Ben bütün paralarımı devlete yardım ettim deprem zamanında da. Devletime güveniyorum. Neden ah baba vermiyorsun? Bir numaralı güvenilir insan diyorlardı.
2: Evet, peki şu an ne düşünüyorlar?
1: Şimdi görsünler.
3: İlk tepkimiz nasıl oldu? Hani biz o kadar yardımlarda bulunduk. Ama tabii böyle bir şeyi sonradan duymak, açıkçası biz vatandaşlar olarak hiç hoş karşılamadık yani. Üzgünüz yani, onu diyoruz. Umarım o zamanki yaptığımız bağışlar yerine ulaşmıştır diye düşünüyoruz.
4: Bunun böyle olacağı belliydi. Bunların hiçbir hayırlı, vatana millete hayırlı bir işi yok. Geçmiş kirli olanın geleceği de kirli olur.
5: Bu tarz yardımlara devlete yapmak gerekiyor. Biz yaptık, devlete verdik. İyi ki de öyle yapmışız. Herkes de aynı benim fikrimde olduğunu düşünüyorum.
6: Hiçbir şekilde yardım etmedim. Yani yardım edilmemesi gereken bir şey. Yani devlet kurumları varken şahısların kurduğu derneklere yardım yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
7: Bir vicdansızlık aslında. Yani o kadar mağdur insan varken, herkes bir şeyler yapmaya çalışırken o insanları ekranda kandırıp, tabii sanatçı kimliği de var burada. Kimse artık inanmıyor.
2: Melek mi şeytan mı olduğunu bilemiyoruz şu anda ama gerçek ortaya çıkacaktır diye umuyorum ben. Cezası, yani yaptıysa da cezasını çeksin diye düşünüyorum.
1: Ben hiç içimden gelmedi bu zamana kadar. Yani ona güvenmek. Ya devlet var. Yani devlet varken neden o?
0: Ahbap gibi, babala gibi vakıflar bu işi suistimal ettiğinden dolayı böyle sıkıntılar oldu. Toplum olarak da biz hani devletin neden sessiz kaldığını düşünerekten devletimiz zamanını bekledi ve gereğini yaptı.
8: Tabii insan şaşırmıyor değil. Birçok insanın güvendiği bir insanın güvenlerini boşa çıkarması, bu bize gösteriyor ki demek ki tek yani çözüm en çok güvenmemiz gereken devletin olduğunu düşünüyorum. Şahıslar bence devre dışı kalmalı. Üzgünüz, bayağı bir güvenimiz vardı. Çevremizde de bayağı bir destek görmüştük o zamanlar. Ama meğer ki öyle değilmiş. İnşallah milletimiz bir daha böyle güvensizlik durumlarla karşılaşmayız diye düşünüyorum.
9: Amerika ile İran arasındaki gerilim diplomasi masasından yeniden sağ çatışmasına döndü. Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılarını artıran Amerikan ordusu yeniden İran'daki askeri ve stratejik noktaları hedef aldı. Saldırılara İran'dan misilleme de geldi.
10: ABD ile İran arasındaki savaşın dozu her geçen gün artıyor. ABD ordusu Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik saldırısında Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınını hedef aldı.
11: 4 defa ard arda patlamalar oldu. Camlar kırıldı ve patlamanın dalgası çok şiddetliydi. O kadar yakındı ki biz hastaneyi tamamen vurdular, üst katları vurdular sandık.
10: Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi.
11: Kanser hastaları ve özel durumu olan hastalar var. Hepsi çok anormal bir durumdalar. Yani sıradan bir kaza geçiren hastalar gibi değiller, özel hastalar.
10: ABD ordusunun bir diğer hedefi ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker oldu. Curaçao bayraklı MT Belma adlı boş petrol tankerinin Hark Adası yakınlarına doğru ilerleyerek ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığı, yapılan uyarıları dikkate almadığı iddia edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ordusu İran'a yönelik deniz ablukası tedbirlerini uyguladı ifadesi kullanıldı. İran saldırıları karşılıksız bırakmadı. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine hava harekatı düzenlendi. Kuveyt, İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
9: Amerika ve İran arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Taraflar geri adım atmıyor. Savaşın tüm Orta Doğu'ya yayılma riski de bulunuyor elbette. Ayrıntılara bakacağız şimdi. Ekber Karabağ Tahran'dan son bilgileri paylaşacak. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Neler yaşandı son 24 saatte? Notların değerli izleyicilerimizle lütfen paylaş.
12: Aksan, teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Evet, taksit olarak bir ay önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında

0: varılan mutabakat zaptının rafa kalktığını söyleyebiliriz. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf bu uzlaşma artık bizim için bir çıkar sağlamıyor. Göze karşı göz politikası uyguluyoruz. Bu yüzden bu mutabakat zaptına uymamızın da bir anlamı yoktur yönünde ifadeler kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde söz konusu mutabakat zaptına uymayacaklarını ifade etmişti. Özetle artık o söz konusu bu mutabakat zaptına rafa kalktığını ve savaşın yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ancak başkent Tahran'a yönelik şimdilik bir saldırı yok. O yüzden tam olarak o 40 günlük savaşta olduğu gibi başkent Tahran'da bir savaş havasının olmadığını, savaş atmosferinin olmadığını söyleyebiliriz. Donald Trump İran'a yönelik son saldırılarının gerekçesi olarak ve amacı olarak İran'ın müzakere masasını zorlamak olarak ifade etmişti. Eğer İran bunu kabul etmezse İran'ın altyapısına yönelik, köprülerine yönelik, enerji testlerine yönelik saldırılar yapacağını duyurmuştu. Bu tehdide karşı bugün sabah saatlerinde Merkezi Hatemulenbiya Karargahı'ndan gelen açıklamada eğer Donald Trump bu ifadeleri gerçeklik payı tutarsa ve hayata geçerse İran bölge ülkelerinin altyapısını hiç olmadığı kadar şiddetli bir şekilde vuracağı konusunda İran'dan bir uyarı söz konusu oldu. Aktan siz benim arkamda, ben şöyle çekileyim, izleyicilerimizi de rahat bir şekilde şöyle göstereyim esasında. Şöyle göstereyim. Burası bulunduğum bu nokta başkent Tahran'daki Filistin meydanı. Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'tan intikam alınmasına yönelik söylemlerin arttığını ifade edebiliriz. Dikkat ederseniz burada bir duvar görseli vardır. Üzerinde hun der beraber hun, yani kana karşılık kan ifadesine Farsça ve İbranice yer verilmiş durumda. Beyaz Saray alevler içinde Donald Trump, Netanyahu ve diğer aile bireylerinin fotoğrafları tabutlar üzerinde sergilenmiş durumda. Tahran'ın diğer meydanlarında da benzeri pankartları görmek mümkün. Özellikle İran eski lideri Ayetullah Ali Hamine'ye düzenlenen cenaze töreninin ardından bu yöndeki söylemlerin arttığını ifade edebiliriz. Bir başka size görseli de göstermek istiyorum. Çok ilginçtir. Başkent Tahran'ın Filistin meydanında bölge Körfez şu şekilde tasvir edilmiş durumda. Dikkat ederseniz bir tarafta İran bayrağı var. İran siperleri temsil edilmiş çuvallarla. Diğer tarafta ise bölge ülkelerinin bayraklarını görmekteyiz ki genellikle hepsi yere de düşmüş durumda. Tam da ortada Hürmüz gösterilmektedir. Ve orada tellerle Hürmüz'ün kapandığı bu şekilde tasvir edilmiş durumda. Ve an itibariyle az önce de söylediğim üzere Körfez'deki çatışmalar devam etmektedir. Ve başkent Tahran'a yönelik saldırılar olmadığından burada pek bir savaş atmosferi olmasa da ülkenin güneyinde ciddi anlamda çatışmaların yaşandığını söyleyebilirim diyor ve sözü başkent Tahran'dan Filistin meydanından stüdyolarımıza bırakıyorum.
1: Ekber, beni duyabiliyorsan eğer bir nota dair görüşlerini almak istiyorum senin de. Bu görüntüler de ekranlara geliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Aralık 2024'te tutukladığı Amerikan vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı. Kendisi şu an İran'ın dışında güvende ve durumu iyi dedi. İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdir ediyorum ifadesini kullandı. Bu bir ılımlı açıklama mı? Bir karşılıklı olarak olumlu seyre bir işaret mi? Ne dersin? Buna dair de çok kısa görüşünü alayım, sonra uğurlayayım seni.
0: Evet, Hakan, senin de belirttiğin üzere Donald Trump'ın bir açıklaması oldu. 2024 yılında eski başkan döneminde söz konusu Amerikan vatandaşının İran tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Ben İran medyasına baktım, kontrol ettim. Söz konusu kişinin ismi yazılmıyor. Donald Trump söz konusu kişinin serbest bırakıldığını ve an itibariyle İran dışında olduğunu ve ilginç olarak bu konuyla ilgili İran'dan teşekkür etmesinin olduğunu ifade edebiliriz. Bu iyi bir niyet göstergesi midir? Tam da bu gerginlik yaşanırken. Çünkü bir taraftan çok ciddi bir şekilde çatışmalar şiddetlenmişken diğer taraftan İran'dan böyle bir adımın gelmesi dikkat çekici. Dikkat çekici bir diğer husus bu konuyla ilgili tek açıklamanın Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılması da bu konuyla ilgili İran'dan herhangi bir açıklama yapılmadı diyebilirim.
1: Ekber, teşekkür ediyoruz. Son bilgileri izleyicilerimizle paylaştın. Bir başka çatışma bölgesine uzanacağız şimdi. Rusya-Ukrayna savaşı ile devam edeceğiz. Tam 4,5 yıldır süren savaşın ne zaman biteceğine dair tahminde bulunmak

0: Çok zor, ancak Türkiye taraflarla görüşmeyi sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geride bıraktığımız dakikalarda ekranlara getirmiştik. Önemli ziyaretler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz ay Moskova'daydı. Bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulunuyor. Fidan'ın Kiev temaslarını da Haber Programlar Müdürümüz Emine Kavasoğlu takip ediyor. Emine, kolaylıklar dileyelim. Hem sen bir yandan bu tarihi ziyareti takip ediyorsun, bir yandan Ukrayna'nın savunma sanayisindeki gelişmelere bakıyorsun. Gece saatlerinde de özellikle Ukrayna'da Kiev'de sirenlerin çaldığını, o saldırılara da tanıklık ettiğinizi tahmin ediyorum. Nedir atmosfer? Son bilgileri lütfen izleyicilerimizle paylaş.
1: Hak'tan önce son sorunla başlayalım. Evet, saatler dün gece yarısı 12.35'i gösterdiğinde yeniden o 4,5 yıl aranın sonunda biz en azından siren seslerini bir kez daha duyduk. 10 ayrı balistik füzeyle bir saldırı gerçekleştirildi ve bugünkü basın toplantısı da o saldırıların detaylarına ilişkindi. Büyük bir hasar olduğunu söyleyelim. 2 kişi de hayatını kaybetti Kiev'e dün akşam düzenlenen saldırılarda. Ardından yaklaşık yarım saat sonra bir kez daha siren sesleri duyuldu ama bu kez hava savunma sistemleri de devreye girmedi. Herhangi bir patlama sesi de duymadık. Yani Ukrayna'da savaş an be an devam ediyor. Umutlar tabii ki barış masasının kurulması yönünde ama bu barış masası kurulabilecek mi? Bu soruya net bir cevap vermek gerçekten çok güç. Aslına bakarsanız az önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşının yapmış olduğu açıklamalar önemliydi. Ukrayna tarafı bir barış masasının özellikle Türkiye'de kurulmasından yana. Çünkü her iki tarafla da savaşın başladığı günden bu yana görüşen tek ülke neredeyse Türkiye. Daha önce de barış masası kurulması için çabalar gerçekleştirildi. Tahıl koridoru toplantıları gerçekleştirildi. Tahıl koridorunun geçişi sağlandı ama dediğimiz gibi o barış masası kurulabilecek mi bilmiyoruz. Peki nerede kilitleniyor barış masası? Donbas bölgesinde aslında. Çünkü ne Rusya şu ana kadar ele geçirdiği topraklardan vazgeçmek istiyor ne de Ukrayna toprak bütünlüğünü bozmak istiyor. Dolayısıyla o görüşmeler burada sıkışmış kalmış durumda. Bir barış masası kurulabilecek mi tekrar bilmiyoruz gerçekten ama Ukrayna tarafının az önce yapmış olduğu açıklamalarda Ukrayna tarafının da Rusya tarafının da bunu istediği yönünde belirtiler var ama dediğim gibi o tıkanıklık aşılabilecek mi? Özellikle Hakan Fidan'ın mevkidaşı tarafından yapılan açıklamalara gireyim. Bir yandan da içeriye doğru geçelim. Burası biliyorsunuz Özgürlük Meydanı oldu artık. Özgürlük yazıları asıldı. Hemen meydanın yanı başında da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu yana ele geçirilen tanklar bulunuyor. Zırhlı araçlar bulunuyor. Bir yandan onları da gösterelim. Hem de Kiev'de hayat şu anda nasıl devam ediyor? Niyazi size onları gösterirken ben toplantının detaylarından bahsedeyim. Şöyle söyleyelim, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibi aslında şunun altını defalarca çizdi toplantı süresince. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sonrasında Türkiye'nin küresel gücünün ve bölgedeki liderlik pozisyonunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha teyit edildiğinin altını çizdi. Ve Türkiye'de bu görüşmelerin yapılmasını istediğinin altını da defalarca çizdi. Öyle tahmin ediyorum ki 4 kez bu konuyla ilgili konuştu. Masa Türkiye'de kurulmalıdır dedi. Çünkü Türkiye bizim toprak bütünlüğümüze saygısının altını defalarca çiziyor ifadelerinde bulundu. Tabii bir yandan da Karadeniz güvenliği hiç şüphesiz en önemli gündem maddelerinden biri. Bununla ilgili yeni mekanizmalar kurulabilir mi? Yeni stratejiler üretilebilir mi? Bunları masada değerlendirdik açıklamasını yaptı. Önemli bir ziyaret. Az önce dediğim gibi Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi Hakan Fidan ama kısa süre içinde de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından kabul edilecek. Hem Türkiye'nin mesajlarını iletecek. Türkiye'nin mesajlarının yanı sıra Paris'te toplanan gönüllüler konferansında mevkidaşlarına ilettiklerini burada bir kez de Devlet Başkanı Zelenski'ye iletecek. Bakalım barış masası umudu bu kez de hayata geçecek mi yoksa yine bir sürüncemede kalınacak, o tıkanıklık aşılamayacak mı? Bunun cevabını herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz diyelim ve Kiev'den söz size bırakalım.
0: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Teklifte çocuklara korumaya yönelik başka önemli ayrıntılar da var. Ekranlara getirelim, ardından kıymetli bir konuğu ağırlayacağız. Bu gelişmeyi değerlendireceğiz.
2: Hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttırılmaktadır. 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin

0: takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
1: AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik çocukları koruma kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklife göre kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı suçları işleyen 12-15 yaş arasındaki çocuklara da hakimin takdir yetkisiyle daha az ceza indirimi uygulanabilecek.
0: Çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
1: 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 12 yıldan 15 yıla kadar olan üst sınır, 15 yıldan 18 yıla müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak.
0: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
1: Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşını doldurmuş çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Teklifle çocuklara bıçak satışı yasaklanacak, silahını çocuğun ulaşabileceği şekilde bırakanlara hapis cezası getirilecek. Ayrıca suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerini adli süreçteki çocuk ifadesi alacak. Mahkemenin çocuk hakkında verdiği koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına uymayan anne, baba, vasi veya bakımından sorumlu kişiler de ceza alabilecek.
0: Çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da arttırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir.
1: Kanun teklifiyle çocuk hükümlüler belirli istisnalar dışında cezalarına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlayacak. İyi halli olanlar daha sonra çocuk eğitim evlerine alınabilecek. Bazı ağır suçlarda koşullu salıverilme süreleri de uzatılacak.
2: Bu başlığın ayrıntılarını konuşacağız. Avukat Aydoğan Ahı Akın yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Hattan Bey, yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Türkiye gündeminde uzun süre yer edinen bir başlıktı. Önemli bir çalışmaydı. AK Parti elbette o çağrılara kayıtsız kalmadı. Önemli bir düzenlemeye gidildi. Detaylarını açıkçası merak ediyoruz. 3 başlık içinde şekillenebilir anladığımız kadarıyla. 12-15, 15-18 ve 18 yaş üzeri. Neler getiriyor bu düzenleme? Çok kısa özetlerseniz çok mutlu oluruz. Sözü hemen size bırakayım.
3: Çok kısa özetleyeceğim. Bu 18 yaş altında Türk Ceza Kanunu'nda 31. maddede düzenlenen aslında yaş sınırları ile alakalı düzenlemelerde biz genel itibariyle 15 ve 18 yaş arasında işlenen suçlarda cezaların arttırıldığını görüyoruz. Yani 15 yaş ve 18 yaş arasında 15-18 yaş arasındaki bir çocuk suç işlediğinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası veriliyordu. Böylece 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yine müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 15 yıla kadar ceza veriliyordu. Bu da 15 yıldan 18 yıla çıkıyor. Üst sınır da yine 12 yıldan 15 yıla arttırılmış oluyor. Yani bu şu demek, 15 ve 18 yaş arasında suç işleyen çocuklar açısından cezaların aslında arttırıldığı bir yeni bir kanuni düzenleme meclise sunulmuş oldu, yasa teklifi. Burada çok dikkatimi çeken Hattan Bey, bence en önemli düzenleme bu. İşte Ahmet Minguzzi olsun, Atlas Çağlayan gibi çocukların aslında kasten öldürme suçlarına muhatap kaldığı olaylara ilişkin bu teklifte kasten öldürme ve neticesi sebebiyle aslında yaralama suçları açısından hakime çok geniş bir takdir yetkisi tanıyor. Yani burada 15-18 yaş için yaş indirimi uygulanmayacağı gibi hakimin burada aslında tekerrür olsun ve diğer konular

0: Arda olsun, işte suçun tekrar işlenmesi, suçun işleniş biçimi veya suçun işleniş ağırlığı veya işlendiği somut olaya göre aslında. Somut olay çok önemlidir Hattan Bey. Her ceza hukukunda her işlenen suçla alakalı işlenen olaylara baktığımızda her somut olay bir farklılık arz eder. Yani burada aslında kasten adam öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçları açısından hakime çok geniş bir takdir yetkisi veriyor ve 15-18 yaş arasındaki çocuklar için yaş indirimini hakim eğer takdir ederse yaş indirimini de uygulamayabilir ve bu çok önemli bir bence en önemli aslında düzenleme burada bu. Çünkü hem ailenin bakın ailenin ağır ihmalinin olduğu durumları değerlendirmiş yasa teklifinde. Birçok başlık var aslında çok detaylı konuşabiliriz ama en önemli başlıklar olarak ben bunu gördüm. Yani buradaki kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış veya neticesinin ağır olan yaralama suçlarında hakime çok geniş bir takdir yetkisi verilmiş ki burada dediğin gibi yani yaş indiriminin uygulanmaması bence çok önemli. Çünkü hakim olayı kendisine özgü olarak değerlendirecektir. Bakın mevcut yasada 18 yaşından önce işlenen suçlar tekerrüre alınmıyordu. Şimdi mecliste bu 15 yaşa düşüyor. Bu ne demek? Yani çok kısa toparlarsak burada.
1: Son cümleniz olsun yani, efendim.
0: Tabii bu yaş indirimlerinin artık uygulanmayacağı hakimin her olaya özgü takdir yetkisinin söz konusu olabileceği hem tekrar çocuğun suç işlenmesinin engellenmesi hem caydırıcılık açısından çok önemli tarihi bir bence düzenleme olacak. Peki. Bu da zaten toplumun talebi üzerine yapılan çok önemli bir yasa değişikliği olacak diye öngörüyorum Hattan Bey.
1: Peki. Avukat Aydoğan Ağa Akın efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sizi uğurlayacağız. Kupa günlüğüyle devam edeceğiz. Ve finalin adı belli oldu. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin geriye düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Maçın özetiyle birlikte bu saate noktayı koyalım.
2: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı. Oyun devam etti. Arjantin atakta Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı. Enzo Fernandez 85'te. Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam.

0: ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Avrupa Birliği, Ukrayna'nın insansız hava aracı kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1 milyar avroyu serbest bıraktığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu ödemenin drone tedarikine ayrılan ilk 6 milyar avroluk dilim kapsamındaki ikinci ödeme olduğu ifade edildi. Ukrayna, ya 30 Haziran'da ise drone tedariki için 3,9 milyar avro aktarıldığının hatırlatıldığı açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ayrıca ilave drone, füze ve savaş uçağı finansmanı için 10 milyar avroluk ödeme planını da onayladığı belirtildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
11: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün raporuna göre 2019-2025 döneminde uluslararası turist varışlarını en fazla artıran ülkeler arasında Japonya %34 ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi %28 ile Norveç, %22 ile Danimarka izledi. Türkiye ise 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını %21 artırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında 4. sıraya yerleşti ve Covid-19 salgını öncesine göre turist sayısını en fazla artıran ülkeler arasında yer aldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: Trafix.com.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: İnsanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir ifadesi kullanıldı. Yine baktığımızda Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, yine Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir ifadesinin yer almış olduğunu söyleyelim. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında yine Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir ifadesini görüyoruz. Notlarımıza baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaat ve güvenliğine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir ifadesini yer aldığını söyleyelim. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirmesinde yapılan bilgilerde yine baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesinde gördüğümüz

0: Söyleyelim, yine Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirmesinde yapmış olduğu o açıklamada Suriye'ye gerçekleşen liman ziyareti konusunda da değinildi. Hemen oradaki notları da söyleyecek olursak, ülkemiz ve Suriye Arap Cumhuriyeti arasında uyum içerisinde devam eden ilişkilerin farklı alanlara genişletilmesi, yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz ifadesinin yer almış olduğunu söyleyelim. O açıklamada Türkiye Mısır savunma ilişkilerinin son dönemdeki gelişimi konusunda da değinilmiş olduğunu söyleyelim. Son olarak Türkiye ile Mısır arasında köklü tarihi ve kültürel bağlara dayanan güçlü bir ortak miras bulunmaktadır denildi. O açıklamanın devamında yine Türkiye ile Mısır arasındaki son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler sonucunda askeri işbirliği de önemli bir ivme kazanmıştır ifadesinin yer almış olduğunu söyleyelim. Yine terörle mücadele noktasında da elbette değerlendirmelerin yapıldığını söyleyelim. Son olarak baktığımızda 3 PKK'lı teröristin yine hafta içerisinde teslim olduğu da iletilen bilgiler arasında yer almıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirmesinde öne çıkan başlıklar bunlardı. Şimdilik söz tekrar size bırakalım. Haktan Uysal.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hava ve denizden saldırılarını arttırdığı bilgisini paylaşmıştık. Washington'ın Tahran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik kapsamlı planın ayrıntıları da ortaya çıktı. Amerika saldırısında İran'ın güneyindeki deniz gözlem kulesinin de vurulduğu anlaşıldı.
2: Washington-Tahran hattındaki kriz yeni bir askeri aşamaya geçti. Müzakere masası yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD, İran'a yönelik hava ve denizden saldırılarını genişletti. Tahran'sa Körfez'deki ABD üslerini ve askeri noktaları hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kapasitesini hedef alan yeni saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Büyük Tump Adası'ndaki kıyı savunma sistemleri, seyir füzesi depoları ve fırlatma noktalarının hassas mühimmatlarda vurulduğu duyuruldu. Açıklamada İran'ın ticari gemilere saldırı kapasitesi zayıflatıldığı ifadesine yer verildi. ABD saldırılarının kıyı hattının ötesine taşındığı hava savunma sistemleri, radar unsurları, lojistik tesisler ve deniz gözlem noktalarının hedef alındığı bildirildi. Çağbar'daki Deniz Gözlem Kulesi de vurulan noktalar arasında yer aldı. Tahran'ın yanıtı da gecikmedi. İran devrim muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın kötülükleri sona erene kadar kapalı kalacağını duyurdu. İran devlet medyası da Boğaz'dan geçişlerin hala aksadığını aktardı. İran, misilleme saldırılarında Körfez'deki ABD askeri varlığını hedef aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız açıklamasını yaptı. Bekai, İran'ın her saldırıya misille karşılık verdiğini söyledi. İran Sağlık Bakanlığı'na göre ABD'nin son saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. En fazla hasarın Hürmüzgan, Sistan, Belüçistan ve Huzistan eyaletlerinde oluştuğu açıklandı. ABD tarafı ise operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Washington'la Tahran arasındaki gerilim diplomasiden uzaklaşarak sahada karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyuta taşınmış oldu.
1: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Her zaman savaşa hazırız dedi. Kalibaf, Amerika'nın hedefinin İran'ı parçalamak olduğunu söyledi.
2: İran-ABD arasında çatışmalar aralıklarla sürerken açıklamalar da ard arda geliyor. Son olarak İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, Trump yönetimine sert mesajlar verdi. Savaşa hazır olmalıyız, canımız pahasına mücadele etmeliyiz dedi. Kalibaf açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Savaşı hiçbir zaman memnuniyette karşılamadık. Ancak güvenliğimizi korumak için her zaman savaşmaya ve sonuna kadar direnmeye hazırız ifadelerini kullandı. Müzakere sürecine de değinen Kalibaf, ulusal çıkarların korunması için diplomasi ve müzakere yollarının kullanılması gerektiğini söyledi. Kalibaf, eğer bir mutabakat saptığından herhangi bir fayda

0: sağlayamayacaksak anlaşmaya bağlı kalmamız için bir neden yok dedi. ABD ile varoluşsal bir savaş içindeyiz ifadesini kullanan Kalibaf, Trump yönetiminin hedefinin İran'ı zayıflatmak ve parçalamak olduğunu vurguladı.
1: Bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Aynews yayın koordinatörümüz Orhan Salih bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Aslında şununla başlayalım. Son 24 saatte çok kritik süreçler işliyor. NATO zirvesi tamamlandı. Ardından da peşi sıra dış gündeme dair çok çarpıcı başlıkları ekranlara getiriyoruz. Ne oldu son 24 saatte? Onunla başlayalım. Ardından da sorularım olacak. Buyurun.
2: Amerika-İran Savaşı'nda çok kritik saatler aslında. Çünkü artık savaşın masadan çok sahada bitirilmesi gerektiğini görüyoruz ve her iki tarafta hem Tahran hem Washington yönetimi bu yönde çaba sarf ediyor açık ve net bir şekilde. Savaşın çokça bitmesini istemiyorlar. Nereden anlıyoruz bunu? Tahran yönetimi işte az önce yaptığımız açıklamalar, yine özellikle Hamaney'in intikamının bir şekilde alınması gerektiğini düşünen İranlılar sokakta. Amerika tarafında yine özellikle İsrail'in lobisiyle, baskısıyla savaşın bitmesini veya da bitirilmesini istemeyen bir kesim var, bir nokta, bir siyasi bir topluluk var. Hal böyleyken çokça bir masada bir ateşkesten, işte barıştan ya da bir sulh ortamından bahsetmek çok zor gibi görünüyor. Şimdi son 24 saatte ne oldu? Şimdi biz sabah yayınlarını da yaptık ama Trump artık Tahran sokaklarında bu gördüğümüz temsili bir tabut içerisinde bir resmi yapılmış. Ve burada artık Trump'tan intikam alınması gerektiği yönünde gittikçe siyasetin de sadece sokaktaki halk değil, işte bunu işte Cumhurbaşkanı, işte Dışişleri Bakanı, Meclis Başkanı da artık tonu biraz daha sertleşmeye başladı.
1: Çünkü cenazede örneğin Pezeşkiyan'a yönelik çok sert suçlamalar, evet, ve protestolar vardı. Hain ifadeleri bile kullanılmıştı. Böyle bir tepki gelince anladığım kadarıyla onlar da o tonu yükseltmek durumunda kalıyorlar. Böyle bir tablo var İran sokaklarında.
2: Evet, yani dediğim gibi Tahran tarafında da bir ton yükseltme var ve bedeli ne olursa olsun bu savaşı sonuna kadar devam edeceğiz ve kazanan biz olacağız. Hürmüz'ün kontrolü bizde olacak. Amerika'da değil ve daha ötesi Körfez'den Amerika varlığı tamamen gidecek. Yani Bahreyn'de, işte Kuveyt'te, Katar'da, emirliklerde Amerika artık olmayacak diyor Tahran. Ve hedef olarak da Trump'ı gösteriyor ilk kez. Daha önce Trump'a yönelik işte Ali Hamaney ölmeden önceki tehditlerle Ali Hamaney öldükten sonraki tehditler arasında ton farkı vardı. Daha yumuşaktı. Çekiniyordu açıkçası İranlı yetkililer ama şu an Tahran sokaklarında çok daha farklı bir tablo var. Çok daha büyük bir hazırlık var. Ne olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunlar yaşanırken Hürmüz'e alternatifler hala aranıyor. Bulunabilmiş değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bir projesi var. Bu proje ne? Birazdan belki daha detaylı konuşuruz ama Irak ve Suriye üzerinden devasa bir petrol boru hattı inşa etmek ve bunu sorunsuz bir şekilde, zaten coğrafi olarak da çok müsait bir yerden bahsediyoruz. Düzlük, işte bir çöllük bir alandan bahsediyoruz. Siyasi olarak da artık çokça karışıklığın olmadığı bir noktadan bahsediyoruz. Irak ve Suriye üzerinden bütün Körfez'in petrolünü taşıyacak devasa bir boru hattı şu anda masada duruyor bir plan olarak. Ve Trump'tan sıcak mesaj. Trump'ın attığı, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir açıklama vardı. Bu açıklamada işte 2024'te Biden döneminde bir Amerikan vatandaşı yanlışlıkla yakalanmıştı, tutuklanmıştı diyor. İşte bunu serbest bıraktı İran. Bu da işte İran yönetimine, başkanına
1: teşekkür ederim. Ben bunu sabah ekbere sordum bu başlığı. O da şaşkın olduklarını söyledi. Evet. Yani bir yandan bombalar yağarken bir yandan da bir serbest bırakma için teşekkür. İlginç gelmişti ona da. O da çok anlamlandıramadı. İranlı yetkililer de çok anlamlandıramamış süreci.
2: Trump'ın artık siyasi, Trump şöyle iyiydi ilk döneminde ve ikinci döneminin başında da öngörülemez bir lider olarak görünüyordu ama şu anda Trump'ın izlediği siyasete baktığımız vakit kendisine göre ya da artık az çok öngörülebilir bir noktaya geldiğini görüyoruz. Çünkü yönetim şekli bu şekilde. İlk önce işte biz İran'ı bombalayacağız, yok edeceğiz diyor. Bir gün sonra diyor ki İran bizimle konuşmak istiyor. İran aslında iyi insanlar, başındaki adamlar da iyi, onları seviyorum şeklinde açıklamaları var.

0: başlarına nazaran İran biraz daha hazırlanmış gibi, yani daha fazla askeri destek almış gibi görünüyor. En azından karşı koyma kabiliyeti biraz daha yüksek.
1: Burada Amerika'nın da hazırlandığına yönelik bilgiler var. Evet. Çünkü Amerika'nın da stokları Patriot'larla ilgili, Tomahawk'larla ilgili azalmıştı. Onları da Amerika'nın bu süreç boyunca hazırladığı bilgisi de var. Bir sonraki başlık zaten sorularım arasında vardı ama onu sormadan önce, evet, bir harita üzerinde dilersen, tabii, sorumu yönelteyim. Sonra tekrar bu görsele, tabii, dönelim. Tabii. Eğer rica edeyim yönetmenim Tuğba'dan o haritayı ekranlara getirebilirse, çünkü şöyle bir bilgi var. Hürmüz'ün kontrolü, vurulan noktalara da baktığımız zaman bu sadece bir hava saldırısıyla sınırlı kalacak mı bilgisi ya da bir kara çıkarması, çünkü oraya bir karadan müdahale yapılmadan Hürmüz'ün güvenliğini sağlamak çok kolay görünmüyor. Ekranlara da geliyor, sahil boyunca birçok noktanın yoğun bir şekilde vurulduğunu görmüştük. Evet. Amerikan basını da Trump'a yapılan bir sunumda, briefingde bir adaları, özellikle oradaki adaların bir kara operasyonuyla tutulabileceğine yönelik iddiaları gündeme taşımıştı. Şimdi tekrar bir sonraki görselimize dönelim. Oradaki bilgiyi de sorayım. Ne dersin? Trump bu noktada ikna oldu mu? Çünkü daha önce bir kara harekatı hiç düşünülmemişti. Yeni süreçte bu düşünülebilir mi? Sözü hemen sana bırakayım.
0: Evet, yeni süreçte kara operasyonu, kara harekatı düşünülüyor. Ama Amerika bunu tek başına mı düşünüyor, yoksa kendisine yakın olarak gördüğü müttefikleriyle birlikte mi düşünüyor, bilmiyoruz. Beyaz Saray'da bir hazırlık var. Yani ilk etapta işte belki topyekun karadan tanklarla, işte 2003'te Irak'ta, Bağdat'ta gördüğümüz yani şekilde Tahran sokaklarında bir Amerikan tankı görmeyebiliriz. Ama farklı bir zaman geçtikçe, arada ne yani uzun bir süre geçti, 23 yıl geçmiş Irak Savaşı'ndan bugüne kadar, stratejiler değişiyor, teknoloji gelişiyor, farklı durumlar hasıl oluyor. Bu sefer Amerika biraz daha farklı bir strateji izleyebilir. Başta işte Hark Adası gibi, Keşme Adası gibi Hürmüz çevresindeki küçük adacıklara asker çıkarabilir. Bunu yapma kabiliyeti var. Ve orada belki kayıplar verir ama oranın kontrolünü ele alabilir.
1: Çekiç Dağı galiba orada, evet, ilginç. Çok yoğun bir bombardıman olabilir. Orada da İran'ın savunma sistemleri mi var? O dağın özelliği ne?
0: Şimdi Hürmüz'ü İran nasıl kontrol ediyor? Aslında biz geçtiğimiz aylarda çok güzel anlatmıştık onu bir
1: belki haritada. Diğer görsele dönersek yine o harita üzerinden, evet, çok kısa bir değerlendirme, evet, yaparsak. Tuğba, bir kez daha o haritayı ekranlara verirsek, sonraki başlığı da hemen ekranlara taşıyalım. Hürmüz'ün kontrolünün sağlanması için arkasında o bölge dağlık bir bölge.
0: Evet, evet.
1: İşte o yüzden burası, orayı tutması gerekiyor.
0: Buyurun. Şimdi İran'ın burada avantajlı olduğu nokta coğrafi nokta. Yani siz denizde gemidesiniz ve çokça güvenli bir noktada değilsiniz, yani her tarafınızda açık. Ama İran bu kıyı, özellikle bu bölge dağlık.
1: Çok dağlık.
0: Yükseltilerle dolu, tepeler dağlık. Buraya doğru yaklaştıkça biraz daha coğrafi sistem değişiyor ama özellikle burası, yani Hürmüz Boğazı'nın şöyle yaklaşık 120-160 derecelik açıyla kontrol edecek, bakacak olursak, bu bölgenin arkasında, yani şuralarda dağlık alanlar var. Ve İran olası benzer bir senaryoya, savaş durumuna yıllardır hazırlanıyor. 30 yıldır, 40 yıldır hazırlanıyor. Hazırlık yapıyor. Buraya işte askerler, ordunun bir kısmını buraya yığmış durumda. Tüneller, dağların içinden, arasından geçen farklı askeri noktalar var. O nedenle burayı bir günde, bir ayla, bir yılla kaldırmak çok zor. Amerika da bunun farkında. Amerika daha çok yoğunlaştırılmış bir savaştan öte, biraz daha zamana yayılmış bir savaştan bahsediyor şu anda. Zamanla yıpratarak, yani dinlene dinlene döverek İran'ı kontrol etmeye çalışıyor. Oradaki askeri yapısını zayıflatmaya çalışıyor. İşte buradaki askeri yapısını yeterince zayıflatırsa, o zaman ikinci aşamaya geçmeyi planlıyor. Ne o? Kara operasyonu.
1: Kara operasyon.
0: Ama kısıtlı bir kara operasyonu. Belki Trump'ın kafasında ne olduğunu bilmiyoruz ama ilk etapta Hürmüz ve çevresinin, Tahran'ı kontrol etmeden ya da rejim değişikliğine gerek kalmadan, Hürmüz ve çevresinin şuradaki alanı askeri olarak kontrol etme. Bunu da sadece Amerika bazında değil, uluslararası bir koalisyonla birlikte yapmak.
1: Şimdi NATO'da birlikteydik. NATO sonuç, evet, bildirgesini görünce dikkatlice okuduk. Orada İran ve evet, Hürmüz'ün olması akılları da karıştırmıştı, yani NATO ile ilgili. Belki de o anlamda çok da sertti orada, evet, bana destek olmadınız diye. Öyle bir girişimde de bulunabilir mi sorusu akıllara geliyor. NATO'nun Hürmüz'ün açık kalması için bir destek ya da müdahalesi olabilir mi sorusu akıllarda yer ediniyor.
0: Trump'ı da çok

0: rahat görüyoruz açıkçası. Evet. Hani önceki dönemlere nazaran işte Hürmüz kapalı şu anda, yani bir şekilde askeri açıdan kapalı, gemiler vuruluyor. Normal dönemde olsa Trump çok ciddi bir şekilde sorun yaşar. Çünkü petrol fiyatı artıyor. Amerika'da enflasyon çok ciddi bir noktaya geliyor ama şu anda yani ateşkes artık yok demesi, Ankara'da bunu açıklaması, sonra da NATO zirvesiyle dediğin gibi o bir sonuç bildirgesine onun da eklenmesi kafalarda çokça soru işaretine neden oluyor. Umuyoruz ki burada kriz bir an önce çözülür. Çünkü çözülmemesi hepimizin zararına.
1: Önemli bir son dakika gelişmesi var. Evet. Onunla ilgili bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Varsa ekleyeceğiniz bir cümleyi alayım. Sonrasında Ankara'da bir ziyaret var. Ona dair notlar tabii alacağım.
0: Dediğim gibi Amerika yeni bir şey hazırlanıyor. Savaşı biraz daha zamana yaymaya çalışıyor. Yoğunlaştırmış bir savaş. Ekonomik olarak da Amerika'yı yorduğunu gördü. Trump'ın yeni stratejisi bu. İkinci aşamada kara operasyonu olabilir.
1: Orhan Bey, çok teşekkür ederiz. Hemen şimdi Ankara'ya gideceğim. Sonrasında sizi uğurlayacağım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Detayları alacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda ekip arkadaşımız İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Sözü İlter'e bırakalım.
2: Aktan Üsal, görüşme yaklaşık 15 dakika önce başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında kabul ediyor. Tabii kritik süreçte kritik bir görüşme. Neden kritik diyoruz? Çünkü artık yasal düzenlemelerle ilgili son viraja girilmiş durumda. DEM Parti heyetinde kimler yer alıyor? Pervin Buldan ve Mithat Sancar. Bu iki isim, heyette yer alan iki isim dün akşam da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdiler. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldiler. Çerçeve yasada gelinen son durum ne? Buna dair bir görüş alışverişinde bulunuldu. Yaklaşık 10-12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın da önümüzdeki günlerde meclise gelmesi bekleniyor. İşte o taslakla ilgili değerlendirmeler yapılıyor bu görüşmelerde. MHP lideri Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada artık yasal düzenleme için olumlu bir iklimin oluştuğunu ifade etmişti. Ve aynı zamanda Cumhur İttifakı hem de DEM Parti tarafı meclis kapanmadan yasal düzenlemelerle ilgili somut adımların atılması gerektiği konusunda hemfikirler. İşte bu süreçle ilgili atılacak yasal adımlar konusunda son durumlar bu yapılan görüşmelerde masaya yatırılıyor. Dediğimiz gibi yaklaşık 15 dakika önce MHP lideri Devlet Bahçeli meclisteki makamında DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. İlerleyen dakikalarda görüşme sona erecek ve çıkışta DEM Parti heyetinden bir açıklama gelebilir. Biz de takip ediyoruz.
1: Yunanistan, İsrail üretimi yeni nesil mühimmatlarla hava gücünü arttırmaya hazırlanıyor. Atina yönetiminin F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere füzeler ve akıllı mühimmatlar envantere katmayı planladığı iddia edildi. Yunanistan-İsrail savunma işbirliği derinleşirken bu adım Ankara-Atina hattındaki askeri denge tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.
3: İsrail ve Yunanistan savunma işbirliğinde yeni bir adım attı. Atina yönetimi hava gücünün vuruş kabiliyetini arttırmak için İsrail üretimi yeni nesil mühimmatlara yöneldi. Yunanistan'ın yıl sonuna kadar Rampage füzeleri ve Spice tipi akıllı mühimmatları envanterine katmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Yunan basınındaki haberlere göre söz konusu silah sistemleri Yunan Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçaklarında kullanılacak. İsrail'le yapılan savunma işbirliğinin Atina'nın bölgedeki hava üstünlüğü hedefinin bir parçası olduğu vurgulandı. Türkiye'nin yerli savunma sanayindeki yükselişi ve gelişen hava gücü Yunanistan'ın yeni silah tedariklerini hızlandırdığı yorumlarını da beraberinde getirdi. İsrail'le savunma alanındaki ortaklığını derinleştiren Atina, bölgedeki askeri dengeleri de yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.
1: Çin-Amerikan savaş gemileri, F-35 savaş uçakları, Japonya'daki Amerikan üssü ve Tayvan'daki kritik devlet binalarının birebir maketlerini çöle inşa etti. Çin, Taycan savaş öncesi savaş senaryolarını mı prova ediyor? Detaylara bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Mehmet Zeyrek gelişmeleri yerinde takip ediyor. Son bilgileri paylaşmak için de hazır. Pekin'de bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim. Notları için sözü Mehmet'e bırakalım.
4: Haktan Uysal, bu görüntüler bir ticari uydu tarafından kaydedildiği öne sürüldü ve Batı medyasında çokça tartışılıyor ve askeri analistler Çin'in ne yapmaya çalıştığını tartışıyorlar. Özellikle F-35'ler, Gerald Ford Amerikan savaş gemisi, Tayvan ve Japonya'daki kritik üslerin bu çölde inşa edildiği ve askeri tatbikatlar için senaryolar oluşturulduğu tartışılıyor. Diğer yandan Batılı savunma analistleri olası bir Pasifik'teki savaşta Amerikan savaş gemilerinin bölgeye girişini engellemek ve hava savunmasında da F-35 gibi kritik uçakların bölgede aktif bir rol oynamasını tamamen engellemek yönünde analizler yapılıyor. Ancak bu değerlendirmeler şu an için henüz kesin bir kanıt olma özelliği de taşımıyor. Çin'den bir açıklama henüz gelmedi. Ancak Pekin'in uzun süredir değişmeyen tutumu var. Ordunun tüm eğitim faaliyetleri yıllık eğitim planı çerçevesinde yürütülüyor ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı yönünde de genel rutin açıklamaları daha önceden okuyorduk. Tayvan konusundaysa Çin meselenin tamamen kendi iç işleri olduğunu her fırsatta vurguluyor ve dış müdahaleye karşı gerekli tüm önlemlerin de masada hazır olduğu da değerlendirilmişti. Dolayısıyla baktığımızda gerçek şu: Taklamakan çölünde askeri hedef maketlerinin bulunduğunu gösteren ticari uydu görüntüleri var. Ancak bunlar Çin-Tayvan savaşına hazırlanıyor şeklinde yorumlanması batılı analistlere dayanıyor. Çin tarafı bunu doğrulamıyor henüz ve resmi söylemini de değiştirmiyor. Bu nedenle mevcut veriler yaklaşan bir savaşın kanıtı olarak değil, Çin'in uzun süredir devam eden askeri eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Son olarak bu maketlerin 2021 yılında da yine ticari uydular tarafından görüntülendiği, ancak bu kez maketlerin 3 boyutlu bir şekilde dizayn edildiği ve gemilerin radar sistemiyle çölde tıpkı bir deniz üzerinde hareket ettiriliyormuş gibi bir senaryo uygulandığı da ve aynı zamanda bu maketlerinde elektronik özelliklerle donatılarak gerçek bir gemi ve uçak gibi sinyaller alıp verdiğine dair de uzman yorumları var. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım.
1: Güvenlik güçleri operasyonlarla köşeye sıkışan FETÖ'cülerin yurt dışına kaçışına izin vermedi. Son 10 yılda Avrupa'ya kaçmaya çalışan 5000'den fazla FETÖ'cü Edirne sınırında yakalandı.
5: Güvenlik güçleri FETÖ'cülerin kaçışına geçit vermedi. FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yargılanmaktan kaçan örgüt üyelerinden bazıları Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştı. Asker ve polislerden oluşan güvenlik güçleri göçmenlerin arasına sızarak ya da kaçma girişiminde bulunan çok sayıda FETÖ'cünün sınırdan geçişine izin vermedi. Ekipler FETÖ'nün hain darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana sınır hattında yaptıkları operasyonlarla 5033 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler arasında kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis, akademisyen ve avukatlar da vardı. Örgütün Kolombiya sorumlusu Yunus Yaman da 2017 yılında Edirne sınırında yakalanarak tutuklandı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen de Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2022 yılı Haziran ayında yakalandı. Sümeyye Gülen'in de aralarında olduğu 4 FETÖ üyesi tutuklandı.
1: İstanbul'da Esenler Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte 253 şehit için 253 metrelik Türk bayrağı açıldı.
5: Türkiye 15 Temmuz 2016'da tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Milletin iradesi hain darbe girişimine geçit vermedi.

0: Kardeşe geldik.
1: Ben de şehit olmak isterdim. Allah rahmet eylesin onlara da.
0: Çok güzel oldu geldiğimiz yer.
2: O gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti. Kaybedilen canların acısı hala ilk günkü gibi taze. 15 Temmuz şehitleri Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen programlarla anıldı. Esenler Belediyesi de şehitleri anma yürüyüşü düzenledi. Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler'in o gece İstanbul'da en çok şehit veren ilçe olduğunu hatırlattı.
3: 10 yıl önce hainlerin çıktığı merkezden çıktık ve bu caddede 7 kardeşimizi şehit ettiler.
2: Başkan Göksu birlik ve beraberliğe dikkat çekti.
3: Biz bir olduğumuzu, birlikte kardeş olduğumuzu, birlikte Türkiye olduğumuzu aslında Esenler'in sokaklarında bugün 7'de 70'e hep beraber söylüyoruz.
2: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yürüyüşe katılanları yalnız bırakmadı.
4: Farklı farklı kılıklarda bu milletin geleceğine kasteden her türlü yapıya karşı güçlü ve dirençli bir şekilde inşallah bu yolculuğumuzu devam ettireceğiz.
2: Kortej ellerindeki Türk bayrağı ve meşalelerle 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden 4 yol meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
5: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, baş şüpheli Zeynel Abrakoğlu'nun o dönem adli emanette muhafaza edilen telefonuna dışarıdan müdahale edildiğini ve kritik delillerin silindiğini iddia etti.
2: Altı yıldır cevabı aranan tek bir soru. Gülistan Doku'ya ne oldu? Yıllardır çözülemeyen dosyada aile avukatının iddiası dikkat çekti. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
6: Ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun o dönemdeki erkek arkadaşı ve baş şüpheli Zeynel Abarakov'un cep telefonuna 58 gün sonra el konulduğunu ve aynı zamanda hazırlanan raporda ise önemli olan Rusya yazışmaların değerlendirilmediğini öne sürdü.
2: Avukat Ali Çimen, ısrarlı takibi sonucu hazırlanan bağımsız kriminal raporda daha önce yer almayan mesajların ortaya çıktığını belirtti. İddiaya göre şüphelinin mesajları tek tek deşifre edildi. Avukat Ali Çimen, şüpheli Abarakov'un Mama adlı kişiye gönderdiği mesajlara ilişkin, şüphelinin gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak şeklinde ifadeler kullandığının tespit edildiğini öne sürdü.
6: Aile avukatının bir diğer iddiası ise şüpheli Zeynel Abarakov'un o dönemde adli emanette bulunduğu sırada telefonundaki galeri ve sosyal medya verilerine müdahale edilerek silme işlemi yapıldığıydı.
2: Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Bu arada Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşabilmek için yeraltı görüntüleme cihazı desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler Rostar'la Dinar Derisi arasında kalan mevkide ve kentin çeşitli noktalarında arama faaliyetlerine devam ediyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
5: Hakkari'de Cilo Sat Dağı'na tırmanış için giden dağcı Yüksel Işık'tan pazartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Bölgede drone destekli başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Rize'de ise doğa yürüyüşüne çıkan ancak yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden 3 turist ise kurtarıldı.
7: Bursa'dan Hakkari'ye giden iki dağcı 13 Temmuz günü 4135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanmaya başladı. Dağcılardan biri yolun yarısında geri döndü. Yüksel Işık'sa tırmanışına tek başına devam etti. Bir süre sonra Işık'la irtibatı kesilen arkadaşı jandarmadan yardım istedi. Havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar Süppa Dürek zirvesiyle Cennet Cehennem Vadisi çevresinde yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 4000 metreyi aşan rakım Sarpkaya

0: Kayalıklar ve engebeli arazi yapısına rağmen Yüksel Işık'a ulaşabilmek için tüm imkanlar seferber edildi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ise Amlakit Yaylası'nda doğa yürüyüşüne çıkan 3 Rus turist yoğun sis sebebiyle dönüş yolunu kaybetti. Yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, jandarma arama kurtarma ve profesyonel dağcılar yönlendirildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarında arama çalışmaları titizlikle yürütüldü. Yaklaşık 10 saatin sonunda turistlere ulaşıldı.
1: Gaziantep'in simgelerinden biri olan Çingene Kızı Müzesi'nin kayıp parçası Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu ve Türkiye'ye getirildi. Ekip arkadaşımız Mehmet Geçgel de evine dönen müzenin yanında notlarını aktaracak. Sözü ayrıntılar için Mehmet'e bırakalım.
2: Haktan Uysal, bundan tam yaklaşık 60 yıl önce Çingene Kızı Müzesi'nin bir parçası yasa dışı yollarla ülkemizden kaçırılmıştı. ABD'de bulundu ve ülkemize teslim edildi. Ana vatanına, asli topraklarına kavuştu. Yani Çingene Kızı'nın kayıp 13. müzeyi evine geldi ve burada Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Tabii detayları yayın konuğumuzdan öğreneceğiz. Müze Müdürü Özgür Çomak da bizimle birlikte. Hayırlı olsun diyelim öncelikle.
3: Teşekkürler Mehmet Bey. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler. Şimdi müzenin her tarafına evine hoş geldin. Kayıp parça için bir pankart asılmış. Bunu gördük ve girişte sergileniyor. Mehmet Ali de ekranlara getirecek. Nasıl gelişti bu süreç? Neler yaşandı?
3: Çingene kızımızın 13. parçası, kayıp 13. parçası şu an gördüğünüz gibi müzemizin teşhis alanında geçici olarak şu an sergilenmekte. İlerleyen zamanda diğer 12 parça, 2018 yılında gelen 12 parçanın da bulunduğu alana tekrar koyacağız. 14 Temmuz 2026 yılında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifiyle açılışı yapıldı. Basın toplantısı da yapılmıştı. 1960'lı yıllarda dediğiniz gibi yurt dışına kaçırılan bu Çingene Kızı'nın parçalarından 13.sünü şu an 13. paneli biz şu an için Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilemeye bıraktık.
2: Sayın Müdürüm, aslında oldukça heyecan verici. Ben bile şu anda bakarken etkileniyorum. Bundan yaklaşık 60 yıl öncesinde yasa dışı yollarla kaçırılmıştı ama bugün evine tekrar geldi. Evet. Ziyaretçiler ne söylüyor, ne düşünüyorlar?
3: Yani şu an açılışın olduğu 14 Temmuz'dan beri çok yoğun bir şekilde ziyaretçilerin büyük ilgisi var gördüğünüz gibi. Tabii ki asli topraklarına dönmesi en önemli özelliği bu eserin. Bu eserimiz yaklaşık 9.25'e 15.5 ebatlarında bir panel. Kayıp olan aslında o mozaik kompozisyonun bir parçası. Sadece bir parçası. Şu an için müzemizde ziyaretçilerimize çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Zaten açılışta da çok yoğun bir ilgi vardı. Mozaiğimiz Zeugma Antik Kenti'ndeki Çingene Kızı'nın Menat Villası'ndaki mozaiklerinden, kayıp olanlardan birisi. Zaten bu mozaiğin hikayesi aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İç Güvenlik Soruşturma Bürosu tarafından bir satış anındayken, bir satışa sunulurken bulunuyor ve satış durduruluyor. Daha sonra Chicago Başkonsolosluğu tarafından da esere bir şekilde el konuluyor ve ondan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu raporlar, vermiş olduğu raporlar doğrultusunda bu mozaiğin aslında Zeugma Antik Kenti'nden giden kayıp diğer 12 parçanın bütün kompozisyonu, bütün stil kritiğini veren özellikle taşlardaki ve kompozisyondaki izlerden dolayı bizim olduğu anlaşıldığı için de kesin olarak Zeugma Antik Kenti'ne ait olduğu belirlenince de ülkemize iadesi sağlanıyor. Ve iadesi sağlanan bu mozaiğimiz de şu an için Zeugma Mozaik Müzesi'nde.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Evet, Özgür Çomak müze müdürü detayları aktardı. 1998 yılında kurtarma kazılarıyla Çingene Kızı mozaiği Gaziantep'in Nizip ilçesinde Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılmıştı. Daha önce Kültür Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla 12 kayıp parça ülkemize getirilmişti. 13. parça da evine kavuştu diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmiş durumda. Finalde oynayacak takımlar belli oldu Dünya Kupası'nda ama bir ismin altını çizmek gerekiyor.

0: O da elbette Lionel Messi. Tarihin en iyisi midir bilinmez ya da tartışılır ama bu kupanın en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Arjantin'in grup maçlarında son 32'de, 16'da, çeyrek finalde ve yarı finalde oynadığı maçların tamamında 7 maçta 8 gol ve 4 asiste katkıda bulundu. Yani 12 gole doğrudan katkısı var. Özetle 39 yaşında 40'a merdiven dayamış bir futbolcunun durdurulamaması çok çarpıcı bir performanstı. Şimdi bazı görsellerle finale götüreceğim sizi. Bu görseldeki çocuk UNICEF çekimlerinde 2007 yılında Barcelona ile Messi'nin oynadığı dönemde kare ve fotoğraf. Ama artık bu iki isim finalde karşı karşıya gelecek. Çünkü fotoğraftaki çocuk Lamine Yamal. Lamine Yamal 2007'den sonra büyüdü ve İspanya milli takımının en önemli oyuncusu oldu. Ve finalde Messi'nin, yani kucağında durduğu o büyük oyuncunun karşısında rakip olarak yer alacak. Dünyada bu iki eşleşmeyi, yani Messi artık futbolunun sonunda, Lamine Yamal ise artık yavaş yavaş çok önemli bir figür haline geldi. Bu eşleşmeyi de heyecanla ve merakla bekliyor. Aslında İspanya ile Arjantin'in oynayacağı maçın birçok farklı hikayesi var ama hepsini o finalden sonra sizlerle paylaşalım. Ama önce Arjantin o finale nasıl geldi? Ha, bu da maç sonrasında İngiltere-Arjantin maçının ekranlara özetini getireceğim ama getirmeden önce o maçın sadece bir futbol maçından çok ötesi olduğunu da söyleyelim. Burada Malvinas dedikleri Falkland Adaları ve Arjantinli futbolcular maç sonrasında Falkland Adaları, yani zamanında İngiltere ile savaştıkları Falkland Adaları'nın Arjantin'e ait olduğunu belirttiler. Futbola siyaset karışır karışmaz bu tartışmalar da sürüyor. Acaba bununla ilgili FIFA'nın bir yaptırımı olacak mı? Bunu da merak ediyoruz ama önce o maçın özetini de vakit kaybetmeden hemen ekranlarınıza getirelim.
1: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top, savunmanın müdahalesi, atak devam etti. Tek top Rice'den, Rodgers içeri baktı, arka direğe koşuya attı, golü de atıyor Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor, Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford, Messi ortaladı, kafa Nico Gonzalez'den, nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez gol attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin

0: Arjantin finalde Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
1: Tarih kokan sokakları, yüzyıllara meydan okuyan yapıları, sanatla iç içe atmosferi ve hiç eksilmeyen hareketliliğiyle Galata İstanbul'un en özel semtlerinden biri. Her köşesinde farklı bir hikaye barındıran Galata'yı ekranlarınıza taşıyacağız, noktayı koyacağız.

İstanbul'u mahalle mahalle, semt semt gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız turizmin ve tarihin iç içe geçtiği Galata. Gelin bu güzel semti birlikte gezelim.

Galata'nın tarih kokan sokaklarını geziyoruz. Yüzyıllardır bu tarihi yaşatan esnafla konuşuyoruz. Her dükkanda ayrı bir hikaye, her sokağında ayrı bir anı var.

0: Galata'nın simge yapısı olan Galata Kulesi'nin önündeyiz. Bu yapı 14. yüzyılda yapıldı. Uzun yıllar boyunca gözetleme kulesi olarak kullanıldı. Yangınları izlemekten şehrin güvenliğine kadar birçok görevde yer aldı. Bugün ise İstanbul'un en önemli seyir noktalarından biri olmuş durumda.
1: İlk defa İstanbul'a geliyorum. Böyle Galata'yı görmek istedim ben de. Yani bayağı ihtişamlı.
0: İlk defa mı geliyorsun Galata'ya?
2: Evet.
0: Nasıl buldun peki?
2: Güzel buldum.
3: Ziyaret edenler çok, turistlerimiz bol, vatandaşlarımız duyarlı.
4: Herkes fotoğraf çekiyor, geziyor. Ben de bak buradan çıkacaktım, oradan çıktım bir gezeyim diye.

0: Galata Kulesi yine tarihi bir önem arz ediyor. Osmanlı'dan önce de buradaydı. Ondan önceki medeniyetler tarafından da kullanıldı.
1: Galata çok güzeldi ama biraz uzun sürüyor sıra beklemesi.
2: Yani çok güzel bir görüntü. Bol bol fotoğraf çekiniyoruz. Tadını çıkarıyoruz.

Galata'nın dar sokaklarını gezerken karşımıza taş evler, eski binalar ve rengarenk dükkanlar çıkıyor. Her halinle bir

0: Hayatın daha cıvıl cıvıl olduğunu, yurt dışında zaten böyle bir şey bulmak imkansız olduğu için burada biraz daha hareketlilik, çarşıların şey güzellikleri, insan her yerde bir şeyler görüyor yani.
1: İlk defa mı geliyorsunuz?
2: Yok, hayır. Bu sanırım 3., 4. Öyle. Bugün de kuzenlerimi getirdim. Onlar uzak şehirden geldi. Öyle bir gezelim dedik.
3: Bu cadde çok hoşuma gitti. Hem kalabalık, canlı.
1: Galata'nın tarihi sokaklarını gezerken Galata Kulesi hariç karşımızda tarihi camiler ve çeşmeler bizleri karşılıyor.

0: Adana'nın hareketli sokaklarından biraz uzaklaştığımızda Galata Mevlihanesi'ne geliyoruz. Bu yapı 1491 yılından beri ayakta durmaya devam ediyor.
1: Daha önce buraya gelmiştim ama uzun bir zaman oldu. Tam olarak hatırlayamıyorum okuduğum yazıları falan. O yüzden tekrardan hafızamı tazelemek için geldim aslında.
2: Herhangi bir bilgim yok. Arkadaş bilgilendirerek gezdirecek.
0: Peki bundan sonraki duraklarınız neresi?
2: Nasipse Galata Kulesi ve Ayasofya olarak tamamlayacağız gezimizi.

0: Ahaber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Ahaber Radyo, haberin radyosu.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Rus enerji şirketi Gazprom'un hisse değeri, Sibirya'nın gücü 2 doğal gaz boru hattına ilişkin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki haberlerin etkisiyle son 17 yılın en düşük seviyesini gördü. Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı, Ukrayna Savaşı sonrasında uygulanan yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azalırken, Gazprom, Avrupa pazarındaki kaybını Asya'ya yönelik sevkiyatla telafi etmek istiyor. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri arasında yer alan Gazprom, Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın ana doğal gaz tedarikçisi konumundaydı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
9: Sistem dondu, online satışım durdu.
10: Tahmin de çözülsün.
9: Nasıl?
10: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
9: Büyüksün.
10: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
9: Tami.
10: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
9: Yürü be Tami.
11: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
12: Tami bir garanti.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında...

0: avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Altı yıldır cevabı aranan tek bir soru. Gülistan Doku'ya ne oldu? Yıllardır çözülemeyen dosyada aile avukatının iddiası dikkat çekti. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
5: Ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun o dönemdeki erkek arkadaşı ve baş şüpheli Zeynel Abarakov'un cep telefonuna 58 gün sonra el konulduğunu ve aynı zamanda hazırlanan raporda ise önemli olan Rusya yazışmaların değerlendirilmediğini öne sürdü.
4: Avukat Ali Çimen, ısrarlı takibi sonucu hazırlanan bağımsız kriminal raporda daha önce yer almayan mesajların ortaya çıktığını belirtti. İddiaya göre şüphelinin mesajları tek tek deşifre edildi. Avukat Ali Çimen, şüpheli Abarakov'un Mama adlı kişiye gönderdiği mesajlara ilişkin, şüphelinin "gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak" şeklinde ifadeler kullandığının tespit edildiğini öne sürdü.
5: Aile avukatı

0: avukatının bir diğer iddiası ise şüpheli Zeynel Abarokov'un o dönemde adli emanette bulunduğu sırada telefonundaki galeri ve sosyal medya verilerine müdahale edilerek silme işlemi yapıldığıydı.
1: Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Bu arada Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşabilmek için yeraltı görüntüleme cihazı desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler Rostar'la Dinar Derisi arasında kalan mevkide ve kentin çeşitli noktalarında arama faaliyetlerine devam ediyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 16 Temmuz Perşembe, sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Diğer yandan ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasa teklifi için önemli bir görüşme gerçekleşti. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor. Gözler yeni ihraçların olup olmayacağında. Mert Hacı Alioğlu Ankara'dan canlı yayında. Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de yaşları 15 ile 16 arasında değişen 3 kız çocuğu şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında. ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Taraflar geri adım atmıyor. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. ABD'deki enflasyon verilerinde görülen gerileme altın fiyatlarını da etkiledi. Numan Erşen Karaca İstanbul'dan canlı yayında. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirildi. Ömer Aydın Fransa'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasa teklifi için önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Partili yetkililer DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Diğer yandan DEM Parti heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de makamında ziyaret etti. Ankara'ya gidiyoruz. Ayrıntılara haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ta.
1: Can Okunar, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü ve terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemelere dair taslak değerlendirildi. DEM Parti heyeti görüş ve önerilerini sundu MHP lideri Devlet Bahçeli'ye. Devlet Bahçeli de bu konudaki değerlendirmelerini, görüşünü DEM Parti heyeti ile paylaştı. Zaten yasal düzenlemelere dair geçtiğimiz haftalarda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çok net bir açıklaması vardı. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklimin oluştuğunu ifade etmişti MHP lideri Devlet Bahçeli. Tabii dün akşam saatlerinde yine burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir önemli görüşme daha gerçekleşmişti. DEM Parti İmralı heyeti, yani Mithat Sancar ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldiler. Tabii o görüşmenin ana gündemi de çerçeve yasaydı. Taslak üzerinde istişarelerde bulunuldu. DEM Parti görüş ve beklentilerini iletti AK Parti heyetine. AK Partili yetkililer de süreç yasası konusundaki tutumlarını paylaştılar. Özellikle taslak üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. 10-12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımının yer alacağı ifade ediliyor. Aynı zamanda bu dönem yasa çıksa bile uygulanması için silahların tamamen bırakılması şartı getirilebileceği de ifade ediliyor. Çerçeve yasanın bu ay bitmeden meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Görüşler bu şekilde. Yasada örgüt üyelerinin Türkiye gelişleriyle ilgili süre sınırlaması olacak. Yasa örgüt üyelerinin suç durumuna göre tasnif edecek ve af içermeyecek. Bunun özellikle altını çizelim. DEM Parti ve AK Parti arasındaki kritik görüşmeden sonra DEM Parti kendi yetkili kurullarında bu sürece dair ve yasa taslağına dair bir kez daha bir değerlendirme yapacak. Ayrıca Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti önümüzdeki günlerde İmralı'ya bir ziyaret daha gerçekleştirilecek ve artık önümüzdeki günlerde bu yasama yılı sona ermeden terörsüz Türkiye hedefine dair hazırlanan yasa taslağının meclise gelmesi bekleniyor. Öncesinde de bu kritik görüşmeler gerçekleşiyor. Biz de takip ediyoruz. Can Okunar.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik bağış soruşturmasının ilk dalga operasyonunda gözaltına alınan 25 isimden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklandı. Diğer yandan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında İlyas Yalçıntaş'la yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmeler A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'da.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ahbap soruşturması kapsamında ilk dalga operasyon bu sabah saatleri itibariyle sulh ceza hakimliğinin kararıyla noktalandı. Toplamda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sabah saatlerinde ise 14 şüpheli, aralarında Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin'in de olduğu 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilir. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla alakalı olarak da geçtiğimiz saatlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamada son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan ve sivil toplum faaliyetleri kapsamında toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar üzerine yürütülen adli soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Söz konusu soruşturma Adalet Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığımız arasında güçlü koordinasyon, intikal eden şikayet ve ihbarların İçişleri Bakanlığımıza bağlı birimlerce etkin biçimde araştırılması ve elde edilen bulguların adli makamlarla paylaşılması sayesinde ilerlemiştir dedi. Yapmış olduğu açıklamasında öte yandan salı günü de ahbap soruşturmasına yönelik ikinci dalga bir operasyon yapılmıştı. O operasyon kapsamında da artık İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından da bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltına alınan şüpheliler şu anda İstanbul Adliyesi'ndeler. Henüz daha savcılık ifadeleri başlanmadı. İlerleyen dakikalarda da ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan kişilerin savcılık ifadeleri başlayacak ve savcılık talebi doğrultusunda da sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Öte yandan günün bir diğer gelişmesi de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamındaydı. Bu soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve sabah saatlerinde gözaltı sayıları yavaş yavaş arttı. Bulunduğumuz dakika itibariyle şu ana kadar 12 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Onların arasında İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu, Orhan Yıldız, Eylem İpek Şafak ve Gökhan Şafak'ın da aralarında bulunduğu toplamda 12 şüpheli ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış durumda. Firari olan isimler ise halen daha aranmaları devam ediyor. Öte yandan İlyas Yalçıntaş'a da bir parantez açacak olursak aslında hakkında başsavcılığa birçok ihbarın olduğunu ve uyuşturucu kullandığına yönelik birçok ihbarın olduğunu ve evinde yapılan aramalarda bir hassas terazinin de ele geçirildiğini altını çizelim. Aslında sabah saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından çok da alışık olmadığımız bir duyuru geldi. O duyuru da şu şekildeydi. Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen niteliklerde olup bu kapsamda soruşturma İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte yürütülmüş dedi. Yapmış olduğu açıklamasında bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltına alınanların ifade işlemleri başlayacak İl Jandarma Komutanlığı'nda. Sonra Adli Tıp Kurumu'nda bir test işlemi yapılacak. Sonrasında

0: Kısa Bakırköy Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılacak diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan an be an aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Günlerdir Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunun gündeminde. Milyarlarca liralık bağışların kullanımına ilişkin tartışmalar sürerken gözler yürütülen soruşturmaya çevrildi. Peki vatandaş acaba yaşanan süreci nasıl değerlendiriyor? Haluk Levent hakkında ne düşünüyor?
2: Kızılay varken, devlet varken neden Ahbap'a para verdiler? Ben bir türlü anlayamadım.
3: Ama ben kendim devletimin belirlediği, yönlendirdiği kurumlar neyse kendim ailem onu yaptım.
4: Milyarlarca lira depremzedeler için toplanmıştı. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar yerine ulaştırılmadı. Ortaya çıkan belge ve bilgiler tepkilere yol açtı. Depremzedeler için verilen paraların amacı dışında kullanıldığı iddia edildi.
5: Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı ancak depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen vaat edilen konutların henüz yapılmadığı öne sürülüyor. Peki vatandaşımız bu konuda ne düşünüyor?
6: Gerçek neyse ortaya çıksın istiyorum bu millet adına. Dosyalar hazırlansın, gerekli ceza verilsin. Ben de inanıp ona yardım yaptım. Evet. Bu devlet için, bu millet için. Evet. Ama yanlış yapan canı cehenneme, herkes cezasını çeksin. Biz bu milletten yanayız. Biz bu ülkenin birliği, dirliği için ölümüne savaşa hazırız.
2: Ya devlet varken onun ne işi var? Ona neden yardım ettiler? Bilmiyorum, şimdi yardım edenler pişman mı acaba? Herkesin hakkını yedi. Kim parasını başkasına verir ki yani? Devlet varken ben devlete veririm. Devlet yardım etsin insanlarına.
3: Ya o bir şarlatan. Yani kısacası yalan konuşan bir arkadaş. Yani kimse yardım ettiğine inanmıyorum.
7: Bu sinir bozucu bir durum bence. Ve en yakın zamanda tutuklanması gerekiyor. Bunun haricinde depremdeki kazazedelere tekrar o paranın gönderilmesi ve yardım edilmesi gerekiyor. Çünkü çok zor bir durum.
8: Haluk Levent depremin ilk günden itibaren devlet burada yoktu gibi söylemlerde bulundu. Kızılay'ımız gereken yardımları yaptı. Ben de ailem deprem bölgesindeydi. Gittim, yerinde gördüm. Herhangi bir sıkıntı falan görmedim. Devletimiz her yerde gerekeni yapıyor zaten.
2: Herkes arkadaşlarıma dedi, Ahbap'a yardım edin. Ahbap bir numara bilmem ne. Ben bütün paralarımı devlete yardım ettim. Deprem zamanında da devletime güveniyorum. Neden Ahbap'a vermiyorsun? Bir numaralı güvenilir insan diyorlardı.
5: Evet, peki şu an ne düşünüyorlar?
2: Şimdi görsünler.
9: İlk tepkimiz nasıl oldu? Hani biz o kadar yardımlarda bulunduk. Ama tabii böyle bir şeyi sonradan duymak... Açıkçası biz vatandaşlar olarak hiç hoş karşılamadık yani. Üzgünüz yani, onu diyoruz. Umarım o zamanki yaptığımız bağışlar yerine ulaşmıştır diye düşünüyoruz.
10: Bunun böyle olacağı belliydi. Bunların hiçbir hayırlı, vatana millete hayırlı bir işi yok. Geçmiş kirli olanın geleceği de kirli olur.
11: Bu tarz yardımlara devlete yapmak gerekiyor. Biz yaptık, devlete verdik. İyi ki de öyle yapmışız. Herkes de aynı benim fikrimde olduğunu düşünüyorum.
12: Hiçbir şekilde yardım etmedim. Yani yardım edilmemesi gereken bir şey. Yani devlet kurumları varken şahısların kurduğu derneklere yardım yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
3: Bir vicdansızlık aslında. Yani o kadar mağdur insan varken, herkes bir şeyler yapmaya çalışırken o insanları ekranda kandırıp, tabii sanatçı kimliği de var burada. Kimse artık inanmıyor.
5: Melek mi şeytan mı olduğunu bilemiyoruz şu anda ama gerçek ortaya çıkacaktır diye umuyorum ben. Cezası, yani yaptıysa da cezasını çeksin diye düşünüyorum.
2: Ben hiç içimden gelmedi bu zamana kadar. Yani ona güvenmek. Ya devlet var. Yani devlet varken neden o?
8: Ahbap gibi, Babala gibi vakıflar bu işi suistimal ettiğinden dolayı böyle sıkıntılar oldu. Toplum olarak da biz hani devletin neden sessiz kaldığını düşünerekten devletimiz zamanını bekledi ve gereğini yaptı.
13: Tabii insan şaşırmıyor değil. Birçok insanın güvendiği bir insanın güvenlerini boşa çıkarması, bu bize gösteriyor ki demek ki tek yani çözüm en çok güvenmemiz gereken devletin olduğunu düşünüyorum. Şahıslar bence devre dışı kalmalı. Üzgünüz, bayağı bir güvenimiz vardı. Çevremizde de bayağı bir destek görmüştük o zamanlar. Ama meğer ki öyle değilmiş. İnşallah milletimiz bir daha böyle güvensizli durumlarla karşılaşmayız diye düşünüyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor. Yeni ihraçlar olacak mı? Merak

0: İhraç edilmişti. Yerlerine ise yeni isimler atanmıştı. Bu kapsamda tabii ki genel merkezde bugün yapılacak MYK'da da ihraçlar konuşulacak. Çünkü özellikle şu anda il başkanları bazında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını tanımayan isimler, Özgür Özel'e yakın olan isimler var. Bu da tabii ki genel merkezden itibariyle rahatsızlık oluşturuyor ve bunların da aslında hala görevde durması şu anda genel merkez tarafından doğru bulunmuyor. Bugün gerçekleştirilecek olan MYK toplantısıyla birlikte burada özellikle yeni ihraçların, yani il başkanları bazında yeni ihraçların olması beklenmekte. Öte yandan tabii ki 43 il başkanı görevden alındığı görevden alındığını ifade etmiştik. Onlar aynı zamanda kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. İşte bu süreç önümüzdeki süreçte de devam edebilir. Bu sayılar daha da artabilir. Bunu da tabii ki bugün yapılacak o MYK toplantısıyla birlikte daha net bir şekilde göreceğiz. Ancak ifade ettiğimiz gibi yeni ihraçların gelmesi bekleniyor. Tabii ki yalnızca il başkanları bazında değil, belediye başkanları noktasında da özellikle genel merkezin bir çalışması var ki o konuda bugün masaya gelecek. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki isimlerin yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bulunan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları noktasındaki o iddianameler üzerinde bir çalışma gerçekleştiriyor ki bununla ilgili de bir birim kurmuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Bilindiği üzere genel başkanlığa ikinci kez geldikten sonra aslında arınma mesajı vermişti. Bu hususta özellikle soruşturmalar noktasında o iddianameler kurulan o birim tarafından inceleniyor ki dün Kemal Kılıçdaroğlu o birimle bir toplantı gerçekleştirmişti. İşte belediyeler noktasında da, bazı belediye başkanları noktasında da bir ihraç kararı çıkması muhtemel. Bir diğer konuda tabii ki Özgür Özel cephesi. Özgür Özel cephesinde önümüzdeki hafta yeni parti noktasında harekete geçmesi ve İçişleri Bakanlığı'na başvuru dilekçesinin de sunulması beklenmekte. Partinin ismi de tabii ki bir süredir tartışılıyordu. Şu anda kulislerde en çok konuşulan isim yeni parti adıyla bu partinin kurulması yönünde. Bunun içinde aslında önümüzdeki haftayı bekleyeceğiz. Oradan ne gibi sonuçlar çıkacak hep birlikte göreceğiz diyelim Can Okanar ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de yaşları 15 ile 16 arasında değişen 3 kız çocuğu şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Olaylarla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı. Son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktaracak.
2: Güneydoğu'da 3 kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleşerek devam ediyor. Jandarma ve polis kayıtlarında intihar olarak kayıtlara geçti de savcılık bir şüpheli ölüm olarak soruşturma başlattı. Şimdi kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgül Tekin'le beraber şu anda Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Boğaz Ören Mahallesi'ne çok yakın bir yerdeyiz ve bu noktadan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Maalesef geçtiğimiz günlerde cumartesi günü burada bir ölüm gerçekleşti. 16 yaşındaki Yağmur Şe başından evinde vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Ve daha sonra da kendi köyünde toprağa verildi. Tabii cansız beden üzerinde bazı biyolojik ve patolojik anlamda bazı incelemeler yapıldı ve kesin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla ortaya çıkması bekleniyor. Ancak savcılık şüpheli bir ölüm olarak bir soruşturma başlattı ve hala soruşturma devam ediyor. Bir başka olay da Siirt'te gerçekleşti. Siirt'te meydana gelen olayda 15 yaşında olduğu ifade edilen Cemre Silla Kayaalp henüz belirlenmeyen bir nedenle apartmanın 6. katından düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cemre, doktorların tüm müdahalelerine rağmen maalesef kurtarılmadı ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise hala devam ediyor. Bir başka ölüm de Mardin'in Derrik ilçesine bağlı Şahverdi Mahallesi'nde gerçekleşti. Bu kız da maalesef 15 yaşındaydı. Merve Erbek başından vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre göre evden gelen silah sesini duyan yakınları odaya girdiklerinde Merve'yi tabanca ile başından vurmuş halde buldu. Ailesi tarafından hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan Erbek yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. Derik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne

0: edildi ve maalesef yoğun bakımda verdiği 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Her 3 ilde yaşanan olayla ilgili şüpheli ölümle ilgili başsavcılıkların soruşturması hala devam ediyor. Dilim sözü tekrardan size bırakalım.
1: ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Taraflar geri adım atmıyor. Savaşın tüm Orta Doğu'ya yayılma riski var. Kaygı duyuluyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız.
2: Evet Cana Konar, teşekkür ederim. Öncelikle hemen arkamda benim sağ tarafımda görünen o görseli izleyicilerimizin için anlatmak istiyorum. Esasında sadece bu meydanda değil, diğer meydanlarda da benzeri görselleri Tahran'da görmek mümkün. Arkamdaki görselde şöyle çekileyim. İngilizce olarak sıradaki isim kim diye yazılır. ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin baş harfleri D ve T harfinin işte bu yazıda yer aldığını da ifade edebiliriz. Hemen alt kısmında ise ABD'li senatör, geçtiğimiz günlerde hayatını şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ABD'li senatör Lindsey Graham'ın ismini, hashtagini görmek mümkün. Sadece bu meydanda değil, diğer meydanlarda da işte ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümle tehdit edildiğine ilişkin görseller görmek mümkün. Özellikle geçtiğimiz günlerde eski İran lideri Ayetullah Ali Hamine için yapılan cenaze etkinliklerinin ardından ve ülkenin yeni lideri Mustafa Hamine'nin yaptığı o çıkışın ardından bu yöndeki söylemlerin daha da arttığını ifade edebiliriz. Savaşa gelince işte iki taraf takribi olarak bir ay önce bir uzlaşmaya varmıştı. Ancak gelen son açıklamalara göre her iki tarafta artık bu mutabakat zaptına uymayacağını belirtiyor. İran'dan gelen son açıklamada İran söz konusu uzlaşmanın kendi çıkarlarını sağlamadığından dolayı bu uzlaşmaya bundan sonra uymayacağını belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde zaten benzeri yönde ifadeler kullanmıştı. Donald Trump son çıkışında yaptığı son saldırılarla İran'ı müzakere masasına getirmek istediklerini, eğer böyle bir şey mümkün olmazsa İran'ın altyapısını, enerji altyapısını ve köprülerini hedef alacaklar yönünde Tahran'ı uyardı ve İran'dan da bu sabah saatlerinde İran ordusundan da yanıt geldi. Eğer ABD Başkanı böyle bir şey yaparsa bölge ülkelerinin altyapısını çok dehşetli gibi bir şekilde İran tarafından vurulacağı ifade edildi. Son birkaç gündür yapılan savaşın şöyle de bir özelliği var. Sadece gecelerde sınırlı değil, aynı zamanda gündüz de yapılıyor. Örnek vermek gerekiyorsa dün tam bu saatlerde 1,5 saat boyunca İran'ın en büyük Hürmüz'deki en büyük adalarından biri olan Büyük Tümba yönelik 1,5 saat boyunca ABD'nin saldırıları söz konusu oldu ve İran'da bunun misilleme olarak bölge ülkelerini, Bahreyn'i, Kuveyt'i, onu hedef aldı. Hatta gelen bilgilere göre Erbil'de ABD konsolosluğuna yönelik de insansız hava araçlarıyla saldırılar söz konusu oldu diyor ve sözü size bırakıyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı. Böylece Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil olma süreci de başladı. Son olarak ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35'e parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
3: Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır.
4: ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşüne ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda umut verici gelişmeler yaşandığını söyledi. ABD Kongresi'nin de Türkiye'ye olumlu bir yaklaşımda olduğunu belirtti.
3: Türkiye S-400'lerin F-35 programına dönüşünün önünde artık engel oluşturmayacağı şekilde yasaya uyum sağlamak istediğini bildirdi. Bize aktarılan bilgilerin ayrıntılarını açıklayamam ancak oldukça umut verici. Heyetteki senatörlerin tamamı da duyduklarımızın olumlu olduğunu düşünüyor.
4: Turner, Türkiye'nin F-35 parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını da vurguladı.
3: Onlar bir NATO üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi ve kısa süre önce son derece başarılı geçen zirveye ev sahipliği yaptılar. Bunun arkasını getireceklerini ve geri dönmelerini sağlayacak şekilde hareket edeceklerini umuyorum. Yani Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır. Süreci sonuna kadar götürmelerini kesinlikle umuyorum ve bunu geri dönmelerini sağlayacak şekilde yapmalarını dilerim. Onlar aynı zamanda F-35 için parça üreten bir ortaktı. Bu yüzden üretime tekrar dahil olmaları çok ama çok önemli olacaktır.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Osmanlı'yı hedef alan skandal sözler geldi. Netanyahu, Osmanlı Devleti'nin Filistin'i 400 yıl boyunca kötü yönettiğini iddia etti.
5: Gazze şeridinde Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye ve Osmanlı hakkında asılsız iddialarda bulunduğu alçak sözler sarf etti. ABD'de yayın yapan bir radyoya konuşan Netanyahu, hem Türkiye'nin savunma politikalarını hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel hedeflerini değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Ürdün, Arap Yarımadası ve Filistin topraklarına 400 yıl hükmeden Osmanlı'yı yeniden inşa etmek istediğini ileri sürdü. Bölgenin yüzyıllarca barış içinde yaşamasını sağlayan Osmanlı Devleti'nin tarihi Filistin topraklarını 400 sene boyunca kötü yönettiğini iddia etti. Netanyahu, Şubat ayında İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada da Osmanlı'yı işgalci olmakla suçlamıştı.
6: Osmanlı İmparatorluğu yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil. Benimle aynı fikirde olmayanlar olabilir ama bu böyle. Arjantin kapılarını binlerce Yahudi'ye açtı. Sadece Orta Doğu'da değil, Osmanlı İmparatorluğu'nda da çok çeşitli ekonomik sorunlar ve antisemitizmle mücadele ettiler.
5: Öyle ki Osmanlı'nın bölgede hüküm sürdüğü yıllarda kutsal mekanların statüsü korundu, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler dini hayatlarını özgürce yaşadı. Radyo yayınında Netanyahu'ya Türkiye'nin F-35'lere erişimi de soruldu. Netanyahu, Türkiye'nin kendi silahlarını ürettiğini gerekçe göstererek F-35'lere sahip olmaması gerektiği görüşünü savundu.
1: Dört buçuk yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceğine dair tahminde bulunmak zor. Ancak Türkiye taraflarla görüşmeyi sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz ay Moskova'daydı. Bugünse Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulunuyor. Fidan'ın Kiev temaslarını A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu takip ediyor. Hem bu ziyareti hem de çatışmaların son durumunu aktaracak.
7: Siz de söylediniz ki evde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ne zaman biter, ne kadar daha sürer bunu kestirmek güç ama diplomasi tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Türkiye tarafından bir an önce ateşkesin sağlanması, bir an önce barışın sağlanması amacıyla önemli girişimler gerçekleştiriliyor. Türkiye hem Rusya ile hem de Ukrayna ile görüşmelerini sürdürüyor. Bugün de önemli ziyaretler olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sabah saatlerinde ilk olarak mevkidaşıyla bir araya geldi. Sibya ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hemen ardındansa bir basın toplantısı yapıldı ve bu basın toplantısında özellikle Türkiye'nin arabuluculuk rolünün altı defalarca çizildi Ukrayna tarafından ve olası bir barış masasının kurulması için adresin Türkiye olması gerektiği vurgulandı ki daha önce de Türkiye bu tip barış görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı. Bir kez daha özellikle de şunun altını çizdi Ukrayna Dışişleri Bakanı: liderler bazında bir görüşme için en iyi adresin Türkiye olabileceğini ve Ukrayna'nın da buna hazır olduğunu söyledi. Ama tabii savaşın kilitlendiği nokta Donbas bölgesi. Çünkü ne Rusya kazandığı topraktan vazgeçmek istiyor ne de Ukrayna bir toprak vermek istiyor. İşte bu noktada da güvenlik endişeleri sürüyor Ukrayna'nın. Dolayısıyla da bir barış yolunda adım atılamıyor ama her iki tarafın da beklentisinin bu yönde olduğu hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de mevkidaşı tarafından dile getirildi. Peki bir görüşme olacak mı? Daha başka başlıklar konuşulacak mı? Yeni adımlar atılacak mı? Hakan Fidan bugün bir de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelecek ve hem Türkiye'nin mesajlarını iletecek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, hem de iki gün önce Paris'te gerçekleştirilen koalisyon vardı, hatırlayacaksınız. Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vardı. Orada kendi mevkidaşlarıyla konuşulan konuları yine burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek, konuşacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajlarını iletecek ve Türkiye'nin bir kez daha o barış

0: piyasası için hazır olduğunu dile getirecek yeni formüller, yeni stratejiler konusunda da hiç şüphesiz fikir alışverişi yapılacak. Yine aynı zamanda serbest ticaret anlaşması biliyorsunuz kabul edildi. Türkiye ve Ukrayna arasında o konuya ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. Ve işbirliğinin süreceğinin altı çizildi. Şimdi biraz da size isterseniz Kiev sokaklarını göstereyim. Şimdi 4,5 yıl geride kaldı. Evet, savaşta. Ukraynalılar artık tabii ki bu savaşın bir an önce bitmesini istiyorlar ama o savaşın ilk anlarına kıyasla Ukrayna'da artık insanların savaşla birlikte yaşamaya alıştıklarını söylemek mümkün ki dün akşam saatlerinde saatler 0.30'u gösterdiğinde Rusya tarafından yine bir saldırı gerçekleştirildi Kiev'e, başkent Kiev'e. 10 ayrı balistik füze saldırısıydı bu ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyelim. Yani sadece Doğu ve Güney cephelerinde değil, yine aynı zamanda başkent Kiev'in de hedef alındığını sizlerle paylaşmış olalım. Ama tabii o siren seslerinin duyulmasıyla birlikte insanlar artık alıştıkları üzere sığınaklara gitmeye devam ediyorlar ve sonrasında da artık gündelik hayatlarına sürdürüyorlar. Hemen şunu da söyleyelim Can Okunar. Savaş öncesinde Ukrayna'da başkent Kiev'de nüfus yaklaşık 3 milyondu. An itibariyle 3.6 milyona ulaştığı bildiriliyor. Tabii savaş halindeki bir ülkede nüfus nasıl artar diye düşünülebilir. Çünkü çok sayıda da yine aynı zamanda göç oldu Ukrayna'dan hem Polonya'ya hem farklı Avrupa ülkelerine. Ama cephenin çatışmaların güçlü olduğu, cephelerin daha sıcak olduğu noktalardan başkent Kiev'e gelişler çok daha artmaya başladı. Çünkü burası bir nebze olsun diğer bölgelere oranla daha güvenli olarak görülüyor. Dolayısıyla da savaşın başından bu yana nüfusun yoğun bir şekilde artmış olduğunu sizlerle paylaşalım. Peki Hakan Fidan'ın bundan sonra başka hangi görüşmeleri olacak? Hemen onlardan da bahsedelim. Az önce demiştim Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek. Hemen ardından Kırımlı liderlerle bir görüşme gerçekleştirecek Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Biliyorsunuz bu savaşın en kilit noktalarından da bir tanesi Kırım. Yine Ukrayna Dışişleri Bakanı Kırım'ın bir an önce özgürleştirilmesi gereğinin ve Karadeniz güvenliği için bunun ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. İşte bu konularla ilgili görüş alışverişleri yapılacak, konuşulacak. Bundan sonra nasıl bir adım atılacak? Biz de takip ediyor olacağız diyelim ve savaşın merkezinden Ukrayna Kiev'den sözü şimdilik size bırakalım.
1: ABD'den gelen Haziran ayı enflasyon verileri küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Enflasyonun aylık bazda gerilemesiyle birlikte altın acaba nasıl etkilendi? Altın hala güvenli liman mı? A Haber muhabiri Erşan Karaca ve konu karşımızda.
2: İyi günler ve yayınlar diliyorum. Aslında en önemli başlıklardan bir tanesi milyonlarca vatandaş altının seyri hangi yönde olacak merak ederken bir yandan başka bir gelişme daha var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düşük enflasyon altının yönünü nereye doğru seyrettirecek? Aslında önemli bir soru ve aynı zamanda altın hala güvenli liman mı? Çok değerli yayın konuğumuz finans analisti İslam Memiş ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Sizler de hoş geldiniz.
2: Efendim öncelikle önemli soru şu ki ABD'deki bu düşük enflasyon altının yönünü nasıl etkileyecek?
3: Bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli bir veriydi Amerika'daki enflasyon verisi. Sürpriz bir şekilde beklenenin altına açıklandı. %3.8 olarak bekleniyordu. %3.5 olarak açıklandı. Dün de üfe verisi açıklandı. O da %5.5 civarında açıklandı. Bayağı düşük. Bu kısa vadede piyasalar bir rahatlama getirdi ama yine petrol fiyatlarının yükseldi. Yine Amerika-İran geriliminde bir piyasa var karşımızda. Piyasa yaklaşık 5 aydır sanki asansör gibi düşüşler, yükselişler ve dengesiz bir piyasa var. Bir gün yükselen, bir gün düşen trend devam ediyor. Yine petrol fiyatlarındaki o psikolojik direnç seviyesi $89 seviyesi. Orası görüldü. Şu anda yine $86 seviyesinde ama yine yüksek bir rakam var karşımızda. Petrol fiyatları yüksek kaldıkça karşısındaki altın, gümüş gibi değerli metaller de baskı altında kalmaya devam ediyor. $4100 seviyesinin üzerinde dün yükselişler gördük ons altın tarafında. Şu anda $4032 seviyesinde. Burada $4000 seviyesi üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Burada psikolojik destek, evet, bu baskılanma halen devam ediyor. Eğer aşağı yönlü sarkarsa $3980 seviyesini destek seviyesi olarak yine takip etmeye devam edeceğiz. Yukarıda da $4200 direnç seviyesi var. Yani bu bant aralığında oyalanan bir piyasa var. Gram altın dün 6200 lira seviyesinin üzerine çıkmıştı. Şu anda 6110 lira.

0: seviyesinde neredeyse 100 liralık bir fark var gram altın tarafında. Yatırımcı şuna dikkat edecek. Yani bu oynaklık devam edecek. Savaş devam ettikçe Trump'ın söylemleriyle birlikte bu oynaklık devam edecek. Ona göre hazırlık yapması lazım. Yine gözümüz kulağımız petrol fiyatlarında olacak. İran'da olacak. Buradaki gelişmeler baskılanmayı yine devam ettiriyor. Ama altın tekrar güvenli liman mıdır sorusunun cevabı evet. İlla ki hiçbir şey sonsuza kadar devam etmeyecek. Normalleştikten sonra yine toparlanma süreci göreceğiz. Şimdi bu ay sonunda 29 Temmuz'da Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Piyasalar buraya odaklandı. Ama genele baktığımız zaman daha yatay, daha sakin ama baskı üzerindeki altın piyasası yoluna devam ediyor.
1: Evet. Bir diğer sorumuz da piyasa bu senaryoyu hali hazırda ne ölçüde fiyatladı ve önümüzdeki dönemde altında yeni bir zirve görebilir miyiz?
0: Ocak ayı itibariyle bütün yatırımcılara şunu söyledik. 2026 yılı paradan para kazanma yılı değildir. 2026 yılı manipülasyon yılıdır ve yıl sonuna kadar devam ettirecek bilerek ve isteyerek. Ancak burada altın güvenli liman gömleğini çıkarmaz. Tekrar uzun vadeli güvenli limandır. Neden? Çin, Rusya, Suudi Arabistan birçok ülke altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Talep yine canlı durmaya devam ediyor. Evet, petrol tarafında enflasyon riski var. Burada satıcılı bir piyasa var karşımızda ama uzun vadede 2026 yılında genelde altını toplayan bir merkez bankaları var karşımızda. Yatırımcılar da fiziki tarafta alımlarına tekrar devam ediyor. Burada satış yok. Ne zamanki tekrar gram altın 8000 lira rakamları görür, bu sefer ev almak isteyenler, araba almak isteyenler bozdurur. Ama şu anda alım yönlü bir karar olduğunu gözlemliyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz finans analisti İslam Memiş'in de belirtmiş olduğu gibi aslında altın halen güvenli liman olma özelliğini taşıyor. Fakat beklediğimiz aslında bu ay sonu açıklanacak bir FED faiz kararı var. Sonrasında ise altının aslında hücum mu edeceği yoksa düşe mi geçeceği belli olacak. Bizler de haber nöbetimize devam edeceğiz, aktaracağız diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.
3: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı. Oyun devam etti. Arjantin atakta Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Bas

0: dayanamıyor İngiltere. Martinez gol attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde milli medya organları da hayati bir rol üstlendi. Şimdi o geceye tekrar döneceğiz. A Haber ve ATV'nin ortak ekranda buluşup nasıl bir yayıncılık refleksi ortaya koyduğunu hatırlayacağız.

0: yerlerde insanları vuruyorlar abi. İnsanları vuruyorlar.
1: Temmuz gecesi. Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Tanklar sokaklara çıktı. Savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Milletin silahı yine millete çevrildi. Yalnızca devlet kurumları değil, medyada büyük bir imtihandan geçti. Bazıları beklemeyi tercih etti. Bazıları yaşananları anlamaya çalıştı. Ama A Haber ve ATV ilk dakikadan itibaren milletin haber alma hakkını önceleyen yayıncılık refleksiyle yayındaydı. Darbe girişiminin ilk saatlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te yaptığı ve o ana kadar hiçbir televizyon kanalında yayınlanmayan ilk açıklamalar, Türkiye'de ilk kez A Haber ATV ortak yayınında ekranlara ulaştı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da sıcağı sıcağı paylaşacağız sizlerle.
3: Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklardır. Bir defa şunu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde, beşer planında bir güç söz konusu değildir. Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız. Ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.
1: Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sadece bir açıklama değildi. Millete umut veren, devletin ayakta olduğunu gösteren, tarihin akışını değiştiren ilk mesajlardan biriydi. Dakikalar ilerledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise tarihe geçen o an yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ATV ortak yayınına bağlandı. Milletin meydanlara, devlete ve hukuka sahip çıkmaya çağırdı. Milyonlar ekran başında bu çağrıya kulak verdi ve ardından meydanlar doldu.
4: Binlerce insan Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından sokaklara döküldüler. Burada Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını ve dimdik durduklarını göstermek adına

0: şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyorlar.
1: Şu anda E5'teyiz. Herkesin elinde Türk bayraklarıyla halk marşlar söyleyerek Vatan Caddesi'ne doğru, Atatürk Havalimanı'na doğru ilerliyor. Kalabalığın arkası kesilmiyor.
2: Binlerce vatandaş şu anda E5 karayolunu kapattı.
3: Tarih yön değiştirdi. Şimdi 15 Temmuz'un 10. yılında o geceyi, o cesareti, o yayıncılık refleksini ve millet iradesinin destanını bir kez daha hatırlıyoruz.
4: Şimdi telefon attığımızda Sayın Berat Albayrak var.
5: Cumhurbaşkanı.
4: Berat Bey, bizi duyabiliyor musunuz efendim?
6: Cumhurbaşkanımıza.
4: Sağ olun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bizi duyabiliyor musunuz?
6: Duyuyorum.
4: Efendim, biz ve izleyicilerimiz sizin bu dikkat çekici gelişmeye ilişkin değerlendirmenizi merak ediyoruz. Söz sizde efendim.
6: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Ve teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Gerek Sayın Başbakanımız, gerek şahsım, gerek diğer bakan arkadaşlarımız hepsi şu anda bir çalışmanın içerisindeyiz. Yalnız şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir defa bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülke olarak şahsım bu ülkede başkomutandır. Ve başkomutan olarak Cumhur'un %52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Ve gerek Genelkurmay Başkanımız, gerek komuta kademesindeki birçok komutan arkadaşlarımız da el ele, omuz omuza bugünlere kadar bizler bu işi güçlenerek getirdik. Ve silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki tüm imkanlarımızı, milletin imkanlarıyla elde edilmiş bu imkanları millete doğrultmak, milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın, işte bu paralel devlet yapılanması denilen terör örgütünün yapabileceği, paralel devlet yapılanmasının başlattığı bir olay bu. Ve bu olayla da bunlar herhalde bu ülkeyi ele geçireceklerini zannediyorlar. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve havalimanlarında da havalimanlarının kulelerini işgal etmiş, ele geçirmiş olanları da şu anda yargıya haber veriyorum. Diyorum ki yargı buralardakilerle ilgili olarak da adımını atmalı ve bunlarla ilgili de yargı süreci başlatılmalıdır. Buralar milletindir. Bu işgal kuvvetlerinin değildir. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız, milletçe el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Endişe etmeyin.
4: Peki efendim, bu arada korsan bildirilerin de yayınlandığını biliyoruz. Biz izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bu noktada neler söylersiniz?
6: Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşünmeyen bildirilerin hepsi korsandır ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi kısmak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz, hiç endişeniz olmaz.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, sizin sağlığınızla ilgili de spekülasyonlar çok yapılıyor. Algı operasyonuna sizi de alet ediyorlar.
6: Yok, ben de kısa zamanda inşallah hemen süratle halkımla beraber ama bu gece yarısı ama sabah beraber olacağım.
4: Ne zaman bir açıklama kameralar karşısında yapmanızı bekleyebiliriz?
6: Aslında ben kameralar karşısında
4: tabii normal kameralardan bahsediyoruz efendim.
6: Ondan dolayı şey yapmadı.

0: iddiası da vardı. Fakat herhalde an be an o da yayına girer. Açacağız. Onları da açacağız.
1: Peki efendim.
0: Hiç endişe etmeyin. Siklik durun yeter ki. Evet. Yani ben bu konuda az önce Binali Bey de söyledi. Biz ölümün

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Çin'in Orta Doğu'dan petrol ithalatı yılın ilk yarısında %11,4 geriledi. Çin'in Ocak-Şubat dönemindeki ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,8 artarak yaklaşık 97 milyon tona yükselirken Mart'tan itibaren düşüş eğilimine girdi. Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre ülkenin ham petrol ithalatı Mart'ta yıllık bazda %2,8, Nisan'da %20, Mayıs'ta %29 ve Haziran'da %41,3 azaldı. Böylece ithalat, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,4 geriledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Sistem dondu, online satışım durdu.
6: Tam ide çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
5: Tami.
6: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
5: Yürü be Tami.
7: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Oto

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil

0: Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ve 35. kilometreleri arasında İzmir-Edremit istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji

0: detaylar akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları .com.tr'de. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Washington-Tahran hattındaki kırılgan süreçte anlaşma masası yerini bombardımanlara bıraktı. ABD güçleri İran'ın çok sayıda noktasına saldırı düzenledi. Tahran'dan yanıt gecikmedi.
4: Bölgedeki tüm güvensizliklerin ve savaşın genişlemesinin sorumluluğu Amerika Birleşik Devletleri'ne ve o ülkenin suç ordusuyla işbirliği yapan ülkelere aittir.
3: Körfez dahil olmak üzere çok sayıda nokta hedef alındı. Son 3 günde çok sayıda ülke Tahran tarafından vuruldu. Bahreyn'de ABD'nin 5. filosu, Kuveyt'te 2 ayrı ABD askeri üssü, Katar'da El Udeid Hava Üssü, Umman'da Salalah Limanı, Ürdün'de Prens Hasan Hava Üssü, Irak'ta Fav Limanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da da ABD'ye ait hava üsleri bombalandı. İlk nokta Bahreyn'di. ABD'nin Orta Doğu'daki deniz gücünün kalbi olan 5. filonun bulunduğu Jufayr bölgesi vuruldu. Deniz destek üssü ve Mina Salman limanı hedef alındı. Kuveyt'te de Ali El Salem Hava Üssü, Arifcan Kampı ve havalimanı çevresinde patlamalar yaşandı. Radar sistemleri imha edildi. Katar'da Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olan El Udeid bombalandı. Umman'da Dukum ve Salalah limanları, lojistik tesisler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz hedefleri vuruldu. Ürdün en yoğun saldırı alan bölgeydi. Muvaffak Salti Hava Üssü, Prens Hasan Hava Üssü, Kral Faysal Hava Üssü hedef alındı. Bu üslerde ABD'ye ait F-15, F-35 savaş uçakları, erken uyarı radarları, mühimmat depoları bombalandı. Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın vurduğu ülkelerden biriydi. El Dafra Hava Üssü, Fucairah Petrol Limanı ve hava savunma sistemleri listede yer aldı. Suudi Arabistan'da Patriot bataryaları, Prens Sultan Hava Üssü bombalandı ve Ras Tanura'daki enerji tesislerine yönelik saldırılar düzenlendi. Bölgede gerilim doruk noktasında. ABD saldırılarında 7 İranlı asker hayatını kaybetti. 3 günde 30 sivil can verdi. Tahran'sa geri adım atmıyor. ABD'nin ise saldırılara ne zaman son vereceği belirsiz. Bu nedenle bölgede yakın zamanda sükunetin sağlanması mümkün görünmüyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Kayıp ihbarından vahşet çıktı. Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde babası Yusuf Ayan'dan haber alamadığını ileri süren 25 yaşındaki genç jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri köy ve çevresinde 55 yaşındaki Yusuf Ayan'ı bulabilmek için seferber oldu. Babasının kayıp olduğunu iddia eden gencin çelişkili ifadeleri de jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Yusuf Ayan'ın oğluyla birlikte yaşadığı evin çevresinde yoğunlaşan aramalarda gerçek ortaya

0: çıktı. Aya'nın cansız bedeni evin yakınındaki bir tuvalette parçalanmış halde bulundu. Vahşi cinayetin baş şüphelisi olarak oğlu ve kendisine yardım ettiği ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Yusuf Aya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo'daki yayınında devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği ile ilgili olayın aydınlatacağını belirtip, yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur dedi.
1: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda devletimizle omuz omuza çalışan, şeffaf ve hesap verilebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Yine yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir. Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır.
0: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, 15 Temmuz'un yıl dönümünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 Temmuz tiyatro değil, mal gibi darbe girişimiydi diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Özel, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ Özgür Özel'e destek veriyor sözlerine tepki gösterdi, ayağını denk al dedi. Yeni Parti ile ilgili de konuşan Özel, partinin isminin Yeni Parti olduğunu bildirdi.
2: 10 yıl geçti üstünden. Bugün olsa aynı tutumda olurum. O gün çok çeşitli tartışmalar yürüyordu. Çok tartışıldı. Tiyatro miyatro değil, bal gibi darbe, kanlı bir darbe diyen kişiyim.
3: 15 Temmuz'un kanlı bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
2: O günden bugüne de fikrim hiç değişmedi. Hiçbir tutarsızlığım yok. Bu açıdan da tarih önünde, hep söylediğim gibi tarihin doğru tarafında durmuş olmanın kıvancı içindeyim.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ Özgür Özel'e destek veriyor açıklaması soruldu.
2: Kime FETÖ'nün tarafındasın, kime FETÖ'cüler seni destekliyor derken herkesin ayağını denk almış.

0: Lazım.
1: Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na tepkisi sert oldu.
0: Kemal Bey hep o savunuları biz buralarda güçlü yaptığımız için Kemal Bey'in o kası ve hafızası zayıf kalmış. O yönüyle herhalde buna verilecek cevabın bu olduğunu unuttu ki öyle bir imada bulunmuş.
1: Manisa Milletvekili Özel katıldığı bir canlı yayın programındaysa kuracakları partinin adını açıkladı.
0: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Şimdilik yeni parti diyelim.

0: ABD ile İran arasındaki gerilim diplomasi masasında yeniden saha çalışmasına dönüştü. Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılarını artıran ABD ordusu, İran'daki askeri ve stratejik noktaları yeniden hedef aldı. Saldırılara İran'dan misilleme geldi.
1: ABD ile İran arasındaki savaşın dozu her geçen gün artıyor. ABD ordusu Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik saldırısında Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınını hedef aldı.
2: 4 defa ard arda patlamalar oldu. Camlar kırıldı ve patlamanın dalgası çok şiddetliydi. O kadar yakındı ki biz hastaneyi tamamen vurdular, üst katları vurdular sandık.
1: Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi.
2: Kanser hastaları ve özel durumu olan hastalar var. Hepsi çok anormal bir durumdalar. Yani sıradan bir kaza geçiren hastalar gibi değiller, özel hastalar.
1: ABD ordusunun bir diğer hedefi ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker oldu. Curaçao bayraklı MT Belma adlı boş petrol tankerinin Hark Adası yakınlarına doğru ilerleyerek ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığı, yapılan uyarıları dikkate almadığı iddia edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ordusu İran'a yönelik deniz ablukası tedbirlerini uyguladı ifadesi kullanıldı. İran saldırıları karşılıksız bırakmadı. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine hava harekatı düzenlendi. Kuveyt, İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
0: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Halibaf, ABD ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Her zaman savaşa hazırız diyen Kalibaf, ABD'nin hedefinin İran'ı parçalamak olduğunu öne sürdü.
3: İran'la ABD arasında çatışmalar aralıklarla sürerken açıklamalar da ard arda geliyor. Son olarak İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, Trump yönetimine sert mesajlar verdi. Savaşa hazır olmalıyız, canımız pahasına mücadele etmeliyiz dedi. Kalibaf açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Savaşı hiçbir zaman memnuniyette karşılamadık. Ancak güvenliğimizi korumak için her zaman savaşmaya ve sonuna kadar direnmeye hazırız ifadelerini kullandı. Müzakere sürecine de değinen Kalibaf, ulusal çıkarların korunması için diplomasi ve müzakere yollarının kullanılması gerektiğini söyledi. Kalibaf, eğer bir mutabakat saptığından herhangi bir fayda sağlayamayacaksak anlaşmaya bağlı kalmamız için bir neden yok dedi. ABD ile varoluşsal bir savaş içindeyiz ifadesini kullanan Kalibaf, Trump yönetiminin hedefinin İran'ı zayıflatmak ve parçalamak olduğunu vurguladı.
0: Çin Taklamakan Çölü'nü adım adım bir savaş sahasına dönüştürdü. ABD'ye ait savaş gemilerinin, F-35 savaş uçaklarının, Japonya'daki Amerikan üssünün ve Tayvan'daki kritik devlet binalarının birebir maketleri kuruldu. Uzmanlara göre bu bir savaş provası.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında gerilim tırmanırken Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Uydu görüntüleri Pekin yönetiminin olası bir çatışmaya hazırlandığını ortaya koydu. Çin Taklamakan Çölü'nde ABD savaş gemilerinin, F-35 savaş uçaklarının, Japonya'daki Amerikan üssünün ve Tayvan'daki kritik devlet binalarının birebir maketlerini inşa etti. İngiliz The Telegraph gazetesinin uydu

0: Görüntülerini dayandırdığı habere göre Pekin yönetimi Taklamakan Çölü'nü dev bir tatbikat ve silah test sahasına dönüştürdü. 2026'nın ilk yarısında tamamlandı öne sürülen maketler arasında ABD donanmasının önemli savaş gemileri, F-35 savaş uçakları, Japonya'daki Amerikan denizcisi ve Tayvan'daki stratejik noktalar yer alıyor. Uzmanlara göre bu maketler Çin'in uzun menzilli füzelerini ve yapay zeka destekli hedefleme sistemlerini gerçek hedeflere en yakın koşullarda test etmesine olanak sağlıyor. Denizden yaklaşık 2700 kilometre uzaklıkta bulunan maketlerin denize indirilmek için değil, füze denemelerinde doğrudan hedef olarak kullanılması amaçlanıyor. Analizlere göre Pekin, bu sayede ABD donanmasına yönelik hassas vuruş kabiliyetini geliştirmeyi hedefliyor.
1: Tayvan sorunu tamamen Çin'in iç meselesidir. Tayvan sorunu nasıl çözüleceği tamamen Çin halkının meselesidir. Ve Japonya ile hiçbir ilgisi yoktur.
2: Fransa, son yılların en ciddi kuraklıklarından biriyle mücadele ediyor. Ülke genelinde su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. A Haber muhabiri Ömer Aydın aktaracak.
3: Çalakanar birkaç gündür yanan Paris'in hemen yakınlarındaki Fontainebleau ormanlarına bu sabah Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir ziyaret gerçekleştirdi ve burada yaptığı açıklamada Fransa tarihinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla orman yangını yaşanan dönemin içinden geçtiklerini ifade etti ve 35 bin hektardan fazla alanın bu yıl içerisinde, yani son iki ay içerisinde yandığını belirtti. Bu bir rekor. Fransız yetkililer her 10 orman yangınından 9'unun insan kaynaklı olduğunu, insanlar tarafından çıkarılan yangınlar olduğunu ifade ediyorlar. Bu noktada da vatandaşlara sürekli olarak uyarılar yapılıyor. Alınan önlemler söz konusu. Su kullanımının azaltılması noktasında Fransa'nın 79 vilayetinde tedbirler alınmış durumda. Vatandaşlardan su kullanmalarını azaltmaları isteniyor. Çiftçilerden özellikle sulama noktasında, tarım sektöründe çalışanlardan da sulama noktasında çeşitli yaptırımlar, engellemeler söz konusu. Sadece sabah saatlerinde sulamaları yapmalarına izin veriliyor. Fransa gerçekten de kuraklık sonrası, aşırı sıcaklar sonrası bugünlerde orman yangınlarıyla mücadele ediyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: ...2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.
4: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı. Oyun devam etti. Arjantin atakta. Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına, kafa vuruşunda

0: topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez gol atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez gol attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
1: ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında TCSG Güven adlı savaş gemisi şehit aileleri ve gazileri ağırlıyor. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz o noktada bizleri bekliyor.
2: Evet, şu anda 15 Temmuz demokrasi ve milli mücadelenin 10. yılındayız. Dün birçok program yapıldı, birçok anma programı gerçekleştirildi ve bugün de bu programlara devam ediliyor. Bizler şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma gemisi olan TCSG Güven Gemisi'ndeyiz. Bugün bu gemi normal bir göreve çıkmadı. 15 Temmuz şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarımızı, kıymetli ailelerini ve kahraman gazilerimizi ağırlamak için İstanbul Boğazı'na açıldı. Şu anda gemi hareket etmiş durumda ve İstanbul Boğazı'nı seyir halinde. Bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi milyonlarca vatandaş demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara çıkmıştı. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte yüz binler, milyonlar sokağa çıkmıştı, köprülere akın etmişti ve o cuntacı darbecilere müdahale ederek vatanımızı ve milletimizi korumak için canlarını feda etmişti ve o gece 253 vatandaş şehit olmuştu ve binlerce kişi gazi olarak tarihe geçti. Aradan geçen yıllara rağmen o gecenin acısı da, milletin gösterdiği birlik ruhu da ilk günkü gibi hafızalarda yerini koruyor elbette ki. Bugün de o kahramanların bizlere emaneti olan şehit çocukları, kıymetli aileleri ve gazileri İstanbul Boğazı'nda tur eşliğinde bir araya geldiler. İlk olarak gemide yemek verildi ve şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları gemide ilk olarak yemek ikram edildi. Daha sonra gemi güvertesine çıkarak çay eşliğinde kurabiye ikram edildi ve şu anda da hep birlikte Boğaz turu seyrini gerçekleştiriyorlar ve gördüğünüz gibi Boğaz'la birlikte, bu Boğaz seyriyle birlikte fotoğraf çektirenler oluyor, sohbet edenler oluyor. Tabii o hüzünlü anları birlikte gideriyorlar. Ve bugün de İstanbul Boğazı'na düzenlenen bu özel programda bir araya gelerek bu buluşmayı gerçekleştirdiler. Vefanı ve millet olmanın anlamını bir kez daha hatırlatıyoruz aslında. Bir yandan mavi vatanı güvenliği için görev yapan sahil güvenlik personeli, diğer yana da vatan uğruna canını ortaya koyan kahraman aileleri bir araya geldiler. Şu anda bizler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait arama kurtarma gemisi olan TCSG gemisi, güven gemisindeyiz. Ve burada şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya gelerek İstanbul Boğazı'nda gemi turu gerçekleştiriyorlar.
1: Emeklilerin zamlı maaşları bu hafta hesaplara yatırılacak. En düşük emekli aylığı ödemesi de ay sonuna yetişecek. Sözü A Haber muhabiri Erşen Karaca ve konuğuna bırakıyoruz.
3: İyi günler ve iyi yayınlar diyelim. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı işte bu haberdeydi. Emeklilerin zamlı maaşları bu ay içerisinde yatacak. Aslında önemli detaylar var. Aynı zamanda bu hafta hesaplara yatırılacak. Aslında bunu da belirtmiş olalım. Bir yandan da en düşük emekli aylığı ödemesi de ay sonuna yetişecek. Çok değerli yayın konuğumuz Mali Müşavir Mustafa Genç ile birlikteyiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
3: Efendim, yayının başında belirtmiş olduğum gibi milyonlarca emeklinin gözü kulağı aslında bu haberde. Şimdi bir yandan emeklilerin zamlı maaşları bu hafta hesaplara yatırılacak dedik. Detayları sizden dinleyelim.
4: Evet, bahsettiğiniz gibi milyonlarca emeklinin zam oranları enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte ilk 6 aylık belirlendi. Bunları anlatmıştık. Yani emeklilerimiz 17.76 olmak üzere SSK ve Bağkur emeklisi ve memur emeklisi de 13.52 olmak üzere zam oranlarını netleştirmiştik. Bunlar artık belirlendi. Maaşlar da buna göre hesaplandı. Şimdi peki en önemlisi bunlar ne zaman?

0: yatacak bahsettiğiniz gibi. Evet, maaşlar aslında E-Devlet'ten emeklilerimiz baktığında bir kısmının maaşları şu an zamlı şekilde yansıdı. Fakat bir tabii bu maaşların bir kronolojik sıralaması var. Bununla ilgili de şöyle tablodan anlatalım isterseniz özetle. Şimdi en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı 23.552 lira oldu. Buna özel bir başlık açıp değineceğim. En düşük memur emekli aylığı da 31.527 lira oldu. Bu 23.552 lira hükümet tarafından mecliste sunulan önerge gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve kabul edildi. Bundan sonra en düşük emekli maaşı aylığı 23.552 lira olarak emeklilerimiz hesaplarında görecekler. Peki bu 20.000 lirayı aldılar. Diğer farkları da daha sonra ay sonuna kadar bahsettiğiniz gibi bu ay içerisinde Temmuz ayından geçerli çünkü bu zamlar alacak emeklilerimiz. Memurlarımız bir ayrı hesaplama yöntemi var. Onların toplu sözleşmeyi belirlenen ve enflasyon farkıyla oluşan bu 13,52 zam farklarını emekli maaşlarını 1'i ile 5'i arasında aldıkları için memurlarımız onlar normal maaşlarını aldılar. Farklarını ise bekliyorlar şimdi. Onlar da farklarını aynı 15'inden bugünden itibaren hemen hemen maaşlarında hesaplarında görmüş olacak ve alacaklar emekli memurlarımız. Peki SSK emeklisi maaş günü ne zaman? Tahsis numarasının son rakamına göre alıyor emeklilerimiz maaşlarını. Onlar kendileri biliyor ve takip ediyorlar. Her ayın 17'si ile 26'sında SSK emeklilerimiz maaşlarını almaktalar. Bağkur emeklilerimiz ise gene tahsis numaralarının son rakamına göre her ay 25'i ile 28'i arasında maaşlarını almaktadırlar. Farklarını eğer dediğim gibi erken almış olan emeklilerimiz farklarını bu ayın sonuna kadar Çalışma Bakanlığı bir periyot açıklayacak bunlarla ilgili almış olacaklar.
1: Bir önemli başlık daha var, o da aynı zamanda zamla birlikte hak edişler de var. Evet, o başlıklara da hemen bir vakit kaybetmeden bakalım diyor.
0: Tabii memur maaşlarının kat sayısıyla birlikte artan pek çok hak edişler, yardımlar var. Onların tamamını almamakla birlikte yeni zam oranıyla burada beklenen dul ve yetim aylıkları en önemli. Bunlar da aynı oranda artmış olacak. Yani 17,76 SSK ve Bağkur emeklisinin maaşları artacak. 13,52 ise memur dul ve yetim aylıkları artmış olacak. Aynı zamanda memur aile yardımı da bu oranlarda artmış olacak. Emekli ek ödemeleri de bu oranlarda artmış olacak.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz Mali Müşavir Mustafa Genç'in de belirtmiş olduğu gibi. İşte görmüş olduğunuz gibi emeklilerin zamlı maaşları hesaba yatırılacak. Aslında belirtmiş olduğumuz önemli bir detay vardı. Bu hafta yatırılacağını belirtmiş olalım. İşte kalan normalde hak edişlere göre ise ay sonunda bu ödemeler tamamlanmış olacak diyelim. Ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: O haber Havelsan teknoloji üstüne girdi. Hangi silah ve sistemlerin geliştirildiğini görüntüledi. Muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin birçok ürünü sizler için inceledi.
3: Evet, Havelsan teknoloji üstündeyiz ve burada aslında Havelsan tarafından geliştirilen birçok önemli sistem var. Tabii ki bu sistemler özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş unsurlar. Şöyle hemen kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya'dan rica edeyim sizlere yine Havelsan tarafından geliştirilen bu paletli Barkan 2 aracını göstersin. Tabii ki burada görmüş olduğunuz Barkan otonom yeteneklere sahip, zorlu arazide keşif, gözetleme, lojistik destek ve atış gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracı. Tabii ki bu kara aracının üzerinde görmüş olduğunuz gibi paletler var. Bu paletler sayesinde de bu aracımız en zorlu arazilerde bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendirmek için yol alabilme kapasitesine sahip. Tabii ki çeşitli silah sistemleri de yine bu silahımızın Barkan 2'mizin üzerine entegre edilerek ihtiyaçlar doğrultusunda modifikasyona uğrayabiliyor. Hemen yan tarafında tabii ki BAHA insansız hava aracımız var. Bu hava aracımız ise sınır güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yine Havelsan tarafından geliştirilmiş bir ürün. Özellikle bulut altı otonom dikey kalkış ve iniş özelliklerine sahip bir insansız hava aracı olarak ön plana çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki Havelsan tarafından kara, deniz ve havada da birçok önemli unsura burada rastlamamız mümkün. Tabii ki yine arkamda burada görmüş olduğunuz gibi bir konsept ürün var.

0: Çaka insansız deniz aracı konsept geliştirme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu ürünümüzün de hemen yan tarafında tabii ki görmüş olduğunuz gibi bir insansız deniz aracımız var. İDA'mız var burada. Bu İDA'mızın adı ise Sancar. Özellikle Sancar'ın özelliklerine bakacak olursak Advanced C4SR görev sistemiyle donatılmış mobil bir yer kontrol istasyonundan kontrol edilebilen bir sistem. Bu ayrıca NATO standartlarına uygun olarak diğer deniz platformlarına kolayca entegre edilebiliyor. Bu sayede farklı gemiler arasında görev aktarımı insanlı ve insansız platformlarla ağ merkezli operasyonel yürütme ve sürü operasyonları organize etme imkanı da sağlıyor. Özellikle liman üst koruma, yine arama kurtarma, istihbarat, keşif gözetleme, devriye, su üstü, savaş, mayın karşı tedbirleri gibi kapsamlı görevleri de bu görmüş olduğunuz otonom sancar üstlenmiş oluyor. Yine insan hayatına yönelik riskleri de en aza indirmek için tasarlanmış bir yapıya da sahip. Hemen arkasında da zaten kullanım amacına ilişkin videoları da görmemiz mümkün. Tabii ki şöyle ilerleyecek olursak, dediğimiz gibi hava, kara ve deniz unsurlarına dair birçok önemli teknolojiyi burada görebiliyoruz. Yine burada L400 gemimiz var. Tabii ki bununla alakalı da aslında birçok konu gündeme gelmişti ve şu anda da bu gemimiz insansız hava aracı üzerindeki pistle birlikte insansız hava aracının iniş kalkış yapabildiği tek gemi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şöyle Aselsan'ın geçmişine ve Aselsan'ın üretimlerine bir bakacak olursak, özellikle deniz kuvvetlerimizin ağ destekli harekat kabiliyetine önemli katkılar sağlayan Türkiye'nin tek ve kanıtlanmış savaş yönetim sistemi Advent'ı tasarlayan bir kurumdan bahsediyoruz. Yine hava kuvvetlerimizin harekat, istihbarat ve uçuş eğitim sürelerini desteklemek üzere geliştirilen dünyanın en kapsamlı komuta kontrol bilgi sistemlerinden biri olan hava muharebe bilgi sistemi bu Havelsan mühendislerimiz tarafından tasarlanmış keşif, gözetleme ve destek görevlerinde etkin şekilde kullanılabilen insansız kara aracı Barkan. Yine kara aracı Kapkan, pist olmadan dikey iniş kalkış ve tamamen otonom görevler için gerçekleştirebilen Bozbey, bulut altı keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri için geliştirilen Baha, yine Sancar gibi birçok ürün tabii ki burada Havelsan mühendisleri tarafından üretilen sistemler arasında yer alıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi aslında Çanakkale ve İstanbul boğazlarını takip eden bir sistemden bahsediyoruz. Matra olarak adlandırılan bu sistem özellikle oldukça önemli. Burada tabii ki Havelsan Matra gemi trafik yönetim sistemi İstanbul ve Çanakkale boğazında trafik kontrolü sağlayan bir sistem. Yine sahil güvenlikte Havelsan tarafından çözümlerini aktif bir şekilde kullanıyor. Bu Matra sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri ve sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından da aktif olarak kullanılan bir sistem olarak ön plana da çıkıyor. Hemen tabii ki yine Havelsan tarafından geliştirilen önemli sistemler var. Önemli unsurlar da var burada. Bu görmüş olduğunuz makette aslında müşterek hareket icrasında ihtiyaç duyulan komuta kontrol çözümlerini sağlayan bir simülasyon bölümü olarak tasarlanmış bir maket. Tabii ki baktığımız zaman ortak müşterek harekat derken neyi kastediyoruz? Kısaca bahsedecek olursak sizlere, burada görmüş olduğunuz pistten havalanan bir insansız hava aracı düşman adası üzerinde keşif ve gözetleme yaptıktan sonra bunu deniz kuvvetlerine ya da kara kuvvetlerine bilgi aktarımı sağladıktan sonra tabii ki ortak komuta merkezinden buradaki görevli askerlerimiz gerekli koordinasyonu sağlayıp adaya çıkarma ya da saldırı, sadece ada için değil tabii ki diğer yerler için de bu şekilde bir çalışma sistemi sağlamış Havelsan tarafından. Tabii ki dediğimiz gibi aslında birçok önemli sistemi barındırıyor. Özellikle burada yine kara hava sistemlerinin simülasyon sistemleri de Havelsan tarafından geliştiriliyor. Özellikle Gökbey helikopterin sistemleri de burada tabii ki simüle edilmiş durumda. Pilotlar buradaki simülasyon sisteminden eğitim alıp Gökbey'i tabii ki uçurma kabiliyetine de sahip olabiliyorlar. Biz de sizlere aslında kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya ile Havelsan gibi Türkiye'nin mühendislerinin yer aldığı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu ürünleri kısaca anlatmaya çalıştık diyelim. Sözü bir kez daha Havelsan teknoloji üstünden sizlere bırakalım.
1: Kırıkkale'de yaşayan Yusuf Aya'nın oğlu babasının kayıp olduğu ihbarında bulundu. yapılan aramalarda 55

0: 3 yaşındaki Aya'nın cansız bedeni evinin yakınındaki tuvalette parçalanmış olarak bulundu. Çelişkili ifadeler veren oğlu ve şüpheli 2 kişi daha gözaltına alındı.
1: Kayıp ihbarından vahşet çıktı. Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde babası Yusuf Ayan'dan haber alamadığını ileri süren 25 yaşındaki genç jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri köy ve çevresinde 55 yaşındaki Yusuf Ayan'ı bulabilmek için seferber oldu. Babasının kayıp olduğunu iddia eden gencin çelişkili ifadeleri de jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Yusuf Ayan'ın oğluyla birlikte yaşadığı evin çevresinde yoğunlaşan aramalarda gerçek ortaya çıktı. Ayan'ın cansız bedeni evin yakınındaki bir tuvalette parçalanmış halde bulundu. Vahşi cinayetin baş şüphelisi olarak oğlu ve kendisine yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Yusuf Ayan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
0: Karabük'te ailesinin evde uyurken bırakarak ıhlamur toplamaya gittiği 2 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti.
1: Köyden yükselen alevler yürekleri de yaktı. Ölüm küçük Berkant'ı uyurken yakaladı. Karabük'ün Davutlar köyünde Ahmet Çınar'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın etkisiyle bitişikteki 2 eve de sıçradı. Köylüler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıktığı evde yapılan kontrollerde 2 yaşındaki Berkant Kurt'un cansız bedeni bulundu. Küçük Berkant'ın ıhlamur toplamaya giden ailesi tarafından uyurken yalnız bırakıldığı, evin kapısının da kilitli olduğu öğrenildi. Yangını duyarak eve koşan baba diğer çocuklarına sarılarak gözyaşı döktü. Küçük Berkant'ın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
0: Ankara'nın Mamak ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Kontrolden çıkan bir belediye otobüsü önce elektrik trafosuna ardından önündeki 3 araca çarptı. Otobüs daha sonra bir dükkana girerek durabildi. Kazada şoför dahil 7 kişi yaralandı.
2: Direkt üstten aşağı geldi. Trafoyla birlikte komple götürdü.
3: Önce elektrik trafosu ardından 3 araca çarptı. Belediye otobüsü dükkana girdi.
2: Karşı tarafta da esnafım ben. Şuradan tam geçiyordum. Bir baktım otobüs üstten aşağı geliyor.
3: Çarpmanın etkisiyle dükkanın önünde bulunan araç adeta kağıt gibi ezildi. Kaza Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Kızılay Zirve Kent Seferi'ni gerçekleştiren belediye otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle oto aksesuar dükkanına girdi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.
4: Kontrolden çıkan Ego otobüsü ilk olarak elektrik trafosuna çarptı, ardından önündeki araçlara ve en sonunda işte bu dükkana girerek durabildi.
3: O sırada yol kenarında kimsenin olmamasıyla da facianın eşiğinden dönüldü.
2: Allah'tan yaya da tek ben vardım burada. Saniyeyle kurtulduk. Mucize şey bu olsa gerek.
3: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför dahil 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
4: Çarpmanın etkisiyle Ego otobüsünün ön kısmında büyük hasar oluştu ve şu anda da Ego kurtarıcı tarafından bulunduğu yerden çekiliyor.
3: Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Konya'da oluşan obruklar nedeniyle baraj gölü kuruma noktasına geldi. Bu yıl yağışlarla dolan barajın suyu 3 obruktan yer altına çekildi.
3: Bu yılki yağışlar May Barajı'nı doldurdu ama sevinç uzun sürmedi. Obruklar tarım arazilerinden sonra şimdi de barajı yuttu.
5: Bu seneki yağışların ardından May Barajı dolmuştu. Fakat obruklar nedeniyle su boşaldı.
3: Konya'nın Çumra ilçesindeki May Barajı'nın tabanında 3 ayrı obruk oluştu. 1960 yılında sulama ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen barajdaki su birkaç gün içinde yer altına çekildi.
6: 3 tane obruk oluştu. Bu yıl güzel yağmurlarla birlikte barajımız oldu. Maalesef obrukların seviyesi suyumuzu bitirdi o anda. Bu baraj doluydu. Aktı, bir ay köye doğru aktı. Maalesef köye ulaşmadan gitti. Yer altına gitti sular.
3: Daha önce sadece ekili alanlarda görülen obrukların baraja kadar ulaşması tedirginliğe neden oldu.
7: Doluydu, çok doluydu. Bak göçünce su yer altına gitti.
3: Obruklar nedeniyle suyun çekilmesinin ardından baraj kapakları kapatıldı.
6: Biz suyu daha istikrarlı, daha güzel kullanmamız lazım. Ya değilse yer altının 3'te 2'sinin gittiği, 2'sinin kaldığı burasının çöl olacağı. Eğer biz böyle kullanırsak maalesef hoyraça kullanmayacağız. Bir damla suyun çok bir büyük bir önemi var. Halkın duyarlı olmasını istiyoruz. Eğer biz burada kalıcıysak, göçmen olmayacaksak bu işlere sahip çıkmalıyız bu işlere.
3: Konya Havzası'nda kayıtlara geçen obruk sayısı 680'i aştı. Bölge çiftçileri su kaybının önlenmesi için kalıcı çözüm bekliyor.
0: Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirdiği bu günlerde uzmanlardan gıda zehirlenmelerine karşı çok önemli uyarılar var. Sıcak havalarda açıkta bırakılan gıdalarda bakteri ve virüslerin çok hızlı çoğaldığına dikkati çeken uzmanlar mutfak tahtalarının kullanımı konusunda da uyarıyor.
8: Yaz sıcaklarıyla birlikte acil servisler gıda zehirlenmesi vakalarıyla doldu. Özellikle besinlerin saklanma koşulları zehirlenme riskini en üste taşıyor. Beslenme uzmanı Mustafa Canberk Yaşar, gıdaların doğru şekilde saklanması konusunda önemli uyarılarda bulundu.
9: Gıdalarımızı iyi pişirmeliyiz. Pişirdikten sonra yaz aylarında 1 saatten fazla açıkta bekletmemeliyiz. Kış aylarında süre 2 saate kadar uzayabilir. Özellikle sütlü, kremalı, şekerli gıdalarda, pastane ürünlerinde, et, yumurta, balık, tavuk, kıyma gibi ürünlerde soğuk zincir taşınmasına dikkat etmeliyiz.
8: Mutfaktaki en büyük tehlikelerden biri çapraz bulaşma. Örneğin çiğ tavuk eti doğranan bir kesme tahtasında temizlenmeden salata hazırlanması, mikroorganizmaların diğer gıdalara geçmesine ve zehirlenmeye zemin hazırlıyor.
9: Kişilerin mutlaka eldiven, bone takması, kesme tahtalarının gıdalara göre ayrılması, çiğ gıdalarla pişmiş gıdaların da bir arada temas etmemesini sağlamalıyız. Özellikle pikniklerin artması, araçta gıdaların uzun süre bekletilmesi, salata malzemelerinde içerisine yoğurt veya mayonez eklenmesi de zehirlenme riskini arttıran faktörler arasındadır.
8: İshal, kusma, karın ağrısı, kramp şikayetlerinde acil servislere başvurulması gerekiyor.
9: Her kusma, ishal ve baş dönmesi de gıda zehirlenmesi işareti değildir. Bunlar enfeksiyonlara bağlı olarak da gerçekleşebilecek durumlardır. Ama her zehirlenmede bir ishal, bulantı, kusma olabilir. Özellikle yüksek ateş ve kanlı ishal durumunda çok fazla beklemeden acile başvurmalısınız. Hafif vakalarda ise eczanelerde satılan ORS yani oral rehidrasyon sıvısı alarak durumunuzu rahatlatabilirsiniz.
0: Sırada yurttan haber turu var.
3: Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bakım atölyesinin boya kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 otobüs ve 1 forklift kullanılamaz hale geldi. Bolu'da kimliği belirsiz kişilerin içindeki demiri satmak amacıyla ateşe verdiği hurda kanepeden sıçrayan alevler 10 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü şehir merkezine indi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Samsun'un İlkadım ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi önüne çıkan kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre havalanan kedi yere düşünce can havliyle kaçtı. Çevredeki esnafın tepki gösterdiği saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Karla kaplı dağ zirvesi, coşkun akan dereleri ve sarı çiçeklerle süslenen Milli Park ve içindeki Ayder Yaylası ziyaretçilerine seyri güzel bir manzara sunuyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evren 8 beldesinde fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, yaklaşık 45 dönümlük tarlaya pullukla 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz yazısını işledi. Bu anlamlı çalışma şehitlerin aziz hatırasına ithaf edildi.
0: Tokat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı havuzlarda çocuklara yüzme öğretiliyor. A Haber muhabiri Murat Onur ve konu aktaracak.
10: Evet Can Okanar, okullar tatil oldu. 81 ilimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm birimleri çocuklarımız için seferber oldu. Birçok kurs var. Biz şimdi onlardan bir tanesindeyiz. Yüzme kursundayız. Çok kıymetli en konumuzla konuşacağız. Haşim Er, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü. Sayın Müdürüm, çocuklar şu an itibariyle yüzme öğreniyorlar. Gerçekten hepsi de maşallah pırlanta gibi yavrularımız.
11: Şimdi okullarımızın tatil olmasıyla birlikte 29 Haziran itibariyle yaz spor okullarımızın açılışını gerçekleştirdik. Ve her yıl özellikle futbol branşında başvurular çok olurken son yıllarda yüzme branşı çok büyük önem arz ediyor. Bu sene 1150 kişiye şu an itibariyle sadece Tokat merkezde yüzme kurslarımızı açtık. Kulüpler, 14 kulübümüz buradan yararlanıyor. İl müdürlüğümüzün spor okulları aracılığıyla yavrularımızı yüzme branşında eğitmeye çalışıyoruz. Antrenörlerimiz ve personellerimiz aracılığıyla yüzme branşını istiyoruz ki Tokat'ta bilmeyen kalmasın. Özellikle yeni yetişen gençlerimiz, nesillerimiz. Zaten biliyorsunuz bakanlığımızın yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında da yıllardır yürüttüğümüz bir proje var. Bu kapsamda Tokat'taki bütün sporcu gençlerimize, çocuklarımıza ulaşma gayreti içerisindeyiz. Bununla da başarılı olduğumuza inanıyorum. Ve bugün itibariyle de birlikte izlediğimiz çok keyifli anlar oluyor. Yavrularımızın velileri de buralara gelip görüyorlar. Gençlik Spor Bakanlığımızın spor okullarına velilerimizin güvenerek, isteyerek, ellerinden tutup getirip bizim hocalarımıza teslim etmelerini önemli rica ediyoruz. Çünkü fiziksel aktiviteler çocuklarımızın geleceğinde çok önemli rol oynamaktadırlar. Bundan dolayı ben buradan sizlerin aracılığıyla yavrularımızı bizlere spor okullarına emanet etsinler.
10: Şimdi baktığımız zaman en son sistemle hazırlanmış yüzme havuzları da var sayın müdürüm. Çocuklarımıza gönüllerince eğleniyorlar. Evet, ben şimdiden sizlere ve öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
11: Çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere teşekkür ederim. Sağ olun.
10: Teşekkürler. Evet, Gençlik Spor İl Müdürümüz de söyledi. Çocuklarımız, yavrularımız telefondan uzak, tabletten uzak, teknolojiden uzak. Bu şekilde Gençlik Spor Bakanlığı'nın açtığı kurslarda gönüllerince hem eğleniyorlar yaz saatinde hem de yüzmeyi ve diğer spor branşlarını öğreniyorlar. Biz onlara kolaylıklar dileyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Can Okanar.
0: Antalya'da 82 yaşındaki Tevfik Ekizoğlu coğrafi işaretli serpme böreğinin mucidi dedesinin izinden yürüyor. Tevfik Ekizoğlu 70 yıldır eliyle açtığı börekler sayesinde kentin simge gastronomi yüzleri arasında yer alıyor.
8: Antalya'nın coğrafi işaretli serpme böreği Tevfik Ekizoğlu'nun ellerinde 70 yıldır emekle ve sabırla yoğruluyor.
12: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Antalyalıların börekçi Tevfik amcası 12 yaşında başladığı börek üretimine 70 yıldır devam ediyor.
13: 1945 Antalya doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra dedemiz bize emanet etti. Bu börekçiliğe başladı 30'lu yıllarda. Oğluna öğretti, abime öğretti. En büyük abimiz börekçi Zeki Usta. Zeki Usta'dan ben aldım mesleği. Ben de inşallah oğluma devrettim, yani biliyor o da hazır.
14: Almanca öğretmenliğini bitirdim ama mesela devamlılığını sağlamak için burada bütün detaylarını öğrendik. İnşallah dördüncü kuşak olarak devamlılığını sağlayacağız.
8: Hamur tamamen elemeyle açılıyor. İncecik seriliyor. Yıllardır aynı malzeme, aynı özen. Lezzeti de değişmiyor.
13: İşini düzgün yaparsan, severek yaparsan Reklama gerek yok zaten. O herkes duyar onu. O reklam daha güzeldir.
8: Dükkanın müdavimleri ise yıllardır değişmiyor.
13: Hindistan'dan, Güney Kore'den, efendim Almanya'dan, dünyanın her yerinden gelen var.
15: Her sene biz buraya geliyor. Her yıl biz buraya geliyor. İskoçya'dan kalıyoruz şimdi. İlk gün her zaman buraya geliyor kahvaltı yemeye. Börek harika.
0: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 derecenin üzerine çıkınca yöre halkı çareyi asırlık lezzetlerde buldu. Malatya'da coğrafi işaretli pirpirimli acılı ayran bardağa dolarken Diyarbakır'da ise buz gibi meyan şerbeti sıcaktan bunalanların imdadına yetişti.
8: Termometrelerin sıcaklık rekoru kırdığı şu günlerde Malatyalıların en büyük kurtarıcısı coğrafi işaretli pimpirimli acılı ayran oldu. Bu ayran sıradan bir ayran değil, içini önce yakıyor, sonra da buz gibi serinletiyor.
16: Aşırı sıcakların hüküm sürdüğü şu günlerde vatandaşın serinleme yöntemi Malatya'nın coğrafi işaretli milli içeceği pirpirimli acılı ayran.
17: Doğanşehir sürgüden koparıp getirdiğimiz temiz otu Malatya deyimiyle pirpirim. Pirpirimi bir miktar kendi isteğimize göre nasıl seviyorsak koyuyoruz bu şekilde.
16: Elmalar. Olmazsa olmaz malzemeleri elma, kırmızı biber, acı kırmızı biber değil mi? Ve pirpirim.
17: Pirpirim aynen.
16: Yani semizotu.
17: Ve semizotu ve de bu şekilde biberlerimizi karışım.
16: Evet görüyorsunuz sihirli karışım.
17: Bu ayran çok güçlü bir antioksidandır. Çok sağlıklı bir içecektir aslında. Ve Malatya'nın tüm yöresel en güzel yemeklerinin yanında.
16: Sağlığa faydaları da tartışılmaz değil mi?
17: Tartışılmaz. Özellikle çocuklarımıza asitli ve gazlı içecekler yerine bunu çocukluktan başlayarak biber koymak zorunda değiliz çocuklar için eğer yapacaksak tarifi. Bu şekilde ayranımızı yapıyoruz. 18 ila 24 saat içerisinde fermentasyon süreci var.
16: Demleniyor.
17: Evet. Ve asıl birbirine yani ayrana çıktığında müthiş bir tat, müthiş bir koku ve aroması var. Burada
16: harika görünüyor gerçekten.
17: Evet.
16: Aşırı sıcakların hüküm sürdüğü şu günlerde Malatyalıların bağdağı bahçede serinleme yöntemi işte görüyorsunuz pirpirimli acılı ayran.
17: Acılı ayran.
16: Buzu
17: evet.
16: Da var.
17: Buzu da koyalım. Olmazsa olmaz çünkü zaten sıcak havalar bildiğiniz gibi.
16: Gösterelim. Turgut da çekiyor zaten.
17: Evet bu bulunmaz bir ayran. Özellikle sıcak havalarda şu günlerde 38-40 dereceyi görmekte şu an Malatya'mız. Ve tarlada çalışan, bahçede çalışan kayısı biliyorsunuz bizim yine coğrafi işaretli ürünümüz.
16: Evet.
17: Kayısıda çalışan herkes geçmişten bugüne gelen miras bu. Bununla serinler, yemeğin yanında bunu içer. Ve de bu malzemelerin tamamını biz Malatya'mızın en güzel yerlerinden işte elmamız Doğanşehir elması.
16: Hepsi bu bölgenin, bu yörenin.
17: Hepsi bu bölgenin.

0: Diyarbakır'a uzandığımızda ise kabuğucu sıcakların 40 derecenin üzerine çıktığını görüyoruz. Kente sıcaktan bunalanların ilk tercihi elbette asırlık bir gelenek olan meyan şerbeti.
1: Diyarbakır kavurucu sıcakların etkisi altında. Kente hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde şu anda. Vatandaşlar genellikle meyan şerbeti içerek serinlemeye çalışıyor.
2: Ben köküdür. Çayınöğünden yetişiyor. Çayınöğünden kendimiz çıkarıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Kendimiz satıyoruz. Şifalı bir üründür. 7'den 70'i içiyor Diyarbakırlı olan, dışarıda gelen misafirlerimiz de içiyor. Baya bir yoğunluk var. İyi, güzel yani.
3: Çok güzel bir lezzet. Tavsiye ediyorum herkese. Bu lezzeti bütün dostlarımızın tatmasını istiyorum.
4: Yöntem olarak güzel aslında. Serinlemek için birebir. Ama serinlemeden ziyade tadı değişik olduğu için denemeye değer.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Avrupa Birliği, Ukrayna'nın insansız hava aracı kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1 milyar avroyu serbest bıraktığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu ödemenin drone tedarikine ayrılan ilk 6 milyar avroluk dilim kapsamındaki ikinci ödeme olduğu ifade edildi. Ukrayna, ya 30 Haziran'da ise drone tedariki için 3,9 milyar avro aktarıldığının hatırlatıldığı açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ayrıca ilave drone, füze ve savaş uçağı finansmanı için 10 milyar avroluk ödeme planını da onayladığı belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
2: A Haber Radyo. Reklam.
5: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Bir isim, tarihin en onurlu sayfalarına kazındı. Ömer Halis Demir. Kahraman şehit, kabri başında dualarla anıldı. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü darbeciler Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için harekete geçti. O gece Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksa...

0: kaldı, yıllarca birlikte görev yaptığı Ömer Halis Demir'i aradı. Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin vatana ihanet ettiğini söyledi ve tarihin akışını değiştiren emri verdi. Ömer Halis Demir o gece sadece komutanının emrini değil, 80 milyon insanın yüreğini taşıdı omuzlarında. Bir saniye bile düşünmedi Ömer Halis Demir. Silahını çıkarıp tek kurşunla tüm darbe planlarını yerle bir etti. Ancak ardından hainler tarafından şehit edildi.
1: Ömer Halis Demir'in izinden gitmek istiyorum. Onun gururunu taşımak istiyorum. Asker olmak istiyorum.
0: Şehit Ömer Halis Demir şehadetinin 10. yılında da unutulmadı.
2: Çok gurur duyduk. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere de uzun ömürler versin gülüm.
3: Biz her gün geliyoruz. Her cuma, cumartesi, cuma, perşembe günleri falan geliyorum ben burada dua etmeye. Bugün de özel bir gün.
4: Tam 3652 gün önce bu millet tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Ama o gece karanlığa teslim olmadı. Şehit Ömer Halis Demir'in adı o gece gösterdiği cesaret kadar dimdik ayakta kaldı.
5: Biz 10 seneden beri buraya geliyoruz şehitliğimize. Unutmadık, unutmayacağız, unutulmayacağız. Her zaman minnettarız. Allah başımızdan eksik etmesin bundan sonra öyle kahramanları diyorum. Çünkü bizim bir vefa borcumuz var.
0: Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehidin kabri başında duygu dolu anlar yaşandı.
4: Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli kahramanlarımızdan biri Ömer Halis Demir, Niğde'nin Bor ilçesinde kabri başında dualarla anıldı. Şehidimizin kabrine hem yurt içinden hem de yurt dışından yüzlerce vatandaşımız geldi.
6: 15 Temmuz'un en büyük simgelerinden biri olan Ömer Halis Demir'e minnet borcumuz olduğunu düşündüğümüz için Kahramanmaraş'tan her sene biz buraya geliyoruz, şehidimizi ziyaret ediyoruz.
0: Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı Niğde'nin Bor ilçesine gitti. Şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti. 15 Temmuz gecesiyle ilgili konuşan Aksakallı, Ömer Halis Demir ihanet şebekesinin içine dalıp Semih Terzi'yi öldürerek ihanete dur dedi ifadesini kullandı.
7: Ömer Halis Demir İhanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. Tabi katil sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur. Şahadeti kutlu olsun. O yüzden bunlar bize tarihi bir dönüm noktası. Tabi geldiğimiz noktada devletimiz, milletimiz bu ihanet şebekelerinden büyük bir şekilde kurtulmaya çalışmıştır ve iyi bir noktaya gelmiştir. Ordumuz bugün bütün bu ihanet şebekelerini arınarak en iyi seviyesini yaşamaktadır. Bu tabi tarihi bu dönüm noktası bizlere ders olması lazım. Bunu herkes iyi bilmesi lazım ki bütün dünya bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu millet mazlumların bir umut olarak ilelebet yaşayacaktır.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ekipler seferber oldu. Ancak 10 yaşındaki Berat'tan henüz bir iz yok. Muş'ta 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan Berat Karakaya'nın bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Muş Afat İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara Van, Siirt ve Bitlis'ten de bölgeye gelen dalgıç ekiplerinden oluşan 116 personel katılıyor. Ekipler nehir boyunca belirlenen bölgelerde sonar cihazı, drone ve diğer arama kurtarma ekipmanlarının desteğiyle çalışmalarına devam ediyor. Çocuğun acılı ailesi ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor. Muş Valisi Avni Çakır da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.
9: Mutlaka bunlar Allah'ın izniyle. Bulunacak ya, bu açık deniz olmadığı için suyun gideceği alan belirleniyor yetimde.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: günler, saatlerimiz 14.58 göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasa teklifi için önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Partili yetkililer ve DEM Parti heyeti bir araya geldi. DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye de ziyaret vardı. Peki görüşmede neler konuşuldu? Çerçeve yasada son durum ne? Ayrıntılar haberimizde.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi.
3: Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur.
2: Görüşmenin ana gündemi çerçeve yasaydı. Taslak üzerinde istişarelerde bulunulduğu DEM Parti görüş ve beklentilerini iletti. AK Partili yetkililer de süreç yasası konusundaki tutumunu paylaştı.
4: Şimdi sıra bu süreci hukuka, meclis iradesine, kalıcı barışın güvencesi olacak yasal zemine dönüştürmekte.
2: 10-12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımının yer alacağı belirtiliyor. Ancak bu dönem yasa çıksa bile uygulanması için silahların tamamen bırakılması şartı getirileceği ifade ediliyor.
5: Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
2: Çerçeve yasanın bu ay bitmeden meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Yasada örgüt üyelerinin Türkiye'ye gelişleriyle ilgili süre sınırlaması olacak. Yasa örgüt üyelerini suç durumuna göre tasnif edecek, af içermeyecek.
1: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
2: DEM Parti ve AK Parti arasındaki kritik görüşmeden sonra DEM Parti kendi yetkili kurullarında süreci ve yasa taslağını bir kez daha değerlendirecek. Görüşme trafiği MHP ile devam etti. Buldan ve Sancar bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme saat 12 sıralarında başladı ve yaklaşık 40 dakika sürerken gündemde çerçeve yasa vardı. Görüşmelerin ardından DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı. Böylece Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil olma süreci de başladı. Son olarak Amerika Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35'e parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
6: Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır.
7: ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşüne ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda umut verici gelişmeler yaşandığını söyledi. ABD Kongresi'nin de Türkiye'ye olumlu bir yaklaşımda olduğunu belirtti.
6: Türkiye S-400'lerin F-35 programına dönüşünün önünde artık engel oluşturmayacağı şekilde yasaya uyum sağlamak istediğini bildirdi. Bize aktarılan bilgilerin ayrıntılarını açıklayamam ancak oldukça umut verici. Heyetteki senatörlerin tamamı da duyduklarımızın olumlu olduğunu düşünüyor.
7: Turner Türkiye'nin F-35 parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını da vurguladı.
6: Onlar bir NATO üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi ve kısa süre önce son derece başarılı geçen zirveye ev sahipliği yaptılar. Bunun arkasını getireceklerini ve geri dönmelerini sağlayacak şekilde hareket edeceklerini umuyorum. Yani Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır. Süreci sonuna kadar götürmelerini kesinlikle umuyorum ve bunu geri dönmelerini sağlayacak şekilde yapmalarını dilerim. Onlar aynı zamanda F-35 için parça

0: üreten bir ortaktı. Bu yüzden üretime tekrar dahil olmaları çok ama çok önemli olacaktır.
1: Sayın seyirciler, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde gözaltı işlemlerini uyguladı.
3: Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Faruk Aksoy'un da aralarında bulunduğu ondan fazla şüpheli gözaltına alındı.
2: Şüphelilere uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, yer temin etme ve kullanımını kolaylaştırma suçlamaları yöneltiliyor. İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce birçok kişinin testi pozitif çıkmıştı.
1: Son bir haftada farklı illerde 3 kız çocuğu yaşamını yitirdi. Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da yaşanan ölümler şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Soruşturma başlatıldı.
4: Farklı illerde 3 kız çocuğu ard arda öldü. Olaylar şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. İlk olay 9 Temmuz'da Mardin'in Derik ilçesinde yaşandı. Evlerindeki odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren aile çocuklarını tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Merve Erbek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
5: 11 Temmuz'da ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Boğaz Ören mahallesinde benzer bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu.
4: Jandarma bölgede inceleme başlatırken cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 13 Temmuz'da Siirt'in Bahçeli Evler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp oturduğu apartmanın 6. katındaki dairenin balkonundan zemine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cemre Esila Kayaalp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Peş peşe yaşanan 3 olayın ardından Mardin, Siirt ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları dosyaları şüpheli ölüm kapsamında ele aldı.
4: Soruşturmalar çerçevesinde ailelerin ifadeleri alınırken ölümlerin kesin nedeni adli ve kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacak.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yine füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldı. Ülkede hava savunma sistemleri devreye girdi. Ukrayna makamları çok sayıda füze ve İHA saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. Kiev'in birçok noktası hasar gördü.
6: Rusya, Ukrayna'ya yeni saldırı düzenledi. Başkent Kiev gece boyunca balistik füzeler ve kamikaze İHA'larla hedef alındı. Peş peşe patlama sesleri duyuldu, sirenler saatlerce susmadı. Ukrayna Hava Kuvvetleri hava savunma sistemlerinin gece boyunca aralıksız çalıştığını duyurdu. Başkentin birçok noktasında konut, iş yeri ve altyapıda hasar oluştu. Çıkan yangınlara itfaiye ve acil durum ekipleri müdahale etti. Hasar gören bölgelerde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Can kaybı ve yaralı sayısı konusunda bir açıklama yapılmadı. Moskova yönetimi son haftalarda balistik füze ve uzun menzilli İHA saldırılarının sayısını arttırdı. Ukrayna ise derinlikteki Rus askeri ve lojistik hedeflerine İHA operasyonlarıyla karşılık veriyor. Çatışmalar hem cephe hattında hem de iki ülkenin iç bölgelerinde giderek daha sert bir boyut kazanıyor.

0: Bu arada Avrupa Birliği ve Ukrayna arasında yeni bir İHA anlaşması imzalandı. Peki anlaşma neleri kapsıyor? Almanya'ya döneceğiz. Detayları A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Fatih, söz sende.
1: Anıl, Avrupa Birliği ve Ukrayna savunma sanayi alanında dikkat çeken bir işbirliğine imza attı. Biraz önce ifade ettiniz. Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Kiev'de düzenlenen törende ortak İHA üretim anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında Avrupa Birliği'nin sanayi ve üretim kapasitesi, Ukrayna'nın Rusya ile 4 yılı aşkın savaşta elde edindiği İHA teknolojisi ve saha tecrübesiyle birleştirilecek. Savaşta seyrini değiştiren unsurların başında gelen İHA'lar, Ukrayna'nın cephede personel eksikliğini telafi etmesinde ve Rusya'nın enerji altyapısına yönelik uzun menzilli saldırılarda çok önemli rol oynadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin yıllık yaklaşık 10 milyon İHA ürettiğini belirterek bu kapasiteyi 20 milyon adede çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Ortak üretimle hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın güvenliğini güçlendirebiliriz ifadelerini kullandı. Anlaşmanın finansmanının Avrupa Birliği'nin Ukrayna için oluşturduğu 90 milyar euroluk destek kredisiyle Avrupa'nın savunma programlarında kullanılabilecek ek kaynaklardan sağlanması planlanıyor. İşbirliğinin en dikkat çekici yönlerinden biri ise üretimin bir bölümünün Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleştirilecek olması. Yine çok önemli bir detay, Avrupa Komisyonu ortak üretim modelini ilerleyen dönemde balistik füze ve hava savunma sistemlerini de kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor diyelim. Bağlayan sözü tekrar size bırakalım.
0: Fatih, çok teşekkürler. Az önce de ekranlarınıza taşıdık. Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Savaşta hayatını kaybeden askerler için Kiev'deki bağımsızlık meydanı bayraklarla ve ölen askerlerin fotoğraflarıyla donatılmış durumda. Peki Ukrayna'da hayat nasıl devam ediyor? A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt detayları, son durumu Kiev'den aktaracak. Emine, söz sende.
2: Evet Banu, şu anda bağımsızlık meydanındayız ki savaşın ilk günlerinde hep yayınlarımızı buradan yapardık. Sokakta insanları görmek dahi mümkün değildi. Ama artık Ukrayna'da hayat savaşa rağmen normale dönmeye çalışıyor. Daha doğrusu insanlar savaşla birlikte yaşamaya alışmış durumda. Dün akşam saatlerinde yine başkent Kiev'e bir saldırı gerçekleşmişti. 10 ayrı balistik füze atıldı Rusya tarafından ve 2 kişi de hayatını kaybetti. Şimdi bizim bulunduğumuz nokta bağımsızlık meydanı. Az önce de söyledim. Burası savaş boyunca o barikatların bulunduğu noktalardan bir tanesiydi. Ana cadde tamamen barikatlarla donatılmıştı. Çünkü hemen üst tarafımızda yaklaşık 800-900 metre arka tarafımızda bakanlık binalarının bulunduğu nokta vardı. Dolayısıyla oralara siperler kazılmış ve geçişin engellenmesi için, olası bir Rusya'nın Kiev'e girmesi durumunda geçişin engellenmesi için barikatlarla donatılmıştı. Şimdi o barikatlar kaldırıldı ve burası tamamen bir anma meydanına dönüşmüş durumda diyebiliriz. Hayatını kaybeden sivillerin, askerlerin fotoğrafları, yine Ukrayna bayrakları, her biri bu bölgede ve Kievliler ya da Kiev'e ziyaret amacıyla gelenler öncelikle bu noktaya uğruyorlar ve hayatını kaybeden askerler için dualarını edip bu noktadan ayrılıyorlar. Hayat dediğim gibi artık biraz daha normale dönmüş durumda. Dönmek zorunda da aslında. Hemen şunu söyleyelim, enteresan bir bilgi. Savaş öncesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'in nüfusu yaklaşık 2 milyon 990 binin üzerinde bir nüfusu vardı. Ama savaşla birlikte bu nüfusun daha da arttığını söyleyelim. Çok sayıda göç olmasına rağmen bu nüfus arttı. Peki nasıl oldu bu? Çünkü Ukrayna'nın pek çok noktasında savaş hali hazırda devam ediyor. Başkent Kiev'e oranla daha yoğun şiddette devam ediyor. Durum böyle olunca da Ukraynalılar burayı biraz daha güvende hissettikleri için bu bölgeye gelmeye devam ediyorlar. Ve an itibariyle başkent Kiev'in nüfusu 3,5 milyona yaklaşmış durumda. İşte şu anda Niyazi'nin görüntüleriyle bir yandan da o bağımsızlık meydanını, bağımsızlık anıtını görüyorsunuz. Biraz da caddeye doğru bakalım. Demiştim, yoğunluk oldukça fazla, nüfusun arttığını biliyoruz ki şunu da söyleyelim, zaman zaman turist kafileleriyle de karşılaşıyoruz Ukrayna'da. Dün geç saatlerde ulaşmıştık bölgeye ve turistlerin de burada olduğunu söyleyelim. Yine onlar da hemen ileride bir başka bağımsızlık, özgürlük meydanında Rusya tarafından, Rusya'nın tanklarının

0: sonrasında Türkiye'nin küresel alanda liderliği, küresel alanda oyun kurucu olması ve yine onun yanı sıra bölgesel liderliği sebebiyle olası bir Rusya-Ukrayna barışının, ki liderler düzeyinde olmasını istiyor Ukrayna. Yani Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleşmesi isteniyor ve bunun da adresinin Türkiye olması gerektiğinin altı çizildi. Tabii aslında her iki tarafta Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına göre her iki tarafında artık bir barış istediğini dile getirdi, ama bu barış nasıl olacak? Çünkü Ukrayna güvenlik garantileri istiyor. Yine kilit noktalardan biri Donbas bölgesi. Donbas'ta Rusya'nın ele geçirdiği topraklardan vazgeçmesini istiyor. Rusya bu topraklardan vazgeçmeyeceğini dile getiriyor ve kilit noktası da işte tam da burada. Ve Türkiye'nin de bu kilit noktasını, bu tıkanan yolları açmak için çabaları olduğunu dile getirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Hakan Fidan aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı tarafından da kabul edilecek bugün. Hem Paris'te gerçekleşen görüşmeler sonrası, Gönüllüler Koalisyonu'yla yapılan görüşmeler sonrası mevkidaşlarıyla neler konuştuğunu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair ne gibi adımlar atabilecekleri konuşulacak. Yine onun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajları Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye iletilecek ve akşam saatlerinde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'den ayrılması bekleniyor. Önemli bir ziyaretti şüphesiz, çünkü geçtiğimiz ayda Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti Hakan Fidan ve NATO zirvesi sonrasında da bu ziyareti de olması hiç şüphesiz önemli. Bakalım o barış masası Türkiye'de kurulabilecek mi? Bunu zaman gösterecek diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, çok teşekkürler sana ve Niyazi'ye. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik hava ve denizden saldırılarını artırdı. Washington'un Tahran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik kapsamlı planının ayrıntıları da ortaya çıktı. Amerika saldırısında İran'ın güneyindeki Deniz Gözlem Kulesi de vuruldu.
2: Washington-Tahran hattındaki kriz yeni bir askeri aşamaya geçti. Müzakere masası yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD, İran'a yönelik hava ve denizden saldırılarını genişletti. Tahran'sa Körfez'deki ABD üslerini ve askeri noktaları hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kapasitesini hedef alan yeni saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Büyük Tump Adası'ndaki kıyı savunma sistemleri, seyir füzesi depoları ve fırlatma noktalarının hassas mühimmatlarda vurulduğu duyuruldu. Açıklamada İran'ın ticari gemilere saldırı kapasitesi zayıflatıldığı ifadesine yer verildi. ABD saldırılarının kıyı hattının ötesine taşındığı hava savunma sistemleri, radar unsurları, lojistik tesisler ve deniz gözlem noktalarının hedef alındığı bildirildi. Çağbar'daki Deniz Gözlem Kulesi de vurulan noktalar arasında yer aldı. Tahran'ın yanıtı da gecikmedi. İran devrim muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın kötülükleri sona erene kadar kapalı kalacağını duyurdu. İran devlet medyası da Boğaz'dan geçişlerin hala aksadığını aktardı. İran, misilleme saldırılarında Körfez'deki ABD askeri varlığını hedef aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, "Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız" açıklamasını yaptı. Bekai, İran'ın her saldırıya misille karşılık verdiğini söyledi. İran Sağlık Bakanlığı'na göre ABD'nin son saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. En fazla hasarın Hürmüzgan, Sistan, Belüçistan ve Huzistan eyaletlerinde oluştuğu açıklandı. ABD tarafı ise operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Washington'la Tahran arasındaki gerilim diplomasiden uzaklaşarak sahada karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyuta taşınmış oldu.
1: Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılarla artan Amerika-İran gerilimi küresel piyasaları da vurdu diyebiliriz. Bölgede artan askeri gerilim, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Tırmanışını sürdüren petrol fiyatları 85 dolar bandında seyrediyor. Güvenli liman olarak görülen altında da düşüş seyri var. Piyasalardaki son durumu konuşacağız.

0: altın ve petrol fiyatlarının seyrini konuşacağız. Ekonomist Sayın Belgin Maviş konuğumuz. Belgin Hanım, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Banu Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum bir mukabele. Şimdi 40 günlük savaş süresince biz petrolün 120 dolara yaklaştığını da gördük aslında, ama o günle bugün arasında bir fark var. Zira Ukrayna çok derinlere yönelik Rusya içerisinde saldırılar gerçekleştiriyor ve petrol üretimi yapılan pek çok üretim tesisi ve altyapı sistemine de ciddi tahribat yaratmayı başarabildiler. Böyle bir durum da var masanın üzerinde. Bir de Hürmüz'deki yeri yeniden hortladı diyebiliriz. Ne öngörüyorsunuz? Sizce nasıl bir tehlike var önümüzde?
1: Evet, jeopolitik riskler eğer petrol üzerinden yürüyorsa bu tüm dünyayı ilgilendiren çok önemli bir problem. Çünkü petrol fiyatlarının savaşın bitmesi demeyelim de anlaşma süreci içerisinde 70 dolarlar seviyesine geri çekilmesi memnuniyetle karşılanmıştı. Evet. Ve Hürmüz Boğazı'ndan da kontrollü geçişlerle birlikte bir süreliğine en azından küresel riskler bertaraf edilmiş gözüküyordu. Ama an itibariyle baktığımızda dolarda özellikle yükselişi görüyoruz. Dolar endeksinin 100'ün üzerindeki seyri 101'e yaklaşması. İçeride dolar TL tarafında 47 sınırının aşılması. Bununla birlikte Brent petrol tarafında ise yeniden 85 dolarlar. Piyasa bu sefer biraz daha temkinli. Çünkü buradaki fiyatlamalar vadeli taraftaki fiyatlamalar olduğu için gerçekçi fiyatlamalar değil ve duruma göre, haber akışına göre değişkenlik gösterebilir. Ama sonuçta bunu enflasyon ve tabii ki bütçe açıklarıyla özellikle oldukça direkt bağlantısı var. Hürmüz gerileme belki de Amerika'nın İran'ı bombalamasından çok daha etkili bir süreç. Hürmüz'ün yeniden gemi trafiğine kapatılması, Hürmüz'e bağımlılığı en yüksek olan Asya ülkeleri başta Çin, Güney Kore olmak üzere ciddi anlamda petrole erişimlerinin zorlaşması ve bu ülkelerde yeni anlaşmalarında ilginç olan bu yeni anlaşmalarında özellikle Amerikan petrolüne yönelik yapılıyor olması işin farklı bir boyutu. Ama gelinen noktaya baktığımızda petrolde tehlike eşiğimiz 90 dolarlar seviyesi, bunun üzerinde kalıcılık sağlanması, yani savaşın devam etmesi, Hürmüz'ün geçişinin bir süre daha durması özellikle hem bu savaşla ilgili riskleri hem de bununla birlikte merkez bankaların tam da faiz indirim sürecine girdiği bir noktada yeniden majör merkez bankaları dahil olmak üzere eğer bu savaş durdurulamazsa, Hürmüz yeniden trafiğe açılmazsa bir faiz artışı belki Temmuz'da değil ama Eylül'de kapımızı çalacaktır muhtemelen.
0: Evet, şimdi petrol fiyatları, enflasyon, faiz ilişkisi ve bunun altına tesiri noktasında da bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Bir de altın fiyatları için bir parantez açalım. Buyurun efendim.
1: Evet, son dönemde özellikle en çok sorulan soru şu Banu Hanım. Savaş var, savaş yeniden devam ediyor ve daha şiddetlenerek devam ediyor. Ve gelişmeler öngörülemez bir noktaya geldi. Buna rağmen özellikle gram altın ve ons altın fiyatlamasında biz neden sert bir geri çekilme yaşıyoruz? Ons tarafında 4000 doların altına sarkması söz konusu olur mu? Bu durum gram altını nasıl etkiler? Hep bu sorular bizim karşımıza gelen sorular. Hemen bunlara cevap verelim. Altındaki rally Trump'ın koltuğa oturduğu ilk gün söylediği bir sözle başladı aslında. Dedi ki Amerika'nın altınları nerede? Bu hızlı bir şekilde Londra ve Frankfurt borsalarını harekete geçirdi ve altın hem merkez bankalarının hem de yatırım fonlarının gözde yatırım aracı haline geldi. Sonra Çin'in 24 ay aralıksız altın alımıyla rezervlerini güçlendirmesi de işin farklı bir boyutuydu. Gelinen noktaya baktığımızda buradaki fiyat hareketi sert yükselişleri beraberinde getirmişti. Ve savaş başladığı ilk günde biz serbest piyasada 8100 lira seviyesini gördük. 8100 lira bir mıknatıs etkisiyle insanların aklında kaldı. Savaş devam ederse altında 10 bin lira seviyesi test edilir mi sorularını getirdi. Sonra bir geri çekilme hareketini gördük ve bu geri çekilme hareketinde insanlar yeniden alıma geçtiler. İlk etapta 7500'lerde alım yaptılar. Sonra 7000, 6900 ve ortalamalarda 6500 lira seviyesinde yoğunlaşan bir alım gerçekleşti. Ama beklenen olmadı. Altın yükselmedi. Çünkü parantez açalım. Majör

0: merkez bankaları ve bizim merkez bankamız da dahil olmak üzere bir takım önlemler aldılar. Neydi? Petrol tarafındaki fiyatlamalar aşırı oynaklığın önüne geçmek için Eşel Mobil'e geçtik. Bununla birlikte nakde olabilecek ihtiyaç ve ödemelerin zamanda yapılması için de altın rezervlerindeki meydana gelen azalışlar, yani satışlar. Bunlar altını baskılayan unsurlardı. İşin bu tabii ki gerçekleşen kısmı. Bunun bir de makroekonomik açıdan baktığımızda petrolün yükseldiği noktada diğer enstrümanlar borsadan tutun da kriptoya kadar satış baskısıyla karşılaşır. Çünkü bu öngörülemeyen bir risk olarak algılanır. Tahminler yukarı doğru revize edildiğinde enflasyon ve tabii ki büyümeleri baskılar ve bu ciddi anlamda bir ekonomik kriz göstergesidir. Böyle bir dönem içerisinde şu anda gram altın 6100'ler seviyesinde. Merkez bankalarının rotası netlik kazanmış değil. Mesela FED Eylül'de bir faiz arttırabilir mi? Veya da bizim merkez bankamızdan da benzer bir adım gelebilir mi? Soru işareti. Şu an için altını baskılayan önemli unsur. Ama orta vadeli ya da yıl sonu için hedef koymak gerekirse yıl sonu için gram altın tarafında 6500 ila 6900 lira seviyesinde bir fiyatlama görebiliriz. Ancak savaşın seyri, tarafların bu konudaki uzlaşmaları, yine biraz önce haberinizde belirttiğiniz gibi Rusya-Ukrayna arasında devam eden süreç ve savaş bir anlaşmayla nihayetlenebilir mi? Bunlar altının üzerindeki baskıyı azaltabilecek ya da arttırabilecek unsurlar. Petrol tarafına baktığımızda ise özellikle petrolde 90 dolar kırmızı çizgi. Bu tüm yıl sonu revizelerini ya da beklentilerini negatif yönde etkileyecektir. Peki. Bir diğer konu ise dolar ve dolar endeksi. Dolar tarafında içeride mevduat faizlerinin yüksek olması getiri potansiyeli olarak doları güçsüz kılan bir unsur ve bu bir süre daha bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum ben. Bir yatırım aracı olarak portföylerdeki oranı %10'u geçmiyor şu an için baktığımızda. Bunun yerine alternatif olarak hisse senedi ve mevduat tarafında yatırımcının parasını hem enflasyona karşı hem de savaştaki belirsizliğe karşı değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Belgin Hanım. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyorum size çalışmalarınızda. Sayın seyirciler, 10 yıl önce Türkiye'nin bağımsızlığı için meydanlara inen 15 Temmuz gazileri bu kez enerji bağımsızlığının sembolü Gabar'daydı. Gaziler bir zamanlar terörle anılan dağlarda süren petrol üretimine yerinde şahit oldu.
2: Gabar'da 15 Temmuz gazilerini ağırladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda görev yapan 15 Temmuz gazileri, Demokrasi ve Milli Birlik gününde Şırnak'taki 1850 rakımdaki Gabar Dağı'na çıktı. Bir zamanlar terörle anılan Gabar'da bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolü çıkarılıyor. Günlük 81 bin varil petrol üretilen Gabar'da şehitlerin adını taşıyan kuyularda 7 gün 24 saat üretim sürüyor. Ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mesajında Gabar'da çıkan her varil petrolün tam bağımsız Türkiye hedefinin eseri olduğunu belirtti. Gaziler üretim tesislerini gezerek bilgi aldı.
3: Bugün burada bulunmak bizler için çok anlamlı. Bir zamanlar burasının ismi terörle anılıyordu. Şu anda petrol çıkarılmaktadır. Türkiye yüzyılının başlangıcı 15 Temmuz'dur. Terörsüz Türkiye süreciyle bu petrolün de burada üretilmesi bizler için çok anlam ve önem taşımaktadır.
2: Bölgede kurulan üretim altyapısı yüzlerce kilometrelik yola ve binlerce çalışanıyla Gabar bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.
4: Biz devletimizin burada terörü nasıl bertaraf edip gücünü ve büyüklüğünü göstererek büyük yatırımlar yapıp petrol tesislerini kurduğunu gördük. Petrol tesislerinden öte bu petrol tesislerine gelen yollar, elektrik hatları, çalışan insanlar ve ciddi yatırımları gördük. Gurur duyduk, onur duyduk. Bundan sonra da devletimizin bu yatırımlarını anlatmak için seferber olacağız.
2: Gaziler, Gabar'daki üretimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji bağımsızlığının da bir sembolü olduğunu vurguladı.

0: Okul güvenliğinde yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle her okul için ayrı bir risk haritası hazırlanmakta. Hedef okullarda yeni eğitim öğretim yılına güncellenmiş güvenlik analizleriyle başlamak.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından her okul için risk haritası hazırlanıyor. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda okul güvenliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda tüm okullar için kapsamlı risk değerlendirmesi yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda hazırlanan risk haritalarında okulların fiziki yapısı, öğrenci-öğretmen sayısı, çevresel riskleri ve güvenlik ihtiyaçları incelendi. Kurtoğlu, çalışmaların %75'inin tamamlandığını söyledi. Hedefse yeni eğitim yılına güncellenmiş risk analizleriyle başlamak. Bu noktada bireysel silahlanmaya da yeni düzenleme gündemde. Komisyonda bireysel silahlanmaya ilişkin de çalışmalar görüşüldü. Kurtoğlu, silah edinimine yönelik yeni düzenlemelerin değerlendirildiğini belirtti. Bu kapsamda jandarma personelinin sahip olabileceği silah sayısının 3'le sınırlandırıldığını açıkladı. Sivil vatandaşlara yönelik düzenlemeler üzerinde de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Evren ise olası tüm tehditlerin önüne geçilmesi için GSM operatörleri üzerinden SIM kart ve e-mail numarasıyla çalışacak çocuk hattı uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.
0: Tava ciğeri Edirne'nin vazgeçilmez lezzetleri arasında üst sırada malum. Peki meşhur lezzet tava ciğeri nasıl yapılıyor? Edirne'ye gideceğiz. A Haber ekibinden Vedat Sezer ustasından tava ciğerinin tarifini alacak. Vedat, söz sende ve konuğunda.
2: Manuel, evet, Türkiye'nin en özel mutfaklarından birindeyiz. Tabii ki meşhur Edirne tava ciğeri vazgeçilmez bir gastronomi ürünü. Peki tava ciğeri nasıl yapılıyor ve bunun sırları nedir, onu soracağız. Uğurcan Imrak, Edirne Tanıtım ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Koruma Başkanı. Nedir bu güzel damak çatlatan lezzetin sırrı?
3: Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Edirne'mizin biliyorsunuz ki dünyaya mal olmuş, nam salmış bir yiyecek olduğunu malumunuz, hepimiz biliyoruz. Biz de bugün size işte o ciğerin hazırlanış hikayesini anlatacağız. Buradan da seyircilerimiz de bizi izlerlerse evde deneyebilirler bizim anlattıklarımızı. Biz burada ne yapıyorsak onları aynı şekilde.
2: Önce neler kullanıyoruz?
3: Şimdi burada vazgeçilmez bizim 3 tane ham maddemiz var. 1 dana ciğeri, 2 buğday unu, 3 ayçiçek yağı.
4: Bu üç bileşenden.
3: Evet, bu üç bileşenden elde ediyoruz.
2: Ama her birinde ayrı bir hikayesi var.
3: Tabii ki hepsinin ayrı bir hikayesi var. Edirne ciğerinin, dana ciğeri, dana Edirne nüfus kağıdında Edirne yazması gerekiyor. Trakya yazması lazım. Kullandığımız un Trakya'nın unu. Biliyorsunuz ki Edirne ve Trakya bölgesi komple bir
2: buğday ambarı.
3: Buğday ambarı, ayçiçeği aynı şekilde çok ciddi bir üretim yapıyoruz burada Trakya'da.
2: Peki ya ciğer nasıl ince hale getiriliyor?
3: Bizim çok keskin özel bıçaklarımız var. Bu özel bıçaklar aracılığıyla bizler her sabah veya akşamları oturup ciğerimizi ince ince doğruyoruz. Sinir, zar, kan damarları komple ayıklıyoruz. Saf bir et gibi hazırlık yapıyoruz. Daha sonrasında doğradığımız ciğeri bol suyla yıkayıp servise hazır hale getiriyoruz.
2: Dinlendiriyorsunuz
3: öyle. Bir yarım saat dolapta dinlenmesi gerekiyor kevgirli süzgeçlerimizden bizim. Ve daha sonrasında işte şimdi gördüğümüz gibi buğday ununa batırıp komple her yerinin unlanacak şekilde hazır hale getiriyoruz. Ve şu anda da ustamız yağımıza bakıyor. Yağımız istediğimiz kızgınlığa geldi.
2: Önce test mi yapıyor?
3: Bir test yapacağız. Burada da şu önemli. Ciğerin yağın üzerine çıkıp yüzmeye başlaması gerekir. Eğer o ciğer yüzüyorsa, şimdiki görselde gördüğümüz gibi, eğer bu şekilde ise ciğerin yağı artık atılmaya hazır.
2: Bu arada dünyanın en hızlı neydi?
3: Dünyanın en hızlı pişen tek yöresel yiyeceği Edirne tava ciğeri.
2: Evet. Şimdi test yapıldı.
3: Testimiz yapıldı. Ustamız yağın kızgınlık derecesini istediği gibi olduğuna kanaat getirdi ve ciğerimizi yağ ile buluşturdu. Evet, Edirne ciğeri şu anda siz de sesi duyuyorsunuz.
2: Saate de bakıyorum.
3: Saate de bakıyoruz bu arada beraber. Aynı zamanda şimdi çoğu müşterimiz

0: soruyor bize, diyor ki ne kadar zamanda pişiyor ciğer. İşte biz dakika, saniye vesaire tutmayalım. Burada izleyicilerimizle bizzat beraber bizzat görmüş olalım. İşte şu anda Edirne'mizin tava ciğeri pişme kıvamına geldi. Şişimizle karıştırdık ciğerleri birbirinden ayırabilmek için. Hepsi adet adet çıkması için.
1: Şu anda kokusu
0: yerimiz, kokusu da geldi. Cacuz dedi, ciğerimiz hazırlandı.
1: Yani baktım saate, 11 saniye sürdü yağda kalma süresi.
0: Evet, işte o yüzden diyoruz ya, dünyanın en hızlı pişen tek yöresel yiyeceği Edirne ciğeri.
1: Burada bir de tabii hem rengi hem de nefaseti de önemli.
0: Tabii ki.
1: Ne diyoruz ona?
0: Burada da diyoruz ki kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif tava ciğerimiz. Evet, şöyle gösterdiğimiz gibi yemeğe hazır.
1: Şu anda dediğiniz gibi kervar gibi sarı, kelebek gibi hafif, ciğer hazır. Servise gidecek ama bir
0: servise
1: de...
0: Servise gitmeden önce ona eşlik etmesi gereken yol arkadaşı var.
1: Hemen gösterelim yol arkadaşını.
0: Yol arkadaşımızı gösterelim. Bu da sadece Edirne'mizin Karaağaç semtinde yetişebilen, o sulak arazide yetişen Karaağaç tohumu dediğimiz Karaağaç biberimiz. Ciğerin yanında bu biber yoksa ciğer olmaz.
1: Olmazsa olmaz yol arkadaşı.
0: Olmazsa olmaz yol arkadaşı.
1: Bu arada karaciğer biberi dünyanın en tatlısı acısı.
0: Dünyanın en tatlı acısı derdi bizim resmi turizm elçimiz Bahri Bey.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Dünyanın en tatlı acısı derdi. Buradan kapıya çıkana kadar acılığını unutacaksın derdi. Bu şekilde Edirne'mizin...
1: Şimdi sadece biber değil bir de sos görüyoruz.
0: Tabii ki bu sosumuzla yine aynı şekilde... Şimdi biz bu kuru biberleri yeşilden elde ediyoruz. Aynı yerde yetişen, yalnız dalında kızaran biberlerden de işte bu acı sosumuzu oluşturuyoruz. Bu acı sos da bu biberle aynı. Sadece renkleri farklı.
1: Peki hem biber hem acı sos fazla acı değil mi?
0: Şimdi az önce de dedim ya, dünyanın en tatlısı acısı olunca o kadar çok olmuyor. Çünkü bu biber ciğerin yanında yer olmazsa aynı lezzeti biz alamayız. Bu lezzeti verebilmemiz için... Bu acılıkta yani Karaağaç biberini mutlaka Edirne ciğerimizin yanına koyup servis etmemiz gerekir. Olmazsa olmasın.
1: Peki ciğer yerken başka bir şey yemek gerekiyor mu, tavsiye ediyor musunuz? Çorba gibi ya da başka salata gibi, piyaz gibi.
0: Şöyle bizim bir Beyazıt hocamız var. Allah rahmet eylesin. O da bizim Edirne'mizde Edirne sevdalısı olan hocamız. Ona da Allah rahmet eylesin. O bize bir dörtlük yaptı. Edirne tava ciğerine bir dörtlük yaptı. Dörtlükte şöyle diyor. Ayran cacık tamam eder masayı. Tava ciğer lezzetlerin sarayı. Yani burada ne anlıyoruz biz? Ayranla cacık ciğerin yanında muhakkak ki olması gereken, tabii buna yoğurt da eklediğimiz zaman, bizim Edirne'mizin köylerinden toplanan sütle elde ettiğimiz yoğurtlarımız var.
1: Edirne'deki
0: işletmelerin yanında bulunur. O da bunun yanına eklendiği zaman kesinlikle lezzet açısından biber, ciğer, yoğurt, cacık olabilir. Bizim kesinlikle tavsiye ettiğimiz.
1: Çok teşekkürler. İşte Edirne'nin o meşhur coğrafi tesis işareti tava ciğeri böyle hazırlanıyor. Ve ne diyoruz?
0: Edirne'ye gel, ciğerimi ye.
1: Evet, Edirne'ye gel, ciğerimi ye. O da bu leziz ürünün slogan haline geldi diyelim. Ve Edirne'den sözü tekrar stüdyoya size bırakalım Manuel.
2: Teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Sivas'ta trafik kazasının ardından kaybolan 18 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu'nu arama çalışmaları Kelkit Irmağı'nda aralıksız sürüyor. AFAD, jandarma ve dalış ekipleri drone ve kadavra köpeği desteğiyle hem ırmakta hem de kıyı hattında geniş çaplı tarama yapıyor.
3: Her yer didik didik aranıyor. Her taşın altına bakılıyor. Kaybolan genç kız günlerdir bulunamıyor. Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki trafik kazasının ardından Kelki Tırmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve dalgıç ekiplerine kadavra köpeği de destek veriyor. Çalışmalar hem ırmakta hem de kıyı şeridinde sürdürülüyor. Aramalar kaybolduğu noktanın yanı sıra Tokat'ın Niksar ilçesi sınırlarındaki Kelki Tırmağı güzergahında da devam ediyor. Drone destekli taramalarla bölge detaylı şekilde inceleniyor. 16 Mayıs'ta meydana gelen kazada 17 yaşındaki Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirmişti.
2: Konya'da hayvancılıkla uğraşan bir üretici açık besi alanında kızgın bir boğanın saldırısına uğradı, canını

0: zor kurtardı.
1: Kızgın boğanın saldırdığı besici canını zor kurtardı. Ereğli ilçesinde bir besici bakım yaptığı sırada boğanın saldırısına uğradı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Boynuz darbeleriyle yere savrulan besici uzun süre kendini korumaya çalıştı. Boğanın kısa süreli uzaklaşmasını fırsat bilerek bulunduğu yerden kaçarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan besicinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: İstanbul Tuzla'da kontrolden çıkan bir kamyonet devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Kontrolden çıktı, böyle devrildi. Kazanın adresi İstanbul Tuzla. İnşaat malzemesi taşıyan kamyonet sürücüsü ani fren yaptı ve önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kaza anı kameraya böyle yansıdı. Yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Kamyonet ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
0: Romanya'dan Yunanistan'a giden 325 metre uzunluğundaki boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğaz geçiş tamamlanana kadar çift yönlü kapatıldı. Geçişin ardındansa gemi trafiği yeniden normale döndü.
1: Dünyanın en büyük 3. boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Romanya'dan Yunanistan'a giden Castorone isimli doğalgaz hattı boru döşeme gemisi sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Uzunluğu 325 metre, genişliği 39 metre olan dev geminin geçişi sırasında Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Geçiş sırasında kıyı emniyeti römorkörleri ve Türkiye'nin en büyük acil durum müdahale arama kurtarma ve yangın söndürme gemisi Nene Hatun'da eşlik etti. Bahama bayraklı geminin geçişi yaklaşık 2 saatte tamamlanırken İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı.
0: Şanlıurfa'daki Karahan Tepe'de kazı çalışmaları sürüyor. Bölgede geçen yıl kısmen gün yüzüne çıkarılan alanda önemli keşifler yapılması beklenmekte.
2: Bizim de bilmediğimiz bir takım sürprizler kuşkusuz bekliyor. Öngördüklerimiz var ama hiç hesaba katmadıklarımız da olacaktır.
1: Şanlıurfa'daki Karahan Tepe'de 7 yıldır kazı çalışmaları devam ediyor.
2: Buradaki kalıntıların büyük bir kısmı Anakaya'nın üzerine inşa edilmiş binalardan oluşuyor ve arkada da gördüğünüz gibi şu anda geldiğimiz seviyede yani tepenin üst kısımlarında kazılar büyük bir oranda tamamlandı.
1: Karahan Tepe, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbekli Tepe ile benzer özellikler taşıyor. Alanda bugüne kadar Neolitik döneme ait 250'nin üzerinde T biçimli dikili taşın yanı sıra insan figürlü heykeller ve hayvan betimlemeleri gün yüzüne çıkarıldı.
2: Karahan Tepe öyle bir yer ki gerçekten bugüne kadar bizim daha önce hiç bilmediğimiz, karşılaşmadığımız buluntular olsun, bilmediğimiz bilgiler olsun, bunları bize sunmuş bir yer. Onun için dolayısıyla bu yılın da benzeri şekilde geçeceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Ama ne olduğunu tabii toprak altındaki kalıntıları bilmediğimiz için henüz açığa çıkarmadığımızı söylemek çok güç. Ama sürprizlerle dolu olduğundan şüphemiz yok.
1: Çalışmalarda geçen yıl kısmen ortaya çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapıda kapsamlı kazı yapılacak. Uzmanlara göre gizemli odadaki kazılar bölgeyle ilgili önemli bilgilere ulaşılmasını sağlayabilir.
2: Bu yapının bir köşesinde üzeri büyük yassı taşlarla kapatılmış bir oda açığa çıkarmıştık ki bu odanın mekanın içerisine bakan bir kapısı var. Bu kapı oldukça sığ bir dolguya açılıyor, yani yaklaşık bir metrelik. O kapıdan girip içerisini kazmak mümkün değil. Dolayısıyla üstündeki taşları, o binayı, yani o odayı kapatan taşları bu yıl kaldıracağız ve o alanda kazı yapacağız. Bu mekan zaten özel amaçlarla inşa edilmiş bir mekan. Dolayısıyla o odanın da bize bir takım sürprizler sunacağını söyleyebiliriz.
1: Alandaki kazılar Ekim ayına kadar sürecek.

0: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.
1: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin, Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü, Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
0: İstanbul'un ilçesi Beşiktaş'ın 100 yıllık değişimini anlatan haberimizle bu saatimizi de noktalamış olacağız.

0: Beşiktaş 1900'lerin başında Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkeziydi. Dolmabahçe, Çırağan ve Yıldız Sarayı, ilçe adeta bir hanedan bölgesi haline gelmişti. Bu durum padişah yakınlarının, paşaların ve yabancı elçiliklerin ilçede köşkler inşa ettirmesine neden oldu. İmparatorluğun yıkılmasıyla birlikte ilçede de değişim başladı. Önce 1930 yılında bağlı olduğu Beyoğlu ilçesinden ayrıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Beşiktaş'ta çok önemli bir fabrika kuruldu. Adı Beşiktaş Tayyare Fabrikası'ydı.
1: Beşiktaş'ta 1930'ların ortasında bir uçak fabrikası olduğunu hiç duymuş muydunuz? İşte tam da benim bulunduğum yerin arkasında, yani günümüzde Deniz Müzesi'nin bulunduğu alanda ünlü sanayici, iş adamı Nuri Demirağ tarafından Türkiye'nin ilk uçak fabrikası kurulmuştu. Ve bu fabrikanın içerisinde de Türkiye'nin yine ilk yerli ve milli uçağı üretilmişti.
0: Beşiktaş'ın gelişimiyle birlikte sahil hattında yer alan semtler de dönüşmeye başladı. O semtlerden biri de bugün turizmin kalplerinden biri olan Ortaköy'dü.
1: Boğaz'ın eşsiz manzarasına sahip Ortaköy gerçekten de 1900'lerin başında bir köydü. Önce atlı tramvaylar, ardından elektrikli tramvaylarla merkeze bağlanıyordu. İşte arkamda gördüğünüz iskele o yıllarda da vardı. Ama iskelenin hemen yan tarafında ise kahvehaneler vardı. İşte o kahvehanelerde Beşiktaşlılar vakit geçiriyorlardı.
0: ...1944 yılında Beşiktaş'ın simgelerinden biri Barbaros Anıtı sahile konuldu. 1950'li yıllara gelindiğinde ise merhum başbakan Adnan Menderes döneminde ilçe artık bir meydan halini almaya başladı.
1: 1950'li yılların ortasında Beşiktaş'ta Levent ve Etiler gibi yeni semtler oluşmuştu. İşte bu semtleri özellikle merkeze bağlayacak yeterli bir yol yoktu. Bu nedenle adım atıldı ve 1956 yılında Yıldız Yokuşu bir cadde haline getirildi. Şu anda Barbaros Bulvarı olarak adlandırılan bu cadde günümüzde de yoğun bir arter olarak kullanılıyor.
0: Çalışmalar sırasında sahil yolu da genişletildi. Barbaros Bulvarı'nın açılmasıyla birlikte yokuşun etrafında iş merkezleri yerini tek tek almaya başladı. O dönemde Beşiktaş'tan sefer yapan tramvaylar yetersiz kaldı. 27 Mayıs 1961 tarihinde elektrikle çalışan troleybüsler hizmete girdi. Bir yanda artan nüfus, diğer yanda artan araç sayısı İstanbul için artık bir köprü inşasını kaçınılmaz hale getirdi.
1: İstanbul'un iki yakasını birleştirmek yüzyıllar boyunca birçok padişahın, birçok iktidarın hayali oldu. İşte o hayaller 1950'li yıllara gelindiğinde yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başlandı. Ancak ekonomik nedenler nedeniyle ertelendi. Ta ki 1970'li yıllara kadar. 1970 yılında özellikle Ortaköy'den köprünün yapımına başlandı ve köprünün yapımı yaklaşık 3 yıl boyunca devam etti.
0: Köprü dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı. Köprü için adına şarkı bile yazıldı.
2: Başında kaç sanki Boğaz Köprüsü, başında kaç sanki Boğaz Köprüsü.
3: Benim rahmetli babamın kamyonu vardı. 73'te köprü yapılmadan önce bir kurban bayramı veya Ramazan bayramında İzmit'e gideceğiz. Orada da yakınlarımız var. Babamla beraber o kamyonla bindim. Samatya'dan sıraya girdik. 24 saatte sıra gelmişti bize tam. Köprünün açılması, İstanbul gibi bir dünya şehrinin iki yakanın bir araya getirilmesi, birleştirilmesi önemli. Ve önemli bir hizmet oldu. Hatta o zamanlar da yine aynı şekilde köprüye hayır, hayır. Nasıl hayır yani işte? İki yakayı birleştiremezseniz nasıl olur? Avrupa'da bir nehri kaç köprüyle geçiyorlar?
0: 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte ilçe yapısal anlamda değişime uğradı. Çünkü yerli ve yabancı finans kuruluşları genel müdürlüklerini tek tek tarihi yarımadadan Levent Mastak aksına taşıdı. İlçeye plazalar inşa edilmeye başlandı ve Beşiktaş İstanbul'un adeta plaza bölgesi haline geldi. Yüzyılın başında ahşap evleri ve bostanlarıyla anılan Beşiktaş artık yoğun nüfusu, plazaları ve trafiğiyle anılıyor. Ancak birçok Çubuk semtinden görülen muhteşem boğaz manzarasıyla da halen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün raporuna göre 2019-2025 döneminde uluslararası turist varışlarını en fazla artıran ülkeler arasında Japonya %34 ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi %28 ile Norveç, %22 ile Danimarka izledi. Türkiye ise 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını %21 artırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında 4. sıraya yerleşti ve Covid-19 salgını öncesine göre turist sayısını en fazla artıran ülkeler arasında yer aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Sistem dondu, online satışım durdu.
6: Tam iyi de çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma. Tam iyi.

0: dersin. Tami, tam istediğin gibi ne kısaltılmışı söyle.
1: Tami.
0: İşlerin su gibi yolunda akıyor, öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi.
8: Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Reklam.
13: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
13: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Reklam.
3: A Haber Radyo.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
16: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ve 35. kilometreleri arasında İzmir-Edremit istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
15: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Bir reklam.
17: Paraf paraf.
1: dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraf'la motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize 3 taksit, Paraf Tro'yla 4 taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi,

0: adresinden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
4: Soruşturma kapsamında MASAK raporlarıyla ortaya çıkan kirli para trafiğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı, bu paralarla kumar oynandığı ve tapu devirleriyle mal varlığı aklandığı tespit edildi. Operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 kişinin Mali Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında Ahbap Derneği ve Haluk Levent'le ilgili yürütülen soruşturmayı değerlendirdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez diyen Bakan Gürlek, vatandaşlara seslendi.
6: Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
7: Gündeminde Ahbap soruşturması vardı. Gereken yapılacak diyerek vatandaşlara içiniz rahat olsun diye seslendi.
6: Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Ahbap Derneği ve Haluk Levent'le ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Bakan Gürlek, yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi.
6: Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir.
7: Aydınlatılmayı bekleyen hukuki süreçlerde Bakan Gürlek'in gündemindeydi.
6: Aradan kaç yıl geçerse geçsin, hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun haksız sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.
7: Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocuk konusu ve organize suç örgütlerine karşı mücadele mesajı verdi.
6: Gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz.
7: 12. yargı paketine de değindi Adalet Bakanı Gürlek. Yargılamalar hızlanacak dedi.
6: Hayata geçirmeyi planladığımız 12. yargı paketiyle yargılamaların hızlandırılmasına ve yargının daha etkin işlemesine yönelik bir kısım düzenlemeler getirmeyi planlıyoruz. Zorunlu haller dışında iki duruşma arasındaki sürenin 3 ayı uzamamasını öngörüyoruz.
7: Bakan Gürlek ayrıca Alo Adalet ihbar hattı içinde çalışmalar sürüyor dedi.
6: Alo Adalet hattı ile vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve karşılaştıkları sorunları doğrudan iletebilecekleri daha erişilebilir bir sistemin hazırlıklarını yapıyoruz.
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü söylendi. Bakanlık Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan karara da tepki gösterdi. Kararın mesnetsiz ve akıl dışı olduğu vurgulandı.
7: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda S-400'lerle ilgili mevcut durum değerlendirildi. Bakanlık, katsa yaptırımlarının kaldırılması

0: için ABD'nin bir ön koşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerinde etkileri konulu karara da tepki gösterdi. Bakanlık, Kıbrıs Türk halkının adada maruz kaldığı sistematik saldırıları kınadığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları görmezden gelen kararın, Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı ve ekledi. Kanlı Noel'de Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir. Türk askerinin adadaki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır. Toplantıda Suriye'ye gerçekleşen liman ziyareti konusu da görüşüldü. Yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz açıklaması yapıldı. Toplantıda ayrıca terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalar hızla devam ederken sürece ilişkin yapılan operasyonlar hakkında da bilgi verildi. Bu kapsamda 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu öğrenildi.
1: Yunanistan, İsrail üretimi yeni nesil mühimmatla hava gücünü artırmaya hazırlanıyor. Atina yönetiminin F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere rampaj füzeleri ve Spice tipi akıllı mühimmatı envanterine katmayı planladığı iddia edildi. Yunanistan-İsrail savunma işbirliği derinleşirken bu adım Ankara-Atina hattındaki askeri denge tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.
2: İsrail ve Yunanistan savunma işbirliğinde yeni bir adım attı. Atina yönetimi hava gücünün vuruş kabiliyetini arttırmak için İsrail üretimi yeni nesil mühimmatlara yöneldi. Yunanistan'ın yıl sonuna kadar Rampage füzeleri ve Spice tipi akıllı mühimmatları envanterine katmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Yunan basınındaki haberlere göre söz konusu silah sistemleri Yunan Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçaklarında kullanılacak. İsrail'le yapılan savunma işbirliğinin Atina'nın bölgedeki hava üstünlüğü hedefinin bir parçası olduğu vurgulandı. Türkiye'nin yerli savunma sanayindeki yükselişi ve gelişen hava gücü Yunanistan'ın yeni silah tedariklerini hızlandırdığı yorumlarını da beraberinde getirdi. İsrail'le savunma alanındaki ortaklığını derinleştiren Atina, bölgedeki askeri dengeleri de yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Osmanlı'yı hedef alan skandal sözler geldiğine, Netanyahu Osmanlı Devleti'nin Filistin'i 400 yıl boyunca kötü yönettiğini iddia etti.
2: Gazze şeridinde Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye ve Osmanlı hakkında asılsız iddialarda bulunduğu alçak sözler sarf etti. ABD'de yayın yapan bir radyoya konuşan Netanyahu, hem Türkiye'nin savunma politikalarını hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel hedeflerini değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Ürdün, Arap Yarımadası ve Filistin topraklarına 400 yıl hükmeden Osmanlı'yı yeniden inşa etmek istediğini ileri sürdü. Bölgenin yüzyıllarca barış içinde yaşamasını sağlayan Osmanlı Devleti'nin tarihi Filistin topraklarını 400 sene boyunca kötü yönettiğini iddia etti. Netanyahu, Şubat ayında İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada da Osmanlı'yı işgalci olmakla suçlamıştı.
3: Osmanlı İmparatorluğu yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil. Benimle aynı fikirde olmayanlar olabilir ama bu böyle. Arjantin kapılarını binlerce Yahudi'ye açtı. sadece Doğu Avrupa'da değil, Osmanlı İmparatorluğu'nda da çok çeşitli ekonomik sorunlar ve antisemitizmle mücadele ettiler.
2: Öyle ki Osmanlı'nın bölgede hüküm sürdüğü yıllarda kutsal mekanların statüsü korundu, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler dini hayatlarını özgürce yaşadı. Radyo yayınında Netanyahu'ya Türkiye'nin F-35'lere erişimi de soruldu. Netanyahu, Türkiye'nin kendi silahlarını ürettiğini gerekçe göstererek F-35'lere sahip olmaması gerektiği görüşünü savundu.
1: FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin asıl hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Gözü dönmüş hainler Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı yere havadan ve karadan saldırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dakikalarla kurtulduğu suikast girişiminde maalesef iki polisimiz de şehit oldu. Peki FETÖ'nün Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldığı suikast planı nasıl bozuldu? İşte bu konuyu konuşacağız. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran bizimle birlikte. Kenan Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Banu Hanım.
1: Evet, o geceye yıl dönümünde yeniden dönmek durumunda kalıyoruz. Elbette hatırlatmamız gerekiyor ki aynı şeyler bir daha yaşanmasın. Cumhurbaşkanımız Marmaris'te tatildeydi malum 15 Temmuz akşamında. Sonrasında onu katletmek için görevlendirilmiş timler de Marmaris'e indiler. Sonrasında neler yaşandı anlatır mısınız?
4: Tabii ki. Yani hedef Cumhurbaşkanımızdı. Cumhurbaşkanımız ailesiyle birlikte Marmaris'te bir otelde tatilini gerçekleştiriyordu. Cumhurbaşkanımız vardı. Eşi Emine Erdoğan hanımefendi vardı. O dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak vardı. Eşi Esra Albayrak vardı. Ve torunu oradaydı. Ailecek tatil gerçekleştiriyordu. Ama FETÖ'cüler, o Cumhurbaşkanımızın yanında bulunan başyaver Ali Yazıcı, tatil yaptığı bilgisini öğrendikten sonra FETÖ unsurlarını harekete geçirdi. Otelinin bulunduğu alan 12 Temmuz ve 13 Temmuz günü F-16'larla çekildi. Bunun kronolojisini vereceğiz. Ve ardından Cumhurbaşkanımızı ve ailesini katletmek istedi FETÖ'cü hainler, ama oyunları bozuldu ve Cumhurbaşkanımız ani bir kararla İstanbul'a dönme noktasında karar verdi ve ailesiyle birlikte İstanbul'a döndü ve İstanbul'a gelişi darbenin zaten sona erdiğini açıkça göstermişti.
1: Evet, şimdi az önce Cumhurbaşkanımızı katletmeye giden o hainleri de gördük. Daha sonra onları bütün Türkiye menfez faresi adlandıracaktı. Şimdi o kaçış görüntülerini de burada izleyicilerimize paylaşmaya başladık Kenan Kıran. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini taşıyan helikopter Dalaman Havalimanı'na iniyor. Aslında pek çok havalimanından uçağın kalkabileceği ile alakalı telefon konuşmaları yaptıklarını
4: Var.
1: Berat Bey pazartesi günü Enstitü Sosyal'de yapmış olduğu paylaşımlarda, çünkü telefonlarının dinlenme ihtimaline karşılık.
4: İki pilottan birinin Sayın Berat Albayrak Enstitü Sosyal'de açıkladı. FETÖ'cü çıktı ve hatırlarsanız Sabiha Gökçen havalimanına indirmek istediler o FETÖ'cü polis, ama Berat Bey, Sayın Berat Albayrak şu an İstanbul Emniyet Genel Müdür Yardımcımız, İstanbul Emniyet Müdürü o dönemde Mustafa Çalışkan'ı aradı. Ve Mustafa Çalışkan İstanbul Atatürk Havalimanı'na inilmesi noktasında darbecilerin kuleden atıldığına yönelik bilgisinin ardından İstanbul Havalimanı'na indi ve FETÖ'cülerin Sabiha Gökçen planı da bir bakıma bozulmuş oldu.
1: Şimdi görüntüler aslında son derece net. Cumhurbaşkanımızı taşıyan helikopter alçak uçuş yaparak, radardan gizlenmeye çalışarak Dalaman Havalimanı'na gitmeyi tercih ediyor. Bu tamamen sürpriz. Yani helikopterdekiler dışında kimse Dalaman'a inileceğini bilmiyor. Dalaman'a iniyorlar ve koşa koşa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak, Berat Bey, torun, Hasan Doğan hepsi birlikte uçağa geçiyorlar.
4: Hasan Doğan otelde kalıyor. Uçakta, helikopterde değil ama ailesi helikoptere biniyor. Ve isterseniz nasıl gerçekleştirdiğini şöyle başlayalım. Lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız 8-9 Temmuz'da Polonya'nın başkenti Varşova'da NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katıldı. Dönüşünde 9 Temmuz'da 19.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi ve o dönem de Grant Yazıcı Oteli sahibi Serkan Yazıcı Cumhurbaşkanımıza yorgun oldu.

0: Ben Ali Yazıcı da vardı. Tamam müdürüm diyor doktor, Cumhurbaşkanımız doktorlarından Burak Akçay. Tamam müdürüm, Grant Yazıcı Otel'e gidiyoruz. Doktorumuzun bu ifadesi Ali Yazıcı tarafından istihbari bir bilgi olarak kendisine yansıdı.
1: Sonra da
0: ve hemen ayrıldı. Telefon açarak bir telefon etmem gerekiyor dedi. Ve ardından FETÖ'cüler bu hain planı uygulamaya çalıştılar. 11 Temmuz'da işte Cumhurbaşkanımız ailesiyle birlikte Marmaris'e hareket ediyor. Ve daha sonra ailesi Grant Yazıcı Otel'e helikopterde Okluk Koyun'da geliyor. FETÖ'cüler hemen harekete geçiyorlar. Şimdi başyağlar Ali Yazıcı'nın bu bilgiye ulaşmasının ardından 12 Temmuz'da Diyarbakır üssünden 2 F-16 uçağı kaldırılarak Cumhurbaşkanımızın kaldığı otel ve çevresini fotoğraflıyor. Ya böyle bir alçaklık olmaz. Yani Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin bulunduğu alan iddianamelerde de var. Fotoğraf olarak da ben arkadaşlarıma ilettim. Çevresini fotoğraflamışlar. Diyarbakır üssünden 2 F-16 uçağı Cumhurbaşkanımızın kaldığı otel ve çevresini fotoğraflıyorlar. Ve Akıncı iddianamesinde de bu uçuş planında yer almayan bir uçuş olarak ifade ediliyor. 13 Temmuz'da yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 F-16 uçağı kalkıyor. Yine fotoğraflama yapıyor. Yani Cumhurbaşkanımızı adım adım takip ediyorlar 13 Temmuz'da. 14 Temmuz'da oranın yani eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem darbeci Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istiyor. Marmaris Bot Komutanlığı'nı arıyor. Bilgi almak istiyor. FETÖ'cüler Cumhurbaşkanımızı ve ailesini adım adım takip ediyorlar. Yani planlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızı ve ailesine suikast girişiminde bulunmak için hamlelerini yapıyorlar. Ve 14 Temmuz'da yine bu Cumhurbaşkanımız ve ailesine yönelik bilgileri sürekli almak istiyorlar. Ve 15 Temmuz'da hepimiz o darbe girişimini gördük. Evet. Ve orada Sayın Berat Albayrak, Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanımız kameralara çıkıyor. Anadolu Ajansı ve TRT'de var. Ve darbe girişimi olduğunu aslında o dakika kamuoyuna duyurmak istiyor. İşte bu görüntüler.
1: Onlar.
0: Yani 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanımız konakladığı otelden ayrılıyor. Berat Bey, Hasan Doğan, Sayın Cumhurbaşkanımız birlikte TRT ve Anadolu Ajansı'nın bulunduğu gazetecilere açıklama yapıyor. Ama ne hikmetse Anadolu Ajansı ve TRT bu görüntüyü yayınlayamıyor.
1: Tabii bu servisin neden geç kaldığı, ortada bir kasıt var mı yok mu konusu hala
0: cevabını arıyor. Ama büyük bir kasıt var işte.
1: Ama tabii bu dakikalarda bu röportajı oradaki Cumhurbaşkanımızın ekibi de kayda geçirmiş. Onlar da WhatsApp gruplarına servis ediyorlar.
0: Ve bu yayınlanmayan Anadolu Ajansı ve TRT'nin yayınlanmadığı ve Cumhurbaşkanımızın şu ifadesi var. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girişmişler. Milli iradeye yönelik bir ayaklanma hareketidir. Sözleri A Haber televizyonunda şahsınızı tebrik ediyorum. Çok mütevazısınız. Ben hatırlıyorum 15 Temmuz'la ilgili bir haber çalışması yapmak istediğimizde Banu Hanım'ı aramıştım. Yani affınıza sığınarak söylemek istiyorum. Bu kadar şehidimiz varken benim öne çıkmam çok doğru olmaz şeklinde bir ifade kullanmışsınız. Bu mütevaziliğiniz de hiçbir zaman unutmayacağım. Yani Anadolu Ajansı ve TRT'nin yayınlanmadığı görüntüyü saat 00:32'de Banu Hanım cep telefonundan A Haber televizyonlarından Türk milletine duyurdu.
1: Evet, görüntüyü İlnur Çevik
0: İlnur Çevik Bey'i
1: yayın koordinatörümüz Orhan Salin'in cep telefonuna ulaştırıyor. Biz o görüntüyü yayınlamaya başladık. Ardından zaten Cumhurbaşkanımız
0: bir dakika sonra
1: canlı bağlama imkanı oluşunca tabii ki
0: görüntüler verilebilir mi?
1: O cep telefonunu bıraktım ve Cumhurbaşkanımızı canlı bağlayabileceğimiz diğer cep telefonu Sayın Abdülhalik Çimen'in cep telefonu bu da. Berat Bey'in numarası üzerinden bu bağlantıyı gerçekleştirebildik. Onunla da bir bağlantı yapabilme imkanımız olmuştu. Çok şükür kendisini iyi gördük. görmek, sağlıklı evet. görmek bütün milletimizi çok mutlu etmişti ve onlara da cesaret vermişti. Yani unutmak mümkün
0: yani
1: değil.
0: Yani bu görüntüler

0: Banu Hanım, sizin o canlı yayında Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğunuz görüşme, o görüşmede tarihi bir görüşmedir. O yayınlanmayan Anadolu Ajansı ve TRT'nin yayınlanmadığı görüntüleri yayınladıktan sonra Türk televizyonlarında ilk kez bir dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla canlı bağlantı yaptınız. Ve kamuoyuna bir bakıma bu Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ilettiniz.
1: Evet, yani o iyi olsun.
0: Evet.
1: O iyi olsun, sağlıklı olsun. Bundan daha önemli bir şey yok. Bugün de, o günde. Evet, şimdi Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast planını detaylandırmaya devam edelim.
0: Tabii ki.
1: Aslında pazartesi günü belki de kamuoyunun ilk kez öğrendiği bir gerçeği Sayın Berat Albayrak anlattı.
0: Tabii.
1: Sosyalin forumlarının arasında ve Sayın Mustafa Çalışkan'ın o geceki fonksiyonuna da yer verdi.
0: İstanbul Emniyet Müdürü.
1: İstanbul Emniyet Müdürümüz o gece yani köprüde çatışan ekibin başındaydı denilebilir.
0: Tabii 34 şehidimiz var ve maalesef. Sayın Mustafa Çalışkan'ın koruması Münir Alkan çelik yelek olmasına rağmen
1: uçak savar mermisiyle
0: şehit edildi. Mustafa Bey'in, sayın müdürümüzün yanında koruması şehit edildi. Bir koruması da ağır yaralandı. Yani o tarihi anlardı.
1: Şimdi Sayın Çalışkan köprüde yani o süreci organize ederken bütün İstanbul'la alakalı gelişmeleri de takip etmek durumunda. Berat Bey'le iletişim halindeler ve Berat Bey'le son konuşmalarında uçakla nereye inebileceklerini istişare ediyorlar ve kulenin durumunu soruyor.
0: Tabii.
1: Berat Bey Mustafa Çalışkan'a. Temizler misiniz? Temizleriz. Talimat gidiyor havaalanındaki polislerimize. Aslında çok küçük bir ekip havaalanında kuleyi darbeci pisliklerden temizliyor. Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş yapılabileceğiyle alakalı teyidi aldıktan sonra Berat Bey Mustafa Çalışkan müdürümüzden Cumhurbaşkanımızın uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi konusunda bir karar veriliyor. Ancak uçaktaki pilotlar biri FETÖ'cü. O karışık olmasının bilinmesine rağmen Berat Bey ve Cumhurbaşkanımızın yakın ekibinin yapmış olduğu daha önceki gelişmelerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın oraya inme noktasında bir teşviki söz konusu oluyor. Karşı çıkılıyor. Kulenin temizlendiği Atatürk Havalimanı'nda ifade ediliyor. Kule temizlenmiş olsa bile bir kamyonla piste bir engelleme yapılabileceği, onun da çok farklı riskleri beraberinde getirebileceği ile alakalı uyarılarda bulunuyor FETÖ'cü pilot.
0: Tabii.
1: Ama ona rağmen İstanbul'un temiz olduğu ile alakalı teyit alındıktan sonra Mustafa Çalışkan'dan Cumhurbaşkanımızı taşıyan uçak çok şükür işte herhalde 3'ten sonraydı yanlış
0: hatırlamıyorsam. Hemen ben şimdi o 33'te Cumhurbaşkanımız şahsınızla görüntülü bir konuşma yaptıktan sonra 7 dakika sonra otelden ayrılıyor. Berat Bey, Emine Hanım, Esra Hanım, torunu, Cumhurbaşkanımızın torunu, Berat Bey'in oğlu birlikte 00.40'ta ayrılıyorlar. Dalaman Havalimanı'na gidiyorlar. O sırada ATA uçağı hazırlanıyor. Ve Dalaman Havalimanı'nda bekletiliyor. Cumhurbaşkanlığımızın ekibi de orada güvenlik tedbirlerini alıyorlar. Ve 01.30'da helikopter, o görüntüler az önce vermiştiniz. Cumhurbaşkanımızı taşıyan helikopter elektronik tanıtma sistemi kapalı bir şekilde Dalaman Havalimanı'na iniyor. Bu görüntüler, bu tarihi görüntülerdir. Cumhurbaşkanımızın torunu Ahmet Akif orada. İlk anda ATA uçağı fark edilmediği için kısa bir telaş yaşanıyor. Pilotla irtibat kurulmasının ardından helikopter yeniden havalanarak uçağın bulunduğu noktaya geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Sayın Berat Albayrak, Esra Albayrak hanımefendi, Ahmet Akif torunu, beşi bu helikoptere biniyorlar. Yani dikkat ederseniz Türkiye'deki o 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 253 şehidimiz var. 251'i İstanbul ve Ankara'da, ikisi Marmaris'te. Daha sonraki anlatımlarda da göreceğiz. İki polisimiz de şehit ediliyor.
1: Bir Turkuaz Medya'yı işgal planıyla alakalı da bir parantez açalım istedik.
0: Ona tabii
1: dair
0: ki.
1: Bazı detaylar da şimdi ekranlara yansıyacak. İddianamelere yansıyanları da yine biz barkomuza taşıyacağız. O gece FETÖ'cü hainler A Haber'i de basmak istedi.
0: Tabii A Haber'i de.
1: Aynı zamanda Barbaros Bulvarı'ndaki Sabah Gazetesi'nin bulunduğu binayı da kurşunladıklarını biliyoruz. Zaten arkadaşlarımız fotoğrafları da buraya taşıdılar.

0: Şimdi burada iddianameden bazı detaylara
1: evet, yer fotoğraflar vermiş, da var.
0: Arkadaşlar.
1: Banu Hanım, yani biz 15 Temmuz...
0: Ne diyor iddianamede? Nizami Önü isimli kameranın görüntüleri incelendiğinde kamera saatine göre 16.07.2016 saat 2.03 itibariyle A Haber isimli televizyon kanalını işgal amacıyla tabii hareket eden, ancak trafiğin sıkışması sonucu Seyrantepe civarında durdurdukları bir otobüste Topkule kışlasına geri dönen İsmail Menderes Sema isimli şüpheli komutasındaki timin kışlaya girdiği görülmektedir.
1: Tabii iddianamelere yansıdı. 600 sayfalık iddianame var ve A Haber ve Sabah gazetesini işgal etmek istiyorlar. Evet, yani evet. O dönemin FETÖ'cüleri işte 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan çıkıyorlar. Menderes Sema iddianamede de bakın şurada gözüküyor. Bu darbeci Turkuaz Medya işgal planını yürütüyor Menderes Sema. 12 gibi çıkıyorlar kışladan darbeciler. Sabahları toplantı yapmışlar. Mehmet Nail Yiğit isimli darbeci de var. Evet, bakın burada da şey var. O Nizamiye Önü.
0: Evet, şu az önce paylaştığımız detay. Mesela bir fotoğrafa daha yer veriliyor iddianamede. Nizamiye Önü isimli kameranın görüntüleri incelendiğinde kamera saatine göre 16.07.2016 4.23 itibariyle kışlı önüne ilk polis birlikleri
1: kaçıyorlar. Başarılı olamıyorlar.
0: Görülüyor
1: o akşam
0: iddianamede.
1: Banu Hanım, ya Sabah gazetesi kurşunlandı.
0: Evet.
1: ATV ile Sabah gazetesi Balmumcu'da aynı binada faaliyet gösteriyordu. Ve o akşam yani söylemekten çekinmiyorum, Sabah gazetesi genel yayın yönetmeni Sayın Metin Yüksel binadaydı. Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serhat Albayrak binadaydı. Balmumcu'daki binada. A Haber televizyonu da Toprak Holding'in olduğu binada yayın yapıyordu. Dişi Türkiye çok yakın.
0: Evet.
1: O akşam da A Haber Genel Müdürü, A Kanallar Genel Müdürü Sayın Abdülhalik Çimen de binadaydı. Evet. Yani gazetenin tüm üst düzey yöneticileri binadaydı.
0: Evet.
1: Çalışanlarıyla birlikte Banu Hanım siz de oradaydınız. Cemil Barlas buradaydı. Melih Altınok, Erem Şentürk, Cem Küçük. Yani darbe girişimi başarılı olsa Sabah gazetesi kurşunlandı. İşgal için geliyorlar. Katletmek
0: zaten bu vur emri de almışlar.
1: Tabii,
0: bizimle alakalı
1: ifadeler
0: olarak
1: de var.
0: Bizimle
1: yani arkadaşlarımız o ifadeleri yansıtabilirler.
0: Bizim bahtımız şu oldu Kenan Bey. Biz Bahçeşehir Üniversitesi'nin yeni binasında yayın yapan bir televizyonduk.
1: Evet.
0: Onlar binanın diğer katlarına yerleşiyorlardı. Ve her yer şantiyeydi. Binanın iki giriş kapısı vardı. Dicle Türkiye'ye yakın olan kapıdan bir grup darbeci binamızı basmak için geliyor. A Haber'i soruyorlar.
1: Evet.
0: Çalışan işçilerden ya da güvenlik görevlilerinden biri ya da birkaçı. Burası şantiye, her yer kum çimento diyor. Ve onlar da hakikaten içeriye girdikleri katı bir dolaştıktan sonra oranın bir şantiye olduğuna kanaat getirip çıkıp
1: basiretleri bağlanıyor.
0: Sıradaki,
1: Allah, yani o
0: sıradaki durakları
1: gösteriyor.
0: Olan Dicle Türk tarafına geçiyorlar yani.
1: Evet.
0: Yani o da bizim bahtımız
1: ve
0: oldu.
1: Bir şehidimiz var. O işgal, Turkuaz işgal planında
0: 66. mekanize
1: evet,
0: piyade
1: Galatasaray Stadı Rams Park olarak şu an ifade ediliyor. Orada bu darbeciler A Haber televizyonunu az önce ekranlarda verdiniz. İşgale giderken vatandaşlar tarafından önleri kesiliyor ve Sermet Asmaz 44 yaşında
0: mekanı
1: seramik ustası şehit ediliyor. Yani Turkuaz Medya İşgal planı başarılı olamıyor. Bir vatandaşımız da A Haber'i savunmak için, ülkemizi savunmak için sokağa çıkan 44 yaşındaki Sermet Asmaz'ı da şehit ediyorlar.
0: Evet.
1: Burası da Sabah gazetesi Balmumcu binasının kurşunlanması. Hedef oradaki gazetecileri susturmak, binaya girebilmek ama vatandaşlar oluk oluk Beşiktaş'a A Haber binasının önüne geldiler ve bu barikatlarla bu darbe girişimini püskürttüler. Mesela Assubay öğrenci Ali Malgin'in bir ifadesi var. Dışarı çıktık, bir tane yüzbaşı geldi. Arkadaşlar dedi gün...
0: Bu mesela yayın yaptığımız gece, yayın yaptığımız yere dair.
1: Burası Sabah gazetesi.
0: Burası Sabah gazetesinin önü. Az önce de A Haber'in etrafı ve o gece gökyüzünde.
1: Bu A Haber değil mi efendim?
0: Evet. Bunlar da iniş yapmaya çalışan helikopterlere dair görüntüler.
1: Evet.
0: Yine
1: A Haber'i susturmak istediler.
0: Evet.
1: Neden istediler? Banu Hanım...
0: Ama iniş yapabilecekleri bir yer yoktu.
1: Tabii.
0: Beşiktaş'ın yapısı da o belli.
1: Evet. Yani Balmumcu'da da vatandaşlar sel oldular. Barikat kurdular. Dediğim gibi yöneticilerimiz binadaydı,

0: sunucularımız, muhabirlerimiz, hepimiz kurumumuza sahip çıktık, vatanımıza sahip çıktık. Bu helikopter işte başarılı olamadı, işgal edemediler. Ve oradaki darbeci askerden biri diyor ki, gün bugündür dedi Menderes Sema, darbeci, yurt dışında şu an, firari. Ya öleceğiz ya kalacağız. Komutanım ne oluyor dedi arkadaşlar. Gençler A Haber ve ATV Haber'in binasını basmaya gidiyoruz. Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız. A Haber'i, ATV'yi işgale gidiyorlar. Yani kurşunluyorlar, binaya girmek istiyorlar ama nasıl Marmaris'te Cumhurbaşkanımız ve ailesi o suikast girişiminden kurtulduysa A Haber'i ele geçiremediler. Evet. Mesela burada işte tek tek o darbecilerin fotoğrafları var. Yani bunları biz iddianameden tek tek çıkarttık. Uzay Şahin, İstanbul'u FETÖ'cülerin işgal planını yürüten kişi, yurt dışında firari, Yarbay Murat Kınık, bu ifadeler İddianamede yazdığı için veriyoruz. Bunların hepsi darbeci. Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Mehmet Nail Yiğit General, Tugay'ın üst düzey rütbeleriyle toplantı yapıyor. Turkuaz, aralarında Turkuaz Medya Grubu'nda bulunduğu işgal planını yürütmek için. Bir gün öncesinde saat 11.25'te işte 15 Temmuz'da geliyorlar, 20.15'te. Ve 22.30'da Albay Durdu Selim Ayçetin, Turkuaz Medya İşgal Planı yöneten Yüzbaşı darbeci İsmail Menderes Sema ile sivil kıyafetli olarak binaya geliyor. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ve saat 23.20'de harekete başlıyorlar ve başarılı olamıyorlar. Ya burada mesela şüphelilerin geldiği otobüs, Menderes Sema ve beraberindeki şüpheliler, darbeyi yöneten ekibin çıkış hareketleri, burada vatandaşlar Türk bayraklarıyla önlerini kesiyorlar, A Haber'i, Sabah Gazetesi'nin, ATV'nin bulunduğu binalara gelmelerini engellemek için vatandaşımızı şehit ettiler. Servet Asması şehit ettiler. Ama biz hedeftik. Neden hedeftik? 17-25 Aralık yargı darbe girişimine karşı çıkan tek medya grubu Turkuaz Medya Grubu'ydu. Ve o günlerde Aydın Doğan'ın sahip olduğu Doğan Medya Grubu, Kenan Tekdağ'ın sahip olduğu Habertürk Televizyonu, Habertürk Gazetesi FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarını yayınladılar. FETÖ'cülere, örgüte açıktan destek verdiler. Merkez medyada sadece Turkuaz Medya Grubu ayrıldı ve 3 sene boyunca bu örgütü dershane ve gezi süreciyle beraber belgeleriyle ihanetlerini anlattı, cinayetlerdeki ilişkisini anlattı. Hedeftik, işgal etmeye çalıştılar, şehidimiz var, gazetemiz kurşunlandı, işte Sermet Asması ifadeler var. Oradaki Yasir Kaya, Taksim ilk yaldırma hastanesine kaldırıyor şehidimizi. Olay yerinde yaralanmasına rağmen alınmasını engelliyorlar, evet, bu darbeciler.
1: Maalesef bunu pek çok noktada gördük. Evet. Yani ambulansların, sağlık görevlilerinin yaralılara, gazilere ulaşmasını engellemek için ateş eden şerefsizler, şeref yoksunlar bunlar, yani diyebilecek bir şey yok. Allah bir daha böyle bir gece memleketimize, milletimize, devletimize yaşatmasın inşallah.
0: Kenan inşallah. Bey, çok teşekkür ediyoruz.
1: O geceyi bize hatırlattınız ama unutmamak lazım.
0: Kesinlikle tarihi bir geceydi. Turkuaz Medya FETÖ'yle mücadelenin tek başına merkez medyada mücadelesini verdi. Bu yapıyla, örgütle mücadele etti. İşte o gecenin rejisi, arkadaşlarımız o gece oradaydı. Ve inanın Banu Hanım, basit gibi gözükebiliyor. Herkes sonradan kahramanlık hikayeleri yazabiliyor ama yani bu konuyla ilgili Banu Hanım'dan biz demeç alamadık. Neden? Mütevaziyle ben şehit ailelerimizin önüne geçemem dedi. Onların mücadelesinin önüne geçemem dedi. Ama burası bir kahramanlık gerçekleştirildi. Yani o gece Sabah Gazetesi, ATV, A Haber Cumhurbaşkanımıza en yakın medya kuruluşunu ele geçirtselerdi darbe başarılı olacaktı. Evet. Ve başarılı olmaması için mücadele ettik. Ben hatırlıyorum, Sayın Mehmet Barlas, Allah rahmet eylesin, Cemil Barlas da hastaneye gidiyorlar. Dönüşünde silahını alıp binaya gelip canlı yayın yapıyorlar. Yani o darbeciler kanlı planı gerçekleştirirse

0: çatışacaktık, şehit olacaktık. Ele geçireceklerdi ama çok şükür vatanımızı sahip çıktık, kurumumuza sahip çıktık. Medyayla belki darbe girişimini başarılı olacaklarını düşündüler ama çok şükür başarılı olamadılar.
1: Evet, yıllarca paralel aşağı, paralel yukarı diye yayın yapıyorsunuz diye bizimle dalga geçenler.
0: Çok abartıyorsunuz dediler.
1: 16 Hizmet Temmuz hareketi, sabahında da mahcubiyetlerini paylaşmaya başlamış.
0: Hizmet hareketi, evet. Türkçe olimpiyat, siz çok abartıyorsunuz, örgütlüyorsunuz, uluslararası bağlantıları söylüyorsunuz. Bunlar ne yapmış deniliyordu. 15 Temmuz gecesi iyi ki sabah vardı dediler. Az bile yazmışsınız. Biz yeni uyandık şeklinde medya yöneticilerin ifadeleri vardı.
1: Neyse, geç olsun güç olmasın, mücadeleye de devam etmek gerekiyor demek ki.
0: İnşallah.
1: Kenan Bey, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben,
1: sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, yüksek öğrenimini farklı nedenlerde yarım bırakanlara yeniden üniversite yolunu açan öğrenci affı meclis komisyonunda kabul edildi. Kapsamı genişletilen aftan artık daha fazla kişi yararlanabilecek.
2: Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. AK Parti tarafından hazırlanan öğrenci affı ve yüksek öğretim sistemine ilişkin çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda onay aldı. Kanun teklifiyle belirli istisnalar dışında yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen ya da kayıt hakkını kullanamayan öğrencilere 2026-27 eğitim öğretim yılında yeniden kayıt yaptırma fırsatı sunuluyor. Kanun teklifine göre yüksek öğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenimi görürken belli sebepler dışında ilişiği kesilenlerden daha önce öğrenci affından faydalanmayanlar, başvuruda bulunması halinde 2026-27 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
1: İmam Hatip öğrencileri LGS'de önemli başarılara imza attılar. Tam puan alan 31 öğrenci İstanbul'da bir araya geldi. A Haber ekibinden Erşan Karaca şampiyonlarla konuştu.
3: Evet, iyi günler ve yayınlar diyelim. LGS maratonu, 2026 maratonu geride kaldı ve öğrenciler aslında zorlu bir parkuru tamamladılar. Sınav sonuçları açıklandı ve Türkiye'de toplamda 452 Türkiye birincisi var. Türkiye birincileri arkamda, fakat bir özellik var. Aslında bugün İstanbul çok çok özel bir güne misafirlik ediyor. Hemen onu paylaşalım sizlerle. Önder İmam Hatipler Derneği'nin düzenlemiş olduğu Tercihim Geleceğim programında İstanbul'da bir araya geldi Türkiye'den 31 şampiyon. Hemen yanımızda çok değerli bir yayın konuğumuz var. Dilerseniz oraya doğru geçelim ve bugünün anlam ve önemini ondan dinleyelim. Abdullah Ceylan Önder Genel Başkan. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
3: Efendim, öncelikle bu heyecanlı süreci nasıl motivasyonla götürdünüz? Plan programınız neydi? Sizden dinleyelim.
4: Evet, Tercihim Geleceğim şampiyonlar buluşmasında bir aradayız yine, her sene olduğu gibi. Bu sene Türkiye genelinden 17 farklı şehirden 31 Türkiye şampiyonumuz çıktı. Çok mutluyuz. Gençleri tebrik ediyoruz. Ailelerini, eğitim camiasını tebrik ediyoruz. Bu noktada bu süreç sadece bir sınavdan ibaret değil haliyle. Ortaokula başladıkları andan itibaren aslında öğrencilerimizin tamamını kuşatan bir okul ekosistemi ve atmosferi, iklimi oluşturan okullarımızda okul kendi içerisinde bu başarıları sağlayacak ciddi çalışmalar yapıyor. Bizim gençlerimiz sadece akademik başarıya odaklanmış gençler değil, birçok yönüyle çift kanatlı olarak yetişen gençler. Hem vatan millet sevgisiyle donanan, hem sosyal yönleri çok kuvvetli olan, sporda, sanatta, teknolojide, farklı alanlarda başarılara imza atmış, hem de akademik yönü çok kuvvetli olan ve bugün şampiyon olarak bugün burada bulunan ve göğsümüzü kabartan gençler. Türkiye genelinde 31 şampiyonumuz çıktı. Fakat her geçen gün kitlesel başarımızı İmam Hatip okulları olarak üstüne koyarak arttırıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 1064 öğrencimizde bir yanlış veya boşla şampiyonluğu kaçırdı aslında. Arkadan çok ciddi bir kitle yüklü bir şekilde geliyor aslında. Onu da görüyoruz. O heyecanı da görüyoruz. Türkiye'de İmam Hatip ortaokullarımız %1'lik dilime son 6 yılda soktu öğrenci sayısını 3 katına çıkardı. %5'lik dilime soktu öğrenci sayımız ise 2 katına çıktı. Bu noktada kitlesel başarıya odaklandığımız, okuldaki öğretmenlerimizin gerçekten atanmış değil adanmış öğretmenler olarak fedakarca hizmet verdiği bir okul ekosistemi kurdu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün Hedef YKS ve Hedef LGS çalışmalarıyla, Önder gibi sivil toplum kuruluşlarımızın da saha destekleriyle bu başarıları elde ettik. Gençlerimiz de hamdolsunlar. Yani bütün ayartıcı unsurlara rağmen yoğun bir tempoyla, odak bir çalışmayla ve Allah'ın yardımıyla bu başarılara imza attılar. Her birinin canı gönülden tebrik ediyorum. Burada bir

0: Ayrıntı artısında bir özellik çok önemli. Burada öğrencilerimiz sadece okulun kendi kurslarında hazırlandılar. Yani birçok okulumuz sadece kendi öğretmenleriyle bu eğitimi veriyor ve bu başarıyı yakalıyor. Öğrencilerimiz dışarıya milyonlar akıtarak özel dersler, dershaneler, farklı koçluk sistemlerine dahil olmuyorlar. Okul içerisinde rehber öğretmenlerimizle, okul derslerindeki hocalarımızla birlikte ve öğrencilerimizin azim ve gayretiyle bu başarıyı yakaladık. Şimdi 10 gün sonra YKS sonuçları açıklanıyor. Ben diyorum ki matematik okullarımızı izlemeye devam edin. Çok büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Velilerimizden bir istirhamımız, bir ricamız var. Tercih yapma aşamasında kesinlikle matematik okullarımızı ziyaret etmeden, bu sahadaki büyük başarıyı görmeden tercih yapmasınlar. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacak. Türkiye 100 yılının vizyoner mimarlarını ben de canı gönülden tebrik ediyorum.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz Abdullah Ceylan Önder Genel Başkanı'ydı. Şimdi bir de aynı zamanda demiş olduğumuz gibi İstanbul çok özel bir ev sahipliği yapıyor bugün. Türkiye'nin her tarafından birçok bölgesinden 31 şampiyon bugün İstanbul'da olacak. O şampiyonlardan 3'ü yanımızda. Hemen mikrofonu vakit kaybetmeden onlara uzatalım. Hangi okuldan gelmişler onlarla bir sohbet edelim. Şimdi öncelikle Elif Müberra Şahin'le birlikteyiz değil mi? Doğrudur. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun, Türkiye birincisi olsun. Neler hissediyorsun?
2: Yani çok beklemiyordum açıkçası, mutlu hissediyorum. Hani burada olmak da ayrı bir güzel. Hani güzel oldu.
1: Nereden geliyorsun peki?
2: Sivas'tan geliyorum.
1: Sivas. Peki burada İstanbul'a geldiğin zaman burada aynı zamanda bir de arkadaşlık da ediniyorsun değil mi? Zaten sabah saatlerinde başlayan etkinlikle birçok öğrenciyi de biz aslında böyle sohbet ederken, muhabbet ederken gördük. Peki aile motivasyonu nasıldı sınavda?
2: Yani çok iyiydi. Tüm süreç boyunca arkamda durdular. Hani her açıdan desteklediler. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Hani ayrıca okuluma da bu süreçte arkamda durduğu için çok teşekkür etmek istiyorum. Hani onlar olmasaydı yapamazdım. Yani öyle.
1: Bizler de hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Bir sonraki öğrencimize hemen geçelim. Muhammed Eymen Ünver. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Nereden geliyorsun? Neler hissediyorsun?
3: Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten'den geliyorum. Mutluyum. Yani heyecanlıyım ben.
1: Sınava nasıl hazırlandın peki?
3: Sınava bir yıl boyunca sosyal medya olmadan çalıştık. Zordu. Çok fazla destek aldık arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden. Sıkıldığımızda bize yardım ettiler, etkinlikler yaptılar. Teşekkür ederim.
1: Bir süreci de tamamlamış olduk. Evet. Değil mi? Birincilikle. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Bir diğer öğrencimize geçelim. Mahmut Yıldırım, sen de yayınımıza hoş geldin. Neler hissediyorsun senden?
4: Ben Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. Çok mutluyum. Hiç beklemediğim bir sonucu elde ettim. Tüm süreç boyunca elimizden geleni yaptık. Her zaman yukarılarda ve her zaman aşağılarda değildik. İnişli çıkışlı bu sürecin sonunda uğraştığımız başarı için teşekkür ediyorum. Bu destekle bize, bu başarıyla da bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli LGS şampiyonlarımız bizlerle aslında yayın öncesinde onlarla sohbet etme fırsatımız oldu. Bir yandan heyecanlarını aktardılar. Bir yandan da tabii şampiyon oldukları için ileride nasıl tercihler olacak, bizler de onları takip edeceğiz. Öğrencilerimize de şimdiden hayat boyu başarılar diyelim ve etkinlikten sözü stüdyomuza bırakalım.
5: Konya'da marul hasadı tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl üretim alanlarının artmasıyla yaşanan bolluk tarladaki fiyatları düşürdü. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Ahmet Çelik'te.
6: Evet, bereketli Konya Ovası'nda bu yıl bereket fışkırıyor. Marul tarlasında çeşit çeşit marullar var ve marulda da yağıştan dolayı bereket yaşanıyor. Yanımda konuğumuz var. Üretici Ahmet Çelik efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
6: Bereketli olsun.
7: Sağ olun, teşekkür ederim.
6: Peki bu yıl bereket var dedik, neler söyleyeceksiniz?
7: Marullarımız yetişiyor. Hava sıcaklıkları yüksek.
6: Evet.
7: Biraz hastalıklarla mücadele zorlaşmaya başladı artık. Satışlarımız devam ediyor ama bu yıl biraz satışlar ağır gidiyor. Neden olduğunu bilemiyoruz.
6: Ama bu yıl bir bolluk var. Biraz bolluktan bahsedelim.
7: Bolluk var. Ürünlerimiz kaliteli. Ürün bolluğu var.
6: Evet.
7: Şu anda iceberg kesiyoruz. Burada kıvırcık marulumuz var.
6: Evet.
7: Kule marulumuz var. Lolo var. Büyük bir arazideyiz şu anda.
6: Bu seneki yağışlar mı etkili oldu bolluğun olmasına?
7: Yağışların etkisi var. Sularımız düşmüştü. Yağışlardan dolayı suların, yeraltı suları yükseldi. Suyun kalitesi de biraz yükseldi. Sular, yeraltı suları yükseldikten sonra. Onun çok etkisi var tabii. Su olmazsa hiçbir mahsul olmaz.
6: Evet.
7: İklim şartları da elverişli olduğu için marullar kaliteli bu sene.
6: Evet.
7: Güzel. marullarımız var.
6: Nereye göndeririz efendim bu marulları? Nerelere gider?
7: Bu mallar bugün İzmir'e kesildi. Kayseri arabamız var. Ankara arabamız var. Evet. Denizli arabamız var.

0: Türkiye'nin bütün bölgelerine buradan marul gönderiyoruz.
1: Peki efendim, marul dedik, kaç çeşit marul var bu tarlada?
0: Bu tarlada şu anda 4 çeşit marulumuz var.
1: Evet. Günlük kesilir değil mi?
0: Tabii günlük kesiliyor. Sabah 6'da başlıyoruz kesime, akşam 6'ya kadar kesim yapıyoruz. Evet. Gidecek illerin uzaklığına göre sıralama yapıyoruz arabaları, ona göre kesim yapıyoruz. Uzak bölgeleri erken kesiyoruz, evet. Yakın bölgeleri geç saatte kesimini yapıyoruz.
1: Peki sağlıklı beslenmek isteyenler bol bol marul yesin mi?
0: Tabii, yazın tek üretilecek şey marul yani. Marul sürekli yenmesi lazım.
1: Evet. Sizin için de önemli bu.
0: Tabii bizim için de önemli.
1: Çok yenirse çok satarız diyorsun.
0: Çok satılır, evet.
1: Peki Konya Ovası'nda ne kadar marul ekimi yapılır?
0: Konya Ovası'nda 200-250 milyon adet marul üretimi oluyor. Her yıl, her geçen yıl marul üretimi artıyor Konya'da.
1: Evet.
0: Bu yıl geçen yıla göre %30 ekimlerde artışımız var.
1: Evet.
0: 250 milyon civarı fide ekildi Konya'da bu yıl.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Buradaki marul şu anda İzmir'e kadar gidiyor.
0: Evet, İzmir'e kadar gidiyor.
1: Evet.
0: Türkiye'nin bütün bölgelerine, gitmediği bölge yok aşağı yukarı, her yere. İstanbul'a da gidiyor, Ankara'ya da gidiyor, İzmir'e de gidiyor, Bursa'ya da, her bölgeye gidiyor, Kayseri'ye de gidiyor.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Efendim, yayın konuğumuza teşekkür edelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Malatya'da etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için Günpınar Şelalesi'ne gidiyor. Biz de o noktadan bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Sözü hemen A Haber ekibinden Mehmet Türel'e bırakalım. Mehmet, söz sende.
3: Evet, Somuncu Baba diyarından, Kırk Yapraklı Gül şehrinden, Enbiyalar Evliyalar toprağından, Darende'den tüm Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz. Günpınar Şelalesi'ndeyiz. 2018 yılında arkamda görmüş olduğunuz gürül gürül akan şelale tabiat parkı ilan edildi. 3 kademeden düşüyor ve 40 metre yükseklikten bu su yine buraya düşüyor. Şimdi kameraman arkadaşım detayları size getirecek. Şu anda bir gözetleme terasının üzerindeyiz. Burası yazın sıcağında yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen bir mekan. İşte görüyorsunuz, çok farklı bir destinasyon üzerinde yer alıyor. Nemrut ve Kapadokya yolu üzerinde bulunduğundan dolayı burası günün her saati yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Dışarıda 35-36 derece bir sıcaklık var. Şu an burada hissettiğimiz sıcaklığı size söyleyeyim, şaşıracaksınız. 25 derece. Evet, işte görüyorsunuz, gürül gürül akan bir şelale. Yukarıda hemen duman da dikkatinizi çekecektir. Suyun doğal akışından kaynaklanan bir duman. İşte burada gözetleme terasında insanlar fotoğraf çektiriyor, serinleyenler var ve bu etkileyici doğa manzarasını burada hem çekiyorlar, ölümsüzleştiriyorlar, hem de sevdikleriyle paylaşıyorlar. Malatya Darende Günpınar Şelalesi, burada doğal bir park alanı da var. İnsanlar piknik yapmaya da geliyorlar. İşte görüyorsunuz, fotoğraf çekenler, bu eşsiz doğanın tadını çıkaranlar. İşte bizler de o ana bir ortak olalım. Merhaba diyelim. Merhabalar.
4: Merhabalar.
3: Nereden geliyorsunuz?
4: Adana.
3: Adana'dan geliyorsunuz. Buranın namını nereden duydunuz?
4: Daha önceden biliyorduk. Ziyaret
5: Pelin
4: edelim
5: çiftçi.
4: Dedi.
5: Pelin Çiftçi TRT.
3: Öyle mi?
5: Evet.
3: Buranın güzelliğini anlatmıştı.
5: Aynen.
3: Sizler de geldiniz. Nasıl buldunuz peki?
4: Çok beğendik.
3: Çok beğendik.
4: Evet.
3: Siz nasıl buldunuz?
5: Ben de bayıldım yani, gerçekten.
3: Çok yüksek bir noktadan dökülüyor. Doğal bir akışı var ve görüyorsunuz işte dumanlar da çıkıyor.
5: Aynen.
3: Şu an kendinizi ferahlamış, serinlemiş hissediyor musunuz?
4: Adana'dan gelince bir de.
3: Adana'da yüksek sıcaklıklar vardı.
4: Mena.
3: Ne yapacaksınız bugün? Burada mı günü geçireceksiniz?
4: Biz birkaç yıl gezdik. Son burası. Buradan da Adana'ya geçeceğiz.
3: Buradan da Adana'ya geçeceksiniz.
5: Yaptık.
3: Doğru bir tercih.
5: Doğu turu yaptık. En son buraydı. Şimdi Adana'ya artık
3: öyle
5: geçeceğiz.
3: Mi?
5: Evet.
3: İyi yapmışsınız. Hoş geldiniz. Peki biz anınızı bozmayalım. Fotoğraf çekiniyorsunuz.
5: Evet.
3: Teşekkür ediyoruz. İşte sevgili izleyiciler, görüyorsunuz. Darende Günpınar Şelalesi her şeyle eşsiz, doğal bir harika olduğunu söyledik sizlere. İşte burada görüyorsunuz, insanlarımız, yerli yabancı turistler, yine buranın yerel halkı da hep burada bu doğal güzelliğin tadını çıkarıyor. Merhabalar.
5: Merhabalar.
3: Sizi tanıyabilir miyiz?
5: Tabii, ben Berfin.
3: Nereden geliyorsunuz Berfin Hanım?
5: Ankara'dan geliyorum.
3: Ankara'dan geliyorsunuz.
5: Evet, Ankara'dan.
3: Burayı nereden duydunuz? Kimden duydunuz?
5: Ablam burada.

0: Ablanız burada.
1: Ben duydum.
0: Alabilir miyiz? Buyurun, buyurun. Siz neler söyleyeceksiniz?
2: Çok sevdim, beğendim burayı. Güzel
0: bir şey. Güzel bir nokta,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet,
1: çok güzel. Çok beğendim.
0: Peki, iyi yapmışsınız. Hoş geldiniz. Peki, teşekkür ediyoruz. Turgut, toparlayalım hemen canlı yayınımızı. Gün Pınar Şelalesi Tabiat Parkı ilan edildi. 2018 yılında 25 derece, abartmıyoruz, 25 derecelik bir sıcaklık söz konusu. Dağların arasından akıyor. 3 kademeden düşüyor bu su. İşte görüyorsunuz ve yerli yabancı turistlerin uğrak mekanı diyelim, sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
3: Biz de Mehmet Türel'e teşekkür edelim ve Arjantin-İngiltere maçının özetiyle bu saatimizi noktalamış olalım.
4: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin, Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü, Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'dan. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı, McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına, kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Rus enerji şirketi Gazprom'un hisse değeri, Sibirya'nın gücü 2 doğal gaz boru hattına ilişkin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki haberlerin etkisiyle son 17 yılın en düşük seviyesini gördü. Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı, Ukrayna Savaşı sonrasında uygulanan yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azalırken, Gazprom, Avrupa pazarındaki kaybını Asya'ya yönelik sevkiyatla telafi etmek istiyor. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri arasında yer alan Gazprom, Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın ana doğal gaz tedarikçisi konumundaydı. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşiniz

0: geleceğe taşı. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi Şube'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraf'la motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize 3 taksit, Paraf Tro'yla 4 taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Tro logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz.
1: Paraf paraf dünyası,
2: ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 32 ve 35. kilometreleri arasında İzmir-Edremit istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Sivas Yolu'nun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Türkiye'nin haber radyosu.

İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğru hoş geldiniz. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. 2 saat boyunca da gelişmelerle karşınızda olacağız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar, sıcak gelişmeleri için sizleri bekliyorlar. Buyurun başlayalım. Önce açılışta ana gündem başlıklarımıza bakalım isterseniz. Yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında yeni dalga bir operasyon vardı. O operasyonda 14 ünlü isim daha gözaltına alındı. Peki bu ünlü isimler kimler? Bakacağız, detaylarını aktaracağız ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o barış müzakereleri şimdi yerini sahadaki çatışmalara bırakmış durumda. Yaklaşık bir 10 gündür Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılarını artırmış durumda Amerika Birleşik Devletleri. İran'dan peyderpey açıklamalar var. Bakacağız bölgedeki duruma. Ve üçüncü başlık.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir satış, bir müzayedede dev bir dinozor iskeleti satıldı. 50 milyon dolara rekor bir fiyatla bütün halinde bir araya getirilmiş kemikler. Bunun da detaylarına bakacağız ve Haluk Levent bugün tutuklandı. Hakkında pek çok iddia var, yeni iddialar da var, yeni ifadeler de var. Gözaltındakilerin yeni ifadeleri var. Evlilik vaadiyle kandırdığı, para istediği kadınlar var. Hatta bir evliliği, İsviçre'de bir evliliğinin olduğu ortaya da çıktı. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaşehir stüdyoda olacak. Birazdan detaylarına bakacağız. Tüm boyutlarıyla bu sürecin tüm Türkiye'yi derinden sarsmış bir dolandırıcılık hikayesinden mi bahsediyoruz? Şimdi bir İETT otobüsünde yangın haberi var sırada. İstanbul'da Ataşehir'de yine bir İETT otobüsü yanan. Üstelik içi yolcu dolu. İETT otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken üstelik bir de yangın çıkıyor. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülüyor ama ağır araç var. Ağır hasar var araçta. Bir de artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İETT otobüslerinde meydana gelen bu yangınların artık başka bir boyutta belki de ele alınması gerekiyor.
1: İçi yolcu dolu İETT otobüsü seyir halinde alev aldı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'den. Seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurdu ve yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken İETT otobüsünün motor kısmında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Ve bir uyuşturucu operasyonundan daha bahsetmiştik. Bu sabah itibariyle gerçekleşti uyuşturucu operasyonu. 14 ünlü ismin de gözaltına alındığı bilgisi var. Ünlü isimler arasında İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu gibi isimler de var. Bakalım detaylarına bu operasyonun.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde gözaltı işlemlerini uyguladı.
2: Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Faruk Aksoy'un da aralarında bulunduğu ondan fazla şüpheli gözaltına alındı.
1: Şüphelilere uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, yer temin etme ve kullanımını kolaylaştırma suçlamaları yöneltiliyor. İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce birçok kişinin testi pozitif çıkmıştı.
0: Sıcak bir gelişme, Ankara'ya gideceğiz şimdi. Teröristli Türkiye süreciyle ilgili önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen çok önemli bir süreç var. Bir yasa teklifi var. O süreçle ilgili bugün önemli görüşmeler de gerçekleşti. AK Partili yetkililer DEM Parti heyetiyle bir araya geldiler. Bu arada öğle saatlerinde bugün DEM Parti heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de makamında ziyaret etti. Ankara'ya hemen uzanalım. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Açıklamalar da var bu görüşmelerle ilgili. Tüm detaylar İlter'de.
3: Merve Türkay, peş peşe görüşmeler oldu. DEM Parti heyeti dün AK Parti heyetiyle görüştü. Bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldiler. Peki o görüşmede neler konuşuldu? Süreçle ilgili kim hangi mesajları verdi? Buna dair DEM Parti kanadından gelen açıklamalar var. DEM Parti eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyeti arasında yapılan görüşmeye dair şu notları aktardı. Görüşmede Bahçeli kararlılığını ve sürecin arkasında olduğunu vurguladı dedi. Devlet politikası olduğunu ve bunun nihayete ulaştırılması gerektiğini ifade etti MHP lideri Devlet Bahçeli. Çözüm dili, bunu başarabilen belki ilk aktör Sayın Bahçeli ifadesini kullandı. Bir de şu konu özellikle Ankara'da dillendiriliyor. Çerçeve yasa acaba sonbahara mı kaldı? Bu yönde bazı iddialar var. Buna dair de DEM Parti milletvekili Saruhan Oluç'un bir açıklaması oldu. Yasa tasarısı sonbahara kaldı iddiası doğru değil. Asılsız haberler ifadesini kullandı. Dün heyetimiz AK Parti ile görüşmesinde yasal sürecin bir an önce meclise gelmesi ve yasalaşmasının sağlanmasını ele aldı bu görüşmede heyetler dedi. Ve dünkü görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi Saruhan Oluç. Meclisin çalışmalarına ara vermeden önce bu yasa teklifinin meclise gelmesi ilk önceliklerimizden ifadesini kullandı. Heyetimizde yazılı taslak paylaşılmadı. Yani AK Parti heyeti bir yazılı taslağı DEM heyetiyle paylaşmadı. Ancak istişarelerde bulunuldu. Bu görüşme olumlu geçti. Görüşmenin yapılmasının olumlu bir şey olduğunu ifade etti Saruhan Oluç. Ve yine aynı zamanda meclis yaz arasına gelmeden yasa konusunda bir sonuç elde edilmesini bekliyoruz. Dünkü AK Parti görüşmesinde bu konuda bir ortak fikir var ifadesini kullandı. Bu da oldukça önemliydi. Diğer yandan yasa teklifi hazırlanıyor. Bir taslak oluşturuldu. Peki bu yasa teklifini kim verecek veya kim verebilir sorusunu yine Saruhan Oluç'a yönelttiğimizde şöyle bir yanıtı oldu. Her şeye açığız dedi Saruhan Oluç. İsteniyorsa ortak verilebilir. İstenirse Cumhur İttifakı verebilir. Bizim açımızdan sorun değil. Yeter ki ön mutabakat sağlansın. Bunun için görüşmelerimiz devam edecek diye konuştu. Diğer yandan yeni anayasa konusu özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği yeni anayasa konusuyla ilgili yine bir değerlendirmesi oldu Saruhan Oluç'un. Görüşmelerde yeni anayasa konusunun masaya gelmediğini söyledi ve ekledi. Yeni anayasaya ihtiyaç var. Hala darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. İktidar muhalefet yeni anayasa için masaya oturalım denirse biz parti olarak otururuz ve konuşuruz ifadesini kullandı. Yeni anayasa konusundaki görüşü de bu şekildeydi. DEM sözcüsü Ayşegül Doğan'ın da bir açıklaması oldu. Yasal düzenleme nasıl olmalı sorusuna yanıt verdi. Kimseyi kategorize etmeden kapsayıcı, bütüncül, hukuk nosyonuyla yaklaşan yasal çerçeve olsun istiyoruz ifadesini kullandı. Görüşmelere dair genel çerçeve ve genel değerlendirme, DEM Parti kanadından gelen genel değerlendirme özetle bu şekildeydi Merve Türkay.
0: İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz. DEM Parti heyetinden yapılan açıklamalar böyle. İki görüşme gerçekleştirdi DEM Parti heyeti. İlter detayları aktardı. Şimdi çok önemli bir konuya değinmek istiyoruz. Son bir haftada 3 kız çocuğumuz hayatını kaybetti. 3 farklı ilimizde üstelik. Mardin'de, Siirt'te ve Diyarbakır'da işte yaşanan bu ölümler, 3 kız çocuğunun ölümleri şüpheli ve şüpheli ölüm olarak da kayıtlara geçti. Soruşturma başlatıldı.
4: Farklı illerde 3 kız çocuğu ard arda öldü. Olaylar şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. İlk olay 9 Temmuz'da Mardin'in Derik ilçesinde yaşandı. Evlerindeki odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren aile, çocuklarını tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Merve Erbek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
5: 11 Temmuz'da ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Boğaz Ören mahallesinde benzer bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu.
4: Jandarma bölgede inceleme başlatırken cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 13 Temmuz'da Siirt'in Bahçeli Evler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp oturduğu apartmanın 6. katındaki dairenin balkonundan zemine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cemre Esila Kayaalp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Peş peşe yaşanan 3 olayın ardından Mardin, Siirt ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları dosyaları şüpheli ölüm kapsamında ele aldı.
4: Soruşturmalar çerçevesinde ailelerin ifadeleri alınırken ölümlerin kesin nedeni adli ve kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacak.
0: İstanbul Tuzla'da kontrolden çıkan bir kamyonet devrildi. Sürücüsü yaralandı o kazada. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da var.
1: Kontrolden

0: hayatı böyle devrildi. Kazanın adresi İstanbul Tuzla. İnşaat malzemesi taşıyan kamyonet sürücüsü ani fren yaptı ve önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kaza anı kameraya böyle yansıdı. Yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Kamyonet ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
1: Haluk Levent bugün tutuklandı, gözaltındaydı birkaç gündür. Gözaltı sayısı bu konuyla ilgili gitgide artıyor. Mal varlıklarına el konulduğu ifade ediliyor. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır stüdyomuzda çok farklı iddialar var. Evlilik vaadiyle yurt dışında yaşayan Türk kadınları dolandırdığı iddiaları var. O kişiler gözaltında, gözaltındaki ifadelerine bu yansıyor. Tüm bunları konuşacağız Ramazan Almaçayır stüdyomuzda. Hoş geldin Ramazan.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bu ifadeleri hemen geçelim ama Ahbap'la ilgili soruşturmada gözaltına alınanların mal varlıklarına mı ek konuldu yoksa vakfın mal varlıklarına
2: soruşturma
1: mı?
2: Kapsamındaki tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu Merve. Bugünün belki de en önemli gelişmesinden bir tanesiydi.
1: Şimdi Ramazan Almaçayır, SK isimli bir şüpheli var. Evet. Sanıyorum ki gözaltında bu şüpheli de.
2: Bu adli kontrol şartı uygulanmıştı. Sanırım şüphelilerden birisi dosyada adli kontrol şartı uygulanmıştı. Ama ifadeleri çok çarpıcı. Sen de biraz önce biraz değindin. Bir evlilik vaadi durumu söz konusu.
1: Evet. Bakalım ifadelerindeki bazı başlıklara. Çok uzun bir ifadesi var. Ben de okudum bugün. Haluk'la Ahbap'a yazdığım sırada tanıştım. Varlıklı olduğumu anlayınca her gün beni aradı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum.
2: Evet.
1: Biz de bilmiyorduk. Yeni öğrendik bir başka ifadeden. Ona da geleceğiz. Başka bir hanımın ifadesi var.
2: En çarpıcı yerde.
1: 3 gün önce ben nezarethanede öğrendim diyor. Borçlarımı ödersen evleneceğiz dedi bana. İşte borçlarımı kapattım. Zaman evleneceğiz dedi. Onun isteği üzerine paralarımın tanımadığım insanlara havale ettim. Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboldu bir süre ortadan. Sonra yeniden ortaya çıktı. Yeniden benimle evlenmek istediğini söyledi. Hatta yakın zamanda anne babamla tanıştırdım.
2: Onların
1: diyor.
2: Da güvenini kazandı
1: Onların
2: diyor.
1: Da güvenini kazandı.
2: Yani
1: diyor.
2: Burada bu ve diğer ifadede biraz sonra vereceğimiz o ifadede de hep şu iddia ediliyor. Bir güven telkin etme durumu burada çok becerikli olduğunu anlıyoruz. Bunun da neden kaynaklandığı Ahbap Derneği gibi insanlara yardımsever bir kuruluş profili göstermesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
1: İfadenin tamamında bu hanım da onu söylüyor. Yani bazen şüpheye düştüm ama Türkiye'de çok güveniliyordu, çok seviyordu, seviliyordu, yardım ediyordu, kız çocuklarına yardım ediyordu. O yüzden
2: güvendim diyor.
1: Güvendim diyor.
2: Aynen öyle. Diğer ifadede de eğer arkadaşlarımız varsa onu da verebiliriz.
1: Orada yurt dışında yaşıyor bu hanımefendi.
2: İkisi de yurt dışında. Varlıklı, ABD'de.
1: Avrupa'da.
2: Bu kazandığı paraları birikimini iddiası üzerine her zaman belirttiğimiz üzere şu an için bir yargılama safhasına henüz geçilmedi ama bütün birikimini kaybettiğini ve bu kayıpların ardından da kendisine gereken borçların ödenmediğini belirtti. Hı hı. Ancak burada maddi kayıp çok önemli tabii ki bir insan için ama evlenme vaadinde olan bir kişinin karşısındaki bir kadının da evli olduğunu nezarethanede öğrendim demesi belki de en büyük duygusal çöküntü diyebiliriz Merve.
1: Biz de evli olduğunu ifadelere yansıyanlardan anladık.
2: Evet.
1: Bir başka hanımın ifadesi var. Gerçekten de İsviçre'de evli olduklarını söylüyor. 2018'de üstelik.
2: 2018'de İsviçre'de onun da bir mal varlığından bahsediyor kendisi. Yine
1: varlıklı
2: bir aile olduğunu ancak evliliğin ardından çok uzun süre eve uğramadığını belirtiyor. Tabii ki bu ifadeler hepsi de savcılık tarafından alınan resmi ifadeler. Bunun
1: hemen
2: altını
1: aktaralım.
2: Çizelim. 2016'da İsviçre'de tanıştım diyor. Hı hı. Duygu sömürüsü yaptığını belirtiyor. İsviçre'de 2018'de evlendik diyor. Şu konular önemli burada. Borçlarının olduğunu ve bu borçlarıyla ilgili olarak da mafya tarafından peşinde mafya olduğunu, tehdit edildiğini söylediğini iddia ediyor. Burada yine arkadaşlarımız para miktarını da yazmışlar. Direkt ona göndermedim diyor.
1: Frank.
2: Hep şunu dikkati çeken nokta şu. Soruşturmada ismi geçen 3 şüpheli vardı. Haluk Levent'in kendi herhangi bir hesap kredi kartı kullanmadığını belirtiyor. Bütün mağdurların işaret ettiği 3 isim vardı. O 3 isimden ikisini de buraya yazmış. Yani bu ifadelerin bir hayal ürünü olmadığının göstergesi gibi duruyor Merve. Yani bu dosya nereye gidecek bilmiyoruz ama çok ciddi suçlamalar ve belki

0: frank...
1: Yani çok büyük meblağlar. Çünkü her yeni mağdur olduğunu iddia eden kişi bununla ilgili olarak büyük meblağlardan bahsediyor. Ancak senin yayının başında belirttiğin nokta, mal varlıklarına el konulması önemli bir gelişme. Mal varlıklarına el konulma işlemi hukuken ne anlama geliyor? Bir mülkiyetin devlete tamamen geçmesi anlamına gelmiyor. Bir tedbir konuluyor. Mal varlıklarına el konulduktan sonra bunun bazı sebepleri var. En önemli bu soruşturma ile ilgili benim değerlendirmem, böylesine büyük meblağların döndüğü bir soruşturmada henüz tespit edilemeyen maddi değerler, kıymetler ya da taşınmazların olabileceğinden dolayı kişilerle ilgili herhangi bir ikinci, üçüncü kişilere el değiştirmesinin önüne geçirmek için tedbir kararı, el konulması bu dosyanın belki en önemli noktalarından birisi. Şu da var, bu dosyada gözaltına alınan kişiler, bir kere daha belirtiyoruz, şu an için şüpheli durumundalar. Herhangi bir hüküm giymiş insan yok. Eğer mal varlıklarına el konulması neticesinde dosyanın selameti açısından ortaya çıkması gereken bazı maddi delillerin de çok kısa bir sürede ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla da bir mal varlıklarına el konulma işlemi gerçekleşmiş olabilir. Çünkü sürekli yeni bilgi akışı, yeni ihbarlar, yeni şikayetler geliyor. Hem İstanbul polisinin operasyonu vardı, ardından da jandarmanın bir operasyonu oluyor, jandarma komutanlığının. O konuyla ilgili olarak da 17 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edilmişti. 6'sıyla ilgili olarak tutuklama talebi edildi. Yani dosyada gözaltı işleminin ardından tutuklama sayısının artması, hı hı, bu konuyla ilgili aslında mağdur olduğunu söyleyen kişilerle ilgili de, yani şüpheli mağdur sıfatında olan insanlar da olabilir. Çünkü hesaplardaki para hareketi çok fazla.
0: Evet.
1: Yani bu paranın kaynağı ne, nereden geldi, bu parayla ilgili alışverişte yani kullanıldıklarını söylüyorlar ama bu kadar büyük meblağların transferinde maaşlı çalışan bir kişinin bunu
0: Şüpheli hesap
1: olarak harekete geçtiğinde belirtelim. Yani soruşturma genişleyecek gibi görünüyor Merve.
0: Bir de yani bazı telefonlarını teslim eden isimler de var. Evet. Diye. Orada yazışmalar, Haluk Levent'le yazışmalarında hakikaten çok trajik yalanları çok rahat söyleyebildiği ve çevresine de bunları söyleyebilmeleri konusunda ikna edici olduğunu da anlayabiliyoruz. Evet. Yani bir hastalık konusunda Allah korusun bunu kendisine yakıştırıp bununla ilgili insanların rejistasyon yapmasını istiyor.
1: Maalesef ağlamakla şekilde mesaj gönder şeklinde bir ifadesi var. Yani ya gerçekten de o dönemi hatırlarsak hep yardımsever bir kuruluş olarak görünen ve
0: 2019'da bir paylaşımı var. Oraya getirmek istiyorum sözü. Arkadaşlar tabii hazırlarken sen de tamamla istersen.
1: 2023 6 Şubat depremlerinde maalesef öylesine bir rüzgar estirildi ki popüler duruma getirildi. Çünkü bir hayırsever, yardımsever bir kurum olarak nitelendiriyordu ve devletin maalesef resmi kurumlarının önüne geçilecek şekilde bile bir rüzgar arkasına aldırıldı. Bazı aslında sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden böylesine bir rüzgar aldı. Ama gelinen noktada herkesin şeyi şu, keşke böyle bir şey çıkmasaydı altından. Çünkü binlerce, milyonlarca insan belki de maaşından, okul harçlığından buralara yardım eden insanlar oldu.
0: 3 kuruş değil mi?
1: Kesinlikle. Yani
0: çok büyük bir hayal kırıklığı ne kadar. Ve sanıyorum ki o süreçte yani 6 Şubat deprem felaketlerinde o yardımların Ahbap Derneği'ne akmasıyla birlikte bir özgüven patlaması yaşayıp ondan sonra daha da çok büyük fulleli adımlar atarak büyük dolandırıcılık işlerine yönelmiş. 2019 yılında bir paylaşımı var Haluk Levent'in. O dönem hatırlar. İşte en güvenilen, itibar edilen ünlüler
1: listeleri
0: hazırlanıyordu magazin servisleri tarafından. İşte Haluk Levent de o dernek sebebiyle ilk sıralardaydı. Yine birinci olmuş. Diyor ki bu yılda birinci seçmişsiniz. Gururum okşanmıyor değil. Ama bana daha fazla güvenmeyin. Her an satabilirim sizi. Geçen yıl satmadım, bu yıl satarım vallahi. Her an diyor ve sonra da gülücük koyuyor. Sanıyorum ki yani bu da bir dışa vurum. Yani bu konuyla ilgili ne kadar çok şaka yaparsa inandırıcılığını pekiştirecek gibi mi düşünüyor? Çok vahim çünkü. Yani bunları yaparken bu mesajı paylaşması çok vahim.
1: Ya aslında 2019 üzerinden 7 yıl geçmiş bir mesajı. Şimdi Haluk Levent bu mesajı kendisi okusa, belki bu mesajı neden attım diye kendi kendini de sorgular mı bilmiyoruz. Çünkü bir sanatçı profilinin arkasında sahneye çıktığında ciddi bir takipçi kitlesi de olan bir isimden bahsediyoruz. Bu şekil suçlamalarla anılması ve kariyerini buraya getirmesi gerçekten de şapkayı önüne koyması gerekiyor.

0: gerektiren bir süreç olarak görünüyor. Evet. Çünkü emniyet ifadesinde vermiş olduğu iki cümle var önemli olan. Kendimi ve etrafımı yönetme konusunda başarılı olamadım diyor ve borsada
1: kötü bir huyum var diyor.
0: Ama bu kötü huydan kasıt baktığımız zaman iddia sitelerinde 990 milyon liralık neredeyse 1 milyara yakın bir işlem yapılmış. Çok korkunç paralar. Yani şahsi borçlarımla ilgili bir dolandırıcılık değil ya da yolsuzluk değil, usulsüzlük diyor ama her gelen ihbar, her gelen soruşturma safhasına verilen ifadelerde savcılığın ve hakimliğin vermiş olduğu tutuklama gerekçelerinde herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk değil dese de dolandırıcılıkla ilgili olarak karşısına konulan birçok evrak var. Çünkü hesap hareketleri, para transferleri, yani herkes şunu soruyor. Neden bir insan sadece başkaları üzerinden bu hesapları kontrol eder? Hemen aklları ne geliyor? Yıllar öncesindeki karşılıksız çek davaları, cezaevine girip çıktığı o süreç zarfında. O dönem aslında zaten şunu da aslında konuşmak gerekiyor Merve. Karşılıksız çek konularında bu kadar uzun süre Türkiye gündeminde olan bir ismin aslında Türkiye'nin en güvenilir listesinde bir numaraya gelmesi de aslında ironi yapılacak bir gelişme. Yani bir sabıka kayıtlı, yani sabıka kaydını vatandaş bilemez ama bu basına, kamuoyuna yansıyan tanımış birisi olduğu için birçok dosyadan çek konusunda
1: hüküm giymiş zaten birisi. Geçmişte de hüküm
0: hani
1: var.
0: Oradan en güvenilir insan konusunda gelme de anlaşılan o ki ahbap derneğe bir aracı, bir basamak olarak
1: bir
0: kullanılmış gibi.
1: Bir paravan diyorsun.
0: Ya bir basamak olarak kullan, yani bir ışıltılı bir perde, sahne ama Ahbap Derneği'nin arkasındaysa maalesef milyarlarca liralık bir cirodan bahsediyoruz. Ve işin en ilginç tarafı da bu soruşturma açılmasaydı tabii ki mağdur olduğunu söyleyenlerin tamamının verdiği bilgiler, ifadeler şu an için iddia boyutunda. Yani biz bunda hüküm makamı değiliz. Eğer savcılık bu adımı atmasaydı demek ki bu kadar milyonlarca lirasını kaybeden insanlar sesini çıkarmayacaktı.
1: Ama iddia boyutunda, fakat o para trafiği sonuçta izlenilebilir hesaplar üzerinden. Ya da İsviçre'de evliyiz dediğinde bu iddiayı ortaya attığı zaman bir hanım İsviçre makamlarıyla bu
0: o yazışmalar yapılır, o evraklar istenir. Altını çizmek istediğim nokta şu: savcılık eğer bu operasyonu başlatmasaydı, soruşturmayı başlatmasaydı, yani demek ki kimse sesini çıkarmayacaktı.
1: Evet.
0: Yani milyarlardan
1: şimdi
0: bahsediyoruz.
1: Şimdi herkes ilgili yaşadıklarını anlatıyor. Ya da ben zaten güvenmiyorum diye parantez açıp geçmişte yaşadıklarını anlatıyor. Sanıyorum ki çok daha farklı noktalara gidecek bu mesele.
0: Öyle görünüyor Merve.
1: Biz en azından kamuoyu olarak şu an dediğin gibi buzdağının görünen kısmının bir miktarını bilebiliyoruz. Zaten elde bir takım emin olan deliller olmadığı müddetçe böyle bir soruşturma da başlatılmaz.
0: Kesinlikle.
1: Gözaltılarda olmaz.
0: Şunu belirtelim. Deliller yani biz iddia şu an için bir hüküm uygulanmadığı için ancak gerek MASAK raporları, gerek Mali Şube'nin topladığı deliller, ifadeler, mahkeme kararıyla yapılan dinleme kayıtlarındaki o konuşmalar, teknik takipler, fiziki takipler ve savcılığın hazırlamış olduğu doneler, belli bir çıtada zaten deliller hazırlanmış durumda. Hani biz süreç olarak şu an için iddia olarak belirtiyoruz.
1: İşte o yüzden diyorum, bilmediğimiz daha neler çıkacak kim bilir, belki yeni ortaya çıkacak. Çünkü çok daha karanlık, çok daha derin gibi görünüyor bu mesele. Ramazan Almaşehir, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Merve.
1: Teşekkürler, herhalde günlerce konuşacağız.
0: Öyle
1: her gün yeni bir şey ortaya çıkacak. Belki yarın bambaşka bir şey konuşacağız seninle burada. Ama İzmir'e dönmem gerekiyor. Hızlıca Sefer Ayça bizi bekliyor. Bir orman yangını İzmir'in Torbalı ilçesinde. Ormanlık alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü ifade ediliyor. Telefon hattımızda Sefer Ayça, detaylar için bizi bekliyor.
2: Teşekkürler Merve. Evet, hemen iyi haberi verelim. Kısmen kontrol altında, tehlikeye geçti şu anda o Torbalı'daki çıkan yangında. Şimdi yangın Torbalı ilçesi Ahmet Beyli Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz nedeni belli değil. Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı Merve. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan organize sanayi bölgesi var çünkü Torbalı'da. Orada sitedeki bazı iş yerleri de tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Evet, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler helikopter, uçak ve arazözlerle yangını kontrol altına alınmak için havadan ve karadan kapsamlı bir çalışma başlattı. Özellikle hava çalışmaları etkili oldu. Bölgede şu anda soğutma ve çalışmaları, aynı zamanda hem de yangının birçok alevli noktasının olan bölgede soğutma ve çalışmaları devam ediyor. Bu arada tabii ki bu yangınlar...

0: belirtmek istiyorum. Ege bölgesinde nem düştü. Buradan seyircilerimizi uyaralım. 37-38 derece bir sıcaklık var. Nemin de düştüğü günleri yaşıyoruz. Çok tehlikeli günleri yaşıyoruz. 3-4 gün oldukça tehlikeli. Bunu da belirtelim. Rüzgarın da Temmuz rüzgarları da başladı. Temmuz rüzgarlarının da başlamasıyla en ufacık bir kıvılcım orman yangınlarına sebep olabiliyor. Çünkü günde 3-4 yangın çıkabiliyor. Bugün de bu İzmir'deki ikinci yangındı. Sabah saatlerinde bir Bornova'da yangın vardı. O yangında Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla sonlandırıldı. Şimdi bugünkü de Torbalı'daki de Merve şu anda da sonlandırılmış sona doğru gidiyor. Ama dediğimiz gibi buradan uyaralım bütün vatandaşlarımızı. En ufacık bir kıvılcım orman yangınları özellikle bugünlerde sebep olabiliyor. Merve.
1: Sefer Ayça, çok teşekkür ediyoruz. Neyse ki orman yangınına müdahale edildiği ve kısmen kontrol altına alındığı bilgisini de paylaştı Sefer Ayça bizimle. Sıcak bir gelişme daha, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Greenwood İstanbul'a geldi. Sağ kanat oyuncusu az önce İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Görüntüler, geçtiğimiz dakikalarda kaydedilen görüntüler, sarı lacivertlilerin yıldız transferini binlerce taraftar coşkuyla karşıladı havalimanında. Büyük bir sevgi gösterisinde bulundular. Son dönemlerdeki en yüksek profili transferi sayılabilir Fenerbahçe'nin bu. Ve çok şey bekleniyor bu oyuncudan. Sarı lacivertliler Greenwood'un, İngiliz yıldızının uzun süren transfer görüşmelerinin ardından renklerine de bağlamış oldu. Böylelikle 24 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşmeye imza attı Fenerbahçe'yle. Hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Mevkidaşıyla görüştü ve Kiev'de ortak bir basın toplantısı düzenlediler. İki bakan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi ve Karadeniz'de huzurun korunması şarttır ifadelerini kullandı.
2: Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz.
3: Karadeniz'de huzurun korunması şart dedi. Ukrayna'da barış için İstanbul görüşmelerini işaret etti.
2: Karadeniz'de huzurun korunması şarttır.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslar kapsamında Ukrayna'ya gitti. Ukraynalı mevkidaşı Sibiha'yla bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı. Gündemde Ukrayna-Rusya savaşı vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e etkilerine dikkat çekti. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi.
2: Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir.
3: Savaşın yayılma riski konusunda uyardı Dışişleri Bakanı.
2: 21. yüzyılda Avrupa'da 5 yıl konvansiyonel bir savaşın giderek daha yıkıcı bir şekilde devam etmesinin hiçbir izahı yok. Giderek daha büyük yaygınlaşma riski de gösteren bir savaş.
3: Fidan Rusya ziyaretini hatırlattı. İki tarafla da temas halindeyiz mesajını verdi. Barış içinse İstanbul'da kurulan masayı işaret etti.
2: Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum.
3: Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da ateşkese hazırız mesajı verdi. Barış için Türkiye'yi işaret etti.
4: Zelenski Putin'in.
5: Müzakerelerin özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz. Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum.
1: Bugün Rusya'da bir basın toplantısında Kremlin sözcüsü Peskov'a Hakan Fidan'ın Ukrayna ziyareti ve bu basın toplantısında dile getirdikleri soruldu. Ve Peskov, müzakerelerin Türkiye'nin arabuluculuğunda başlatılmasını açız, Türkiye'ye de minnettarız dedi. Bu soru karşısında verdiği yanıt böyle oldu Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un. Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden başlamasına açık olduklarını belirterek bu konuda Türk tarafına minnettarız diye konuştu Peskov. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna'daki temasları devam ederken Rusya'dan bu açıklamanın gelmesi Türkiye'nin arabuluculuktaki rolünün önemini de bir kez daha ortaya koymuş oldu. Peskov sorulan bir soru üzerine Türk dostlarımızın Ukrayna ile ilgili durumunun barışçı çözümüne yönelik girişimlerini sürdürme konusunda hazır olduğunu biliyoruz. Bu konu

0: Bunda da Türk tarafına minnettarız ifadelerini kullandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim, gitgide artan tansiyon. Bugün iki Dışişleri Bakanı'nın gündeminde de İran konusu vardı. ABD ile İran arasındaki o gerilim artık yani diplomasi masasını ortadan kaldırdı diyebiliriz. Her ne kadar Trump evet görüşmelere devam ederiz dese de ardından da hatırlarsanız ama bu bir işe yaramaz demişti. Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılarını artırmış durumda şu an ABD ordusu. İran'daki askeri ve stratejik noktaları yeniden hedef almaya başladı ve saldırılara İran'dan da misilleme gecikmedi.
1: ABD ile İran arasındaki savaşın dozu her geçen gün artıyor. ABD ordusu Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik saldırısında Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınını hedef aldı.
2: Dört defa ard arda patlamalar oldu. Camlar kırıldı ve patlamanın dalgası çok şiddetliydi. O kadar yakındı ki biz hastaneyi tamamen vurdular, üst katları vurdular sandık.
1: Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi.
2: Kanser hastaları ve özel durumu olan hastalar var. Hepsi çok anormal bir durumdalar. Yani sıradan bir kaza geçiren hastalar gibi değiller, özel hastalar.
1: ABD ordusunun bir diğer hedefi ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker oldu. Curaçao bayraklı MT Belma adlı boş petrol tankerinin Hark Adası yakınlarına doğru ilerleyerek ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığı, yapılan uyarıları dikkate almadığı iddia edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ordusu İran'a yönelik deniz ablukası tedbirlerini uyguladı ifadesi kullanıldı. İran saldırıları karşılıksız bırakmadı. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine hava harekatı düzenlendi. Kuveyt, İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
0: Şimdi sıcak bir gelişme son dakika ekranlarınızda görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın saat 17'de başlayan bir basın toplantısı vardı. O basın toplantısında açıkladığına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde 8 il başkanı daha görevden alındı. Hangi il başkanları? Hemen aktarmak istiyorum sizlere. Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alındı. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Bu sıcak gelişmenin detayları İlter'de olacak. Hemen Ankara'ya dönelim.
3: Merve Türkay beklenen bir adımdı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığına toplandı bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısı. Ve o toplantıda 8 ilde il başkanının görevden alınması konusunda mutabakata varıldı yapılan değerlendirmeler sonucunda. Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanları MK kararıyla görevden alındı. Daha önce görevden alınan bazı illere ise atama yapıldı. Hangi o iller? Hemen aktaralım. 7 ile atama yapıldı. Düzce, Edirne, Hakkari, Isparta, Konya, Samsun ve Yalova. Bu illerin il başkanları önceki haftaki MK toplantısında MK'da görevden alınmışlardı. Bu illere de yeni atamalar yapıldı. Ayrıca iki il başkanı da tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Konya ve Tokat il başkanları Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Önceki MK toplantılarında toplam 43 il başkanı görevden alınmıştı. 8 il başkanının da görevden alınmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesiyle birlikte toplam 51 il başkanı şu ana kadar görevden alınmış oldu. 7 ile bugün atama yapıldı ve dediğimiz gibi Konya ve Tokat il başkanları da tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.
0: İlter Yeşiltaş çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir basın toplantısı düzenlendi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı 8 il başkanının görevden alındığını duyurdu. Detayları da İlter Yeşiltaş aktardı. Şimdi yurttan derlediğimiz haberler var. Onlardan bir tur hazırladık. Buyurun izleyelim.
4: Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bakım atölyesinin boya kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 otobüs ve 1 forklift kullanılamaz hale geldi. Bolu'da kimliği belirsiz kişilerin içinde

0: İki demiri satmak amacıyla ateşe verdiği hurda kanepeden sıçrayan alevler 10 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü şehir merkezine indi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Samsun'un İlkadım ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi önüne çıkan kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre havalanan kedi yere düşünce can havliyle kaçtı. Çevredeki esnafın tepki gösterdiği saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Karla kaplı dağ zirvesi, coşkun akan dereleri ve sarı çiçeklerle süslenen Milli Park ve içindeki Ayder Yaylası ziyaretçilerine seyri güzel bir manzara sunuyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evren 8 beldesinde fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, yaklaşık 45 dönümlük tarlaya pullukla 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz yazısını işledi. Bu anlamlı çalışma şehitlerin aziz hatırasına ithaf edildi.
1: Amasya'da iki katlı yolcu otobüsü devrildi ve o kazada ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Hemen görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. 75 yolcu ve 5 kişilik mürettebatıyla İstanbul'dan Ordu istikametine gidiyordu bu çift katlı yolcu otobüsü. Fakat Amasya'nın Merzifon ilçesinde Sarıköy mevkiinde yol kenarına devrildi. Ne yazık ki kazada 46 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün tutuklandıkları bilgisi geldi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Evladım gibidir evladım, evladım. Dimdik ayaktayız.
0: CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Çankaya Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları yargıya taşındı.
2: Belediyemize operasyon yapıyorlar.
0: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının son adresi Çankaya Belediyesi'ydi. Suçlamalar suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırmaydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.
3: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le birlikte 30 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevki gerçekleştirildi.
0: Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ile Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Yıldırım da bulunuyor. Şüphelilerin tamamı savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Güner hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Güner'in Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla bugün tutuklandığına değinilen açıklamada Anayasa'nın 127. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır ifadesi kullanıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta bir müzayedede çok büyük ölçüde korunabilmiş, bir araya getirilmiş dinozor iskeleti tam 50 milyon dolara rekor bir fiyata satıldı.
4: ...60 67 milyon yıllık T-Rex iskeleti New York'taki müzayedede 50.1 milyon dolara satıldı.

0: vardı. Gaz adı verilen dev dinozor iskeleti bugüne kadar bulunan en büyük ve en eksiksiz T-Rex kalıntılarından biri olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki iskelet için yapılan açık artırmada 7 alıcı kıyasaya yarıştı. 10 dakika süren mücadelenin ardından çekiç $50.1 milyon kaldı. Böylece Gaz bir müzayedede satılan en pahalı dinozor fosili olarak kayıtlara geçti. Dev T-Rex iskeleti 2021 yılında ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki bir çiftlikte bulundu. 3 yıl süren kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan fosil kalıntıları laboratuvarda yeniden birleştirildi. Dinozor fosillerindeki rekor satışların en yenisi olan Gaz, daha önce $44.6 milyon satılan Apex isimli fosili geride bıraktı. Milyonlarca yıl önce dünyada hüküm süren T-Rex bu satışla bir kez daha tarihe geçti.
1: Ve Dünya Kupası finali Arjantin'le İspanya arasında olacak. Şimdi bu iki takım önemli. Pek çok siyasi tartışma da var bununla son maçla ilgili, Dünya Kupası'nın final maçıyla ilgili, ama en çok konuşulan şey belki de bu görüntüler. Şimdi bu görüntüler bundan yıllar evvel çekilmiş fotoğraf kareleri. O dönem bir yarışma düzenleniyor. Messi ile bir çocuğun fotoğrafları çekilecek. 39 yaşında şu an Messi. Şu sıralar dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen 19 yaşındaki yamalı bir küçük bebek küvetinin içinde yıkıyor. Ve bu fotoğraflarda dünyada yankı uyandırmıştı. Şimdi o çocuk büyüyor. 2007 yılında çekilen bu fotoğraf, tesadüf mü bilmiyoruz, tevafuk mu bilmiyoruz, kaderin bir cirvesi mi denir, artık ne denir. 2007 yılında henüz minicik bir bebekken, birkaç aylıkken yamalı plastik bir küvette yıkadığı o fotoğraf elbette yeniden gündem oldu. Çünkü bu iki futbolcu Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecekler, iki farklı takımda. Şu an iki farklı döneme damga vuran iki isim 19 yıl sonra Dünya Kupası finalinde yer alacaklar. Bu nasıl mümkün olmuş bilmiyoruz ama bir çekiliş olmuş. Ailesi de, Yamal'ın ailesi de o dönem daha sosyoekonomik seviyesi daha alt seviyede olan bir mahallede yaşıyorlar ve bu yarışmaya katılmak istiyorlar. Hakikaten de yarışmayı kazanıyorlar ve Yamal Messi ile bu ömrü boyunca unutmayacağı fotoğraf çalışmasında bir araya geliyor. Şimdi ise Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecekler. Madem Dünya Kupası'ndan çok bahsettik, finale giderken 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldiği o maçın kısa özetine de bir bakalım.
2: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin, Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü, Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford.

0: Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı. Enzo Fernandez 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
1: Finalin adı İspanya-Arjantin. Messi ile Yamal karşı karşıya gelecekler final maçında. Konya'ya gideceğiz ama biz şimdi. Konya'da hayvancılıkla uğraşan bir üretici açık besi alanında kızgın bir boğanın saldırısına uğruyor ve canını zor kurtarıyor adeta. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız şimdi.
2: Kızgın boğanın saldırdığı besici canını zor kurtardı. Ereğli ilçesinde bir besici bakım yaptığı sırada boğanın saldırısına uğradı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Boynuz darbeleriyle yere savrulan besici uzun süre kendini korumaya çalıştı. Boğanın kısa süreli uzaklaşmasını fırsat bilerek bulunduğu yerden kaçarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan besicinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Çin'in Orta Doğu'dan petrol ithalatı yılın ilk yarısında %11,4 geriledi. Çin'in Ocak-Şubat dönemindeki ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,8 artarak yaklaşık 97 milyon tona yükselirken Mart'tan itibaren düşüş eğilimine girdi. Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre ülkenin ham petrol ithalatı Mart'ta yıllık bazda %2,8, Nisan'da %20, Mayıs'ta %29 ve Haziran'da %41,3 azaldı. Böylece ithalat, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,4 geriledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yerini değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele, Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Bir reklam.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: www.vakıfyatırımlar.com.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto ekspertiz.

0: trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ve 35. kilometreleri arasında İzmir-Edremit istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
4: E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Devam ediyoruz. Ajans Akşama Doğru'na ikinci saatteyiz. Artık saatlerimiz 18'e yaklaşırken ikinci saatte ana başlıklarımıza bakalım. Buyurun hızlıca. İsrail'in başbakanı, soykırımcı başbakanı Netanyahu yeniden Türkiye'yi hedef aldı. Üstelik Osmanlı üzerinden, Osmanlı ve Filistin üzerinden hedef aldı. Bakacağız ne dediğine soykırımcı başbakanın. Ve tüm mal varlıklarına el konulduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki operasyonlarda gözaltına alınanların dernek başkanı Haluk Levent de var aralarında. 25 kişiden 14'ü tutuklandı. 15 şüpheli serbest bırakıldı adli kontrol şartıyla ve mal varlıklarına el konulduğu bilgisi geldi. Ve Esma Nur nerede diye soracağız. Üçüncü başlığım. Sivas'ta trafik kazasının ardından kayboldu 18 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Kelki tırmağında aralıksız olarak AFAD devrede, jandarma devrede. Nerede olduğu bilinmiyor şu an için Esma'nın. Ve dördüncü başlığımız. Aynı ailede çifte yastık.

0: 4. başlığımıza. Mardin Nusaybin ilçesinde yaşanan acı bir olay. Oğlunun toprağa verilmesinden yaklaşık 3 saat sonra fenalaşan anne hayatını kaybediyor Mardin'de. Bakacağız bu sürece. Ve bugün Perşembe, Perşembe günü haftalık bilgilendirme toplantısı var. Milli Savunma Bakanlığı'nın her hafta olduğu gibi. Bu haftaki, yani bugünkü toplantıda çok önemli bilgiler değerlendirildi. Örneğin S-400'ler konusu. S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü söylendi. Bilgilendirme toplantısında ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararı buna tepki gösterdi. Bugün Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada ve karar mesnetsiz ve akıl dışı olduğunu vurguladı.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda S-400'lerle ilgili mevcut durum değerlendirildi. Bakanlık, katsa yaptırımlarının kaldırılması için ABD'nin bir ön koşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerinde etkileri konulu karara da tepki gösterdi. Bakanlık, Kıbrıs Türk halkının adada maruz kaldığı sistematik saldırıları kınadığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları görmezden gelen kararın, Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı ve ekledi. Kanlı Noel'de Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asra aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır. Toplantıda Suriye'ye gerçekleşen liman ziyareti konusu da görüşüldü. Yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz açıklaması yapıldı. Toplantıda ayrıca terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalar hızla devam ederken sürece ilişkin yapılan operasyonlar hakkında da bilgi verildi. Bu kapsamda 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu öğrenildi.
0: Havelsan kapılarını A Haber'e açtı. Yerli ve milli savunma sanayinin en güçlü şirketlerinden biri Havelsan. İnsansız sistemlerle de adını sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Hem kara hem deniz hem de hava platformlarıyla TSK'nın gücüne güç katıyor.
1: Yerli savunma sanayi yenilikçi teknolojilerle çağ atladı. Sürecin mimarlarından Havelsan kapılarını A Haber'e açtı.
2: Havelsan teknoloji üstündeyiz ve burada aslında Havelsan tarafından geliştirilen birçok önemli sistem var. Tabii ki bu sistemler özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş unsurlar. Burada görmüş olduğunuz Barkan otonom yeteneklere sahip, zorlu arazide keşif, gözetleme, lojistik destek ve atış gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracı. Tabii ki bu kara aracının üzerinde görmüş olduğunuz gibi paletler var. Bu paletler sayesinde de bu aracımız en zorlu arazilerde bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendirmek için yol alabilme kapasitesine sahip.
1: İnsansız sistemler noktasında hava, kara ve deniz platformlarıyla ön plana çıkan Havelsan, o yeteneklerini teknoloji üstünde sergilemeye devam ediyor.
2: Baha insansız hava aracımız var. Bu hava aracımız ise sınır güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yine Havelsan tarafından geliştirilmiş bir ürün. Bulut altı otonom, dikey kalkış ve iniş özelliklerine sahip bir insansız hava aracı olarak ön plana çıkıyor.
1: Yakın zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren insansız deniz aracı Sancar da Havelsan'ın göz bebeği projelerinin başında geliyor.
2: İnsansız deniz aracımız var, İDA'mız var burada. Bu İDA'mızın adı ise Sancar. NATO standartlarına uygun olarak diğer deniz platformlarına kolayca entegre edilebiliyor. Bu sayede farklı gemiler arasında görev aktarımı insanlı ve insansız platformlarla ağ merkezi.

0: operasyonel yürütme ve sürü operasyonları organize etme imkanı da sağlıyor.
1: Avelsan yalnızca askeri alanda değil, simülasyon ve ulaştırma alanında da oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki deniz güvenliği ve deniz trafiği için geliştirilen Matra sistemi aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.
0: Havelsan Matra gemi trafik yönetim sistemi İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda trafik kontrolü sağlayan bir sistem.
2: Donald Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan askerlerini artık tamamen çekeceğini açıklamıştı. Ama tarih belli değildi. Şimdi o tarih belli oldu. İran Başbakanı Zeyd'i 14 Temmuz'da bundan 2 gün önce ABD'yi ziyaret etmişti. Hatta ortak bir basın toplantısı düzenlemişlerdi Donald Trump'la birlikte. Ve Zeyd'i ABD güçlerinin 30 Eylül'e kadar Irak'tan çıkacağını açıkladı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı bu kararın en baştan itibaren sebebi ne? Bu tarih nasıl planlandı? Detaylarına bakalım.
3: Güçleri Irak'tan ayrılmış olacak. Bu arada ABD şirketleri Irak'a girecek. Sosyal ilişkiler askeri ilişkilerle değil, ekonomik ilişkilerle kurulur.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Irak ilişkileri tarihi bir dönüm noktasında. Irak Başbakanı Ali Zeyd'i, ülkede görev yapan yaklaşık 2000 Amerikan askerinin 30 Eylül 2026 tarihine kadar Irak topraklarından tamamen ayrılacağını duyurdu. Washington'la Bağdat, Irak'ta kalan ABD güçlerinin çekilmesi konusunda Eylül 2024'te anlaştı. Çekilme o tarihten bu yana kademeli olarak sürüyor. Ve son alınan kararla ABD askerlerinin Eylül ayında tamamen tahliye edilmesi hedefleniyor. Peki bu kararın arkasındaki sebepler ne? ABD, İran'a yönelik sert bir abluka uygularken Irak petrol sahalarını korumak ve buradaki üretimi Amerikan şirketleri eliyle sürdürmek istiyor. Irak'ın devasa enerji ve petrol potansiyeli, İran ve Rusya gibi aktörlerin küresel petrol piyasasındaki ağırlığını kırmak için doğrudan bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki krizler de ABD'yi yeni petrol kaynaklarına yönlendiriyor. Bu yüzden ABD ve Irak arasında işbirlikleri konusunda yeni bir dönem başlıyor.
3: Irak'ın petrolü ve diğer nedenlerden dolayı ama özellikle petrol nedeniyle muazzam bir potansiyeli var ve birçok anlaşma yapacağız. Her iki ülke için de birçok iş imkanı yaratacağız ve çok fazla petrol çıkaracağız.
1: Irak'ta bulunan ABD askerlerinin büyük kısmı Erbil kentindeki Harir Hava Üssü'nde görev yapıyor. Çekilmenin ardından güvenlik işbirliğinin büyük ölçüde savunma şirketleri, askeri danışmanlar ve ikili güvenlik mekanizmaları üzerinden sürdürülmesi öngörülüyor.
2: Şimdi bu gelişmeler yaşanırken iddialar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e Lübnan'dan ve Suriye'den çekil baskısı yaptığı. Çünkü bunlar yaşanırken Irak'tan askerlerini çekerken Amerika Birleşik Devletleri ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance'in gündeme bomba gibi düşen açıklamaları var. G.D. Vance diyor ki İsrail hükümeti içindeki bazı çevrelerin İran'la yürütülen barış müzakerelerini baltalamak, bunları baltalamaya çalışmak ve savaşı süresiz kılmaya çalıştığını belirtiyor. İran'la diplomatik çözüm arayışında müzakere heyetinin de bulunan Vance katıldığı programda İsrail'in ABD Büyükelçisi bence gerçekten iyi bir insan. Açıkçası öncelikle İsrail'i önemsiyor, ben de öncelikle Amerika'yı önemsiyorum diyor. Ama sistemlerinin içinde Amerikan kamuoyunu manipüle eden ve savaşı süresiz olarak devam ettirmek için değiştirmeye çalışan bazı insanlar olduğunu kesin olarak biliyoruz diyor G.D. Vance ve ardından da şu vurguyu yapıyor. Belirli bir hedef doğrultusunda değil, sadece süresiz olarak ABD'nin yürüttüğü barış sürecini destekleyen birçok ismin bulunduğunu biliyoruz diyor. Süresiz bir askeri kampanyanın kendileri için de iyi olmadığını söylüyor şimdi G.D. Vance'in bu açıklamalarının. Sonrasında daha da önemli bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e 3.3 milyar dolarlık askeri yardım devam etme kararı aldı ama ilk defa bununla ilgili, yani bunun verilmemesiyle ilgili bir oylama gerçekleşti. Demokrat Parti içinde İsrail'e verilen koşulsuz desteğin ciddi şekilde aşındığı da gözler önüne serildi bu oylamada. ABD Temsilciler Meclisi'nde 103 demokrat üye İsrail'e yapılan 3 3.3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören değişiklik önergesine destek verdi. Reddedilen önerge, Demokrat Parti içinde İsrail'e koşulsuz desteğin önemli ölçüde zayıfladığını gösteren tarihi bir oylama olarak da değerlendirildi. Cumhuriyetçi temsilci Massey tarafından hazırlanmıştı bu tasarı ve genel kurulda yapılan oylamada yeterli desteği bulamadı. Fakat 104 milletvekili tasarı lehinde oy kullandı. Bu çok önemli. 314 üye de karşı çıktı. İlk defa biz neden İsrail'e bu kadar yüklü yardımlar yapıyoruz? ABD'nin vergi mükelleflerinin parasını neden İsrail'e aktarıyoruz diye bir itiraz var İsrail ile ilgili ABD meclisinde. Şimdi bu skandallar yaşanırken, İsrail açısından skandallarından bahsediyorum, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Son dönemde ABD-İsrail arasındaki o gerilim artarken Trump'ın da Netanyahu'ya Lübnan'dan ve Suriye'den çekil dediği iddialar arasında bir de İrfan hoş geldin bu arada yayına. O ziyaretini her yere, 7 düvele duyurdu Netanyahu ABD ziyaretini. Bunu da mecburen ertelediği iddia ediliyor. Bu iddialar doğru mu? Önce onu sorayım.
4: Evet, doğru ama öncelikle tabii Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesine bağlanıyor. Ama benim şahsi yorumum, Donald Trump'la Netanyahu arasında hep ciddi bir çatışmanın, ciddi bir savaşın olduğunu her zaman altını çiziyorum. Bu çok ciddi şekilde yükselmiş vaziyette. O açıdan Donald Trump özellikle de gelmeden önce Donald Trump Netanyahu'ya özellikle işte Suriye'de çekilme sürecini başlatması, Lübnan'la daha önce varılan yeniden konuşlanma anlaşmasını uygulanmasını istediği yönde haber çıktı malum Axios gazetesinde. Esas ana nedeninin bu olduğunu, yani Donald Trump üzerinde baskı oluşturuyor şu anda. Netanyahu gelmeden önce bu sorunları çöz ve öyle gel ki bu süreç Netanyahu'nun
2: Amerika'ya dönüşü. Lübnan'dan da Suriye'den de çekil.
4: Çekil.
2: Ve ateşkese uyu Gazze'de baskısı mı?
4: Evet, evet. Bunu bir yaptırım aracı olarak kullanıyor. Daha önce çünkü 7. kez geldi. Şu anda gelişi 8. olacak yaklaşık. Onun için Donald Trump şu anda Netanyahu'nun çok sıkıştığını biliyor. Ekim ayındaki malum İsrail'de seçimler var. Onu bir anlamda sıkıştırarak aslında Netanyahu'yu tamamıyla bu seçimlerde kaybetmesini sağlamaya çalışıyor diyebilirim. Donald Trump'ın çok ciddi bir şekilde rahatsızlık var malum. Donald Trump'ta Netanyahu'nun hem Suriye'yi baltalaması, Lübnan'ı baltalaması, İran üzerinde çok ciddi askeri endüstriyel kompleks üzerinden, biraz önce işte sen söyledin, temsilciler meclisindeki oylama son derece önemliydi o anlamda. Askeri endüstriyel kompleks üzerinden de kesinlikle Netanyahu baskı oluşturuyor. Evet. Donald Trump üzerinde. Tabii ki Donald Trump tüm bu oyunların farkında. Onun için de Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gelme sürecini erteletmeye çalışıyor. Üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor kısacası.
2: İrfan, çok teşekkür ediyorum değerlendirdiğin için bu gelişmeleri. Sağ ol. Şu açılışta da söylemiştik, Netanyahu üzerinde ciddi bir baskısı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Lübnan'dan çekil, Suriye'den çekil, Gazze'deki ateşkese, bir de daha fazla İran konusunda beni manipüle etme diyor. Netanyahu tüm bunlar olurken ziyaretini erteliyor, bir de Türkiye'yi yeniden hedef almaya devam ediyor. Netanyahu dedi ki soykırımcı başbakan İsrail'in, Osmanlı Devleti Filistin'i 4 yıl boyunca çok kötü yönetti.
5: Gazze şeridinde Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye ve Osmanlı hakkında asılsız iddialarda bulunduğu alçak sözler sarf etti. ABD'de yayın yapan bir radyoya konuşan Netanyahu, hem Türkiye'nin savunma politikalarını hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel hedeflerini değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Ürdün, Arap Yarımadası ve Filistin topraklarına 400 yıl hükmeden Osmanlı'yı yeniden inşa etmek istediğini ileri sürdü. Bölgenin yüzyıllarca barış içinde yaşamasını sağlayan Osmanlı Devleti'nin tarihi Filistin topraklarını 400 sene boyunca kötü yönettiğini iddia etti. Netanyahu, Şubat ayında İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada da Osmanlı'yı işgalci olmakla suçlamıştı.
6: Osmanlı İmparatorluğu yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil. Benimle aynı fikirde olmayanlar olabilir ama bu böyle. Arjantin kapılarını binlerce Yahudi açtı. Sadece Doğu Avrupa'da değil, Osmanlı İmparatorluğu'nda da çok çeşitli ekonomik sorunlar ve antisemitizmle mücadele ettiler.
5: Öyle ki Osmanlı'nın bölgede hüküm sürdüğü yıllarda kutsal mekanların statüsü korundu, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler dini hayatlarını özgürce yaşadı. Radyo yayınında Netanyahu'ya Türkiye'nin F-35'lere erişimi de soruldu. Netanyahu, Türkiye'nin kendi silahlarını ürettiğini gerekçe göstererek F-35'lere sahip olmaması gerektiği görüşünü savundu.
2: Ve dün gece boyunca Rusya, Ukrayna'nın başkentine yine füze, yine kamikaze İHA'larla

0: Hava savunma sistemlerinin gece boyunca aralıksız çalıştığını duyurdu. Başkentin birçok noktasında konut, iş yeri ve altyapıda hasar oluştu. Çıkan yangınlara itfaiye ve acil durum ekipleri müdahale etti. Hasar gören bölgelerde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Can kaybı ve yaralı sayısı konusunda bir açıklama yapılmadı. Moskova yönetimi son haftalarda balistik füze ve uzun menzilli İHA saldırılarının sayısını arttırdı. Ukrayna ise derinlikteki Rus askeri ve lojistik hedeflerine İHA operasyonlarıyla karşılık veriyor. Çatışmalar hem cephe hattında hem de iki ülkenin iç bölgelerinde giderek daha sert bir boyut kazanıyor.
1: Şimdi bu saldırılar yaşanırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. O ziyareti de A-Haber adına programlar müdürümüz Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt takip ediyor. Dönelim Ukrayna'ya, Kiev'de bizi bekliyor Emine Kavasoğlu. Emine, zor bir yolculuktu. Polonya'dan trenle geçtiniz. Hava sahası 2022'den beri kapalı Ukrayna'nın. Ve ardından dün gece işte bu saldırılar gerçekleşti. Hem temaslarını soracağım Sayın Fidan'ın, hem de bu temaslar devam ederken Ukrayna'dan, Rusya'dan gelen açıklamalar, Dmitri Peskov Türkiye'ye minnettarız diyor. Bir de şunu da sorayım, ne değişmiş savaşın başında, bölgedeydin, aylarca görev yaptınız. Tüm bunları merak ediyoruz, söz sende.
2: Son sorunla başlayayım Merve. Çok şey değişmiş tabii ki. Çünkü biz savaşın ilk 3 ayında Niyazi Kurt'la birlikte bölgedeydik. Yani hatırlayacaksınız, bütün caddelerde barikatlar vardı, siperler vardı. Her yer kum torbalarıyla, demir bariyerlerle kapatılmıştı. Onlardan eser kalmamış tabii ki. Sokaklarda insan görmek mümkün değildi. Artık Ukraynalılar savaşla birlikte yaşamaya alışmış durumdalar. Öncelikle onu söyleyelim. Hatta çok daha kalabalık olduğunu da söyleyeyim. Savaştan önce 3 milyon oranında olan nüfus, 3 milyonlarda olan nüfus 3.6 milyona ulaşmış durumda. Tabii bir yandan göç olmuştu savaşın başından bu yana, ama şu da var, özellikle Ukrayna'nın farklı bölgelerinde savaş hala şiddetli bir şekilde devam ettiği için başkent Kiev bir nebze de olsa daha korunaklı görünüyor. Dolayısıyla burasının da çok göç aldığını söyleyelim. Artık insanlar sokaklarda rahatlıkla gezebiliyorlar. Bir siren sesi duyulduğunda tabii ki artık ne yapacaklarını biliyorlar. Hemen sığınaklara gidiyorlar. Zaten gece saat 12 ile sabah 05 arasında sokağa çıkma yasağı var. Dün gece bir saldırı gerçekleşti. Evet, 10 balistik füze atıldı Rusya tarafından Ukrayna'ya ve 2 kişi de hayatını kaybetti. Gece saat hem 12.30'da onun sonrasında ise yaklaşık 1.15 gibi yeniden bir saldırı olmuştu, ama o dakikadan bu yana henüz bir siren sesi ya da bir saldırı duymadık, en azından başkent Kiev'de. Yani çok fazla değişmiş olduğunu söyleyelim, ama şunu da tekrar belirteyim ki Ukraynalılar, bugün Hakan Fidan da bunun altını çizdi, dirayetli bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye, hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Tabii ki artık 4 yıl geride kaldı, 5. yıla gireceğiz neredeyse bu savaşta. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki gazetecilerle birlikte dün uzun ve zorlu bir yolculukla geldik biz buraya. 11 saat süren bir yolculuktu. Yoğun güvenlik önlemleri var tabii ki, o demir yolu hattında zırhlı vagonlarla bölgeye ulaştık. Bugün de Hakan Fidan'ın çok önemli temasları oldu. Sabah saatlerinde Andriy Sibiya'yla, mevkidaşıyla bir araya geldi. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi Hakan Fidan ve sonrasındaysa Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi başkanıyla görüştü ve şu dakikalarda da Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'la görüşecek. Tabii mevkidaşıyla yapmış olduğu görüşme sonrasında bir de basın toplantısı gerçekleştirildi. Şimdi sen de söyledin, Rusya tarafından açıklamalar geliyor. Türkiye'ye minnettarız açıklamaları geliyor. Keza aynı açıklamalar Ukrayna tarafından da geliyor. Bir barış isteniyor. Bu bir gerçek. Çünkü artık yıpratma savaşı yok etme savaşına dönmüş durumda. Hem enerji tesisleri, altyapı tesisleri ağır hasar görmeye başladı. Sürdürülebilir bir şey değil elbette, ama her ne kadar özellikle Türkiye'nin rolü bu arabuluculuk konusunda çok büyük olsa da, çok yoğun çaba içerisinde olsa da görüşmelerin tıkandığı bir nokta var. Donbas meselesi. Çünkü Ukrayna toprak bütünlüğünü istiyor ki Türkiye'de toprak bütünlüğünü teyit ediyor Ukrayna'nın ve toprak bütünlüğü sağlanmalıdır, bundan taviz verilmemelidir diyor. Ancak Rusya'da bugüne kadar elde ettiği topraklardan vazgeçmek istemiyor 4 yıldan bu yana. Dolayısıyla işte bu noktada bir tıkanıklık yaşanıyor. Ama bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı

0: özellikle altını çizdi. 4-5 kez bunu dillendirdi. Bir barış görüşmesi isteniyor ve bu barış görüşmesinin de artık liderler düzeyinde, yani Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olması ve bunun da Türkiye'de olması gerektiğinin altı çizildi. Çünkü Türkiye her iki ülkeyle de görüşebiliyor. Her iki ülkeyle de savaşın başından bu yana diyaloğunu sürdürüyor. Durum böyle olunca birbirlerine iletilecek mesajları ve Türkiye'nin her iki tarafa da mesafeli duruşu vesilesiyle Türkiye daha objektif olarak değerlendiriliyor ve daha önce yapılan görüşmeler de dikkate alındığında bunun sürdürülebilir olması isteniyor. Ama dediğim gibi artık liderler düzeyine geçilmeli deniyor ama Ukrayna toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceğinin altını çiziyor. Tabii bir yandan NATO görüşmeleri sonrasında, Ankara'da düzenlenen o tarihi zirve sonrasında da şunun altı çizildi ki bugün Ukrayna'da görüştüğümüz herkes, her devlet yetkilisi aynı şeyi söylüyor. Türkiye'nin küresel bir oyuncu olması, bölgesinde lider olması Rusya ve Ukrayna arasındaki barış masasının kurulmasında da büyük rol oynayabileceğinin bir göstergesi olduğu söyleniyor. Bakalım bu kez bu barış görüşmesinden herhangi bir sonuç çıkacak mı? Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem geçtiğimiz gün Paris'te Gönüllüler Koalisyonu'nda yapmış olduğu liderlerle, Avrupalı liderlerle yapmış olduğu görüşmelerle ilgili detayları bugün Ukrayna Devlet Başkanı ile paylaşacak. Hem Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını Ukrayna'ya iletecek. Barış masası yakın mı bilmiyoruz. Herkesin tek istediği bu gibi görünüyor. Ama o barış masası bir türlü kurulamadı. Tabii bir yandan da son bir not olarak şunu söyleyeyim. Şu dakikalarda Hakan Fidan da Kırımlı liderlerle görüşüyor dedik. Onların da şöyle bir isteği var ki bu da önemli. Çünkü bir basın toplantısı düzenlendi. Gazetecilerle bir araya geldiler Kırımlıoğlu ve şöyle bir soru sordum ben. Kırım Tatarları olası bir barış masasında kendilerinin temsil edilmesi için ayrı bir taraf olmak istiyorlar mı dedim. Yine aynı zamanda Kırım'da da kilitleniyor biliyorsunuz çatışmalar ve şu an itibariyle Kırım'da da büyük bir sıkıntı olduğu dile getirildi. Kırım Tatarları da olası barış görüşmelerinde ayrı bir taraf olarak kendileri temsil haklarının bulunmasını istiyorlar. Bakalım savaş daha da kızışacak mı, yoksa barış masası, barış umutları bu kez gerçeğe dönüşecek mi? Bunu zaman gösterecek ama Türkiye'nin diplomasi koşusu devam ediyor. Tarafları bir araya getirmek için Türkiye'nin çabaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem Rusya hem de Ukrayna tarafından Türkiye'nin bu çabaları da takdir ediliyor. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz Merve. Peki.
1: Emine Kavasoğlu, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. Zor bir yolculuk. Umarız verimli geçer. Diplomatik çabaları Türkiye'nin bu konuda ve bir kez daha İstanbul'da o masa kurulur ve artık bu savaş biter. Çok uzun sürdü bu savaş. İki ülkede bunu istiyor. Avrupa'dan ayrılmıyoruz. Orman yangınlarından biraz bahsedeceğim ama sadece Avrupa ile sınırlı değil. Orman yangınları Amerika kıtasında etkisi altına almış durumda. Amerika Birleşik Devletleri orman yangınlarıyla mücadele ederken Kanada'dan da arka arkaya orman yangını haberi geldi. 100'den fazla noktada orman yangını çıktı. Yangınlar rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Ve Kanada'nın en kalabalık şehri, başkenti Toronto şu an dünyanın havasının en kirli şehirleri listesine girmiş durumda. O coğrafyaya bakılınca şu an dünyanın en kirli havası Toronto'da demek çok tuhaf doğrusu.
2: This could potentially overtake us here.
3: Gökyüzü turuncuya büründü. 17 milyondan fazla dönüm küle döndü.
4: Sabah uyanır uyanmaz dışarı çıktığımda havada duman kokusu kesinlikle hissediliyordu ve dışarısı oldukça pusluydu.
3: Kanada şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevler 100'den fazla noktada yüksek sıcaklık, kuraklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.
5: Bu durum giderek daha fazla endişe oluşturuyor. Çünkü 2 yıl önce de benzer bir durum yaşamıştık ve şimdi de bu sorunun devam ettiği görülüyor.
3: Kanada'nın Armstrong kenti yakınlarındaki yangındaysa bir yük treni alevlerin ortasında kaldı. Panik dolu anlar kameralara an be an yansıdı. Neyse ki telsizde yardım isteyen mürettebat yara almadan kurtarıldı. Ülke genelinde yaklaşık 17 milyon dönüm alanın küle döndüğü bildirildi. Son yangınlar Kanada'nın son 30 yılın en kötü yangın sezonu olarak nitelendiriliyor. Ontario eyaletinin başkenti Toronto ise yangınlar nedeniyle dünyanın havası en kirli şehirleri listesinde, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi geçerek ilk sıraya yükseldi. Öte yandan yoğun duman Ontario'nun ABD'deki komşu kenti New York'a da ulaştı. Milyonlarca kişi hava kalitesi nedeniyle yetkililerce uyarıldı.
1: Ve Haluk Levent'in yöneticisi olduğu Ahbap Derneği ile ilgili bugün bir karar alındı. Mal varlıklarına el konuldu dedik ve neyle suçlanıyor Haluk Levent? Ahbap Derneği'ne yönelik o yolsuzluk soruşturmasındaki ilk dalga operasyonunda gözaltına alınmıştı. 6 Şubat deprem felaketlerindeki o süreç, ondan evvel yangınlar, işte yangınlardan bahsettik. Kanada yetkisi altına alan, Toronto'ya yetkisi altına alan yangınları, Antalya'daki yangınlar, o süreçte toplanan bağışlar, işte bunlar derinlemesine araştırılıyor artık. Ve Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 25 kişiden 14'ü bugün tutuklandı. 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı bugün.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ilk dalga operasyonda gözaltına alınan 25 kişi Mali Şube'deki sorgularının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 19'u tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Örtünç, Şehmuz Başdu, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erkan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yayın tutuklanmasına karar verdi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında MASAK raporlarıyla ortaya çıkan kirli para trafiğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı, bu paralarla kumar oynandığı ve tapu devirleriyle mal varlığı aklandığı tespit edildi. Operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 kişinin Mali Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
1: Haluk Levent neyle suçlanıyor? Bir ona bakalım mı isterseniz? 6 Şubat deprem felaketlerinden bahsettik. O asrın felaketi sürecinden aldık bu tarihi. Deprem sonrası Ahbap çok büyük bağış kampanyaları düzenlemişti hatırlarsanız. Ve çok büyük, devasa boyutta yardım toplanmıştı. Milyarlarca liralık yardımlarla ilgili soru işaretleri var. Ne olduğu elbette araştırılıyor. Kamuoyu açısından hala o soru işaretleri. 2024-2025 yıllarında depremden hemen sonra bazı mali işlemler hakkında ihbarlar yapıldığı öne sürüldü. Bu iddialar var ve 2026 itibariyle işte geçtiğimiz hafta soruşturma başlatıldı. MASAK raporları dosyaya girdi. Mali suçlarla mücadele operasyonu düzenledi ve Haluk Levent bazı şüpheliler hakkında, Haluk Levent'in de arasında olduğu şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Şimdi suçlamalara bakalım. Yani savcılığın dosyasında neler var peki? Yani Ahbap'la ilgili, Haluk Levent'le ilgili olağan dışı para hareketliliği, ama bu olağan dışı para hareketliliği öyle küçük miktarlar değil. 900 milyon, 500 milyon liradan bahsediliyor. Milyar liraya kadar da uzanılıyor toplam olarak bakıldığında. MASAK incelemeleri var savcılığın dosyasında. Bazı taşınmazların devir işlemleri, ki usulsüz ortaya çıkanlar neredeyse tamamı. Dernek senetlerinin şahsi kullanıldığı iddiası var ki bazılarını Haluk Levent doğruluyor. Birazdan ifadesinin ilk başlıklarına bakacağız. Dernekle kişisel mali ilişkilerin iç içe geçtiği tamamen dosyaya zaten işlenmiş durumda. Ortaya çıkan ifadelere baktığımızda o ifadeler bunları kanıtlıyor. Bazı dijital yazışmalar var. Telefonlarını teslim edenler var ki Haluk Levent telefonlarını teslim etmedi. Bahis hesaplarına para aktarıldığı iddiası bilgileri var savcılığın dosyasında ve yardım paralarının kullanılma biçimi, bir yardım derneğinde kullanılmayacak türden kullanılma biçimi var. Peki Haluk Levent'in ilk ifadesinde neler var bu iddialarla ilgili? Konu alacak verecek konusu diyor Haluk Levent. Ben suç işlemedim, suçsuzum diyor. İşlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim diyor. Ahbap çek senetlerini teminat olarak evet kullandım diyor. Bu suç olarak kabul edilmiyor herhalde. Ben bu senetleri kullandım diyor. Yüksek miktarda borçlandım diyor. Usulsüzlük diyebilirsiniz diyor. Yolsuzluk diyemezsiniz buna diyor. Fakat borsa

0: olan düşkünlüğünden bahsediyor. Ve yasa dışı bahis de var elbette bunların arasında. İlk savunmasında da bu ifadeler ön plana çıkıyor. Haluk Levent'in bu dosya daha da derinleştirilecek ve yani tüm kamuoyunun çok şaşıracağı bilgiler herhalde çıkacak gibi görünüyor şu aşamada bakıldığında, bu ifadelere, bu iddialara, savcılık dosyasına bakıldığında. Şimdi bu çok enteresan bir olaydan daha bahsedeceğim size. Bir cephanelik bulunuyor. İstanbul'da Tuzla'da durdurulan bir yolcu otobüsünden üstelik çıkıyor bu cephanelik. Arama yapılıyor. Gizli bir zula bulunuyor yolcu otobüsünde. Ve o gizli zulada 120 tabanca var. Bu konuyla ilgili de 4 şüpheli vardı. Gözaltına alındılar. Bugün tutuklandıkları haberi geldi.
1: Otobüs değil, adeta cephanelik. Görüntüler İstanbul Tuzla'dan. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele ekipleri suç örgütlerine silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi aldı. TEM otoyolunda uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramada yedek yakıt deposunun arkasında gizli zula tespit edildi. Bölmede yapılan incelemede 120 adet ruhsatsız tabancayla şarjörleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Otobüse de el konuldu. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Gaziantep'in simgesi Çingene Kızı mozaiğinin 60 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan 13. paneli yürütülen çalışmaların ardından Türkiye'ye getirildi. Yani bu çok basit bir çalışma değil. Buna dikkat çekelim. Özellikle ağırlıklı olarak Suriye'den, Irak'tan çok sayıda eser Avrupa'ya, yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırıldı usulsüz şekilde. Biz bunlarla ilgili devreye girdik. Şimdi Gaziantep'teki o kayıp parça artık Zeugma Mozaik Müzesi'ne getiriliyor.
2: Üçüncü parça evine kavuştu, biz çok mutluyuz.
1: Tarihin sessiz tanığı ait olduğu topraklara yeniden kavuştu. Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçası Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki yerini aldı.
3: Yaklaşık 60 yıl önce ülkemizden yasa dışı yollarla kaçırılmıştı Çingene Kızı mozaiğinin bir parçası. Kültür Turizm Bakanlığı bu parçanın peşine düştü. ABD'den teslim alınan parça ana vatanına kavuştu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında bir satışa çıkarken yakalanıyor, bulunuyor. ABD Büyükelçiliği İş Güvenlik Soruşturma Bürosu tarafından tam satışa sunulurken satış durduruluyor. Yani bu panelin satışı durduruluyor. Ondan sonra da Chicago Başkonsolosluğumuz tarafından da Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Chicago Başkonsolosluğu arasındaki yapılan gerekli görüşmeler, gerekli işte yazışmalar sonrasında da bu eserimiz şu an için ülkemize dönüyor.
3: Gerçekleştirilen çalışmalarla evine kavuşan 13. parça Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifiyle ziyarete açıldı. Zeugma Mozaik Müzesi'nin hemen giriş kısmında yer alan Roma Salonu'nda sergileniyor.
4: İadesini sağladığımız mozaik panelde yalnızca tek bir eserin dönüşü değil, büyük bir kompozisyonun eksik kalan bir parçasının yeniden yerine kavuşmasıdır.
5: Nasıl buldunuz müzeyi?
6: Çok güzel buldum ve bunun için geldim buraya.
5: En çok hangi eseri beğendiniz?
6: Çingene Kızı eserin, evet, evet.
5: Onun 13. kayıp parçası Kültür Turizm Bakanlığı çalışmalarıyla tekrar evine getirildi. Ne söylerdiniz?
6: Kültür Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ederim getirdiği için. Çok
5: heyecan verici.
6: Evet, çok güzel, heyecan verici.
3: Gaziantep'in simgesi olan Çingene Kızı mozaiğinin kayıp 12 parçası da Kültür Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla daha önce ülkemize tekrar kazandırılmıştı.
7: Sanatı ve kültürü çok seven birisiyim. Bunun için de sırf bu yeni katılan eser için de buraya geldim. Bu normalde benim 3. gelişim ama bu eseri görmek için tekrar geldim ve çok beğendim. Ne kadar teşekkür etsek az.
0: Şimdi Hürmüz'deki gerginlik, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden abluka kararı, İran'ın bu sürece itirazı ve kendisinde geçişleri kısıtlaması, bir yandan ABD'den gelen Haziran ayı enflasyon verileri

0: küresel piyasalardaki dengeleri tamamen değiştirdi. Enflasyonist piyasalar, özellikle Avrupa Birliği'nde yükselen enflasyonla birlikte. Peki altın nasıl etkileniyor? İlk defa bir savaş süresince altın fiyatları düşmüşken bu süreçten altın nasıl etkileniyor? Uzmanlar ne diyorlar? Bakalım, buyurun.
1: Altında yatay seyir sürüyor. ABD'den gelen Haziran ayı enflasyon verileri küresel piyasalarda beklenen etkiyi göstermedi.
2: Altındaki 5 aylık baskı devam ediyor. Önemli başlıklardan bir tanesi ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düşük enflasyon altının seyrini değiştirecek mi? Ve aynı zamanda altın halen güvenli liman mı?
1: Finans analisti İslam Memiş önemli değerlendirmelerde bulundu.
3: Bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli bir veriydi Amerika'daki enflasyon verisi. Sürpriz bir şekilde beklenenin altına açıklandı. %3.8 olarak bekleniyordu. %3.5 olarak açıklandı. Piyasa yaklaşık 5 aydır sanki asansör gibi. Düşüşler, yükselişler ve dengesiz bir piyasa var. Bir gün yükselen, bir gün düşen trend devam ediyor. Yine petrol fiyatlarındaki o psikolojik direnç seviyesi, 89 dolar seviyesi, orası görüldü. Şu anda yine 86 dolar seviyesinde ama yine yüksek bir rakam var karşımızda. Petrol fiyatları yüksek kaldıkça karşısındaki altın, gümüş gibi değerli metaller de baskı altında kalmaya devam ediyor.
1: Peki yatırımcı nelere dikkat etmeli?
3: Savaş devam ettikçe Trump'ın söylemleriyle birlikte bu oynaklık devam edecek. Ona göre hazırlık yapması lazım. Yine gözümüz kulağımız petrol fiyatlarında olacak, İran'da olacak. Buradaki gelişmeler baskılanmayı yine devam ettiriyor. Ama altın tekrar güvenli liman mıdır sorusunun cevabı evet. İlla ki hiçbir şey sonsuza kadar devam etmeyecek. Normalleştikten sonra yine toparlanma süreci göreceğiz.
1: İslam Memiş 2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşarak bu dönemin paradan para kazanma yılı olmayacağını söyledi.
3: 2026 yıl manipülasyon yıldır ve yıl sonuna kadar devam ettirecek bilerek ve isteyerek. Ancak burada altın güvenli liman gömleğini çıkarmaz. Tekrar uzun vadeli güvenli limandır. Neden? Çin, Rusya, Suudi Arabistan birçok ülke altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. 2026 yılında genelde altını toplayan bir merkez bankaları var karşımızda. Yatırımcılar da fiziki tarafta alımlarına tekrar devam ediyor. Burada satış yok. Ne zamanki tekrar gram altın 8 binli rakamları görür, bu sefer ev almak isteyenler, araba almak isteyenler bozdurur. Ama şu anda alım yönlü bir karar olduğunu gözlemliyoruz.
0: Şırnak'a gideceğiz şimdi. Faraş'ın yaylasına görüntüleri arkamda görüyorsunuz. Sadece birkaç görüntü. Doğa severlerin gözler otaları arasında zaten artık. Ziyaretçilerine işte bu eşsiz manzaraları sunuyor.
1: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraş'ın yaylası doğa severleri ağırlıyor.
4: Çok güzel bir ortam var. Çok muhteşem bir atmosfer var.
1: Yayla yüksek dağlar arasında uzanan menderesleri, yeşil çayırları ve buzul gölleriyle ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor. Karların erimesiyle canlanan doğa, rengarenk çiçekler ve zengin su kaynaklarıyla ziyaretçilerin gözde rotalarından biri haline geliyor.
4: İki akşam burada kalıp geri döneceğiz.
1: Çalyan Buzul Gölü'nde erimeyen kar görüntüsü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor.
5: Müthiş bir manzarayla, doğayla iç içe yaşıyoruz şu anda.
1: Ziyaretçiler günübirlik gezi yaparken aynı zamanda çadır kurarak doğayla iç içe birkaç günde geçirebiliyor.
5: Herkesi de davet ediyoruz.
0: Bu güzel görüntülerle bugün noktalayalım Ajans Akşam'a doğru. Yarın inşallah saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum herkese.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Avrupa Birliği, Ukrayna'nın insansız hava aracı kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1 milyar avroyu serbest bıraktığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu ödemenin drone tedarikine ayrılan ilk 6 milyar avroluk dilim kapsamındaki ikinci ödeme olduğu ifade edildi. Ukrayna, ya 30 Haziran'da ise drone tedarikine

0: tedariki için 3,9 milyar avro aktarıldığının hatırlatıldığı açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ayrıca ilave drone, füze ve savaş uçağı finansmanı için 10 milyar avroluk ödeme planını da onayladığı belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
8: TEP o kadar iyi ki TEP.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol,

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Anadolu Hayat Emek

0: elektrik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat, emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: 6 yıldır cevabı aranan tek bir soru. Gülistan Doku'ya ne oldu? Yıllardır çözülemeyen dosyada aile avukatının iddiası dikkat çekti. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
1: Ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun o dönemdeki erkek arkadaşı ve baş şüpheli Zeynel Abarokov'un cep telefonuna 58 gün sonra el konulduğunu ve aynı zamanda hazırlanan raporda ise önemli olan Rusya yazışmaların değerlendirilmediğini öne sürdü.
0: Avukat Ali Çimen, ısrarlı takibi sonucu hazırlanan bağımsız kriminal raporda daha önce yer almayan mesajların ortaya çıktığını belirtti. İddiaya göre şüphelinin mesajları tek tek deşifre edildi. Avukat Ali Çimen, şüpheli Abarokov'un Mama adlı kişiye gönderdiği mesajlara ilişkin, şüphelinin "gelirsem onlar bana yıkacaklar, işte o zaman cehennemin kapıları açılacak" şeklinde ifadeler kullandığının tespit edildiğini öne sürdü.
1: Aile avukatının bir diğer iddiası ise şüpheli Zeynel Abarokov'un o dönemde adli emanette bulunduğu sırada telefonundaki galeri ve sosyal medya verilerine müdahale edilerek silme işlemi yapıldığıydı.
0: Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Bu arada Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşabilmek için yeraltı görüntüleme cihazı desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler Rostar'la Dinar Derisi arasında kalan mevkide ve kentin çeşitli noktalarında arama faaliyetlerine devam ediyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
0: Adana'da ABD Başkanı Trump'ı tehdit eden afişler asıldı. Donald Trump bir tabutun içinde resmedildi.
9: Akşam Ajansı'ndan merhaba.
10: A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim diplomasi masasından yeniden sağ çatışmasına dönmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı civarındaki İran hedeflerini vurdu. İran da elbette ki boş durmadı. Karşılığını verdi ve üstelik de çok ciddi zararlar verdi İran üstlerine. Düzeltiyorum, Amerikan üstlerine.
0: ABD ile İran arasındaki savaşın dozu her geçen gün artıyor. ABD ordusu Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik saldırısında Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınını hedef aldı.
11: 4 defa ard arda patlamalar oldu. Camlar kırıldı ve patlamanın dalgası çok şiddetliydi. O kadar yakındı ki biz hastaneyi tamamen vurdular, üst katları vurdular sandık.
0: Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi.
11: Kanser hastaları ve özel durumu olan hastalar var. Hepsi çok anormal bir durumdalar. Yani sıradan bir kaza geçiren hastalar gibi değiller, özel hastalar.
0: ABD ordusunun bir diğer hedefi ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker oldu. Duraçav bayraklı MT Belma adlı boş petrol tankerinin Hark Adası'na doğru ilerleyerek ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığı, yapılan uyarıları dikkate almadığı iddia edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ordusu İran'a yönelik deniz ablukası tedbirlerini uyguladı ifadesi kullanıldı. İran saldırıları karşılıksız bırakmadı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hava harekatı düzenledi. Kuveyt, İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
9: Efendim dün akşam Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin-İngiltere karşılaşması vardı. Nefes kesen karşılaşma neticesinde Arjantin İngiltere'yi 2-1 yendi.
12: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı. Oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez gol attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
9: Şimdi Arjantin ile İngiltere arasında dün akşam oynanan karşılaşma sadece bir futbol müsabakası değil. Aynı zamanda çok önemli bir tarihi bir arka plandaki savaşında bir adeta gövde gösterisinde olduğu şeylerdi, anlardı. Bu pankartı anlatacağım şimdi sizlere. Bakın burası Arjantin. Arkadaşlarım çok güzel açtılar haritayı. Burası Arjantin. Arjantin'e sadece 350 kilometre mesafede şurada adacıklar var. Buna Falkland Adaları diyor. Falkland Adaları diyorlar İngilizler. Yerel halk sayını Arjantin halkı da Malvinas Adaları diyor. Bu adalarla ilgili burada İngiliz yerleşimciler var. Çok uzun süredir tartışmalar yaşanıyormuş efendim. Çok uzun yıllara dayanan bir tartışma var. O tartışmalar neticesinde 44 yıl önce 1982 yılında Arjantin kendisine 350 metre mesafedeki İngilizlerin hakimiyetinde olan adaları, ki İngiltere bakın haritada bile gözükmüyor buraya 12 bin kilometre uzaklıkta, bu adaları ele geçirmek için bir savaş başlatıyor. Fakat o savaştan çok kısa bir süre sonra, Yani daha bir ay bile sürmeden uluslararası baskıya ve İngiltere'nin gücüne dayanamıyor. Yenilerek tekrar oralardan çıkıyor. Yani burası hala İngiltere'nin adası olarak kabul ediliyor. İşte maçtan sonra açılan bu pankart da bunu anlatıyor. Arjantinli futbolcular İngiltere maçından sonra diyorlar ki Las Malvinas, kendi dillerinde işte Falkland Adaları'nın ismi Las Malvinas, Arjantin'indir adlı bir pankart açtılar. Büyük olay oldu efendim.
0: Siyasi gerilim futbol sahasına taşındı. Arjantin İngiltere'yi yarı finalde yendi. Ancak maç sonu açılan pankart gündem oldu. Mavi beyazlar Falkland pankartı nedeniyle ceza alabilir. Atlas Okyanusu'nun güneybatısındaki Falkland Adaları, Britanya'nın deniz aşırı toprakları arasında. Bu adalar iki ülke arasındaki savaşın üzerinden 44 yıl geçmiş olmasına rağmen Arjantin ile İngiltere arasında hala tartışma konusu. Buenos Aires, Londra'nın adaları gasp ettiğini savunuyor. Adalar üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Tartışma yeşil sahalara da yansıdı. Arjantin ile İngiltere Dünya Kupası yarı final maçında karşılaştı. Mavi beyazlar İngiltere'yi 2-1 yendi, finale yükseldi. Son düdüğün ardından Arjantinli oyuncular Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı bir pankart açtı. Pankart İngiltere'de büyük tepkiye neden oldu.
13: Benim tepkim tamamen uygunsuz olduğu yönünde. Siyaset futboldan ayrı olmalı.
0: Pankartı taşıyan futbolculardan bazıları İngiltere'de oynuyor. Söz konusu futbolcuların ülkedeki çalışma izinlerinin iptal edilmesi için kampanya başlatıldı.

0: Efendim yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında ise tutuklama talep edildi. Soruşturma kapsamında dernek ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
1: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dedi ancak tutuklanmaktan kaçamadı. Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.
2: Bütün sorumluluk bendeydi. Doğru yönetim.

0: düşünüyordum. İçimde hiçbir kötülük olmaması beni aklamıyor.
1: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Dernek varlıklarının şahsi menfaat amacıyla kullanıldığı iddialarını reddeden Levent, derneğin tek kuruşuna dokunmadım, 80 milyon lira üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi. Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin dosyada ise olayın yalnızca alacak verecek ilişkisinden ibaret olduğunu savundu.
0: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
1: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporundaysa Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023, 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından aldığı 1 milyon 300 bin euro ile 3 milyon dolar tutarındaki yardımların bildirimlerinin yapılmadığı ortaya çıktı.
0: Biz paraya dokunmuyoruz, biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapmasını sağlıyoruz.
1: Katıldığı programlarda paraya dokunmuyoruz dese de Haluk Levent ifadesinde derneğe ait çek ve senetleri şahsi işlemlerinde kullandığını kabul etti.
2: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu.
1: Saatler süren sorguların ardından mahkeme kararını verdi. Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya, şoförü İlker Çetin başta olmak üzere 14 kişi tutuklandı. Elleri kelepçeli olduğu görülen Haluk Levent, Çorlu Karatepe cezaevine böyle götürüldü. Öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şirkete kayyum atanırken dernek ve dosyadaki tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Operasyonun ikinci dalgasında ise gözaltına alınan 17 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ederken gözaltındaki 6 şüphelinin jandarmadaki ifadeleri sürüyor.
3: Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dosyada yer alan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini söyleyerek beni kandırdı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kursa benimle evleneceğini söylüyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim ifadelerine yer verdi.
1: Kimi beni kandırdı, kimi evlilik vaadinde bulundu, kimi de beni kullandı dedi. Türkiye günlerdir Haluk Levent'in Ahbap üzerinden yaptığı yolsuzluk iddialarını konuşuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. O isimlerden biri de uzun yıllar ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Sevda Kurt. Adli kontrolle serbest bırakılan Kurt, Ahbap'a yardım etmek amacıyla ulaştığını belirtti. Ve soruşturmanın ardından hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Sevda Kurt ifadesinde Haluk Levent'e yönelik çok ağır ithamlarda da bulundu.
4: Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Evleneceğiz, çocuk yapacağız diyerek beni kandırdı. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Amerika'daki 90 milyon liraya yakın paramı getirdim. Onun isteğiyle tanımadığım kişilere havale ettim. Evli olduğunu 2 gün önce nezahathanede öğrendim. Evlilik hayallerim çalındı, mağdurum.
1: Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nurdan Eriş ise Haluk Levent'le evli olduğunu söyledi, kandırıldım, şu an kendimi salak olarak görüyorum dedi.
4: Şüpheli Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendik. Beni çok güzel kullandı. Şirketimi sattım. 30 milyon franga yakın para aldım. Tefeciler var, mafya peşimde diyerek benden sürekli para aldı. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum. Boşanma kararı aldım.
1: Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise kendisinin sadece bir aracı olarak kullanıldığını belirtti.
4: Hesabım üzerinden yapılan tüm transferler onun talimatıyla oldu. Adıma düzenlenen çeklerin arkasında benim imzamı taklit ederek kendisi imza atmış. Taşınmazları kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır. Beni resmen kullandı.
1: Öte yandan soruşturmada adı geçen avukat Ece Güner ise ifadesinde uzun yıllardır avukatlık yaptığını ve Haluk Levent'e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini söyledi. gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan da 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çağlayan toplamda parça parça 70 milyon dolar borç verdiğini savundu. Haluk Levent'in 3,5 yıl boyunca şoförlüğünü yapan İlker Çetin de kendi hesabından milyonlarca liralık para transferi yapıldığını anlattı. Çetin hesabı üzerinden Kıbrıs'ta Haluk Levent adına 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu alındığını itiraf etti.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında Ahbap Derneği ve Haluk Levent ilgili yürütülen soruşturmayı değerlendirdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez diyen Bakan Gürlek, vatandaşlara seslendi.
5: Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
1: Gündeminde Ahbap soruşturması vardı. Gereken yapılacak diyerek vatandaşlara içiniz rahat olsun diye seslendi.
5: Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Ahbap Derneği ve Haluk Levent'le ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Bakan Gürlek, yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi.
5: Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir.
1: Aydınlatılmayı bekleyen hukuki süreçlerde Bakan Gürlek'in gündemindeydi.
5: Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun haksız sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.
1: Bakan Gürlek suça sürüklenen çocuk konusu ve organize suç örgütlerine karşı mücadele mesajı verdi.
5: Gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz.
3: Efendim, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası sular durulmuyor. Partinin Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığına toplandı. Toplantıda 8 il başkanı daha görevden alındı. Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
6: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
1: CHP'de mutlak putlan kararı sonrası başlayan ihraçlar ve görevden almalara yenileri eklendi. 8 il başkanı daha görevden alındı. 2 il başkanı tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il örgütlerine yönelik yeni ihraçlar gündemiyle toplandı. Toplantıda 8 il başkanı daha görevden alındı.
7: 8 il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber, iki Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, 3 Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
1: Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
7: İki il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede o değerlendirmeler ışığında ihraç kesin tedbirle, yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Bu Konya İl Başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için.
1: Toplantıda 7 ile de yeni atama yapıldı.
7: Daha önce görevden aldığımız arkadaşlarımız olmuştu. Bu arkadaşlarımız bu illerimiz olmuştu. Bu illerimizde boş olan yerlere ve bugün aldığımız yerlere

0: Yerler içindeki bazı illere de atama yaptık. Bu atamalarımız da şunlar. Düzce iline Kenan Akın arkadaşımızı, Edirne iline Özlem Becan arkadaşımızı, Hakkari iline Nazım Demir arkadaşımızı, Isparta iline Ahmet Tunçbinek arkadaşımızı, Konya iline Refik Serttaş arkadaşımızı, Samsun iline Mehmet Pank arkadaşımızı ve Yalova iline Mesut Tutu arkadaşımızı atamış, görevlendirmiş bulunuyoruz.
1: Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesiyle birlikte 51 il başkanı görevden alınmış oldu. 43 ilde ise yeni atamalar tamamlandı.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasa teklifi için önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Partili yetkililer ve DEM Parti heyeti bir araya geldi. DEM Parti heyeti Bahçeli'yi de ziyaret etti. Görüşmede neler konuşuldu, çerçeve yasada son durum ne, haberimizi izleyeceğiz.
5: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi.
6: Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur.
1: Görüşmenin ana gündemi çerçeve yasaydı. Taslak üzerinde istişarelerde bulunuldu, DEM Parti görüş ve beklentilerini iletti. AK Partili yetkililer de süreç yasası konusundaki tutumunu paylaştı.
7: Şimdi sıra bu süreci hukuka, meclis iradesine, kalıcı barışın güvencesi olacak yasal zemine dönüştürmekte.
1: 10-12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımının yer alacağı belirtiliyor. Ancak bu dönem yasa çıksa bile uygulanması için silahların tamamen bırakılması şartı getirileceği ifade ediliyor.
8: Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
1: Çerçeve yasanın bu ay bitmeden meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Yasada örgüt üyelerinin Türkiye'ye gelişleriyle ilgili süre sınırlaması olacak. Yasa örgüt üyelerini suç durumuna göre tasnif edecek, af içermeyecek.
5: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
1: DEM Parti ve AK Parti arasındaki kritik görüşmeden sonra DEM Parti kendi yetkili kurullarında süreci ve yasa taslağını bir kez daha değerlendirecek. Görüşme trafiği MHP ile devam etti. Buldan ve Sancar bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme saat 12 sıralarında başladı ve yaklaşık 40 dakika sürerken gündemde çerçeve yasa vardı. Görüşmelerin ardından DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.
4: Amerika ile İran arasındaki savaş devam ediyor ama bir taraftan da psikolojik harp devam ediyor. İran sokaklarında Donald Trump'ın ölmüş halde bir tabuttaki fotoğrafı bakın resmedildi. Donald Trump'ın o meşhur saçları dağıtılmış, hatta bakın göbeğindeki o düğme de açılmış. Yani biraz böyle biraz pespaye gözüküyor ve altında da biz öldürdük gibi ifadeler kullanılmış Donald Trump'ın ve farklı fotoğraflar da var efendim. Aile bireylerinin öldürüldüğünü gösteren fotoğraflar da yer alıyor.
1: ABD ve İran arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi. İnkılap meydanına Donald Trump'ı tehdit eden görseller asıldı.
9: Biz İranlılar şüphesiz barış, şefkat ve iyi niyet peşinde olan bir halkız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bizim yok oluşumuzu hedefliyor.
1: Washington'ın Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden devreye sokması gerilimi tırmandırdı. İran tarafı ise temkinli. Hem müzakere masası işaret ediliyor hem de savaşa hazırız mesajı veriliyor.
10: Bu ekonomik abluka

0: Yerinde ise İngilizce ve Farsça Trump'tan intikam alınacağı ve Trump'ın öldürüleceği ifadelerine yer verilmiş durumda.
1: Yalnızca ABD Başkanı Trump değil, aile üyeleri, ABD'nin üst düzey isimleri ve İsrail Başbakanı Netanyahu da tabutta resmedildi.
0: Filistin meydanında asılan bu görselde Beyaz Saray ateşler içinde Trump, Netanyahu ve aile bireylerinin fotoğrafları tabutlar üzerine yerleştirildi. Üzerinde ise Farsça ve İbranice kana karşılık kan ifadesine yer verildi.
1: Bir afişte Veli Asır meydanındaydı. Görselde Donald Trump'a ithafen sıradaki kim ifadesine yer verildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin baş harfleri D ve T büyük harflerle bu görselde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ABD'li senatör Lindsey Graham'ın hashtaginin de bu görselde yer alması dikkat çekti.
1: ABD'nin ablukayı yeniden başlatması ve İran'ın da ABD müttefiklerinin geçişini engellemesi üzerine çatışmalar yeniden başlamıştı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde bir AVM'de bir kişi yalnızca Müslüman olduğu gerekçesiyle bıçaklı saldırıya uğradı. İslam düşmanı saldırgan mağduru en az 15 kez bıçakladı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgansa polise teslim edildi.
1: İslam düşmanlığı bir kez daha şiddete dönüştü. Yalnızca Müslüman olduğu için bıçaklı saldırının hedefi oldu. Görüntüler ABD'nin batısındaki Utah eyaletinden. İslamofobik saldırı bu kez alışveriş merkezinde gerçekleşti. 48 yaşındaki Peter Michael Larson, sırf Müslüman olduğu gerekçesiyle AVM'de çalışan bir kişiyi hedef haline getirdi. Masum adamı en az 15 yerinden bıçaklayarak öldürmeye çalıştı. İslam düşmanı adam çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Ardından polis ekiplerine teslim edildi. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Müslüman çalışan hastaneye kaldırıldı. ABD basınına göre fail saldırı öncesi kurbanın adını ve dinini sordu. Su isteme bahanesiyle dikkatini dağıttıktan sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdi. Amerikan İslami İlişkiler Konseyi de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ülkemizin siyasi ve toplumsal liderleri daha fazla masum insan zarar görmeden Müslüman karşıtı nefreti açıkça reddetmelidir ifadeleri kullanıldı.
2: Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün geldi. Temmuz zammı hesaplara yansıdı. Peki kim ne kadar maaş alacak? Maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tüm ayrıntılar.
1: Haziran enflasyonuyla birlikte memurun da emeklinin de maaşı yeniden hesaplandı. Yılın ikinci artışı gerçekleşti. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Şimdi gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi.
3: En düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı 23.552 lira oldu. Buna özel bir başlık açıp değineceğim. En düşük memur emekli aylığı da 31.527 lira oldu. Bu 23.552 lira hükümet tarafından mecliste sunulan önerge gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve kabul edildi. Bundan sonra en düşük emekli maaşı aylığı 23.552 lira olarak emeklilerimiz hesaplarında görecekler.
4: SSK Bağkur emeklilerin zam oranı belli oldu. %17.76. Memur emeklilerin zam oranı ise %13.52 olarak belirlendi ve emeklilerin zamlı maaşları hesaplarına yatırılmaya başlandı.
3: 17'si ile 26'sında SSK emeklilerimiz maaşlarını almaktalar. Bağkur emeklilerimiz ise gene tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşlarını almaktadırlar.
1: Yeni zam oranlarıyla birlikte aile yardımlarında da artış var. Çalışmayan eş, çocuk ve engelli çocuk yardımları da yükseltildi.
3: 17,76 SSK ve Bağkur emeklisinin maaşları artacak. 13,52 ise memur dul ve yetim aylıkları artmış olacak.
1: İki çocuklu eşi çalışmayan memurun hesabına 5157 liraya çıkan aile yardımıyla birlikte en az 70.224 lira maaş yatırılacak. İkramiye olarak da 1113 lira ödenecek.
2: Son bir haftada farklı illerde 3 kız çocuğu yaşamını yitirdi. Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da yaşanan ölümler şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Soruşturma başlatıldı.
5: Farklı illerde 3 kız çocuğu...

0: Dert ördü. Olaylar şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. İlk olay 9 Temmuz'da Mardin'in Derik ilçesinde yaşandı. Evlerindeki odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren aile, çocuklarını tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Merve Erbek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
1: 11 Temmuz'da ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Boğaz Ören mahallesinde benzer bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu.
0: Jandarma bölgede inceleme başlatırken cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 13 Temmuz'da Siirt'in Bahçeli Evler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp oturduğu apartmanın 6. katındaki dairenin balkonundan zemine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cemre Esila Kayaalp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Peş peşe yaşanan 3 olayın ardından Mardin, Siirt ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları dosyaları şüpheli ölüm kapsamında ele aldı.
0: Soruşturmalar çerçevesinde ailelerin ifadeleri alınırken ölümlerin kesin nedeni adli ve kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacak.
2: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı olay günü görev yapan tüm zırhlı araçların ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.

0: Gülistan doku soruşturmasında zırhlı araçlarda mercek altına alındı.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla başlayan ve daha sonrasında cinayet dosyasına dönüşen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Başsavcılık bu kez gözünü olay günü kentte görev yapan zırhlı araçlara çevirdi.
0: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçların listelenmesi istendi. Araçların resmi ve sivil plakaları, görev emirleri, giriş çıkış kayıtları, GPS ve araç takip sistemi verileri, araç içi ve dışı kamera görüntüleri incelenmek üzere dosyaya girecek.
1: Başsavcılık ayrıca MOBESE ve PTS kayıtlarının yeniden incelenmesini, Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta şüpheli hareket eden araçların tespit edilmesini ve aynı zamanda valilik bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarının araştırılmasını istedi.
0: Soruşturma kapsamında zırhlı araçların makam ve koruma araçlarıyla birlikte hareket edip etmediği de araştırılacak.
1: Soruşturma kapsamında bugüne kadar 700 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in ve aynı zamanda oğlunun da bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı.
0: Öte yandan Gülistan Doku'nun cenazesini bulmak için JAK ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekibin yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 kilometrelik alan taranmasına rağmen Gülistan Doku'ya ait bir ize henüz ulaşılamadı.
2: İstanbul Ataşehir'de içi yolcu dolu İETT otobüsünün motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç da hasar meydana geldi.
0: İçi yolcu dolu İETT otobüsü seyir halinde alev aldı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'den. Seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurdu ve yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken İETT otobüsünün motor kısmında hasar meydana geldi.

0: bana geldi.
1: Abi tek şerit açısı.
0: Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Efendim, yurdun dört bir yanına çıkan orman yangınları ekiplerin yoğun hava ve kara müdahalesiyle birer birer kontrol altına alınıyor. Muğla, Manisa, Bursa, Aydın, İzmir ve Çorum'da binlerce dönüm alan zarar görürken Ortaca'daki yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
0: Yurdun dört bir yanında orman yangınları ile mücadele sürüyor. Bursa'da tarım arazisinde başlayan alevler ormana ulaştı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Karacasuyu ilçesinde ormanlık alan alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 20 dönüm Kızılçam ormanı zarar görürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Muğla'da aynı gün 3 farklı noktada alevler yükseldi. Ortaca, Kavaklıdere ve Milas'taki yangınlara müdahale edildi. Ortaca'daki yangında ihmal şüphesi üzerinde duruluyor. Soruşturmada bir iş yeri çalışanı gözaltına alındı. Şüpheli tedbirsizlik nedeniyle yangına sebebiyet verme suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Milas'taki yangınsa ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre 8500 dönüm alan zarar gördü. Manisa'da Akhisar ve Kula ilçelerinde alevlerle zaman yarışı yaşandı. Yangın 14 saat sonra kontrol altına alındı. Kula'da ise 150 dönümlük alan kül oldu. İzmir'in Buca ilçesinde otoban kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Çorum'da da ekipler teyakkuzdaydı. Laçin ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
2: Okul güvenliğinde yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle her okul için ayrı bir risk haritası hazırlanıyor. Hedef okullarda yeni eğitim öğretim yılına güncellenmiş güvenlik analizleriyle başlamak.
0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından her okul için risk haritası hazırlanıyor. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda okul güvenliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda tüm okullar için kapsamlı risk değerlendirmesi yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda hazırlanan risk haritalarında okulların fiziki yapısı, öğrenci-öğretmen sayısı, çevresel riskleri ve güvenlik ihtiyaçları incelendi. Kurtoğlu, çalışmaların %75'inin tamamlandığını söyledi. Hedef ise yeni eğitim yılına güncellenmiş risk analizleriyle başlamak. Bu noktada bireysel silahlanmaya da yeni düzenleme gündemde. Komisyonda bireysel silahlanmaya ilişkin de çalışmalar görüşüldü. Kurtoğlu, silah edinimine yönelik yeni düzenlemelerin değerlendirildiğini belirtti. Bu kapsamda jandarma personelinin sahip olabileceği silah sayısının 3'le sınırlandırıldığını açıkladı. Sivil vatandaşlara yönelik düzenlemeler üzerinde de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Evren ise olası tüm tehditlerin önüne geçilmesi için GSM operatörleri üzerinden SIM kart ve e-mail numarasıyla çalışacak çocuk hattı uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.
2: Efendim, Fransa Ankara Büyükelçiliği'nde bir 14 Temmuz Ulusal Günü resepsiyonunda bir meydan okuma vardı. Büyükelçiler, Fransa'nın Büyükelçisi ve Belçika'nın Büyükelçisi piste çıktılar. Erik dalı oynadılar. Bakalım hangi büyükelçi daha iyi oynamış.
0: Diplomasi protokolü gitti, yerine Ankara havası geldi. Görüntüler Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen 14 Temmuz resepsiyonundan. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Velde, geçtiğimiz Mayıs ayında katıldığı bir davette erik dalı oynamış ve o anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırmıştı. Fransa Büyükelçiliği bu performansa kayıtsız kalmadı. Resmi hesabından bir paylaşım yaparak Belçika Büyükelçisini 14 Temmuz'da düelloya davet etti. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ise sevgili

0: dostum ben hazırım mesajını paylaşmıştı. Ve beklenen o an Fransa'nın Milli Gün resepsiyonunda gerçekleşti. Şarkının popüler yorumcusu Ömer Faruk Bostan sahneye çıkıp o bildik şarkıyı söylediği anda iki büyükelçi de protokolü bir kenara bırakıp kendilerini piste attı. Karşılıklı figürlerle birbirlerine meydan okuyan diplomatlar Ankara havasındaki hünerlerini sergiledi. Salondaki yerli ve yabancı misafirler şaşkınlık ve hayranlıkla o anları cep telefonlarına kaydetti. Diplomasinin resmiyetine neşeli bir mola veren bu dostluk düellosu dakikalarca sürdü.
1: Evet, şimdi.
0: Sosyal medyadaki esprili atışma, sahnede alkışlar ve kahkahalarla son bulurken, geriye Türk kültürüne gösterilen bu sempatik saygının ve iki ülke dostluğunun en renkli görüntüleri kaldı.
2: Şimdi bu eğlenceli görüntülerden göğsümüzün kabaracağı güzel görüntülere getireceğiz ekranlarınıza. Efendim burası Haversan. Yerli ve milli savunma sanayinin en güçlü şirketlerinden biri biliyorsunuz. Özellikle insan savaş araçlarıyla çok meşhurlar. Haversan efendim kapılarını A Haber'e açtı.
0: Yerli savunma sanayi yenilikçi teknolojilerle çağ atladı. Sürecin mimarlarından Havelsan kapılarını A Haber'e açtı.
3: Havelsan teknoloji üstündeyiz ve burada aslında Havelsan tarafından geliştirilen birçok önemli sistem var. Tabii ki bu sistemler özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş unsurlar. Burada görmüş olduğunuz Barkan otonom yeteneklere sahip, zorlu arazide keşif, gözetleme, lojistik destek ve atış gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracı. Tabii ki bu kara aracının üzerine görmüş olduğunuz gibi paletler var. Bu paletler sayesinde de bu aracımız en zorlu arazilerde bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendirmek için yol alabilme kapasitesine sahip.
0: İnsansız sistemler noktasında hava, kara ve deniz platformlarıyla ön plana çıkan Havelsan, o yeteneklerini teknoloji üstünde sergilemeye devam ediyor.
3: Baha insansız hava aracımız var. Bu hava aracımız ise sınır güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yine Havelsan tarafından geliştirilmiş bir ürün. Bulut altı otonom, dikey kalkış ve iniş özelliklerine sahip bir insansız hava aracı olarak ön plana çıkıyor.
0: Yakın zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren insansız deniz aracı Sancar da Havelsan'ın göz bebeği projelerinin başında geliyor.
3: İnsansız deniz aracımız var, İDA'mız var burada. Bu İDA'mızın adı ise Sancar. NATO standartlarına uygun olarak diğer deniz platformlarına kolayca entegre edilebiliyor. Bu sayede farklı gemiler arasında görev aktarımı, insanlı ve insansız platformlarla ağ merkezli operasyonel yürütme ve sürü operasyonları organize etme imkanı da sağlıyor.
0: Havelsan yalnızca askeri alanda değil, simülasyon ve ulaştırma alanında da oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki deniz güvenliği ve deniz trafiği için geliştirilen Matra sistemi aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.
3: Havelsan Matra gemi trafik yönetim sistemi İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda trafik kontrolü sağlayan bir sistem.
2: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
0: 18 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu Sivas'ta trafik kazasının ardından kayboldu. Esma Nur'dan bir iz var mı? Amasya'da yolcu otobüsü devrildi. Onlarca kişi yaralandı. Peki kaza nasıl meydana geldi? Trafiği hiçe saydılar. Kamyonetlerle makas atıp yarıştılar. Cezadan da kaçamadılar. Konya'da hayvancılıkla uğraşan bir üretici açık besi alanında kızgın boğanın saldırısına uğradı. Dehşet dolu anlarda bakın neler yaşandı. ABD'nin New York eyaletinde gerçekleştirilen bir müzayedede dev dinozor iskeleti rekor fiyatı alıcı buldu. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
4: Tera Portföy A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Bank'ın katkılarıyla. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün raporuna göre 2019-2025 döneminde uluslararası turist varışlarını en fazla artıran ülkeler arasında Japonya %34 ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi %28 ile Norveç, %22 ile Danimarka izledi. Türkiye ise 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını %21 artırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında 4. sıraya yerleşti ve Covid-19 salgını öncesine göre turist sayısını en fazla artıran ülkeler arasında yer aldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
9: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
8: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
10: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
7: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
9: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
12: bir adım önde. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Sapanca Gölü'nün dibinde merak uyandıran bir görüntü kaydedildi. Dalgıçlar göl tabanında oluşan pamuksu yapıyı sualtı kamerasıyla görüntüledi. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde Korsan Dalgıçlar Derneği üyeleri suya düşen bir drone'u ararken göl tabanında pamuksu bir oluşumla karşılaştı. O anları kayda alan ekip durumu yetkililere bildirdi. Harekete geçen ekipler göl tabanındaki pamuksu yapıdan numuneler aldı. Alınan örnekler detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi. Dalgıçlar havaların ısınmasıyla bu tür oluşumların normal karşılandığını ancak artışın göldeki ekosistemi tehdit edebileceğini belirtti. Pamuksu oluşumun nedeni laboratuvar incelemesinin ardından netlik kazanacak.

0: Haber Radyo.
1: Akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan acı olay bir aileyi çifte yasla karşı karşıya bıraktı. Oğlunun toprağa verilmesinden yaklaşık 3 saat sonra fenalaşan anne de hayatını kaybetti.
2: Mardin'de anne ve oğlunun 3 saat arayla ölümü aileyi yasa boğdu. Nusaybin'de yaşayan İsmail Dursun, rahatsızlanmasının ardından önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kan kanseri şüphesiyle tedavi altına alınan Dursun'un daha sonra beyin kanaması geçirdiği bilgisi verildi. Yoğun bakımda tedavi gören Dursun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Nusaybin'e getirilen Dursun, Hacılar Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. İleri yaşa bağlı hastalıkları nedeniyle yatalak olan anne Behiye Dursun, oğlunun defnedilmesinden yaklaşık 3 saat sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Anne Behiye Dursun'un cenazesi de Hacılar Mezarlığı'nda oğlunun yanına defnedildi.
1: Efendim, Sivas'ta trafik kazasının ardından kaybolan 18 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu'nun arama çalışmaları Kelki Tırmağı'nda aralıksız sürüyor. AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri drone ve kadavra köpeği desteğiyle hem Irmak'ta hem kıyı hattında geniş çaplı tarama yapıyor.
2: Her yer didik didik aranıyor. Her taşın altına bakılıyor. Kaybolan genç kız günlerdir bulunamıyor. Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki trafik kazasının ardından Kelki Tırmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve dalgıç ekiplerine kadavra köpeği de destek veriyor. Çalışmalar hem Irmak'ta hem de kıyı şeridinde sürdürülüyor. Aramalar kaybolduğu noktanın yanı sıra Tokat'ın Niksar ilçesi sınırlarındaki Kelki Tırmağı güzergahında da devam ediyor. Drone destekli taramalarla bölge detaylı şekilde inceleniyor. 16 Mayıs'ta meydana gelen kazada 17 yaşındaki Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirmişti.
1: Yurdun dört bir yanından nakaza haberleri geldi. Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi. 46 kişi yaralandı. Erzincan, Tokat ve Bursa'da meydana gelen kazalar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
2: Çift katlı otobüs devrildi. 46 kişi yaralandı. Kaza Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan Ordu istikametine giden çift katlı yolcu otobüsü Sarıköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada yaralanan 46 kişi hastanelere kaldırıldı. Erzincan-Sivas karayolundaysa kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine ardından sinyalizasyon direğine çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek elektrik direğine çarptı ve takla attı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Araçta büyük hasar oluştu. Bursa'da kör noktada kalan yayayı fark edemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
1: Efendim, trafikte insanların hayatını tehlikeye atan, makas atan o araçlar hiçbirisi kabul edilemez ama yani kamyonetler hiç kabul edilemez. Yani tehlikenin tam zirvesi. Bakın, iki kamyonet İstanbul trafiğinde böyle makas atarak ilerliyorlar. Kayıtlara geçti ve iki sürücü yakalandı. Tam 277 bin lira para cezası kesildi sürücülere.
2: Trafiği hiçe saydılar, kamyonetlerle makas atıp yarıştılar. 277 bin liralık cezadan kaçamadılar. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. İki kamyonet sürücüsü trafikte makas atarak ilerliyordu. Yarışan sürücüler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına işte böyle yansıdı. sinyal vermeden hızla şerit değiştiren iki sürücünün kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından işlem yapıldı. İki sürücüye toplam 277 bin lira ceza kesildi. Araçlar da 60 gün boyunca trafikten men edildi. Bir kamyonet şoförünün ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, diğer sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.
1: Efendim, Konya'da hayvancılıkla uğraşan bir üretici açık besi alanında bir boğanın saldırısına uğruyor. Boğa çok şiddetli saldırıyor ve devam ediyor saldırısına. Geride çekilmiyor. Üretici canını zor kurtarmış.
2: Kızgın boğanın saldırdığı besici canını zor kurtardı. Ereğli ilçesinde bir besici bakım yaptığı sırada boğanın saldırısına uğradı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Boynuz darbeleriyle yere saldırdı.

0: Yavrudan besici uzun süre kendini korumaya çalıştı. Boğanın kısa süreli uzaklaşmasını fırsat bilerek bulunduğu yerden kaçarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan besicinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Efendim, İstanbul Boğazı'nda Romanya'dan Yunanistan'a geçen 325 metre uzunluğundaki bu gemiyi izledik bugün. Evet, gemi trafiği, boğaz trafiğe kapandı geminin geçişi esnasında. Geçiş gerçekleştikten sonra boğaz trafiği açıldı.
0: Dünyanın en büyük 3. boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Romanya'dan Yunanistan'a giden Castorone isimli doğalgaz hattı boru döşeme gemisi sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Uzunluğu 325 metre, genişliği 39 metre olan dev geminin geçişi sırasında Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Geçiş sırasında kıyı emniyeti römorkörleri ve Türkiye'nin en büyük acil durum müdahale arama kurtarma ve yangın söndürme gemisi Nene Hatun da eşlik etti. Bahama bayraklı geminin geçişi yaklaşık 2 saatte tamamlanırken İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı.
1: Efendim, şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
0: Hakkari'de Cilo Dağları'na tırmanış yaparken kaybolan dağcı için arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ile güvenlik korucularının katıldığı çalışmada insansız hava araçlarıyla da bölge taranıyor. Tırmanış güzergahı tek tek kontrol ediliyor. İzmir Buca'da yaşanan kazada otomobil motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda otomobil sürücüsü aracıyla kaçtı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde park halindeki karavanda yangın çıktı. Alevler yakındaki motosiklete de ulaştı. İtfaiye ekiplerince diğer karavanlara sıçramadan söndürülen yangında karavan ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Adana Seyhan'da 3 şüpheli haldeki kamyonlardan kavun ve karpuz çaldı. Güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilen şüphelilerden biri gözaltına alındı. İkisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Tunceli'de yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunan Mercan Buzul Gölleri ve çevresi turizmi canlandırıyor. Mavi, turkuaz ve yeşilin tonlarına sahip olan göller, şu sıralar il merkezi başta olmak üzere çevre illerden doğa severlerin gezi rotasında yer alıyor. Turistler bölgeyi geziyor, doğanın tadını çıkarıyor.
1: Efendim, bu gördüğünüz 67 milyon yıllık bir dinozor T-Rex'in kalıntıları bu şekilde bulunmamış. Bunlar böyle parça parça bulunmuş. Sonrasında çok uzun çalışmalar sonrasında T-Rex birleştiriliyor ve bu hale geliyor. Sonra açık artırmaya sunuldu efendim. Tamı tamına 50,1 milyon dolara satılmış bu T-Rex.
2: 67 milyon yıllık T-Rex iskeleti New York'taki müzayedede 50.1 milyon dolara satıldı. Gaz adı verilen dev dinozor iskeleti bugüne kadar bulunan en büyük ve en eksiksiz T-Rex kalıntılarından biri olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki iskelet için yapılan açık artırmada 7 alıcı kıyasaya yarıştı. 10 dakika süren mücadelenin ardından çekiç 50.1 milyon dolarda kaldı. Böylece gaz bir müzayedede satılan en pahalı dinozor fosili olarak kayıtlara geçti. Dev T-Rex iskeleti 2021 yılında ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki bir çiftlikte bulundu. 3 yıl süren kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan fosil kalıntıları laboratuvarda yeniden birleştirildi. Dinozor fosillerindeki rekor satışların en yenisi olan gaz, daha önce 44.6 milyon dolara satılan Apex isimli fosili geride bıraktı. Milyonlarca yıl önce dünyada hüküm süren T-Rex bu satışla bir kez daha tarihe geçti.
1: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa

0: Kısa göz atacağız.
1: Çin'de sel felaketi etkili olmaya devam ediyor. Sokaklar nehre dönüştü, araçlar su altında kaldı. Afet nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Bir baba sel sularından korumak için bebeğini derin bir tencerenin içine koyarak sürükledi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının adresi Hindistan. Terk edilmiş bir tiyatro ve kültür merkezi alevlere teslim oldu. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında bina büyük hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı 51. kez faaliyete geçti. Lavlar yaklaşık 5500 metre yüksekliğe ulaşan bir duman sütununa yol açtı. Patlama yaklaşık 8 saat sürdü. Çok modlu sensörler ve büyük yapay zeka modelleriyle görme engelliler için donatılmış akıllı bir robot rehber köpek, Çin'de saha denemelerine başladı. Robot basamakları, boru hatlarını, araçları ve yayaları doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Ayrıca rota oluşturabilen robot, tırmanma, düşme uyarıları, görüntülü görüşme ve eşya arama gibi özelliklere sahip.
0: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik yapılan operasyonda 13 kişi Haluk Levent'le beraber tutuklandı sevgili seyirciler. Ahbap Derneği'nde de operasyon vardı. Tutuklanan kişilerin mal varlıklarına da başta Haluk Levent olmak üzere el konuldu. Birazdan detaylarını aktaracağız. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar var. Efendim kasa yaptırımları ve S-400'ler meselesi. S-400'lerin başka bir ülkeye, üçüncü bir ülkeye satışına ilişkin çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda teslim olan teröristler var. Onun da bakacağız ayrıntılarına. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş devam ederken bir taraftan da psikolojik harp devam ediyor. Donald Trump'ın bir tabut içerisinde olduğu fotoğraf Tahran sokaklarına yer buldu. Farklı açıklamalar da var olaya ilişkin. Onun da detaylarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde Milli Savunma Bakanlığı ile başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü söyledi. Bakanlık Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan karara da tepki gösterdi. Kararın mesnetsiz ve akıl dışı olduğunu vurguladı.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda S-400'lerle ilgili mevcut durum değerlendirildi. Bakanlık, katsa yaptırımlarının kaldırılması için ABD'nin bir ön koşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerinde etkileri konulu karara da tepki gösterdi. Bakanlık, Kıbrıs Türk halkının adada maruz kaldığı sistematik saldırıları kınadığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları görmezden gelen kararın, Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı ve ekledi. Kanlı Noel'de Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır. Toplantıda Suriye'ye gerçekleşen liman ziyareti konusu da görüşüldü. Yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz açıklaması yapıldı. Toplantıda ayrıca terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalar hızla devam ederken sürece ilişkin yapılan operasyonlar hakkında da bilgi verildi. Bu kapsamda 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu öğrenildi.
0: Cumhur İttifakı'nın aylardır üzerinde çalıştığı terörsüz Türkiye sürecinde son adımlar atılıyor. Başkan Erdoğan'ın

0: süreci hızlandırın talimatı sonrası partiler arası trafik de hız kazandı. DEM Parti İmralı heyeti önce AK Parti'nin sonra MHP'nin kapısını çaldı. Terör örgütünün tasfiyesi sonrası hayata geçirilecek çerçeve yasa için son rötuşlar yapılıyor. Gelin ayrıntılara birlikte bakalım.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde son viraj için adımlar hızlandı. DEM Parti İmralı heyeti önce AK Parti'nin sonra da MHP'nin kapısını çaldı.
1: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz.
2: DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Görüşmede yasal düzenlemenin kapsamı ve meclis takvimi gündeme geldi.
1: Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Çerçeve yasanın meclis kapanmadan gündeme alınması planlanıyor. Bu kapsamda İmralı heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de meclisteki makamında ziyaret etti. Kulislerde ise çerçeve yasa meclisten geçse bile uygulama için saha raporlarının dikkate alınacağı konuşuluyor. Yani önce MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahadaki son durum değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu PKK feshedilmiş silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alacak. Son adımsa Cumhurbaşkanı kararıyla atılacak.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
2: En fazla 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı olacak. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar da kapsam dışında tutulacak. Yasada örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşüyle ilgili süre sınırlaması da olacak. Ve yasada hiçbir şekilde af yer almayacak.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de arınma takvimi işlemeye devam ediyor. Bugün biri kez daha A takım ile bir araya geldi. Yeni ihraçları görüştü. 8 il başkanı daha görevden alındı. Özgür Özel'in hazırlıklarını yürüttüğü yeni parti içinse isim, logo ve bina arayışında önemli aşama kaydedildiği başkent kulislerine konuşulan iddialar arasında.
3: Bunların partiden ayıklanması lazım. Bunların partide yerleri yoktur.
2: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de başlattığı yeniden yapılanma ve arınma sürecini kararlılıkla sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana 43 il başkanını değiştiren Kılıçdaroğlu yeni görevden almalar için bir kez daha A takımıyla masaya oturdu. O toplantıda alınan kararları parti sözcüsü Müslüm Sarı paylaştı. 8 il başkanının daha görevden alındığını duyurdu.
4: Bu illerimiz 1 Edirne, 2 Isparta, 3 Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
2: Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz sonu Ağustos başı sözleriyle takvimi işaret eden Özel'in parti hazırlıklarıyla ilgili ayrıntıları da kulislerde konuşuluyor.
5: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti değil.
2: Yeni partinin logosu için çalışmalara başlandığı, kırmızı ve beyaz renklerin ön planda olacağı da iddialar arasında.
6: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyor? Hangi gerek?
2: Parti genel merkezi için bina arayışı da sürüyor. Bu kapsamda Mustafa Kemal Mahallesi'nde daha önce bir siyasi parti tarafından kullanılan bir bina incelendi. O bina tutulursa Özel'in partisi neredeyse CHP genel merkezine de komşu olacak. ve Çankaya Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonu, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından verilen ifadeler kapsamında ihalelere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
7: Çankaya, evet. Sizden bir açıklama görmedim ben. Neden sessiz kalmayı tercih ettiniz?
3: Kuşkularım vardı.
7: Ne gibi efendim?
3: Şimdi ayrıntıya girmeyeyim.
5: Çok ayıpladım. Çok içimi yaktı.
2: Belediye personeli ihalelerde yapılan usulsüzlükleri tek tek anlattı. İhaleyi en düşük teklif veren şirketin kazandığı, ancak onay aşamasında ihale yetkilisinin değiştirildiği iddia edildi. Yeni görevlendirilen ihale yetkilisinin ilk işinin de o ihaleyi iptal etmek olduğu ve ihalenin daha sonra fesat karıştırılarak bir başka şirkete verildiği de ifade dosyasında yerini aldı. Güner'in o ihaleyi alan isimle İstanbul'da lüks bir otelde saatlerce aynı baz istasyonundan sinyal verdiği de tespit edildi. CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ise ikinci dalga operasyon gerçekleşti. 8 şüpheli için daha gözaltı kararı verildi.
0: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi. Eski bir FETÖ'cü ise ifadesinde Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın emri verdiğini söyledi.
8: Ölümünden tam 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi.
9: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
8: Soruşturmada Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinde FETÖ bağlantısı olduğuna dair yeni tespitlere ulaşıldı.
10: Ümidimiz ve beklentimiz sonuna kadar böyle gitmesi ve 17 yıl sonra da olsa olayın tüm şüpheleriyle aydınlatılıp sonuçlandırılmasıdır.
8: Kaza anında bölgede bulunduğu değerlendirilen F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ iltisakı nedeniyle adli işlem gördüğü ve 2018-2023 yılları arasında cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Armağan'ın FETÖ'nün hava kuvvetleri mahrem imamlarından ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'le yoğun irtibatının bulunduğu belirlendi. Olay tarihinde FETÖ'nün sözde Elazığ il imamı olduğu belirtilen Mehmet Durakoğlu'yla örgütün sözde mülki idare mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ömer Hakan Kısıkkaya arasında gerçekleştiği tespit edilen yazışmada da Yazıcıoğlu suikastiyle ilgili ifadeler yer aldı. O yazışmalarda benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle konuştu. Sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen Elaziz'e geldim. Noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi. Amerika'ya gittiğimizde büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dedi. İfadeleri yer aldı. Daha önce FETÖ yapılanmasında yer alan Abu Zer Dilekçi'nin 20 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde verdiği ifadelerde dosyaya girdi. Yurt müdür yardımcılığı yaptığı belirtilen Dilekçi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in özel adamlarından biri olduğunu söylediği bir kişinin, bir toplantıda Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün yanında yer alması yönündeki teklifi geri çevirdiğini söylediğini aktardı. Dilekçinin beyanına göre Yazıcıoğlu'nun örgütün yanında yer almayı reddettiği Fethullah Gülen'e bildirildi. Gülen'in bunun üzerine Yazıcıoğlu'nun açığının araştırılması talimatı verdiğini belirten Dilekçi, Yazıcıoğlu aleyhine herhangi bir açık bulunamaması üzerine Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiğini anlattı. Dilekçi bu anlatımlardan Yazıcıoğlu'nun helikopterinin FETÖ tarafından düşürülerek öldürüldüğü sonucuna vardığını söyledi. Söz konusu beyanlar adli makamların soruşturma dosyasına yansıdı.
9: Beton çok soğuk.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim diplomasi masasından yeniden sağ çatışmasına döndü. Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılarını artıran Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki askeri ve stratejik noktaları yeniden hedef aldı. Saldırılara İran'dan misilleme geldi.
8: ABD ile İran arasındaki savaşın dozu her geçen gün artıyor. ABD ordusu Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik saldırısında Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınını hedef aldı.
11: 4 defa ard arda patlamalar oldu. Camlar kırıldı ve patlamanın dalgası çok şiddetliydi. O kadar yakındı ki biz hastaneyi tamamen vurdular, üst katları vurdular sandık.
8: Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi.
11: Kanser hastaları ve özel durumu olan hastalar var. Hepsi çok anormal bir durumdalar. Yani sıradan bir kaza geçiren hastalar gibi değiller, özel hastalar.
8: ABD ordusunun bir diğer hedefi ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker oldu. Duraçav bayraklı MT Belma adlı boş petrol tankerinin Hark Adası'na doğru ilerleyerek ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığı, yapılan uyarıları dikkate almadığı iddia edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ordusu İran'a yönelik deniz ablukası tedbirlerini uyguladı ifadesi kullanıldı. İran saldırıları karşılıksız bırakmadı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hava harekatı düzenledi. Kuveyt, İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim yeniden yüksek. Malum artık iki taraf da birbirlerine saldırmaya başladılar ama bir taraftan da psikolojik harp devam ediyor. İran tarafından Tahran meydanındaki Donald Trump fotoğrafında olduğu gibi. Donald Trump bir tabuta yatırılmış efendim, ölü vaziyette resmedilmiş. Biz öldürdük yazıyor altında da. Donald Trump üstelik de tabuttaki hali biraz da dikkat çekici. Biraz pespayı halde, bakın gömeğin ön tarafındaki delik açılmış, saçlar dağılmış vaziyette resmedilmiş.
8: ABD ve İran arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi. İnkılap meydanına Donald Trump'ı tehdit eden görseller asıldı.
12: Biz İranlılar şüphesiz barış, şefkat ve iyi niyet peşinde olan bir halkız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bizim yok oluşumuzu hedefliyor.
8: Washington'ın Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden devreye sokması gerilimi tırmandırdı. İran tarafı ise temkinli. Hem müzakere masası işaret ediliyor hem de savaşa hazırız mesajı veriliyor.
13: Bu ekonomik abluka şüphesiz sorunlara neden olacak. Ancak halkın direnciyle bu tarihi dönüm noktasını kesinlikle atlatacağız.
8: Son olarak meydanlara ABD Başkanı Trump'a yönelik tehdit içerikli görseller yerleştirildi.
14: ABD Başkanı Donald Trump'tan intikam alınması gerektiği yönündeki söylemlerin son günlerde özellikle eski İran lideri Ayetullah Ali Hamenei için yapılan cenaze etkinliklerinin ardından ciddi anlamda arttığını ifade edebiliriz. Hatta an itibariyle ülkeyi yöneten Müçtebe Hamenei bizzat bunun altını çizmiş oldu. Arkamda görülen görselde bir tabut görünmektedir. Tabutun içinde ise ABD Başkanı Donald Trump ve üzerinde ise İngilizce ve Farsça Trump'tan intikam alınacağı ve Trump'ın öldürüleceği ifadelerine yer verilmiş durumda.
8: Yalnızca ABD Başkanı Trump değil, aile üyeleri, ABD'nin üst düzey isimleri ve İsrail Başbakanı Netanyahu da tabutta resmedildi.
14: Filistin meydanında asılan bu görselde Beyaz Saray ateşler içinde Trump, Netanyahu ve aile bireylerinin fotoğrafları tabutlar üzerine yerleştirildi. Üzerinde ise Farsça ve İbranice kana karşılık kan ifadesine yer verildi.
8: Bir afişte Veli Asır meydanındaydı. Görselde Donald Trump'a ithafen sıradaki kim ifadesine yer verildi.
14: ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin baş harfleri D ve T büyük harflerle bu görselde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ABD'li senatör Lindsey Graham'ın hashtaginin de bu görselde yer alması dikkat çekti.
8: ABD'nin ablukayı yeniden başlatması ve İran'ın da ABD müttefiklerinin geçişini engellemesi üzerine çatışmalar yeniden başlamıştı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Mevkidaşı Andriy Sibiha ile Kiev'de bir araya geldi. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır ifadelerini kullandı. Savaşın yayılma riski olduğuna dikkat çeken Fidan, barış için İstanbul görüşmelerini işaret etti.
15: Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz.
8: Karadeniz'de huzurun korunması şart dedi. Ukrayna'da barış için İstanbul görüşmelerini işaret etti.
15: Karadeniz'de huzurun korunması şarttır.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslar kapsamında Ukrayna'ya gitti. Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı. Gündemde Ukrayna-Rusya savaşı vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e etkilerine dikkat çekti. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi.
15: Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin

0: görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum.
1: Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'da ateşkese hazırız mesajı verdi. Barış için Türkiye'ye işaret etti.
2: Zelenskim ta Putin'im.
3: Müzakerelerin özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz. Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum.
4: Rusya-Ukrayna savaşı şiddetiyle devam ederken A Haber savaş bölgesinde A Haber programlar müdürü Emine Kabasoğlu savaşın ilk başladığı zamanlarda çok uzun süre Kiev'de Ukrayna'da görev yaptı. Emine Kabasoğlu tekrar Kiev'de izlenimlerinizi izleyeceğiz şimdi.
1: Savaşın ortasında, kayıplarla, bomba sesleri altında tam 4 sene geçti. A Haber her gece bombalanan Ukrayna'dan aktardı.
5: Savaş tüm hızıyla devam ediyor. Dün yine hem Harkov bölgesinde hem de bizim bulunduğumuz Kiev'de, başkent Kiev'de saldırılar gerçekleşiyor.
1: Savaş artık normalleşmeye başladı Ukrayna'da. Bombardıman sürse de gündelik hayat devam ediyor.
5: Ama şu anda Bağımsızlık Meydanı'ndayız ki savaşın ilk günlerinde hep yayınlarımızı buradan yapardık. Sokakta insanları görmek dahi mümkün değildi. Ama artık Ukrayna'da hayat savaşa rağmen normale dönmeye çalışıyor.
1: Kiev Rusya'ya karşı direnişini sürdürüyor. A Haber Kiev'in Rusya'ya yaptığı hamlelerde kullandığı drone ve mühimmatları görüntüledi.
5: Ama hemen Dışişleri Bakanlığı'nın yanı başında kurulmuş olan küçük bir sergi var. Onu sizlerle paylaşmak istedik. Ukrayna biliyorsunuz son dönemlerde özellikle FPV dronlarla Rusya'ya karşı saldırılarını gerçekleştiriyor ve bu dronlar sayesinde de içerisindeki drone'u kullanan pilotun kameraya da video gözlüğü aracılığıyla sanki içindeymişçesine hedefleri vurduğuna tanıklık ediyoruz.
1: Ukrayna ele geçirdiği Rusya'ya ait tankları da meydanlarda sergiliyor.
5: Bulunduğumuz nokta önemli bir nokta çünkü devlet bakanlık binalarının bulunduğu nokta ve o merkezin o meydanın hemen merkezine de işte Rusya ile savaş sırasında Ruslardan ele geçirilen tankların sergilendiği bir noktadayız şu anda. Özgürlük Meydanı yazılmış buraya.
4: Günlerdir kamuoyuna büyük yankı uyandıran Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili karar çıktı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve beraberindeki 13 kişi tutuklandı. İddialar oldukça vahim. Cezaevine gönderilen Levent'in verdiği ifadede adeta itiraf niteliğinde cümleler var. Toplanan yardım paralarıyla borsada işlem yaptığını, çek ve senetleri ise şahsi işleri için kullandığını söyledi.
6: Ahbap soruşturmasında karar çıktı. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dese de tutuklanmaktan kurtulamadı. Haluk Levent ve beraberindeki 13 kişi cezaevinin yolunu tuttu.
7: Bütün sorumluluk bendeydi. Doğru yönetmiyordum. İçimde hiçbir kötülük olmaması beni aklamıyor.
6: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Dernek varlıklarının şahsi menfaat amacıyla kullanıldığı iddialarını reddeden Levent, derneğin tek kuruşuna dokunmadım, 80 milyon lira üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi. Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin dosyada ise olayın yalnızca alacak verecek ilişkisinden ibaret olduğunu savundu.
7: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
6: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda ise Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından aldığı 1 milyon 300 bin euro ile 3 milyon dolar tutarındaki yardımların bildirimlerinin yapılmadığı ortaya çıktı. Toplam 210 milyon liranın kimin cebine gittiği ise merak konusu oldu.
7: Biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
6: Her seferinde katıldığı yayınlarda paraya dokunmuyoruz dese de Haluk Levent ifadesinde derneğe ait çek ve senetleri şahsi işlemlerinde kullandığını kabul etti. Kendimi, etrafımı ve işlerimi maalesef doğru yönetemedim diyen Haluk Levent, yaşananlara usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz ifadesini kullandı.
8: Önce tefecilerin elindeydim, sonra bağımlılık yaşadım. Bağımlılık gibi adlandırıyorum ama sadece içinde bulunduğum durumu belki kurtarırım, belki kazanırım, yerine koyarım, belki alırım diye her türlü kumarı da oynadığım söylenebilir. O daha da batırdı zaten.
6: Yıllar önce

0: Aldığı televizyon programında da bağımlı olduğunu kabul eden Levent, yardım paralarıyla borsada işlem yapmasıyla ilgili ise şunları söyledi.
1: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılını bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu.
0: Saatler süren sorguların ardından mahkeme kararını verdi. Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya, şoförü İlker Çetin başta olmak üzere 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Öte yandan ikinci dalgada gözaltına alınan Haluk Levent'in kardeşi Çiğdem Acil'in aralarında bulunduğu 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle 5 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şimdi gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi.
1: Öte yandan şüphelilerin ifadeleri de dosyaya girmeye devam ediyor. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde adına sahte imza atıldığını, Haluk Levent'in borçları nedeniyle mağdur edildiğini ve kullanıldığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında ifade veren diğer şüpheliler de milyonlarca dolarlık borç verdiklerini, taşınmaz devirleri yaptıklarını ve çeşitli yöntemlerle mağdur edildiklerini iddia ettiler.
0: Beni borçları için kullandı, adıma sahte imzalar attı. İtiraf gibi bu sözler Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın ifadesinden. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde çarpıcı iddialar ortaya attı. Kaya kendisinin Haluk Levent'in borçları nedeniyle hem maddi hem de hukuki olarak mağdur edildiğini öne sürdü.
2: Ben çok zor durumdayım, tutukluyum. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı. Onun yüzünden bankalara borçlandım. Kredi kartlarım tükendi. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi attı. Hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar.
0: Yeliz Kaya sözlerinin devamında bazı taşınmazları Esin Önder Çağlayan'a devretmesinin nedeninin Haluk Levent'in borçları olduğunu söyledi.
2: Taşınmazları Haluk Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu.
0: Daha önce Levent'le mesajları deşifre olan Yeliz Kaya, kendisine yöneltilen suçlamalara karşılık maddi sıkıntılarını öne sürdü. Sonrasında da Haluk Levent'in borçları nedeniyle kendisinin mağdur olduğunu iddia etti. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarımın limiti tükendi dedi. Ve diğer şüpheliler. Soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner de ifadesinde Haluk Levent'in önce borçlarını ödeyerek güvenini kazandığını, ardından yeniden para talep ettiğini iddia etti.
3: Haluk Levent'in bana yollamış olduğu başka şahıslara ait IBAN numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı parayı gönderdim. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı. Kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum.
0: Soruşturma kapsamında ev hapsi verilen iş insanı Esin Önder Çağlayan'sa Haluk Levent'le uzun yıllardır borç ilişkisi olduğunu öne sürdü.
4: Haluk'un bana çok fazla borcu olmuştu ve bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisine müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık bu taşınmazları bana devretmek istediğini söyledi. Vicdanım istismar edilerek, bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım.
0: Bu sözlere farklı tarihlerde toplam 70 milyon dolar civarında borç para gönderdiğini de ekledi. Haluk Levent'in borçlarına karşılık çok sayıda taşınmazın kendi üzerine devredildiğini belirten Çağlayan, yaklaşık 68 taşınmazın halen kendi adına kayıtlı olduğunu ifade etti.
4: Halihazırda Haluk Levent'e vermiş olduğum ve vadesi 2026 Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait 13 milyon dolar tutarındaki çekin ödeme yükü altındayım.
0: Tutuklanan isimlerden Nurdan Eriş de bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı.

0: Haluk Levent'le İsviçre'de evliliğimiz vardı dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade veren Sevda Kurt da Haluk Levent'e 90 milyon lira borç verdim dedi.
1: Haluk Bey'le bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım.
2: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi. Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 19 kişi gözaltına alındı.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde gözaltı işlemlerini uyguladı.
4: Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Faruk Aksoy'un da aralarında bulunduğu ondan fazla şüpheli gözaltına alındı.
3: Şüphelilere uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, yer temin etme ve kullanımını kolaylaştırma suçlamaları yöneltiliyor. İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 14 şüpheliden ikisi sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılıp 12'si adliyeye sevk edilirken kalan 5 kişinin ise ifade işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna sevk edileceği bildirildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce birçok kişinin testi pozitif çıkmıştı.
2: Efendim, İstanbul Tuzla'da durdurulan bir yolcu otobüsünün yedek yakıt deposunda bir cephanelik ele geçirildi. Tam 120 silah ele geçiriyor polis ekipleri ve yapılan operasyonda 4 kişi de yakalandı.
3: Otobüs değil, adeta cephanelik. Görüntüler İstanbul Tuzla'dan. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele ekipleri suç örgütlerine silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi aldı. TEM otoyolunda uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramada yedek yakıt deposunun arkasında gizli zula tespit edildi. Bölmede yapılan incelemede 120 adet ruhsatsız tabancayla şarjörleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Otobüse de el konuldu. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul Bahçelievler bir sokak kavgasına sahne oldu. İnşaat çalışması sırasında bir binada hasar oluştu ve sakinleri kendini korkuyla sokağa attı. Müteahhitler ise birbirine girdi. Sonrasına bakın neler oldu.
0: Temel kazısı bitişikteki sağlam binaya zarar verdi. İçindekilerin yüreği ağzına geldi. İki binanın müteahhitleri sokak ortasında kavgaya tutuştu. Ortalık birbirine girdi.
5: Tayyip'in hatası.
0: Bahçeli Evler Hürriyet Mahallesi dün akşam hem hareketli hem de gergin dakikalara sahne oldu. 6 katlı apartmanın kolonlarından sesler gelmeye başladı. İçindekiler kendini korkuyla dışarı attı. Sonrasında da mahallede tartışma sesleri yükseldi. Üstelik kayan binada kaçak kat olduğu ortaya çıktı.
6: Münakaşa yaşandı.
7: İki müteahhitin birbirine girme sebebi temel kazma çalışmalarıydı. Arkamızda gördüğünüz işte bu 7 katlı bina bir anda gece saatleri kaymaya başladı. Müteahhitler kazı çalışmasının olduğu yere geldi.
6: Arkada kazı çalışması vardı. Kazı çalışması bittikten sonra o toprak kayması olmuş arka tarafta.
8: Abiler, abiler.
9: Haydi, haydi.
5: Gel o zaman benim de binam. Gel sen şöyle.
0: Taraflar birbirini suçladı. Bina ikinci kez kaymaya başlayınca temel kazma çalışmasının bulunduğu yer geçici olarak tekrar toprakla dolduruldu.
8: Tek suçlu

0: inşaatın müteahhiti gibi gözükse de aslında baştan kayan apartmanın planı yanlış yapılmıştı.
1: Resmi de bu projesinde eksi ikisi olduğunu duydum ben bu binanın. Eksi ikisinin olması demek 6 metre aşağıda zeminin sağlam olması, oraya oturmuş olması demek. Yerinde yapılmadığı için aslında aşağısı boş ve iki kat ekstra katlanmış. Kaçak.
0: Binanın zemini hasar aldıktan sonra apartman dakikalar içinde tahliye edildi ve mühürlendi. Zabıta ekipleri ve karot örneği almak için gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yıkım kararı gecikmedi.
2: Efendim, Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesine görev yapan dünyanın sayılı süpersonik gösterilerini yapıyorlar biliyorsunuz. En son Donald Trump'ın Türkiye ziyaretinde yaptıkları gösteriyle ve müthiş zamanlamayla yine tüm Türkiye'nin, kamuoyunun gündemine oturdu. Biliyorsunuz Donald Trump işte tam giriş yaptı. Bakın burada görüyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra askerleri selamladı. Askerleri selamlamasından sadece 10 saniye sonra Türk Yıldızları havada belirdi ve gösterilerini yaptılar. Şimdi bu çok önemli, müthiş bir zamanlamaydı. Zira yani bu bir araç değil. Bir yere park ediyorsunuz ve sonra gerçekleştirmiyorsunuz. Kilometrelerce öteden hız almanız lazım. Manevra için yeterli işte ivme yakalayacaksınız, birleşeceksiniz ve onu sonra gerçekleştireceksiniz. Ve bunu da sadece 10 saniyeyle bir yapacaksınız. Müthiş bir zamanlama. Türk Yıldızları tekrar biraz önce de belirttiğim gibi tüm kamuoyunun gündemindeydi. Ferhat Çiçek editörün notunda Türk Yıldızları'nı anlatacak efendim sizlere. Keyifle beraber izleyeceğiz. Yes.

0: Cumhurbaşkanını selamlarken
1: son 45
0: yabancı ülkelerin semalarında

Türkiye'nin gururu, Türk yıldızlarının gösterileri büyük ilgi görüyor. İzleyenler gözlerini bir an olsun uçaklardan alamıyor. Gökyüzünde süzülmeleri, koordinasyonları, zamanlamaları. Kusursuz gösteriler hayranlıkla seyrediliyor.

Türk pilotlarının üstün cesaret ve yeteneğini simgeleyen Türk Yıldızları 1992'de kuruldu. İlk gösterisini 4 NF-5AB Freedom Fighter uçağıyla 18 Haziran 1993 tarihinde Ankara'nın Akıncı bölgesinde bulunan 4. Anajet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirdi. Türk Yıldızları Akrotimi'nin Türk halkıyla tanışması ise 5 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakır'da 8. Anajet Üs Komutanlığı'nda 29 Ekim 1994 Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçekleşti. O günden bu yana genellikle milli bayramlar olmak üzere Türkiye için anlamlı gün ve tarihlerde gökyüzüyle buluştular, buluşmaya devam ediyorlar. Türk yıldızlarının birçok ilki de var. Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk Akrotim Türk Yıldızları ekibi, 24 Ağustos 2001 tarihinde Bakü'de gerçekleştirdikleri gösteriyi 1 milyondan fazla seyirci izledi ve bu alanda bir rekor kırıldı.

Türk yıldızları Türk dünyası için önemli günlerde de gökyüzünde gösteriler yapıyor. Avrupa ülkelerinin hava günü etkinliklerinde de zaman zaman yer alıyorlar.

0: bir dünya markası haline gelen Türk yıldızları, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinde de en çok konuşulan anlardan birini yaşattı. Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
1: Merhaba asker.
0: Saniyeler sonra da Türk yıldızları Trump'ın üzerinden uçuşunu gerçekleştirdi.
2: Son 45.
3: 4-6 diye nasılsınız?
2: Şimdi son 25.
3: Saniye telan ediyorum. 22 saniye. 15 saniye.
1: Merhaba Erşar.
2: Son 10 saniye.
0: Türk yıldızlarının zamanlama ve koordinasyonu bir kez daha dünyada gündem oldu.
3: Açın. Hazır.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Rus enerji şirketi Gazprom'un hisse değeri, Sibirya'nın gücü 2 doğal gaz boru hattına ilişkin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki haberlerin etkisiyle son 17 yılın en düşük seviyesini gördü. Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı, Ukrayna Savaşı sonrasında uygulanan yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azalırken, Gazprom, Avrupa pazarındaki kaybını Asya'ya yönelik sevkiyatla telafi etmek istiyor. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri arasında yer alan Gazprom, Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın ana doğal gaz tedarikçisi konumundaydı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kirli kimse onları kapının

0: ne koyacağız?
1: CHP'de mutlak puttan kararı sonrası başlayan ihraçlar ve görevden almalara yenileri eklendi. 8 il başkanı daha görevden alındı. 2 il başkanı tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il örgütlerine yönelik yeni ihraçlar gündemiyle toplandı. Toplantıda 8 il başkanı daha görevden alındı.
0: 8 il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber, iki Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, 3 Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
1: Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
0: İki il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede o değerlendirmeler ışığında ihraç kesin tedbirle, yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Bu Konya İl Başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için.
1: Toplantıda 7 ile de yeni atama yapıldı.
0: Daha önce görevden aldığımız arkadaşlarımız olmuştu. Bu arkadaşlarımız, bu illerimiz olmuştu. Bu illerimizde boş olan yerlere ve bugün aldığımız yerlere, yerler içindeki bazı illere de atama yaptık. Bu atamalarımız da şunlar: Düzce iline Kenan Akın arkadaşımızı, Edirne iline Özlem Becan arkadaşımızı, Hakkari iline Nazım Demir arkadaşımızı, Isparta iline Ahmet Tunçbinek arkadaşımızı, Konya iline Refik Serttaş arkadaşımızı, Samsun iline Mehmet Pank arkadaşımızı ve Yalova iline Mesut Tutu arkadaşımızı atamış, görevlendirmiş bulunuyoruz.
1: Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesiyle birlikte 51 il başkanı görevden alınmış oldu. 43 ilde ise yeni atamalar tamamlandı.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Kimi beni kandırdı, kimi evlilik vaadinde bulundu, kimi de beni kullandı dedi. Türkiye günlerdir Haluk Levent'in ahbap üzerinden yaptığı yolsuzluk iddialarını konuşuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. O isimlerden biri de uzun yıllar ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Sevda Kurt. Adli kontrolle serbest bırakılan Kurt, ahbaba yardım etmek amacıyla ulaştığını belirtti. Ve soruşturmanın ardından hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Sevda Kurt ifadesinde Haluk Levent'e yönelik çok ağır ithamlarda da bulundu.
5: Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Evleneceğiz, çocuk yapacağız diyerek beni kandırdı. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Amerika'daki 90 milyon liraya yakın paramı getirdim. Onun isteğiyle tanımadığım kişilere havale ettim. Evli olduğunu iki gün önce nezahathanede öğrendim. Evlilik hayallerim çalındı, mağdurum.
1: Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nurdan Er ise Haluk Levent'le evli olduğunu söyledi, kandırıldım, şu an kendimi salak olarak görüyorum dedi.
5: Şüpheli Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendik. Beni çok güzel kullandı. Şirketimi sattım. 30 milyon franga yakın para aldım. Tefeciler var, mafya peşimde diyerek benden sürekli para aldı. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum. Boşanma kararı aldım.
1: Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise kendisinin sadece bir aracı olarak kullanıldığını belirtti.
5: Hesabım üzerinden yapılan tüm transferler onun talimatıyla oldu. Adıma düzenlenen çeklerin arkasında benim imzamı taklit ederek kendisi imza atmış. Taşınmazları kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır. Beni resmen kullandı.
1: Öte

0: ardından soruşturma adı geçen avukat Ece Güner ise ifadesinde uzun yıllardır avukatlık yaptığını ve Haluk Levent'e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini söyledi. Gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan ise 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çağlayan toplamda parça parça 70 milyon dolar borç verdiğini savundu. Haluk Levent'in 3,5 yıl boyunca şoförlüğünü yapan İlker Çetin de kendi hesabından milyonlarca liralık para transferi yapıldığını anlattı. Çetin hesabı üzerinden Kıbrıs'ta Haluk Levent adına 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu alındığını itiraf etti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yüksek misafir memnuniyetiyle bu zirveyi atlattık.
0: NATO zirvesi Ankara'nın turizmine yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik katkı sağladı.
2: Ankara bu tarz uluslararası zirveleri çok rahat bir şekilde ev sahipliği yapma kapasitesine her açıdan sahip.
0: Başkent 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı. Söz konusu zirve başkentin turizm ekonomisine canlılık getirdi. Konuya ilişkin konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin Ankara'da yapılmasının kent açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
2: Türk misafirperverliğini de bütün misafirlerimize de göstermiş olduk.
0: Zirvede 23 otel ölçeğinde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edildi.
2: 23 otelde toplamda yaklaşık 5500 civarında misafir ağırlamış olduk. 600 milyon civarında bir gelir söz konusu. Bunun yanında küçük esnafın kazancı, yeme içme sektörünün kazancı, alışveriş merkezlerinin veya alışveriş yapılan yerlerin kazancı da dahil edildiğinde yaklaşık 800-900 milyon lira gibi 1 Temmuz ile 8 Temmuz tarihleri arasında gelen misafirler ölçeğinde elde edilen gelir olarak tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yılda kıyaslanamayacak kadar yüksek bir rakam. Yani rakamlara baktığımızda o ortalama 6 katına yakın bir kazanç artışı söz konusu.
0: Zirve kapsamında Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları ve delegasyonlar için İngilizce ve Türkçe tanıtım broşürleri de hazırlandı. Başkent Ankara, Ekim ayında düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi için de hazırlıklarına başladı.
1: A Haber Radyo.

0: İyi akşamlar, saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında arka plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri çok kıymetli misafirlerimizle değerlendiriyor olacağız. Hemen onları da tanıtmaya başlayayım. Hürriyet gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi bizimle her zaman olduğu gibi. Sayın Selvi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. İyi bir yayın olsun inşallah. Askeri stratejist Sayın Doktor Eray Güçler. Sayın Güçler hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Akademisyen doçent doktor Sayın Kemal Olçar. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ayağınıza sağlık. Güzel bir yayın olsun. Ve gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu. Mete hoş geldin yayına.
4: Hoş bulduk. Sağ ol.
0: Gündemin en sıcak başlığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma ve bu soruşturma neticesinde Haluk Levent de dahil olmak üzere 14 şüphelinin tutuklanmış olması. Çok enteresan başlıklar var. İsnat edilen suçları hemen hızlıca sıralayalım. Deprem derneğe yapılan deprem bağışlarının hesaplara aktarılması, gayrimenkul ve tapu devri usulsüzlüğü, yasa dışı bahis ve kumar harcaması, şüpheli para trafiği, karşılıksız çek kullanımı, üçüncü kişilere ait banka hesaplarının kullanımı gibi bulgular var. Kimlerin hesabını kullanıyor Haluk Levent? Günlerdir konuşuluyor zaten. Asistanı Yeliz Kaya, şoförü İlker Çetin, bir diğer şoförü Zafer Yay, Ahbap kurucularından Emrah Göde Diner hesabı kullanılan isimler arasında galiba Haluk Levent'in kullandığı hiçbir hesap yok. Kendine ait tanımlı bir cep telefonu numarası da yok. Hiç

0: hiçbir şeyde imzası şöyle, da yok
1: bankalar
0: gibi.
1: Bankalar da kredi kartı vermiyor. Çünkü sahtecilikten, dolandırıcılıktan, çeklerini ödememekten hapse girmiş bir insan. Evet. Bankalardan kredi kartı alamayan bir insan Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak takdim edilmeye çalışıldı. Bankalar güvenmediği için kredi kartı verdi.
0: Yani ne desek bilemiyoruz. Hakikaten çok enteresan günleri, saatleri yaşıyoruz. Mete Soğutoğlu'ndan bana eşlik etmesini rica edeceğim şimdi ben bu süreçte. Haluk Levent'in neden tutuklandığı ile ilgili bazı satır başlarını verdik. Kimin hesaplarını kullandığına da hızlıca baktık ama Haluk Levent'in ifadesiyle başlayalım. Çünkü yani bütün isnat edilen suçların içerisinde, başrolünde Haluk Levent var. Haluk Levent'in emniyet ifadesinden şimdi satır başlarını biz barkomuza yansıtacağız. Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur diyor Haluk Bey. Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriyorum. Ayrıca şikayete konu gayrimenkuller iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır. Üzerime kayıtlı olan telefon numaralarının şu anda hiçbirini hatırlamıyorum. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım diyor beyefendi. İkinci sayfada şimdi barkoda. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz diyor.
1: Yakında devlet borçlu çıkarırsa şaşırmayın.
0: Ne diyorsunuz? Onu da yapar mı? Yapar.
1: Kesinlikle. Yani bunun neyi usulsüzlük olduğu, neyi yolsuzluk olduğu, neyin dolandırıcılık olduğu, neyin dolandırıcılık olmadığını tayin etme mevkiinde kendisini görüyor.
0: Öyle. Eray Hocam ne diyorsunuz? Yani bunun adına kadar usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz.
2: Yani diyecek laf bulamıyorum hakikaten.
0: Yani burada bir ikrar da var zaten aslında.
2: Tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani Haluk Levent'in geçmişinde de enteresandır. Bakın geçmişinde de bir ton böyle şey var. Fakat hep işte bu sanatçı kimliği adı altında arka planda bazı güçler tarafından bu geçmiş hep karartıldı. Yani gösterilmedi. Toplum bu Haluk Levent'in bu karanlık geçmiş, yani bu yönüyle karanlık geçmişiyle hiçbir zaman yüzleştirilmedi. İşte ne oldu? İşte patladı gördüğünüz gibi. Birazdan da zaten ayrıntıları gelecek. Ama yani şu pişkinliğe de ben şaşıyorum şahsen.
0: Evet hocam.
3: Yani usulsüzlükle yolsuzluk arasında ciddi bir fark var. Usulsüzlük şöyle, o derneğin çıkarına yapılan bir usulün dışında faaliyet demektir. Yani şahsa giren bir şey yoktur anlamı var. O yüzden onu işaret ediyor. Evet. Tamam usulsüz yaptım birçok şey ama derneğin kamu tüzel kişiliğine katkı sağlamak için yaptım. Kendime bir şey aktarmadım. Yolsuzluk tamamen gelirlerin bir kişinin cebine, mesela üyelerin aralarında paylaştığı kar payları olur derneklerde. Bir satıştan elde edersiniz ya da bir sandık kurarsınız. Onun da koşulları vardır. Dolayısıyla akıl vermiş biri buna. Yani bir avukat akıl vermiş. Usulsüzlük o kadar ciddi bir ceza gerektirmiyor ama yolsuzluk yüz kızartısı bir suç. Bir de bunların hepsinin harcama belgeleri olması lazım. Bağışların alındığı belgeleri olması lazım. Eğer banka aracılığıyla toplanmışsa bağışlar, hesap özetli belgeleri gerekiyor. Bunlar da 5 yıl saklanması gerekiyor. Bütün bunlar eksik gibi gözüküyor şu anda. 2017'den beri kurulan bir örgüt diyorum artık ben, dernek diyemiyorum. Dolayısıyla çok büyük yolsuzluk değil de yolsuzluk var daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Yolsuzluktan daha çok.
4: Burada bu şahsın ifadesine biz baktığımız zaman metnin ifadesinin genelinde kendisini kurban pozisyonuna soktuğu ve kısmi olarak burada ifade ettiği bazı usulsüzlüklerin olabileceği
0: sen
4: yönünde.
0: Sen kurban deyince Sayın Selvi gülmeye başladı.
1: Yani, evet. Tüm kurbanlara hakaret oluyor.
4: Evet. Burada kendisini o pozisyona sokarak kendisinin isminin yer almadığı ya da herhangi bir mali ticari ilişkinin dışında tutmaya çalıştığı gibi bir yöntem belirlenerek muhtemelen hukuki danışmanlarının izleyeceği stratejiyle paralel olarak bir ifade vermiş. Burada mevzu bahis bir ahbap çavuş ilişkisinden ziyade özellikle bu derneğin kuruluşundan itibaren bulunduğu siyasal sosyal ortam da düşünüldüğü zaman özellikle muhalefet kanadı olarak tabir edebileceğimiz bir takım sanatçı, müzisyen, popçu işte vesaire gibi toplumda daha görünür magazin figürleri üzerinden bir popülerleştirme ve kahramanlaştırma başladı.
0: Bu bir girizgah olsun. Bu konuyla ilgili bir videomuz da var. Onu daha sonra paylaşacağız.
4: Bunun üzerine
0: detaylarına bakalım. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi.
4: Şöyle.
0: Kim izin vermedi?
4: Burada sevgili ağır ceza hukukçusu avukat Hadi Dündar Bey bu meselelerde iyi

0: bir isimdir. Türkiye'nin önüne gelen ismi. Şimdi birincisi şuradan itiraz ederek ben başlayayım. Naçizane hukukçu değilim. Ama genel hukuk bilgisi olarak bir şeyde bu tip derneklerde, sivil toplum kuruluşlarında, apartman yönetimlerinde ya da bunun gibi bir takım yapılarda karar defteri hayli önemlidir. Orada ne yazıyorsa odur. Burada bir kız yurdu yaptırmak istediğiniz zaman bu kız yurdunu nerede yaptırdığınız, hangi adada, hangi parselde, hangi bedelle vesaire bunu karar defterine işleyip sisteme girmeniz gerekir. Birincisi bu. İkincisi, burası dernekler kanununa tabi bir yer. Yani dernekler kanununda devletin kurumlarının denetlediği, gelir gider hesabını yaptığı, her kuruşun kime ne kadar verildi, ne kadar getirildi, ne yaptın, ne yapmadığının hesabının sorulduğu, Türkiye'de yeni de değil, kurumsal bir yapı vardır.
1: Ama zaten ortada bir kız yurdu yok. Kız yurdu yapmak için gibi. İşte şimdi, alınan gayrimenkuller 3 gün sonra başka isimlere devredilmiş.
2: 22 gayrimenkul alınmış. Şimdi, birinin az bir miktar parası ödenmiş ama bir gün sonra başka bir şahsa devredilmiş.
1: Ondan da 70 milyon dolar ne borç olmuş galiba. 70. Borcun karşılığı olarak. Yani
0: burada yayının ilerleyen dakikalarında da konuşacağız. Şimdi burada ciddi bir para transferi yapılmış. Neçede bunlar? Mahkeme dosyasının içerisinde. Şimdi burada dernekler kanununa muhalefet gibi yumuşatılmaya çalışılan bir ifade var. Burada usulsüzlük olarak kendisini ifade ettiği, fakat baktığımız zaman vergi usul kanununa muafiyet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kara para aklama gibi oldukça ağır suçlamaları içeren bir dosyanın içerisinden bir metin bu.
1: Şimdi bu ahbap çek ve senetleri önemli. Zaten bu suçu, evet, bu kabahatini ikrar ediyor. Diyor ki ben teminat olarak ahbabın çek ve senetlerini teminat olarak gösterdim.
2: Bu çok önemli. Şahsi borçlar için kullanmış. Birinci sayfadaki ifadesinde o vardı ki bence çok çok önemliydi. O yani ahbaba deprem yardımlar için ya da başka şeyler için gelen o yardım paralarını şahsi işler için kullanmış. Onu itiraf ediyor.
3: Kişisel... Bir itiraf daha var burada. Usulsüzlük görünen her şeyi zaten ahbap defterine kaydederek düzeltme yolundaydım diyor. Yani kılıfına uydurmak üzereydim diyor. Enselendim diyor.
1: Neredeyse kılıfına
3: uyduramamış arkadaş. O usulsüzlüğü çıkarttın, yolsuzluk koyun oraya. Yolsuzluk görünen her şeyi defter kaydı yaparak düzeltmeye gidiyordum ki, o yüzden diyor ya 12'sinde değil 14'ünde gelseydiniz bu tutuklamalar olmayacaktı diyor.
2: Ya, Kat hocam şimdi... orada şu da çok çelişki. Bu yılın sonuna kadar diyor. Kendisi yurt dışına kaçmak için havalanına geliyor. Yurt dışına çıkış yasağı olduğunu görünce bu kez deniz yoluyla nasıl kaçarım diye havalandan doğrudan İzmir'e doğru yöneliyor. Sen yurt dışına kaçmaya çalışıyorsun. Bu işleri düzeltmek için uğraşmıyorsun ki. Tabii.
0: Yani. Şimdi Banu Hanım, bu yardımlaşma dediğimiz mesele biraz da bu açıdan bakmak gerekiyor. Neticede toplumsal bir ihtiyaç. Biz toplum olarak da millet olarak da yardımsever bir milletiz. Fakat burada kurumsal bir şeffaf kurum yerine tırnak içerisinde karizmatik bir figür ön plana çıkartılarak siz bu yardımların bir kısmını onun şahsına bağlayıp onun üzerinden bir popülariteyle yardım toplamaya başladığınız zaman hesap verilebilirlik azalıyor. Neticede bir devlet kurumuna yaptığınız yardımın kuruşu kuruşuna hesabını internet sitesinden ya da herhangi bir yerden ya da Türkiye'deki bilgi edinme kanunu kapsamında edinebilirsiniz. Ama burada bir popüler sanatçı, bu bir manken de olabilir, bir şarkıcı da olabilir, bir türkücü de olabilir ya da magaziner bir figür de olabilir. Ki bunların bazı derneklere başkanlık yapıp işte görünür olma peşinde ya da reklam adı altında kendilerini göstermek istediğine şahit oluyoruz. Neticede buradaki vatandaşlarımız ya da buralara bel bağlayanlar kimse bunun kuruşların hesabını şeffaf bir şekilde soramaz. Bu uyarıyı yaparak ben devam edeceğim. Çünkü bakın bu ismi geçen ahbap gibi örneğinde olduğu gibi burada işte bağışların hızlı ve etkili bir şekilde nereye gönderilecekse ulaşması gibi temenniyle, saf düşüncelerle hareket edenler şunu kaçırıyor. Burada şeffaflık dediğimiz meselede benim çalışma alanımla hiç alakası olmamasına rağmen sosyal medya algoritmasıyla önüme bununla ilgili sorgulama yapan kişilerin linç edildiği, hakaret edildiği, sen nasıl olur da o yardımların hesabını sorarsın gibi tuhaf bir sosyal iklime doğru sürükleniyoruz. Burada bu dosya, çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim, buradaki ifade de bir hukuki stratejidir. Hı hı. Yani sanki bir kumpas, siyasi bir kumpas kurulmuş da işte sanki ortada bir şey yok

0: olmuş da deyip aynı eski İstanbul Büyükşehir'in şu an içerideki kişisi gibi sanki bir şey yok ama belgelere baktığınız zaman şimdi burada 70-80 milyon liralık alışverişler var. Hı. Hatta ben yanlış görmediysem milyon dolarlık. Şimdi örnek söyleyelim. Abdülkadir Selvi, ben arasam 70 milyon lira bana gönder desem, o da gönderse, ödemesem Abdülkadir abi.
1: Oğlum istese vermem. O kadar mı güveniyorsunuz?
2: O kadar para yok.
0: Bir kez daha arasam.
2: Yok çünkü olsa dükkan senin diyor.
0: Tamam, Eray Bey dedim ki 80 milyon lira bana gönder. Tek tek dolaşıyoruz.
2: Ben yüzün altında gönderemiyorum.
0: Tamam, 100 milyon lira dedim. Sonra aradım Eray Bey, dedim ki bir 90 daha gönder ödeyeceğim abi dedim. Aa, 90 ama milyon
3: şöyle,
0: lira.
3: Şöyle bir süreç
0: bakın, işliyor. Bakın paralara şimdi. Bakın.
3: Siz Eray Bey'den istediğiniz borcu 100 milyon lira. Eray Bey size 100 milyon verdi. Siz bir ay içerisinde o 100 hemen milyonu ödüyoruz. İade ediyorsunuz.
0: Tamam.
3: Öyle güveni de kavileştiriyorsunuz yani. Ondan sonra istediğiniz her parayı nasılsa geri dönecek bakın, diye Eray Bey size yollamaya
0: başlıyor. Son bir şey söyleyeyim o zaman. Yani, bu derneğe kurulmadan önce bu sanatçının telif hakları varsa eğer müzik şirketinde şarkı gelirleri dışında pek bir kazancı yoktu. Birçok izleyicimiz belki bilmez, bilenler de bilir. Ben müzik dünyasını çok iyi bilen isimlerden bir tanesiyim. Türk rock müziğine çok katkıda bulunmuş da, radyo kökenli 90'lı yıllarda bulunmuş da bir isimim. Müzik dünyasını iyi bilirim, onu söyleyeyim. Şimdi bu derneğin kurulmasıyla beraber siz görünür olup bir reklam yüzü gibi bağışları toplarken bazı belediyelerin, CHP'ye yakın belediyelerin ya da CHP'li belediyelerin konser yağdırdıklarını hepimiz biliyoruz. Kaşesi örnek söylüyorum. 10 milyon lira olsa orkestrasıyla beraber arka arkaya verdiğiniz konserleri Google'da bir dizin. Bu anlamda maddi gelire ihtiyacı olan ya da çok acil evin ya da arabanın taksitini ödemiyorum gibi bir profil yok. Burada başka bir mesele var. Bu kişisel edindiği, bu senfoni orkestrası izlediğiniz görüntüler çok pahalı bir prodüksiyondur. Kişi başı bütün müzisyenlerin ayrı kaşesi var, salon kirası var, giyim kirası var, ses sistemi, görsel
3: bu arada
0: sistemi.
3: Şunun provası için de ayrıca kaşe basarlar, konser için de konser kaşesi basarlar.
0: Bu milyonluk tabii. İş. Bir de bunun söylendikten sonra çalınma, telif hakları, radyolar hakları, açık havada işte kahvede, kafede bunlar hep telif gelirdir bakın. Şimdi bu gelirler içerisinde siz bu para yetmiyor da Eray Bey'den konser veriyorum ama yardım konseri diyorum. Ama el altından bu işler biliniyor ki el altından ya nakit ödenir ya menajere teslim edilir. Şimdi ben hala gidip Eray Bey'den, Abdülkadir Bey'den 70-80 milyon lira para istiyorsam burada bende bir sorun var demektir. Ben bir şeyin yabağımlısıyımdır.
1: Ya yani kimde para olduğunu biliyor ya.
0: Bir şeylerle kötü alışkanlıklarım vardır. O kötü alışkanlıklar için para yetmediği için ekstra borç almak durumundayımdır. Ya da hiçbir bir dernek kurarım. Örneğin Orta Doğu Derneği diye bir dernek kurarım ve Orta Doğu Derneği'ne Kemal Hocam yardım yapar, Eray Bey yardım yapar ama ben de paralarla derneği temsilen Katar'ı ziyarete giderim. Ama deniz bölümüne, Arap Emirliklerine giderim, Dubai bölümüne ama 5 yıldızlı otele.
3: Ne güzel akıl veriyorsunuz Mete Bey.
2: Bakın ben bir de
0: bunlar ilk defa denenen yani değil. Bakın çok affedersiniz. Buyur. Siz de hepiniz biliyorsunuz. Suriye'de PKK Heyvesor diye bir dernek kurdu. Yardım derneği diye. Bu kadar güzel tokatçılık olmaz. Rojava belgeseli çekiyoruz dediler. Yüz binlerce euro topladılar
3: Orta
0: Avrupa'dan.
3: Orta Doğu uzmanı olunca nasıl söyleyeyim?
0: Adam, bakın adamlardaki yani, tezgaha bakın. Aynı mantık. STK hesapta Alman yasalarına göre kurulmuş. Bera Türkiye filizlenmeye çalıştı. İstihbaratta güvenlik güçleri direkt kesti önünü. Terörün finansmanı kapsamında. Belgesel çekiyoruz dediler. 10-15 bin euro ile yönetmen ortadan kayboldu. Sonra dediler ki sağlık bilmem nesi yaptıracağız Rojava'ya diye. Oradan bir ekipman parası tokatlandı. Sonra Irak'tan yardım dediler. Barzani Vakfı'nı dolandırmaya çalıştılar. Almanya, yani bunlar somut olaylar. YPG'nin ya da mesela o siyasi uzantısı partinin üyelerinin hiç bahsetmediği meselelerdir. En güzel meseledir. Dernek kur. Hatta başka şey vardı hatırlarsınız. Terörün finansmanında konuştuk. Avrupa Birliği fonlarını çek, üstüne yat, işte bir dakikalık bir şey gönder bitsin. Şimdi buradaki versiyon, bir kere şunu söyleyelim. Burada kamuoyu şunu kaçırıyor. Sürekli muhalefet birilerini üretip ön plana çıkartıp yapıştırmaya ve kahraman idolleştirmeye çalışıyor. Bu güven duygusu bazen bir gazeteci, duayen gazeteci. Kim bu?
3: Birazdan
0: ya insan bir haber yazar. Ben bile sosyal medyada halen bu gazetecilik faaliyetime devam etmeye çalışıyorum. Parlak kravatlarla, takım elbiselerle çıkıp duayen gazeteci.

0: ötekine dönüyorsun. Doğayan popçu. Bilmem ne. Bir sürekli kahraman üretme hali var.
1: Tam bu noktada bir şey gireyim mesela derseniz. Şimdi bu tam deprem zamanı işte bir yardım kuruluşu adı altında, Ahbap adı altında bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Ama bir tek bunlar değil tabii. Yani başka şeyler de var. Fakat bir baktık ki şöyle bir durum oldu. O zaman çünkü eleştirdiğimiz için söylüyorum. Kayıtları var. Hani şimdi gündeme geldi. Hatırlatmakta fayda var. Öyle bir demin Mete'nin de anlattığı gibi öyle bir algı oluşturdu ki devlet başarısız.
2: Evet.
1: Bütün işi Ahbap yapıyor.
0: Beraber konuşmuştuk.
1: Beraber konuştuk yani.
0: Perşembe günü.
1: Ya bir dakika dedik kardeşim. Şimdi hiçbir şey devletten daha büyük değil. Eğer bir şeyler yapılacaksa diğer derneklerin örneğinde olduğu gibi bunun da AFAD'a bağlı olarak AFAD bünyesinde çalışması lazım. Yani devlet sistemine alternatif paralel bir yapı değil, tam tersi devlete entegre olmuş, devletin kanunları, kuralları ve devlet büyüklerinin emrinde olan bir kuruluş olarak bu işin yürütülmesi lazım diye defaten eleştirdik. Yani burada iş ne zaman böyle birileri, özellikle muhalefetten birileri, birilerinin başı sıkışsa böyle Atatürk resmi, Atatürkçülük şeyleri, İzmir Marşı vesaire 10. altında işte buyurun. Altında işte bu. Yani bugüne kadar aslında bu tabii işin hukuki boyutunu birazdan daha derinliğine de tartışırız. Biz de jandarma subayı olduğumuz için hani az çok hukuki boyutuyla ilgili söyleyecek bazı şeyler var ama bu işin siyasal ve sosyal boyutu üzerinden yapılan manipülasyonlara yüce milletimizin çok dikkat etmesi lazım. O zaman hatta bu eleştirileri yaptığımızda bize karşı da bir takım tepkiler olmuştu. Ama doğru değil dedik. Bakın yani kimsenin devlet için, millet için, Allah rızası için yaptığı yardımları küçümsüyor ya da engelliyor değiliz. Ama bu işin de bir sistematiği var. Herkes devletin emrinde, emir komutasında, devlet birimlerinin koordinesinde bu işin bir parçası olmalıdır. Kendi başlarına tutup da böyle bir takım devleti küçümseyecek, yani orada o kadar büyük fedakarlıklarla, o kadar büyük yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bunu küçümseyip kendisine alternatif bir devlet varmış gibi ya da devlete alternatif bir yapıymış gibi sunulması, lanse edilmesine o zaman da şiddetle karşı çıkmıştık. Bakın ne oldu? Şimdi oradaki yardım paralarıyla bilmem nelerle şimdi kanun önünde hesap veriliyor ve tutuklandı. Şimdi tamam mı? Bakın buradaki manipülasyonlar böyle bazılarının kullandığı klasik manipülasyonlar. Tamam mı? Yani her ne hikmetse asla Büyük Atatürk'ü tenzih ederim. Yani Atatürkçülüğü tenzih ederim. Onlar değil. O saf ve temiz duygulu insanlarımızı tenzih ederim ama nerede kusura bakmasınlar yani bir yolsuzluk yapan, bir şey yapan varsa ne bileyim işte gayrimeşru işler, işte farklı yöntemlerle yasa dışı para işlerine falan gire hep Atatürk'ü maske yapıyorlar. Bakın bundan artık vazgeçmeleri lazım. Bunu yapanlara da toplum anında tepki göstermesi lazım. Artık şu Atatürkçülüğü gerçekten saf ve doğal haliyle bu millete bıraksınlar. Atatürkçülüğü kesinlikle başka kendi şahsi çıkarlarına ya da illegal faaliyetlerine maske yapmaya artık bıraksınlar.
3: Hazır yeri geldi İzmir Marşı, İzmir Marşı her iki konuğumuz da ifade etti. Yılmaz Özdil'in konuya ilişkin açıklamasını bir hazırlasın arkadaşlarımız, bir ekrana taşıyalım ve bugünün bombasıyla devam edelim ardından da. Şimdi az önce sen karizma dedin ama bir sanatçı kişiliğin aurasıyla alakalı bir değerlendirme yaparken o ifadeyi kullandın. Beyefendi karizmasını kadınlara etkileyip onların parasını artık yani asistanlarının hesap numaralarına para aktarımı için de kullanmış. Onun detaylarına da bakacağız. Hakikaten dehşet verici, hepimizi şoka sokan iki ayrı ifade bugün medyaya yansıdı. Bir dinleyelim Yılmaz Özdil'i.
4: Dolandırıcılıktan sabıkası vardı ama İzmir Marşı'nı söyledi diye toplumsal muhalefetin rol modeli ilan edildi. Bu kadar kolay. Dolandırıcılıktan defalarca gözaltına alınmıştı. Tutuklanmıştı iki defa, üç defa ama Yardım Derneği kurdu diye Türkiye'nin en güvenilir insanı ilan edildi. Ya bunca bagajına rağmen sırf popüler diye CHP tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı yapılacak diye.
5: Cumhurbaşkanı olsun diyenler bile var.
2: Cumhurbaşkanı adayı gösterenler var.
3: Allah Hataylıları, Antakyalı vatandaşlarımızı, Hataylıları vatandaşlarımızı korumuş yani.
2: Ne diyeyim? Masum yüzlerine bakmış. Büyük bir
3: bu arada hemen bunun peşine bir de Haluk Levent'in bir videosu var. Çok enteresan. Online olarak bir yayın açıyor ve kendisiyle alakalı değerlendirmelerle alakalı yorumda bulunuyor.

0: Burada çok enteresan şeyler söylüyor. Bir dinleyelim.
1: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır.
0: E doğru diyor sonunda. Bir daha verelim arkadaşlar. Doğruyu diyor.
1: Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır.
2: E doğru.
1: Kendisi doğru.
0: E doğru.
2: Ya ikrar işte bu. Hani şey vardır ya, hani mesela kolluk güçleri ya da savcılık makamı bir şahsı sorgularken eğer şahs samimi bir şekilde beyanlarda bulunur ve suçu ikrar ederse aynen şöyle yazır. Sanığın samimi ikrarı üzerine alınan ifadesinde beyanla e doğru dedi. Ya tam olarak da buna örtüşüyor yani. Şimdi bunu savcılık makamı kesinlikle bir delil olarak kabul edecektir yani.
0: Bu bundan delil olur mu?
2: Tabii çıkar. Çünkü şahsın kendi samimi beyanı yani. Evet, bu bir delildir aynı zamanda.
3: Yani yıllarca zaten Banu'nun hatırlayın, belediyelerle ilgili meseleleri konuştuğumuz zaman 3-4 yıl önce gene bu stüdyoda sizin programınızda ben aynı örneği vermiştim. Yeni belgelerle, fotoğraflarla, gün yüzüne çıkan yeni belgelerle Nutuk yeni baskısı kitapçılarda diye ilan verip 10 liralık kitabı CHP'li belediyeler 50 liradan alıp neticede telifsiz. Arada geçmişteki soruşturmalara bakın. En büyük vurgun Nutuk'tan yapılmıştır. Bir tane hiç bilinmeyen bir tane fotoğrafı bulursunuz. Onu koyarsınız. Al size yeniden basım. Yıllarca kitap evlerinde bu numaralar yapılmadı mı?
0: Evet,
3: Atatürk rozetleri satılmadı mı? İnternette kalpaklar satılmadı mı? Bunları yapanları da şimdi şey olarak söylemeyeyim, dernekler de yaptı.
2: Bunları yapanlar Atatürk'ü fazla istismar eden insanlardır. Yani.
3: Bir de paketler vardı, hatırlayın. Atatürk rozeti Nutuk kitabı alana kalpak bedava. Kalpakla bilmem ne alana işte Atatürk'ün sesinin orijinalinin olduğu kaset bedava diye. Ya bunlar, bu gözleri bunları gördük, kulaklar bunları duydu.
4: Ama yapmayın. Bu program biraz
3: değişik. SMS at bilmem neye yardımda bulun diye. Şimdi bunu bu kadar açık konuşulmasının sebebi, bazı şeyleri açık konuşmak gerekiyor. Gerekiyoruz. Hepimiz konuşmamız gerekiyor. Bu bir şahıs özelinde değil. Sürekli belli bir kesimde böyle kahramanlaştırma, bir rol model yaratma var. Bakmıyor. Yani mesela ben konuşuyorum, benim geçmişime bakmıyor. Google'da 2-3 kuruş işte bilgisiyle mesela olumsuz bir şey olsa da şunu der mesela. Aa, kesin bir kumpas kurmuşlardır.
0: Peki.
3: Ya bir güvendiğiniz insanı bir tanırsınız, bir bakarsınız. Yani bugüne kadar neredeydi ona bakarsınız. Bu işler kolay değil ki. Şimdi ben yardım derneği kurmak istesem bu iş kolay mı ya? O kadar bakanlıktan izin alacaksın, güvenlik soruşturmasına gideceksin, devletin kurumları onay
4: çok
3: verecek.
4: Kolay hocam, çok
3: adres
4: kolay.
3: Adres bildireceksin.
4: Çok kolay olan, o kadar yani, zor değil hocam. Yani. Yedi kişi bir araya gelin, izin demek almaya gerek yok, küt diye kurarsınız bir günde. O da öyle kurmuş zaten. Yani hiçbir adli sicil kaydı falan yok yani bunlarda. Dernekler kanunu eleştirmek lazım. Orada yapı farklı ama burada farklı bir durum var. Bu tür yapılar yeni çıkmadı. Özellikle 15 Temmuz 2016 kalkışmasından sonra devlet kurumlarına planlı programlı saldırı var. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın içinde bulunduğu külliyeye kaçak saray ifadeleri çok sıkça kullanılmaya başlanmıştı. Hatırlayınız. Bunu sadece FETÖ'cüler kullanmadı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki üst düzey yöneticiler de kullandılar. Yıkacağız orayı, yakacağız orayı dediler. Devlet kurumlarını Adalet Bakanlığı başta olmak üzere yıpratmak için planlı bir operasyon başlattılar. Özellikle FETÖ'nün dışarıda yuvalanmış olan hainleri dijital medyadan, sosyal medyadan bu tür bilgileri bilgi derken dezenformasyon faaliyetleri yapmaya başladılar. İçeride de karşılık buldu. İşte TÜİK'i eleştirdiler. İşte İçişleri Bakanlığı eleştirdiler. Yani kurum yıpratıcı bir saldırı başlatıldı. Evet. Şimdi bunlar da böyle bir büyük afeti fırsata çevirdiler. Devlet yok. Bakın, devlet yok. Kim var? Ahbap var. Demin komutanım söyledi. Yani bu planlı programlı bir şeyin devamı. İşte CHP'nin içerisinde o yüzden karşılık buluyor bu tipler. Ya şimdi bir şeyde, bir doğal afette hatırlayınız, olağanüstü hal ilan edildi. 13 vilayette büyük felaketten sonra. Olağanüstü hal kanunu geçerli olan bir yerde ahbap gibi ne diyor belirsiz bir yapının içerisine üşüşmüş kadrolar, sabıkalı bir çoğu ve dönen dolaplar bir şekilde devletin dikkatini çekti zaten. Ama o koşullarda bir girdi yapsaydınız, o olağanüstü koşullarda, emin olun devlet gerçekten kendini yıpratmaya başlardı bu sefer. Evet. Onun için gerekli deliller, gerekli kanıtlar, gerekli sözler, ifadeler,

0: dolandırıcılığı yaptılar. Herkesten mama parası topladılar ve yurt dışına kaçtılar. İçindeydi bu ekibin. Bunlar böyle tabii devletin dikkatinden kaçmaması mümkün değil. Bir sürü şeyi var. 65 bin kadar üyesi var. Aidat topluyorlar. Hı hı. Aidat veriyorsunuz bir derneğe. 40 bin bağışçı var. Mesela dernekler kanunu 10. maddesinde yazıyor. Diyor ki yardım edebilirler, hı hı, derneklere. Hı hı. Kimler? Sendikalar. Hı hı. Başka dernekler. Meslek kuruluşları. Hı hı. Şahıslar diye bir şey yazmıyor da mesela. Ama o şahıs tabii bir şekilde bir kurum üzerinden aktardığı için parayı 4.3 milyar liraya ulaşmış bir yapı var. 4.3 milyar Türk lirasına 7 milyarlık bir toplam bilanço, 20-25 milyar liralık bir sirkülasyon.
1: 300 milyon dolarlık bir büyüklük.
0: Korkunç bir yapı. Yani bu devleti yıpratmak için, Bahri Hanım, devleti yıpratmak için bazı kuruluşlar tarafından özellikle aktarılmış bir para bu. Özellikle aktarılmış. Al bu parayı, güçlen, devleti yıprat. FETÖ'yü de öyle yaptılar. FETÖ'nün şu andaki 2016 bütçesini söylüyorum. Yani Temmuz 15'ten önceki 100 milyar dolar.
2: Zaten Başaran ailesinin gayrimenkullerini de alırken de şey demiyorlar mı? Avrupa'dan fonlar gelecek. Ya. Eğer bizim üzerimizde olursa, bizim şahsımızın üzerinde olursa bu fonları alabileceğiz Avrupa'dan vesaire diye de bir yani açık konuşalım. Dolandırırken vatandaşı bunu bir argüman olarak kullanmıyor.
1: Tabii Başaran
2: mı?
1: Holding'in o 22 tapusunu diyor ki bize devret. Çünkü Avrupa'dan ve Amerika'dan fonlar gelecek. O fondan yararlanabilmemiz için bu tapuların üzerimizde olması gerekiyor.
0: Biraz daha açık konuşalım. İmamoğlu'na 70 milyar Türk lirası dışarıdan kredi geldi. Hı hı. O paranın %65'i dışarı çıktı. Kime gitti? Kime gittiğini biliyoruz. Oradaki istihbarat örgütlerine geri döndü para. Hı. Krediyi veren aradı mı? Peşine koştu mu? Peşinden koşmadı. 70 milyar lira.
1: 70 kuruşun bile peşinden koşarlar işte, hocam isterler. Tabii. 70 kuruşun bile
0: yani
1: peşinden
0: koşarlar. Yani bakın o İmamoğlu davası, ahbap dolandırıcılığı, FETÖ'nün yaptığı kurumsal yıkım operasyonlarının hepsini topladığınızda bir yapı bir şekilde bu tür şeyleri kullanıyor. Bu adamın çapı yetmez tabii, bunu anlayacak duruma değil. Gerçekten doğru diyor ya. Hakikaten doğru ki kendine çekiyor.
2: Ya, yani zaman zaman gülüyoruz. Hakikaten trajikomik durumlar var ama. Daha 3-4 yaşlarında çocuklar deprem bölgesindeki yaşıtlarına üzüldükleri için onlara yardım olsun diye kumbaralarını yolladılar, verdiler ya. Onların kalbini kırmaya değer
3: yani,
2: miydi?
3: Bakın şurada tek düzeye de düşürmemek lazım. Yani burada işte yardım paralarının iç edilmesi filanın ötesinde şeyler var. Bak. Yani devlete alternatif oluşturma, efendime söyleyeyim başka fonlar üzerinden işte yardım derneği adı altında başka siyasi gayelere yönelme gibi de gerçekten bir anlamda siyasi casusluk olabilecek hususlar da var. Bakın yani aynı şeyi şunu söyleyebiliriz. Mesela İmamoğlu davasında da hatırlarsanız bir casusluk davası açılacağı, ben ta baştan beri söylemiştim, sonunda da açıldı. Yani bu işin adeta birer laboratuvarı gibi. Şimdi o laboratuvardan böyle üretme şeyler çıkarıyorlar. Dernekler, mernekler senaryolar üzerinden kurgular oluşturmaya çalışıyorlar. Yani işin acı tarafı bu. Bakın adamların asıl niyeti şeyi düşünmek, yani depremzedeleri falan düşünmek değil. Kendi ceplerini doldurmak da değil. Asıl devlete karşı başka bir siyasal girişimlerde bulunmak. İşte bu tehlikeli olan, üzücü olan, garip olan, asıl irdelenmesi gereken hususlardan biri de bu olsa gerek.
0: Basit bir örnek vereyim komutanım. İmamoğlu 7 kişilik bir çeteyle bu işe girdi. Beylikdüzü'ndeki o il başkanlığı döneminden beri 7 kişi. Bu çatı belli, isimleri de belli. İşte Murat Ongunlar filan. 7 kişilik çeteyi her yere götürüyor. Gittiği her yere. Yurt dışına mı gidiyor? Götürüyor. İBF'yi kazandı, oraya götürdü, oraya taşıdı. Yurt içi gezdi, yanında götürüyor. Bunun da aynı. Bunun da bir çetesi var, örgütü var, çatı yapı var. Bu yapı yakalandıklarında neler söyleyeceğini dahil prova etmişler. Ağız birliği yapmak için. Yani basit bir olay değil.
1: İmamoğlu yani, da önce yakalandıklarında nasıl ifade verecekler? Bu operasyon başlamadan önce mal varlıklarını nereye devredecekler? Onlar da ona hazırlık olmuşlar.
3: Bunu böyle bir güvenilir insan, bir böyle yüce varlık gibi lanse etmeye çalışanlara şimdi acaba utanıyorlar mı diye de ben hakikaten merak ediyorum.
2: Yani utananı da var, pişkini de var. Bakacağız. Şimdi bugünkü bombayı ekrana taşıyalım. İki tane hanımefendinin iddiası. Biriyle evliymiş. Ama evli olduğu kadın da yani paralarına konu.

0: Anlaşılan
1: parası
0: o.
1: İçin evlenmiş.
0: Yani ya da parası için evlenmiş. Bilemiyoruz artık ama yani kadın tabii hakikaten çok Nurdan enteresan Eriş şeyler söylüyor. Nurdan Eriş diyor ki Haluk Levent'le İsviçre'de evliliğimiz vardır. Çocukların babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çok para gönderdim. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu diyor. Evet. Nurdan Eriş. Haluk Levent'in eşi olduğunu iddia eden hanımefendi. Sevda Kurt da demiş ki, bakın bu çok enteresan. Haluk Bey ile Ahbap'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım. Nezarethanede öğreniyor. Muhtemelen Nurdan Eriş'le falan karşılaşmışlar de, da evet. Yani ben karısıyım, sen kimsin, ben de nişanlısıyım falan böyle evet. Yani çok rezalet yani, bir durum ortaya çıkmış.
2: Mantık
0: yani,
3: duygusal manipülasyon bu. Tam olarak ha? Duygusal ya olarak manipüle edilmiş bu kadınlar.
1: Hem yardım duygularını istismar evet etmiş, hem kadınları evlilik vaadiyle dolandırmış ya da evlendirmiş. Dolandırmış. Yani nereden nasıl sonuç alabilirim diye özel olarak onlara, parası olanlara çalışmış.
0: Evet.
1: Ve oradan da sonuç almış. 300 milyon dolarlık bir dolandırıcılık tablosuyla karşı karşıyayız. Evet.
0: Kemal Hocam, ne diyorsunuz bu tabloya?
2: Yani temel hedef gerektiğinde bir kadını istismar edebiliyor, gerektiğinde bir kurumu kandırabiliyor, gerektiğinde bir toplumun bir kesimini inandırabiliyor, gerektiğinde bir siyasi partiyi kendine bir yuva edinebiliyor. Çok kutsal değerler. Ağzından ben birkaç defa daha duydum. Allah, kitap vesaire o ifadeleri de kullanıyordu istismar için. Yani. Atatürk'ü çok sık kullanıyor. Yani belli bir cenahı istismar edebilecek muazzam profesyonel bir şahıs. Zaten dolandıra dolandıra geldiği için bu noktaya çok da büyük bir zarar görmüş gibi gözükmüyor.
1: Evet.
2: Mesela biz bir çay ısmarlar bizim, birisi bize. Biz o çayı nasıl tekrar hani iade ederiz diye birkaç gün düşünürüz. Herkes öyle burada.
0: Tabii.
4: Yani bir fırsat
0: tabii
4: olsa da bir iadesini yapsak falan diye düşünürüz yani.
2: İadeyi ziyaret yaptırırız, çağırırız falan, bir yemek ısmarlarız. Çok büyük bir şey bile değil bakın. Ama bu şahıs bunları yapa yapa geliyor. Ve en sonunda tutuklanıyor. Ve sırıtarak, çok özür dilerim söylüyorum, İki polisin kolları içerisinde gayet doğal giriyor. Çünkü biliyor ki Türkiye'de bunların tam karşılığı, yani bizim buradaki feveranımızı yansıtacak bir cezayla karşılaşmayacak. Biz daha büyük cezalar bir şekilde düşünüyoruz kafamızda. Onu almayacağını çok iyi biliyor. Çünkü almaya gelmiş zaten. Birinden almamış, çıkmış.
3: Şekten.
2: Almamış, çıkmış. Bu benim param ya. Sizin paranız bunlar. Senin paran. Yani
0: yok, benim param değil.
2: Vergi veriyorsan benim senin paran. Vermiyorsan bilmiyorum belki. Veriyorsun
0: vergi
2: durmakta.
0: Vergim tabii ki veriyorum.
2: Vergi veren herkesin parası. Bana onun bu paralar. O yüzden bu insan o kadar şey yapmış ki artık suratı ne diyelim kaşarlanmış ki şu son tutuklamada bile hiçbir etkisi yok.
4: Ya bir de tabii benim aklıma şu geliyor. Ya sadece iki kadın mı?
1: Daha çok çıkar.
4: Ya yarın başkaları
0: yani
4: da çıkarsa.
0: Bir başarını biliyorduk. Bir iş adamı daha çıktı. Sonra iki kadın hiç çıktı. Bakalım ne çıkacak yani peşinden. Tabii, yani.
1: Yani Ankara'dan bir iş adamı çıktı. Evet. Avukat Ece Güner çıktı. Başaran çıktı. Ve bunlar daha
0: başlangıç. Daha cesur şimdi olup, cesaret alıp herkes tabii gidecek, suçlu yürüsünde bulacak. Evet. Malının peşine gidecek. Çünkü ben dolandırıldım demek de çok kolay bir şey değildir. İnsan bunu
3: kötü hissediyor kendini.
0: Evet, yani ifade edemeyebilir. Kendini kesinlikle çok kötü hissedebilir, bunu kendine yakıştıramayabilir, utanabilir, ar eder vesaire. Bunu dile getirmez. Ne olsun, artık giden gitti der, üzerine yatar. Ama şimdi cesaret verecek bir sürü tablo var. Belki onlar alacaklar paralarını.
1: Evet.
0: Yani paralarına tekrar kavuşabilme imkanları olur diye belki peşinden bir sürü insan yani gelecek böyle.
3: Bir de burada tabii şu açıdan da bakmak lazım. Duygusal olarak bu kadınlar manipüle edilmiş. Duygusal bir bağ kurulmuş ve bu korulan duygusal bağ üzerinden nakit akışı sağlanmış sosyal yardım maskesi adı altında. Burada tabii bu kadınların bu anlamda da mağdur edilmesi, kadın dernekleri vardı Türkiye'de bazı zaman zaman gösterilerde gördüğümüz. kendilerinde ben protestoya davet ediyorum. Burada iki tane kadın mağdur var. Bu kadınlar da duygusal olarak manipüle edilmiş ve eril bir dil ile bir erkek tarafından duygusal olarak tacize uğramış iki tane kadın var.
4: Duygusal şiddete maruz bırakılmış. Buyurun, evet. Hadi bakalım. Sesiniz çıkıyor.

0: haklısın.
1: Kadın derneklerinin de bu yönde bir açıklama yapması
2: evet, herhalde sesiniz uygun çıksın, olur. Evet, sesiniz çıksın.
0: Baklavalı süveter giyer ilk duruşmada. Kimse...
3: Ben bir örnek vereyim bu kadınlarla ilgili. 1814'te tarihte bir kadın...
0: 1814 mü dediniz? Efendim? 1814
3: 1814 evet. 1814. Neydi adı? Buradan şeyde yazıyor. Mary Baker diye bir kadın. İngiltere'de böyle garip garip kıyafetler giymeye başlamış. Normal toplumun giymediği çok büyük şapkalar, uzun kıyafetler, renkli renkli ve sokakta geziyormuş filan. İnsanların da dikkatini çekiyor tabii. Kendini kadın Doğu Hint adalarında bir adanın, bir kraliyetin kralı kızı olarak tanıtıyor. Bir prenses gibi geziyor sokaklarda. Kimsesiz bir kadın. Herkes inanıyor. Bütün dernekler, bütün kulüpler, o dönemin bütün kraliyet ekibi filan inanıyorlar buna. Yemeklere, davetlere, şunlara bunlara falan her yere götürüyorlar. Muazzam paralar kazanıyor. Ve bir de başka bir dil kullanıyor. Kendine bir de tercüman tutmuş. Yani öyle bir dil yok. Konuşuyor ama o da tercüme ediyor İngilizce. İki kişilik bir dolandırıcı kadın kendini böyle büyük bir prenses gibi topluma lanse etmiş. Aha James Baker. James miydi? Mary Baker'ın erkek hali.
0: Hazır Kemal dolandırıcılar bahsedince... dediniz. Rahmet okuttuğu çok kişi var canım. Arkadaşlarımız hazırladılar yani. Evet. Türkiye'nin önde gelen dolandırıcılarını bir verelim, bir hatırlayalım Kemal bari Bey. Yani.
1: Sanatçı diye değil mi? Kemal Bey çok...
0: Kim dediniz? Kemal Bey? Kim dediniz?
3: Yani işte... Sanatçı diye kendini tanıtan sanatçı insanlar bazen
0: efendim, böyle bir,
3: Mary Baker olabilir yani.
0: Kamu mallarını satıyordu malum Galata Kulesi
4: taksiminde. Ya Sülün Osman şöyle İstanbul'a gelen, biraz da Anadolu'dan gelen saf ama biraz da parası olan hafif böyle kurnaz tiplere işte Galata Kulesi'ni, Boğaz Köprüsü'nü, şehir hatları vapurlarını satan bir tipmiş. Çok şık giyinirmiş, güven verirmiş kendisi. Evet. Ve dolandırıcılığın piri olarak bilinir. Ama yeni yetişenler Sülün Osman onların yanında tabii, çok daha masum tabii kalıyor.
0: Rahmet okuttular. Devam edelim. Şimdi çok ünlü bir isim daha gelecek. Banker Castelli.
4: Castelli işte. Castelli o TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerde reklamları çıkardı ve Türkiye'nin en ünlü sanatçıları. Evet. Şimdi Ankara'da Kızılay Meydanı'na bakan görkemli binaların hepsinde böyle bankerlerin levhaları vardı, tabelaları vardı. Banker işte Yarçın, banker Dursun. En büyük binada en büyük tabela Banker Castelli'ye aitti.
0: Ya işte Banker Castelli'nin de son görüntülerinde yine arkadaşlar.
4: 300 binden fazla kişiden para topladı. Yani bin. Diyor ki bana para vereceksiniz, bankalar bu paraya 1 liraya 50 lira faiz veriyorsa ben size 250 lira faiz vereceğim diyor. İnsanlar da çok para kazanma hırsıyla bu televizyonlarda da ünlü sanatçılar reklamları reklam çıktığı mesela. Için
0: bunun sesini
4: veriyor.
0: De verebiliriz. Reklamı nasıl
1: kimler,
0: bir reklam?
1: Kimler vardı?
0: Kimler kimler? Arkadaşlar varsa sesi verelim.
5: Kastelli kısa vadeli yüksek faizle mevcut.
3: Hepsi var. O dönemin hepsi. Hepsi.
0: Yani.
1: Full kadro.
0: Hakikaten. Evet enteresan zamanlar. Devam edelim. Sırada kim var? Onu da görelim. Titan Saadet Zinciri, evet, Kenan Şeranoğlu.
4: Bunların Şeranoğlu. Da bir meşhur dansları vardı biliyorsunuz.
0: Ha, tabii tabii.
4: İşte. Giriş ücreti 2400 mark. O zaman mark vardı, euro yoktu.
0: Yani hakikaten.
4: Üye olunan sistemde hiç her yeni yoktu. Üye kazandıkça siz birisini getiriyorsunuz. Getirdikçe oradan para kazanıyorsun. Çünkü onun parası taze olarak sisteme giriyor.
0: Yaklaşık 30 bin kişiyi vardı, dolandırdı. Evet. Yani
4: 10. marşı, 10. yıl marşını da özellikle söylerlerdi toplantılarında.
0: Evet, yaklaşık 30 bin
3: kişiyi
0: dolandırdı.
3: Hocam markın ne olduğunu söyle, gençler bilmeyebilir markın.
4: Evet, Almanya birleşmeden önce para birimi. Bak Almanya'nın para birimiydi. Şimdi tabii o dönem yetişselerdi euro yaparlardı. Euro. Şimdi.
0: Ne olurdu? 2400 mark karşılığı giriliyormuş ve 1200 euro falan mı olacaktı yani herhalde evet. Öyle bir şey olurdu en azından.
4: Sisteme her giren bir kişi kazandırıyor. Hı-hı. Yeni para girdiği için ona ödeme yapıyorlar.
0: Bakalım sırada kim var?
4: Evet. İşte Jet Fadıl.
0: Evet. On binlerce insana milyarlarca lira dolandırıyor.
4: Faizsiz kazanç hedefleyenlere Hı-hı. yüksek kar payı veriyor. Hı-hı. Bu da girdi hapse çıktı. Yine insanlardan para topladı, yine dolandırdı, yine hapse girdi, çıksın yine aynı şeyi yapar.
0: İşte Cüneyt Özdemir demiş ya hiçbir yerde imzası yok, korkarım bu hiç ceza almadan çıkar falan filan gibisinden
4: evet.
0: bir şey.
4: Kendileri atmıyor. Şey de öyle biliyorsunuz, Haluk Levent de

0: tüm kartlar, zaten bankalar kredi kart vermiyor, tüm hesaplar asistanı ve yardımcılar üzeri. Onların da hepsinin de en az 10-15 tane sabıkası olan tipler.
1: Fakat onları kendisi çok girişimciydi. Bu vukuatlarından, Abdülkadir Bey'in anlattığı vukuatlardan sonra tarz ve yöntem değiştirerek daha teknolojiyle barışık dolandırıcılık vaatleriyle sahneye çıkmıştı. Daha sonra turizm alanında helal tatil adı altında gene bir vurgun denemesinde Abdülkadir abinin bahsettiği en son o hukuki süreç tamamlanana kadar birkaç denemesi daha olmuştu.
2: Araya gideceğiz ama çok daha fantastik bir iki isim daha var. Onlara da bakalım. Bakalım sırada kim var. İşte Mehmet Aydın'ın namı diğer Tosuncuk Çiftlik Bank skandalı. Yani o da
0: sanal bir çiftlik oyununu gerçek çiftliğe dönüştürdü.
2: Parayı da çok güzel yedi. Göstere göstere
1: çok
2: yedi.
1: Çok ünlüler de vardı
2: bakın,
1: burada.
2: Bakın dedi, ben ya para kazanılınca nasıl harcanıyor vesaire. Belki bilmiyorum, arkadaşlarımız o görüntüleri de hazırlamıştır. Yani işte jet skiler, lüks tatiller, lüks yatlar, tatiller, matlar falan. Sonra kaçtı, bir süre o parayı da yedi ama sonunda geri dönmek durumunda kaldı herhalde. Son isme de bakalım.
0: Tanıtımında yer alan ünlüler vardı yine bu çiftlik bankında. İşte biliyorsunuz.
2: Hep evet. Birilerinin referans olması lazım.
0: İşte Todex. Bu da kripto yolsuzluğu, ilk kripto yolsuzluklarından. 2 milyar dolar değerinde kripto varlıkla en sonunda kaçtı.
2: Evet,
0: bu öyle. Dolandırıcıların bir özelliği de Sülün Osman'dan itibaren dikkat ederseniz her yeni şey çıktığında mutlaka onun bir dolandırıcısı çıkıyor ve insanları çarpıyor. Burada şey çok önemli Banu Hanım. Şimdi Sülün Osman'da diğerlerde birilerine yüksek kar vermeyi hedefliyorlar. Yüksek kazanç vermeyi hedefliyorlar. Ama Haluk Levent o değil. Haluk Levent insanların yardımlaşma duygusunu sömürüyor. Diyor ki ben işte öğrencilere, kızlara yurt yapacağım diyor, depremzedelere diyor, ev yapacağım diyor. Yardımlaşma duygusunu sömürüyor. Biri de kadınları ayrıca istismar ediyor. Fakat şu var, Uğur Mumcu'yu anmadan geçemeyeceğim. Uğur Mumcu diyor ki bizde banka soyanlar kar maskesi takar, devleti soyanlar Atatürk maskesi takarlar. Şimdi bir kesim var, devlete hafif muhalif olsun, Erdoğan'a hafif düşman olsun, yeter peşine düşünüyorlar. İşte devletin yaptığı 453 bin deprem konutunu, ya bir Hollanda büyüklüğünde bir yer yaptı diye bunu görmüyor. Bu 200 konut yapacağım diye söz vermiş, her şeyi ahbap yaptı diyor. Niye?
3: Evet, o zaman
0: muhalif
3: da karşı çıkmıştık
0: yani. Muhalif olduğu için. Yani bu İzmir Marşı'nı iyi söyleyeceksin, evet. Erdoğan'a muhalif olacaksın, kahraman oluyorlar, peşine düşüyorlar.
2: Aranın ardından devam edeceğiz. Alman devleti selden sonra mazgal temizleyemedi o kadar zamanda. Bunu da hatırlatmış olalım. Kısa bir ara, az sonra buradayız.
4: Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Çin'in Orta Doğu'dan petrol ithalatı yılın ilk yarısında %11,4 geriledi. Çin'in Ocak-Şubat dönemindeki ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,8 artarak yaklaşık 97 milyon tona yükselirken Mart'tan itibaren düşüş eğilimine girdi. Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre ülkenin ham petrol ithalatı Mart'ta yıllık bazda %2,8, Nisan'da %20, Mayıs'ta %29 ve Haziran'da %41,3 azaldı. Böylece ithalat, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,4 geriledi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dedi, ancak tutuklanmaktan kaçamadı. Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.
9: Bütün sorumluluk bendeydi. Doğru yönetmiyordum. İçimde hiçbir kötülük olmaması beni aklamıyor.
8: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Dernek varlıklarının şahsi menfaat amacıyla kullanıldığı iddialarını reddeden Levent, derneğin tek kuruşuna dokunmadım, 80 milyon lira üzerinden algı ve kumpas operasyonu

0: yapıldı dedi. Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin dosyada ise olayın yalnızca alacak verecek ilişkisinden ibaret olduğunu savundu.
1: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
0: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporundaysa Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023, 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından aldığı 1 milyon 300 bin euro ile 3 milyon dolar tutarındaki yardımların bildirimlerinin yapılmadığı ortaya çıktı.
1: Biz paraya dokunmuyoruz, biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapıyoruz.
0: Katıldığı programlarda paraya dokunmuyoruz dese de Haluk Levent ifadesinde derneğe ait çek ve senetleri şahsi işlemlerinde kullandığını kabul etti.
2: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu.
0: Saatler süren sorguların ardından mahkeme kararını verdi. Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya, şoförü İlker Çetin başta olmak üzere 14 kişi tutuklandı. Elleri kelepçeli olduğu görülen Haluk Levent, Çorlu Karatepe cezaevine böyle götürüldü. Öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şirkete kayyum atanırken dernek ve dosyadaki tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Operasyonun ikinci dalgasında ise gözaltına alınan 17 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ederken gözaltındaki 6 şüphelinin jandarmadaki ifadeleri sürüyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yerli savunma sanayi yenilikçi teknolojilerle çağ atladı. Sürecin mimarlarından Havelsan kapılarını A Haber'e açtı.
4: Havelsan teknoloji üstündeyiz ve burada aslında Havelsan tarafından geliştirilen birçok önemli sistem var. Tabii ki bu sistemler özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş unsurlar. Burada görmüş olduğunuz Barkan otonom yeteneklere sahip, zorlu arazide keşif, gözetleme, lojistik destek ve atış gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracı. Tabii ki bu kara aracının üzerinde görmüş olduğunuz gibi paletler var. Bu paletler sayesinde de bu aracımız en zorlu arazilerde bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendirmek için yol alabilme kapasitesine sahip.
0: İnsansız sistemler noktasında hava, kara ve deniz platformlarıyla ön plana çıkan Havelsan, o yeteneklerini teknoloji üstünde sergilemeye devam ediyor.
4: Baha insansız hava aracımız var. Bu hava aracımız ise sınır güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yine Havelsan tarafından geliştirilmiş bir ürün. Bulut altı otonom, dikey kalkış ve iniş özelliklerine sahip bir insansız hava aracı olarak ön plana çıkıyor.
0: Yakın zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren insansız deniz aracı Sancar'da Havelsan'ın göz bebeği projelerinin başında geliyor.
4: İnsansız deniz aracımız var, İDA'mız var burada. Bu İDA'mızın adı ise Sancar. NATO standartlarına uygun olarak diğer deniz platformlarına kolayca entegre edilebiliyor. Bu sayede farklı gemiler arasında görev aktarımı, insanlı ve insansız platformlarla ağ merkezli operasyonel yürütme ve sürü operasyonları organize etme imkanı da sağlıyor.
0: Havelsan yalnızca askeri alanda değil, simülasyon ve ulaştırma alanında da oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki deniz güvenliği ve deniz trafiği için geliştirilen Matra sistemi aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.
4: Havelsan Matra gemi trafik yönetim sistemi İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda trafik kontrolü sağlayan bir sistem.
3: A Haber Radyo.
5: Arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haluk Levent olayının perde arkasını konuşmaya devam edeceğiz. Tabii dikkat çekici ifadeler de ortaya çıkıyor peş peşe. Asistan Yeliz Kaya'nın ifadesini şimdi arkadaşlarımız Barkom'uza yansıtacak. Bir detaylara bakalım ne demiş Haluk Levent'in asistanı. Diyor ki Haluk Levent yıllardır dolandırıcılık için kullanılan yöntemi kullanıyordu. İnsanların mülklerine yüksek fiyat verip bir kısmını peşin ödeyip geri kalanını hiç ödemeyeceği senetler veriyordu. Tanıdıklarının üzerine geçen mülkleri ise borçları için borçlulara satıp devrediyordu. Böylece senetle aldığı mülkleri senetleri hiç ödemeden satıp birçok kişiyi

0: mağdur ediyordu. Senetlerin karşılıksız çıkması dolayısıyla uzun süre hapis yatmayacağını da daha önceden tecrübe ettiği için bu işler için organize bir ekip kurmuştu. Herkes yakalandığında ne diyeceğini biliyordu. Günümüzde yakalanan avukat, iş adamı ve benzeri herkesle aslında ortak bir dolandırıcılık sistemi yaklaşık 30 yıldır işliyordu. Levent son dönemde ahbap adını kullanarak daha kolay insanları kandırabildi diyor Yeliz Kaya. Nitelikli organize bir ekip hedefi seçiyor ve Levent son dokunuşu yapıyordu. Hı. Çok mahir bu konuda anlaşılan. Çok, bunu evet. Görüyoruz. Adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi atmış. Hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar. Ben taşınmazları Haluk Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti diyor Yeliz Kaya. Bu taşınmazları müteahhitlere borçlanarak alacağını, bunları da vadeli senetlerle ödeyerek düze çıkacağını söylüyordu. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı, beni kullanmış oldu. Ben çok zor durumdayım, tutukluyum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır diyor Haluk Levent'in
1: asistanı. Şimdi ekip birbirine düşmüş durumda.
2: Nitelikli dolandırıcılık bu.
1: Nitelikli dolandırıcılık ve ekip yani. Şimdi bu ekipte bu da vardı yani. Şimdi ekip dediği o zaman sormak lazım. Kimler? Kendisi de var. Dolayısıyla şimdi bugüne kadar işler giderken ses yok. Şimdi tutuklanıp hukuk karşısında hesap vermeye geldi mi? Böyle oldu. Bu da ayrı bir konu tabii yani, ama şu çok ibret verici. Bakın yani 30 yıldır devam ediyor diyor ya. 30 yıl. Bakar mısın? 30 yıldır milleti dolandırıp duruyor bu yani.
3: En son ahbapla birlikte daha da arttırdı.
1: Daha da arttı. Daha
4: yani. Bir suç daha var orada. Bir kişinin bilgisi ve rızası dışında siz resmi bir belgeye imza atamazsınız. Başkası adına orada bir çeke imza atmakta resmi belgede sahteciliğe girer. Bu da bir başka nitelikli dolandırıcılık artı resmi belgede sahtecilik. Bakın ikinci suç.
1: Zaten o çek senet işlerinde imza, yani imza konusu nitelikli dolandırıcılığın unsurlarından biridir yani. Yani
4: muhafazalı devirler yapılmış, ev devirleri yapılmış anlaşmalı. Bu da gene başka bir suç oluşturuyor. Yani işte taşınmazların borçlu olunan kişiler üzerine devredilmesi, mal kaçırma, borçları ödememe amacı taşıyor. Yani buradakiler bir de arka yüzü insanları denen bir profil var. Bunlar genelde asistan, şoför, yardımcı, sekreter, işte kurye ya da ne bileyim evrak işleri ile giden, evrak işlerini yapan, faturaları yatıran kişiler ve bunların özellikle hesaplarının kullanılması daha önceki başka kriminal davalarda da karşımıza çıkan ama Haluk Levent'in yasal sorumluluktan kaçınma stratejisi. Kendi imzası yok ama bütün kadrosu, bahçıvanı, işte tesisatçısı, şirketler kurulmuş ya da alım satım yapılmış. Bu da bir hep hukuki olarak muhtemelen savcıların, hakimlerin önüne gelen hep bir prototip yani.
0: Bu arada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ahbap deprem bağışları için bir bilirkişi heyeti oluşturmuş. Bunu da vurgulamakta fayda çok var. Önemli. Bu da sıcak bir
1: gelişme. Onların raporu tabii ne kadar ne toplanmış, ne kadar iç edilmiş, ne yapılmış bu paralar, onunla ilgili rapor çıkacak. O rapor çıkana kadar da zaten ilk duruşma tarihine kadar da tutuklu kalacak. Raporla birlikte zaten o durum netleşince bu sefer yani, sevk maddeleri üzerinden davalar açılmaya başlayacak.
5: Beyanname var bir de.
0: Efendim hocam?
5: Beyannameler olması gerekiyor. Yani yapı olarak genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu var. Üçü de sorumlu aslında bu işten. Bir de yıllık mülki amirlere beyanname vermesi lazım.
4: Karar defteri de.
5: Karar defteri tabii o parçası. O beyannamelerin incelenmesi gerekiyor. Yani denetim yetkisi, iç denetim yetkisi üçünde. Yani denetim kurulu, yönetim ve genel kurulda. Bir de mülki amir denetimleri var. Onların yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa sonuç raporları falan incelenmesi gerekiyor.
0: Peki. Şimdi az önce de aslında değindik. Evet. Kamuoyunda itibar edilen, sözüne güvenilen insanların, sanatçı olabilir, gazeteci olabilir, geçmişte ahbaba ve Haluk Levent'e nasıl destek verdikleri, sonrasında ne yaptıklarına ilişkin de bir tartışma devam ediyor aslında.
3: O çok kırılma noktasıydı Banu Hanım. Haluk Levent'in bu kadar büyük para toplamasının bir nedeni de o oldu. Yani bir, biliyorsunuz deprem sırasında Kızılay'dan bir çadır alma olayı oldu. Bunun üzerine Kızılay'ı kötülemek için bir kesim, muhalif kesim Haluk Levent'i idolleştirdi ve onu yardım kampanyaları, sanki devlet orada hiçbir şey yapmıyor. Devlet bitti, her şey ahbap yapıyor.

0: diye iktidara muhaliflik olsun diye bunu ön plana çıkardılar. Hı hı. Şimdi ne diyecekler merak ediyorum.
1: Bazı açıklamaları hazırladık biz. Olur. Uğur Dündar'ın bir açıklaması var. Bugün ne diyor ona dair bir açıklaması da var. İkisini de hazırladık, hem öncesi hem sonrası, dün ve bugün şeklinde. Uğur Dündar'ın o açıklamasını şimdi arkadaşlarımız ekrana taşıyorlar. Babala'dan beyefendi de var burada bu yayında. TV 101 programı dinleyelim.
2: Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
3: Sağ olun.
2: Acıyı paylaşmak, yaraları sarmak, insanlara iyilik yapmak için oradalar diye düşündüm ve siz linçe uğrarken Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attım.
3: Çok sağ olun. Desteklerinizin farkındayım.
2: Ayrıca yurttaşlara da ben bunu soruyorum. Kardeşim, bugün doğru bilgiye ulaşmak bir tık. Haluk Levent geçmişteki sabıkası, mahkumiyeti, ilgili işlediği suçlarla ilgili iddialar diye yazdığın zaman Haluk Levent'in sicili şak diye dökülüyor.
4: Çok
2: çıkıyor. Öyle değil mi?
4: Bilinen bir şahsiyet olunca her şey haber oluyor.
2: Şak diye dökülüyor önüne.
4: Tabii. 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda.
2: Gayet tabii.
4: Doğru.
2: Bunu neden yapmıyorlar?
4: Bir de o var, aynen.
2: Bununla ilişkiye girenler neden yapmıyorlar? Doğru. Bu kadar basit.
1: Yani şimdi Babala Ahbap gururumuzdur diye tweet atarken bir tık ötesindeydi bunlar. Yani o zaman da biliniyordu.
0: Duayen gazeteci olarak biliniyorsun, tecrübelisin. Sen niye yapmadın? O dönemlerde işte Babala ve Ahbap gururumuz derken o tık senin önünde yok muydu? Hı hı. Şimdi ne biliyor musun? O dönem iktidara uyuzluk olsun diye, muhaliflik olsun diye her şeyi kahraman ilan etti. Bu Babala denilen adam değil miydi? Hatay'da baraj patladı dedi ve günlerce enkaz kaldırma çalışmaları.
1: Hazır yeri geldi. O tweet'i de verelim. Arkadaşlarımız hazırladı onları.
0: 3 gün aksadı. Sonra vicdanın sızlamadı mı? O 3 gün değil. 3 saat değil. 3 dakika bile oradaki insanların kurtarılması için önemliydi. Senin bu şeyin yüzünden aksayan kurtarma çalışmalarından dolayı kaç kişi öldü
1: acaba? Hatay, Antakya, Yerseli barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor. İşte
3: evet, kurtarma ekipleri de zaten sosyal medyadan tweet atsalar da biz de onlara baksak deyip.
0: Yani, ama oradaki çalışmaları etkilediler.
1: Bu paylaşım,
3: etkiledi işte yani.
1: Bu paylaşımdan sonra ne oldu onu bilmiyorum.
5: O 3 gün boyunca yardımların kesilmesi nedeniyle ölen insanların kanı bu adamın elindedir.
1: Eray Hocam bakın, o paylaşımlar yapıldıktan sonra baraj patladı, her yer su altında kalacak yalanından sonra yaşananların videosudur bu. İzleyelim.
6: Buyurun. Şundan sonuna kadar herkes birbirini eze eze gitmeye başladı. Bütün çalışmalar durdu. Hangi bunu ihbar ettiyse, kim yaydıysa bütün Hatay, bütün herkes terk etmeye çalışıyor şu anda şehri. Bütün çalışmalar durdu. Bütün çalışmalar durdu. Bunu kim organize etti, kim yaydıysa bunların bulunması gerekiyor. Bütün çalışmalar durdu.
5: Bunları, bu adamın adı Oğuzhan Uğur değil mi?
1: Evet, evet,
5: bildiğim kadarıyla.
1: Doğru.
5: Evet, duyuyor mu bu feryatları acaba? Vicdanı sızlıyor mu acaba?
1: Pişman olduğunu söylemiş. Ona da
5: yazıklar olsun.
1: Da
5: yazıklar olsun. Pişmanlık falan değil, tamam mı? Yani kanun karşısında bunların mutlaka hesap vermesi lazım. Yani
3: sahada
5: yani,
3: kurtarma çalışması yaparken insanlar gidip Twitter'da ne tweet attığına bakılır mı?
5: 3 gün yardım çalışması yapılamadı. Yani. O 3 gün içerisinde ölen insanların kanı vebali bu adamın üzerinedir. Bak.
1: İşte 14 Temmuz 2026'da konuya şey ilişkin paylaşımı da şu. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumu
5: yapacağını yap,
1: hareket etmemenin önemini görmüş olduk. 3 nokta.
0: Yani bu kadar kolay mı?
5: Bu kadar mı yani?
0: Elini yıkaç.
5: Bu mu yani? Elini orada yıkaç. O kadar ölen, feryat eden, acı çeken insanlara bu kadar manipülasyon, yardım, 3 gün yardım yapılmamasını sağlamakla ne geçti eline? Ne geçti yani? Hiçbir vicdanı sızlamıyor. Başka bir şey demiyorum ya. Ya diyecek çok şey var da Rütük var tabii. Yazıklar. Ben de bir Hataylı olarak seni nefretle kınıyorum yani.
7: Kınamak yetmez tabii.
5: Yetmez tabii canım. Başka kanun karşısında lazım. Bunların mutlaka hesap vermesi lazım.
7: Öyle yani. Söylüyoruz. Yani bu tür şeylerde yardım ortamında Abdülkadir Bey'in söylediği

0: Dediği çok doğru. Bakın orada saniyelerle yarışıyorsunuz. Hepimiz çalıştık o depremlerde. 99'da ben de çalıştım. Saniyeler. 30 saniye sonra kaybediyorsunuz. Çünkü öyle sıkışmış ki insanlar iki tane sütunun arasına nefes alıp veremiyor. Son nefesinde. Gördünüz, tuttunuz, kaldırdınız, bitti, can tekrar hayata geliyor. Yani o saniyeler içerisinde kaybedilen insanlar, hatta bu kaçış sırasındaki birbirini ezmeler, yani o sahneyi tahmin etmek mümkün değil. İçeride çığlık atan insanlar, baygın çocuklar, o enkaz altındakiler. Yani devleti yıpratma, ne geçti dedi ya eline komutanım. Bu geçti işte. Devleti yıprattı işte.
1: Kime hizmet ediyorsun yani hakikaten bunlar sorulmalı.
2: O kadar ağır strese rağmen hem emniyet personeli, jandarma, asker, sosyal medyada gene de bu tip bir takım ihbar anlamında kabul edebilecek mesajları bile ciddi alıp oraya ekipler gönderip baktırttı o meşguliyet içerisinde. Yani ben bu sadece bu da değil. Ben başka atanları da görmüştüm o dönem. Burada bilmem ne var diye ekipleri gönderdiler. Ekipler böyle bir şey olmadığını rapor etti. Meşgul ettiler. Tabii. Bunlar da yapıldı bu ülkede. Sırf bu aksatmaya, akamete uğratmak için çalışmaları, bunu yapanlar da vardı. Sonra haklarında savcılık işlem yapmaya başlayınca ben şaka yapmıştım, yok etkileşim almaya çalıştım deyip işi sulandırmaya çalıştılar. Bu işlerin ne kadar ciddi olduğunu kimse farkında değil galiba. Burada sosyal medyada bir şey attığınız zaman devletin kurumları, ilgili kurumları ayağa kalkıyor. Ve siz burada bir baraj patlamasından bahsediyorsunuz. Bunda hukuk önünde beraat almıştır, onu almıştır, bunu almıştır. Başka bir şey. Toplumun büyük bir kesiminde de tepki almıştır. Vicdanlarında da söylemeye gerek
3: ya,
2: yok.
3: Yani toplumun bir kesiminde elbette ki tepki aldı ama toplumun bir kesiminde kendini muhalif olarak görenler de bunları kahraman ilan ediyorlar. Tabii. Ya bunları Cumhurbaşkanı adayı göstermeye kalkışanlar oldu. Ya Haluk Levent gibi bir sanatçı bu ülkede Cumhurbaşkanı olsa bu ülkede felaketler olmaz diyenler oldu. Yapmayın bunları yani. Ya bu kadar bu işler ucuz mu ya? Bir muhaliflik yapacaksın. İki İzmir Marşı söyleyeceksin.
2: 10. yılda.
3: Ondan sonra bir Atatürk klibini kullanacaksın. Ondan sonra ne oldu? Kahraman oldun. İşte diyor ya Yılmaz Özdil. Gerçekten de, Hatay'a Büyükşehir Belediye Başkanı yapalım diye uğraşanlar oldu. Evet. Kampanya düzenlediler.
0: Hocam bunların en büyük özelliği azlar sayısı olarak, çok değiller.
4: Ama o sesleri medya çok denen çıkıyor.
0: Bu lağım çukuru diyeceğim artık. Yani o medyada,
2: ses yüksek çıkıyor.
0: Ellerinde borazan var bunların. Büyük bir borazan var. Dışarıdan birileri vermiş bunun borazanı, onlar ellerine vermişler. O borazanla bağırıp çağırıp duruyorlar.
4: Tabii bu arada bir de algoritma denen bir şey var ya, onlara hizmet ediyor. Tabii, onlar tabii, daha tabii, çok duyulur tabii. Oluyorlar. Yani pek çok
0: Twitter işte ya.
2: Evet.
3: O algoritma bunu ön plana çıkarıyor.
4: FETÖ'nün aparatları bile bunların daha duyulur olması için hizmet ediyorlar. Şimdi çok ciddi bir kampanya yapıyorlar.
3: O dönemde
4: yani.
3: AFAD'ın Kızılay'ın aleyhine öyle bir kampanya yaptılar ki Kızılay'a o dönemde en çok ihtiyacı olan şey neydi? Kan toplamaktı. Kızılay kan toplayamaz hale geldi.
0: Hocam toplumda
3: bu derece yıprattılar. Yani iktidarsızlar.
0: Terliğe bile çok önemli oy veririm diyen bir kesim varsa kan başları size terlik bunlar.
1: Evet. İşte evet.
0: Gerçekten bunlar. Terlikler bunlar. Terliğe bile oy veren bir kesim varsa ülkemizde. Hiç kimseyi tenzih etmiyorum ha. Bazıları konuşurken diyor ki tenzih ediyorum bilmem. Etmiyorum kardeşim tenzih menzih ya. İşte bunları siz bunlar. Şişirdiniz, pompaladınız ve bu adamları aktör olarak, rol model olarak gençliğin önüne sürdünüz. Bu algoritmalar falan destekledi bunu dışarıdan. X'ler şunlar
4: evet,
0: bunlar.
4: Evet, evet.
0: Şimdi terliğe verdiğin oy bu. Al terliği kullan. Nerede kullanacaksan kullan.
4: Sonra da deprem bölgesinde verilen oylar nedeniyle oradaki depremzede vatandaşlara, zaten acılı olan insanlara hakaret ettiniz.
0: Ya zıkkım olsun dediniz.
3: Otellerden attılar.
4: Otellerden attılar.
2: Bakın Banu Hanım, sert gerçekler var bu ülkede. Bir hasta yakınının kan araması ne demek biliyor musunuz? Bir kan grubunun bulunması için ameliyata girecek olan ya da o an ihtiyacı olan bir
3: depremde
2: kişinin kan araması
3: binlerce yaralı
2: demek?
3: Var. Binlerce yaralı
2: ne
3: var.
2: Ne demek biliyor musunuz bu? Onu bir gelin de yoğun bakım kapısında olan bekleyen insanlara bir sorun. O bir torba kanın nasıl geldiğini, nasıl getirildiğini, bu ülkenin vatansever insanları olmasa kalkıp şehir dışından gelip kan vermek için gelen gönüllü insanları var bu ülkenin. Onlara büyük hakaret bu.
0: Bir de şu var.
2: Hayat vermek için uğraşan, çırpınan insanlara hakaret bunlar. Ben 1,5 sene önce ben de kan verdim Kızılay'a. Ben kanımın bilmem ne olduğunu görmedim. Duymadım. Gene de vermeye gideceğim.
4: Şimdi bir video daha İyi getireceğiz fırsatta. Ekrana. Fatih Portakal'ın bir yayını.

0: Onu da izleyelim bakalım. Onun üzerinde konuşmamız gereken çok fazla husus var. Çok enteresan
1: çok dikkat
0: hocam.
1: Çekici. Dikkat
2: bir şey soracağım.
3: Buyurun, buyurun.
2: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
3: Evet. Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani
2: ha,
3: şöyle.
2: Çok güzel.
3: Bize
2: çok
3: gelen
2: güzel,
3: para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
1: Bak Banu Hanım bir şey söyleyeyim ben.
0: Buyurun hocam.
1: Bak, adamın gözlerine baksanıza bakın. Adamın gözleri parıl parıl parlıyor. Portakalı. Neden parlıyor biliyor musunuz? Ben direkt söylüyorum bak.
4: Para geliyor.
1: Heh. Hocam söyledi. Bak bu adam aracı. Aracı bile değil. İlk step bu. Babala denen hı-hı tip. Bu adama geliyor paralar. Ahbap'a aktarıyor. Bu da diyor ki. Heh diyor. Ahbap'a gidiyor değil mi paralar filan. Yani bunlar da bu işten nemalar.
5: Bunlar
1: alanlar
5: da bu işin.
1: Evet. Karını alan adamlar. Yoksa adam. Bir tarafta AFAD var, devlet var, kurumlar var, silahlı kuvvetler var sahada. Bir tarafta aha bu Ahbap denen bir örgüt var. Ya sen o yani AFAD'a gidiyor değil mi paralar? Tersi de konuşalım. Hı. AFAD'a gidiyor değil mi paralar? Heh derim ben. Tamam. Ya bu duyguyu devlete vereceği desteği 10 katını bu adama veriyor. Niye veriyor? Devlet düşmanlığı yapıyor.
0: Ha, bu arada inşallah Ahbap'a gitmiştir Yeliskaya'ya.
6: Ahbap'a da giden bir şey yok. 200 o da ayrı yapacağız ama dediler. Yani şimdi dünyada 200'ün 453 binden büyük olduğunu burada gördük. 200 hı-hı konut yapacağız dedi. Hı-hı. Konut yok ortada. Hı-hı. Ama devlet 453 bin konut yaptı. Buna burun kıvırdılar.
1: Geçen şey çok yani güzel
6: bir Hollanda yapmış büyüklüğünde bir yer yaptı devlet biliyor musunuz?
0: Tabii.
6: Hollanda
0: tabii,
6: büyüklüğünde tabii bir yer yaptı. Buna burun kıvırıyorlar. Ortada olmayan 200 konutu şey yaptılar.
0: Yusuf yani Hoca bir miktar konut var. Konutlar bunlar. Ahbap'ın yaptırdığı konutlar bunlar. Bir miktar konut yaptırmışlar. Bunlar çelik konstrüksiyon üzerine ne deniyor? Sandviç panel kaplama konutlar. Ha. Kesinlikle sıcağa soğuğa karşı dirençli bir sistem olmadığı, boru hatlarının su tesisatı dışarıdan geçtiği için hepsinin patladığı, çatıların falan çürümeye başladığı ile alakalı bilgiler geliyor sağdan.
5: Devletin yaptıklarına
0: maalesef
5: bakın,
0: devlet bu konutları vatandaşa dağıtamamış.
5: Bunların yaptıklarına
0: çünkü
5: bakın
0: oturulacak durumda değil.
6: Zaten çok az miktarda.
5: Ne oturulacak tabii durumda da değil yani.
1: Şeyi analım burada. Yusuf Alabar'da hocamız bir tweet atmış. Diyor ki atlar diyor tay doğurur, gıkı çıkmaz. Hı. Tavuk bir yumurta bırakır, mahalleye ayağa kaldırır.
6: Aynen.
1: Gerçekten yumurtladı mı onu da bilemezsiniz diyor. Gidip bakmak lazım. Yani iki tane konutla mahalleye ayağa şunlar kaldıran
0: işte
1: adamlar.
0: Bunlar yapılan konutlar ama devlet bu konutların hiçbirini depremzede vatandaşlarımıza tahsis edemedi.
6: Devletin
0: çünkü
6: konutlarını
0: oturulacak
6: göstersin arkadaşlar.
5: Evet,
6: onların
5: bir
6: yanında
5: de
6: bunlar tavuk kümesi kalmaz.
0: Yani.
1: Ucuz işçilik.
0: Yani,
1: bu göstermelik hocam dediğin bunu yaparak
5: göstermelik, evet.
6: Göz boyama.
1: Evet, göz boyama. Yani hiçbir samimiyet
5: biz
1: yok.
5: Biz işte bunu yapıyoruz. Görüyor musun? Sizin topladığınız halbuki paraları götürüyorlar yani.
1: Ama hı, o küçücük çocuklar beklenti içinde hocam bunu bekliyorlar. Tabii. Evimiz olacak diye. Hı hı. Olmayınca da işte böyle hayal kırıklığı ortaya çıkıyor.
0: Ha, tabii de şu da var. Mesela o deprem sürecinde konteyner kentlerin tesis edilmesi noktasında mesela Ahbap'ın bulduğu konteynerler 64 bin liraymış ama dışarıda 20 küsur bin liraya konteynerler bulunabiliyormuş. Acaba aradaki fark ne oldu? Bunu da haliyle hem gazeteciler hem de vatandaşlar sordu ama buna kulaklarını tıkayanlar da maalesef ki oldu. Mesela Özgür Demirtaş bir ekonomist malum. Sosyal medyada evet oldukça aktif olduğu onu biliyoruz. Onun da yine o süreçte bir açıklaması var. Tabii insanlarımız, her kesimden vatandaşımız çok büyük acılar çekti. Çok büyük bir felaket aynen yaşadık. Ama sosyal medyadaki bu paylaşım da hafızalardan silinmeyecek herhalde. Buyurun izleyelim.
3: Afat, Ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek iletin. Ondan sonra ben bir 3-4 ay olmayayım. 6 ay 7 ay sonra ekonomik olarak tavsiye ihtiyacı olursa
0: tamam,
3: hangisi
0: tamam
3: hükümet olursa olsun tamam, yine Twitter'dan tamam söylerim. Şey yapmamız lazım.
0: Neyse, bir de Eda Ece'nin sesini rica edeceğim arkadaşlarımdan. Evet. Az önce dedik ya, vatandaşlarımız, bölgedeki vatandaşlarımız özellikle muhalif partilere oy vermemeyi tercih edince hakikaten oradaki yaşayan vatandaşlarımızı her

0: biri birer depremzede olan, ailesinden, akrabalarından muhakkak birkaç kişiyi kaybetmiş olan, acıları daha çok taze olan insanları aşağılamayı tercih ettiler, hakaret ettiler, küfrettiler ve dediğiniz gibi sonrasında da CHP'li belediyeler otellerden attılar. Tekirdağ'da. İzleyelim hanımefendiyi. Gerçi şu an çok pişmanmış ama biraz geç oldu o pişmanlık.
1: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık.
2: Linççi tayfa sandık şakama da bozulmuş. Ben kendim özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir, isteyen tuzluğa oy verir, isteyen Ahmet'e verir, isteyen Mehmet'e verir. Yani buna ben bir şey diyemem. Özgürlük sadece bana değil, özgürlük herkese. İsteyen istediğine oy verir, isteyen istediği sandığa gider, neyse. Yani ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı, ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı zaten beni tanıyan herkes biliyor.
0: İşte o ödül törenindeki açıklamasından
3: Atatürk maskesi takmıştı. Atatürk maskesi tak. Ya Atatürk'ü niye bu kadar istismar
0: ediyorsun? Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Yani bu zihniyet aslında şu anda deprem bölgesinde yapılan her şeyi hakikaten onların yaptığını da zannediyor olabilir. Bu potansiyel var onlarda.
3: Yani sen oraya ne yaptın bilmiyorum. Yani bu sanatçı olarak ne yaptın bilmiyorum ama deprem bölgelerinde AK Parti'ye verilen oylar artınca şaşırdı. Niye? İnsanlar çünkü felaket anında başında güçlü bir devleti görmek ister. Ben Van depreminde ilk gidenlerden birisiyim. Vanlılar Erciş'te enkazın başında bana şunu söylediler. Dediler ki başımızda bir devlet olduğunu gördük. O kadar önemli bir duygu ki, çünkü o zaman Tayyip Bey bakanlarla birlikte gece yarısı Van'a inmişti. Ondan dolayı insanlar sana oy veriyor. Niye oy veriyor? Çünkü biliyor ki kendisine sahip çıkacak. İşte burada mizah adı altında insanlara hakaret ediyorlar. Hem de acele insanlar. Sonra çok güzel bir Atatürk şalı örtüyorlar. Yapmayın Allah aşkına Atatürk'ü bu işlerle istismar etmeyin.
4: Allah aşkına bir bakın şöyle. Bakın geçmişteki o kadınların hallerine bakın. Sırtlarında çocukları, ayaklarında çarıkları, yırtık pıl fırtık böyle fistan giysileriyle mühimmat taşıyan, cephane taşıyan cepheye kimdi ya?
0: Başlarında çarşafları, pürgüleri vardı değil mi Kemal Bey?
4: Bugün bakın bakalım bir savaş çıktığında, Güneydoğu'da bir felaket olduğunda hangi ailelerin çocukları şehit tabutlarında gömülüyor? Bir deprem olduğunda o enkazın içerisine hangi madenci giriyor? Ya öyle şöyle bir laf var. Savaşlar yapılır. Savaşların prestiji genelde askerlere kalır ama kârı bunlara kalıyor. Bak hiç değişmiyor. Yüzlerce yıldır bu tipler çıkıp kendi asıllarını ihanet ederek, köklerini ihanet ederek geldikleri noktada insanları aşağılıyorlar. Sandık, mandık. Sen ne anlarsın sandıktan, mandıktan? Sen ne anlarsın özgürlükten? Senin özgürlüğün Nişantaşı'nda bir tane Lebi Derya Kat'ta elinde bir kadehle oturup ahkam kesmektir. Ya senin aşağıladığın adamlar o enkaza giriyor. O inşaat işçileri, o madenciler, o gençler giriyor. Ahbap'ın gençleri değil bunlar. Bunlar AFAD'ın gençleri. O çocuklar çıkmıyor sahneye ya. Ben de utanıyorum kendimden. Onları çıkartamıyoruz buralara. Ya bir tane belediye başkanı haftalarca bir tane tulumla değiştirmeden Konya Belediye Başkanlarından bir tanesi Konya ilinden.
3: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
4: büyük, evet.
3: Hatay'da.
4: Bir tane şey ya adamı bir kere bile göstermedik şurada ya şunların ya
5: Murat,
4: yüzünden.
5: Durumun halini görmediniz mi ya?
4: Şunların yüzünden ya.
5: Devletin bakanı olarak yani saç sakal birbirine aylarca böyle var ya perişan vaziyette üstü başı kir. Hani diğer kardeşlerimizi orada gerçekten bu işe emek veren kardeşlerimizi hiç göremiyoruz bile. Ancak gittiğimizde de zaten o kadar mütevaziler ki efendim.
4: Utanıyorlar
5: işte,
4: ya onlar evet, bir şey yapıyor. Utanıyor adam.
5: Bilgi alabilirsiniz. Bir şey soruyoruz. Biz görevimizi yaptık. Bu kadar da mütevaziler. Bunlara ne oluyorsa sesleri görüntülerinde i̇şte
4: borazan,
5: boylarından yani belki 100 kat daha fazla çıkıyor. Yani.
4: Tavuk yumurtası gibi cır cır cır. Yani böyle bir şey olamaz ya. Bir tane bir haber yok ya orada kahramanları gösteren. Bizim de kabahatimiz var. Bize ne bundan ya? Bu kim?
0: Evet, üzerinden yıllar geçmiş, hanımefendi özür de dilemiş. Bir bakalım. O anda espri yaptım. Tabii... Keşke yapmasaydım. Dilimi eşek arısı soksaydı. Hayatımda hiçbir zaman Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadım.
4: Geç
0: başta depremzede vatandaşlardan yani. Ve kırdığım herkesten devlet

0: Temizden özür diliyorum. O ayaklarına karışmak benim haddime değildi. Bu arada açıklamasının içerisinde diyor ki hanımefendi, kendi eş dost çevresinden zaten Haluk Levent'in siciline ilişkin bilgisinin de olduğunu, zaten bu nedenle asla ahbaba bir katkıda bulunmayacağını değerlendirdiğini
1: söylüyor. Çevrem diyor, bunun dolandırıcı olduğu konusunda beni uyarmıştı diyor. Peki uyardı da sen orada ne konuşuyordun peki?
2: Sen ne demeye oraya çıkıp öyle laflar ediyorsun o zaman?
1: Deseydin ahbap dolandırıcı, aman dikkat edin, buna yardım etmeyin.
2: Bu doğru.
1: Devletin resmi kurumlarına, Kızılay'a yardım edin.
2: Şimdi kıvırmanın alemi yok yani.
0: O zaman kendi mahallesi linç ederdi. Tabii. Dışlanırdı. Tabii. Mahalleden kovulurdu. Değil mi?
1: Ya bunlar şöyle, hangi dalga yükseliyorsa onun üzerine sörf yapıyorlar. O dalga ellerinde patlıyor. Ya dolandırıcı çıkıyor, ya sahtekar çıkıyor, ya hırsız çıkıyor. Ondan sonra diyorlar ki bizimle ilgisi yoktur.
0: Ne diyor az önceki açıklamasında, isteyen tuzluğa oy verir, isteyen tabii bardağa oy verir. İstanbul'da biz yeşil ibriğe oy veriyoruz.
3: En azından 5-6 kişi. Siyaset bilimci, o yüzden bunu kime oy vereceğimizi tarif et. Siyaset
1: ya dediler ya, karşısına Erdoğan'ın karşısına tellik de koysalar, kola kutusu da koysalar oy veririm dedi. Kendileri terliğe oy verdiler.
0: Ha, tabii.
1: Millet liderine oy verdi. Bu kadar fark var.
0: Evet. Şimdi özür dileyen bir isim daha var bugün gündemde. Pelin Batu. Devlet yok, ahbap var mealinde paylaşımlarda bulunan isimlerden biriydi. Ne diyor? Deprem bölgesinde devlet yoktu diyor 2023'te.
1: Allah aşkına, deprem bölgesine kendisi gitti mi acaba? Gördü mü acaba?
0: Gitmiş de olabilir.
3: Hocam gitmesin ya, gerek yok gitmesine ya. Hayır. Bunu söylemesin yani.
1: Yani aslında oraya gitmeden devlet yok diyorlar. Ya devlet oralarda, yani asrın felaketi, 11 il yıkıldı ve orada o enkazda, kışın soğuğunda o enkazın altında insanlar çıplak elleriyle insanları kurtarmaya çalışıyorlardı. Evet. Nerede devlet yok? Devlet de vardı, millet de vardı. Asil insanlar oradaydı. Evet. Ama bunlar oturdular Taksim'de, Şişli'de, Beyoğlu'nda, oradan ahkam kesti.
3: Bahar Hanım şöyle
0: bugün
3: bir şey
0: diyor, başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızın içtenlikle özür diliyorum. Çok pişmanım, araştırmadan güvenerek hareket etmek yanlıştı. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı. Şimdi bu da bir şey, bu da bir şey. Hala kıvıranlar var, en azından çıkmış, o derdi evet ya, topla özür
1: yani
0: diliyor.
1: Bir de
0: bu da
1: rahmetli
0: bir şey.
1: Anlıyorum, babası İnal Batu da çok sağduyulu bir insandı.
3: Yalnız şöyle bir şey var, bakın bu tür felaketlerde devletler bir karar alırlar, olağanüstü ilerinde o ayrı, bir de kırmızı kod verirler, uluslararası yardım çağrısı yaparlar. Bu çağrı yapıldığında Banu Hanım, yani karşılıklı 1000 yıllık düşman olun, bakın düşman olun, o ülke size bir afet birliği gönderir, bir yardım gönderir, illa dost olmanıza gerek yok. Böyle bir konjonktürde bunlar yapılıyor içeride, acı olan da bu. Yani siz ne bileyim Yunanistan'dan ekipler geliyor. Ya düşman olduğu için falan söylemiyorum. Ermenistan'dan ekipler geliyor. Hani biraz aramız nahoş diye söylüyorum. Ne bileyim hiç tanımadığımız illerde, ülkelerden insanlar geliyor. Venezuela'ya gittiler ya geçen bizim araba kurtarma taburumuz. Evet. Şimdi o 99 ve 2023'te aradaki depremlerle dahil, 99'da çok bariz çünkü bu. Bir tane enkaz var. 15 katlı bir bina. Bisküvi gibi çökmüş. Aralara girmek imkansız. Hani devlet var yok hikayesi var ya. Biz oradayız. Bir taraftan akut girmiş. Bir taraftan bilmem ne firmasının akutu girmiş. Bir yerden uluslararası bir yardım kuruluşu girmiş. Bir yerden madenciler girmiş. Bir yerden inşaat. Ya karman çorman. Şimdi inşaatçıların yaptığı çalışma vinçle yapılıyor. Onu kaldırırken öbür taraf yıkılıyor. Hadi öbür taraftaki akut gelmiş. Girmemişler de hani etrafında girecek gibi bekliyorlar. Hepsi pırıl pırıl. Üstleri başları böyle gayet güzel turuncu tulumlarla mürekkep, baretler, eldivenler, gözlükler, şu bu falan. Herkes fotoğrafları çekiyor enkazın başında. Ama aralara da girmeye meraktan çalışıyorlar be. Madenciler giriyor, inşaatçılar giriyor, askerler, bizden girmişiz. Ya şimdi devlet olmayınca, işte bakın bir enkaz için söylüyorum sadece bunu. Biz de orada ne yaptık? Herkesi uzaklaştırdık tek komutayla. Herkesin yapabildiği kabiliyet neyse ona göre.
0: Hocam Değirmen'de Yüzbaşılar Mahallesi tamamen çöktü. Binalar birbirine girdi. Biliyorsunuz Ecevit geldiği zaman garnizonun içerisine inecek diye millete izin verdiler de millet içeri girdi garnizonun içerisinde, yani askeriyenin içerisinde ağaç gölgelerinde serinleyebilme imkanı buldu. İnsanlar Gölcük Devlet Hastanesi'nin bahçesinde serum olmadığı için öldü. Serum takılamadığı için öldü.
3: Ekmek sırasında
0: bacağı kopmuş insanlar Gölcük Devlet Hastanesi'nin bahçesinde karton kağıtlar üzerinde yatıyordu.
3: Tabii. Bir 15 gün sonra

0: neyi çadırları kurabildik biz 15 gün sonra.
1: 15 gün sonra.
0: Ve ekmek sırasındayken arkadaki kadının öndeki adamın kulağını koparttığını gördüm ben.
1: Ya.
0: Isırdı, koparttı. Ya. O kadar öfkeli ki. Ekmek ya bu. Ya. Verilecek zaten. Ama sen öndesin, ben arkadayım. Ya. Yani travmayı işte dedi ya, devlet ya. Başımızda ya. Mı?
2: Evet.
0: Güvencesi kadar yaşamsal bir sığınak yoktur.
2: Evet.
0: Bu yaşamsal sığınağı içine ettiler.
1: Hocam Gölcük, bizim evimiz 3 apartmanlı bir sitedeydi. Biri çöktü kolon kestikleri için. Yoksa müteahhitimiz hakikaten çok sağlam binalar yapmış. Biri çöktü. 36 kişi öldü bir apartmanda sadece. 36 kişi öldü. O binanın enkazı aylarca durdu. Bizim apartmanımıza gelen işte elektrik su hatları da binanın altından geçtiği için biz aylarca evimizde kalamadık, giremedik. Yani bu rahat bir 6-7 ay sürmüştür o enkazın sıkıntı. Kalkması ne yani. Ve bu arada öyle sıkıntılı bir yerde de değildi. Kolay müdahale edebilecek bir D-Zutsu karayoluna bitişik bir noktadaydı. Rahat da müdahale edilebilecek bir enkazdı. Kaldırılabilirdi maalesef. Yani. Öyleydi.
0: Çok güzel. Bir örnek de ben vereyim müsaadenizle. Bakın
1: lütfen.
0: Orada tek tek hırsızlıklar oluyor. Çeteler girmiş. Ne bileyim çocuk satıcıları, efendim organ mafyası, herkes gibi PKK da girdi çadır kentlere, Gölcük'te. Ve çadır çadır dolaşıp şunu söylüyor. Türkler size yardım etmeyecek. Biz edeceğiz. Kürtlerin hamisi biziz. Devlet biziz. Bakın orada PKK örgütü bile 99'da istismar etmeye çalışıyor.
1: Cirit attı değil mi?
0: STK'lar geliyor, güven kazanıyor, böyle karşılıklı olarak samimiyet doğuyor filan. Bir hafta 10 gün sonra herif tası tarağı toplayıp gitmiş, ne varsa çalmış, çırpmış, yok etmiş. Yani asıl hırsızlık da son söylediğim şey işte.
2: Doğru.
0: Yani orada devleti yok edecek mekanizmalar bu yağmurlu ortamdan, bu yumuşak ortamdan istifadeyle sızıyorlar, enjekte oluyorlar. Ahbabın ne farkı var son söylediğim kategoride?
3: Demin ben zaten onu anlatmaya çalıştım. Yani bu mevzu bir işte ekip kurup dolandırıcılık şebekesinin paraları iç etmesinin ötesinde anlamlar taşıyor. Bunu destekleyen işte sözde sanat camiasından, medyadan işte portakallar filan görüyorsunuz yani. Geçinen adeta dış güdümlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne psikolojik harekat yapmaya çalışan bir yapıya dönüşmüş durumda. Yani bunu mutlaka istihbarat birimlerimiz değerlendirmiştir. Bence değerlendirmeye de devam etmeli derler. Yani bunun arkasındaki bağlantılar, bunları yönetenler, yönlendirenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en acılı gününde bunlar üzerinden bir daha büyük travma yaratmaya çalışanların arkasındaki kökleri mutlaka bulunmalıdır.
4: Zaten kripto para çıkacak Eray Bey, göreceksiniz.
3: Bakın bu... yani bu soruşturmayı var ya, ben gerçekten yakinen takip etmek istiyorum. Tabii. Takip edeceğim, bakalım neler çıkacak. Ben tahmin ediyorum gerçekten adli makamlarımıza da Allah yardımcı olsun. Gerçekten nasıl diyelim, zihinlerini açık etsin. Böyle sağlam bir soruşturma yapıldığında ben eminim bir sürü hiç tahmin etmediğimiz, bilmediğimiz bağlantılar ve arkada karanlık şebekeler de bu işin içerisinde çıkacak.
0: Beşi örnek daha verir komutanıma destek olsun diye. Oradayken ben biz çadır kent işletiyoruz. Ben de onun başındayım. 13 tane yardım kuruluşu vardı orada. Bazı belediyeler de göndermiş. Söke falan. Cem Karaca geldi biz ziyaret. Ve direkt benim yanıma geldi ve bana sarıldı. 99'da. Askerim, üniformam.
2: Devlete güven olmuş.
0: Devlet. İşte sanatçı böyle olunuyor. Evet. Anlatabildim mi? Ama orada 13 tane STK vardı. İsterse gidebilirdi.
2: Evet.
0: Beni kötülerdi. Devleti kötülerdi. Geldi Cem Karaca ya, değil mi? Ne kadar zarar çekmiş 12 Eylül'de falan. Geldi. Ben de şaşırdım. Zaten benden uzun. Yanında başka sanatçılarımız da vardı. Şu anda adı aklıma gelmiyor. O horoz falan taşıyan bir dizi vardı ya. Hani, adı aklıma gelmiyor. Horoz dövüşü falan yaptırır.
1: Evet, şey, tamam.
0: Onun ekiple ve onlar ilk geldiler. Devletin orada temsilini bir şekilde mecburen biz yapıyorduk. Sanatçıysanız işte önce oraya gidiyorsunuz. Devlet kurumu neyse onunla temas kuruyorsunuz. Bir ihtiyacınız var mı diye soruyorlar bana. Çünkü biliyorlar ki devlet varsa her şey adil yürüyor. Her şey sistematik yürüyor ve sürdürülebilir oluyor. Bunlar gibi 15 gün kalıp gitmiyor devlet.
3: Sorunlara çözüm bulunuyor. Yaralar sarılıyor.
0: Kalıcı.
3: Kalıcı şeyler üretiliyor. Konutlar yapılıyor. Gidip dandik dandik öyle derme çatma şeyle prefabrik üzerine karton köpük konarak göstermelik evler yapılmıyor. Devlet vatandaşına sahip çıkıyor. O öyle durumda. Bakın Allah göstermesin yani. Öyle durumda Allah bir daha yaşatmasın. Ya insan ne bekler? Sahip çıkılmayı bekler ya.
4: Yanlış hatırlamıyorsam mesela rahmetli Cem abi o dönem

0: getirmiş. Önemli. Yanındaki karavanda kalıyordu kendine. Çadırda yani. Hatta. Yani. Yani eğer insansa, ünlüyse, sanatçıysa, siyasetçiyse işte böyle olunuyor işte. Evet. Bu şekilde.
1: Sorumluluk sahibi olmak evet.
2: Gerekiyor. Bir de sanatçı dediğin kişi.
3: Yani şimdi bunlar da.
2: Evet sağ olsunlar.
3: Evet arkadaşlar.
2: Şimdi, bakın şimdi devletimizin yaptığı binalara bir de sözde o dandik şeylere bakın yani. Yazıklar olsun ya. Ya şöyle bir şey yapsa vallahi kim bak yapmış, takdir ederim.
3: Her şeyi ahbap yapmış efendim. Evet. Ahbap yaptı.
2: Yani. Ya bunları ahbabın filan yaptığını mı düşünüyorlar
3: ben,
2: acaba?
3: Bence öyle düşünüyorlar.
1: İşte bakın.
2: Ya ne diyeyim yani?
3: Bence gerçekten öyle düşünüyorlar. Buna inanmaya teşneler. Yani, buna inanmaya teşneler. Yani. Az önce söylediğimiz, gösterdiğimiz profillerden bir iki tanesi orada devlet hiçbir şey yapmadı. TOKİ'de kim ki bunların hepsini ahbap yaptı desin.
1: Tamam.
3: Tamam, iş bitmiştir. Bunların yarısı üzerinde yanır. Bunlar ahbap logosu görmeye başlarlar. Doğru. Şimdi burada görüyoruz ya binaların üzerinde TOKİ'nin işlerinde konutun vesaire logolarını bazı binaların üzerine koyuyorlar. O da ahbap görmeye başlarlar.
1: Tabii deprem bölgelerinde o kadar bina yıkıldı, TOKİ'nin yaptığı binalar yıkıldı.
3: Hiçbir şey olmadı, çatlak bile yok.
1: Beklediler ki ya TOKİ yerle bir olsun. Hı hı. Bunu beklediler. İşte dediğiniz gibi yani bunu işte köy evleri bunlar. Hepsi villa gibi. Gayet ve, güzel. O kültüre uygun.
3: Vatandaşlar şurası, çocuklarına, torunlarına Murat ismini koyuyor.
1: Evet. Ya,
3: Murat ismini koyuyor.
2: Çocuklarına
3: daha yeni Malatya'nın en büyük caddesine Murat Kurum Caddesi ismini verdiler.
2: Evet. Ve bu nedir biliyor musunuz? Bakın bir daha deprem olabilir ama burada artık can kaybı olmayacak demek Allah'ın izniyle.
3: Yani Elazığ'da öyle olmadı mı?
2: İşte devlete güven böyle olur. Allah aşkına şunlara kim girmek ister ya?
1: Öyle oldu dediğiniz.
2: Şunlara kim girmek ister ya? Dökülüyor zaten yani.
1: Bu da göstermelik. Kaç tane yaptığı da belli değil. Göstermelik.
0: Hocam göstermelik olduğu şuradan belli. Ne altyapısı var, ne bir üst yapısı var. Mesela burada camiler var, okullar var, hastaneler var.
1: Parklar var.
0: Hayat
2: burada bir yaşam ekolojisi var.
0: Ev dışında. Ev midir yani sadece yaşam? Keşke bitirseydi, keşke verseydi de konuşmasaydık bunları.
2: Evet.
1: Doğru.
3: Yani işte ne diyeyim?
1: Ya şöyle yani...
3: Devlet
1: hepimizin devleti. Evet. Yani bu devlet iktidarın devleti değil. Bu devlet yaptı. Bununla gurur duyun. Hani siz diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran partidir. O madem devleti kuran bir parti, devlet bu başarıyı gösteriyorsa, bu hizmetleri yapıyorsa devletin önce gurur duyun. Ama devleti küçük düşürmek için devletin afatını,
3: Defne Devlet Hastanesi'nin temeli atılırken de yine itibarsızlaştırmadılar mı?
1: Maalesef.
3: Bu arada Defne ilçesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin %90 küsur oy aldığı, %100'e yakın oy aldığı yerlerden biri, ilk bitirilen en büyük tesis Defne'deki hastane oldu.
1: Çok da depremde de en büyük zarar gören yerlerden birisiydi. Hatay'ın merkezinde çünkü Defne. Ve bitirildi. Ya bu hizmetlerin, hastanenin iktidarı muhalefet olur mu Banu Hanım? Yani hastane, oradaki vatandaşlar hepsi bizim vatandaşlarımız.
3: Yani işte.
1: İşte bak.
3: İşte bakın. TOKİ 2024 işte. Yazıyor. O logonun orada.
1: Bir ahbap
3: yani
1: şey
3: hakikaten
1: ya.
3: Şunlardan bir iki tanesi bu konutların hepsini ahbap yaptı. Devlet kim ki desin. Orada TOKİ yazısının yerinde ahbap logosu görmeye başlar. Yani böyle halüsinatif tipler
1: maalesef
3: bunlar.
1: Maalesef öyle bir şey var. Ama yani. Şöyle yani peşine düştükleri insanlar doğru düzgün çıksa. Ya dolandırıcı çıkıyor. Haluk Levent gibi. Ya rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan Ekrem İmamoğlu gibi çıkıyor. Ya kardeşim yok mu? Ya da Babala gibi insanlara felaketi söyleyen, Hatay'da baraj patladı diyen tipler çıkıyor. Yok mu eli yüzü düzgün güvenilir tipler? Niye bunların peşine düşüyorsunuz? Yani bir adam bir 10. yıl marşı söyledi diye, bir Atatürk klibi gösterdi diye bunu kahraman ilan etmenin mesela bir anlamı yok ki.
4: Türkiye'nin en güvenilir kişisi nasıl belirlenir? Bunu kim belirliyor? Yani duayen bir kişi, yani bir şey üretmiyorsunuz, bir haber yazmıyorsunuz, köşe yazısı yazmıyorsunuz, vıdı vıdı işte videolarda konuşuyorsunuz ya da konuk oluyorsunuz. Yılın güvenilir kişisi nasıl olunur? Mesela bunu kim seçer?
3: Bir tane anket firması var.
4: Hayır, kim seçer mesela?
3: Anket
4: sen
3: firmasında ilk 10 içerisinde işte siyasi parti analizi yapıyor. Her hafta o analiz neticesinde yerli ve milli parti diye kelebekli bir parti görüyorum ben. Hmm. Genel başkanını tanıyorum. Yine partinin logosunu hayatımda görmüş değilim. Haberciyim. Bütün gündeme bakıyorum. Öyle bir gündem de yok ama o ankette yerli ve milli parti

0: Parti, kelebekli parti. Yani ilk onun içerisinde çok falan çıkıyor ya. Öyle.
1: Peki
0: yani.
1: 2026'nın en güvenli...
0: Anahtar partiyi falan geçiyor
2: ilk
0: yani.
2: Ona gelmek
0: şey
2: ne kadar
0: yani. Herhalde bu güven endeksi de böyle bir şey yani.
1: Ama bana 2026'nın en güvenilir insanısı bir kişi, insanı bir kişi. Mesela 2027'de seçilmeyince artık güvenilir olmuyor mu? Listeden mi atılıyor? Yani yılın en güvenilir kişileri arasına girmek için mesela ne yapmak lazım? Bu neye göre belirleniyor? Kim belirler? Kriterler nedir? Ve bunlar sosyal medyada neden dolaşıma sokulur? Mesela 2025'in en güvenilir kişileri açıklandığı zaman kel alaka isimlerin bir araya getirildiği bir o da bir PR çalışması bakın. O da bir halkla ilişkiler çalışması.
3: Sosyal mühendislik çalışması.
1: Mühendislik yani.
3: Sosyal mühendislik
1: tam, çalışması. Sizin dediğiniz gibi tam bir sosyal mühendislik çalışması. Tamam. Mesela Türkiye'nin en güvenilir insanı kimdir dediğiniz zaman ben hep
3: i̇şte
1: o listeye
3: bu
1: bakıyorum. Bunlar kim ya?
3: Buna
1: bakıyorum.
0: Haluk Levent de
3: çıkıyordu. En çok güvenilirlerden.
2: 5. sıradaydı. Evet.
3: Tabii.
0: Kaç dediniz?
1: Ama sen niye 4. sırada değil 5. sırada? Bakın bunların hepsi haklı sorgulamalar.
2: Bakın ilklere görürsünüz.
3: Tabii. Yani işte en güvenilir yani, diye seçtiğiniz kişi dolandırıcı çıktı kardeşim. Kadınları istismar eden adam çıktı. Çocukların kendi kumbaralarını kırıp depremzedelere yardım için gönderdiği paraları şahsi işinde kullanan adam çıktı.
0: Çocukların tertemiz yardım etme duygusunu
3: en kötü şey de o
0: yani.
3: Biliyor musun?
0: Çok,
3: evet. En kötü
0: korkunç,
3: şeydi.
0: Güven çok duygusu. Korkunç bir şey.
2: Ama bunların içinde şey var Banu Hanım, bir aforoz sistemi var. Yani İngilizce mahkemeleri var kadroların içerisinde. Evet, evet. Hemen yargılarlar, aforoz ederler. O korku, mahalleden dışlanmayayım diye, hani dedi ya, yok mu bir tane adam ya işlerinde diye. Var ama
0: ya
2: sırf o mahalleden düşmemek
0: ya.
2: İçin. Yani,
1: Omerta gibi böyle
0: Murat
1: şey vardır ya mafyada.
0: Çok çalışkan, evet. Çalışkan bir
1: adam. Yani. Sadık kalma.
0: Ha. Evet, işte
3: bu burada.
0: Bu listeyi etiketleyip duruyorsunuz. Gururum okşanmıyor değil, yalan yok ama bana fazla güvenmeyin. Her an satabilirim sizi, her an.
3: Adam söylemiş zaten.
0: Yani, bir de açık açık söylüyor, yalancı değil tabii ki. Haluk Levent %56.1. İkinci sırada Şener Şen var, Müge Anlı var.
1: Şener Şen mi var?
0: Tarkan, Çetin Tekindor falan filan.
2: Bir numaralı.
0: Bu listeyi etiketleyip duruyorsunuz. Gururum okşanmıyor değil, yalan yok ama bana fazla güvenmeyin. Her an satabilirim sizi. Her an.
1: En güvenli
0: satmış da zaten.
3: Doğru.
1: Bir daha tekrar.
0: Doğru az önce dediğim gibi.
3: Verelim zaten
0: videoyu.
3: Yani.
0: Verelim
3: doğru.
0: Videoyu bir daha.
3: Daha
0: doğru
3: bu millet ne ben buna güvenenler, buna destek olanlar daha bu adam sizi ikna etmesi için ne yapması lazım yani?
0: Hiçbir şey yapmamış.
3: Daha işte diyor sizi satarım diyor ya.
0: Satacağını
3: da diyorsunuz ki hala buna güveniyorum. Ya bu nasıl bir ankettir yani?
0: Dinleyelim.
4: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır.
3: Doğru. Samimi ikrardır bu yani. Doğru.
0: Samimi
3: ikrardır tabii yani. Bak, her an satabilirim sizi.
0: O sözlükler var ya.
3: Size Allah aşkına kim güvenmiş de buna bu kadar oy vermiş? Adam söylemiş zaten. Bak ben sizi satacağım diyor. Tamam mı? Şimdi satabilirim diyen birine hala güvenilir olarak ankette bu anketi yapan yani akıl tutulması yaşıyor.
0: Evet yani şu o sözlüklerden birinde Haluk Levent isminin altına yazılan tanımlama cümlelerinden biri.
3: Evet.
0: Ne diyor? Tekrar arkadaşlar başa dönelim. Baştan verelim.
4: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır.
0: Doğru.
1: Atatürkçü müzisyen. Atatürkçü
0: izlemiyoruz kendisi diyor.
3: Tabii.
1: Atatürkçü mühendis, Atatürkçü yani bu şeye döndü farkında mısınız? Atatürkçü müzisyen, Atatürkçü.
2: Yalnız en büyük zararı Atatürk'e veriyorlar bu arada onu da söyleyeyim. Atatürkçülük bu değil. Bambaşka bir kavram o. Bambaşka bir olgu. Onun okumasını bile yapmadıklarını düşünüyorum ben bunların. O yüzden ağızlarından çıkan herkese inanmasın kimse. Heykel yaptıranlara da çok inanmamak lazım. Gerçekten Atatürkçülük işte orada 453 bin konut yapmak demektir. Havaya insansız araçlar koymak demektir. Ülkeni savunmak, korumak demektir. Vatandaşın refahını arttırmak, mutluluğunu arttırmak demektir.
0: Evet.
2: Hangisi var içinde bu saydıklarımın? Ahbabın hangi maddesinde bu var? Yaptıklarından eylemden bahsediyorum. Hiçbirinde yok. Bir de çalıyorsun.
3: Adam yardım paraları vatandaş sayın bakanların orada bu işe emek verenlerin isimlerini caddelerine, çocuklarına veriyor. Onlara güven yok.
5: şurada sizi satarım diyor. E doğru diyor. Bak e doğru diyene şu ankette en yüksek çıkarıyorlar. Yani biraz utanın ya. Ya biraz utanın ya.
2: Kaç yazıyor Abdülkadir Bey üstte?
1: Vallahi ben listeyi yani merak ettim.
0: Bu da garip yani. %56.1, %54.5 falan bu hesap da neye göre çıkartılıyor onu bilmiyorum.
5: En yüksek. Toplarsanız 1000 falan ediyor.
0: 1000 falan ediyor.
2: Yani. Saçma sapan bir şey onun için diyorum.
5: Yani bu nasıl bir...
2: Anket.
5: Bu nasıl bir aymazlıktır diyeyim hadi. Bu nasıl bir aymazlıktır?
1: Ama toplumunda yani, aynı zamanda Eray Bey aynası bu. Yani kimseyi...
5: Bir grubun aynası bu.
1: İstemem ama.
5: Yüce milletimizi tenzih ederim. Bir grubun aynası bu. Bu yani, grubun ne olduğunu evet, hocam. Yani gerçekten işte bu anket toplayın 1000 filan ediyor yani. Hani bu anketi kendi taraftarlarına yapıp yedirenlerin hadi diyor ki ya bunlar nasıl olsa hesap filan da yapmazlar. Tamam, biz gazlayalım gitsin. Fakat bu millet bunu yemiyor. Bakın bu millet bunu yemez. Yemiyor da zaten.
2: Yemişler, işte,
5: Şimdi
2: işte konuşuyoruz burada.
3: yemişler. 300 milyon doları yemişler.
1: Hocam az para mı ya?
3: Az para mı yani?
0: Tekrar ediniz ben Sayın Servi.
3: 300 milyon doları yemişler.
0: 300 milyon dolar.
3: Nerede yemişler? Bahis oyununda yemişler. Kumarda yemişler. Paraları dolaştırmışlar birbirleri arasında.
0: Yatlarda da yemişler.
3: Orada yemişler. Katta yemişler, yatta yemişler.
0: Yemişler.
3: 300 milyon doları yemişler.
2: Zevk bir için, de bunu, değil mi hocam?
3: Bir keyif de bunu için. Yardım adı altında. Yardım adı altında. Evet. İnsanların masum duygularını sömürerek yapmışlar. Yarın Allah vermesin bir felaket olduğunda bizim insanlarımız felaketlerde yardıma koşmayı, maddi manevi yardım etmeye çok sevdi. Felaket olduğunda insanlar ne diyecek? Ya yine dolandırılacak mıyız diyecek.
2: Hocam hani
3: maalesef
2: bunu,
3: o kadar kötü bir duygu ki aldatılmak.
2: Tanımlıyorlar diye insanları mütedeyyin kesimi bidon kafalı, göbeğini kaşıyan makarnacı. Demek ki karidescilerde de bir beyin şeyi var. Yani o karides ya da yedikleri neydi o midye falan ya da balıkla beslenmek de çok fazla işe yaramıyormuş demek ki. Hani gördüğümüz tablo bu.
3: Böyle işte ucuz kahramanlar yaratmak lazım. Dolandırıcıdan kahraman olmaz. Hırsızdan kahraman olmaz.
0: Şimdi hakikaten,
1: bir de şöyle bir
0: hakikaten
1: kesim var.
0: Emek verenleri de görmek lazım. Tabii. Yani şimdi sahada özellikle arama kurtarma faaliyetinde çalışan arama kurtarmacılar, madenciler, siz de işaret ettiniz. UMKE ekipleri. Tabii. İşte 99 depreminden sonra Türkiye'de yoktu ki. Yoktu hocam, enkaz altında hastaya müdahale edecek doktor yoktu. Hemşire yoktu. Bizim işte Gölcük depreminde tecrübe edinmiş olan Kocaeli çevresindeki çalışan görevli olan ekipler daha sonra bütün Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekiplerini yetiştirdi. Küçücük kızlar enkaz altında nasıl damar yolu açılır? Nasıl işte vücutta ilgili yerler ateli alınır vesaire bunların eğitimini verdiler. Türkiye'de bir sürü insan bunun eğitimini aldı. Şimdi o enkaz altına giren özellikle minyon hemşirelerimiz enkaz altına girebiliyor. O depremlerin artçılarının sürekli devam ettiği bir ortamda enkaz altında kazazedelere müdahale ediyorlar. Evet. Doktorlarımız da yine aynı şekilde. Ve yoktu. Yoktu Abdülkadir Bey. Yoktu. Sadece o dönem hasbelkader Kocaeli, Sakarya çevresinde görevli olan doktorlar, hemşireler bu işi öğrendi. O da işte yani
3: i̇şte Elazığ depreminde, Malatya depreminde, sonra Asrın felaketinde onların ne kadar faydalı olduğunu gördük. Evet.
1: Bir de burada çıkar ilişkisinden dolayı susanlar var. Hep böyle olaylar olduğu zaman sosyal medyadan bazı böyle sanatçı eskisi işte kimse bunlar magazinel figürler çıkıp zaten o öyleydi. Bilmem ne zamanında 98'de ben de bunu yaşadım deyip bir anda gündeme gelmeye çalışıyorlar. Bu magazin dünyası da çok lanet bir dünya. Çok pis bir dünya. Kirli çarklar olan bir dünya. Şimdi mesela bu meselede en az 5-6 kişi ben de işte şöyle o tarihte bunu yaşadım, ben de bunu yaşadım kişisel anılarını anlatmaya başlıyor. Gidip savcılar suç duyusuna bulunsaydın bildiğin şeyi niye açıklıyorsun aradan 3-5 sene geçtikten sonra. Herkes bir anda bunu magazinel bir hale getirip mikrofonların kendisine yönelmesi sağlanıyor. O kadar sahtekar ve ikiyüzlü insanlar ki o kadar yani tiksindirici ki hakikaten tiksinerek anlatıyorum bunu. Bir şey oluyor, zaten o öyleydi de böyleydi. Gideydin anlataydın savcıya. Sosyal medyadan

0: şey yapıyorsun. Bu bir hastalık haline geldi. Bir etkileşim hastalığı var ama bir de bu unutulmuş.
1: Herkes biliyormuş.
0: Biliyor tabii canım. Biliyormuş. Hepsi
1: yani
0: biliyormuş.
1: Magazin dünyasında, sanat dünyasında, bu müzik dünyasında bilmeyen yokmuş.
2: Ama birisi de konuşmadı.
0: Bana söz verdi, bir daha kumara oynamayacağım dedi.
1: Mesela Atatürk Gökhan'ın sesini verelim, arkadaşlarımız hazırlasınlar. Yani müzik dünyasında bilmeyen bir tane adam yok.
0: Tabii.
1: Yani enstrümanistler biliyor.
0: Prodüktöründen.
1: Nefret ediyorlar ya. Kasıtmışlar adamdan. Yani sektörde bilmeyen bir tane adam yok. Borç çakmadığı bir tane adam yok. Herkes biliyormuş.
2: Dolandırmış hepsini.
1: Şimdi bu bey bilmez olur mu?
2: Buyur.
1: Duymamış olabilir mi? Olamaz. Dinleyelim.
3: Beraber oynuyorlardır muhtemelen.
2: Ne?
4: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
5: Evet, bakın söylem analizi yapalım. Babala sahipsiziz. Şimdi bir korku yaratıyor. Bağış verin ey millet. Bağış verin. Sahipsiz. Devlet kötü. Devlet batmış durumda. Devlet yok zaten. Bunlar devlet. Bunlar devletin yerini alan kahramanlar yani. Tamam mı? Aman bağış yapın ha. Bağış yapın ki bak siz sahipsizsiniz. Biz size sahip. Ben o zaman bunu fark etmiştim bakın. O zaman işte bu ekranlardan dedik ki bakın bunlar farklı bir şey yapmaya çalışıyor. Bunlar devleti küçük görüp, devleti yok sayıp kendileri devletleşmek gibi devlete paralel yapılar oluşturulmaya çalışılıyor. Bakın bu kötüdür demiştik. Şimdi peki bu adı her neyse çıkıp özür dileyecek mi acaba? Utanacak mı acaba yani?
1: Mahcubiyetlerini ifade ediyorlar artık ama.
0: Ya hocam bazoyu kırdıktan sonra U'yu verip yapıştırıcı verip onu yapıştır demeyin.
5: Hayır yani hayır, yüzleri kızarsın ya.
2: Bir kısmı
1: ya bir şey söyleyeceğim. Babalı Ahbap özelinde demiyorum bunu ama bu tip felaketlerden sonra hemen böyle bir yardım kampanyası organize
5: ediyorlar. Milletin önüne çıkabilecekler mi acaba?
1: İnsanlar şıkılı kıyafet vesaire götürüyorlar. O depolardan neler çıktı biliyor musunuz? Yani böyle pırıltılı gece elbiseleri, topuklu ayakkabılar, apartman topuklar vesaire. Ne yapsın onu orada vatandaş? Ne yapsın? Terbiyesizler.
2: Evinde kullanmadıklarını oraya atmış.
1: Evlerinde hiç kullanmadıkları her şeyi bindirip kamyonlara kolleyip oraya
2: ama
1: götürdüm.
2: Onun dışında
1: bir de,
2: da çok
1: bir de oradaki organizasyonu yapan, organizasyon içerisinde çalışan insanların da başına dert oldular, bela oldular. İnsanlar milletin giymiş donunu giymek zorunda değil.
2: Tabii.
1: Kimse sizin donunuza, kirli tişörtünüze deodorant lekesi olmuş tişörtünüze ihtiyacı yok.
2: Tamam.
1: Devlet çok daha büyük, çok daha da aktive organize olmuş yardım
5: çok
1: dernekleri.
5: Çok daha ilerini gönderdi.
1: Tabii
5: yani.
1: Canım çok daha
5: ilerini. Allah'a şükür yani. Tamam. Devletimizde gurur duyuyoruz. Çok daha ilerini gönderdi.
1: Pırıltılı payetli gece elbiseleri göndermişler Eren
5: evet,
1: hocam.
5: Ya biliyorum.
1: Pırıltılı
5: yani,
1: payetli gece
5: ya,
1: elbiseleri.
5: Bunu da yardım diye millete satmaya geçmiş çalışıyorlar yani. Bu kadar ikiyüzlülük oldu.
0: Telaffuz etmek istemiyorum da yani kadın iç çamaşırları biraz daha böyle farklı olanları bile deprem yani dilimde varmıyor söylemi gönderilmişti yani insanlar.
1: Oradaki garibanlar, yardım gönüllüleri, orada sahada çalışanlar, aç susuz çorba içmeye ar eden adamlar, genç kızlar, genç erkekler bir de bunların pis çamaşırlarını ayıklamaya çalışacaktı. En sonunda da vazgeçtiler herhalde birçok yerde o kamyonları. Ondan sonra bir de olay çıkarttılar. İşte gönderilen yardımlar işte sokakta bilmem nerede. Kirli donunu yollamasaydın.
5: Kirli çoraplarını göndermeseydin, topuklu gece elbiselerini bilmem nelerini
1: göndermeseydin.
5: Orada insanlar acı çekerken gece elbisesi göndermeye, topuklu ayakkabı göndermeye utanmıyor musun ya?
1: İşte yani.
5: Yazıklar olsun. Ve bakın yani Türkiye'de artık sanatçı algısının değişmesi lazım. Sanatçı dediğin kişi topluma karşı sorumluluğu önceleyen kişidir.
0: O sanatçıydı işte.
5: Abi. Ahlaki değerleri olan kişidir. Onun dışında ne olursa umurumuzda bile değil bakın yani tamam. Önce sanatçı dediğin insan olacak. Sanatçı dediğin insanlığa ve toplumuna karşı duyarlı olacak. Devlet yok ne demek ya? Bu suçtur bakın yani. Ben sayın savcıları göreve çağırıyorum. Suçtur yani. Tamam, bunu lütfen açık ihbar kabul edin ve gereğini yapın yani.
0: Bunlara bir şey
5: yokuz diyor ya. Bir de diyor her zaman olduğu gibi. Her zaman bu devlet vatandaşına sahip çıkmıştır ya. Yani nasıl bir aşağılamadır ya? Ben üzüldüm yani bak. Daha önce bunu dinlememiştim. Demek ki gözümüzden kaçmış. Çok çok çok üzücü yani. Ve bu eğer bir daha bir halkın önüne çıkıyorsa da, yani ne diyeyim yüce milletimizin takdirine
3: çıkacak
5: bırakıyorum.
3: Çıkacak ya, çıkacak, hiç yıpratmayın kendinizi. Yarın göreceksiniz bir yarışma programında, bir sahnede, bir ya, barda,
0: belediye
3: bir
0: pavyonda.
3: Bu adam yani milyonlar kazanacak gene. Bakın, çark değişmediği sürece bu sanatçı tayfasının toplam bütçesi nedir? Türkiye bütçesinin yarısı. Futbolcu camiası, kara paralar, bahisler, bunlar üzerinden dönüyor her şey. Bütün paraları bunlar aklıyorlar. Hepsini demeyeyim ama bir grup çete var evet, sanat camiasında.
5: Hayat ilk de bu ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
3: Yazıklar hemen arkasından,
5: yani
3: hemen
5: seni
3: arkasından
5: kınıyorum yani.
3: Babala TV'nin o sahibi denen adam, şerefsiz Hakan Şükür'ü televizyona davet etti biliyorsunuz.
5: FETÖ'cü.
3: FETÖ'cü hain.
5: Alçak.
3: Ya o yüzden kimlerle
5: bir de bunları rol model olarak sunanlara da sesleniyorum. Artık bundan vazgeçin.
1: Halk
5: bu ülkenin gerçek sanatçılarını ekranlara çıkarın. Halk. Bu ülkenin gerçek sanatçılarına değer verin. Anadolu'nun gerçek zekalarına, gerçek yeteneklerine şans tanıyın. Kendi ülkesine ihanet edecek kadar böyle yoldan çıkmış, şekli şemali, bizim kendi değerlerimizle örtüşmeyen insanları değil. Bakın arkasındaki kimler olduğunu biliyorsunuz işte. Lütfen bu ülkenin gerçek evlatlarına, gerçek değerlerine alan açın, onların yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayın.
1: Halk TV'nin bir yayınını ekrana taşıyacağız şimdi. İsmail Küçükkaya, Özgür Özel ve telefon hattında da Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent. Dinleyelim.
6: Gönlü bizim gibi olan arkadaşların verdiği destektir o saldırıya karşı. Bizim bu noktada Kızılay'ın bu şartlarda çadır satıyor oluşu, mide bulandırıcılığını sizin kadar iyi de kimse anlatamazdı. O anlamda da teşekkür ediyoruz. Bakın, ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası falan olmasa AFAD'a vereceğime size verecek kafada bir insanım.
7: Hani büyüdük dedin ya, şu evet, son depremden sonra Ahbap'a ne kadar para geldi? Yani şu anda sizde ne kadarlık bir para var?
8: Size yemin edebilirim, tek sormadığım şu anda muhasebeye konu o. En son 2 milyarı geçmişti. 2-300 küsürdü. Ödeme var mıydı? Üstüne gelmedi. Gerçekten bu kadar da bilmiyorum.
7: 2 milyar TL.
8: Özellikle cevap vermemek için belki öğrenmiyorum. Çünkü para işleri bizim işlerimiz değil.
1: Para işleri bizim işlerimiz değil.
3: Halbuki, değil, doğru söylüyor.
5: Doğrusu, doğru.
3: Hesabı yok, kaydı yok, yani başkası.
5: Başka işlerle iştigal ediyor. Ama doğru, şey diyor, doğru yani.
2: Bu da Özgür
5: doğru.
2: Özel diyor ki Kızılay'ın doğru, bu kadar şey olduğunu ancak en iyi sen anlatabilirdin. Ne olmuş? Sonra Haluk Levent çıktı, dedi ki o iş öyle değildir. Ama o zaman sustu.
1: Sustu.
2: Özellikle sustu. Kızılay'ın linç edilmesini sağladı. O zamanki Kızılay yönetimi de onu iyi yönetemedi.
1: Evet.
2: Linç edilmesi sağladı. Gerçekten Kızılay
1: büyük depremden 3 hafta
2: sonra Kızılay kan toplasın diye, destek olsun diye biz haber yaptırdık.
1: Evet.
2: Kızılay'a kan bağışı yapın diye. Evet. Sonra şey yaptı. İşte gördü, övündüğünüz Özgür Özel.
3: Bu yayın hangi tarihte acaba?
2: Haluk Levent dolandırıcı çıktı.
3: 3 haftada 2 milyar lira.
2: Banu Hanım, Özgür Özel'e sormak lazım. Güvendiğin Haluk Levent dolandırıcı çıktı, Özgür Özel ne hissediyorsun?
1: Ben olsam AFAD'a değil Ahbap'a yatırırım evet, parayı. Yardımımı oraya yaparım.
3: O kafadayım diyor.
1: O kafada.
3: Biliyorduk o kafada olduğunu zaten.
2: Şimdi ne hissediyor merak ediyorum. Yani en azından İnsanlar oraya yönlendirdiler çünkü.
5: Bu tür rol modeller gibi aparatlar senin ürünün Sayın Özel, bunu biliyoruz yani.
3: Hocam ne düşünecek? 561 milyar liralık yolsuzluk yapan bir belediye reisine Cumhurbaşkanı adayı yapan adamın ne hissettiğini kime sormak lazım bilmiyorum. Yani aynı şey hissediyordur.
1: Ama mezarlıklara ibrik koymuşlar Kemal Hocam. Ha? Niye öyle diyorsunuz?
2: Ne diyorsunuz?
1: Mezarlıklara ibrik koydu.
2: Ha, koydu o doğru.
0: Büyük hizmet.
1: Bir de İstanbul'un 39 ilçesi var. Kaç taneydi? 19 tane kent lokantası yaptı. Millet belediyenin sayesinde et yedi, et. Milletin gırtlağından, kursağından içeri et girdi. Belediye sayesinde.
0: Tabii.
1: Sanki daha önce İstanbul Büyükşehir tabii, Belediye Başkanlığı'nın aşevleri yokmuş. 1,5 milyon insana yemek ücretsiz dağıtılmıyormuş gibi parayla sattıkları yemeği bir de milletin garip kurabağının gırtlağına dizdiler. Ha. Sayemizde et yediniz kibriyle konuştular evet, yani. Bunları da unutmadık.
3: Bu ülkede en çok eleştirdiğim konu yerel yönetimlerle sivil toplum örgütleridir benim. Neden yerel yönetimleri eleştiriyorum? Tamam, yerinden yönetimi sonuna kadar savunuyoruz. Ama yerel yönetimlerin
2: gerek denetim mekanizmaları, gerek harcama kalemleri, gerek bütçeleri öyle işte yıllık, periyodik falan değil de daha sıkı denetimden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işin içerisinde vatandaşın parası varsa onun belediyeler değil merkezi hükümet tarafından denetlenmesi ve sıkıca denetlenmesi taraftarıyım. Sivil toplum örgütleri de bir boşluk alandır. Örgütlü toplum olmak zorundayız. Modern toplumlar, demokratik toplumlar onu gerektirir. Tek başına seks çıkartamazsın. Örgütlü olursan hak hukuk ararsın. Ama sivil toplum örgütleri de yine yerel yönetimlerde olduğu gibi belirli açıklar üzerinden kurgulanmış bir sistem üzerinden gidiyor. Dernekler, vakıflar, birlikler, platformlar, oluşturulan tüm STK örgütlenmesinin sadece İçişleri Bakanlığı değil, sadece iş denetim değil, sadece mülki amirleri değil, sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü değil, merkezi hükümetler tarafından da yakından takip ve kontrol ve desteklenmesi gerekir. Aksi halde bu paradır, akçeli işlerdir. Akçeli işlerin de kaynağı da belli değildir bunların çoğunun. Defteri kaydetmezsen havada kalır para. Bu alanı mutlaka kontrol edilmesi, denetlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Olağanüstü hal ilan ettiğinde senin bütün her şeyi, dışarıdan gelen, içeriden gelen, kamudan gelen, özel sektörden gelen tüm her şeyi teker teker AFAD'ça, komutanım çok doğru söylüyor, AFAD tarafından kontrol, denetim ve icrasını yapılması lazım. O zaman ne yapacaksın? AFAD kol ordusu kuracaksın. AFAD kol ordusu. Yani afet olduğunda toplanacak değil ama bir kol orduyu tırnak içinde söylüyorum tabii. Böyle bir dinamik bir yapı olacak. AFAD başkanı, AFAD alt başkanları, genel müdürlükler, o yapı mükemmel bir yapı, kağıt üstünde her zaman hazır olacak. Çünkü Türkiye bir AFAD bölgesi.
1: Şimdi soruşturmada dikkat çeken 3 isim var.
2: Afet
1: ona dair detaylara yer verdiğimiz bir barkomuz var. Yani hadi hakikaten çok ibretlik bir tablo var aslında ortada. Onu arkadaşlarımız şimdi barkoya yansıtsınlar. Dikkat çeken 3 ismin isimleri Emrah Gödeliner, Alper Çelik ve Zafer Yay. Yani o kadar enteresan ki mesela bu Gödeliner Haluk Levent'in sağ kolu sağ olduğu kolu söyleniyor. Eski Ahbap Derneği Başkan Yardımcısı. Hesabına 2020-2024 yılları arasında 774 milyon lira girdi.
2: Ne büyük para bunlar Banu Hanım. Ya. Kim bu adamlar? Kim tanır bunları? Hesabına 774 milyon lira giriyor. Bu adam fabrika mı çalıştırıyor?
1: Sabıkasının kabarık olduğu, güveni kötüye kullanma,
2: 907 milyon da çıkış olmuş.
1: Yine muhalefet gibi ve benzeri.
2: Banu Hanım 774 milyon giriş, 907 milyon çıkış
1: demek
2: olmuş.
1: Demek ki 2020
2: sabıkası kabarık.
1: Demek ki 2020 öncesinden de hesaplarında
2: hesabında paralar var.
1: Varmış yani. Yani 774 milyon liralık bir para hareketliliği. Yani bilmiyorum, ben 5 milyonum olsa kendimi emekli ederim şimdi yani.
2: Ya bana yani bir de
0: 1,5 milyon bile yetiyor şu an. Yani bu
2: var ya, şimdi bir yani yardım derneğinde görevi kötüye kullanma, dolandırıcık, vergi usulüne muhalefetten sabıkası var adamın. Yani kediye ciğeri teslim etmek gibi bir şey bu yani.
1: Şimdi mesela bir de Alper Çelik diye bir kişi var. Nasıl ifade edeceğim?
2: Alper Çelik de yine
1: Ahbap'ın kurucularından.
2: Kurucularından ve Haluk Levent'in sağ kolu.
1: 2020-2024 arasında 779 milyon lira para girişi, çıkan para 671 milyon lira.
2: Bunun da 5 tane suç kaydı var.
1: Bu beş biraz suç daha kaydı var.
2: Azmış bunun
1: bedelsiz
2: suç kaydı.
1: Bedelsiz senet kullanım, dolandırıcılık. Beden. Yani bu işte ne bileyim neydi ya, o bir
5: ne
1: tane boğa
5: hırsız,
1: vardı.
5: Hırsız,
1: i̇şte hayvanlara yardım ediyor. Yani, yangın bölgesinde ayran dağıtıyor diye. Öyle bitiremedikleri, reklamını yaptıkları, para aktarılması üzerine telkinde bulundukları insanlar bunlarmış demek ki yani. Evet. 2020-2024 arasında 779 milyon lira para girişi, çıkan para 671 milyon o zaman. Yani ne ediyor? Bir 100 milyon falan 100 bunun milyon hesabında kalmış.
0: Bu mantıklı da bir önceki mantıklı gelmedi bana. Ona satıyor.
1: Hocam belki daha önce hesabında bir miktar para vardır. Hani daha
0: yani 2002... girenden fazla çıkmış demek ki
1: daha önce var. Bir garip, belki daha önceden vardır.
0: Hani elden mi acaba o paralar?
2: Bedelsiz, bedelsiz sedet kullanımı, dolandırıcı. Hepsinin ortak bir özelliği var. Dolandırıcılık.
1: Yani ya 2020-2024 arasında 779 milyon lira para girişi. Ya bunlar nasıl paralar? 779 milyon nedir hocam bu yani?
2: Bir arada gördüğümüz para değil yani. Bunları bir arada görmedim ben hayatımda. hayatımda. Bu yaşa geldim.
1: Yani.
3: Hocam bunu görürseniz zaten...

0: para 670 milyon. Aradaki 100 milyon ne oldu?
1: Evet.
0: Kimde kaldı?
1: 108 paylaştınız milyon kaldı.
0: Paylaştınız mı? Bölüştünüz
1: orada.
0: Mü? Ne yaptınız bu parayı? Konut mu aldınız? Daha sonra o konutla işte tefeciye borcunuzu mu ödediniz? Ne yaptınız şimdi? Millet bunları bu soruların cevabını arıyor.
1: Dolandırıcılık yapmışlar. Bana yani, bu zorlamanın hiç gereği yoktur. Altında yani, ne yaptığı belli. Aynası işte kişinin.
2: Ve 4 yılda bu toplam. 4 evet. yılda.
0: Kim bu? Bu da Zafer Yay. Bu da beyefendinin eski şoförüymüş. 4 yıl içinde 1 milyar 469 milyon lira para girişi. Bana bunu açıklayın ya. Açıklayabilir evet. misiniz bana bunu? Bana bunu açıklayabilir misiniz? Kemal Hocam açıklayabilir misiniz?
3: 4
0: yıl içinde bir hesaba bir vatandaş 30, şu fotoğraftaki adamın 30 yıllık şoförü olduğunu ifade Aha, eden bir vatandaş.
2: Ben şoför
0: bu.
2: Olayım şimdi.
0: 4 yıl içerisinde Komutanım sizin şey hesabınıza olsun, 1 milyar 469 milyon lira para giriyor.
1: Para çıkışı daha fazla. Şoförden para çıkışı daha fazla. Yani nasıl daha fazla?
0: Yani belki daha önceden hesabında olan bir miktar para vardır. Yani bu 2020 ile hani 2024 arasında
1: 68,
0: ya.
1: 68 milyon fazla bir şoförde 68 milyon lira fazla para verecek
2: 2020
1: bir şey varmış
2: arası hocam.
4: Ki. Maaş demek ki. Yani.
2: Bu
4: yani,
2: örgüt 2017'de kuruldu.
0: Ha, yani işte 2020'ye kadar da hesaba belki evet, para yüklendiyse o zaman yani daha fazla olmuş.
1: Bunun 15 suç kaydı var. Yani yarış halinde de kiminin 5, kiminin sayısız bunun da 15 suç kaydı
2: ama
1: var.
2: İfadesinde şöyle
1: yaralama,
2: söylüyor.
1: Resim belgede sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanımı. Ortak özellikleri dolandırıcılık.
2: Evet, Ankara'da diyor ki ben valizlerle de para taşıdım diyor.
1: Evet.
2: Ya şu kayda girmeyen paralar. Söylüyor bagajda valizlerle para aktardım diyor. Ve diyor bir kuruş almadım diyor. Maaşı da 17 bin liraymış.
1: Adamın 15 suç kaydı var. Dolandırıcılık, 17. yaralama. Yani bir kuruş almamış.
0: Banka hesabını yatmamıştır belki maaş olarak Kemal Bey.
2: Yani evet yani öyle.
4: Bir kuruş yani, almamış. Başka kuruşlar almış. Yani,
2: kuruş değil de milyon liralar almış galiba.
3: Banu Hanım bir de bu kadar yüksek meblağların konuşulması meselesinde şunu da akılda tutmakta fayda var. Muhtemelen bir suç gelirini aklama diye bir başka bölümü önümüzdeki gün ya da haftalarda
4: evet, işte demin ben onu konuşacağız istedim. Yani bu işin arkasından daha başka bir
3: normal
4: sürü
3: rakamlar değil.
4: Karanlık kirli bağlantılar çıkacaktır.
3: Muhtemelen.
4: Adli makamlarımızın yapacağı soruşturmaya güveniyoruz yani.
2: Onu şöyle açıklıyorlar. 4.3 milyar lira sadece bağışlar var. Hı-hı. 7 milyar lira bütçede para var. Hı-hı. 25 milyar lira dolaşımda para.
1: Dolaşımda para.
2: Demek ki 25 milyara ulaşan paranın çoğu komutanlarım da söylediği gibi, hocamın da söylediği gibi suç kara para.
4: Tamam. Kara para.
2: Evet. Suç neydi onun adı?
4: Suç gelirlerini
2: aklamaz.
0: Yani kripto kara falan da çıkar. Kara para ise daha iyi. Milletten yardım adına toplayıp da
1: o çok daha tehlikeli. Dediğiniz çok da
0: ahbabın hesabına abi sokmayıp kendi ceplerinde bunları dolandırdılarsa bu daha büyük rezil.
2: Öyle zaten işte.
3: Siber güvenlik muhtemelen şimdi soğuk cüzdan da çıkar.
1: 4.3 yardım parası zaten.
0: 4.3 yardım parası. Hadi onu belki belgelendirmişlerdir falan filan.
2: Hiç öyle değil.
0: Değil mi diyorsun?
2: Değil. Bütün maaş, yardım hepsini iç etmişler yani. Sadece yani göstermelik bir şeyler yapılmış, su dağıtmışlar. İşte mesela şu depo hep dolu.
0: Bin tır su taşıdık falan filan ifadesiyle ya, alakalı da millet ya, şu anda bayağı yani, bir konuşuyor.
2: Devlet yani, su getirmedi değilmiş diye söylenti çıktı. Baraj patlayacak diye söylenti çıktı. Devlet burada yok, sahipsiz diye söylenti çıktı.
1: Hatay'da su dağıtılmadı diye söylenti çıktı. Biz onun o zaman için Hatay'daydık. Hatay'daydık yani herkes seferber olmuş bir şekliyle bırakın suyu yani bir yandan kurtarma çalışmaları bir yandan işte yaralılar taşınıyor bir yandan enkazdan çıkarılanlar yani su ekmek herkes bir seferberlik içinde Hatay'da su yok dedi anladık kendilerinin bir operasyonu.
2: Bu tür yapılarda alınan malzemeler bir yere depolanır resimleri çekilir o depoda su gıda giysi ne varsa yardıma doğrudan hitap eden onlar stokta bekletilir. Hı hı. Ne zamana kadar? Ta ki işler bitinceye kadar. O stok malzemeleri sürekli sarf edilir. Hı hı. Kağıt üzerinde sarf edilir. Hı hı. Sarf edilir ama aynı malzeme. Hı hı. Dağıtılmaz da bazen kısmen dağıtım yapılır. Fotoğraflanır, belgelenir. Mesela 1000 adet küçük su dağıttık derler. Normal dağıtırlar. Oraya 100.000 dağıttık derler. Hı hı. Ya 99.000'i kağıt üstüne dağıtmıştır. Burası bu 4.3 milyar lirayı bu şekilde eritmek mümkün.
1: Afet zamanında.
2: Çok anlamam bu işten ama
1: afet
2: öyle
1: zamanında bu olur mu?
2: Bir sürü şey var dolandırıcı.
1: Afet zamanında bu yapılır.
2: Hocam
1: yani
2: işte en kötüsü de onu söylüyor.
1: İnliyorlar, kurtarılmayı bekliyorlar. Belki onlara bir dakika

0: Kaybettik abi.
1: Bir dakika önce ulaşmak bir insanı hayata döndürmek olacak. Yani. Bu yapılır mı yani? Vicdansızlık yani. Bir adamı... Sürün Osman var ya, bunların yanında masum kalır. Tabii, tabii, o en azından tabii. insanların tabii. para kazanma hırsından yararlanmış.
2: Zaten bunu da ifade tabii. ediyor. Onlar aç gözlülerdi. Benden tabii. daha fazla dolandıracaklardı. Milleti söğüşleyeceklerdi. Ben de onları tokatladım söylüyor, geçtim işte diyor o. yani.
1: Ama özetle. bu yardım duygusunu evet. söndürüyor.
0: Milletin maalesef acısından öyle. İstifade etmiş.
1: Diyor ya asistanına diyor ya ağlar benim diyor mide kanser olduğumu yayın diyor ve diyor bana diyor ağlar gibi ses kaydı at diyor. Ya bu, abi, bu yani pes doğrusu yani. Ya,
2: pes.
1: Sözün bittiği yer orası.
2: Ne diyelim hakikaten. Aynen. Daha konuşmaya devam edeceğiz galiba. Hele bir bakalım iddianame hazırlansın. Daha doğru. neler çıkacak ortaya kim bilir. Bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz. Başka bir gündem başlayacak.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Avrupa Birliği, Ukrayna'nın insansız hava aracı kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1 milyar avroyu serbest bıraktığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu ödemenin drone tedarikine ayrılan ilk 6 milyar avroluk dilim kapsamındaki ikinci ödeme olduğu ifade edildi. Ukrayna, ya 30 Haziran'da ise drone tedariki için 3,9 milyar avro aktarıldığının hatırlatıldığı açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ayrıca ilave drone, füze ve savaş uçağı finansmanı için 10 milyar avroluk ödeme planını da onayladığı belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: ABD ve İran arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi. İnkılap meydanına Donald Trump'ı tehdit eden görseller asıldı.
5: Biz İranlılar şüphesiz barış, şefkat ve iyi niyet peşinde olan bir halkız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bizim yok oluşumuzu hedefliyor.
4: Washington'ın Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden devreye sokması gerilimi tırmandırdı. İran tarafı ise temkinli. Hem müzakere masası işaret ediliyor hem de savaşa hazırız mesajı veriliyor.
6: Bu ekonomik abluka şüphesiz sorunlara neden olacak. Ancak halkın direnciyle bu tarihi dönüm noktasını kesinlikle atlatacağız.
4: Son olarak meydanlara ABD Başkanı Trump'a yönelik tehdit içerikli görseller yerleştirildi.
7: ABD Başkanı Donald Trump'ın intikam alınması gerektiği yönündeki söylemlerin son günlerde özellikle eski İran lideri Ayetullah Ali Hamine için yapılan cenaze etkinliklerinin ardından ciddi anlamda arttığını ifade edebiliriz. Hatta an itibariyle ülkeyi yöneten Müçtebe Hamine'yi bizzat bunun altını çizmiş oldu. Arkamda görülen görselde bir tabut görünmektedir. Tabutun içinde ise ABD Başkanı Donald Trump ve üzerinde ise İngilizce ve Farsça Trump'tan intikam alınacağı ve Trump'ın öldürüleceği ifadelerine yer verilmiş durumda.
4: Yalnızca ABD Başkanı Trump değil, aile üyeleri, ABD'nin üst düzey isimleri ve İsrail Başbakanı Netanyahu da tabutta resmedildi.
7: Filistin meydanında asılan bu görselde Beyaz Saray ateşler içinde Trump, Netanyahu ve aile bireylerinin fotoğrafları tabutlar üzerine yerleştirildi. Üzerinde ise Farsça ve İbranice kana karşılık kan ifadesine yer verildi.
4: Bir afişte Veli Asır meydanındaydı. Görselde Donald Trump'a ithafen sıradaki kim ifadesine yer verildi.
7: ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin baş harfleri D ve T büyük harflerle bu görselde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ABD'li senatör Lindsey Graham'ın hashtaginin de bu görselde yer alması dikkat çekti.
4: ABD'nin ablukayı yeniden başlatması ve İran'ın da ABD müttefiklerinin geçişini engellemesi üzerine çatışmalar yeniden başlamıştı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Gülistan doku soruşturmasında zırhlı araçlarda mercek altına alındı.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla başlayan ve daha sonrasında cinayet dosyasına dönüşen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Başsavcılık bu kez gözünü olay günü kentte görev yapan

0: Hırtlı araçlara çevirdi.
1: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli Merkez'de görev yapan tüm zırhlı araçların listelenmesi istendi. Araçların resmi ve sivil plakaları, görev emirleri, giriş çıkış kayıtları, GPS ve araç takip sistemi verileri, araç içi ve dışı kamera görüntüleri incelenmek üzere dosyaya girecek.
0: Başsavcılık ayrıca MOBESE ve PTS kayıtlarının yeniden incelenmesini, Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta şüpheli hareket eden araçların tespit edilmesini ve aynı zamanda valilik bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarının araştırılmasını istedi.
1: Soruşturma kapsamında zırhlı araçların makam ve koruma araçlarıyla birlikte hareket edip etmediği de araştırılacak.
0: Soruşturma kapsamında bugüne kadar 700 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in ve aynı zamanda oğlunun da bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı.
1: Öte yandan Gülistan Doku'nun cenazesini bulmak için JAK ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekibin yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 kilometrelik alan taranmasına rağmen Gülistan Doku'ya ait bir ize henüz ulaşılamadı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Canlı yayın.
4: Düşünüyorlarmış, orayı taşınmayı düşünüyorlar. Burada Ekrem İmamoğlu, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Burhanettin Bulut'un yeni partide yer almamasını, ön planda gözükmemesini istemiş. Onlar Özgür Özel'in çekirdek ekibinden. Özgür Özel onları satacak mı? Bakacağız. Zannediyorum satacak. O da Turan Taşkın Özel'in yeni partide yer almamasını istemiş. Turan Taşkın Özel de biliyorsun İBB davasında.
5: Tabii şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki var. En şaibeli, hakkında en ciddi iddialar olan 3 isimden biri.
4: Hem diyorlardı bu arkadaşlarımız sütten çıkmış ak kaşık, hem de kendi kuracakları partilere bunları sokmuyorlar. Demek ki siz de söylediğinize inanmıyordunuz. Şimdi burada ilginç bir şey var Banu Hanım. Ne diyorlar Özgür Özel ekibi? Erdoğan CHP'yi bölüyor. Peki CHP'yi siz bölüyorsunuz. Erdoğan mı dedi sana ayrıl da parti kur diye? Sen CHP'den ayrılacaksın, parti kuracaksın, CHP'yi bölüp parçalayacaksın. Erdoğan diyor ki CHP'yi böl. CHP'nin bölünmesini istiyor Erdoğan. Bölme o zaman. Erdoğan mı sana dedi git de parti kur? Ekrem İmamoğlu dedi sana git de parti kur.
5: Evet.
4: Bölen sizsiniz. Bu arada yaptıkları hesaplarda şimdi karışmaya başladı.
5: Ne gibi?
4: Şöyle Özgür Özel ilk CHP'den o genel merkezden çıktığı gün o gaz sıkıldığı gün yürüyüş
5: i̇mza
4: yaptıkları gün 111 milletvekili imzasıyla bir de grup kurdular, WhatsApp grubu kurdular. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerini almadılar o WhatsApp grubuna. Şimdi o WhatsApp grubunda 111 kişiyle kuracakları bekleniyordu milletvekiliydi. Bu sayı düşmüş. Özgür Özel 80 dedi ama bu sayı 50'ye 60'a kadar gerilemiş.
5: Ne diyorsun?
4: Üçüncü bir grup oluşmuş. Üçüncü yolcular. Şimdi bir Özgür Özel'i destekleyenler var. 50-60 milletvekili. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler var. 20-24 milletvekili. Bir de üçüncü grup oluştu. Bunlar daha fazla. Bunlar da diyor ki ya bekleyelim.
6: Kararsız Özgür Özel'in bunlara?
4: Şöyle diyor ki Özgür Özel'in kuracağı parti ne olacak? Tutacak mı, tutmayacak mı? Bunun il başkanı kim olacak? Bunun efendime söyleyeyim benim bölgemde milletvekili o mu önde olacak, ben mi önde olacağım? Bir bekleyelim diyen bir üçüncü yolcular ortaya çıktı. Şimdi bunlara karşı bir de Kılıçdaroğlu ekibi bir WhatsApp grubu oluşturmuş. Onlar da
5: kaç kişi olmuş?
4: Devrim grubu devrim onlar da grubu. 20 ile 30 arasında milletvekilleri ve MYK üyelerinden. Şimdi ayrı ayrı WhatsApp grupları var. Parti zaten bölünmüş. WhatsApp gruplarında bile bölünmüş durumdalar. Ama

0: Ama üçüncü yolcular şu anda çok daha büyük ağırlığı oluşturuyorlar, bekliyorlar.
1: Neyi bekliyorlar? Yani Kemal Bey arasın, seni iyi bir yerden milletvekili tekrar yazacağım, merak etme güzel kardeşim desin diye mi bekliyorlar
0: mesela? İki şeyi bekliyorlar. Bir, kurulacak olan yeni parti tutar mı tutmaz mı? Burası nasıl olsa garanti. CHP var diyorlar. İkincisi, kuşkular oluşmaya başladı. Yani çok fazla gaz veriyorlar Özgür Özel Partisi'ne ama anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının 1/3'ünü Özgür Özel alıyor. 1/3'ünü Kılıçdaroğlu'nun CHP'si alıyor. Onu bekliyorlar. İkincisi de tabii kim nerede ne teklif edecekse kendi geleceklerini düşünüyorlar. Bir yerde, bir ilde diyelim iki tane milletvekili var CHP'li. Şimdi Özgür Özelciler öbürünü tutarsa bunlar Kılıçdaroğlu tarafına geçecek. Bunun adamın il başkanı yapmazlarsa öbürü öbür tarafa geçecek. Yani Osman Bölükbaşı'nın bir lafı var, diyor ki parti kurmak turşu kurmaya benzemiyor diye. Şimdi turşu mu kuracaklar, parti mi kuracaklar belli olacak.
2: Ama Kemal milletvekili olur muydu?
0: Olurdu eğer bu işler başına gelmeseydi, olurdu. Şimdi
3: hatırlarsanız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı partiden istifa edeceği zaman, bir kulis bilgisi aktarayım size. İzmir'deki diğer CHP'li belediyelere diyor ki hep beraber topyekun istifa edelim. Bunun üzerine diyorlar ki biz bir duruma bakalım. Yani durum neye evrilecek? Şimdi hakikaten şimdi bir algı pompalandı. Allah'ım ya işte yok şey olursa işte %3'e düşer, şöyle olur, böyle olur. Fakat yani şey, taban çok buna inanmıyor artık. Yani üçüncü yolcular dediği durum aslında süreci belirleyecek bir güce de ulaşmış durumda bak.
1: 50, yani öyle 50-60 kişi dediniz değil mi?
3: Şey yapıldığı gibi değil yani. O üçüncü yolcular bekliyorlar. Yani burada dediği gibi garanti bir parti var. Şimdi öteki taraf tutacak mı tutmayacak mı? Hiç kimse de siyasi kariyerini Ekrem İmamoğlu için ya da Özgür Özel için riske de atmak istemeyen de bir grup var, yani büyük bir grup var. Hani bunlar da bayağı etkili olmaya başladılar. Başlangıçta Kılıçdaroğlu'nun durumu giderek de güç kazanmaya başladı. Şimdi üçüncü yolcular dediğimiz, yani durumu değerlendirenler de bunu görüyorlar. Dolayısıyla öyle kolay değil yani. Yok yeni parti kurdum bilmem ne, hadi topyekun gelin iktidara yürüyelim, bütün taban bize oy verecek demesi filan çok şey değil. Çok ihtiyatlı olması gerekir, onu söyleyeyim size.
1: Zaten çalıştıkları anket şirketleri de bir efsane. Yani onların anket şirketlerine bakılsaydı %60'la %70'le
0: Kılıçdaroğlu %65'le seçimi kazanıyordu ilk turda. Şimdi aynı anket şirketleri, ya bunlar akıllanmıyor da. Seçimden sonra ben oturdum, bu anket şirketleri Kılıçdaroğlu'nu kaç çıkarıyor diye tek tek hepsini yazdım. Seçimde ne çıktı zaten ortada, kaybettiler ikinci turda. Şimdi aynı anket şirketleri bu kez Özgür Özel'e gaz veriyorlar. Öyle ki %38'den başlayıp %59'a kadar çıkanlar oldu. Orada da Kılıçdaroğlu'na ilk turda %60 vermezsen hain ilan ediyorlardı. Bunlar da şimdi veriyorlar gazı. Aynı şeyi biz geçmişte Cem Boyner Yeni Demokrasi hareketini başlattığında görmüştük. Kemal işte Derviş, İsmail Cem, Hüsamettin Özkan parti kurduklarında da aynı anket firmaları, aynı yazarlar, aynı çevreler işte bunları tek başına iktidara getiriyorlardı. Hiç unutmuyorum, İsmail Cem'in kurduğu partiye %58 vermişlerdi. Ne kadar aldı biliyor musun? %1.15 aldı.
1: %1.15
0: aldı.
1: Evet. Son bir soru. Mansur Yavaş ne düşünüyor? Şimdi şu da deniyor. Ekrem İmamoğlu'nun egemenliğinde olan bir siyasi partide yer almak istemediğine dair de kulis bilgileri paylaşanlar var.
0: Vallahi Mansur Yavaş şunu düşünüyor. Armut pişsin ağzıma düşsün. Bekliyor. Yani kendisini kim cumhurbaşkanı adayı gösterecekse onu bekliyor. Bu sürede yıpranmamaya çalışıyor. Ancak ilk başta Özgür Özel ekibiyle çok fazla görüntü vermişti. O yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine kırgın olduğu söyleniyor. O bir denge içerisinde şimdi şunu oynamaya başladı. Zafer Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi birleşsin. Olur, başka bir emrin yok mu? Yani Atatürk'ün kurduğu parti, diğeri Ümit Özdağ'ın partisi, diğeri İyi Parti. Meral

0: Şener'in kurduğu parti bunu oynamaya başladı. Yani o şu anda kendisine nereden cumhurbaşkanı adaylığı çıkarırsa onun peşinde, ama şöyle olur. Bu tür hesapları yapanlar bir bakarsınız ki ortada kalırlar, evet, siyasette.
1: Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Bir başka gündem başlığına geçeceğiz müsaadenizle. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında durum gitgide gerginleşiyor. Son gelişmeleri alacağız. Muhabir arkadaşlarımız da yine Tahran'da ve Washington'da yayın için hazırlar. Ekber Karabağ görüyoruz. Tahran'da, meydanda, İrfan'da, Washington'dan canlı yayın için hazır. Önce bir Tahran'a gidelim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin an itibariyle Bender Abbas ve özellikle deniz kenarındaki hatta pek çok noktayı vurduğuna dair bilgiler geliyor. Dün de zaten iki tur halinde saldırılarını gerçekleştirdiklerini ilan etmişlerdi. Ekber, nedir son durum İran'da? Hangi noktalar vuruluyor? Sen şu anda meydandasın. Meydandaki son durum nedir? Lütfen anlat bize.
2: Evet Banu, senin de altını çizdiğin üzere an itibariyle ABD Merkezi Merkez Komutanlığı ABD'nin bölgedeki ordusuna yönelik operasyonu söz konusu. 5 gecedir arka arkaya bu operasyonlar yapılmaktadır. Gelen açıklamada bugünkü operasyon saatinde 21.30'da başladığı ifade edildi. Yani Türkiye saatiyle 21 sularında başladı ve İran medyasının aktardığına göre an itibariyle bu saldırılar da devam etmektedir. Bender Abbas bölgesine saldırılar söz konusu. Oradaki bir bölgede Allahu Ekber tepelerine yapılan saldırılarda 7 kişinin hayatını yaralandığı ifade edildi. Diğer bölgelere İran şehirdeki bir oradaki havalanına yönelik de saldırılar söz konusu. Yine Keşmir bölgesine yönelik de saldırılar söz konusu. Bir başka parçasını da sanacağız. Tıbban arkadaşımız konuşsun. Ben buradan evrak istiyorlar da ben onu göstereyim. İrfan arkadaşımız konuşsun. Ben bu işi halledeyim.
1: Peki Ekber, teşekkür ediyoruz. Ekber'e tekrar döneceğiz. Bu arada Ekber'in yayın yaptığı noktanın hemen arkasında siyah bir afiş vardı. İzleyicilerimiz de görmüştür o afişte. Özellikle son birkaç gündür Trump'a ölüm ve Trump'a ölüm gibi ifadelerin yer aldığını söyleyebiliriz. Bir evrak kontrolü yapıyor devrim muhafızları. Rutin o evrakını gösteriyor bir gazeteci olarak, yayın yapmaya izninin olduğuna dair belgeleri gösterecek Ekber Karabağ. İrfan'a dönelim. İrfan, Amerika Birleşik Devletleri belli ki yeni bir saldırı başlatmış. CENTCOM'dan bir açıklama var mı? Donald Trump'tan yeni bir açıklama var mı? Bu arada İran'ın elindeki bir Amerika vatandaşının serbest bırakılması ve güvenli bir noktaya geçebilmiş olması Amerika Birleşik Devletleri tarafından olumlu karşılanmış ama bu süreci ne kadar yumuşatabilir? Bunu da belki sormakta fayda vardır diye düşünüyorum. Neler diyeceksin? Elbette burada misafirlerimizin de soruları olacak sana da.
3: Merhaba bana, değerli konuklarımıza da merhabalar. Öncelikle 2 saat kadar önce CENTCOM'un son açıklamasını aktarmak istiyorum. ABD kuvvetleri İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla bugün doğu saatiyle 14'te İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu ard arda 6. gece gerçekleştirilen saldırı oldu diyor CENTCOM. Donald Trump'tan şu an itibariyle bugün içerisinde İran'la ilgili herhangi bir açıklama yok. Ama ben öncelikle tabii bir başka şeye dikkat çekmek istiyorum. Şu an Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki İran konusu, Lübnan konusu ve Suriye konusunda çok ciddi bir çatışma var. Çok ciddi bir çatışma var. Amerikan tarihinde ilk kez bu çatışmanın dillendirildiğine şahit oluyoruz. O anlamda da bugün Carolyn Levitt diye basın toplantısında bir soru soruldu. ABD ile İran arası, İsrail arasındaki gerilimle ilgili. Diyor ki soru, başkan yardımcısı J.D. Vance, İsrail yöneticilerin Amerikan kamuoyunu yanıltır, savaşı devam ettirmeye çalıştığını söyledi. Trump bu görüşü paylaşıyor mu diyor. Carolyn Levitt'e evet, hiç şüphe yok diyor. Daha önce hatırlayacaksınız, Donald Trump'ın zaten Netanyahu ile olan gerginliğini biliyoruz. Tabii Netanyahu özellikle bu hafta içerisinde Washington D.C.'ye gelmek için çok ciddi bir çaba harcıyordu. Tekrar ertelendi. Ertelenmenin adıysa Lindsey Graham'ın cenaze töreninin bu ayın sonuna doğru ertelendiği ile ilgili, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Geldi. Şu anda Donald Trump'tan
1: normalde Salı günü olacaktı. Pazartesi günü de bu Donald Trump'la görüşebileceğini umuyordu. En azından İsrail medyası böyle yazıyordu.
4: Tabii,
1: değil mi?
4: Çok ciddi bir tavır koyuş değil mi?
3: Evet. Cenaze tabii çok ciddi. Çok ciddi bir çatışma var şu anda. Hep altını

0: izliyorum ben haber ekranlarında Amerika ile İsrail arasındaki, daha doğrusu Netanyahu, J.D. Vance ve Donald Trump arasındaki. Ama dikkat çekici bir nokta tabii J.D. Vance'in artık bunu çok sık bir şekilde dillendirmesi. Bu anlamda da J.D. Vance'in MAGA'cılar ve Cumhuriyetçiler içerisinde öne çıktığını söyleyebilirim. J.D. Vance diyor ki işte İsrail hükümeti içindeki bazı isimlerin ABD ile İran savaşı sona erdirme politikasını sabote etmeye çalışıyor diyor. Bana daha sonra J.D. Vance diyor ki hiçbir şüphe duymuyorum. İsrail hükümeti içindeki bazı kişiler Amerikan kamuoyunu etkilemeye ve savaşın süresiz devam etmesini sağlamaya çalıştı diyor. Tabii bunun bir organize bir olay olduğu yönde de iddiaları var. Tabii ben Amerikalıları temsil ediyorum. İsrail'in ya da bir başka ülkenin çıkarlarını değil diyor. Tabii bu malum Amerika First derken insanlar genelde yanlış anlıyor. Yani ülke bazında Donald Trump ya da Cumhuriyetçiler bu sloganı öne çıkartmaya çalıştığını zannediyorlar. Ama zaten Amerika First sloganının ortaya çıkışı İsrail First değil. Yani İsrail önce değil ile karşı çıkartılmış bir slogan. Artık bu sloganın çok ciddi bir şekilde bir çatışma aşamasına geldiğine.
1: Niye bombalıyor Amerika?
2: Ben de tam onu soracaktım. İrfan, o niye zaman bombalıyorsun? Niye bombalıyorlar şimdi?
1: 6 gece.
0: Şimdi sayın tabii asker hocalarım, özellikle ben hep altını, bir şeyin altını çiziyorum. Donald Trump burada Netanyahu'ya karşı bir savaş verirken Amerika'daki İsrail uzantısı asker endüstriyel kompleksi de doyurmak zorunda olduğunu söylemiştim. Şimdi hemen baktım biraz önce yayına girmeden önce Donald Trump'tan ilginç bir paylaşım var mesela. Diyor ki Donald Trump İngilizcesi 10 milyar dolarlık Pensilvanya'da, dün de biz Pensilvanya'daydık, askeri endüstriyel kompleks için yeni bir yatırım planlıyoruz. Yatırım emri verdim diyor. Yani şunun altını hep çiziyorum ben. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tek başına İsrail'in Amerika'daki uzantılarına karşı savaşma lüksü ve şansı yok. O açıdan da Netanyahu'ya karşı, İsrail uzantısı lobilere karşı savaşırken bir taraftan da askeri endüstriyel kompleks, ki işin başını bunlar çekiyor. Daha sonra işte istihbarat topluluğu. Bunlara karşı da elini güçlendirmek adına bunlara yem vermek zorunda. Ne kadar oturdu bu söz bilmiyorum ama bunları beslemek ve doyurmak zorunda. Şimdi bugünkü açıklamaya bakıyorum. Ya işte yaklaşık bir 15 saat önce olmuş. 10 milyar dolarlık yeni bir yatırım. İşte 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkarttık Kemal Hocam. Yani biz şöyle zannediyoruz. Amerikan Başkanı tek başına her türlü kararı alır ve uygulamaya geçer ya da İsrail lobilerine karşı çok açık bir şekilde mücadele edebilir, savaşabilir. Savaşamadığını zaten görüyoruz ki şunun tartışılması bile Amerika Birleşik Devletleri J.D. Vance'in, dolayısıyla Donald Trump'ın artık İsrail'le İran konusunda, Suriye konusunda, Lübnan konusunda çok açık bir şekilde mücadele ettikleri, birbirlerine karşı sert tavırlar sergilediğini görüyoruz. Ve Caroline Leavitt diye soruluyor. J.D. Vance'in bu görüşlerini, bu politikasını Amerikan Başkanı Donald Trump destekliyor mu, katılıyor mu diyor. O da hiç şüphe yok. Evet, kesinlikle diyor. Yani şimdi onun için de ben, dikkat ederseniz, Amerikan politikalarını burada anlatırken, yani işte bu tek başına, bana göre, bu benim şahsi görüşüm, tek başına Donald Trump'ın İran'ı bombalaması demek İsrail'le aynı politikaya gidiyor demek değil. Sonuçta İsrail'i İran'ı bombalatırken Donald Trump milyarlarca dolar para kazandırıyor savunma sanayi şirketlerine. Başka da yolu yok şu anda zaten Donald Trump'ın. Onun için hem bir taraftan askeri istihbarat, askeri endüstriyel kompleksi ya da istihbarat topluluğunu, aynı anda da İsrail'e karşı, Netanyahu'ya karşı bir savaşma lüksü yok Donald Trump'ın. Onun için ben, dikkat ederseniz, burada bu çatışmaya, yani J.D. Vance'in Donald Trump'ın Netanyahu'ya karşı çatışmasını özellikle öne çekmek istedim. Evet, şu anda bir devam ediyor ama bu devam eden savaştan birileri para kazanıyor. Asker endüstriyel kompleks para kazanıyor.
1: O zaman işte yoğun olduğu dönemlerde Trump'ın arasındaki çatışma biraz danışıklı dövüş. Birisi para kazanıyor, birisi siyasi ideoloji kazanıyor. Yani İsrail kendi çıkarlarını korumak için İran'ın bombalanması işine gelirken, Amerika'nın da para kazanma üzerine.
3: Hocam, bir de şöyle
1: demek
3: bir durum
1: ki çıkarları
3: var.
1: Ortak, onu söylemeye çalışıyorum.
3: İsrail Ordu Radyosu'na, İsrail ordusundan kaynaklar konuşmuş. Diyorlar ki yedek birlik kapasitesi ağır darbe aldı, fiilen çöküşün eşiğine gelindi. Sağdaki askeri güç resmi açıklamaların çok gerisinde. Çok sayıda İsrail tankı tamamen imha edildi. Zırhlı araç yetersizliği nedeniyle göreve çağrılan asker sayısı sınırlı tutuluyor. Aktif görevde görünen çok sayıda asker tükenmişlik ve kişisel sorunlar nedeniyle uzun süre sahada görev yapamıyor. Personel açığı büyüyor. İsrail'li bir komutan diyor ki yedek birliklerin içi boşaldı. Ortada tam bir

0: Altyapı kapasitesi İsrail'in yok.
1: Yok.
0: O yüzden kısa süreli. Ama ben başka bir şey soracağım müsaade ederseniz İrfan Bey'e. İrfan Bey, geçtiğimiz günlerde Donald Trump kongreye yeni harekat planı gönderdi diye bir haber aldık. Bu harekat planının, yani İran'a yönelik saldırı planı, yeni saldırı planının ayrıntılarıyla ilgili hiçbir şey, bir bilgi var mı?
2: Şu anda yok ama bu tam anlamıyla geçmiş değil. Evet, böyle bir planı var Donald Trump'ın İran'a yönelik. Ama ben tekrar altını çiziyorum. Şimdi birazdan da tabii Amerikan ana akım medyasının da görüşlerini özellikle aktarmak istiyorum. Ki bu benim sunduğum görüşler tek başına benim yorumlarım, görüşlerim değil. O açıdan da İran'a yönelik tekrar bir askeri operasyon. Daha önceki 60 günlük sürenin artık bittiğini ve yeni bir sürecin başladığı yönünde, bunun için de yeniden İran'a yönelik bir saldırı anlamında bir izin istediği yönde haberler var. Şimdi Wall Street Journal'a özellikle dikkat çekmek istiyorum. Diyor ki Trump yönetimi İran'la varlanan ateşkesin korunmasını, Lübnan'daki gerilimin düşürülmesini ve Suriye'de İsrail'in askeri varlığının azaltılmasını istiyor. Netanyahu hükümetinin ise güvenlik gerekçesiyle daha sert bir çizgiyi savunduğunu söylüyor. Tabii J.D. Vance'in açıklamalarını değiniyor Wall Street Journal. Diyor ki J.D. Vance'in açıklamalarının Cumhuriyetçi Parti içinde İsrail politikasına yönelik en sert eleştirilerden biri olarak değerlendirirken bunu Trump yönetiminin Orta Doğu stratejisinde yeni bir dönemin işareti olabileceğini yazdı. Gazeteye göre artık Washington'da İsrail'e koşulsuz destek anlayışı yerine Amerikan ulusal çıkarlarını önceleyen daha pragmatik bir yaklaşım öne geçiyor. Şu anda bu görüş aynı zamanda Washington Post'a, New York Times'a da ait. Yani Donald Trump ve J.D. Vance şu anda tamamıyla İsrail'e kayıtsız şartsız bağlanmak ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bunların uzantılarından korkarak aynı politikayı götürmek niyetinde olmadığını zaten Amerikan ana akım medyası çok açık bir şekilde yazıyor. Onun için ben şuna katılmıyorum. Yani burada danışıklı bir dövüş var. İşte Netanyahu'yla ya da J.D. Vance ya da efendim Netanyahu danışıklı dövüş yapıyorlar ve ona göre de işte bir taraftan askeri endüstriyel komplekse saldırı emri veriyorlar. Tabii ki verecek çünkü para kazandırmak zorunda Donald Trump. Bugüne kadar kaç suikast geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Danışıklı, o açıdan ben bu çatışmanın
3: derken İrfan Bey, danışıklı dövüş derken İkimiz de aynı dili kullanıyoruz aslında, aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü İsrail'in korunması ve kullanması Amerika Birleşik Devletleri'nin kamusal çıkarı gereğidir. Devlet çıkarı bunu gerektirir. Bunu bir kere kabul etmezsek aradaki o itiş kakışları farklı yönlerde değerlendirmek mümkün. İrfan Bey orada yaşıyor, çok net takip ediyor. Algıyı da çok anlıyor, aktarıyor bize. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin değişmez politikaları içerisinde mutlaka İsrail'in korunması ve kullanması vardır. Bunu yoktur diyerek bu hafif işte ya da şiddetli tartışmaları, bireysel tartışmaları Amerika'nın İsrail'i korumamasından kaynaklı bir çıkar, yeni bir politika mı oluştu sorusunu sormak lazım.
0: Ya belki ben müsaadenizle. Bu
2: biraz, ben şimdi burada biraz çok özür diliyorum Kemal Hocam. Burada İsrail'le Netanyahu'yu da ayırıyorum dikkat ederseniz. Kesinlikle katılıyorum size. Amerika'nın bir İsrail politikası var. Bir devlet politikası var. Ama şu anda Donald Trump'ın ve J.D. Vance'in Beyaz Saray'ın bir Netanyahu politikasına baktığımız zaman tamamıyla destek veriyor diyemeyiz. Amerikan devletinin
0: yani evet, siz haklısınız. Evet, belki şöyle sorsak daha konu anlaşılır. Benim de merak ettiğim İrfan Bey.
1: Şimdi bu arada Ekber de yayın için hazır. Sizin sorunuza kısa bir cevap alalım İrfan'dan.
0: Yani burada şimdi geçmişten farklı olarak Donald Trump yönetiminin Netanyahu'ya tavır koymasının sahada ne gibi sonuçları olacak? Biraz da aslında bunu öğrenmek lazım. Tavır koymuşlar mesela, gelmemiş.
2: Tekrar. Evet, ben şunun altını hep bugüne kadar aynı çizgideydim. Eray Hocam dikkat ederseniz hepimiz yayınlarda çok konuştuk, tartıştık. Evet. Donald Trump Amerika'yı İran'da bir savaşa sokmak istemiyor. Bunun kendisini bir felakete götüreceğini çok iyi biliyor. Evet. Bugüne kadar da zaten sokmadı ve en son Netanyahu'nun bunu durum odasında ikna etmesinin sonuçlarının da ona pahalıya patladığını biliyoruz. Bugün itibariyle benzin fiyatları 5 dolarlar civarında. Oo. Eray Hocam, Amerikan toplumu buna bakıyor. Amerikan halkı buna bakıyor.
0: Doğru.
2: Ben 70 dolara doldurduğum aracımı Pensilvanya'da ya da 110 dolara doldurdum. 40 dolarlık bir artış. Amerikan toplumu için bu çok önemli. Donald Trump bunun farkında. Onun için önce Netanyahu demiyor. Önce ben diyor Donald Trump. Anladım. Onun için kendisini 3 Kasım'daki seçimlerde kurtarmaya çalışıyor.
1: Evet. Evet, Ekber'i tekrar görüyoruz kameranın karşısında. Bir problem yok anladığımız kadarıyla. Mete Sohtaoğlu'na vereceğim ben sözü. Onun ekleyecekleri de vardır. Zannediyorum Ekber'e sorusu da vardır. Onun
4: sorun var tabii. Şimdi sizin söylediğiniz gibi kıyı şeridinden itibaren patlama haberleri geliyor. 6.

0: dalga Amerika Birleşik Devletleri bir saldırı düzenliyor. Fakat bu son 10 gündür düzenlenen saldırıların giderek şiddetinin arttığını görüyoruz. Ve Ekber'e de sorumu dahil ederek söyleyeyim. Pakistan sınırındaki Sistan Belucistan'dan başlayarak ısrarla Mekran bölgesinden Konarak, Çabar gibi donanmanın ya da Hürmüz Boğazı'na İran'ın müdahale etme olanağını hem kıyı şeridinden hem de dağlık araziden müdahale edeceği bütün savunma sistemleri, iletişim sistemleri, ikmal yapabileceği tren yolları, yollar bu sefer daha önceki bombardımandan farklı bir şekilde şiddeti artarak gidiyor. Benim Ekber'e sormak istediğim soru, Amerika Birleşik Devletleri'nin anladığım kadarıyla zorlayarak, yani İran'ı bu Hürmüz Boğazı'nda sahil şeridindeki bütün yerleşimini etkisiz kılarak bombardımanla kongre seçimlerine kadar yok ederek kademeli olarak zorla açma gibi bir stratejiyi belirlemiş durumda. Hatta USS Baxter gibi bir dönem oldukça konuştuğumuz amfibi çıkarma gemisi bütün gücüyle iki gemiyle beraber tekrar bölgeye geldi. İran'da böylesine Sistan Belucistan bölgesinden başlayarak kıyı sahil şeridine yönelik, sadece kara işgalinden bahsetmiyorum ama o kıyı şeridini tutacak şekilde belirli noktaları bir amfibi çıkartma bekliyorlar mı? Ya da buna yönelik bir sessiz sedasız bir önlem var mı? Bunu merak ediyorum.
1: Bir de bu arada bir şey ekleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu politikasının farkında İran ordusu. Demiş ki ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerikalılar ülkenin güney kıyısındaki bazı üslerimize saldırarak bu stratejik boğazı ele geçirebileceklerini düşündüler. Oysa İran topraklarının herhangi bir noktasından Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme yeteneğine sahiptir ve bu konu asla kıyılara ve adalara bağlı değildir, evet, diyor. Evet. Sözü ben Ekber'e bırakayım şimdi bu başlıkla
2: ilgili. Ciddi bir mesaj ama.
3: Yani şöyle söyleyeyim, mesela hocamın sorusuna gelmek olarak esasında Amerika Birleşik Devletleri ve ABD ordusu yaptığı bu saldırılar da kendi açıklamasına göre İran'ın bu bölgedeki gemileri vurma kapasitesini yok etmek değil, yani tırnak içinde söylüyor, zayıflatmak olarak belirtiyor. Çünkü öyle görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri de İran'ın kapasitesini olmayacağının farkında, şimdi ise onu zayıflatmaya çalışıyor. En azından kendilerinden gelen açıklamada, her seferinde Senton'dan açıklama yapıldığında özellikle bu hususun altı çizilmiş oluyor. Şeyde hocamın da belirttiği üzere Pakistan sınırına, yani Sistan Belucistan'dan başlayarak Ahvaz'a kadar, yani geniş bir alanda kıyı bölgesini sürekli bir şekilde bombalıyor. Yani Pakistan'dan ta Irak sınırına kadar bir bombalama söz konusu ve ben az önce İran medyasına da baktığımda söz konusu bölgede, yani Sistan Belucistan bölgesinde oradaki hava alanı, İran şehir hava alanı vurulmuş oldu. Birkaç gün önce de yine Çaybahar kentinde yine o bölgedeki hava alanı vurulmuştu.
1: Bu arada ekrana yansıyan görüntü de sıcak Çaybahar. Bir görüntü. Ekber sen de dinle. Bender Abbaslı bir köprünün vurulduğuna dair bilgiyi arkadaşlar son dakikanın düştüler. Köprüyü Amerika Birleşik Devletleri vurdu. Görüntüler sıcak ve yeni görüntülerdir. İşte altyapıya yönelik saldırıları da yoğunlaşmış durumda. Az önce Mete Sohtoğlu da söyledi. Belki pek çok başka noktadan yine benzer görüntüler gelecek.
0: Köprü ve tren yolları özellikle, ben bir kez daha vurgulayayım Ekber devam ederken, onları itinayla vuruyorlar. Özellikle sahile giden bütün ikmal hatlarını, karayollarını, sivillerin de kullandığı alanlar bunlar.
1: Evet, Ekber sen de söz tekrar.
3: Evet. Özellikle son 5 gündür yani yapılan saldırıların şöyle özelliği vardır. Yani 40 günlük savaşla bu savaşı kıyasladığımızda daha ziyade %90'dan fazla ülkenin güneyiyle sınırlıdır. Az önce burada insanlar o güneylilerle ilgili dayanışma içinde olduklarına ilişkin sürekli bir şekilde sloganlar da atıyorlardı. Öyle görünüyor ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaştan esas amacı İran'da hani tırnak içinde rejim değişikliği veya Tahran'da yönetimin değişmesi falan değildir. Hürmüz'ü açmaktı ve bu kapsamda da İran'ın güneyini, güney bölgelerini çok şiddetli bir şekilde vurmaktadır ve sadece gecelerle vurması değil, aynı zamanda gündüzde işte bu saldırıda devam etmektedir. Örnek vermek gerekiyordu. Mesela dün 1,5 saat boyunca işte İran'ın adalarından Büyük Tumb Adası'nın hattına yönelik çok ciddi saldırıları söz konusu oldu. Tabii İran'ın da burada misillemeleri söz konusu.

0: işte hem bölge ülkelerine Bahreyn'e, Kuveyt'e, işte Ürdün'e yönelik saldırıları söz konusu oldu. Hatta dün gelen bazı bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil'deki konsolosluğuna yönelik de bazı saldırıların olduğuna ilişkin işte haberler gelmektedir. Bana ben müsaadenizle kısaca başkenti arasındaki inkılap meydanındaki o atmosferi de size yansıtmak istiyorum. Esasında lütfen. Az önce sen bir konuya değinmiştin. Evet, buradaki evet. Konuyla ilgili Donald Trump'ın işte görselinden
1: Tebeşirle yazılmış gibi siyah fonun üzerinde herhalde vatandaşlar oraya bazı sloganlar yazıyorlar.
2: Trump ölü.
0: Esasında bu bir işte duvar resmi. Daha önce İran'da Musalla bölgesinde yani Ayetullah Ali Hamenei için yapılan cenaze etkinliği sırasında söz konusu bölgede işte insanlar gelmiş işte dediğin üzere tebeşirle işte Donald Trump'ın özür mesele diye ifadelere yer vermişti. İşte Tahran Belediyesi de oradan yola çıkarak böyle bir şekilde bir hazırlandı. Donald Trump işte tabutun içinde görüyor ve üzerinde Farsça ve İngilizce Donald Trump'ın öldürülmesi gerektiğine yönelik ifadelere yer verilmiş durumda. Aslında buradaki insanların elinde taşıdığı pankartların önemli kısmının büyük bir kısmının üzerinde Donald Trump'ın öldürülmesi gerektiği yönünde ifadelere yer verilmiş durumda. Kamerayı ayırlayamıyorum. Şöyle göstereyim. Mesela şurayı size göstereyim. Dikkat ederseniz insanlar gelip burada istediği işte pankartı hazırlatabiliyor. Mesela şu anda gördüğüm kadarıyla mesela bu beyefendi bir pankart hazırlatıyor. Dikkat ederseniz en azından şurasını görebiliyorum. Kiev bir tarafında ölçülüp Amerika yönünde ifade geliyor. Veya bir diğer beyefendi gelmiş burada işte bir el yazısı bir pankart hazırlıyor. Bu pankartların önemli kısmını
1: İntikam istiyoruz yazıyor bilimde.
0: İlgili olduklu ifade edebilirim. Mesela şunda burada beyefendilerin elinde işte pankartlar var. Hepsinin üzerinde intikam var. Mesela burada yazıyor.
2: Bu paralı mı yoksa ücretsiz mi?
0: Milletimizin isteğidir.
1: Parayla mı yazıyorlar, ücretsiz mi yazıyorlar?
0: Ya ücretsiz yazıyorlar. Ücretsiz yanılıyor. Yani gönüllü olarak ücretsiz bir şekilde yazılıyor. İnsanlar geliyor işte görüyorsunuz. Dediğim üzere %90'ının üzerinde de bu şekilde intikam meselesine yer verilmiş durumda. Mesela bu hanımefendinin elinde olan pankartı ben okumak istiyorum. Madovali Cengiz'in bir savaş arayışında değiliz. Mader Haletifa değiştirdi neyse. Burada direnişten bahsediyor. Diğer beyefendi ve diğer beyefendinin elinde de yine intikamı intikam söylemini ön plana çıkaran ifadeler var. Dikkat ederseniz insanların elinde sadece İran bayrağı değil aynı zamanda kırmızı bayraklar da var ki intikamı sembolize ediyor. Geçtiğimiz esasında gecelerde bunu göstermiştim. Ayetullah Ali Hamenei'nin elini simgeleyen direnişi simgeleyen Ayetullah Ali Hamenei'nin elini burada görmek mümkün. Tahran'daki burası devrim meydanı sürekli bir şekilde insanlar geceleri burada toplanarak işte bu şekilde gördüğünüz üzere şu anda da mesela Hamasi şiirlerin söylendiğini ifade edebilirim ki dediğim üzere en çok dikkat çeken husus Donald Trump'ın bu şekilde tabutun içerisine yerleştirilmesi. Yine burada da yine bir pankart asılmış durumda. Yine orada da yine intikam meselesinden Ali Hamenei'nin kanının yerde kalmaması yönünde ifadelere yer verilmiş durumda.
1: Evet.
3: Banu ben çok özür diliyorum.
1: Hızlı bir şekilde
3: şu anda Amerikan toplumu bu İran meselesine nasıl bakıyor? Reuters Ipsos İran savaşı Trump'ın oylarına zarar verir diyor. Bir kamuoyu yoklaması. Trump'ın genel görev onayı %34'e düştü. Amerikalıların yalnızca %24'ü İran savaşının maliyetine değdiğini düşünüyor. %50 savaşın buna değmediğini söylüyor. %63 ise İran'la yapılan ateşkes veya anlaşmanın kalıcı olmayacağına inanıyor. Yani çok güzel söyledi Ekber. Donald Trump'ın düşündüğü tek bir şey var. Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak ve benzin fiyatlarını

0: Amerika'da düşürmek.
1: Peki. Abdülkadir Selvi. Ha,
2: Ekber, biz Hürmüz'e odaklandık ama İrfan abi de Hürmüz'den söz etti. Yeni bilgiler geliyor. Husilerin Babel Mendebi kapatmaya hazırlandığı yönünde. O konuda sende bir bilgi var mı?
3: Hocam bir iddia söz konusu. Evet, ciddi bir iddia söz konusu. Özellikle Donald Trump'ın şöyle İran'a karşı bir söz konusuydu. Eğer İran teslim olmazsa, müzakere masasına gelmezse İran'ın altyapısını, köprülerini ve enerji altyapısını bulacağına ilişkin bir iddia söz konusuydu. Gelen bazı bilgilere göre İran'ın da Amerika Birleşik Devletleri eğer bu işte tehdidini hayata geçirirse Husiler üzerinden Babul Mendebi kapatma yönünde hazırlık içinde olduğu ve bu konuyu da Husilere aktardığına ilişkin Reuters'e ve bazı haber alfasını haber ajansına gelen iddialar söz konusu. Esasında bugün İran'dan da resmi düzeyde Donald Trump'un bu ifadelerine tepki geldi. Son olarak İran Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü akşam saatlerinde İran televizyonuna yaptığı açıklamada eğer Amerika Birleşik Devletleri böyle bir tırnak içinde hata yaparsa İran'ın da bölgedeki bölge ülkelerinin altyapısına yönelik saldırılar yapacağı ve onları yok edeceğine ilişkin İran'dan açıklama geldi. Merkezi Hademur Emniyet Karargahı'na gelen açıklamada ise altyapısına yönelik bir saldırı olursa bölge ülkelerinin altyapısını öyle hedef alırız ki sanki onlar yokmuş gibi, yani o hedefler daha önce hiç inşa edilmemiş şekilde onları hedef alacağız yönünde İran'dan gelen açıklamalar.
1: Cemal Avuçar'ın da sorusu var.
4: Ekber Bey, şu anda İran kamuoyu eldeki pankartlardan yola çıkarak anladığımız kadarıyla intikam talebinde i̇ntikam bulunuyor. Istiyor. Ve gerçekten çok büyük bir öfke var gibi de gözüküyor. Devrim muhafızlarında bunun karşılığı var mı? Bir intikam planı var mı?
3: Şu devrim muhafızları esasında devrim muhafızlarından da sürekli gelen açıklamada bunun altı çizilmiş oluyor. Özellikle işte İran'ın eski lideri Ayatollah Ali Hamenei için geçtiğimiz günlerde yapılan o cenaze törenlerinin ardından bu intikam meselesi sürekli bir şekilde ülke yetkilileri tarafından ifade edildi. Ayatollah İran'ın yeni lideri Mustafa Hamenei de babasının işte bu babası için yapılan cenaze töreninin ardından hem halktan işte teşekkür ederken diğer taraftan da intikamın altını çizmiş oldu. Bu intikam alınacaktır. Az önce bir beyefendinin elinde bir pankart vardı. Esasında o pankartın içinde yazan ifade Mustafa Hamenei'ye aitti ki orada diyor ki intikam kesin alınacaktır. Bu halkımızın bir beklentisidir. İşte saldırganlar, Donald Trump başta olmadığı üzere saldırganlar rahat bir şekilde işte yataklarında ölmeyecektir. Onları çok acı bir ölüm bekliyor. Özellikle Mustafa Hamenei'nin bu ifadesinin ardından sürekli bir şekilde intikam söylemleri hem işte o askeri kanattan, yani az önce belirttiğiniz devrim muhafızları tarafından işte ifade edilmektedir. Çok ilginçti. Ben buraya geldiğimde az önce de bir beyefendi burada konuşuyordu. Hatta özürden bile bahsetti. Eğer Donald Trump'ı öldüren insanlar olursa İran'ın onu ödüllendireceğine ilişkinde ifadeler kullandı.
1: Evet. Artık yavaş yavaş programın da sonuna yaklaşıyoruz. Son bilgileri de alalım. İrfan, yeni bir açıklama var mı? Sıcak bir bilgi var mı elinde?
0: Şu anda yeni bir açıklama yok ama bugün malum Washington DC saatiyle 21, Türkiye saatiyle yarın sabaha karşı 4 itibariyle Donald Trump'ın bir ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Büyük ihtimalle de tabii özellikle 2020 seçimlerine Çin'in, Amerikan ana akım medyasına göre Çin'in de bu seçimlerde sahtekarlığa katıldığı yönünde bir takım iddialar istihbarat raporuna dayanarak ileri süreceği yönünde bazı açıklamalar var İran'la da ilgili ama ağırlık olarak 2020 ABD başkanlığı seçimlerindeki usulsüzlükleri dile getireceği konuşuluyor.
1: Evet, Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli, değerli katkıları için. Olabiliriz. Her zaman olduğu gibi değer kattılar yayınımıza. Artık son değerlendirmeleri alarak programı noktalayalım. Sayın Selvi, sizinle başlayalım. Gidişatı burada nasıl öngörüyorsunuz?
5: Tabii askeri boyutunu uzmanlarımız bilir ama Ekber'in bir cümlesi vardı. Ona ben de katılıyorum. Burada Amerika artık rejimi değiştirme ya da nükleeri İran'dan çıkarma gibi hedeflerinden vazgeçmiş gözüküyor. Zaten o konuda da başarılı olamadı. Ama daha çok bir yıpratma, özellikle İran'ın sahillerde savaştan hemen sonra kurduğu radar sistemlerini ve diğer silah sistemlerini, füze sistemlerini ortadan kaldırmaya, gücünü azaltmaya yönelik bir hareket olduğu anlaşılıyor.
1: Evet.
5: Seçimlere giderken Trump'ın da Amerika'yı yeniden büyük bir savaşa sokacak takati de yoktur. Zaten her savaşa girdikçe İran'da, Amerika'daki destekleri

0: isteğiyle zayıf diyor. O nedenle ben savaşın yıpratma savaşı olarak devam edebileceğini ama büyük bir savaşın çıkmasını
1: bu arada sıcak bir gelişme var. Irak medyası Kuveyt'te patlama seslerinin duyulduğu bilgisini geçiyor. Basra'nın pek çok noktasından duyuluyormuş Kuveyt'teki patlamalar. Yani demek ki İran'ın da misillemeleri an itibariyle başlamış durumda. Füzeler, seyir füzeleri, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla yine hedef alıyorlardır. Hava savunma sistemleri de çalışıyordur ama Kuveyt'teki hava savunma sistemlerini atlatabildikleri çok sayıda isabetli vuruşları da oldu malum. Mete Sohtoğlu, senin son notları.
2: Yani Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüşmek istemesinden ben başlayayım. Çünkü burada 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında imzalanan 10 yıllık savunma işbirliği anlaşmasının sonuna geliniyor. Ve bu yeni dönemde ABD Başkanı Trump sonrasında bağlayacak şekilde 2027 mali bütçesi içerisinde askeri istihbaratın tamamen Amerikan ordusuyla İsrail arasında bir entegrasyonla ağır insan hakları ihlallerine rağmen kesilmeden devam ettirilmesi yönünde bir madde eklendi. Senatör Tim Cotton bunu ekletti. İki maddeyi ve aynı zamanda bu savunma işbirliği anlaşmasında artık İsrail bu ambargolardan ya da blokelerden dolayı bir maddi yardım değil. Yani 1,5-2 milyar dolarlık bir askeri yardım değil. Örneğin demir ışın gibi Iron Beam olarak bildiğimiz lazer tabanlı silah sisteminin hava versiyonu ve uzay tabanlı versiyonunu ABD ile sadece iki ülkede olacak şekilde ortak üretmek istiyor ve bunun peşine düşüyor. Süre İsrail açısından azalıyor. Ama burada pek dikkat etmediğimiz bu meseleyle alakalı yeni bir gelişme var. Yemen'de özellikle Suudi Arabistan'ın desteklediği ve Arap Emirlikleri'ne de maddi destek verdiğini bildiğimiz aşiretlerde çok ciddi bir toplanma var. Bir mobilizasyon var. Bu bir karadan bir çatışmaya yol açar mı? Muhtemelen ona doğru gidiyor. Biraz önce de Yemen'den Husiler resmi bir açıklama yaparak Suudi Arabistan'a yönelik bir kara ya da hava harekatı içerisinde Suudi Arabistan'ın olması durumunda Riyad Havalimanı başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın ekonomik varlıklarına ve askeri varlıklarına yönelik bir tehdit mektubu en üst düzeyde yayınlandı.
1: Peki.
2: Bu İran meselesini muhtemelen artık Bab el-Mendeb ve Yemen'i de içine katarak değerlendirmeye başlayacağız gibi gözüküyor.
1: Eray Hocam.
3: Efendim yani çok kısa zaman tabii bu yıpratma savaşları ila nihayette sürmez. Ukrayna'dan biraz farklı tabii ABD sonuç olarak yani Donald Trump cepheyi yarmaya çalışıyor, kendine muhalif bir sürü unsur var, onları bir taraftan idare edin diyor, bir taraftan İsrail'i idare etmeye çalışıyor, baskılamaya çalışıyor. Fakat sonuçta İran'a karşı yaptığı savaşta da diz çökmüş vaziyette. Ben şöyle söyleyeyim, hani bir geleceğe sari bir vizyon, stratejik öngörü olarak ABD bu savaşı kaybedecek. Yani gördüğümüz manzara bu. İran istediği şekilde yeni bir sistem kurulacak diye değerlendiriyorum efendim.
1: Kemal Hocam.
4: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin günlük toplam 22 milyon varillik petrol üretimi var. 20 milyon varillik tüketimi var. Ve yaklaşık 40 ila 60 milyar varillik rezerv var. Toplam stoğu 11 yıllık. Bu şartlarda benzin fiyatlarına ya da mazot fiyatlarının 2.69'dan 5.5'e çıkması çok enteresan. Bu işin içerisinde bir iş var. Onu söylemeye çalışıyorum. İkinci konu, tabii Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ABD mazot fiyatlarına, yakıt fiyatlarını nasıl etkiler diye sorarsanız şöyle etkiler. 2.69'a tekrar çekmesi için Amerika'nın İsrail'i kaybetmeyi göze alması gerekir. İsrail'i kaybettiğinde ve 2.69'a çekildiğinde yakıt fiyatları ne kadar büyük bir kayba uğrayacağının Amerikan kamuoyu farkında değil. Amerika'nın gözlüğünden bakarak söylüyorum. Onun için analiz yaparken ABD-İsrail ilişkilerini 1979 Camp David 1 anlaşmasının maddelerine bakarak okumak gerekiyor. Öyle Trump bugün var, yarın yok. Netanyahu bugün var, yarın yok. Başka Trump'lar, başka Biden'lar çıkabilir. Dolayısıyla bu İran-ABD savaşı son tahlilde artık böyle yıpratma savaşından komutanın biraz da kesin sonuçlu muharebeye dönüşecek gibi bir hissiyat var içimde. O kongre onayı komutanımın hatırlattığı yeni harekat planı da çok muhtemelen kesin sonuçlu harekat planı.
1: Peki, evet. Çok teşekkür ediyorum. Yani
2: kademeli zorlu açma meselesi.
3: Yani yüksek yoğunluklu konvansiyonel harbe girme ihtimali var, doğru. Ama yani baktığımızda İran'ın direnme kapasitesi ABD'nin saldırı kapasitesinden biraz daha yüksek gibi görünüyor.
2: Şimdi konarak çabarı biz Kemal Bey'le aylarda çok yorumlamıştı. Biraz belki belli kesimlere fantastik gelmiş olabilirdi ama o konarak çabar hattına Pakistan sınırından bahsederek İran'ın okyanus bölgesini işaret ederek çok işaret edilmişti.
4: Bunu neden söyledim hocam? Eğer ABD

0: Hürmüz'ü açamazsa dünyanın hiçbir yerindeki boğazı bir daha açamaz.
1: Ama Malaka'da kilitlenir çünkü.
2: İran hepsi. Tarafı da diyor ki siz benim kıyı bölgemi istediğiniz kadar vurun, ben daha derinden
3: işte
2: de Hürmüz
3: derinden füze atma kapasitesini yok edemiyor ABD.
0: Evet,
3: yani diyor ki ben o füzelerle, derinlikteki füzelerle sizi vururum diyor yani.
2: Evet, peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Değerli izleyicilerimiz, sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Gündem yine sıcak. Az önce Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı dalgası başlattı. Ve bu kapsamda da Bender Abbas'ta bazı noktaların vurulduğunu biliyoruz. En azından bir köprünün isabet aldığı çok net bir biçimde görüntülerde de görülüyor. İran'da karşılık vermeye başlamış. Kuveyt vuruluyor. Patlama seslerinin bir hayli yoğun ve Basra'nın pek çok noktasından duyulabildiğini Irak medyası paylaşıyor. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak, bekleyip göreceğiz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. İyi geceler.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda S-400'lerle ilgili mevcut durum değerlendirildi. Bakanlık, katsa yaptırımlarının kaldırılması için ABD'nin bir ön koşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır denildi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerinde etkileri konulu karara da tepki gösterdi. Bakanlık, Kıbrıs Türk halkının adada maruz kaldığı sistematik saldırıları kınadığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları görmezden gelen kararın Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı ve ekledi. Kanlı Noel'de Ayvasıl'da Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır. Toplantıda Suriye'ye gerçekleşen liman ziyareti konusu da görüşüldü. Yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz açıklaması yapıldı. Toplantıda ayrıca terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalar hızla devam ederken sürece ilişkin yapılan operasyonlar hakkında da bilgi verildi. Bu kapsamda 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu öğrenildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye gibi yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiriyor. ABD'de yılda iki kez yapılan saat değişikliğine son verilmesi ve yaz saatinin kalıcı hale getirilmesi için hazırlanan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Ülkede saatlerin bir ileri bir geri alınması uygulaması sonlandırılacak. Yeni tasarı bu değişiklikleri ortadan kaldırarak yaz saatinin sürekli hale getirilmesini hedefliyor. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen gün ışığı koruma yasasıyla yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Senato sürecinin tamamlanması ve başkanın onayı gerekiyor. Türkiye'de ise 2016 yılında alınan kararla saatlerin kış ve yaz dönemlerinde geri alınması uygulamasına son verildi. Kalıcı yaz saati uygulamasıyla gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun kullanılmasının sosyal hayata ve ekonomik faaliyetlere katkı sağladığı belirtiliyor. Akşam saatlerinin daha uzun süre aydınlık olması,

0: evlerde ve iş yerlerinde yapay aydınlatma ihtiyacını azaltıyor. Bu da ülke genelinde elektrik tüketiminin düşmesine ve enerji tasarrufunun artmasına katkı sağlıyor.
1: İşte bu verimlilik hususunda bu yaz saat uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Ne yaptı? Rakamsal olarak, işte raporlar yeni geldi. Dedik bunun ekonomik rakamsal analizi nedir diye. Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştık ama dışarıdan da üçüncü bir gözle, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi olan, teknik olarak kimine göre en iyisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile de bir çalışma yaptırarak baktığımızda büyüme, ısınma, kış tüketimi, saat ayarlaması noktasında yaklaşık geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık yarım milyar, eski rakamlı yarım katrilyonluk bir tasarrufa da etki etmesi itibariyle çok ciddi bir pozitif bir etki ortaya koymuştu.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: öyle bir dolandırıcılık hikayesi ki bugüne kadar senaryo olarak bile yazılamadı. Bu kadar da olmaz düşüncesiyle film bile olmadı. Ahbap soruşturmasını Türkiye canlı canlı yaşadı. Haluk Levent ifadesinde yolsuzluk değil usulsüzlük yaptım dedi, tepkileri üzerine çekti. Bugüne ise Levent'in İsviçre'de başka biriyle evlendiğini nezarethanede öğrenen sevgilisi damga vurdu. Ünlülere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler sabah saatlerinde gözaltına alındı. Listede 25 kişi vardı. Aralarında dikkat çeken isimler de bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de arınma takvimi işlemeye devam ediyor. Bir kez daha A takımıyla bir araya geldi, yeni ihraçları görüştü. 8 il başkanını daha gönderdi. Özgür Özel'in hazırlıklarını yürüttüğü yeni parti içinse isim, logo ve bina arayışı olduğu belirtildi. Cumhur İttifakı'nın aylardır üzerinde çalıştığı terörsüz Türkiye sürecinde son adımlar atılıyor. Başkan Erdoğan'ın süreci hızlandırın talimatı sonrası partiler arası trafikte hız kazandı. DEM Parti İmralı heyeti önce AK Parti'nin sonraysa MHP'nin kapısını çaldı, neler yaşandı. Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterecek. Bugün de tüm Türkiye'nin konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Önce dünyaya bakacağız ama birazdan özellikle Ahbap soruşturması ile ilgili çok önemli bilgi ve belgelerle konuklarımızla birlikte devam edeceğiz. Dünya gündeminde İran yine ilk sıralarda. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Körfez'de her geçen gün yeni bir noktada saldırı haberi gelirken İran topraklarında da Amerika'nın saldırıları daha geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Yani sadece Hürmüz bölgesindeki saldırılardan bahsetmiyoruz. Yani durum bir hayli vahim ama anlaşmaya yeniden oturacaklar mı, oturmayacaklar mı? O da belirsizliğini koruyor. Tam da bu noktada dikkat çeken bir ülke daha var. Malum İsrail, katliamcı devlet, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde bazı çatırdamalar vardı. Artık bu yarıklar daha da derin. Birazdan onların da gelişmelerini alacağız sahadan ama önce neler yaşandığına bir göz atalım.
2: Amerika son saldırı dalgasında İran'ın Büyük Tunt ve Keşm adalarıyla Bender Abbas ve Sirik kentlerini namlunun ucuna koydu. İran'sa misillemeyi yine Körfez'deki hedefler üzerinden yaptı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün yine sirenlerle inledi ve bir Amerikan İHA'sı daha düşürüldü. Hürmüz düğümü gitgide sıkışıyor. Boğaz'da gemi trafiği %90 azaldı.
3: İran uzlaşmak istiyor. İşin nereye varacağını göreceğiz.
2: Trump uzlaşacaklar deyip İran'a aba altından sopa gösteriyor.
3: İranlılar uslu durmalı.
2: Tahran'sa tam tersini söylüyor. İran Silahlı Kuvvetleri Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Hürmüz Boğazı tavizsiz kırmızı çizgimizdir dedi. Ve Amerika'nın müdahale etmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Sözlerini tehditle bitirdi.
4: Amerika'ya cenayet.
5: Eğer ABD İran'ın altyapısını hedef alırsa bölgedeki tüm altyapılarını izi bile kalmayacak şekilde yok ederiz.
2: İran-Amerika hattında sahada ve masada tansiyon yükselirken Amerika-İsrail hattında ipler kopmak üzere. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tel Aviv'in Tahran'la Washington arasındaki barış görüşmelerini baltaladığını söyledi. Vance'e göre Netanyahu yönetimi süreci sabote etmek için iyi finanse edilmiş bir kampanya yürütüyor.
1: Şimdi son yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Peki sahada son durum ne? Hemen bölgeye dönelim. A Haber muhabirleri sahada son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte bu görüntüler geride bıraktığımız gün İran'a yönelik yapılan saldırılarda ve benzerleri de aslında Körfez'e yapılan saldırılarda kayda geçti. Şimdi ilk olarak Tahran'da bizleri bekliyor. Ekber Karabağ hemen kendisine hoş geldiniz diyerek son gelişmeleri alacağız. Bir diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz ki o noktada da yine dikkat çeken gelişmeler var. Çünkü hem CENTCOM'un açıklamaları hem Vance'in İsrail konusundaki açıklamaları oldukça önemli. Ekber, kolay gelsin öncelikle. Gördüğüm kadarıyla geride bıraktığımız saatlerde de İranlılar hala sokaklarda. Ama bir yandan da sanırım bombalar yağmaya devam ediyor İran'da pek çok noktaya, değil mi?
4: Evet, bombalar yağmaya devam ediyor. Esasında başkent Tahran'a yönelik bombardıman olmadığından dolayı biz o savaşı tam olarak hissetmiyoruz. Yani savaşta olduğu gibi biz hissetmiyoruz. Ancak ciddi anlamda an itibariyle alt yazımızda da geçtiği üzere İran'ın güney bölgelerine işte Kürt ve Tahran'a yönelik, etrafına yönelik ciddi saldırılar söz konusu. Saldırılar davetlerinden açıklamalara göre saat Türkiye saatiyle 21 itibariyle başladı. Ve an itibariyle de devam etmektedir. İran medyasını yansıyan bilgilere göre Bandar Abbas bölgesindeki bir köprü hedef alınmış. O köprünün bulunmasıyla birlikte Bandar Abbas Şiraz yolunun da kapandığı gelen bilgiler arasında, aynı zamanda köprüden geçmekte olan araçlardan ölen ve yaralanan insanların olduğu da yine gelen bilgilere göre söz konusu bölgede şu an kontrol ediyorum. Demir yolu hatlarının da Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından vurulmuştu. Yine İran Şer bölgesinde oradaki havaalanına yönelik de saldırılar söz konusu. Esasında yani buradaki demir yolunu ve köprüyü esas alırsak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'ın altyapısını hedef almaya çalıştığını ifade edebiliriz. Danıtan masasında birkaç gün önce bunu söylemişti. Eğer İran müzakere masasına gelmeyi reddedersek İran altyapısını kuracağı yönünde ifadeler kullanmıştı.
1: İran'ın gündeminde peki bir müzakere var mı Ekber?
4: Yok, öyle bir şey gündeminde öyle bir şey söz konusu değil. Esasında iki ülke arasında varılan mutabakat sapları tamamıyla masadan kalktığını, rafa kalktığını da ifade edebiliriz. İran'dan gün içinde Meclis Başkanı Mehmet Akar Kalibat, ki aynı zamanda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereleri de başkanlık ediyor, gelen açıklamada artık bu mutabakat zaptının geçerliliğini kaybettiğini, çünkü İran'ın herhangi bir çıkarına yararlı olmadığını ifade etti. Donald Trump zaten geçtiğimiz günlerde söz konusu uzlaşmanın rafa kalktığını ifade etmişti. An itibariyle müzakerelerden bahsetmek mümkün değil. Gerçi akşam saatlerinde işte Beyaz Saray'dan gelen açıklamada hala görüşmelerin yani mesajlaşmanın İran'la devam ettiği ifade edildi. Ancak kesin bir şekilde tarafların müzakere masasına oturacağına ilişkin herhangi bir resmi teyit söz konusu değil. Ve sahadaki gerginliğe bakıldığında da bunun yakın gelecekte olacağı da pek söylenmez. İran eğer altyapıma yönelik saldırı olursa karşı tarafın özellikle bölge gelenin altyapısını vuracağı konusunda gün içinde defalarca uyarılarda bulunmuştur. Bu gece İran altyapısı burada. O yüzden acaba İran bunu sirleme olarak bölge ülkelerinin bu gece altyapısını hedef alır mı almaz mı, bunu bekleyip göreceğiz.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum paylaştığım bilgilerden dolayı. Bölge bir hayli sıcak, saldırılar devam ediyor. İran'ın karşı saldırıları da devam ediyor. Yeni gelişmeleri senden almayı sürdüreceğiz. İran'ın herhangi bir şekilde anladığımız kadarıyla, Ekber de söyledi, masasında bir müzakere konusu söz konusu değil şimdilik. Ama ilerleyen süreçte buna nasıl tepkiler gelecek, bunu da göreceğiz. Ama merak edilen bir nokta var ki o da

0: Körfez ülkeleri İran'la daha önce Körfez ülkelerine yönelik yapılan bir saldırı hepimize yapılmıştır denilmişti. Peki bunun karşılığında bu yapılan saldırılara karşı nasıl bir yanıt verilecek bunu da göreceğiz. Ama bir diğer önemli nokta da var ki onu da ifade edelim, sadece Hürmüz değil aynı zamanda Husiler de harekete geçti. Üstelik Suudi Arabistan'a yönelik bir tehdit dolu açıklaması da vardı. Şimdi tüm bunlar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Oraya da döneceğiz. Çünkü saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor Amerika Birleşik Devletleri ve İran gibi onlar da kararlı. Şu an müzakere hiçbir şekilde o taraftan da masaya sunulmuyor. İrfan Sapmaz, kolay gelsin, hoş geldin.
1: Merhabalar Tahir, hoş bulduk. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde hangi konu daha baskın? Savaş mı, barış mı?
1: Tabii ki şu anda savaş devam ediyor ancak her zaman olduğu gibi Donald Trump şu ana kadar barış kapısını hiç kapatmadı. Bugünkü Carolyn Leavitt'in yaptığı açıklamalarda da bunun mesajları verildi. Öncelikle ben tabii ABD Merkez Komutanlığı'nın CENTCOM'un açıklamasını aktarmak istiyorum. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın askeri kapasitesini daha fazla zayıflatmak amacıyla yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Son operasyonlarda İran'ın güney kenarındaki füze sistemleri, hava savunma tesisleri ve deniz üslerinin yanı sıra Tahran çevresi, Semma, Bandarabas, Keş adası ve Hürmüz boğazındaki Büyük Tunt adası hedef alındı. CENTCOM saldırıların İran'ın Hürmüz boğazını tamamen kontrol etme ve gemi trafiğini tehdit etme kapasitesini azaltmayı amaçladığını belirtiyor. ABD ayrıca İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koydu malum. İran'ın ana petrol ihracat merkezi Hark adasına doğru ilerlediğini belirtilen Curaçao bandıralı bir petrol tankeri yapılan uyarılara uymadığı gerekçesiyle Amerikan füzeleriyle etkisiz hale getirildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ciddi biçimde azalırken petrol ve doğal gaz tankerlerinin önemli bölümü bölgede beklemeye başladığı dair. Tabi bu arada Donald Trump ise bir yandan saldırıları arttırırken diğer yandan diplomasi kapısını tamamen kapatmıyor her zaman olduğu gibi. Trump İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunu kabul etmemesi halinde Washington'ın operasyonları sonuna kadar götürebileceğini söylüyor. Bugün Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt'de bir basın toplantısı düzenledi ve Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılara karşı sessiz kalmayacağını, İran'ın bunun sonuçlarını ödeyeceğini söyledi. Ancak başkanın aynı zamanda diplomasiye açık olduğunu da söyledi diyebilir. Tabi bu arada İran savaşı yalnızca Washington'la Tahran arasında bir kriz yaratmadı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü bir başka ülkeye çevrildi. İsrail'e aynı anda bugün
0: ABD'nin bir soru soracağım. İrfan Sapmaz, biraz önce J.D. Vance'in açıklamalarını da dinledik. Savaşın ilk günlerinde Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ortak olduğu ve İsrail'i korumak için bu savaşa girdiği yönünde eleştiriler vardı. Yani esas savaşan ülke İsrail'di. Amerika Birleşik Devletleri onu desteklemek ve korumak için savaşa dahil olmuştu yorumları yapılıyordu. Ama şu an sahada bambaşka bir durum var. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşını, saldırılarını karşılıklı görüyoruz. İsrail'in şu an sahada olmamasını, yani İran'a yönelik saldırılarda ya da İran'dan İsrail'e yönelik yapılan saldırıların olmamasını bu krize mi bağlamak gerekiyor?
1: Evet, şimdi durum şu: Trump yönetimi İran'la varılan anlaşmanın korunmasını, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve savaşın ekonomik maliyetinin düşürülmesini istiyor. Netanyahu ne istiyor? Netanyahu hükümeti ise anlaşmanın İran'ın balistik füze programını sınırlandırmadığını, nükleer tesisleri tamamen ortadan kaldırılmasını garanti etmediğini ve İsrail'in Hizbullah'a karşı askeri harekat alanını daralttığını ileri sürüyor, savunuyor. Washington'ın ayrıca İsrail'den, Lübnan ve Suriye'den gerilim azaltmasını istediğini biliyoruz. Bugün tüm ana akım medyada işlenen çok önemli bir konuydu. Lübnan ve İsrail arasında Roma'da gerçekleştirilen malum ABD arabuluculuğunda görüşmelerde Hizbullah dışındaki silahlı unsurların da silahsızlandırılması, Lübnan ordusunun güneye konuşlandırılması, İsrail askerlerinin işgal altında tuttuğu bölgelerden aşamalı olarak çekilmesi üzerine bir ilerleme sağlanmıştı. Ancak İsrail Hizbullah silah bırakmadan tamamen çekilmeyeceğini söylemiş. İşte bu konular çerçevesinde bir tartışma başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. En açık işaret de bugün J.D. Vance verdi. J.D. Vance, Joe Rogan'a verdiği röportajda İsrail hükümeti içerisindeki bazı kişilerin Amerikan kamuoyunu etkilemeye ve Trump yönetimi İran ile yapılan anlaşmadan uzaklaştırmaya çalıştığını ileri sürdü. Vance'e göre bu kişiler askeri operasyonların süresiz şekilde devam etmesini istiyor ve Amerikan siyasi kararlarını etkilemeye yönelik bir kamuoyu kampanyası yürütüyor. Aslında bizim hep ana haber ekranlarında benim dikkat çektiğim konu askeri endüstriyel kompleksi. Aslına baktığımız zaman J.D. Vance burada ona işaret ediyor. Yani İsrail uzantısı askeri endüstriyel kompleksi ve dolayısıyla hem temsilciler meclisi hem de senatodaki İsrail yanlısı lobilere dikkat çekmeye çalışıyor. İşin ilginç yanı bugün Carolyn Leavitt diye Başkan Trump da J.D. Vance ile İsrail konusunda aynı görüşe mi sahip diye soruldu. Evet, kesinlikle aynı görüşe sahip denildi. Yani artık saflar netleşmeye başlıyor bir anlamda.
0: Yani mızrak kılıfına sığmıyor, kınına sığmıyor. Artık İsrail Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o gerginlik nereye varacak? Tam da seçim dönemleri öncesinde bunları da takip edeceğiz. Ama bir gerçek var. Bölgemizde hemen yanı başımızda İran'da pek çok nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından vurulmaya devam ediliyor. İrfan Sabmaz, çok teşekkür ediyoruz. Sıcak gelişmeler oldukça yine senden almaya devam edeceğiz.

0: Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Ardı ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Yoğun bir gündem vardı ama en önemli gündem başlıklarından birisi şüphesiz ki terörsüz Türkiye süreci. Özellikle Başkan Erdoğan'ın süreci hızlandırın talimatı sonrası partiler arasındaki trafik de bir hayli hızlandı. DEM Parti İmralı heyeti önce AK Parti'nin ardından da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısını çaldı.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde son viraj için adımlar hızlandı. DEM Parti İmralı heyeti önce AK Parti'nin sonra da MHP'nin kapısını çaldı.
1: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz.
2: DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Görüşmede yasal düzenlemenin kapsamı ve meclis takvimi gündeme geldi.
1: Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Çerçeve yasanın meclis kapanmadan gündeme alınması planlanıyor. Bu kapsamda İmralı heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de meclisteki makamında ziyaret etti. Kulislerde ise çerçeve yasa meclisten geçse bile uygulama için saha raporlarının dikkate alınacağı konuşuluyor. Yani önce MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahadaki son durum değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu PKK feshedilmiş silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alacak. Son adımsa Cumhurbaşkanı kararıyla atılacak.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
2: En fazla 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı olacak. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar da kapsam dışında tutulacak. Yasada örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşüyle ilgili süre sınırlaması da olacak. Ve yasada hiçbir şekilde af yer almayacak.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezde bir kez daha kurmaylarıyla, A takımıyla bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu haliyle arınma sürecine yönelik yeni adımlar da atıldı. 8 il başkanı daha görevden alındı. Diğer yandan Özgür Özel cephesinde ise hareketlilik devam ediyor. Yeni parti hareketliliği devam ediyor. Çünkü onun içinde isim, logo ve bina arayışında önemli bir aşama kaydedildiği iddialar arasında.
3: Bunların partiden ayıklanması lazım. Bunların partide yerleri yoktur.
2: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de başlattığı yeniden yapılanma ve arınma sürecini kararlılıkla sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana

0: 43 il başkanını değiştiren Kılıçdaroğlu, yeni görevden almalar için bir kez daha A takımıyla masaya oturdu. O toplantıda alınan kararları parti sözcüsü Müslüm Sarı paylaştı. 8 il başkanının daha görevden alındığını duyurdu.
1: Bu illerimiz 1 Edirne, 2 Isparta, 3 Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
0: Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz sonu Ağustos başı sözleriyle takvimi işaret eden Özel'in parti hazırlıklarıyla ilgili ayrıntıları da kulislerde konuşuluyor.
2: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti değil.
0: Yeni partinin logosu için çalışmalara başlandığı, kırmızı ve beyaz renklerin ön planda olacağı da iddialar arasında.
3: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyoruz? Hangi gerek?
0: Parti genel merkezi için bina arayışı da sürüyor. Bu kapsamda Mustafa Kemal Mahallesi'nde daha önce bir siyasi parti tarafından kullanılan bir bina incelendi. O bina tutulursa Özel'in partisi neredeyse CHP genel merkezine de komşu olacak. Ve Çankaya Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonu. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından verilen ifadeler kapsamında ihalelere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
4: Çankaya.
5: Evet.
4: Sizden bir açıklama görmedim ben. Neden sessiz kalmayı tercih ettiniz?
5: Kuşkularım vardı.
4: Ne gibi efendim?
5: Şimdi ayrıntıya girmeyeyim.
2: Çok ayıpladım. Çok içimi yaktı.
0: Belediye personeli ihalelerde yapılan usulsüzlükleri tek tek anlattı. İhaleyi en düşük teklif veren şirketin kazandığı ancak onay aşamasında ihale yetkilisinin değiştirildiği iddia edildi. Yeni görevlendirilen ihale yetkilisinin ilk işinin de o ihaleyi iptal etmek olduğu ve ihalenin daha sonra fesat karıştırılarak bir başka şirkete verildiği de ifade dosyasında yerini aldı. Güner'in o ihaleyi alan isimle İstanbul'da lüks bir otelde saatlerce aynı baz istasyonundan sinyal verdiği de tespit edildi. CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ise ikinci dalga operasyon gerçekleşti. 8 şüpheli için daha gözaltı kararı verildi.
6: Bu arada ünlülere yönelik yeni bir dalga var. Uyuşturucu operasyonunda yine dikkat çeken isimler gözaltına alındı. Pek çoğu kamuoyunun aslında yakından tanıdığı isimler, 25 kişiden bahsediyoruz. Kimler var bakalım.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında 25 isim daha gözaltına alındı.
7: Efendim bir şey söylemek ister misiniz?
8: Atay, bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: İstanbul Emniyeti sabahın erken saatlerinde harekete geçti. Magazin dünyasının tanınan isimleri Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapımcı Mehmet Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi Eylem İpek Şafak ve eşi Gökhan Şafak da gözaltına alınan isimler arasında. Yapılan aramalarda şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde hassas terazi bulundu. Yalçıntaş sosyal medya hesabında hassas teraziyi kalori ve beslenme takibi için kullanıyorum paylaşımını yaptı. Arama yapılan bazı adreslerde uyuşturucu maddelerin de ele geçirildiği öğrenildi.
6: Bu arada bu soruşturmayla ilgili hemen bir bilgiyi de paylaşmış olalım. Tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman hakkında sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi. Ömer Faruk Işık da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım ki operasyonların devam edeceği bilgisini de hatırlatalım. Şimdi gündemde pek çok başlık var. Onlardan birisi de yine 15 yaşındaki Arel Yıldırım'la ilgili. Bir cani tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı Arel Yıldırım. Talihsiz genç tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Hayatı, hayalleri sönmüştü. Ne var ki tüm bunları ona ve ailesine yaşatan

0: kişi serbest bırakıldı.
1: Ben sakat kaldım ve o çocuk ödüllendirildi resmen. Ona tahliye kararı verildiği zaman güldü.
2: Ben dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Dayanacak gücüm kalmadı.
3: 8 bıçak darbesiyle hayatını kararttığı yetmezmiş gibi bir de hıncını alamayıp sosyal medyadan tehditler yağdırmaya başladı. 15 yaşındaki Arel genç yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum. Ona ve ailesine bunları yaşatansa tahliye oldu.
1: 7-8 kişi de etrafımı sardılar. Beni boynumdan tutarak önden yürütmeye başladı. Bağırırsan beni öldüreceğini söyledi. Ondan sonra ben bıçaklandım. 8 defa bıçaklandım. Yere düştüm, bıçaklamaya devam etti. Öldüğümü sanıp olay yerinden kaçtılar.
3: O saldırı İstanbul Ümraniye'de 6 Mart'ta okul çıkışı gerçekleşti. Muhammed Arel Yıldırım o liseye nakil olalı henüz 2 hafta olmuştu ki iddiaya göre okuldan uzaklaştırılan bir öğrenci başka öğrencilere Arel'i öldüreceğini söyledi. Üstelik aralarında daha önce hiçbir husumet yoktu. Kısa süre sonra da Arel Ali yanındaki arkadaşlarıyla birlikte zorla alıkoydu. Her şey güvenlik kamerasına an be an kaydoldu. İşte bu kareler de o anlara ait.
4: Önce tehdit etti, sonra okul çıkışında pusu kurdu. 15 yaşındaki Arel akranı tarafından tam 8 kez bıçaklandı. Tekerlekli sandalyeye mahkum edildi. O saldırgan 3. duruşmada tahliye edildi.
5: Karar duruşması 5 dakika bile sürmedi. Ta 3. duruşmada deliller toplanmamışken adli tıp raporu dosyaya girmedi. Dosyada tanık olanlar tanık olarak dinlenmeden bu çocuk serbest bırakıldı. Şimdi dışarıda tanıklara müdahale etme imkanına sahip.
1: Benim 200 sokağımda oturuyor. Yani belki şu an mahallenin başındalar. Şu anda ben tehdit mesajları da alıyorum. Çıktığı gibi telefonunu almış, paylaşımlar yapıyor. Yanımıza kalmayacağını söylüyorlar.
2: Ben bütün var ya, çocuklarını, evlatlarını kaybeden annelerin acısını var ya taşıyorum. Benim tek şansım çocuğum nefes alıyor. Ama bugün nefes alıyor. Ben yarın yarılardan korkuyorum. Oğlum korkuyor ya, korkuyor. Ölmekten korkuyor.
3: Her şey ortadayken o saldırganın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Yani sokakta elini kolunu sallayarak dolaşmasına. Hayatı altüst olan aile ise diken üstünde.
2: Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne olursun var ya, sesi bir duyun. Allah rızası için yasa çıkarın. Ne olursun. Bunu yetişkin yargılayın.
0: İstanbul Bahçeli Evler'de bir sokak kavgası vardı. Gerekçe ise inşaat çalışması sırasında bir binada hasar oluşması ve o panikle tabii bina sakinleri kendini hemen korkuyla da sokağa attılar. Tabii sonrasında işin içine müteahhitler de dahil oldu ve ortalık karıştı.
3: Temel kazısı bitişikteki sağlam binaya zarar verdi. İçindekilerin yüreği ağzına geldi. İki binanın müteahhitleri sokak ortasında kavgaya tutuştu. Ortalık birbirine girdi.
6: Müteahhitin hatası.
3: Bahçeli Evler Hürriyet Mahallesi dün akşam hem hareketli hem de gergin dakikalara sahne oldu. 6 katlı apartmanın kolonlarından sesler gelmeye başladı. İçindekiler kendini korkuyla dışarı attı. Sonrasında da mahallede tartışma sesleri yükseldi. Üstelik kayan binada kaçak kat olduğu ortaya çıktı.
7: Münakaşa yaşandı.
4: İki müteahhitin birbirine girme sebebi temel kazma çalışmalarıydı. Arkamızda gördüğünüz işte bu 7 katlı bina bir anda gece saat yerinde kaymaya başladı. Müteahhitler kazı çalışmasının olduğu yere geldi.
7: Arkada kazı çalışması vardı. Kazı çalışması bittikten sonra o toprak kayması olmuş arka tarafta.
8: Abiler,
3: taraflar birbirini suçladı. Bina ikinci kez kaymaya başlayınca temel kazma çalışmasının bulunduğu yer geçici olarak tekrar toprakla dolduruldu.
4: Tek suçlu yeni inşaatı müteahhiti gibi gözükse de aslında baştan kayan apartmanın planı yanlış yapılmıştı.
9: Resmiyeti bu projesinde -2'si olduğunu duydum ben bu binanın. -2'sinin olması demek 6 metre aşağıda zeminin sağlam olması, oraya oturmuş olması demek. Yerinde yapılmadığı için aslında aşağısı boş ve 2 kat ekstra katlanmış. Kaçak.
4: Binanın zemini hasar

0: 29 kişinin can verdiği deprem anına dair her gün yeni bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir evin bahçesindeki iki köpeğin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyı hisseder hissetmez kaçtılar. Ama ev çoktan yıkılmaya başlamıştı. Sessiz canların çöken duvarların arasında çaresizce koşturup sığınacak yer aradıkları anları sosyal medyada yüz binler izledi. Amerika bu gösteriyi konuşuyor. Donanmanın gösteri takımı Blue Angels, Pensacola sahili semalarındaydı. Pilotlar öyle alçak irtifada uçtu ki insanların resmen yanından geçtiler. Sahildekiler için başta seyir zevki yüksek olsa da kısa süre sonra paniğe sebep olan gösteri hakkında inceleme başlatıldı. Ağaç budamak için Vinç tepesine çıkan iki kardeş hastanelik oldu. Adres yine Amerika. Vinç'in devrilmesiyle 14 metreden yere çakılan kardeşler ağır yaralı. Kanada alevler içinde. Ontario eyaletinde 100'den fazla noktada çıkan orman yangınları gitgide büyüdü ve söndürülemiyor. Duman New York'a kadar ulaştı. Kanada'da afet bölgesinde ise gökyüzü kızıla büründü. Hey bears. Güneydoğu Alaska'da yürüyüşe çıkan bir grubun peşine beklenmedik bir orman sakini katıldı. Arkalarından usulca yaklaşan ayı bir süre ekiple birlikte yürüdü. Hello bear. Hello bear. Ayı tedirgindi ama saldırmadı. Yürüyüş ekibi kenara çekilince de hızla yanlarından geçip uzaklaştı. Turu sıra dışı bir açı artırmayla bitiriyoruz. New York'taki müzayede de 67 milyon yıllık bir dinozor iskeleti satışa çıktı. Bugüne dek keşfedilmiş en büyük dinozor iskeleti olarak kabul edilen T-Rex iskeleti tam 50 milyon 130 bin dolara alıcı bularak tarihin en pahalı fosili unvanını kazandı. Bursa'da motosiklet sürücüsü yoğun trafikte araçların arasından ilerliyordu. Yaya geçidinden karşıya geçen yayayı son anda fark etti. Frene bassa da duramadı. Hem o hem de çarptığı yaya yola savruldu.
1: Ya önüme yaya atladı ya.
0: Rize'de doğa yürüyüşüne çıkan 3 Rus turist yoğun siste yolunu kaybetti, kayboldular. Yardım çağrısında bulunan turistlerin imdadına AFAD ekipleri koştu. 10 saat süren arama çalışmalarının ardından ulaşılan turistler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
2: Jackson hakimiyetini kaybederek kaza yapmış.
0: İstanbul'dan Ordu'ya giden çift katlı yolcu otobüsünün içinde 75 yolcu vardı. Amasya'da yoldan çıkan otobüs devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 46 yolcu hastaneye kaldırıldı.
3: İki hayati tehlikesi olan hastamız var.
0: Önce şeritten çıktı, ardından refüje yöneldi. Son andaki manevrasıyla yola döndü. Eskişehir'de direksiyon başında uyuyan sürücü ve ailesi o anlarda büyük korku yaşadı. Sokakta yürüdüğü sırada önüne çıkan kediye tekme attı. Çevredekilerin tepkisine aldırış etmeden yoluna devam etti. Samsun'da kayda geçen o anların ardından gözaltına alınan zanlı, hayvana eziyet etmek suçundan adliyeye sevk edildi. Konya'da hayvancılıkla uğraşan besici kızgın boğanın hışmına uğradı. Aldığı boynuz darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı. Savrulan besici güçlükle de olsa boğadan kaçarak canını kurtardı. Adana'da hırsızların hedefinde karpuz yüklü kamyonlar vardı. Her iki kamyondan 600 kilogram karpuz çalan zanlılar çok geçmedi.

0: Neden yakalandı. İfadelerinde karpuz çabuk satıldığı için çaldıklarını söyleyen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şırnak'ta 2 gün 2 gece süren düğünde 35 koyun kesildi. Gelinle damada 6 milyon lira takı takıldı. Para sayma işlemi saatlerce sürdü. Balya balya para bavullara konularak damadın ailesine teslim edildi.
1: Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.
2: Ve günlerdir kamuoyunun konuştuğu, tartıştığı, hatta ve hatta özürlerin peş peşe geldiği, pişmanlıkların peş peşe geldiği o açıklamalara şahit olduğumuz sosyal medya var malum. Konu ne? Konu Haluk Levent ve Ahbap Derneği. Şimdi başlatılan soruşturmayla ilgili önemli gelişmeler var. 13 kişi tutuklandı Haluk Levent ve beraberindeki. İddialarsa oldukça vahim. İfadelerde özellikle dikkat çeken konular var ama bir de bu ifadeler neticesinde, soruşturma neticesinde ortaya çıkan ve birilerini şaşkınlığa uğratan bazı gerçekler var.
0: Ahbap soruşturmasında karar çıktı. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dese de tutuklanmaktan kurtulamadı. Haluk Levent ve beraberindeki 13 kişi cezaevinin yolunu tuttu.
3: Bütün sorumluluk bendeydi. Doğru yönetmiyordum. İçimde hiçbir kötülük olmaması beni aklamıyor.
0: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Dernek varlıklarının şahsi menfaat amacıyla kullanıldığı iddialarını reddeden Levent, derneğin tek kuruşuna dokunmadım, 80 milyon lira üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi. Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin dosyada ise olayın yalnızca alacak verecek ilişkisinden ibaret olduğunu savundu.
3: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
0: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda ise Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından aldığı 1 milyon 300 bin euro ile 3 milyon dolar tutarındaki yardımların bildirimlerinin yapılmadığı ortaya çıktı. Toplam 210 milyon liranın kimin cebine gittiği ise merak konusu oldu.
3: Biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
0: Her seferinde katıldığı yayınlarda paraya dokunmuyoruz dese de Haluk Levent ifadesinde derneğe ait çek ve senetleri şahsi işlemlerinde kullandığını kabul etti. Kendimi, etrafımı ve işlerimi maalesef doğru yönetemedim diyen Haluk Levent, yaşananlara usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz ifadesini kullandı.
4: Önce tefecilerin elindeydim, sonra bağımlılık yaşadım. Bağımlılık gibi adlandırıyorum ama sadece içinde bulunduğum durumu belki kurtarırım, belki kazanırım, yerine koyarım, belki alırım diye her türlü kumarı da oynadığım söylenebilir. O daha da batırdı zaten.
0: Yıllar önce katıldığı televizyon programında da bağımlı olduğunu kabul eden Levent, yardım paralarıyla borsada işlem yapmasıyla ilgili ise şunları söyledi.
5: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaaf var. Depremin ilk 2 yılın bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu.
0: Saatler süren sorguların ardından mahkeme kararını verdi. Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya, şoförü İlker Çetin başta olmak üzere 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Öte yandan ikinci dalgada gözaltına alınan Haluk Levent'in kardeşi Çiğdem Acil'in aralarında bulunduğu 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle 5 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şimdi gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi.
1: Devam ediyoruz efendim. Bu konuda yeni bilgileri, belgeleri konuşacağız. İfadelerden ön plana çıkan detayları konuşacağız ama hemen paylaşalım. Tutukların sayısı 18'e yükseldi. Ahbap soruşturması kapsamında. Şimdi

0: Bakan Gürley'in önemli açıklamaları var. İfadelerde öne çıkan detaylar var. Son gelişmeleri bizlerle paylaşmak üzere Kübra Kılıç bekliyor. Kübra, kolay gelsin öncelikle. Şimdi son gelişmelerden birisi hem Ahbap Derneği'nin hem de şüphelilerin mal varlığına el konuldu değil mi?
1: Evet Tahir, senin de belirtmiş olduğun gibi hem Ahbap Derneği'nin hem de Ahbap Derneği'ndeki belli kişilerin mal varlığına el konulduğunu belirtmiş olalım. Tabii senin de belirtmiş olduğun gibi tutuklu sayısı da 18'e yükselmişti. Bugün ilk önce 14 kişinin tutuklandığı, ardından 4 kişi daha tutuklanarak bu sayının 18'e yükseldiğini biliyorduk. Ahbap Derneği soruşturmasında derneğin topladığı bağışların uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı tespitinin yapılması için de bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirtmiş olalım. Bugün yaşananlara bakacak olduğumuzda yine MASAK'tan ikinci rapor hazırlanması istendi. Soruşturmada adı geçen kişilerin ve Ahbap Derneği'ne para gönderenlerin aslında bu para trafiğinin şu anda tamamen kontrol altına alınması ve kimin niçin nasıl para gönderildi, bunlar nelere nasıl harcandı, bunların tespiti için de MASAK'tan ikinci bir rapor istendiğini belirtmiş olalım. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Aslında Ahbap Derneği MASAK raporuna yeni takılmadı. Bir süredir hem Haluk Levent hem de Ahbap Derneği MASAK ekipleri tarafından da inceleniyordu. Hesaba giren çıkan paraların, yüksek miktarda paraların nerelere harcandığı da araştırılıyordu. İncelemeler aslında devam ediyordu. Yine MASAK bilirkişi heyeti, bakanlık ve savcılık yeni operasyonlar gelebileceğini aslında da belirtmiş oluyor. Soruşturmanın derinleştiğini de vurguluyorlar. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte neredeyiz? Ahbap Derneği'nin genel merkezinin olduğu MASAK'taki binasının olduğu yerde. Tabii burası birçok iş yerinin, birçok ofisin olduğu bir bina. Ahbap Derneği'nin ofisi de burada, genel merkezi de 13. katta bulunduğunu biliyoruz. Kısa bir süre önce buraya taşınıyorlar. Yine buralarda, buraya yakın bir mevkide genel merkezleri bulunuyordu. Kısa bir süre önce edindiğimiz bilgiye göre bu binanın 13. katına taşınıyorlar. Tabii soruşturma kapsamında Ahbap genel merkezinin kapısına kilit vuruluyor. Mühürlenme işlemi de uygulanıyor. Bina yasal soruşturma ve delil güvenliği gerekçesiyle tamamen şu anda kullanıma giriş çıkışları kapatılmış durumda Ahbap Derneği bölümünde. Tabii neler olduğunu da hatırlatalım. Mühürleme işleminden hemen önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dernek binasına geldi. Saatler süren detaylı bir arama faaliyeti gerçekleşti. Operasyon kapsamında derneğin finansal kayıtları, yine deprem bağışları ve harcamalara ait tüm fiziki evrak ve muhasebe defterlerine, yönetim odalarındaki yine bilgisayarlara, sunuculara, dijital veri depolarına, aygıtlarına incelemek üzere ekiplerin el koyduğunu da belirtmiş olalım. Tabii tüm mal varlıklarına el konuldu demiştiniz az önce sizler de. Bu kararın kapsamında yine hem derneğe hem de dernekle ilgili bağlantısı olan belli kişilerin mal varlıklarına el konulduğunu belirtmiş olalım. Mahkeme Ahbap Derneği'nin tüm taşınmazlarına, banka hesaplarına, varlıklarına tedbiren el koyduğunu duyurmuştu. Bu kararı doğrultusunda derneğin kasasındaki ve hesaplarındaki bağış paralarında kullanımına tamamen şu anda dondurulduğunu biliyoruz. Tabii olayla ilgili yine Haluk Levent başta olmak üzere 18 kişinin de tutuklandığını hatırlatmış olalım. Peki neler yaşanmıştı? Az önce de aslında belirtmiştim. Ahbap Derneği'nin bir süredir incelemede olduğunu biliyorduk. Hem Ahbap Derneği'nin hem de Haluk Levent'in hesapları, Haluk Levent zaten bir hesabı yoktu ama hem Haluk Levent incelemeye alınmıştı hem de Ahbap Derneği incelemeye alınmıştı. Ve bir süredir de aslında büyük para birimlerinin girip giriş çıkış yapıldığını, bunların yine faturalanıp faturalanmadığına ekipler ağırlık vermişti. Bunun üzerine incelemeler yapmaya devam ediyorlardı. Tabii yapılan operasyon kapsamında operasyon giderek derinleştiğini görüyoruz. İlerleyen günlerde yine ilerleyen saatlerde yeni gelişmeler detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra Kılıç Tepeci'ye ve Hüseyin Koçak'a teşekkür ediyoruz. İşte o soruşturmaya konu olan Ahbap Derneği'nin hemen genel merkezinin önden son durumu bizlerle paylaştılar. Şimdi ardı ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Onlardan birisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklama. Şimdi herkesin aklında bir soru var. Şimdi söz konusu bu paralar kimin parası? Yani Haluk Levent'in farklı şekillerde kullandığı paralar mı? Yoksa Ahbap Derneği'nin

0: paralarımı. Şimdi söyleniyor ki işte denetimler oldu vesaire vesaire, ama Türkiye'de bazı konular var hepimizin aşina olduğu. İşte birilerinin dernek dahi olsa işte KDV karşılığı fatura kestirebildiği durumlarla daha önceki dosyalarda karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu denetimlerde nasıl bir süreç işlendi, bunları bilemiyoruz, ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konunun incelendiğini ifade ediyor. Direkt açıklamayı da hemen sizlerle paylaşayım. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelenmektedir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bilirkişi heyeti tarafından bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleriyle soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacaktır deniliyor. Ki bu süreçte de bizler de ekrana zaten kamuoyuna yansıyan ve savcılığın kamuoyuyla paylaştığı bilgi ve belgeler eşliğinde konuşuyoruz. Kimseye herhangi bir suç isnat etmiyoruz, suç yüklemiyoruz. Masumiyet karinesine saygı göstererek iddialar ve suçlamalar eşliğinde konuşuyoruz. Ortaya çıkan önemli bilgiler, belgeler var dedik. Bir de ifadeler var. Özellikle bazı isimler ki dikkat çekiyor. Onlara da bakacağız. Kimlerle birlikte konuklarımı da hemen takdim etmek istiyorum. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hukukçu, avukat Hadi Dündar bizlerle. Hadi Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve akademisyen Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi aslında Ahbap Derneği'nin nereden nereye geldiği vesaire hep konuşuldu. Ama bugün geldiğimiz noktada işte derneğin 6-7 milyar lira parasından, toplanan parasından bahsederken Kenan Kıran, hesaplardaki şöyle para hacmine baktığımızda, hesap hacimlerine baktığımızda sadece Haluk Levent'in asistanının hesabında 3 yılda 2024, 2025 ve 2026 20 milyar Türk lirasına yakın bir para trafiği var. Evet. Şimdi bu sadece böyle organizasyonlardan ya da konserlerden kazanılmış bir para olamaz herhalde. Var mı böyle sanatçılar 20 milyar para hacmine sahip olabilecek?
1: 3 yılda. Yani 6 Şubat 2023'te büyük bir deprem yaşadık. 10 ilimizi etkiledi. 50 bine yakın insanımızı kaybettik. Yaralılarımız var. Ve Ahbap isimli dernek depremde hayatını kaybeden insanlara yardım ulaştırmak için alınan bağışları çalmışlar. Yani uluslararası...
0: Kitabın ortasından direkt konuştunuz.
1: Tabii çalınmış.
0: Açık ve net.
1: Ama şimdi hep devlet nerede dediler?
0: AFAD ama orada. Kendisi iddia ediyor. Diyor ki ben hiçbir şekilde Ahbap'ın parasını kullanmadım diyor.
1: Ne yaptı? Yani Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Cumhurbaşkanımız işte açılışını yaptı. 550 bin konut teslim etti devlet. Tamam, devletle Ahbap zaten kıyaslanmaz ama devlet... O
0: ama
1: zor,
0: birileri için kıyaslandı.
1: Kıyaslandı ve...
0: Devlet yok, Ahbap var denildi,
1: evet,
0: hatta.
1: Ahbap var denildi. İşte Babala TV, işte birçok sanatçı, Ahbap işte yardımlarınızı Haluk Levent'e verin diye kampanyalar yaptı. Ahbap'a yapın dediler. Kızılay'a yapılmasın, AFAD'a yapılmasın, devletin kurumlarına yapılmasın denildi. Ve vatandaşlarımızın güven duygusu istismar edilerek... O toplanan para Haluk Levent'in ifadesiyle 6 Şubat depreminin ardından 4 milyar 300 milyon bağış geldi diyor. Bu paranın akıbeti ortada yok. Yani deprem için hayatını kaybeden vatandaşlarımız için toplanan paranın akıbeti belli değil. Devlet nerede diyenler, o sanatçılar, aydınlar, toplumun önde gelen isimleri Ahbap'a açıkça destek

0: verdiler. Devletin yerine Haluk Levent'i Ahbap Derneği'ni alternatif olarak gösterdiler ve deprem için toplanan paralar ortada yok. Haluk Levent'in bu deprem için toplanan paraları nereye harcadığı belli değil. Ve hatırlayın, işte ismini hatırlayamadım, Babala TV. Tüm paraları Ahbap'a verdik dediler.
1: Sanatçı... Sadece Babala mı? Yani şimdi bakıyoruz. Şimdi iyi niyetiyle gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşması için işte bağış niteliğinde Ahbap'a yardım yapanları kastetmiyoruz.
0: Evet.
1: Ama devlet yok, Ahbap var diyenler, AFAD yok, Kızılay yok, onlara vermeyin paranızı diyenler deyip de Ahbap kampanyası başlatan ünlüsü, ünsüzü herkes için söylüyoruz. Şimdi sıraya girmişler. Bunu son günlerde görüyoruz. Yani son birkaç gündür biz ettik siz etmeyin demeye başlamışlar. Ben işte akıllandım artık, tüm bu tür konularda sadece devlet kurumlarıyla bu süreçleri yürüteceğim diyenler var. Ama biz 11 şehrimizin neredeyse yıkıldığı, binlerce, milyonlarca insanımızın kendilerine uzanacak bir yardım elini beklediği günlerde olayı devlet aleyhine yönelik bir propagandaya çeviren insanları izledik.
0: Tahir Bey, hatırlarsınız depremin olduğu gün borsada çimento şirketlerinin hisselerin arttığında, fiyatlarının yükseldiğinde hepimiz tepki gösterdik değil mi? Yani bu acılı günde ev yapımıyla ilgili şirketleri fiyatlarının yükseltmesi ağır bir şekilde eleştirildi değil mi? Hatırlıyoruz. Ondan sonra depremzedeye bağış götüren, o yardımlara el koyan insanlar dövüldü, darp edildi haklı olarak değil mi?
1: Kenan Kıran.
0: Evet.
1: Şu görüntü, şu tablo aslında her şeyi özetliyor. Evet. Yok denilen evler.
0: 550 bin ev.
1: 550 bin konuttan bahsediyoruz.
0: Evet,
1: ev ve işlerinden bahsediyoruz. Yok denildi, hiçbir şey yapılmadı denildi. Bugün bile bunu söyleyenler var maalesef. 550 bin konutta insanlar yaşarken, işleriyle uğraşırken hala bu iddiaları ortaya atanlar var. Ve devlet yok denilen, o devletin yaptıkları burada da işte sadece afet zamanında 4-5 milyar lira toplayıp devamında asistanlarının para hacminin 20-30 milyar liralara varan Haluk Levent'in kurucusu olduğu, başkanı olduğu Ahbap Derneği'nin yaptığı, hatta tamamen de bitiremediği evler var.
0: Tabii. Ya şimdi o dönemde
1: yok denilen devlet,
0: tabii,
1: devlet yerine konulan Ahbap.
0: Devletin yerine AK Parti düşmanlığı, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza yönelik düşmanlık için devlet yok, Ahbap var, Ahbap'a paralarınızı verin, Ahbap'a güvenin, devlete biz güvenmiyoruz şeklinde alçakça bir propaganda yaptılar. Ve hatırlayın, Kızılay'dan işte çadır alındı, parayla verildi iddiaları. Ya şimdi
1: bu iddiayı
0: siz,
1: başlatan da derneği,
0: Haluk Levent, şimdi
1: Haluk
0: siz
1: Levent.
0: Bir derneksiniz. Çadır üretiyorsunuz ve bu çadırları depremzedelere dağıtıyorsunuz. Bir planlama yapıyorsunuz. Kapınızı biri çalıyor, diyor ki bana çadır ver. Ben dağıtacağım. Sen kimsin ya? Devletin kurumu Kızılay bu çadırları dağıtıyor. Afet anında o çadırların dağıtımını yapıyor. Ve Allah'tan iyi ki Kızılay parasını alarak o çadırları Ahbap'a vermiş. Böyle bir alçaklık yapıldı. Yani
1: maalesef.
0: Devletin en önemli kurumları Kızılay, AFAD ve STK'lar hedef gösterildi. Ahbap devlete bir alternatif yardım kuruluşu olarak gösterildi. Az önce paylaşımını bakıyorum. Gülben Ergen, Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam ve koca bir Anadolu yüreği taşıyor. Paylaşımı duruyor. 10 Şubat 2023'te. Şimdi Sunay Akın,
1: eğer
0: görüntüsünü izlediyseniz
1: ben yaparım diyor.
0: Kahraman Levent'e, yani
1: parayla işi olmayan bir insan.
0: Evet, Sunay Akın, yani o Ahbap
1: paylaşımı izleyenler
0: evet,
1: internetten bakabilirler. Şimdi o sözleri, işte evet, bugün birazdan konuşacağımız o rakamları, o iddiaları bir yandan düşünelim, bir yandan da Sunay Akın'ın
0: bir kahraman
1: görüntüsünü.

0: Evet, öngörüsünü izleyelim.
1: Bir kahramansa senin filmin yapılmalıdır. Sen işte bu ülkeye yardım eden kişisin, sen kahramansın diye Sunay Akın isimli kişi Haluk Levent'in filmini yapacağını açıklamış. Ve herkes o Sunay Akın'ı çocuklarına kitap Sunay Akın'ın kitaplarıyla büyütülmesini isterler, tavsiye ederler.
0: Evet, evet.
1: Uğur Dündar Ahbap'ı gitti, reklamını yaptı, tanıtımını yaptı. Şimdi diyor ki bu kirli ilişkideki kişiye nasıl destek verilir? Hata ama yaptık
2: toplama
1: şeklinde.
2: Toplama izni niye verildi diyor.
1: Tabii
0: izni. Gülben Ergen de diyor tüm inananlar gibi şimdi ben de hayal kırıklığı ve hayretler içerisinde
1: ama
0: çıkan haberleri okuyorum.
1: Şimdi ben Türkiye Gençleri diye bir anket çalışması var. 2000 yılında yapılmış 8000 kişiyle. Ve o ankette kendinize günümüzde yaşayan bir rol modeller seçecek olsanız kim kimleri seçersiniz? 2020 yılında yapılmış bir anket. Birinci sırada Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımız halkın içinde 1994 yılından sonra girdiği, 94'ten beri girdiği tüm seçimleri kazanan, hiçbir seçim kaybetmeyen bir lider. Birinci sırada çıkması normal. İkinci sırada Elon Musk çıkıyor. Dördüncü sırada Haluk Levent. Kendinize günümüzde yaşayan bir rol modeller seçecek olsanız kimleri seçersiniz? Haluk Levent Türkiye'de dördüncü sırada çıktı. Dördüncü sırada. Derneklere, STK'larla ilgili gençlere soru sorulmuş. 15-30 yaş arasında birinci sırada Türkiye Eğitim Vakfı çıkıyor. İkinci sırada TÜRGEV, Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı. Üçüncü sırada Ahbap Derneği. Düşünsenize, Cumhurbaşkanlığına aday olarak bu sanatçılar, akademisyenler, toplumun önde gelen kişileri Haluk Levent'i kahraman olarak pazarladılar. Ama bu ilişki ağları ortaya çıkacak. Masak düğmeye bastı. Bilirkişi incelemesi yapılacak ve Haluk Levent'le irtibatlı o isimlerin para trafikleri, o paraları nasıl transfer ettikleri, nereye harcadıkları tek tek ortaya çıkacak. Haluk şimdi Levent sadece sadece bir isim.
0: Şimdi Haluk Levent'in sürekli dem vurduğu bir şey var. İşte sürekli incelenmekte, denetimler yapılmakta. Şimdi ben kendi sitesine girdim. Baktım. En son 2023 yılında depremden birkaç ay sonra yapılmış bir denetim. Mali müşavirlerin yaptığı denetimler. Orada bazı ibareler de dikkatimi çekti. Hadi Bey, sizi buraya alacağım ama sizi buraya alırken de Tolga Hocam'a sormak istiyorum. Şimdi normal şartlarda mesela bugün muhafazakar bir sivil toplum kuruluşundan bahsedelim. Yardım topluyor diyelim depremzedeler için, yardıma ihtiyacı olan insanlar için. Şimdi özellikle muhalif medya başta olmak üzere bazı çevreler sosyal medyada linç kampanyasına başlamadan önce şöyle bir geçmişini ararlar. Geçmişinde neler yapmışlar, derneğin kurucuları, üyeleri, onların GBT'sine varıncaya kadar tek tek çıkarırlar. Şimdi Haluk Levent ismi toplumumuzun çok yakından tanıdığı bir isim. Evet, ünlü bir şarkıcı kendisi. İzmir Marşı'yla daha da ününe ün kattı. Özellikle bu yaşananlardan sonra. Ama geçmişinde işte kumarla anılmış, kumar bağımlılığıyla anılmış bir mesela isim. Karşılıksız çek senet konularından ceza almış, cezaevinde yatmış bir isim. Yine suç örgütü suçlamasıyla yargılanmış, 2018 yılında yargılaması olan isim. Derneğin üyelerine bakıyoruz, Haluk Levent'in en yakınındaki isimlere. Hepsinin yani birkaçının bugün iddianameye konu olan bazı kişilerin, soruşturmaya konu olan isimlerin pek çoğunun ya o kadar kabarık ki.
2: Ya en tuhafı olan hırsızlık, dolandırıcılık.
0: Hırsızlık, uyuşturucu.
2: Dolandırıcılık.
0: Dolandırıcılık.
2: Kara para. Yani
0: şimdi, evet, kara para. Yani bunların bunlardan suçlu bulunan insanlar, sicilinde bu tür şeyler bulunan insanlar toplumun en güvenilir insanları seçildi, seçtirildi. Böyle bir algı oluşturuldu. Bunlar görmezden gelinerek ve devletin yerine konuldu ya. Normal mi?

0: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Herhangi bir STK, herhangi bir organizasyon devletin olmadığı bir yerde hareket edemez. Doğal olarak devlet yok, bir kurum, bir dernek var vesaire tabiri bir kere baştan çürük bir laf. Çünkü orada kim yardım ettiyse deprem sırasında, hı hı, hepsi devlet kontrolünde, devletin tasarladığı o düzen içerisinde yapıldı. Ve devlet o düzeni yapmasa orada hani tabiri caizse o organizasyonsuzluktan kan gövdeyi götürürdü. Yani o kadar kolay bir şey değil öyle büyük bir felaketten sonra oranın organize edilmesi. Herkes bir köşeyi tutar, ondan sonra da kimin ne yaptığı belli olmazdı. O yüzden yani burada her derneğin orada yardım eden, yani onlarca sivil toplum kuruluşu vardı orada yardım eden. Hepsi o düzen, nizam, intizam içerisinde çalıştılar. Ama tabii bir isim orada köpürtüldü. Ve burada şimdi iki konu bence gündeme geliyor. Birincisi moda. Yani şimdi öyle bir şey koyuyorsunuz ki ortaya. Özellikle işte gençler mesela, onun arkasından gitmek bir akım haline geliyor. Onu desteklemek, onu telaffuz etmek akım haline geliyor. Şimdi sosyal medya vesaire de bunun için çok uygun, biliyorsunuz. Yani oradan bir şey köpürtüldüğü zaman, yani bugünlerde biraz daha biz sosyal medyanın içeriğinde neler döndüğünü daha iyi biliyoruz. Yani o günü düşündüğünüzde o zaman çok daha karanlıktı. Neyin ne olduğu daha az biliniyordu. Bir oradan bir köpürtme var. Bir de siyasi olarak o konumlanma var. Yani her ne olursa olsun karşısında olanı destekleyelim gibi bir durum var. Bunlar hepsi birleşince bir zemin de oluşuyor tabii. Kime zemin oluşuyor? Özellikle bunu kullanmak isteyenlere. Yani ben yani ahbap böyledir demiyorum. Yani masumiyet karine sonuçta bir yargılama vesaire devam ediyor ama böyle bir durum şuna zemin hazırlıyor. İşte biz terör örgütleriyle uğraşıyoruz. 15 Temmuz'u daha yeni yeniden hatırladık vesaire. Böyle bir muğlak o durum ortaya çıktığında, böyle bir kurum ortaya çıkıp işte bir karşıtlık oluşturup kendi arkasında bir rüzgar oluşturduğunda vesaire, otomatikman bu da böyle mihraklar tarafından da desteklenip bir şekilde belli bir yola da koyuluyor. Yani o yüzden yani şunu göz ardı etmemek lazım. Ben ez cümle şöyle toplayayım. Zaten bu tip derneklerin, bu tip organizasyonların vesaire amacı bütün dünyada vardır bu sırada. Yani örnekleri var. Ben işte birkaç gündür ona bakıyorum dünyada. Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Japonya'da bu tip dernekler var acil durumlarda yardım etmek için çalışan. Ama acil durum olmadığında da çalışıyor bu dernekler. Yurt dışından fon buluyor, işte oradan destek olabilecek eğitimler alıyor, veriyor. Yani sürekli çalışıyor bunlar. Ve önemlisi, vatandaşın parasını alıp vatandaşa hizmet etmek üzerine bir organizasyon kurup orada da işte içeriği bulandırmıyor.
1: İşte başka bir şey olsa, yani çoktan insanlar hesabın peşine düşmüşlerdi. Ya bu kadar parayı nereye harcadınız vesaire gibisinden, ama görünen o ki onları en çok parlatanlar ve savunanlar, onlara dahi bunu sormadığını hepimiz şahit olduk. Hadi Bey, sizleri böyle davet edeceğim. Şimdi ifadeler ortaya çıktı. Bu arada bu Haluk Levent'in cezaevine götürüldüğü, artık ifadesi alındıktan sonra cezaevine götürüldüğü.
2: Çağlayan at yesin eksi yedinci katı.
1: Evet, artık buradan cezaevine götürüldüğü anlar, bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi özellikle Yeliz Kaya'dan başlamak istiyorum. Yeliz Kaya'nın 2024-2025-2026 yılları arasındaki bankasında, banka hesaplarındaki hesap hacmi 20 milyar Türk lirasına yakın bir para. Ama sadece o değil. Şimdi diğer isimlere de baktım. Hepsinde bir kere şunu gördüm. Diyorlar ki bu hesapların hiçbirisi, yani hesaplar bana ait ama hesaplar kim tarafından nereye gönderildi, bunların hepsinden Haluk Levent sorumludur. Kimse üstüne almıyor bu paraları. Evet. Kimse de bir şey bilmiyor o konuda. Paralar nereden geliyor, nereye gidiyor diye. Ama şu anda bu açılışta aktardığımız iki husus, birisi mal varlıklarına el konulması, bir diğeri de bilirkişi heyetinin atanması.
2: Evet. Şimdi, bu bilirkişi heyeti kısmı çok önemli. Çünkü burada biz bir dernekten bahsediyoruz. Dernek dediğimiz andan itibaren her şeyin resmi olduğu ve dernek adına atılan her adımın karar defterinde karara bağlanmış olduğudur. Örneğin, hı hı, siz bir para harcamak istiyorsanız karar alıyorsunuz. Parayı harcadığınızda karar alıyorsunuz. Sonuçlandığında tekrar karar alıyorsunuz. Ve bütün adımlar tek tek yazılı hale geliyor.

0: yazılı hale getirmediğiniz hiçbir adım dernek bünyesi içerisinde kabul görmez. Ondan dolayı da bir bilirkişi heyeti bu derneğin hesabına, bu şahısların hesabına gelen bütün paraları o dönem hepsini tek tek hesaplayacak. Hangisini nereye aktarmışsa hepsini kalem kalem belirleyecek ve o kalemleri belirlerken de özellikle siz de belirttiniz, bazı firmalar fiyatları şişirir, sahte fatura hazırlar, naylon fatura hazırlar. Bunların da olmaması adına, yani bunlara da dikkat edilerek bir rapor hazırlanacak. Yani ne kadar para geldi, hangi para nereye harcandı, ne kadar para kaldı, ne kadar para kişisel hesaplara gitti. Bunlar hepsi tek tek ortaya çıkartılacaktır. Tabi bu belli bir süreci gerektirecek.
1: Şimdi ben bu 2023 yılındaki o denetim raporuna vesaire baktım. Bu arada internet sitesinde 2026 yılına yönelik yapılmış bir şey göremedim henüz. 2025'e dahil
0: de yok
1: 2024'te
0: yani.
1: Dahil ama mesela 2023 yılında yapılan iki denetim var, birisi Şubat ayında birisi de Haziran ayında, serbest müşavirler ve mali müşavirler tarafından yapılmış bir denetim. İşte orada şunlar yazıyor, işte derneğin hesabındaki giren paralar kontrol edildi, çıkan paralar kontrol edildi, gelen faturalar, giden faturalar vesaire.
0: Çünkü daha para harcanmamıştı ki o zaman.
1: Ama yani şunu merak ediyorum ben. Açılışta o yüzden onu ifade ettim. Şimdi evet, bir fatura var, çıktı olarak gösteriliyor dernekten. Bir fatura şu işte 450 bin lira misal veriyorum, su parası.
0: Evet.
1: Çıktı, fatura kesilmiş. Şimdi mali müşavir fatura ve hesaptan çıkan parayı kontrol
0: kağıt
1: eder.
0: Kağıt üzerinde, evrak üzerinde inceleme yapar. Yani oradaki arkadaşlar evrak üzerinde inceleme yapar. Hı hı. Ancak şu anki bilirkişi neyi inceleyecek? O faturanın da gerçek olup olmadığını inceleyecek.
1: Oradan gerçekten orada, su çıkışı
0: evet,
1: olmuş mu?
0: Su olur? Çıkışı oldu mu? Su çıkışının fiyat birimi bu muydu acaba o tarihte? Fiyat şişirildi mi? Örneğin konteyner. 1000 tane konteyner aldığını yazdıysa oraya ve konteynerin fiyatını 100 bin lira yazdıysa, ki o dönem konteyner fiyatı 20 bin liraysa, o aradaki 80 bin liranın hem şirkete hesabı sorulacak hem bu şahıslara sorulacak.
1: Şimdi Yeliz Kaya o isimlerden birisi. Yeliz Kaya hem Haluk Levent'in asistanı hem de Şile Belediyesi davasında yargılanan isimlerden
0: tutuklu
1: birisi
0: olan biri.
1: Abisi Haluk Levent'in kardeşi. Haluk Levent'in kardeşinin de asistanı.
0: Ona para gönderen, şimdi, onun şirketlerine 120 milyon para gönderen şahıs.
1: Şimdi ne Yeliz diyor? Kaya. Diyor ki Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı.
0: Önce bu kadın çok dosyada çok önemli, büyük bir öneme sahip. Niye? Dosyanın içerisinde 53 tane taşınmaz var. Bu 53 tane taşınmazın neredeyse hepsi Yeliz Kaya'nın adına önce kaydediliyor. Bunun adına kaydedildikten sonra bir gün içerisinde ya da 4 gün içerisinde başkalarına devrediliyor. Ve devrettiği kişi kim? Esin Önder Çağlı.
1: Şimdi
0: yani bütün
1: diyor?
0: Taşınmazlar buna devrediliyor.
1: Yani
0: onun için dosyanın içerisindeki
1: konuda da kendisiniz.
0: Bütün
1: geçiyor.
0: Taşınmazlar, bakın 53 tane taşınmaz var. Başaran'daki sadece 22 tane taşınmaz var. Bunun gibi 53 tane taşınmaz var. Yani de miktarı hesap edemeyiz yani. Rapor çıktığında belli olacak. O kadar yüksek miktar.
1: Şimdi asistanları, yardımcıları, şoförleri hepsi diyor ki ya bizim banka hesaplarımızın hepsi kendisi kullanıyordu. Kendi hesaplarında sıkıntı olduğu için biz paranın nereden nereye geldiğini bilmiyoruz. Hatta bazı şoförlerin ifadelerinde ihtiyacım olduğu için maaşlarımızı tam alamıyorduk vesaire gibi durumlar da var.
0: Aha, o şoförün hesabından 2 milyar TL para hacmi var. Bunlar bak kabul edilebilen ifadeler değil.
1: Gelirleri 40-50 bin lira.
0: Evet.
1: Ama bir önemli detay veriyor Yeliz Kaya. Diyor ki yani zaten benim kredi kartlarımın limiti tükendi. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasında imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi attı.
0: Burada başka bir suçtan bahsediyor.
1: Evrakta sahtecilik.
0: Evrakta sahtecilikten bahsediyor. Az önce Kenan Bey neyi söyledi? Bir anketten bahsetti. En güvenilir insan, en rol model alınacak
2: Türkiye'de
0: olan insanın.
2: Türkiye'de 4. sırada çıktı ya. 15-30 yaş arasındaki gençler arasında yapılan ankette Haluk Levent 4. isim çıktı. Cumhurbaşkanlığı adayı olarak gösterildi.
0: Ve o rol model, o Cumhurbaşkanı adayı olan, o Hatay Belediye Başkanı adayı yapmak istedikleri kişi, o anketlerde işte Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak seçmek istedikleri kişi kendi asistanı ne söylüyor? Diyor ki belgede sahtecilik yapıyor. Bakın çok bambaşka bir şeyden bahsediyoruz.
1: Şimdi diyor ki hatta attığı imza belli.

0: imzan bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar. Taşınmazları Haluk Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu diyoruz.
1: Şimdi burada kullanma kelimesi kullanılıyor değil mi?
0: Evet.
1: Eğer birini kullanmak isterse bir şahıs bunu bir kere kullanır. Diyelim ki ikna etti, ikinci kez kullandı. Bir daha ikna etti, üçüncü kez kullandı. 53 kez taşınmazın devredilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu birincisi. İkincisi, madem kendisinin hesaplarında bloke var, madem kendisi bu kadar bankalar tarafından bir kredi kartı emanet edilemeyecek kadar para yönetemeyen biri ise, bu kadar paranın döndüğü yerde siz niye halen oradasınız? İkincisi, sizin hesaplarınızda niye 20 milyar TL'ye kadar bir para hacmi dönmüş? Bunlar hepsi çok önemli sorular. Diğer taraftan baktığımızda bütün taşınmazları alıyorsunuz, başka bir şahsa devrediyorsunuz. Bunu neden hiç sorgulamıyorsunuz? Neden bunu halen devam ettiriyorsunuz? Bu soruşturma olmamış olsaydı halen yanında olacaktı, halen asistan olacaktı, halen birlikte hareket edecekler. Şimdi sizin birinin sizin kullandığınızı siz ne zaman anlayacaksınız? Bir soruşturmada savcılık makamı ya da kolluk gelip ensenizden tutup sizi cezaevine attığınızda mı siz anlayacaksınız? Yoksa gerçekten hayatın olağanına aykırı bir durum ortaya çıktığında mı anlayacaksınız? Mesela Haluk Levent'le çalışıyorsunuz, banka kartı yok, kredi kartı yok. Hiçbir banka kendisine kredi kartı vermiyor ve çek yasağı var şahsın. Ama siz halen onunla birlikte çalışıyorsunuz ve parasal işler için çalışıyorsunuz yani.
0: Ama şimdi
1: çok
0: bu
1: ilginç
0: işler dönerken şöyle bir bazı diyaloglar da var ifadelerin içerisinde. İşte Haluk Levent'in reklamını yaptığı işte bir coin. Yani kripto para.
1: Haluk coin.
0: İnsanlar onun için oraya para yatırıyorlar. Ona güvendikleri için kaybediyor. Coin kaybediyor. İfadelerde geçtiği için söylüyorum.
1: Tabii tabii %90
0: galiba. Haluk Levent o kahramanlığıyla ön plana çıkıyor. Diyor ki bu insanlar benim yüzümden battı.
1: Coin'i satın alıyor.
0: Onun için ben bir daha bu coin piyasasına gireyim. Coin'e para yükleyeyim. İnsanlardan yine bunun için borçlar alıyorlar. Para yüklüyorlar. Neden? Benim yüzümden batan insanlar yani şimdi hiçbir şey yapmadı demeyelim. Mağdurların yanında durmuş. O listeler var. Ama orada bir de ifade var. Diyor ki bu listeyi etiketleyip duruyorsunuz. Gururum okşanmıyor değil. Yalan yok. Ama bana fazla güvenmeyin. Her an satabilirim sizi. Her an ironik bir paylaşım.
1: Her ironinin altında bir gerçek vardır ya. Aslında yani sadece az bir gerçek yokmuş. Gerçeğin ta kendisiymiş aslında.
0: Maalesef. Yani. Şimdi bir isim daha var. Söylemiş. Hızlı hızlı o ifadelere hemen göz atıp devam edelim. Ece Güner. Ece Güner Ahbap Derneği'nin avukatı olarak ifade edilmişti.
1: Derneğin avukatı değil. Evet.
0: Değilmiş. Buyurun. Ama İmamoğlu'nun danışmanı.
1: İmamoğlu'nun danışmanı, meslektaşımız.
2: Babası da Fox TV'nin hissedarıydı.
1: Babası değil, kendi adına.
2: Kendi adına
1: kurulmuştu o zaman.
2: Tabii
1: babasının aracılığıyla, evet. Ben bildiğim kadarıyla, belki yanlış biliyor olabilirim, %84'ü Ece Güner'in üzerineydi.
2: 2 sene önce babası Fox TV'nin hissedarları arasında ve babası Fox TV'den ayrılıyor. Suçlanır mı baba kız bu ilişkiden dolayı? Suçlanmaz.
0: Merak ediliyordu bu kadar. Şimdi Hadi Bey de burada bir hukukçu avukat olarak, meslektaşı kendisinin de. Ama ilk duyduğumuzda şöyle bir merak uyanmıştı. Ya bir avukat bu kadar milyon dolarlar, borç vermeler vesaire, milyon liralar. Biz bir soru işareti olarak baktık.
1: Çünkü birine borç verdiğiniz bir miktarı şöyle düşünün. Sizin borç verebileceğiniz bir miktarın tahmin edersiniz ki o vereceğiniz miktar neredeyse bir 10 katı kadar sizde vardır ki ihtiyacınız olmayan bir parayı başkasına verirsiniz, evet. Borç olarak. Ancak yani burada kaynağı nedir, neyin nesidir? Tabii ki sormak lazım.
0: Şimdi
1: bilmiyorum.
0: O da diyor ki işte bana yollamış olduğu başka şahıslara ait IBAN numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı parayı gönderdim. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu.
1: Şunu geçmeyelim lütfen. Burada duralım. Bakın.
0: Ama bu sadece onda değil. Şimdi başka isimler de var.
1: Yok,
0: özellikle
1: şunu çünkü aradaki çelişkiyi anlatıp öyle tek tek geçersin. Bak şimdi 1 milyon dolar para göndermiş değil mi?
0: Evet.
1: Kendi ifadesiyle.
0: Ödememiş.
1: Diyor ki ödememiş. Ödemediği halde 570 bin dolar daha göndermiş. Şimdi 1 milyon dolar borcu ödemeyen birine siz kalkıp 570 bin dolar daha verir misiniz? Yani tamamen böyle o nutkunuzun tutulmuş olması gerekir. Bilmiyorum.
0: Olursa demek ki gönderiliyormuş. Çünkü başka ifadelerde de baktım para verenlere. Diyorlar ki ya.

0: bana paramı ödemedi. Benden yine para istedi. Onu da alabilmek için bir daha verdim, bir daha verdim diye çok ciddi ifadeler var. Birazdan onlardan birine de bakacağım. Şimdi yine diyor ki mesela benim 300-400 bin dolar parayı Haluk Levent'in söylemiş olduğu kişilerin hesaplarına yolladım. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı. Kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. 1 milyon dolar.
1: Meslektaşımız hukukçu, siz birine 1 milyon 570 bin dolar birine borç verirseniz bununla ilgili bir sözleşmeniz olur, bir kaydınız olur. Sadece para gönderdiğinizde de konta yazdığınız zaman burası Haluk Levent'e borç olarak gönderilmiştir yeterli değil. Bir de madem Haluk Levent'in kendi banka hesabı yok, madem kendisine gönderemiyorsunuz, o zaman neye güvenerek 1 milyon 570 bin dolar para gönderiyorsunuz bu şahsa? Düşünsenize, biri sizden bir para talep ediyor ama diyor ki benim hesaplarım blokeli. Düşünsenize, banka size para konusunda güvenmiyor ama diyor ki sen bana güvenebilirsin.
0: Çok ilginç.
1: Yani çok ilginç değil mi?
0: Şimdi bu arada Haluk Levent evliymiş. Pek çok kişi ilk kez bunu duydu.
1: İki evli.
0: Ama...
1: Tek evli değil, tek eşli
0: onun
1: değilmiş.
0: Onun evli olduğunu ilk kez duyan, evlenmek üzere olduğu başka bir isim daha varmış.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi hatta kendisinin ifadesi, Levent'in evli olduğunu nezarethanede.
1: 3 gün önce nezarethanede öğrendim
0: diyen
1: diyor.
0: Bir isim var. Şimdi
2: iki ifade Nurdan, var. İsterseniz ekleme yapayım.
0: Tabi.
2: Tutuklu Nurcan Eriş ifadesi.
0: Nurdan Eriş.
2: Nurdan Eriş ifadesinde Haluk Levent'le 2018'de İsviçre'de evlendiklerini belirterek beni kandırdı diyor. Diğer şüpheli Sevda Kurs'a Haluk Levent'in evleneceği vaadiyle kendisinden 90 milyon TL dolandırıldığını söylüyor.
0: Şimdi Sevda Kurt'un ifadesi çok garip. Şimdi orada aktaracağım, birazdan izleyicilerimizle de paylaşacağım. İki isimde Haluk Levent, birisi evli, birisi evlenecek olan kişi. Nurdan Eriş diyor ki Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendik. Duygu sömürüsü yaptı, beni kandırdı, şu an kendimi salak olarak görüyorum diyor. Borcum var, tefeciler ve mafya peşimde deyince ona 90 milyon borç vermiş.
2: Tutuklu şu an.
0: Kendisi Nurdan Eriş'in de tutuklu. Bir de Sevda Kurt var. Sevda Kurt yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nde, ifadesinden edindiğim bilgi, yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Orada bir belli bir birikim ediniyor, ardından Türkiye'ye geliyor. Vergisini ödeyerek paramı Türkiye'ye getirdim de diyor. Sonrasında Haluk Levent'in Ahbap kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ni aradım. Bağışta bulunmak istediğimi, 10.000 TL gibi bir rakam, bağışta bulunmak istediğimi söyledim. Sonra beni davet ettiler. Ahbap Derneği'ne davet ettiler. Ahbap Derneği'nde işte bağış vesaire yaptım. Sonra Haluk Levent
1: benim maddi durumunun,
0: bir hafta sonra para istedi, borç para istedi.
1: Maddi durumunun iyi olduğunu öğrenince yakın ilişki kuruyor. Yakın
0: bir
1: ilişki...
0: hafta sonra borç para istiyor bağış aldığı bir kişiden. O da diyor ki bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Hatta evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inanmıştım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım diyor. Hatta ifadesinin detayı da var. Ona da dönelim. İşte... bir toplantı yapıyorlar Ahbap Derneği'nde. Kendisi davet ediyor Haluk Levent'in. Hatta Sevda ablanış bağış yapacakmış. Neden ilgilenmiyorsunuz diye yanındakilere bir fırça da atıyor. Sonra derneğe davet ediyor kendisini. Orada tanışıyor, toplantı yapıyor. Benim varlıkta olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi gibi ifadeleri var. Ve onun da yine milyon, o da mesela diyor ki ya benden önce şu kadar para aldı. Sonrasında diyor bir daha aldı. Sonrasında bana dedi ki ya bunları ödeyebilmem için şu kadar daha paraya ihtiyacım var. Kendimi kurtarmam için bir daha verdim. Bir daha 1,5 milyon dolara yakın
1: ya, maalesef.
0: Onun da parası gitmiş. Sevda Kurt tutuklu mu?
2: Ya tutuklu olup olmadığını bilmiyorum ifadesinde.
0: Kendisinin ifadesi
2: ama,
0: var.
2: O ilk bayan tutuklandı. Nurdan ismini...
0: Eşi resmi olarak
2: Evet.
1: F hapsinde olan
2: Nurdan Eriş tutuklu.
1: Şey liste bende değil şu an. Galiba F hapsinde olan buydu yani ama yanlış da hatırlıyor.
2: Nurdan Eriş tutuklu.
0: Nurdan Eriş sonradan paralarını alamayınca tehdit ediyor. Tehdit mesajları vesaire var. Hepsi ifadesine yansımış. Yani bu da çok ilginç bir durum.
1: Ama burada şöyle bir
0: borcumu
1: durum var.
0: Borcumu ödeyebilmek için bana borç para ver. Tamam vereyim.
1: Ya şöyle bir durum var.
0: Nasıl oradaki, bir güven ilişkisi?
1: Oradaki mesajlar, oradaki sözleşmeler, Haluk Levent'in kendi el yazısıyla işte. Mesela bir önceki Barko'ya gelsek orada isimler geçiyordu. Taşınmazların devredildiği şahs. Haluk Levent'in kendi el yazısıyla benim bu şahsa borçluyum, bilerek kandırdım, tamam mı, borcumu ödeyeceğim diye el yazısıyla aldığı yazılar var, yazışmalar var. Ancak siz eğer bir dolandırıcılık organizasyonun içerisindeyseniz bunları hepsini düşünürsünüz, ona göre hazırlık yaparsınız yani. Az önce dedik, siz kalkıp 53 tane taşınmazı birinin adına devrediyor, alınıyorsa ve o şahıs buradan hiç gocunmuyorsa, halen devam ediyorsa birlikte hareket ediyordu. Çünkü ben kullanıldım diyemezsiniz. Diğer taraftan bir Haluk Levent bir kadından 3.1 milyar TL borç para almış. Ve o 53 tane taşınmaz da hep Yeliz Kaya ne yapmış? O Esin isimli kadına devretmiş yani. Onun iki tane savunma sanayinde şirketi vardı, ikisine de kayyum atandı. Bakın 3.1 milyar TL borç aldığını söylüyor. Peki Haluk Levent sizden borç para istediğinde siz 3.1 milyar TL'yi niçin verdiniz? Hangi işi koruyacaktı? Hangi borcunu ödeyecekti de 3.1 milyar TL borç ediyorsunuz? Bir sanatçının 3.1 milyar TL borcu olabilir
0: mi?
1: Şimdi
0: ben onu size soracağım Hadi Bey. Şimdi siz bu konuda hani bu tür davalarla çok fazla meşgul oldunuz. Çok da burada hani sizinle benzer konuları, dosyaları inceledik.
1: Avukatlık mesleğimde de hep bu tür konulara şimdi, bakıyorum yani.
0: Evet. Şimdi onun için ya izleyicilerimiz de merak ediyor. Ya bu neyin parası? Yani sadece asistanının, bakın şoförlerinden bahsetmiyoruz. Sadece asistanının hesabındaki para hacmi 20 milyar Türk lirası, milyon dolarlar havada uçuşuyor. Yani ne parası, ya bunun ne iş yapıyorlar da neyin parası olabilir diye herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Yani sizin öngörünüz nedir? Neden bu kadar para dolanır?
1: Söyleyeyim size. Birincisi, Ahbap Derneği 6 Şubat depreminde az önce kendi ağzından söylenen rakam 4 milyon küsür. Kenan Bey söyledi. Fakat 7 milyar TL'nin üzerinde bir yardımın olduğu biliniyor.
2: Tabii bağış o kadar. 4 milyar.
1: Evet. 7 milyar TL'nin üzerinde Ahbap Derneği'ne gelen bir para var. Bu birincisi. İkincisi, Ahbap Derneği bu kadar parlatıldıktan sonra, bu kadar işte devletin üzerinde görülüp ona göre bir PR yapıldıktan sonra, Haluk Levent'in Türkiye'nin en güvenilir insanı PR'ı yapıldıktan sonra, bu sefer Haluk Levent kalktı, bu PR'ı kullanmaya başladı. O kullanma kısmı da burada taşınmazlarda ortaya çıkıyor. Şimdi biz 22 tane daire demiyoruz. 22 farklı taşınmaz diyoruz. Ve bu taşınmazların değeri milyon dolarlar. Onun için oradaki para hacmi çok yüksek. O da nasıl oluyor? Örneğin şeyin iddiasını söylüyoruz. 22 tane taşınmaz devreden holding sahibinin ifadesini söylüyor. Yani başarının iddiasını söylüyoruz. Gidiyor 22 tane taşınmazı alıyor. 22 tane taşınmazı alırken küçük bir meblağ para veriyor. Düşük bir meblağ veriyor. Geri kalanı diyor ki daha sonra ödeyeceğiz ama daha sonra bunu ödemiyor.
0: Ama ödeyeceğiz derken şunu diyor, Avrupa Birliği'nin, yani biz bunları dernek için alıyoruz.
1: Ya dernek için alıyoruz, kız yurdu yapacağız, Avrupa Birliği'nden fon gelecek bize, onun için bizim üzerimize olması gerekiyor ama bunlar inandırıcı ifadeler değil, onu söyleyeyim size.
0: Ama şöyle bir, insanın aklında bazen diyorum ya, dinledikçe soru işaretleri oluşuyor Hadi Bey. Şimdi biz bunları dernek adına alacağız. Biz
1: ama derneğe devretmiyor.
0: Alacağız. Avrupa derneğe Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden fonlar gelecek. Biz bunu parayla alacağız ve yani o fon gönderecek olanlar da diyor ki bunun sizin üzerinize olması lazım. Böyle bir durum yani milyon dolarlık holdinglerin sahipleri tarafından da nasıl inandırıcı bulunur?
1: İnandırıcı değil zaten.
2: Çok kısa ekleme yapayım. Ben o İfadelerden Hüseyin Başaran suç duyurusunda bulunmuş değil mi?
1: Doğru.
2: Başaran Holding 22 gayrimenkul kız yurdu yapacağız diyor. Kime devrediyor mülkleri?
1: Yeliz'e.
2: Yeliz Kaya'ya tescil ediliyor. Yeliz Kaya kime bu mülkleri devrediyor?
1: Esin'e.
2: Globas savunma şirketlerinin sahibine Esin
0: Önder Çağlayan.
2: Önder Çağlayan'a. Şimdi Hüseyin Başaran, Başaran Holding 22 gayrimenkul veriyor. Haluk Levent'in asistanına gidiyor. Asistanında

0: bu 22 gayrimenkul bir iş kadınına gidiyor. Savunma şirketleri sahibine Esin Arslan Çağlayan'a. Esin Arslan Çağlayan da o sırada Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç veriyor. Ve bu devirlerin Hadi Bey çok daha iyi bilir. Kaydı kuydu yok. Parasız pulsuz devir oluyor. Asistana giriyor. Asistandan savunma şirketi sahibine savunma şirketi 70 milyon veriyor. Kaydı kuydu yok yani. Böyle evet, bir şey olur mu?
1: Esin Önder Çağlayan diyor ki benim
2: 3.1 milyar TL diyor ki Haluk Levent'e borç verdim diyor. Ve bu taşınmazlar da bunun karşılığında. Hala
1: çekin ödeme yükü altındayım diyor.
2: Onun için söylüyorum. Bakın burada bir profesyonel iş var. Evet. Düşünsenize. Biriyle anlaşıyorsun, diyorsun ki ben sana kendimi borçlu olarak göstereceğim. Ve buradan borçlu olduğunu gösteren mesajlar var, sözleşmeler var, bilmem neler var. Hı hı. Siz de aldığınız bütün taşınmazlar, o insanları kandırarak, dolandırarak alınan taşınmazlar ki ifadelerde onu görüyoruz çünkü. O alınan taşınmazlar hepsi nerede toplanıyor? Bu şahısta toplanıyor. Evet. Eğer yarın öbür gün bir soruşturma olursa, bir işte adli merciye intikal durumu söz konusu olursa, o zaman şunu söyleyeceğiz. Bakın sözleşmemiz var. Bakın borç para vermiştim. Bakın burada işte çekim var. Bakın senedim var. Bakın yazışmam var. Diyeceksiniz ve işin içinden çıkacaksınız. Onun için şu soruyu soruyorum. 3.1 milyar TL'yi birine borç verir misiniz yani?
1: Hele ki yani karşılıksız çek senetten cezaevinde evet. yatmış bir isme.
2: Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki biri gelir size, ticaretle uğraşır, büyük bir iş adamıdır. Gerçekten mal varlığı milyar dolardır. Der ki ben falan işe giriyorum, şu kadar para lazım. Bu işe, bu adamın bu işte becerili olduğunu da görüyorsunuz. Bir ortaklık teklif eder, siz de girersiniz, belki böyle bir para gönderirsiniz.
1: İşte ancak burada Ahbap Derneği devreye giriyor. Çünkü
0: Ahbap para
1: kefil var olarak Ahbap Derneği'nin kaşesi imzasını görüyoruz pek çok yerde. Ahbap Derneği'nin antletti kağıdına yazılmış kefil yazıları görüyoruz. Senetlerin arkasında kefil olarak Ahbap Derneği gibi devasa bir fon getirisi olan, bir yardım getirisi olan Ahbap Derneği'ni görüyoruz.
2: Bir öncekine gelebilir miyiz? Ben buna geleceğim şimdi sizin için. Bir önceki barkoda çok önemli bir detay
1: insanlar
2: gördüm.
1: İnsanlar şunu diyor haliyle. Ben borç veririm, nasıl olsa kefil Ahbap. Ahbap'ın hesabında milyon milyarlarca lira gelip gidiyor
3: dernek
1: zaten.
3: Dernek kefil olabilir mi? Hadi Bey'e
2: evet, hemen oraya geleyim. Bakın Esin'in kendi ifadesinde kaç tane taşınmaz var halen adına?
1: 68.
2: Ben 53 diye biliyordum. Abi 68 tane taşınmazmış yani. Ve bu taşınmazların değeri gerçekten çok yüksek paralar. Yani milyon dolarlar, belki milyar milyarlarca TL'ye tekabül edecek.
0: Vatandaşlarımızın bağış olarak verdiği paralar ya. Yani bu paraların, yani o kadar para toplandı, konut yapılacaktı, depremzedelere ev yapılacaktı, Ahbap yapacaktı, Haluk Levent yapacaktı, evler yok. Bu paralar deprem mağdurları için toplanan paralar Ahbap üzerinden çalınmış yani.
2: İşte biz eğer o bilirkişi raporunda...
0: O para zaten.
1: O paraysa 68 tapudan bahsediyoruz ya, şu 68 tapuyla depremzedeler için yüzlerce ev evet. yapılır.
2: Binlerce. Binler. Bakın milyon dolarlardan bahsediyorum. Küçük rakamlar
1: yani
2: değil mi
1: milyon
2: bunlar?
1: Dolarlık daireler.
2: Ve bu yani burada tabii. bunlar daire, taşınmaz yani arsa. Bunların arsalar nerede? Bakıyorsunuz ki Beşiktaş'ta, bakıyorsunuz ki Levent'te, bakıyorsunuz ki Çerkezköy'de Göktürk'te, bakıyorsunuz ki Çerkezköy'de bir AVM. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz ki işte Türkiye'nin en önemli yerlerinde, en pahalı yerlerinde arsalar olduğunu görüyorsunuz. Yani parayla gerçekten rakamlar ortaya çıktığında göreceğiz. Şu an aklımızın alamayacağı kadar yüksek rakamlar.
1: Şimdi şu kaşe diyor ki gayri kabulü rücu yani kefil eğer Haluk Levent bu çeki ödemezse 1 milyon 250 bin dolar tutarındaki çeklerden biri.
2: İki tane 1 milyon 250 evet. bin dolar.
1: Bu çeki ödemezse bu para nereden çıkacak?
2: Kefilden.
1: Ahbap Derneği.
2: Evet. Kefil kimse eğer borçlu parayı ödemezse kefilden alırsınız. Yani kefil tamamen o şahsı borcunu üstlenmiş oluyor.
1: Bir de Ahbap Derneği'ni yine başka evraklarda da gördüm. Orada da mesela yazılmış ki Ahbap Derneği'ne borç olarak diye para gönderilmiş ya birileri tarafından.
2: Evet.
1: Şimdi örnek veriyorum Ahmet'ten Haluk Levent'e

0: Sadece biz o açıklamayı niye yapıyoruz biliyor musunuz? Oraya niye bankalar BDDK onu getirmiş? Biz bir sürü transfer yapıyoruz hayatımız gün içerisinde. Yarın öbür gün inceleme olduğunda o paranın en azından nereye gittiğinin hatırlanması adınadır yani. Yoksa siz oraya elden borç dediğinizde işte ahbabın borcu diye yazdığınızda o borç olmuyor.
1: İşte bakın açıklamalara neler yazılmış. Borç bedeli, ödünç para, ödünç para iadesi, Haluk Levent acil senet kapama bedeli, HLK için borç, ahbap faaliyetleri için borç, ahbap borç, borç veriyorum, Haluk için borç, Haluk Levent borç kapama, Haluk Levent ahbap, ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç, Haluk Levent borç para, ahbap derneği için borç. Şimdi Haluk Levent bunlar için diyor ki ya ben usulsüzlük yaptım, kabul ediyorum ama yolsuzluk yapmadım.
0: Evet, şimdi aynı şey aslında. Usulsüzlük dediğimiz şey nedir? Yolsuzluk dediğimiz şey nedir? Usulsüzlük dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Siz işte derneğin 7 milyar TL bir para hacmi var. Hı. Bu 7 milyar TL'sini harcarken yanlışlıkla 100 bin lirasını gözünüzden kaçırmışsınız. Başka bir iş için kullanmışsınız. Hı. Yani o da dernek için, fakat dernekler kanunu çerçevesinde karar almamışsınızdır. Yine aynı şekilde onu kullanmışsınızdır. Fakat dernek için kullanmışsınızdır. Ancak burada karar defterine yazmamışsınızdır ya da hatırlamıyorsunuz ya da en azından bununla ilgili bir kaydınız yok. Ancak şahsi hesap için asla kullanmamış olmanız gerekir. Çünkü onu söylediğimiz andan itibaren bu sefer farklı bir suç işin içerisine girer. Usulsüzlük dediğimiz şey usulün yanlış yapılmasıdır. Yani bir iş yapıyorsunuz, o işi usulen yanlış yaptığınızda usulsüzlük olur. Ancak siz parayı kendi hesabına çekerseniz orada yolsuzluktan bahsediyoruz. Dolandırıcılıktan, şimdi, zimmet suçundan, güveni kötüye kullanma suçundan bahsedebiliriz yani.
1: İlker Çetin, Zafer Yay, bunlar kendisinin şoförleri. Bunların hesaplarında da, yani bunların beyan ettiği gelir 40-50 bin lira civarlarında. Hatta bazı ifadelerinde, tapelerde işte maaşlarını bile tam alamadıkları görülüyor. Ama hesaplarında milyarlarca Türk lirası bir para trafiği dönüyor. Şimdi o ifadeleri okurken ilginç bir tapeye rastladım. Arkadaşımızdan da rica ettim. Ya o tapeyi de bir hazırlar mısın bizler için diye. Doğanay hazırsa o tapeyi de verelim mi? Şimdi şüphelilerden ikisi arasında geçen bir diyalog var. Bu diyaloglardan birisi Emrah isimli kişi. O şirketi olan isimlerden birisi. Birisi de Yeliz Kaya'nın eşi. Şimdi bir dekont fotoğrafı gönderiyor. Diyor ki ya bu dekonta bir, evet, Emrah Gödeliner. Ali Barış Kaya diyor ki Emrah selam, ne haber? Selam, iyidir, evdeyim, senden. Ya Emrah, bir tane böyle bir ekran görüntüsü var. 17.117 dolarlık. Onu 117 bin dolar yapman lazım. Bunda da program yok, göndersem sana. Emrah Gödeliner diyor ki ekran görüntüsü olmaz diyor, PDF lazım. Ali Barış Kaya, Yeliz Kaya'nın kocası. Zaten bir PDF lazım, PDF'e çevirip göndereyim. O da bunun dekontu yok mu? Dur bir Yeliz'e sorayım, bakayım dekontu var mı? Yani yazarsın ama belli olur yazdığın. Çünkü oraya bir sıfır daha koysan sağ tarafı şişecek. İşte şöyle yapsam, doları kaldırsam 117 dolar yazıp oraya böyle biraz daha küçük koysam, gönder bakayım vesaire. Ben 117'yi siliyorum. Tabii silinecek durumdaysa oraya 100 yazıyorum, 200 yazıyorum diye devam ediyor şimdi bu diyalog. Ve kendisine soruluyor. Emrah Gödeliner'e. Tape kayıtlarında geçen ve değiştirilmesi istenilen dekont ne dekontudur? Bu dekont nerede, hangi işlem için kullanılmıştır? Bu dekont dışında değiştirilen başkaca belgeler mevcut mudur? Diyor ki dekontun ne dekontu olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Bu dekontun üzerinde neden ve ne şekilde değişiklik yapılmak istendiğini de hatırlayamıyorum. Değişiklik için gereken programın bende olmadığını kendisine söylüyorum. Şimdi okurken o tapeleri böyle dikkatimi çekti. Demek ki hatta daha önce yaptıkları bir iş bu.
0: Evet.
2: Denemişler.
1: Şimdi
0: biri profesyonel.
1: Dekonttaki ne dekontu olduğu bilinmiyor. Ama dekonttaki sıfırlar değiştiriliyor. İşte 117 dolar, örnek veriyorum, 117 bin dolar olarak misal veriyorum, gösteriliyor. Bakın diyor ki 17 bin 117 dolarlık, onu 117 bin dolar yapman lazım.
0: Bir, bunlar sadece karşısındakini kandırabiliyor. Ancak bir yargıya intikal ediyor.

0: ettiğinde kriminale gidiyor, çek ya da senet. Onların üzerindeki rakamların hangi tarihte, hangi kalemle birlikte mi atıldığı, daha sonra mı yazıldı, hepsi ortaya çıkıyor.
1: Bu evrakta sahtecilik değil mi?
0: Kesinlikle evrakta sahtecilik, yani Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek bir konu. Ama burada bizim daha önemli bir şeye rastlıyoruz dosyanın içerisinde. Bu bir telefon kaydı. Yani evet. Bir tape kaydı.
1: Evet.
0: Tape kaydı olması demek ne demek biliyor musunuz? Demek ki bu şahıslar teknik takibe takılmışlar.
1: Yani sizi... Şile davasıyla başladı diyenler var da.
2: Evet evet, 2004 yılında soruşturma başladı.
1: 2024 yılında tabii, itibaren 2000... yapılan bir MASAK incelemesi.
0: İşte bakın, yani burada bir teknik takipten bahsediyoruz. Birileri çıkıp ne söylüyor? İşte İçişleri Bakanı değişti, yeni bakan geldi. Üzerine gidiyor, bir önceki bakan sanki üzerine gitmemiş gibi bir yok, algı oluşturmaya çalışıyor.
2: 2024'te soruşturma başlıyor ve Haluk Levent'in kardeşi Berkan Acil'in Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında ismi geçiyor, 125 milyon liralık para transferi. Orada şimdi takılıyor.
1: Benim merak ettiğim konu şu. Dedik ya, o yapılan normal denetimlerde şimdi dekontlar var, faturalar vesaire gösteriliyor. Şimdi küçük oynamalarla İşte gider olarak gösterilen bir fatura ya da dekont. Yanına bir sıfır koydunuz.
0: Gelen incelemeyi yapan şahıs anlamaz bunu.
1: Anlamaz değil mi?
0: Anlamaz. Az önce dedik ya, bakın soruşturmaya konu olduğunda hakim savcı da bunu anlamaz. Anlamadığı için biz ne yaparız burada? Kriminale göndeririz. Kriminale gider. Kriminalde özel tekniklerle bu dosya incelenilir. Yani oradaki çek ya da senet yakınlaştırılır. Oradaki işte kalemin yönü, hangi kalemle atıldığı, ne zaman atıldığı, iki ya mesela diyelim ki yanına bir sıfır atıyor. O sıfırın sonradan eklenip eklenmediği çok rahat bir şekilde ortaya çıkabiliyor.
1: Şimdi
0: ancak öyle kim anlaşılabiliyor.
1: Bu ahbaplar, kim bu ahbaplar? Emrah Gödeliner, Haluk Levent'in sağ kolu olarak biliniyor. Eski Ahbap Derneği Başkan Yardımcısı, hesabında 2020-2024 yılları arasında 774 milyon lira giriyor. 907 milyon lira çıkışı oluyor. Sabıkası bir hayli kabarık. Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, vergi usulüne muhalefet vesaire vesaire. Bir diğer isim Alper Çelik. O da Ahbap'ın kurucularından. 2020-2024 yılları arasında onun da hesabına 700-800 milyon lira para girip çıkıyor. 5 suç kaydı var. Bedelsiz senet kullanımı, dolandırıcılık suçlar arasında. Zafer Yay, kendisinin şoförü. 4 yıl içerisinde 1 milyar 469 milyon lira hesabına para girişi var. 1 milyar 537 milyon lira da para çıkışı var. Zafer Yay'ın 15 suç kaydı var. Yaralama, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanımı vesaire vesaire. Bu insanlar, devlet yok, bunlar var denildi. Bu insanlara, garibanlara, ihtiyacı olanlara, depremzedelere ulaştırılsın diye milyon liralar, milyon dolarlar, milyar liralar gönderilmesine birileri sebep oldu. Belki de milyonlarca insana ulaşmamasına sebep oldular. Bunu soruşturma neticesinde göreceğiz.
0: İşte biz de şu, bak mesela ahbaplar nerede? 18 kişi şu an tutuklandı değil mi? Ahbaplar tutuklandı. Peki bu ahbapların çavuşları nerede yani? Aslında asıl soru orası. Çünkü burada eğer bir nitelikli dolandırıcılık varsa, eğer bu dernek insanları dolandırmak için kurulmuşsa, bu derneğe para toplayan kim varsa, bu derneğin para toplanması için aracılık eden kim varsa, bu dosyanın tarafı olmak zorunda kalacak.
1: Onlar neredeler? Şu an klavye başındalar. Özür üstüne özür diliyorlar.
0: Özür, buyurun.
1: Dinleyelim mi o tabii özürlerini? Ki. Yani bu kadarla yeterli mi? Devlete her türlü iftirayı çalanlar onlar arasındaydı. Kızılay'a tarihi onların böyle lekeleyemeyeceği kadar şeref de dolu olan Hilal-i Ahmer'den bugüne dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyacı olan, mazlum, mağdur herkesin yanında olan Kızılay'a İftira çalanlar, AFAD'a iftira çalanlar, devlete
0: Türk Silahlı Kuvvetleri çalanlar. Sahaya inmedi diye halkla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karşı karşıya getirmeye çalıştı.
1: Mehmetçiğimize iftira çalanlar. Bugün pek çok kişi özür kuyruğuna girmiş durumda. Biz ettik, siz etmeyin neredeyse deme yarışındalar. Onlarla ilgili hazırladığımız bir haber var, izleyelim.
3: Müzik. ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
4: Yardımlarınız çok önemli. Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
5: Asrın felaketinde devleti hedef alan paylaşımlarla Ahbap'a destek çağrısı yapan ünlüler soruşturma sonrası tavır değiştirdi. Kimi mesafe koydu, kimi paylaşımlarını sildi, kimi ise sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalıştı.
6: Ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek iletin.
3: Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
5: Haluk Levent'in derneği Ahbap'la ortak bağış topladıklarını bizzat canlı yayında ifade eden Uğur, Levent'in gözaltına alınması sonrası tutuştu. Uğur, bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım dedi. Oyuncu Berna Laç'ın deprem zamanı şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek, Ahbap ve Akut gibi demişti. Levent'in gözaltına alınması sonrası ise ortada bir durum varsa pek çok kamu kurumu da töhmet altında, nasıl kuruldu, nasıl denetlendi vesaire paylaşımı yaparak suçu sisteme atarak kendisini aklamaya çalıştı. Televizyon programcısı Pelin Batu da devlet yoktu ama halk ve Ahbap vardı paylaşımı yapmıştı. Bu soruşturma sonrası deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım dedi. Deprem bölgesinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkmasını, depremzedelerin hür iradesini hazmedemeyen oyuncu Eda Ece bir ödül töreninde nefretini işte bu sözlerle kusmuştu.
7: Yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlatmalıydım.
5: O da diğer ünlüler gibi günah çıkardı. Dilimi eşek arısı soksaydı da demeseydim dedi.
1: Şimdi asrın felaketini yaşadık. O sürecin hemen ardından ülkemizde bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Mesela bir isim daha ekleyeyim ben. Muharrem İnce. Muharrem İnce Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olmuş isimlerden birisiydi mesela. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yarışına girmiş bir isimdi. Sonradan ayrıldı, kendi partisini vesaire kurdu ama mesela Muharrem İnce'de şu paylaşımı direkt gözümün önüne geldi. İyi ki varsın Haluk Levent ve Ahbap. Türkiye'de pek çok insanın ardından koştuğu isimlerden
0: İşte bakın
1: birisiyiz.
0: Bir en son siyasetçi için konuşalım. Bakın bunlar o kadar siyasi öngörüleri zayıf ki gerçekten bu halk onlara fırsat vermiyor. Aynı günlerde bu olaylar konuşulurken devlet yok Ahbap var diyenler olduğunda Sayın Devlet Bahçeli çıkıp ne söyledi? Onlar kim? Bunlara güvenmeyin.
1: Üçler böyle Ahbap çavuş ilişkileri
0: evet,
1: olmaz.
0: Evet, devlet kurumu devlet olması gerekir. Diğer taraftan bu konuyla ilgili bunları eleştiren şahısları ne yaptılar? Topa tuttular, linç etmeye başladılar. Hatta hayat hakkı tanımayacaklarını ifade ettiler. İşte bu öngörüye sahip olan siyasetçileri Türkiye'deki seçmen, halk kesinlikle fırsat vermiyor. Çünkü bunlara hiçbir öngörülerine tutuyor ne öngörüleri var
1: bunlara
0: maalesef.
1: Bunlara rağmen devletinin yanında olan insanlara, liderine güvenen insanlara depremden sonra sandığa gidip bizi bu afetin yaralarından, bu yıkımından ancak Recep Tayyip Erdoğan kurtarır diyenlere ise demedikleri kalmamıştı. Ahbap'a destek çıkmak için, ona destek verenlere destek için neler söylemişlerdi. Bir de onları şöyle bir hatırladığımızda yani ya verdikleri bir lokma ekmeği haram ettiler depremzedelere.
8: Evet.
9: Ama siz bundan sonra deprem oldu, açız, bizim için para toplayın, al. Türk halkı sizin için hiçbir şey yapmaz bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama.
10: Sizler gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Sizler müstahaksınız diyemeyeceğim maalesef. Çünkü benim bende bir vicdan vardır ama küfür edebilirim ben size. Sizler alçaksınız. Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum ben.
8: Bunlar hala Erdoğan'a veriyor ya. Oğlum sizin beyniniz yok mu? Yok mu?
9: Ama siz bundan sonra...
2: Tahir Bey bir ekleme yapayım isterseniz. Şimdi hatırlayın, Hatay Emek Mahallesi var.

0: vardı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı şu an Kurultay davasında da bir numaralı, ismini dahi unuttum.
1: Lütfü Savaş.
0: Lütfü Savaş. Emek Mahallesi'nde miting yaptılar, hatırlayın.
1: Kentsel dönüşüm, kentsel rantsal dönüşüm dediler.
0: Karşı çıkmak için yani.
1: Yıktırmadılar o mahalleyi.
0: Yıktırmadılar. Kentsel Emek Mahallesi'nde 6 mahalle orada, hepimiz gördük Gazze'deki o katliam gibi.
1: Kaç bina ayakta kaldı o binada?
0: 15 bini insanımızı etkiledi. Orada sağ çıkan çok az kişi vardı.
1: Çıkıp özür dilediler.
0: Dilemediler. Ve seçim oldu. Seçimden hemen önceydi. Dediler ki deprem oldu. 10 şehir depremden dolayı yıkıldı. Biz depremin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, işte Recep Tayyip Erdoğan bu depremin ardından gidecek, ülkeyi biz yöneteceğiz dediler. Ya seçim oldu. Normalde hükümet etkilenir değil mi? Hatay'da CHP yönetimi vardı. Depremzedeler gitti, oyunu AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a verdiler. Ve orada hatırlarsanız hastaneler yok. Defne Hastanesi. Devlet yapamaz dediler. Abi, devlet o hastaneyi yaptı.
2: Hastane yok dediler.
0: Evet, hastane yapamaz dediler. Yok dediler.
1: Hadi be, hala 550 bin konut tabii, yok diyenler var.
0: 550 bin konut maalesef yapıldı ve hala kentsel dönüşüme karşı çıkıyorlar ve buna rağmen işte 10 tane şehir depremden etkilenmesine rağmen Cumhurbaşkanımıza halkımız güvende, oyunu verdi ve çok şükür bu alçakların parası depremzedelere gitmedi. Ahbaba gitti, ahbapta o kriz paralarını, depremzedeye gittiği iddia edilen paraları yediler. Yani o yardım ettikleri, iddia ettikleri para dahi depremzedelere gitmedi. Haluk Levent ve çetesi, Haluk Levent isimdir, Ahbap Derneği isimdir. O organizasyon devletin, devlet yok ahbap var sloganıyla AK Parti hükümetini yıkmak istedi. Alın sizin destek olduğunuz isimler.
1: İnşallah yani şu yargılama sonucunda çıkacak. İnşallah böyle çıkmaz. Hani bunu neden söylüyorum?
2: Umarım.
1: İnşallah. Umarız ki.
0: Evet.
1: Yani o ihtiyacı olan insanlara o paralar gitmiştir. Çünkü şu anda kendi sitelerine de baktığımda o kadar çok, yani isteyenler, merak edenler bakabilir. Ahbap sitesinin şöyle internet sitesine girildiğinde neler yaptıklarına dair yani reklam kampanyası çok. Şunları yaptık deprem bölgesinde, şunları yaptık, bunları yaptık diye sıralamışlar. En son yapamadıkları evleri biraz önce
2: evet
1: gördük mesela. İşte afet bölgesinde doğal afetlere şöyle girdiğimizde işte bugüne kadar kimlere neler verdikleri vesaire yazıyor. Şimdi bunların her biri tek tek incelenecek değil mi?
2: İncelenecek, bilirkişi raporunda ortaya çıkacak ve o bilirkişi raporu hazırlandığında, ortaya çıktığında bu derneğin parası kişisel menfaatler için kullanılmışsa dosyanın içerisindeki suç vasfı değişecek. Ve dolandırıcılık suçu orada ön plana çıkacak. Peki dolandırıcılık suçu ön plana çıkarsa ne olacak? Az önce Oğuzhan Uğur'un bir görüntüsü vardı burada. Hı. Ne söylüyordu? Bize para geliyor. Ay, hemen akabinde ne yapıyoruz? Ahbaba gönderiyoruz.
1: Dinleyelim o isimleri, tek tek dinleyelim. Eğer tabii, verebilirse tabii arkadaşlarım.
2: Buyurun. Bakın orada ne söylüyor? Diyor ki para bize geliyor. Kendi hesaplarına geliyor. Kendi şirket hesaplarına, şahsi hesaplarına para geliyor. Ve o parayı nereye aktarıyorlar hemen? Ahbaba aktarıyorlar.
0: Havuz ya, kara
2: biz
0: para
2: sadece
0: havusu.
2: Ahbaba çalışıyoruz
0: kara
2: diyorlar.
0: Para havuzu.
2: Ve açıklaması var. Bu parayı başka hiçbir kuruma göndermedik. Sadece Ahbaba gönderdik diyor. Peki dolandırıcılık suçu olursa ve Oğuzhan Uğur kendi hesabına aldığı, şirketin hesabına aldığı paraları Ahbaba gönderiyorsa ve
1: yargısal bir hükmü olur mu?
2: Evet, tabii ki. Onu anlatmaya çalışıyorum. O da dosyada şüpheli konumuna düşecek.
1: Şu ses bir dinleyelim.
3: Bir şey soracağım.
4: Buyurun, buyurun.
3: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl, bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
4: Evet. Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
2: Yani Babala'ya para gidiyor. Gidilen para hemen ne yapılıyor? Ahbap'a aktarılıyor ve Ahbap için çalışıyoruz diyor burada. Siz eğer dolandırıcılık işlemi için kurulmuş bir dernek varsa, siz bu dernek için para topluyorsanız, size gelen parayı siz oraya aktarıyorsanız, nasıl, belki kamuoyunda izleyicilerimiz şunu hatırlayacaklardır, İBAN mağdurları diye bir şey var değil mi?
0: Evet.
2: Onlar kimdir? Kandırılmış olan şahısların, sadece banka hesapları kullanmış olan şahıslar var. Ama aynı şekilde dolandırıcı gibi

0: yapar? Ceza alır.
1: Bu
0: burada da aynı durum söz konusu.
1: Yeliskaya şoförler.
0: Onlar zaten bu dosyaların içerisinde.
1: İvan mağduruyuz ya. Bizim işten atılacağız korkusuyla hesaplarımızı verdik, kullandık.
0: Öyle bir durum söz konusu olmaz. Ama burada bakın, Oğuzhan Uğur ne söylüyor kendi ağzıyla? Diyor ki bize gelen parayı biz hemen ne yapıyoruz? Ahbaba aktarıyoruz. O da eğer dosyanın içerisindeki dolandırıcılık suçu ön plana çıkarsa kendisi de bu dosyanın içerisinde yargılanma durumu söz konusu olabilecek.
1: Diğer tarafta diyor ki ben sayfamda ya da diğer konuşmalarımda AFAD'ı da paylaştım. Yani AFAD'a da yönlendirdim.
0: Eleştiriler olunca bunu yapmaya başladılar. Ancak görüyorsunuz ki kendi konuşmaları nasıl. Bir de en son az önceki paylaşımını okudunuz. Ne söylüyor? Devlet kurumlarını bundan sonra güveneceğim. Başka hiçbir kuruma güvenmeyeceğim. Peki sormak lazım. Ya devlet daha geçen Cumhurbaşkanı 455 bin konutun teslim töreni gerçekleşti.
2: 550 bin
0: özür dilerim. 550 bin deprem konutu teslimi töreni gerçekleşti. Orada sosyal donatılar hazırlandı. Yeni şehirler kuruldu. Ve tamamen bambaşka bir dünya var orada. Siz bunları görüp devlet kurumunun varlığını hissetmediniz de Haluk Levent tutuklanıp korku bacayı sarınca mı devlet kurumuna güven sağlanmış oldu?
1: Yani böyle basit
0: oldu.
1: Bir özür bilmiyorum.
2: Ama para trafiği ortaya çıkacak. Mesela diyelim ki
0: Oğuzhan Uğur'dan
2: diyelim ki yüksek miktarda para gitti. O para gitti mi? Gittiyse o paranın karşılığı ne oldu? Ortaya çıkacak. Fatih Altaylı, Uğur Dündar.
1: Biz Ahbap Derneği.
2: Sunay Akın. Ya Sunay Akın.
0: Şu an ne söylüyorlar Kenan Bey, biliyor musunuz?
2: Haluk Levent için şu ifadeyi kullanıyor. Sen bir film kahramanısın. Bana bir film yap dese seninkini yaparım. Paraya hiç önem vermeyen bir adamsın diyor Sunay Akın. Sunay Akın'ın kitaplarını okutmak için okullarda, devlet okullarında
1: senetleri ödemiyor.
2: Ya şimdi filmini yapsın hadi. Haluk Levent'in nasıl bir filmini yapacak Sunay Akın? Yani nereden gidecek, nasıl çıkacak? Kendisi hangi rolde olacak? Sunay Akın yani bu kara para havuzunun, Haluk Levent ve Ahbap tabelası altındaki kara para havuzundaki medya sanat yapılanmasında mı yer alıyor? Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Oğuzhan Uğurlar, birçok sanatçı devlet yok, Ahbap var dediler. Yazık değil mi?
1: Fatih Altaylı işte bakın hemen arkamızda. Bir onu da dinleyelim. Mesela ne diyor o programda?
3: Ne yapılacak? Evet, ne yapılacak? Ben çocuklarımızın bilime ilgi duymasını, uzaya ilgi duymasını, teknolojiye ilgi duymasını, oyun oynayarak, orada keyif alarak, sıkılmadan, böyle bir soğuk müze ortamında değil, bambaşka görevler ve sorumluluklar yükleyerek yapılmasını istemiştim. Tugay da aynı fikirdeydi, sevgili Umut da. Beraber bu işe giriştik ve bu çocuklarımıza bir miras kalsın Ahbap'tan dedik. İnanıyorum güzel şeyler bugüne kadar yaptık.
4: En sonra Mansur Başkan'a gittiniz. Bu bir kampüs olacak.
3: Evet.
4: İçinde neler olacak bu kampüsün?
3: Evet, Tugay'cığım anlatabilir bunu.
5: Aslında çok kısa özetlemek gerekirse bütün kampüsü Disneyland ile London Science Museum arasında, Londra Bilim Merkezi arasında bir yer yapmak amacımız. Çocuklara bilimi sanatla ve teknoloji aracılığıyla anlatmak. Yani biz bilimi anlatırken sanattan faydalanmak istiyoruz. Bilim ne yapacağımızı öğreten şey, sanat bunu nasıl göstermemiz gerektiğini, teknoloji de bunlara...
4: Bu nasıl bir şey oluyor? Yapılacak olan önce bir onu anlat isterim.
1: Bir sivil toplum kuruluşunun reklamı, yani reklamı yapılıyor.
0: Anlatılıyor yani.
1: İnsanlara deniyor ki bakın hani bunları yapacak. Buraya para verin.
2: Bu tanıtım mesela para karşılığı mı yapıldı acaba?
1: İşte yani sosyal sorumluluk projesi.
0: Geçen gün bir TV programındaydı.
2: Bunun karşılığında Ahbap'tan bir ücret aldı mı? Suna yakın bir ücret aldı
1: ama
2: mı?
1: Ama Fatih Altaylı diyor Uğur ki Dündar. Onların yani Haluk Levent'in reklamını, parlamasını yani özellikle işte tırnak içerisinde söylüyor mu? Yandaş medya yaptı.
0: Hatta şunu söylüyor, diyor ki muhalif olduğunu kim söylüyor yani? Muhalif olmadığını söylüyor, hükümet yanlısı olduğunu söylüyor ki burada hani herkes... Artık gururlarına yediremiyorlar yani. O gün o kadar büyük bir parlatma oldu ki. O gün o kadar fazla bir PR çalışması yapıldı ki. O PR çalışması şu an kendilerine yediremiyorlar yani. Çünkü o PR çalışmalarını yaparken devlet o zaman ne yapıyordu? O an sahada enkazın altından birini kurtarma derdindeydi bütün devlet kurumlar. Savcısından tutun, hakiminden tutun, polisinden tutun, jandarmasından, akut ekibinden, Kızılay'ından... Hangi kurum aklınıza gelirse gelsin herkes kendi alanında o an çalışıyordu yani. Savcısı gidiyordu orada karut örneği alıyordu. Polisi orada güvenliği sağlıyordu. Jandarması orada çalışma yürütüyordu. Akutu çalışma yürütüyordu. Kızılay'ı çalışma yürütüyordu. Çünkü orada bir acı vardı ve onu bir an önce kaldırmanız gerekiyordu. Çünkü o taşların altında, o yığınakların altında canlar vardı. Hocam, günler sonra uğraştığınız canlar oldu yani.
1: Ailesi enkaz altındayken gidip başka canları...

0: önce kurtarmalıyız evet. diyen AFAD çalışanları
1: i̇şte
0: var.
1: İşte böyle bir durumda bakın, böyle bir ortamda sosyal medyada dönen şeylere bakın. Devlet yok, ahbap var deniliyordu. Ve bunu baktığınız zaman yurt dışındaki FETÖ'cülerin slogan olarak üretildiğini, onlar tarafından üretilen bir sloganın bizimkiler tarafından ne yazık ki satın alındığını gördük ve PR çalışması yapıldığını gördük yani.
0: Mesela ahbap için ağlayanlardan birisiydi. Özgür Demirtaş.
2: Ahbap. Oğuzhan Uğur. Kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek ileteyim. Ondan sonra ben bir 3-4 ay olmayayım. 6 ay 7 ay sonra ekonomik olarak tavsiye ihtiyacı olursa
3: tamam.
2: Hangisi
3: tamam.
2: hükümet olursa olsun tamam. yine Twitter'dan tamam. söylerim. Şey yapmamız lazım.
0: Haluk Levent.
1: Burada çok önemli bir cümle var. Burada çok önemli bir cümle var ama.
0: Ne,
1: az önce Kenan
0: arada.
1: Bey ne söyledi? Dedi ki bunlar diyordu ki bu hükümet bunun altında kalmaz. Yani kalkamaz. Tabii, hükümet tabii. değişmek zorunda kalır.
4: Seçim
1: o da ne söylüyor? Evet diyor ki hükümet hangi hükümet olursa olsun ben onunla çalışmak istiyorum diye. Ne yapıyor? Hükümetin değiştirilmesi konusunda da bir çalışma.
0: Ama
1: bir
0: keşke
1: de...
0: yani bu tür ekonomi tavsiyelerini Haluk Levent'e verseydi. Çünkü Haluk Levent işte...
1: Belki vermiştir.
0: Satın alırken
1: çünkü
0: diyor ya.
1: Çünkü Özgür Demirtaş'ın verdiği bütün tavsiyeler biliyorsunuz çöpe gidiyor. Belki Haluk Levent'e Bursa'da işte kağıt almasını söylemiştir ki batırmış. Bahis oynamasını söylemiştir, batırmıştır yani. Orada nasıl bir tavsiye verildiğini bilmiyor. Ama burada biz net bir şey görüyoruz. Ahbap Derneği'ne açık bir şekilde Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'te para toplanması ile ilgili bir çalışma
0: bir
1: var.
0: Başka isme bakalım mesela. Sıradaki isim kim olacak? Ali Atay. Kendisini ne söylediğini de bir dinleyelim.
5: Falanıyla, tufanıyla, terörüyle falan ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Biz şunu yaptık. Karımın karnı burnunda. Biz arabayı hazırlıyoruz. Gece saat 3.30-4.
6: Hastaneye.
5: Biz Maraş'a gideceğiz. Hastane değil.
6: Maraş'a.
5: Biz arabayla Maraş'a gideceğiz yardıma.
6: Ha şey deprem zamanı.
5: Karım telefonda şeye ulaşabilir miyim? Vinç lazım da falan. Dedim bir dakika dur ya. Ulan benim karım doğuruyor. Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var? Tamam deprem oldu. Bu acıyı yaşadığımız için oradayız zaten. Bunu biz niye yapıyoruz dedim ya. Neden yani? Ben kalkacağım bu 12 saat Maraş'a gideceğim. Karım evde hamile. Vinç arıyor. Öbür arkadaşlarını organize etmeye çalışıyor. Ben bir yandan mesaj atıyorum. Bir yandan telefon geliyor. Abi şimdi bir saniye organize ediyorum falan. Saat 4 sabah. Akıl alır gibi değil ya. Ve diğer çocuğum yukarıda uyuyor. Dedim ki ben burada hata yapıyoruz. Biz bu manipülasyona... Neden kapıldık ya? Neden yani?
1: Manipülasyon dediği şey yani? 50 bin insanın
5: bunun birimleri var.
1: Canını ya, kaybettiği depremden bahsediyor.
5: Uçakların gitmesini organize edecek birimler var. Biz niye yardım istiyoruz? Biz niye koşturuyoruz? Elimizi kovalarla ormana falan. Yani neden yapıyoruz?
6: Sistem çalışmayınca gerek kalıyor.
5: Okey, sistem çalışmayınca gerek kalıyor ama şimdi bunu hep birlikte yapması gerekiyor toplumun. Mikrofonu senin ağzına sokuyor ama. Şimdi sen onunla ilgili yorum yapmadığın zaman linçleniyorsun. Yorum yaptığın zaman da linçleniyorsun.
1: Bakın burada biz bir vakıf kültüründen geliyoruz. Toplum olarak bir sorun, bir sıkıntı çıktığında hepimiz taşın altına elini koymak zorunda kalıyoruz ve elimizi taşın altına koymamız gerekiyor ki toplum olarak birbirimize destek olabilelim. Bu tamamen bakın dikkat ederseniz toplumun o dinamitli köklerine dinamit koyup patlatma arzusu içerisinde olan cümleler olarak görüyoruz bunu. Çünkü düşünsenize bir deprem olmuş. Yurt dışındaki kardeşiniz bir serçe aracının üzerine birkaç tane yatak almış diye başka bir ülkeden geliyor oraya yardımda bulunmak adına.
4: Azerbaycan'da.
1: Bir, evet. Azerbaycan'da. Bir sürü insan işini gücünü ya, bırakıyor o yardıma gidiyor. Evet. Her şey hep öyledir. Nerede bir şey olursa Türkiye'den de gidiliyor.
0: Haklı. Diyor ki yangın var. Ya bu konuyla ilgilenecek olan kurum devletin ilgili kuruluşudur. Şimdi haliyle bir yardım istenecekse yurt dışından mesela devlet der ki işte yakın ilişkileri bulunan ya da komşu ülkelerden bana yangın söndürme uçağı desteğinde bulunur musunuz der eğer bir yardım talep edilecekse. Birkaç böyle sosyal medyada çok fazla takipçisi olan insanların işte yardım naralarıyla Türkiye yanıyor, devletimiz bir şey yapmıyor, yapamıyor naralarıyla değil.

0: Deprem var. Bu işin bir organizatörü var.
1: Asla AFAD, öyle bir şey söylemiyor. Asla onu kabul etmiyor. Bakın oradaki cümle şu.
0: Haklı cümlesi o. Yani o konuda haklı.
1: İyi niyetinizden dolayı o haklılığı çıkartıyorsunuz ama asla öyle bir haklılığı yok.
0: Yoksa konuşma başlı başına bir narsist.
1: Bakın orada sonucu ne söylüyor? Sistem çalışmayınca bunu yapmak zorunda kalıyorsun diyor. Sistem dediği şey ne? İşte o devletin yok olduğunu, devletin olmadığını, devlet kurumlarının olmadığını. Sanki devlet kurumları orada hiç yokmuş, hiçbir çalışma yapmıyormuş. Şahıs çıkmış oradan bir vinç alamaya başlamış ki diyor ki ben bütün her şeyi ben yaptım, ben ettim diye yani. Ki kendisi konuyla ilgili tamamen kendi kültürden uzak. Yani kendi kültürü kültür yapılarından uzak bir şekilde bizim insanımızın o yardımsever, o merhamet duygusundan uzak olarak demek ki yetişmiş ki böyle bir cümle kullanabiliyor.
0: Benim demek istediğim o cümlelerden şöyle bir doğruluk
1: o
0: çıkarıyorum.
1: Sizin iyi niyetiniz. O sizin iyi niyetiniz.
0: Evet, bir orman yangını varsa, bir yardım istenecekse, devlet bir yardım organize edilecekse, bir afetle mücadele edilecekse bunun merkezinde ilgili devlet kurumları vardır. Yani sizlerin devlet yok demesiyle devlet yok olmuyor. Bugün devlet hala ayakta çalışıyor. Sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında. O isimlerden birisi Athena Gökhan.
2: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz, onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
0: Bakın, bu isimlerin pek çoğu olmasaydı, pek çoğu bu yaygaraları koparmasaydı o gün daha sağlıklı, o günlerde daha sağlıklı yürür de emin olun işte.
1: Haluk Levent'in bugün bu aşamaya gelme sebebi tamamen bunlar yüzünden. Çünkü bunlar PR'ını yaptılar, bunlar parlattılar ve bunlar devlet kurumlarının devlet kurumlarının çalışmadığını ifade ettiler. Ona göre de tek bir kurumun çalıştığını söylüyor. Bakın dikkat ederseniz şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki babalı ofisindeyim. Ülkenin sahipsiz olduğunu ilk defa bu kadar hissettim diyor. Ancak babalı ekibi çalışırken ki hepsi Twitter üzerinden tweet atıyor dikkat ederseniz. Bilgisayar başında.
0: Ülke sahipsiz olsaydı siz bugün bu huzurlu ortamda konserler yapabiliyor muydunuz?
1: Ya bu geçelim onu bakın. Allah aşkına bakın biz depremde o taşın, o toprağın, o yığınağın altında insan canıyla debelleşirken bilgisayar başında olan şahısların devleti kurtardığından bahsediyor. Diğer taraftan bir AKUT çalışanı baretini çıkardığında nasıl bir dumanın çıktığı görüntüsü vardı hatırlarsanız. Yani az önce sizin bahsettiğiniz gibi kendi yakını depremin altında işte o ölüm haberini aldıktan sonra o acısını yaşamadan başka canları kurtarmak için uğraşan AKUT çalışanları vardı.
0: Şimdi bazı noktalarda şöyle bir durum var. Biz o dönem yapılan algı operasyonlarını, manipülasyonları, dezenformasyonları o kadar net hatırlıyoruz ki aslında baktığımızda belki onların bu dezenformasyonları olmasaydı devleti o dönem millete düşmanlaştırma çalışmaları olmasaydı işler daha sorunsuz bir şekilde,
1: kesinlikle,
0: daha hızlı bir şekilde çözülebilirdi.
3: Tahir Bey hatırlar mısınız? Cumhurbaşkanımızın depremin olduğu ilk gün bir açıklama yapmıştı. Ve oldukça sinirliydi. Devlet yok, işte i̇lk devlet nerede şeklindeki o bu ekibin iftiralarına hesabını soracağız. Bu işi tamamlayalım, şu yaralarımızı saralım, hesabını soracağız dedi. Ve gerçek ortaya çıktı.
0: Hani bir laf vardır ya, devlet yarına bırakır ama
3: tabii, tabii yani diye. 2024'te soruşturma başlıyor ve Haluk Levent'in kardeşi üzerinden o ağ ortaya çıkıyor ve tek tek bu ilişki ağı ortaya çıkacaktır.
0: Bir isim daha, bir isim daha, Özlem Gürses, gazeteci. O da şoktayız diyor, bir dinleyelim mi onu da? Bu yaşananlar üzerine.
4: Tabii hepimiz şoktayız. O zamanlar da hatırlarsan ne kadar bu konuları tartışıyorduk ve niye kimse kurumlara gelmiyor bu ülkede falan diyor diye üzülüyorduk aslında. Ve bu en güvenilir insanlar listesinde her seferinde tabii sen de varsın, sen de çıkıyorsun. Haluk Levent de vardı, başka isimler de vardı. Ve şimdi acayip bir şey yaşıyoruz. İddialar dehşet vahim. Yani

0: Ama bunların iddia olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şunu biliyoruz ama galiba yani net bildiğimiz hepimizin Haluk Levent'in çok ciddi bir kumar bağımlılığı sorunu varmış belli ki.
1: Yeni öğrenmiş sanırım bunu. Bir başka isim Şule Aydın.
2: Güven oldu. Çok kısa bir zaman önce de benzer bir şeyi yaşadık. Partili olsun ya da olmasın, milyonlarca insan Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlıktan çıksın, çıkabilsin diye bir kişiye inandı. Sonra yeniden hüsranla sonuçlandı. Şimdi yakın zamanda hem cüzdanını hem vicdanını emanet etti. Haluk Levent hakkında da benzer bir güven sorununu yaşıyor. Ya yani biz kandırıldık mı? Hep beraber gözümüzün içine baka baka milyonlarca insan aynı anda dolandırıldı mı hissiyle karşı karşıyayız.
1: Biraz önce Özden Gürses şunu söylüyor ya, devlet kurumlarına neden güven azaldı da biz bunlara gittik. Yani şahsen kendisini söylemiyorum ama temsil ettiği gruptan bahsediyorum. Devlete olan güvenin, devlet kurumlarına olan güvenin azalması için sizler mücadele ettiniz, sizler AFAD yok dediniz, sizler Kızılay yok dediniz, asker yok dediniz, devlet yok dediniz, devlet çalışmıyor dediniz. Bu kurumları itibarsızlaştırmak için sıraya girdiniz adeta. Bugün benzer bir şey olduğunda diyoruz ki işte sizin o yok saydığınız devlet, bakın bunları yaptı deprem bölgesinde. Eseri bu, yaraların sarılması için bunları yaptı. Tabii yapacak canım, bizim vergilerimizi alıyor sonuçta. Yapmak zorunda.
3: Haluk Levent kendi ifadesi 6 Şubat depreminin ardından 4 milyar 300 milyon TL bağış geldi diyor. Keşke bu para AFAD'a gitseydi, devlete gitseydi, devletin kurumlarına gitseydi, bu konutlar daha erken bitecekti. Siz depremzedenin o konuta ulaşmasını engellemek istediniz ve engellediniz. Bu insanlarımızı kandırdınız. Sanatçısı, akademisyeni, televizyoncusu Haluk Levent'e inanın, devlete inanmayın dediler. Ve bu paraları iç ettiler. Ya hatırlayın, depremzedeye giden bir yardımı çalan bir vatandaş vardı. Polis onu benzetmişti. Hukuk devletinde olur mu? Olmaz. Ama sen depremzedeye giden o paraya, o yardıma el uzatırsan, çalarsan devletin polisi seni haşlar. Ama bunu anda Haluk Levent de yaptı, ekibi de yaptı, sanatçısı yaptı, akademisyeni yaptı, televizyoncusu yaptı. Depremzede için toplanan paraların çalınmasına ön ayak oldular. Haluk Levent'i Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediler ya. Türkiye'nin güvenilir dördüncü ismi olarak sundular. Cumhurbaşkanı Elon Musk, Ekrem İmamoğlu bir nebze siyasetçidir. Dördüncü sırada Haluk Levent vardı ya. Yani şimdi bu kumarbazdan, bu hırsızdan Cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkartmak istediler. Şahren isimli bir sosyal medya kullanıcısı evet vardı. Cumhurbaşkanımızın karşısına terlik çıksa ben o tuvalet terliğine oy veririm dediler ya. Ya bu kadar kapasitesiz, bu kadar bilgisiz, kalitesiz insanlar topluluğuyla mücadele ediyoruz.
4: Peki maalesef bugün değişen bir şey var mı? Son ekliyorum, bitiriyorum. Bugün değişen hiçbir şey yok. Emin olabilirsiniz. Çünkü FETÖ'cüler sosyal medyada hangi dezenformasyon, hangi manipülasyona imza atarsa
1: ya alet oluyorlar ya ortak oluyorlar.
4: İnanın ortak oluyorlar. Alet olmuyorlar. Şimdi alet olmak demek bir keredir. Şimdi bir kere siz uyandığınızda ikincisinde peki alet olmazsınız. Ama her seferinde bunu yapıyorlar. Ve şu son zamanlarda FETÖ'cüler neyi paylaşıyorsa sosyal medyada, ne yazık ki bu güruh aynısını peki satın alıyor, aynısını paylaşıyor.
1: Peki. Şimdi Başkan Erdoğan'ın o açıklamasını biraz önce hatırlattınız. Şimdi Aykut diyor ki bir ses verelim, onunla noktalayalım. Haluk Levent'i dinleyelim.
5: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
1: Kendi hakkında yapılan yoruma kendisinin cevabı doğru diyor. Çok teşekkür ediyorum Halit Ünder.
6: Teşekkür ederiz.
1: Genel Kıran, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Tolga Sakman, çok teşekkür ediyorum. Bizler değil, bu sözler ve masa başında olduğu o fotoğraflar aslında yaşananların cevabını veriyor. Umarız devlet yok diyenler devletin varlığını şimdi damarlarına kadar hissediyor. İyi geceler.

0: Yakından bak. Gölgelerde ihanet var. Gerçekleri yıllar önce tespit eden bir akademisyen,
1: Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışan
0: kanlı bir pusuyla evinin önünde öldürülüyor. Türkiye'yi bölen değil, birleştiren bir Anadolu insanı, bir gazeteci sokak ortasında katlediliyor. İsyan sokakları yakıyor, ağaç ardından kurşunlar sıkılıyor ve bir isyan önleniyor. 55 yıllık ömrünü vatan aşkıyla yaşayan bir dava ve düşünce adamı Berit Dağı'nın eteğinde kaza süsü verilerek öldürülüyor. Kozmik odalara sızılıyor. Adana'da MİT tırları durduruluyor. Olayı çarpıtan gazeteci görünümlü ajan Almanya'da devlet nişanı alıyor.
2: İstanbul'da
0: öğretim görevlisi kılığında bir darbe planlayıcısı serbest bırakılıyor. Delil yokluğunda. Haberler arasındaki bağlantıları takip et. Ve para akışını. Noktaları birleştir. Senin bildiğinden başka, bambaşka bir dünya var. Şiddet ve gücün yönettiği bir dünya. Gizli pazarlıklar ve antlaşmalar. Hem geçmişte, hem bugün ve tabii ki gelecekte de. Senin gördüğün dünyayı şekillendiren aslında sadece profesyonel bir ihanet. İşler tamamen gizli. Dikkatli bak. Sözlerde yalan, gözlerde ihanet var. Kapanmayan gözler ve bitmek bilmeyen ihanetler.
3: Kemal Bey'in yaptığı şeyi ayakta alkışlamak.
4: Onlardan helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve aklını iade etmek olacak.
5: Biz geri döneceğiz.
6: Doğrudan ateş edeceğiz.
7: İnsanları vuruyorlar abi.
8: Sıkıyorsun.
9: Sıkıyor dedim abi.
10: Mermi çekirdekleriyle soğuk, tank paletleriyle buz gibi. O geceden tam 4 yıl, 5 ay, 8 gün önceydi. Yıl 2012, günlerden 7 Şubat'tı. Salı günüydü. O gün başladı bu buz gibi zemheri öyküsü, bu Şubat hikayesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelen en derin darbe girişiminin ilk adımı o gün atıldı. 7 Şubat 2012 günü. Fethullahçı teröristler tam 40 yıl boyunca örgütlenmişti devletin içinde. Her yerdeydiler. Polistiler, askerdiler, hakim, savcı, öğretmen, futbolcu, gazeteci, haindiler. Tek bir amaç için birleştiler. Devleti yıkmak, işgali açmak, milleti yok etmek. Tam 40 yıl beklemişlerdi. Ama artık beklemeyeceklerdi. Örgüt, Pensilvanya'nın emriyle harekete geçti. Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir randevusu vardı o sabah. Bu haftalar öncesinden verilmiş bir randevuydu. Ameliyat olacaktı ve ameliyat akşamüstü saat 5 gibi başlayacaktı. Üstelik görünen o ki uzun da sürebilirdi. Kısıklı'daki evinden saat tam 16.28'de her gün kapısında aralıksız nöbet tutan gazetecilerin haberi olmadan ayrıldı Erdoğan. Sessiz bir konvoyla hastaneye doğru yol almaya başladı. Ama yolda planını ve güzergahını bir anda değiştirdi. Vurmalarına bir evi işaret etti. Bir sözü tutmak istiyordu. Öyle yap, ameliyatı kısa bir sürede olsa ertelemek kimseye zarar vermezdi. O eve saat 16.30 civarında girdi. Çok eskiden tanıdığı dostları vardı orada. Hayır duası istedi. Yaklaşık yarım saat kadar sürdü bu ziyaret. Erdoğan'ın aklına o ev, o dostlar hastane yolunda birden düşmüş, güzergahı, planı değiştirmiş, üstelik bunları bilerek yapmamıştı. Birdenbire aklına düşmüştü işte. Hani olur ya sizlere de bizlere de. İşte öyle. O evdeyken, o ziyaretteyken bir milletin kaderinin değişeceğini nereden bilebilirdi ki? Devlete büyük bir operasyon yapılacağını nereden bilebilirdi ki? İşte o operasyon, o ani ve plansız ziyaret devam ederken başladı.

0: Dönemin kudretli bir savcısı vardı. Adı Sadrettin Sarıkaya. Savcı Hakan Fidan'ı aradığında saat tam 16.54'tü. Sesi sert değil ama soğuktu. "Sayın Müsteşar, sizi adliyeye davet ediyorum," dedi. Hakan Fidan, "Konu nedir?" diye sordu. "Gelince konuşalım," cevabını aldı. Telefon kapandı. Hakan Fidan, başbakanın izni olmadan hiçbir yere gidemez, hiçbir resmi ya da gayri resmi görüşmede bulunamazdı. Ama başbakan ameliyattaydı. Ya da en azından herkes böyle biliyordu. Hakan Fidan, başbakanın yanındakilere ulaştı. "Beni çağırdılar. Ameliyattan çıkar çıkmaz haberi olmalı," dedi. Aradan 2 dakika ya geçti ya da geçmedi. Hakan Fidan'ın telefonu çaldı. Telefonun ucunda bu kez başbakan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ülkenin kaderini o an iki kelimeyle değiştirdi. Talimatı kesindi. Sadece iki kelime. Biri çok kararlı bir sakın. Diğeri kesin bir talimat. Gitme. Sadece iki kelime. Sakın gitme. Milletin kaderini değiştiren kelimelerdi bunlar. Yani eğer girseydi ameliyata Erdoğan o gün, yani uğramasaydı o eve ya da daha erken ayrılsaydı o evden veya Hakan Fidan aklına gelip de aramasaydı başbakanı, kurulamayacaktı o iki kelimelik cümle. Ama anlatıyor ya şair, "Gülle başlayalım atalara uyarak, baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine," diye başlayan şiirde. Ve sesleniyor ya sürgün bir ülkeden başkentler başkentine. Seslenip de müjdeliyor ya, "Sen, ben, biz hiçbirimiz bilemeyiz. Sadece Allah bilir. O da en güzelini bilir," diye. İşte tam da bu yüzden fazla eğerler. Ortada bir karar var. Ve kararı veren belli.
1: Türkiye özellikle 2011 seçimlerinin ardından tarihinin en büyük yatırım, büyüme, ihracat, yurt dışı açılım hamlesine girmişken bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgasının içinde bulduk. MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledi, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedi. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedi. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedi.
2: Beşiktaş Adliyesi de tamamen Fikret Seçen'in kontrolünde. Onun refere etmediği kimse orada görev alamıyor. Bizler de normal adliyelerde görev yapıyoruz. MİT müsteşarını çağırıp da alamadıkları için Tayyip'i alacağız diye hem Zekeriya'nın hem Fikret'in adliyede böyle bağırdığı biliniyor yani.
1: Düşünebiliyor musunuz ya? Ülkede kim, kimle, neyin mücadelesine veriyor? Kiminle verdik bu mücadeleyi? İşte o günün FETÖ yargısıyla verdik bu mücadeleyi. Çünkü FETÖ yargısı bu milletin evlatlarını birbiriyle buluşturuyordu. Zira bakıyorsunuz emniyetin içinde FETÖ'nün da kendi temsilcileri vardı. Onlarla teslim almaya gitmek istiyordu. Müsteşarı teslim alacak, arkasından sıra, hedefleri büyük ya, oraya gelecekti. Elhamra Sarayı'nın içinde kubbede bir ayet yazar. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur.
0: Şimdi zamanda yolculuğa çıkma ve o yolculukta 7 Şubat 2012 günü atılan o ilk ihanet adımının izlerini arama vakti. Bir yolculuk geçmişe, geride kalan günlere doğru. Her birinde Fethullahçı teröristlerin imzası bulunan karanlık suikastleri, sır dolu ölümleri, birlik yemini eden terör örgütlerini tanıma vakti. Devlete nasıl operasyonlar yapıldığını anlama vakti.
3: Düşünebiliyor musunuz 600 trilyon liralık yıllık bir harcama kalemini içinde tutan korkunç bir imparatorluk. yurt dışındaki okullarıyla, yurt içindeki okullarıyla, dershaneleriyle, holdingleriyle akıl almaz bir oluşum bu yapılanma. Ve bunların çalışan memurlarına, çalışanları, bunlara yapılan akışı artı yurt dışı siyasal temaslara bakıyorsunuz. İşte Papa görüşmesi dahil olmak üzere son derece de önemli başarılar kazandılar. Bakıyorsunuz olağanüstü bir kadro var. Ve bu kadronun acaba yöneticisi, ilkokul mezunu bir emekli vaiz.
4: Nasılsınız geçen haftadan bu yana?
5: Çok teşekkür ederim.
4: Yeni tehditler var mı?
5: Yok, yok.
4: Yok. Sakinleştin mi orada?
5: Evet, evet. Peki.
0: Tarih 5 Şubat 2006. Yer Trabzon. İskenderpaşa Mahallesi'nin parke taşlı dar sokaklarını ağır adımlarla geçti 16 yaşındaki bir çocuk. Karşısına çıkan merdivenleri tırmandı, Santa Maria Kilisesi'nin kapısına ulaştığında önce şöyle bir etrafına bakındı. Kimse yoktu. Belini yokladı. Silahının emniyetini açtı. İçeri girdi. Rahip Santoro oradaydı. Her şey 2 saniye içinde oldu. O çocuk hayalet silah diye bilinen Glock marka tabancasının tetiğine 2 kez dokundu. Rahip Santoro orada öldü.
6: Fethullah Gülen denilen gizli kardinal vatan haini kişinin en büyük projelerinden biri dinler arası diyalogtu. Vatikan talimatlı. İşte o rahip üzerinden, Malatya zirve cinayetleri üzerinden yürütülmek istenen de işte İslamiyet'in ülkedeki o radikal grupların aslında ne kadar bağnaz olduğu, bu cinayetler işleyecek kadar gözü dönmüş olduğu, bu işin esas doğrusunun bu cinayetler gibi değil, halkların kardeşi, dinlerin kardeşi gibi yürütülmesi gerektiği yönünde bir algı oluşmasını sağlamaktı. Bu niyetle maksatla o cinayetler işlendi ve bu niyetle maksatla o günahsız insanlar katledildi.
7: Bir din görevlisine yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının şüphelisi bu gece sabaha karşı 03.30'da yakalanmıştır. Şu anda Emniyet Müdürlüğümüzde şahıs gözaltındadır.
0: Tarih yine 2006. Günlerden bu defa 30 Nisan. 1965 ile 2000 arasında, yani tam 35 yıl, 7 kez başbakanlık, bir kez de cumhurbaşkanlığı yapmış Süleyman Demirel o gün Cumhuriyet Gazetesi'nin konuğuydu. Ve gazeteden AK Parti'yi hedef alıyor, milletin iktidara taşıdığı partiyi tarikatlar iktidarı diye anlatıyordu. Aynı Demirel, aynı günün gecesi de işte bu televizyon programına katıldı. Tarihe geçen o cümleyi de orada kurdu.
8: Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Anayasa Mahkemesi koymuş, Danıştay koymuş,
9: Avrupa İnsan Hakları
8: Mahkemesi koymuş. Görmüş. Başı bağlı olarak okutulan yerlere git, oraya git. Arabistan'da falan vardır, oralara git.
0: Çok acı değil mi? Oysa bir huzursuzluk yoktu ülkede. Türkiye o günlerde sadece derin bir yarayı, sadece başörtülü genç kızların üniversitelere artık girip giremeyeceğini konuşuyordu. Ama nedense Demirel o gün birdenbire çıktı ortaya. Süleyman Demirel 30 Nisan 2006 gecesi, kayda geçen o çıkışının hemen ertesi günü yine gazetelerin manşetlerine tırmandı. Demirel bu kez türban özgürlük değil gericiliktir diyor ve ekliyor. AK Parti bu sorunu çözemez. Devamı da var. Hatta devamında bir darbe mesajı var. Bugün bile hala tanıdık gelen bir cümle. Siz halktan aldığınız oyla Türkiye'nin her şeyini mi değiştireceksiniz? Türkiye'de başka güçler de var. Bu cümleler apaçık bir darbe çağrısıydı. Daha da önemlisi, o sözler gelecek daha karanlık günlerin göstergesiydi. Ama o gün o cümle kurulduğunda büyük çoğunluk gelecek 15 gün içinde nelerin olup biteceğini bilmiyordu. Pensilvanya hariç. 2006'nın baharı işte böylesine gergin bir havada başladı. Türkiye büyük bir gerilime adım adım sürükleniyordu. Ama yine de Demirel'in o cümleleri tansiyonu tek başına yükseltmeye yetmemiş, yetmezdi. Türkiye o sözleri tartışırken yeni bir işaret fişeği daha çaktı.
10: Türkiye bu kadar önemli bir olaya giderken böyle kimsenin sesinin çıkmadığı, her şeyi kabul edeceği bir suskun toplum olarak duramaz, durmamalıdır.
0: Cumhurbaşkanı henüz Ahmet Necdet Sezer'di ve Sezer'in köşkteki görev süresinin dolmasına daha bir yıl vardı.

0: ortada yokken yeni bir tartışma da ateşlendi. Baykal çok sonraları farklı saflara karışacak Abdüllatif Şener'den bahsetti o gün. Eğer köşke o aday olursa düşünürüz dedi. Devamında da Erdoğan'ı işaret edip yok eğer Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olursa işte o zaman gerilim çıkar mesajını verdi.
1: Herkes sen olursun diye korkuyor. Senin adaylığından telaşlanıyor.
2: AKP yöneticileri ilan etmişlerdir ki parlamentodaki 3'te 2'ye yakın çoğunluklarını kendileri kullanacaklardır.
3: Bir daha ağzını alma oğlum. Bir daha ağzını o lafı alma. Git ağzını da bir yıka. Git ağzını yıka. Dişini de fırçala. Bir daha da ağzına o lafı alma. Sakın ha Cumhurbaşkanı adayı olma. Olma.
4: Senin adayın varsa açıkla. Kendine güveniyorsan kendin çık. Kendine açıkla.
5: Bak bakalım parlamento sana ne kadar itibar ediyor. Millet ne kadar itibar ediyor. E bunu daha iyi görürsün.
0: Yine nasıl denk geldiyse o gün o Hürriyet'in birinci sayfasında Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu da yer aldı. Aynı manşet o gün Çörtoğlu'nun tekrarladığı eski bir nakaratı yazdı. Laiklik uyarısı yıllar sonra yeniden manşet olmuştu. Önce huzursuzluk denmişti, sonra gerilim. Şimdi de o bildik kelime, laiklik. Ama dahaları var.
6: Emperyalist küresel güçler, kendi hesaplarına hizmet etmeyen ülkelerin siyasi yönetimlerine karşı öncelikle terörü kullanma, varsa ülkede iç karışıklık yapacak suikastlere girişme, devamında varsa kendi aparatları olan yargıda ve emniyette bulunan elemanları vasıtasıyla yargısal darbeye girişme ve aynı zamanda yargısal süreçlerle beraber siyasi yönetimi iktidardan uzaklaştırmaya çalışma ve devamında da eğer bunu da başarılı olamıyorlarsa Mısır örneğinde olduğu gibi bir askeri darbe ile sivil iradeyi iktidardan uzaklaştırmaya her zaman girişmişlerdir. Amaç belli burada. Sonuçta kendilerine hizmet edecek ve kendi emir ve talimatları noktasında hareket edecek bir siyasi yönetimi iktidara getirmek. Ülkenin çıkarları açısından bağımsız ve bu ülkeye hizmet edecek bir karar alınması istenmiyor. Almaya çalışan yönetimleri de nasıl zayıflatabiliriz? Nasıl onların bu zaafından yararlanarak diz çökertebiliriz diye bir çalışmanın olduğunu geçmişte de gördük. Şu anda da hala bu planın, bu çalışmaların yapıldığını da ve ortaya kurulmaya çalışıldığını da görüyoruz.
0: Türkiye'nin yakın tarihindeki en karanlık gün olmaya adaydı 11 Mayıs 2006. Öğleden sonraydı. Bu kez gözler gazetelerden kalkıp televizyonlara çevrildi. Haber bültenleri son dakika notuyla İstanbul Şişli'deki Cumhuriyet Gazetesi'nden geçiyordu haberi. O iki kişi gazeteye el bombası attılar o gün. Tam 9 yıl sonra 15 Temmuz gecesi yaşandığında ve sonra o gecenin sırları açığa çıktığında bombaları Cumhuriyet Gazetesi'ne atanların kim olduğu da çıkacaktı ortaya. Cumhuriyet'e atılan bomba, Fethullahçı terör örgütü imzalı bir terör eylemiydi. Ve teröristler ne yapmak istediklerini çok iyi biliyorlardı. Senaryo artık yavaş yavaş netleşiyordu. Ertesi günün, yani 12 Mayıs 2006'nın manşetlerini bu kez o haberin ayrıntıları süsledi. Haberde bombacılar Allahu Ekber diye bağırdı deniyordu. Yani Demirel'in açtığı, sonra Deniz Baykal'ın yürüdüğü o yol artık kullanımdaydı. Gerilim tırmanıyordu. Aynı gün Hürriyet'in sür manşetinde de bu haber yer aldı. Haber ilginçti. Çünkü haberde ismi verilmeyen bir kız öğrencinin yine ismi verilmeyen bir polis tarafından sadece etek giydiği için dövüldüğü iddia edildi. Haber gerçekten de çok ilginçti. Çünkü o dil gerilimi tırmandırmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktı. Bu olsa olsa Fethullahçı örgütün bir oyunu olabilirdi.
7: Bütün bu gelişmelerdeki bir tek amaç var. Darbe mekaniğini harekete geçirmek, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek, sokak eylemleri yapmak suretiyle, insanları sokaklara sevk etmek suretiyle bir istikrarsızlık yaratmak, bir kaos oluşturmak. Bu kaosun sonucunda da evet görüyorsunuz, Türkiye'de çok büyük bir kaos var. Hükümet yönetemiyor, sokaklara hakim değil. Hükümet artık gücünü kaybetti, toplumsal desteğini kaybetti. Bakın her gün olaylar oluyor demek suretiyle bir kriz senaryosunu hareket

0: ve 16 Mayıs. Yıl aynı, 2006. Yani Danıştay saldırısından sadece bir gün önce. Gazete yine Hürriyet ve Baykal bir daha sahnede. Cumhurbaşkanlığı seçimine hala bir yıl var. Ama o gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Gerekirse sineyi millete döneceğiz sözüyle AK Parti'ye meydan okuyor. Hatta henüz ortada bir cumhurbaşkanı adayı bile yokken Erdoğan'dan bahsedip son mevziyi almak istiyorlar diyecek kadar ileri gidiyor. İşte 17 Mayıs 2006'ya böyle sisli bir havada geldi Türkiye. Sinirler sadece ve sadece 17 gün içinde gerildi. Ve o 17 günde başta Pensilvanya, arkada onu takip edenler bir faili meçhule zemin hazırlandı. Senaryo hazırdı. 17 Mayıs 2006 sabahında o senaryonun son sahnesi oynandı. Alparslan Aslan bir avukattı. O sabah Ankara'daki Danıştay ek binasına üzerindeki avukat kimliğini göstererek girdi. Güvenlik kapısından geçmesi zor değildi. Zaten hiç zorlanmadı. Belinde bir yıl önce Trabzon'da Rahip Santoro'yu da öldüren hayalet silah, yani yine Glock vardı. Karbon fiberden yapılan silah güvenlik kapısından geçerken ses çıkarmadı. Alparslan Aslan hayalet gibi girdi içeri. Danıştay 2. Dairesi'nin başkan ve üyeleri o an binanın 5. katında toplantı halindeydi. Aslan yolu biliyordu. Doğrudan odaya yöneldi ve toplantıya çay getiren görevlinin kapıyı açmasını sabırla bekledi. Sonra bir anda içeriye daldı. Tetiğe defalarca dokundu. Danıştay 2. Dairesi'nin başkanı Mustafa Birden o saldırıda kanından yaralandı. Üyelerden Mustafa Yücel Özbilgin ise başından vuruldu. Özbilgin şehit olmuştu. Alparslan Aslan ise saldırıdan sonra ya kaçamadı ya da daha güçlü bir ihtimal kaçmadı. Kaçmak istemedi. Çıkarıldığı mahkemede de suçunu itiraf etti. Hatta Cumhuriyet gazetesini de ben bombaladım dedi.
1: Her şeyden önce bu saldırıyı Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimizin tüm kurumlarına yönelik bir saldırı olarak telakki ediyorum. Bu Danıştayımızın şahsında yapılmış bir saldırı ama Cumhuriyetimizin bütün kurumlarındadır.
2: Türkiye çok tehlikeli bir sürüklenişin içinde. Bunun arkasında kimler var, neler var? Hepimiz bunu düşünmek zorundayız. Türkiye'yi bu sürüklendiği süreçte doğru değerlendirmekten hala uzak duranların bir yeni değerlendirme yapmasına ihtiyaç var.
3: Bu devam eden tahriklerin çok doğal bir sonucu zaten burada var. Daha önce bu Vakit gazetesi bu Danıştay üyelerine çok açık hedef göstermişti.
4: Yargısına sahip çıkmayan devlet bu olayda büyük yara almıştır. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza acil şifalar diler. Bu menfur olayı şiddetle kınar. Olayın nedenleri ile sorumlularının değerlendirilmesini Yüce Türk milletinin takdirine bırakırız.
1: Asla tasvip edilemez, telin ettiğim, kınadığım, lanetlediğim bir olaydır. Seçim öncesi kanaatlerimi bu noktada bununla ilişkili hale getirmek bu çok daha çirkin bir yaklaşımdır.
5: Burada bu cinayetlerin hepsi ülkeyi kaosa sürüklemek ve ülke üzerine kurulan tuzağın işlemesini sağlayacak planlı, programlı cinayetlerdi. FETÖ bu işin tam göbeğindeydi. FETÖ bu işin tam istihbari anlamda bir çalışmanın içindeydi ve bilgiler Amerika'dan, eylem planı Amerika'dan, CIA'den ve uygulamak FETÖ'den oldu. Ve FETÖ üzerinden yürütülen cinayetlerle ülke belli yollara kanalize edilmek istendi.
0: Şimdi bugünden dönüp geriye bakalım. Neydi amaç? Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmemek olabilir mi? Peki, onu Cumhurbaşkanı seçtirmemek isteyen örgütün ismi FETÖ olabilir mi?
6: Türkiye'nin siyasi tarihinde farklı örnekleri de var. Eğer birbirini takip eden bu tür eylemler dizisi söz konusuysa toplumda güvensizlik başlar. Yani hem devlete güven sarsılır hem devleti yöneten kadroları yani hükümete güven sarsılır. Güvenin sarsıldığı yerde doğal olarak toplum kolaylıkla farklı yönlere, farklı istikametlere sevk edilebilir ve kolaylıkla

0: güdülenebilir, yönetilebilir. Yani bu bir tür darbeye altyapı hazırlama faaliyetidir. Nitekim Türkiye'nin daha sonra karşılaştığı olaylarda adı, karakteristiği farklı olsa bile hükümeti gayrimeşru yollarla yönetimden uzaklaştırmaya dönük, yani darbe dediğimiz faaliyetlerin hiç hız kesmeden devam ettiğini bize gösterdi.
1: Tarih 19 Ocak 2007. Yer bu kez İstanbul Osman Bey. O gün Samast, Agos'u kuran Hrant Dink'e sinsice yaklaştı o gün. Cadde kalabalıktı ama katil planını yapmıştı. Kurbanını hızlı adımlarla izledi. Silahınıysa Dink tam gazetenin kapısına geldiğinde çekti, ateşledi.
2: Değerli basın mensupları, kanlı ellerin bu kez Hrant Dink'i kurban seçmiş olması son derece manidardır. Özellikle bazı ülkelerde sözde Ermeni soykırımı iddialarının gündemde olduğu günlerde bu cinayetin işlenmiş olmasını manidar buluyoruz. Cinayeti bütün yönleriyle araştırıyoruz, araştıracağız.
1: Tıpkı Santoro cinayetinde, sonra Danıştay baskınında olduğu gibi o da yine bir hayalet gibi yaklaşmıştı hedefine. Elinde tıpkı o cinayetlerde olduğu gibi yine bir hayalet silah, Glock vardı. Ama asıl hayalet sahneye çok geçmeden çıkacak. Türkiye önce cinayetlerin abileriyle, sonra abilerin abileriyle ve en sonunda da en büyük abilerle, yani Fethullahçı terör örgütüyle tanışacaktı.
3: Allahümme ehzimhum ve zezzilhum ve şaddit şemlehum.
1: Darbenin temel taşları işte o cinayetlerle yerli yerine oturdu. Ama cinayetlerin öncesinde de sonrasında da medya üzerine düşeni tek tek yaptı. İlk işaret fişeğini o günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarlığını yapan İlhan Selçuk, 8 Mayıs 2006 günkü köşesinde yapmıştı. Selçuk'un 2007'ye doğru Türkiye Cumhuriyeti büyük bir sınav yaşayacak ve gerilimden geçecek gibi görünüyor cümlesi gündeme bomba gibi düşmüştü. O cümleler kazanın altının yakıldığının ve 2007 Mayıs'ına kadar o kazanın kaynamaya devam edeceğinin açık kanıtıydı. Zaten çok da sürmedi. Hemen ertesi gün 9 Mayıs 2006'da aynı yazı bu kez Hürriyet'te Ertuğrul Özkök'ün köşesinde yayımlandı. Ertuğrul Özkök yazısında Cumhurbaşkanı Sezer'le İlhan Selçuk'un baş başa görüşmesinde nelerin konuşulduğunu doğrusu çok merak ediyorum. AKP kanadına tavsiyem şu: İlhan Selçuk'un dünkü yazısını ve benim bugünkü yazımı kesip bir kenara koysunlar. O üstü kapalı sözlerin şifreleri 2007 Mayıs'ına yaklaştıkça tek tek açılacak cümlelerini kurdu. Türkiye'nin başına bir çorap örülüyordu ve çorabı örenler yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Medya oradaydı, vesayet oradaydı. Cinayet işlemi artık alışkanlık haline getirmiş Fethullahçı teröristler oradaydı. Danıştay baskınından 6 ay sonra, Dink cinayetinden 27 Nisan tarihli E-Muhtıra'dan da 3 ay önce Newsweek dergisinde Zeyno Baran imzalı bu yazı çıktı. Zeyno Baran bir şeyler biliyor gibiydi. Yazısında bir kez daha bir İslamcı iktidarda, bir kez daha generaller hükümetin modern Türkiye'nin temeli olan laikliği yıprattığını konuşuyor, omurdanıyorlar. Benim tahminime göre 2007'de darbe olma olasılığı %50 dedi. Medya üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmişti. Yani artık vakit, Muhtıra'ya giden yola yeni taşlar döşeme vaktiydi. Birilerinin Muhtıra yolundaki bayrağı devralması gerekiyordu. Sahneye çıkan ilk isim Sabih Kanadoğlu oldu.
4: Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü saldırıya karşı savunup koruyacağıma huzurunda an içerek göreve başlıyor.
1: Kanadoğlu Cumhurbaşkanı'nı 367 kişi seçer dedi. Hukuku yerle bir etti ve o an gündem değişti. Fikri saçma bulanlar çoğunluktaydı ama kararı saçmalığı haklı bulan azınlık, yani vesayet verecekti. O fikre en başta köşk, sonra asker, ardından CHP ve en sonunda da muhalefetin her fırsatta arkasına saklandığı Anayasa Mahkemesi sahip çıktı. Anayasa Mahkemesi o zamanlar FETÖ'cülerle doluydu. Kanadoğlu'nun cümlesi vesayetçilerin çıkış yolu olmuştu. Demokrasi şoktaydı. Artık koca koca profesörler bile işin içindeydi.
5: Bu makama aday olacak kişilerin başta laiklik ilkesi olmak üzere Cumhuriyet'in değiştirilemeyecek niteliklerini

0: benimsemiş ve sindirmiş olmaları da anayasal bir zorunluluktur. Mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimi için başkan oturumu açtığında kendisi hariç 367 üyenin içeride olması zorunludur. 3/2 çoğunluklarla örtüşüyor bu. Tabii genelde daha fazla olur bu sayı. Ancak buradan bir sonuç alınamazsa son aşamaya gelindiğinde, yani salt çoğunlukla adayların belirlediği sürece girildiği zamanda gene toplantının hesabının 3/2 olma zorunluluğu vardır.
1: Erdoğan tez için 2007'nin 5 Nisan günü yaptığı o toplantının hemen ertesinde, yani 6 Nisan'da söz sırası o zamanların Hürriyet yazarı Bekir Coşkun'daydı. Darbeyi bir kez de o çağırdı.
2: Türkiye'de bundan böyle darbe olmaması için şu üç şeyin mutlaka var olması gerekli: demokrasi, hukuk, bilinçli ve örgütlü toplum. Bu üçü var mı? Yok. Darbe olması içinse şu üçünün olması gerekiyor: devrim yasalarına hakaret, rejime karşı hareket, cumhuriyete ihanet. Bu üçü var mı? Var. Bu yoklarla varların esrarengiz tel örgüleri arasındadır korktuğumuz darbeler. Peki, kendini Atatürk devrimlerinin ebedi bekçisi sayan ve elinde silahlı güç olanların tüm bu olanlar karşısında sessiz ve seyirci kalmalarına ihtimal veriyor musunuz? Hayır. Önümüzdeki günler büyük olaylara gebe.
1: Oysa ortada ne cumhuriyete ihanet vardı, ne de devrim yasalarına hakaret. Aksine huzur vardı. Yapımı önceki iktidarlar döneminde yılan hikayesine dönen Karadeniz Otoyolu tam olarak o gün açılmıştı. Türkiye büyüyordu. Hükümet onlarca yıldır yapılamayan atılımları yapıyordu. Üstelik bu daha bir başlangıçtı.
3: Kavgalarla, çatışmalarla, polemiklerle uğraşmayı bir kenara bırakmalı, yeni fikirler, yeni projeler üretmenin, milletimizin ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamanın...
1: Çoğunluğun iradesini savunan milletin lideri hayaller gerçek olsun istiyordu. Ama vesayetçi azınlığın hayali bambaşkaydı. Onlara göre Çankaya son kaleydi ve düşmemeliydi.
4: Bunun bir yargı kararına kaçınması kaçınılmaz gibi gözüküyor şu aşamada. 3 günlük ara var biliyorsunuz turlar arasında. Yani o zamanı derhal Anayasa Mahkemesi de olan üstü hızla konuyu mütalaa etmesi, değerlendirmesi lazım. Bunları söylüyorum, herkes hazırlıklı olsun.
1: Ve 12 Nisan 2007. Yani E-Muhtıra'ya tam 15 gün var. Bir zamanların modasıydı. Genelkurmay başkanları sık sık briefing verirdi. O briefinglerden biri işte o gün Genelkurmay karargahında yapıldı. Gündemde tek başlık vardı.
5: Değerli basın mensupları, biliyorum, biraz sonra bu şey bittiğinde, konuşmam bittiğinde soracağınız sorunun ilk soru ne olduğunu biliyorum. Bu konudaki görüşümü açıklıyorum size. Anayasamızda ifadesini bulan laik, demokratik ve sosyal devleti idealine, devletin üniter yapısını bağlı ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yansıtabilecek şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum.
1: Herkes oradaydı o gün. Radikal'den Murat Yetkin, Milliyet'ten Aslı Aydın Taşbaş, Hürriyet'ten Taha Akyol, Enis Berberoğlu ve çok sonraları Hürriyet'ten ayrılıp Sözcü'ye geçecek Emin Çöleşan.
6: Belli adayların isimleri dolaşıyor ortalıkta. Cumhurbaşkanlığına aday olacakları söylenen bazı kimseler var. Hele bir tanesi ön planda onlardan geçiyor. Sizin bu tanımınıza onlar uyuyorlar mı?
5: Şimdi ben şunu istirham edeceğim. Ben kişiler bazında konuşmuyorum.
7: Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanının eşi türbanlı olup ise başkomutanın altında çalışan subay, astsubay ve komutanların tavrı nasıl olur?
5: Cumhurbaşkanlığı konusunu bitirdim diye. Ama sorunuzu aldım.
8: Efendim, buraya gelmeden yaklaşık 1,5 saat önce Meclis Başkanı

0: Cumhurbaşkanı Arınç bir basın toplantısı düzenledi ve orada şöyle bir şey soruldu kendisine. 14 Nisan'daki yürüyüş. Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenleniyor. Başında Er Uygur Paşa var. Hakkında darbe yapacağı yönünde iddialar vardı. Bu iddialar çok ciddi. Bu nedenle miting tartışmalı hale geliyor dedi. Siz bu miting ve yürüyüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi tabii benim bu konuda bir yorum yapma yetkim yok. Bu çeşit toplantı gösteri kanunlarla düzenlenmiş durumda. Eğer yasal olarak izin alınmışsa şiddete başvurmayan sadece düşüncelerini açıklanacak bir toplantıdan ürkmek anlaşılır bir şey değildir. Yasal olarak yapılıyor. Kaldı ki Türkiye'de illegal çok gösteriler yapılıyor. Terör örgütünün bayrakları açılıyor, bilmem ne yapılıyor. Benim bir vatandaş olarak tabii benim bir yetkim de yok. O bir dernek. Yasal prosedürü tamamlanmış, yasalara uygun, şiddet içermeyen bir gösteri yapılıyorsa ben buna demokratik bir girişim. Herkes demokratik hakkını kullanma hakkına, hukukuna sahiptir. Ben olayın bir siyasi boyut olarak bakmıyorum. Ben olaya hukuki açıdan bakıyorum. Eğer usulüne göre yapılmışsa hiç kimsenin rahatsız olmaması lazım.
2: Genelkurmay Başkanı sözünü söylemiş, ertesi günkü gazetelere manşeti atmıştı. Başka manşet çıksın istemiyordu. Ve tansiyon artık gün gün yükseliyordu. 14 Nisan geldiğinde, yani muhtıraya 13 gün kala, Türkiye gözünü bu kez Ankara'nın Tandoğan Meydanı'na çevirdi. Her şey planlıydı. Hürriyet mitingin ertesi günü sür manşetine bu kez kocaman harflerle en güçlü itiraz yazdı. Ama geriye tek bir eksik kalmıştı, kan dökülmeliydi. Darbe şartları ancak o kan döküldüğünde hazır olabilirdi. Çok sürmedi. Haber 18 Nisan 2007 günü. Bu defa Malatya'dan geldi. Zirve yayın evi basıldı. Ve biri Alman asıllı 4 kişi o gün orada başlıca katledildi. İlginçtir, o cinayetin ardından 5 ayrı kitap basılacak ve basılan kitapların tümünün ortak özelliği çarpıtma olacaktı. Daha da ilginci, kitapların yazarlarıydı. Mesela Ergenekon'un Zirvesi adlı bir kitap çıktı piyasaya o günlerde. Kitabın adında geçen zirve kelimesi zirve yayın evini anlatmak içindi. Yazarı ise Adem Yavuz Arslan'dı. O şimdi firari. Amerika'da yaşıyor. Aynı günlerde bir de bir Ermeni var diye bir kitap çıktı piyasaya. Onda da amaç aynıydı, yani çarpıtmaydı. O da zirve yayın evini anlatıyordu. Ve o kitabı da aynı FETÖ'cü terörist, yani Adem Yavuz Arslan yazmıştı. Yine zirve yayın evi baskınını anlatan Kafesteki Türkiye kitabını ise Today's Zaman gazetesinin yazarı Orhan Kemal Cengiz'in eşi Sibel Hürtaş kaleme almıştı.
3: Raip Santora'dan tutun, Malatya'daki cinayetler olsun, Hablemitoğlu cinayeti olsun ve aklınıza gelen hangi cinayet olursa olsun mutlaka FETÖ kullanışlı bir aparattır ve dışarıdan onu yönlendirenler FETÖ ve FETÖ-vari yapıları kullanmışlardır ki en önemli aparat FETÖ'dür. Çünkü hem polisin içerisinde, hem yargının içerisinde, hem de farklı kurumların içerisinde, özel sektörde, ticaret mekanizmaların içerisinde FETÖ çok örgütlü bir yapıdır ve bunların kullanılması daha kolaydır. Bunların bu cinayetleri işleyebilmesi, işleyenlerle işbirliği içerisinde olabilmesi veyahut da işleyenleri cesaretlendirebilmeleri daha kolay olduğu için mutlaka ve mutlaka ben inanıyorum FETÖ bu cinayetlerinde mutlaka bir şekilde, ki Frank Dink cinayetinde de oldukları çok açık ortaya çıktı, kenarından köşesinden FETÖ'nün mutlaka bir dahili vardır.
2: Yani taşlar artık yerine oturmuştu. Kilit taşını yerine Fethullahçı örgüt koymuştu. Hiçbir şey rastlantı değildi. Her şey planlıydı. Her hedef özel olarak seçilmişti. Önce kilisede dökülen kan, ardından Türkiye'nin öz evladı Ermeni aydın Hrant Dink'in katli, sonra da aralarında Alman asıllı bir misyonerin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü o kanlı baskın. FETÖ sinir uçlarına dokunmayı iyi biliyordu. Ve artık açıktan asker gelmeli cümleleri kuruluyordu. Üstelik Cumhurbaşkanlığı seçimi de artık iyiden iyiye yaklaşmıştı. Meclis 27 Nisan'da toplanacaktı. milletin oylarıyla meclise giren CHP'liler milletten değil vesayetten yana tavır koymuştu. Ana muhalefet genel kurula girmeyecek, seçim günü hemen Anayasa Mahkemesi'ne gidecekti. Türkiye 27 Nisan 2007 sabahına işte böyle gergin bir havada uyandı. Genel kurul salonuna o gün 353 AK Partili'nin dışında sadece 8 vekil geldi. Yani meclis 361 kişiyle toplandı. Aslında bu yeter sayıydı. Ama Kanadoğlu'nun aylardır planladığı sahte anayasa o kadar vekil yetmez diyordu. Yine de seçim yapıldı ve Deniz Baykal apar topar Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Cumhuriyet tarihinde bir ilkti bu. Cumhur'un reisi için yapılan meşru seçim ilk kez mahkemelik olmuştu. Türkiye, peki bundan sonra ne olacak diye tartışırken o soruya cevap gece yarısına 5 dakika kala geldi. Devir internet devriydi. Asker bu defa internete girdi. Metin uzundu. Hedef belliydi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt bizzat kaleme aldım dediği metni Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyen anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır diyerek bitirmişti. Eğer hedefteki lider o gece yarısı şapkasını alıp gitseydi bugün bambaşka bir Türkiye olacaktı. Ama öyle olmadı. Erdoğan gitmedi. Aksine arkadaşlarını topladı ve onlara assalar da direneceğiz dedi. Dediğini de yaptı. Gece sabaha bağlandığında tarih o güne dek eşi görülmemiş bir dik duruşa tanık oldu. Hükümet amirdi, asker memur ve amir memuruna haddini o sabah orada bildirdi.
4: Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanmasındaki zamanlama manidardır. Öncelikle devletimizin yüce makamı olan Cumhurbaşkanlığı'na 11. Cumhurbaşkanı'nı seçme sürecinde böyle bir metnin hem de gece yarısı ortaya çıkması son derece dikkat çekicidir. Bunun bu hassas dönemde Anayasa Mahkemesi eksenli tartışmalar yapılırken ortaya çıkması yüce yargıyı etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanacaktır.
5: İlk defa seçilmiş bir hükümet kendisine karşı muhtıra verenlere karşı çok sert bir şekilde cevap vermiş ve o muhtırayı etkisiz hale getirmiştir. Bu da Türkiye'de baktığınız zaman gerçekten siyasetin darbe ve darbecilerle yüzleşmesi, hesaplaşması ve toplumun özgüven kazanması bağlamında tarihsel bir dönüm noktasıdır.
2: Türkiye o yılın kalan aylarında iki kez sandık başına gitti. Önce Temmuz'da 341 sandalye ile bir kez daha AK Parti dedi. Sonbaharda ise artık Cumhurbaşkanları seçilirken darbe olmasın diye oy kullandı. 2007'nin 21 Ekim günü kurulan sandıklar deyim yerinde ise vesayetin yüzünde bir tokat gibi patladı. Referandumdan tam %69 evet oyu çıktı. Dili geçmiş zamanlar işte tam olarak o gün tarihin karanlığına gömüldü.

0: Fethullahçı terör örgütünün altına imza attığı o karanlık günler ardı ardına geliyordu artık. 2007 zor başlamıştı. Darbe olsun istenmiş ama lider dik durunca vesayet geri adım atmak zorunda kalmıştı. Sandık o yılın Temmuz'unda kuruldu. Darbeye dur desin diye kendine lider seçen millet o seçimde kararlılığını sandıkta bir kez daha mühürledi. Karanlık odaklar sandığa bir kez daha gömüldü. AK Parti o seçimden her zamankinden daha güçlü çıktı. İşte bu vesayetin beklemediği, daha da önemlisi korktuğu bir gelişmeydi. Halk dirilmiş, uyanmış ve tavrını demokrasiden yana koymuştu. Türkiye'yi çok zor bir kış bekliyordu. Fethullahçı teröristler işte o seçimin hemen sonrasında kollarını bir kez daha sıvadı. Sandıkta, yargı oyunlarıyla ya da miting meydanlarında toplanan bindirilmiş kıtalarla deviremedikleri iktidarı terörle devirmek için daha kirli, yeni bir oyun başladı. Oyun içinde yeni bir oyun.
1: 70'lerden sonra PKK'da da görüyoruz. Yani PKK'nın çıkışına bakıyorsunuz. Hem sol örgütlere karşı bir tavır geliştiriyor, hem Kürt örgütlerine karşı tavır geliştiriyor, tekleşiyor. Aynı şeyi yani daha sonra yani 70'li yılların sonunda görüyoruz ki Fethullah Gülen giderek seriliyor. 80'lerde daha da açılıyor. Diğer tarikatlar gerilerken, daha doğrusu yerinde sayarken bu ileri doğru çıkıyor. Bunda yabancı parmağının ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
0: İlk korkunç haber seçimin sadece 2 ay sonrasında 29 Eylül 2007 günü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünden geldi. PKK'lı teröristlerin hedefinde sivil halk vardı. Bir minibüs yaylım ateşine tutuldu.

0: köylü oracıkta can verdi. Ve 21 Ekim 2007 Batı'nın taşeronu Fethullahçı örgüt ve onun taşeronları demokrasi değil terör kazansın istiyordu. Haber bu defa Dağlıca'dan geldi. 150 kişilik PKK'lı bir grup sınıra sıfır noktasındaki komando taburuna saldırdığında Türkiye'nin yüreğine tam 16 kor ateş düştü. Oyun artık başka türlü oynanıyordu ve bu gizlenmeden apaçık yapılıyordu. Faili meçhullerle açılan kapıdan içeriye yargı giriyor, onu akademi izliyor, onu medya takip ediyor ve vesayet tüm kuklaların arkasında durup sırtını yasladığı yere üstlerdeki akla hizmet için çabalıyordu. Ve o istek çok netti. Hepsi bir aradalardı ve halkın iktidarını devirmek istiyorlardı.
1: 3 Kasım 2002 seçimleri AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber Türkiye'nin bölgesinde konumlandırılan bir konumu var. Emperyalist küresel akıl Türkiye'yi belli bir düzeyde konumlandırmış durumda. Kendi bölgesel sorunlara çok fazla karışmayan, kendisine verilen askeri yardımlarla yetinmeye çalışan, aynı zamanda da siyasi irade olaraktan hem ekonomik kalkınma hem de siyasi gücünü çevresindeki kullanmak istemeye çalışan, iktidarı yıpratmak, kaotik bir düzen oluşturmak, yönetilemez bir ülke, güvenliğini sağlayamayan bir ülke konumuna düşürmeye çalışmak. Çünkü o dönemlere de baktığımızda Türkiye'nin yönetimsel manada küresel emperyalist güçler tarafından belli konumda bazı tavizler verilmesi isteniyordu. Türkiye'nin hem askeriye güvenlik birimleri üzerinde bir operasyon gerçekleştirmek, Türkiye'yi güvenlik açısından zafiyete düşürmek ve siyasi iradenin de bu durum karşısında küresel emperyalist güçlerin isteklerine boyun eğdirilmesi sağlanmaya çalışılıyordu.
0: Ve 2008, 2007 gibi karanlık bir yıl oldu 2008'de. O yılın ismi de tarihe yine darbelerle, darbe planlarıyla terörle yazıldı. Başta Fethullahçı terör örgütü, sonra ona hizmet eden PKK, PKK'nın taşeronu diğer teröristler ve yargı ve vesayet ve asker ve elbette ana muhalefet istemiyordu AK Parti'yi. Milli ve yerli projeler üreten, ürettiğini milletle paylaşan, paylaştıkça büyüyen, büyüdükçe de dünyaya kafa tutan AK Parti istenmiyordu. Ama en başta da Recep Tayyip Erdoğan istenmiyordu. O gitsin de diye başlayan cümlelerin ardı arkası kesilmiyordu artık. 2008 yılına AK Parti'nin kapatılması için açılan dava ve Temmuz ayındaki PKK imzalı Güngören patlaması damgası vurdu. Yargı vesayetiyle PKK'nın ismi yan yana yazılıyordu artık ve PKK kan dökmeye devam ediyordu. O karanlık yıl yine bir zemheride, yani kışın tam ortasında Akdüt'ünden gelen acı haberle bitti. Aynı günlerde Türkiye bir yandan da Ergenekon ve Balyoz adlı darbe planlarını konuşuyor ve o karanlık dehliz gün be gün büyüyordu. Zekeriya Öz, Sadrettin Sarıkaya, Cihan Kansız, Hüseyin Kaplan ve niceleri sınav sorularını çalarak savcı olan katil neslin hırsızları. Fırsat bu fırsat, gün bugün diyerek o günlerde çıktılar sahneye. Bir zamanlar Türkiye'nin en popüler isimleri olmuştu o savcılar. AK Parti'nin millete verdiği en büyük sözün, en önemli vaadin ardına gizlenerek koyuldular işe. Hesapta vesayette mücadele edeceklerdi, böyle söylüyorlardı. Ama olmadı, olamadı. Çünkü plan başkaydı, oyun başkaydı. Oyun içinde, oyun bambaşkaydı. Adlarının önüne eklenen Cumhuriyet Savcısı sıfatına rağmen Cumhuriyet'e ihanet ettiler her biri. Millete ihanet ettiler. Vesayet ve darbeci gelenek gibi gerçekler ortalık yerde dururken onlar bu gerçekleri sulandırma yolunu seçtiler. Suçluyu suçsuzla karıştırdılar. Gerçek bir davayı yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Şimdi hepsi firariler.
2: Ta ilkokuldan başlayan bir süreçte işte öğrencileri burs ve çeşitli vesilelerle okullarına kabul ediyorlar, dershanelerine kabul ediyorlar. Orada yönlendirme yapıyorlar ve işte kim asker olacak, kim hakim savcı olacak, o abi dedikleri, imam dedikleri kişiler karar veriyor. Şimdi adliyelerde şöyle garip durumlar görmeye başladık. Özellikle bu Ergenekon soruşturmalarından sonra, yani liyakatsız, mesleği bilmeyen insanlar ağır ceza reisi olmaya başladı.

Savcıoğlu'ya başladılar. Yani hiç hayatında ağır ceza dosyası görmemiş, ceza dosyası görmemiş bir hakim, kadastro hakimi, ağır ceza reisi yapılıyordu. Duruşma yönetmeyi bilmiyorlardı ve üyeler ona sufle veriyorlardı. Burada gariplik olduğunu anlamaya başladık. Yani neden bunlar tercih ediliyor? Bunların ne gibi bir üstünlükleri var ki derken, orada anladık ki cemaatçi dediğimiz bu, o zamanın cemaatçileri, şimdinin FETÖ terör örgütü üyeleri, öyle kendileri gizli bir ajandaları olduğu için kurulda, müfettiş, teftiş kurulunda, her yerde bunların adamları olduğunu anladık.

0: bugün yoldan geliyoruz. Yine yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranında, oturanında garantisi yok. Yani ruh bir saniyeliktir. Küf dedi miydi bir solukluktur, gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız. Düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle hayatım boyunca hep böyle gittim. Bundan sonra da böyle gideceğiz.
1: Bir duygu, bir düşünce ama en çok da bir dava adamıydı Muhsin Yazıcıoğlu. Davası Anadolu'ydu. Çünkü o Anadolu'nun evladıydı.
2: Hormonsuz Anadolu insanıyım. Onun için sizden birisi olarak buradayım.
1: Bir Anadolu evladıydı o. Partisinin aldığı oy oranı hiç umrunda olmamıştı. Sadece doğru bildiğini söylüyor, asla taviz vermiyordu. 2007 genel seçimlerinde yine Sivas milletvekili olmuştu. Hızla 2009 yerel seçimlerine hazırlanıyordu. Ama imkanlar kısıtlıydı. Ne bireysel bir serveti vardı ne de zengin bir parti hazinesi. Mitingden mitinge karayoluyla gidiyor, bir kentten diğerine yetişebilmek için yeri geldiğinde uykusuz kalıyordu. O güne, yani 25 Mart 2009'a dek hiç helikoptere binmemişti. İlk kez o gün bir helikopter yolculuğu yapacaktı. Bunu da millet için yapacaktı. Kahramanmaraş'tan Yozgat'a havadan gidecek, partilileriyle buluşacaktı. Heyecanlıydı. Yola çıkmadan önce neden helikopteri tercih ettiğini anlatmıştı.
2: Devletin hiçbir kaynağını kullanmıyoruz. Onun için bütün imkanları kendimiz kullanıyoruz. Bayrakların parası da bizden. Seçim kampanyalarını her ay dayımız kendi yapıyor. İşte ben de bugün çok sıkıştık. İllaki Çağlayancı'ya gelecektim. O zaman dedik ki acı zulüm helikopter tutalım. Tutalım dediler. Ben burada Çağlayancı başkanımıza, onun çok sevgili arkadaşlarına da teşekkür ediyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Başkanım hayırlı yolculuk.
1: Helikopterle yapılacak o ilk yolculuğun son yolculuk olacağını bilemezdi. Fethullahçı teröristlerin pusuda olduğunu hiç bilemezdi.
2: Ben şu anda helikopterdeyim. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.
1: O helikopterde o gün Muhsin Yazıcıoğlu dahil 5 kişi vardı. İhlas Haber Ajansı'nın muhabiri İsmail Güneş, fotoğraf makinesinin deklanşörüne son kez bastığında saat tam 15'ti. Ve 15.02'de, yani bu kareden sadece 2 dakika sonra.
5: Alo! İsmail Güneş ile Mitsivas İhlas Haber Ajansı.
6: Alo, 112 beyefendi, siz gelmiyorsunuz.
5: Siz tek nefes yapabilirsiniz. Beyefendi, bu sizler bize birlikte biz
1: o an, o dağ başında ve yoğun tipi altında sadece İsmail Güneş'in telefonu çalışıyordu. Ama onun da şarjı bitmek üzereydi. Ve o konuşmadan 4 dakika sonrası 112 acil sağlık ekibinin görevlisi aldığı bu şok bilgiyi emniyete bildiriyor.
7: Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşüne dair ihbar aldık. Helikopterin içinden gazeteci olduğunu söyleyen bir kişi bizi sürekli arıyor durmadan. Düştüğünü söylüyor. Böyle tamam. Bir bilginiz var mı?
8: Hayır, yani nerede düştüğünü söyleyebiliyor mu?
7: Nerede düştüğünü söyleyemiyor. Sorunu zaten şu
8: yani bu şimdi
7: şarjı bitiyor, çabuk olun, bitmek üzereymiş.
1: Zaman geçiyor ve helikopterin nerede olduğu bilinmiyordu. 112 görevlileri son bir umutla İsmail Güneş'i bir kez daha aradı.
5: Alo!
6: Efendim?
5: Ya çok soğuk.
6: Alo, tamam. Kapat sen telefonu.
5: Ya acele edin, şarj bitecek.
6: Evet. İyi misiniz?
1: Saat 17.23'e kadar devam etti bu konuşmalar. Sonra telefonun şarjı bitti. Artık o helikopterle hiçbir iletişim imkanı kalmamıştı. Enkazda 48 saat kadar sonra ulaşılabildi. Kimse sağ değildi. Kaza yerine ulaşan ekipler tarafından kaydedilen bu görüntü ise ajanslara bir süre sonra düştü. Görüntü ilginçti. İlginçti çünkü birileri iddia o ki o helikopterin yerini belli eden cihazı yerinden söküyordu. Görüntü ilginçti. Çünkü o gün helikopterin başında görünen asker üniformalı hain 15 Temmuz gecesi bir daha görülecek ve bu defa göründüğü yer Marmaris olacaktı. O gün Muhsin Yazıcıoğlu'nu öldüren ve cinayetin izini silmeye çalışan katiller 15 Temmuz gecesi bu defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek isteyen katillerdi.
4: Devletin kurumlar içerisine çete girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yapar. Var mı öyle bir yağma ya? Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak ve ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
9: Bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. Onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldı filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Neden ille de bununla götürmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında kısım hileler hudalar aramaz yani.
10: Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti başından sonuna kadar Fethullahçı terör örgütünün askeri ve polis yapılanması hiyerarşisi içinde planlanmıştır. Tabi bunun içinde sivil mahrem imamlar da vardır. Zaten bunu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmalarında ve Ankara Organize Suçlar Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporun ayrıntılarında çok net olarak görülüyor. Adeta helikopterin düşürülmesi, iki F-4 uçağının Malatya'dan kalkıp, Erhaç Hava Üssü'nden kalkıp, helikopterin uçtuğu noktada o saatlerde havada olması normal bir şey değil. Dolayısıyla zaten Fethullah Gülen'in de Muhsin Yazıcıoğlu ile alakalı söylediği şeyler de kayıtlarda halen var.
9: Çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar.

0: Zamanda yolculuğumuz sürüyor. Bu defa 7 Şubat krizinin tohumlarının toprağa ekildiği yılda, 2009'un içindeyiz. Ama bu kez Norveç'in başkentinde Oslo'da. Oslo görüşmelerinin günü kesin olarak bilinmiyor. Tek bilinen Fethullahçı örgüt tarafından sızdırılan bir kayıt. 2009 boyunca devam etti Oslo görüşmeleri. Hatta yine yılın sonbaharında barış adına yeni bir viraj daha dönüldü. Silahlarını bırakan 34 PKK'lı Habur'dan Türkiye'ye girdi. Bu devletin iyi niyetli bir hamlesiydi.
1: Bu görüşmeler çok önemliydi aslında. Türkiye'de bu meselenin kardeşlik ve barış içerisinde çözülmesi noktasında.